0: Bu yenilenmeyi gerçekleştirebilecek mi? Ona bakıyoruz. Zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan adil bir NATO başlığı çok önemli. Biz de böyle bekliyoruz. Zaten yani bizim herhangi bir uluslararası kuruluşa karşı ya da taraftar olmamızın tek gerekçesi şu olabilir. Ankara'nın menfaatine midir değil midir? Bizim menfaatimize bir şeyler çıkacaksa ki ümitliyiz. Öyle olmasını arzu ediyoruz. O zaman da karşı olmamıza gerek kalmaz. Niye karşı olalım?
1: Aynen yani. Öyle. NATO evet.
0: Şu an görüntü iyi gibi yani şu an.
1: Evet. NATO eski NATO olmadığı gibi Türkiye de eski. Türkiye değil Uğur evet. Hocam yani bambaşka bir ülke. NATO için... İlerken bambaşkaydı. Şimdi Türkiye'nin pozisyonu, askeri gücü, politik atmosferi bambaşka.
2: Evet. Yani şu anda Türkiye 8'inden sonra göreceğiz herhalde çok büyük ihtimalle. Türkiye'nin zaten içerideki pozisyonu sahip, fiilen de facto olarak çok güçlü de de jure olarak hem askeri olarak hem siyasi olarak da Türkiye'nin seviyesi yükselecek, kararlar çıkacak. Bir kısım ipuçlarını vereceğim.
1: Evet, Profesör Uğur Özgöker de bizimleydi. İrfan Kaya Ülger, İrfan Hocam hoş geldiniz. Siz nasıl bakıyorsunuz? Evet, Ukrayna sorunu çok önemsiyorsunuz. Rusya-Ukrayna konusu yani, o mu damgasını vuracak?
3: NATO tarihi bakımından da Türkiye'nin batıyla ilişkileri bakımından da çok önemli bir dönüm noktası. Milestone, kilometre taşı olacak. Bunu göreceğiz. Bir anda olmayacak ama zaman içerisinde bir dönüm noktası olarak anılacak Türkiye-Batı ilişkileri. NATO'nun global bir küresel güvenlik örgütüne doğru transformasyonuna tanık olacağız.
1: Küresel bir güvenlik örgütü evet. olacak. Eskiden işte Kuzey Atlantik Paktı diyoruz. Evet, nereye kastediyoruz?
3: Yani şu ana kadar mesela baktığımızda North Atlantic Treaty Organization Atlas Okyanusu'nun
1: bir harita versene batısında,
3: Atlas Okyanusu'nun batısında yani isimden yola çıkarsak bu bölgesel bir savunma teşkilatı.
1: Evet.
3: Şimdi buradaki işte Atlas Okyanusu, Atlas Okyanusu'nun kuzeyi.
1: Kuzey bölgesi.
3: North Atlantic batı tarafında Kanada ve ABD var. Doğu tarafında da kuruluş döneminde 12 ülke vardı. Bu 12 ülkenin zaten 5 tanesi daha önceden yola çıkmışlardı. Yani Almanya'ya karşı Fransa, İngiltere Dünkirk'le bir ittifak kurdu. Arkasından bunlara Belçika, Hollanda, Lüksemburg katıldı. Brüksel Antlaşması Teşkilatı'na evrildi 48'de. Bir sene sonra 4 Nisan 49'da da Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü. Fakat daha ilk adımda Atlantik'in ötesine geçtiler. Yunanistan ve Türkiye katıldı. Evet. Atlantik nere? Değil mi? Türkiye, Yunanistan nere? Ama şu ana kadar temel işlevi, temel görevi Avrupa'yı, NATO teşkilatı, Rusya, Sovyetler Birliği istilasından korudu. Bu görevi bir hakkın layıkı veçile yaptı. Çünkü Stalin buranın tamamını işgal etmek istiyordu. Bu mümkün olmadı ve arkasından Doğu Blok ülkelerinin savunma teşkilatı da kendi kendini lağvetti. Sovyetler Birliği dağıldı. Bize katkısı da şu. Biz savaşa katılmadık 2. Dünya Savaşı'na. Stalin Kars'ı, Ardahan'ı istedi. Savaş tazminatı olarak İstanbul Boğazı'nda üs istedi. Ve Türkiye karşınızda güçlü bir Kızıl Ordu. Ne yapacak? Bir çıkış yolu arıyor.
1: Hep bu hikayeyi anlatıyoruz.
3: Ama doğru bu.
1: Doğru hikaye derken şey açısından söylüyorum yani hikaye her zaman uydurma değildir hocam. Bizim de 1947'den itibaren İnönü döneminde müttefiklerle ilişkimizi de öğreniyor Stalin. Yani biz tarafsız kalıyoruz ama 47'den itibaren biz Churchill'le de görüşüyor İnönü. Amerikan başkanıyla da görüşüyor. Yani ben sizdenim de diyor. Bir anlamda Stalin'in şey için söylemiyorum bunu. Hani o politikayı geliştirirken Türkiye'nin oraya kayabileceği endişesini de taşıdığını da söylemek lazım herhalde. Hep
3: fakat
1: sonrasından başlatıyoruz.
3: Türkiye şunu yaptı. Türkiye yani temelde bu tehdidi bertaraf etmek için ABD ile 1946'da SEİA Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması yaptı ve adeta ülkenin inin hükümeti 10-12 yerinde ABD'ye üs verdi. Bugünkü Yunanistan'ın tıpkı Amerika'ya üs
1: verdiği İncirliği falan temelleri o zaman atıldı. Tabii İnönü döneminde yani. Kahire Anlaşması.
3: Kara Harbi Okulu'nun olduğu o Balgat'taki mıntıka. Ama bunların İncirlik harici kalanlarının hepsini Erbakan Ecevit hükümeti Kıbrıs müdahalesinden sonra kapattı. Tek İncirlik kaldı.
1: Evet.
3: Şimdi Türkiye katkısı şu. Türkiye'yi muhtemel bir Sovyet istilasından kurtardı. Yani bunu gerçeği teslim edelim. Sonraki zamanlardan NATO içerisinde kanat ülkesi olarak bir takım aşırı sorumluluklar üstlendik. Tamam yani pozitif negatif yönlerini konuşabiliriz. NATO'nun negatif yönleri de var. Mesela bir kitap var NATO'nun gizli orduları.
1: Ne kitaplar orada, hocam? NATO üzerine, orada, Türk solu NATO işte, üzerine kendisini var etti.
3: NATO'da yapılanma ve ülkeleri kontrol altına tutma falan evet. bir mekanizma olduğu anlatıyor.

0: NATO Sovyet tehdidine, yani reel sosyalizm tehdidine karşı kuruldu ama tarihi boyunca Sovyetler Birliği'ne bir tek kuru kurşun sıkmadı. Fakat kendi iç operasyonlarında, yani hatta şöyle diyeyim, tırnak içinde kirli operasyonlarında çok fazla kurşun sıktı, çok fazla faili meçhule imza attı. Türkiye'de de, yani başka ülkelerde 91'de tasfiye edildi ama bizde tasfiye edilmediği için 90'lı yıllar boyunca biz Türkiye'de Sivas katliamı gibi, Başbağlar katliamı gibi korkunç olaylarla, Gazi Mahallesi olayları gibi korkunç olaylarla muhatap olduk. Onlar işte geçmişte NATO'nun sivil teşkilatı gibi kurulmuş olan paramiliter örgütlerin uzantılarını yaptığı işlerde bunları bugün biliyoruz. Zaten NATO yönelik karşıtlığın altında da bu vardı. Yoksa yani durduk yere bir ülkenin herhangi bir savunma paktında olması vesaire, bu tek başına karşı çıkılacak bir şey değil.
1: Şunu diyebilir miyiz? Amerika'nın ideolojisine üye ülkelerde bir şekilde kurumsallaştırmak için faaliyet gösterdi. Onun ordusu gibi
0: çalıştı. Asıl konu buydu. Hatta şu çıktı ortaya. Avrupa ülkelerinde NATO'nun sözde sol örgütler kurdurduğu. Mesela bu Aldo Moro'yu kaçıran Kızıltugayların aslında bir ucunun NATO'ya bağlandığı. Sözde bazı muhalif dergiler çıkarttı. Yani bizdeki operasyonlara ne kadar benziyor? Bizde en son, belki en son NATO'nun bulaştığı operasyon 15 Temmuz, ondan önce 28 Şubat. Yani işin içinde bu tip teşkilatların, onların kalıntılarının olduğunu gördük. Hatta öyle bir noktaya geldi ki, şimdi Türkiye klasik rolünü reddetmeye kalkınca NATO'da, yani NATO'nun bir klasik rol biçiyordu Türkiye. İleri karakol olma rolü. Türkiye dedi ki bu iş böyle olmuyor. Yani bunu da son 10-15 yılı söylüyorum, yani çok yeni bir şey.
2: Tabii.
0: Öyle olunca bu sefer Türkiye'yi sanki bir hasımmış gibi hedefe koydular. Şimdi biz bugün Ankara'da NATO toplantısını yapıyoruz. Bu çok önemli ama şunu unutmayalım. İspanya toplantısı ve bir önceki toplantıda bu Avrupa'nın liderleri Türkiye'yi nasıl ihraç edelim, nasıl NATO'dan atalım, bunu konuşuyorlardı. Bunu konuşmalarının sebebi de şuydu. Türkiye dedi ki kusura bakmayın, biz artık bundan sonra sizinle göz hizasında ilişki kuracağız. Artık bu birlik içinde eğer kalacaksak bu ittifakta eşit bir koşullar altında kalacağız. Bir de sizin artık şu hani sivil operasyonlar, ülkelere müdahale falan gibi işleri tamamen rafa kaldırmanız lazım. Aslında Trump'ın Amerika'daki mücadelesi de biraz buna denk düşüyor.
2: Denk düşüyor.
0: Trump da bir nevi Amerikan derin devletine karşı mücadele ediyor. Dolayısıyla başta konuştuğumuza bağlayayım. Yani NATO ilk kurulduğu gün ki hali ve ondan sonra geçirdiği sürece göre bugün geldiği yer eski NATO değil. Türkiye'de eski Türkiye değil. Ama şu kısım çok önemli. Bence vurguladığın nokta önemliydi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye bir tercih yaptı. Batı blokunda olma tercihi. Tamam, bunda bir sorun yok. Fakat Batı blokunda olma tercihi aynı zamanda bir hani çok aşırı bir korku, bir paranoya ile beraber gelişti. İşte İsmet Paşa'nın attığı imza. Daha sonra Demokrat Parti döneminde de yapılanlar oldu ve şu hariç, yani Süleyman Demirel döneminde üslerin kapatılması hamlesi hariç, onun dışındaki bütün Türkiye'nin hamleleri şu son iktidar dönemine kadar hep NATO'ya yaklaşma, NATO'ya kendini iyi gösterme yönündeydi. Fakat bir Süleyman Demirel'in Adalet Partisi iktidarının Amerikan üslerini, NATO üslerini kapatma kararı, birincisi bu. İkincisi de Türkiye'nin S-400 füzelerini alma kararı. Bu iki karar NATO'nun tarihinde travmatik kararlardır.
2: Travmatik oldu.
0: Öbüründe, birincide bizim o kadar gücümüz yoktu ama şimdi anlaşılan o ki onları bize çekecek kadar gücümüz
1: oradan
0: var.
1: Oradan konuşmaya
0: göreceğiz.
1: Devam edelim. Şimdi 2022 NATO zirvesi dedim. İspanya'da ben onu izledim.
0: Oradaydım.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan da şimdi oradaki tavrı da başkaydı. 2022'de Biden vardı Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Bambaşka bir yere kilitlenmişlerdi. Ukrayna süreci hazırlıkları o dönem yapılıyor falan. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başında Trump var. Baş belası olarak görüyor NATO'yu. Hatta zirve içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı ben gelmiyordum dedi Uğur Hocam. Yani
3: doğru.
1: Bu bir anlamda NATO'nun da perspektifini değiştirdi, o Türkiye'ye karşı asmane tavırlar, S-400 meselesinde ortaya çıkan sorunlar. Sanki karşımızda farklı bir NATO var gibi. Bugün Rutte'ye sorular soruluyor. NATO Genel Sekreterine Türkiye ile ilgili. Bayağı bizim hükümetten birisi gibi falan Türkiye'yi savundu yani. O da bilmiyorum, dikkatinizi çekti.
3: Hayır, doğru yani öyle. Çünkü NATO'nun genel sekreteri. Türkiye ve Amerika'yı çıkart, NATO diye bir şey kalmaz. Kağıtta teşkilatın başkanı olacak adam. Mecbur yani. Bize o yağı çekmek zorunda.
4: Hayır, çok aşırı bir değerlendirme yaptım. Türkiye NATO, yani Türkiye dışında tabii NATO'nun başka üyeleri de var. Ama şunu kabul edelim. NATO teşkilatı Amerikan patronajı altında. Yani patron ABD.
1: Evet.
4: Nasıl ki kolektif güvenlik antlaşması teşkilatında, oradaki savunma örgütünde patron Rusya ise, burada da ABD. Peki patrona karşı önceki zamanlarda kavga edenler olmadı mı? Oldu. İşte mesela Charles de Gaulle dedi ki biz Avrupa'yız. Her işimize karışıyorsunuz. Yani yeter. Artık ABD'nin...
1: O da geldi Amerika onları kurtardı hocam. O da haksızlık yapmış. Yani de Gaulle dedi mi Uğur hocam?
3: Gelsin
1: seni kurtarsın, her işimize karışıyor.
3: 4 sene Londra'da sürgündü.
1: De Gaulle deyince
3: ondan
1: akan sular durmuyor yani.
3: Ondan sonra İngiltere 3 kere veto etti.
4: Ama işte,
3: diye.
4: Fakat

0: Ama neticede askeri kanattan çekiliyorum dedi. Doğru. 66'da çekildi.
1: Mitterrand da dedi aynı şeyi.
0: 66'da çekildi. Çekildikten sonra ne oldu?
2: NATO'yu kovdu Paris'ten.
0: Paris'ten şeyi taşıdılar.
3: Brüksel'e taşındı. Hocam bu boyutuyla konuşalım bütün ayrıntıları da. Çok bence önemli şeyler söylüyorsunuz ama. Şimdi sıcak hava ne? Bir bakalım. Ankara'ya gidelim. Arkadaşlarımız bizi bekliyor. Bütün ekip orada galiba. Emine Kavasoğlu. Göreyim. Emine merhabalar.
4: Evet, ya haber tüm ekip olarak.
3: Evet.
2: Mossad girmiş.
3: Bağlanacağız, kararlıyız. Bazen hatlarda. Şimdi orada fazlasıyla jammer var, bu sinyal kesiciler var Ankara'da, evet. Güvenlik sebebiyle. Dolayısıyla pek çok şey, yayınlar da 3G ile yapılıyor uydu üzerinden. Onları da etkiliyor ama bütün ekibe bağlanacağız.
2: Afar Bey şimdi bir komplo teorisi yapsa, hani şey İran meclis başkanınınkini kestiler ya canlı yayında. Devrim muhafızı.
3: Yok, biz burası Türkiye canım. Burada öyle bir durum yok.
5: Yok,
3: burada
5: biz bizim polis İstanbul'a bağlanıyoruz. Yani.
3: Güvenlik tedbirleri, jammerlar, sinyal kesiciler sorun yaratabiliyor. Ama şimdi bağlanacağız diye ümit ediyorum. Emine merhaba tekrar.
4: Merhaba Melih. İyi yayınlar diliyorum herkese. Yani ben şöyle başlamıştım. Devam edeyim. Çok sıcak Ankara. Yani sadece Türkiye için tarihi bir zirve değil hiç şüphesiz. Dünya için, artık NATO üyesi ülkeler için gerçekten tarihi bir zirve olacak bu zirve. Neden? Çünkü NATO'nun belki her şeyi sil baştan değişecek. O NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0 diye anlatmaya çalışıyoruz. İşte 3.0'a geçilecek mi? Yeni stratejiler belirlenecek mi? Bunları konuşacağız ama ben biraz çevreyi göstereyim size. Şimdi Ankara'yı bilenler anlayacaktır hiç şüphesiz. Burası bulunduğumuz nokta Ato Kongrezyum. Yarın NATO'nun ilk nabız atışları burada olacak. Ato'da savunma sanayi toplantısı olacak ve büyük anlaşmaların imzalanması bekleniyor hiç şüphesiz. Bugün Rutte'nin de altını çizdiği noktalardan bir tanesi burasıydı.
3: İşte Emine, bu bir zirve bulunduğun düzenlenecek. Bulunduğun yer AK Parti'nin genel merkezinin çok yakını, külliyenin de biraz gerisi değil mi Ato?
4: Evet, evet, hemen gerisi ama daha da dikkat çekici bir şey söyleyeyim hemen. Donald Trump'ın kalacağı otelin de yanı başı. Aa. Donald Trump işte yarın geldiğinde bu otelde kalacak. Yoğun güvenlik önlemleri var tabii ki. Zaten Donald Trump'ın araçları, helikopterleri, özel kullanacağı eşyalar hepsi günler öncesinden geldi. Yoğun güvenlik önlemleri alındı. Otel tamamen kapatıldı Donald Trump için. Ve tabii ki çok yoğun güvenlik önlemleri var. İşte Ato Kongrezyum manzaralı bir otelde kalacak Donald Trump. Sadece atomu Donald Trump'ın manzarası. Hayır, hemen sen de söyledin az önce. Külliye ve AK Parti binaları da yine hemen karşımızda. Tabii külliyede NATO zirvesi düzenlenecek yarın ama bu sebeple yoğun güvenlik önlemleri orada da aynı şekilde alınmış durumda. 9 itibariyle külliye basın mensuplarına kapatıldı. Yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte açılacak. Bizler oradan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz. Buradan ileriye gitmek, hemen ileride bir kavşak var, yaklaşık 200-300 metre ötede, o kavşaktan sonrasına geçiş yasak. Güvenlik önlemleri var zaten, yasak. Hem yasak hem de bizim bu akreditasyon kartlarımız olmasına rağmen de yasak. Yani Ankara'da biraz fazla yoğun güvenlik önlemi var hiç şüphesiz. Neden yoğun güvenlik önlemleri? Şimdi tabii NATO toplantısı diyoruz. NATO üyesi 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları burada olacak. Sadece onlar mı? Hayır, yine onun yanı sıra toplamda 42 devlet ve hükümet başkanı gelecek buraya. Sadece bir NATO ve NATO üyesi ülkelerin toplantısı olarak düşünmemek gerekiyor. Yine Pasifik toplantıları da gerçekleştirilecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski burada olacak. Suriye Devlet Başkanı Şara burada olacak. Özel görüşmeler, ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilecek. Bakın her noktadan bir grup polisin hareket ettiğini görüyoruz. Çünkü dediğim gibi saatler 21.00'ı gösterdiğinde NATO merkezi olan, uluslararası NATO merkezi olarak kullanılacak olan külliyenin bir bölümü de tamamen kapatıldı. O noktalara girişlerde yasak, basın mensuplarına kapatıldı. Ama dediğim gibi yarın erken saatlerde bizler de o noktada olacağız. Önemli bir zirve, önemli bir gün, tarihi bir zirve olacak hiç şüphesiz, az önce de belirttiğim gibi. Peki neden önemli? Siz konuklarınızla konuşuyorsunuz, konuşmaya devam edeceksiniz ama biz bugün neler gördük, nelere tanıklık ettik, yarın neler göreceğiz? A Haber tüm ekipleriyle birlikte sahada bu yaşananları an be an aktarmak üzere. A Haber tüm ekipleriyle yarın sahada olacak. Hemen yanımda haber koordinatörümüz Metin Algül ve E-News yayın koordinatörü Orhan Salih var. Orhan Zali, bugün birlikte takip ettik Rutte'nin basın toplantısını. Aslında bir Ukrayna'ya yönelik, Rusya'nın ne kadar büyük bir tehdit olduğuna yönelik bir toplantı olmasının yanı sıra yine bugün yarın burada düzenlenecek toplantıya da çok altı çizildi, kırmızı harflerle yazıldı. Türkiye'nin savunmadaki atılımlarına dikkat çekildi. NATO 3.0'ı konuşuyoruz. Yarın önemli bir kalp atışı burada olacak dedik. Nelere tanık oldun bugün ve yarın neler görürüz sence?
1: Şimdi yani NATO hiç olmadığı kadar şu anda önemli. Yani bir dönem hatırlarsınız işte NATO'nun beyin ölümü mü gerçekleşti, NATO dağılıyor mu, yıkılıyor mu, bir şeyler mi oluyor denirken şu anda hiç olmadığı kadar NATO'nun önemli olduğu ortaya çıktı. Çünkü artık dünyanın hemen hemen her coğrafyasında çatışma var. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda aklınızın alabileceği her yerde bir güvenlik endişesi şu anda çok yüksek seviyede. İşte tam bunlar yaşanırken, savaşlar henüz bitmemiş devam ederken, ateşkes ya da barış anlaşmaları yokken NATO'nun Ankara'da toplanması ve konu başlığı olarak güncellenme başlığıyla yani 3.0 artık yeni bir NATO'nun geleceğinin tartışıldığı bir zirve olması çok önemli. Yani bu aslında sadece NATO'nun değil bütün dünyanın önümüzdeki 10 senelik güvenlik planını masaya yatıracak liderler yarın. 32 tane ülkenin devlet ve hükümet başkanı, NATO üyesinden bahsediyorum. Bunun yanı sıra buraya Cumhurbaşkanımızın özel olarak davet ettiği liderler var. Onlar da burada olacak. Sadece NATO zirvesi değil, NATO zirvesi çerçevesinde burada 2-3 mini zirve daha yapılacak. Bunlar sadece bölgesel değil, yani küresel bazda zirvelerden bahsediyoruz. İşte Güney Kore, Japonya, Avustralya burada toplanacak. Onun yanı sıra yine aynı şekilde işte Rusya ile Ukrayna ile ilgili işte Zelenski burada olacak. Burada toplantılar yapılacak. Hal böyleyken özellikle Amerikan'ın ısrarla üstünde durduğu, altını çizdiği bir şey var. NATO artık kendini güncellemeli ve artık hızlı hareket edip ona göre önlem almalı.
4: Çünkü... Ve bir bakıma da Amerika'ya, Amerika'nın omzuna yük vermektense bu yükü paylaşın istiyor aslında Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump daha doğrusu.
1: Evet, çünkü bugüne kadar işte Amerika'nın çok sırtında çok ciddi bir şekilde yük aslında baktığımız vakit işte Avrupa'nın güvenliği Amerika'ya bağlı. Ama Amerika şunu diyor, tamam yine bana bağlı olsun, ben buna hükmedeyim ama herkes elini taşın altına koysun. Yani ben Almanya'yı savunurken, Polonya'yı savunurken tek başıma değil, siz de bütçelerinizle kendi ordularınızı güçlendirin diyor. Beni güçlendirin demiyor. Dolaylı olarak tabii ki silah alımı satışı, yani en dünyanın en büyük silah şirketleri Amerika'nın, o ayrı bir noktada. Ama Trump'ın dediği bu işte. Yani güncelleme. Yani NATO artık hiç olmadığı kadar önemli. Bunu net bir şekilde gördük. Bir adım ötesi de şu, Emine Kavasoğlu, hani sadece artık bir Sovyet ya da Rus tehdidinden öte daha global farklı küresel tehdit algıları çıkmaya başladı. Bunların da masaya yatırıyor. Geçtiğimiz yılki o zirvede, Lahey'deki zirvede bunun sinyalleri verilmişti. Şimdi acaba o ortak bildiride neler yer alacak, ona bakmak gerekiyor. Yeni tehdit algıları yazılacak mı?
4: Yazılırsa evet, hiç şüphesiz bu çok önemli. Evet. Çünkü bir de hani bunu şöyle de değerlendirmemek gerekiyor. Yarın yapılacak o NATO bildirgesi, çarşamba günü yapılacak o raporda birkaç günlük, birkaç aylık bir şeyden bahsetmiyoruz. NATO'nun bundan sonraki belki de 10 yılı şekillenecek. Çok önemli, tanık olacağız. Bugün bir kısmına tanık olduk, evet. Metin Algül. Evet. Sen neler söylemek istersin? Neler gördün bugün? Rakamlarla belki NATO'yu anlatmaya çalışsak neler söylemek lazım?
6: Emine, şöyle yani buraya gelir gelmez Ankara'nın zirveye ne kadar hazırlandığını, ne kadar önem atfettiğini görüyoruz. Şöyle kısa bir bilgi verirsek 50-55 bin polis var. Sadece Yunanistan'daki ülke nüfus polis sayısından daha fazla bir polis şu an Ankara'da. Ankara böyle tam teyakkuz halinde. Buraya katılan birçok yabancı gazeteci var. Bu gazetecilerle konuştuğumuzda birçok NATO zirvesini takip eden gazeteciler var. Bunlarla konuştuğumuzda bu gazeteciler Ankara'nın yine bu zirveye çok iyi hazırlandığını, daha öncekilerden daha farklı olduğunu hep dile getirdi. Daha iyi hazırlandığını, daha iyi ağırlandıklarını dile getiriyorlar. Şimdi biz bugün takip ettik, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısı vardı. O da orada birçok kişi soru sordu, cevaplar verdi ama genel anlamında baktığımızda NATO Genel Sekreter'in aklında galiba sadece Rusya-Ukrayna savaşı vardı. Bütün sorular ona yoğunluktaydı. Putin'e mesaj yolladı. Rusya'ya yakın ülkelerin medya kuruluşlarının sorduğu sorulara daha farklı bir cevaplar verdi NATO Genel Sekreteri. Şimdi bizim için En önemli kısım aslında ilk kısım yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan

0: Erdoğan'la ABD Başkanı Trump'ın görüşmesi. Yani öğlen saatlerinde bütün Türkiye bu ziyarete kilitlenecek.
1: Sadece Türkiye'de değil, bütün dünya.
0: Bütün dünya bu ziyarete kilitlenecek. Yarın öğlen gelecek. Öğleden sonra görüşme, basın toplantıları, bir 3-4 saatlik mini bir zirve olacak. Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da hayati ve kritik bir öneme sahip bu zirve. Basın toplantısının da klasikleşenden farklı bir formatta olabileceğini de belki söyleyebiliriz. Böyle kısa bir bilgi vermiş olalım. Peki masada ne olacak? Masada en çok merak edilen konular da şunlar. 1. Kaan uçağı için motor, katsa yaptırımları ve bu bağlamda F-35'lerin alımı. Bunlarla ilgili Amerika bize ne verecek? Bunu yarın biraz daha netleştirmiş olacağız. Bunun dışında biz ne ileteceğiz? Ukrayna Savaşı, Rusya, İran, Filistin, Suriye konularında Türkiye'nin beklentileri de bir kez daha Trump'a iletilecek. NATO'nun geleceği masaya yatırılacak yarın ve çarşamba günü. Ama dikkat çekmek istediğim bir konu da belki biraz Orhan Bey değindi, biraz sen de değindin. Burada dikkat çekilen bir diğer konu da yarın ve çarşamba günü Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşar'a da burada. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nın belki de barış anlaşmasının ilk temellerinin atılacağı yer İstanbul'dan sonra Ankara olabilir. Ankara umudu doğabilir. Bununla ilgili kritik bir konu var. Sen ki yıllarca uzun dönem Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sahada takip ettin. Kendin de gittin. İzlenimlerin var orada. Şimdi yarınki Zelenski'nin zirvesi, Zelenski'nin ziyareti o yüzden önemli. Burada NATO Genel Sekreteri ile Trump'la Cumhurbaşkanımızla yapacağı görüşmeler var. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kritik bir adım atılabilir. İkinci önemli konu Suriye Cumhurbaşkanı Şara. O da burada olacak. Bu neden önemli? Suriye Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin hali hazırda devam eden bir teröristsiz Türkiye süreci var. Bir yanda bu devam ederken diğer yanda da Suriye'nin yeniden inşa süreci var. Trump Suriye'ye yönelik birçok yaptırımı kaldırdı. Bu adımı attı ama yeni dönemde Suriye'de neler olacak, neler olabilir? Aslında en çok merak edilen konulardan biri de bu. Örneğin mesela Orhan Bey Suriye Devlet Başkanı Ahmet Eşşara ile Türkiye'de ilk röportajı yapan kişiydi. Mesela ben kendisine soruyorum, zirveden özellikle Trump ve Şara görüşmesinden Suriye'nin geleceği ve bu bağlamda Türkiye'ye yansıması nasıl olur sizce?
2: Kuşkusuz. Şimdi özellikle Amerikan Devlet Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik tutumu eşsiz. Yani bir de şu detay var. İsrail'e rağmen şu anda çok önemli bir toplantı yapılacak. Yani İsrail öteden beri işte Suriye'nin işte istikrarsız bir şekilde yönetilmesini istiyor. Hatırlarsanız bu zirveye hazırlanırken başkent Şam'da geçtiğimiz günlerde bombalar patladı. Bir şekilde mesaj verilmeye çalışıldı.
1: Hatta Netanyahu bugün yine bir Amerikan televizyonuna katıldığı röportajında da çarpıcı açıklamalar yaptı. Özellikle F-35'ler konusunda Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi bizim üstünlüğümüzün sorgulanması anlamına gelir gibi çok da bir anlam ifade etmeyen bir açıklama yaptı. Yani her şekilde taş koymaya çalışıyor aslında Netanyahu. Çok da beklemediğimiz bir şey değil.
0: Bu konuda dünkü bugün ya da yarın Ahmet Şara ile yapılacak görüşme aslında İsrail'e de bir mesaj değil mi, Trump'ın görüşmesi?
2: Kuşkusuz. İsrail'in en son istediği şey bu. Düşünün yani Netanyahu'nun ve Netanyahu'ya bağlı o soykırım çetesinin kabusu adeta. Yani Suriye'de bir nizami bir devletin oluşması, bir ordunun kurulması ve Türkiye ile birlikte Türkiye, Amerika, Suriye üçlüsünün orada bir güç oluşturması. İsrail'in isteyeceği son şey ve bu adeta o Tel Aviv yönetimi için bir kabusa dönüşmüş durumda. Şimdi ne olacak peki? Yani çünkü bir taraftan Suriye'nin yanı başında Lübnan'ı işgal ediyor İsrail. Lübnan'ı bırakın, Suriye'nin içerisinde Golan Tepelerinin de ötesine geçmiş durumda. Yani başkent Şam'a da çok yakın bir mesafeye kadar İsrail işgal bölgesini genişletmiş durumda. Ve Şam'la, Şara'yla Trump'ın görüşmesi ve Erdoğan'ın da bu işin içerisinde olması yeni bir döneme işaret ediyor. Bakın Tom Barak'ın öteden beri söylediği de bu. Yani artık çok farklı bir sistem var. Suriye'nin de buradaki misyonu biraz daha farklı olacak. Dünden daha farklı olacak. Ne olacak peki? Hep biz bunu merak ediyoruz ama özellikle Türkiye'nin de içinde olduğu bir yeni bir güvenlik stratejisi, Suriye için konuşuyorum, inanın ki bütün Orta Doğu için istikrar getirir. Yani bu Lübnan'ın içinde istikrar getirir. Çünkü öteden beri İsrail'in savunduğu tezlerden beri işte Hizbullah işte orada büyüyor, işte saldırılar düzenliyor, Suriye'den geliyor, oradan geliyor. Efendim işte Irak'ta çeşitli istikrarsızlık durumları söz konusu.

0: Ama bu yeni Orta Doğu için yeni bir dönemin başlangıcı. Ve bu Suriye ile Şara ile atılıyor. Ve en büyük destekçisi, yani bu işin içerisinde en güçlü olan ülkede kim? Türkiye. Bunu da Trump her defasında söylüyor. Türkiye'nin sayesinde oldu bu. Yani buradaki Esad rejiminin devrilmesi, Suriye'deki iç savaşın sona ermesinin aslında en güçlü destekçisi Türkiye oldu. Oradaki iç savaş bitti. İnsanlar artık ölmüyor. Bu aslında Orta Doğu için yeni bir sayfanın başlangıcı. Yani Suriye modeli eğer başarılı olursa, bu modeli siz Irak'a da uygulayabilirsiniz, Lübnan'a da uygulayabilirsiniz. Diğer bölgede devletsiz ya da tam bir devlet sistemini, yapısını oturtamamış diğer ülkeler için de bir örnek teşkil edecek. Bakın neden Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Amerika'nın Türkiye Büyükelçisi Tom Barak'ı Suriye özel temsilcisi atadı. Sonrasında aynı zamanda Irak'a da ona bağladı. Çünkü devam eden bir sistem var. Bu şu andaki gelişmeler her şey Türkiye'nin lehine. Bunu nereden anlıyoruz? İsrail'in yaptığı bağırışlardan, çağrışlardan çok net bir şekilde anlayabiliyoruz. Bir diğer önemli konu, işte Türk-Amerikan ilişkilerinden bahsettik, onu göreceğiz. Zaten hani haftalardır konuşuyoruz, sürpriz işte makam motorları geliyor dedik. Şurasını tekrar göstermek istiyorum, evet. Emine Kavasoğlu.
1: Biraz daha evet çevreyi anlatalım. Şimdi burası çok önemli. Neden önemli? Çünkü yarın burada o hep konuşuyoruz ya aslında... Donald Trump'ın da Avrupalı liderlere serzenişte bulunduğu yerlerden birinin adresi olacak burası. Neden? Çünkü diyor ki savunma harcamalarınızı artırın, %5'e çıkarın, Türkiye gibi olun. Çünkü Rusya-Amerika Savaşı'nda gördük ki sadece Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gördük ki Avrupalı devletlerin yardımları da bir yeri kadar. Eğer bir üretim yoksa, sürdürülebilirlik yoksa bunun hiçbir anlam ifade etmediğini gördük. Dolayısıyla yarın Türkiye'nin yıllardır savunma sanayinde ne kadar büyük adımlar attığının göstergesi işte tam da burası olacak. Şu anda tabii hazırlıklar son hızıyla devam ettiği için içeriye giremiyoruz. Burası yoğun güvenlik önlemleri. Önlemlerinin alındığı noktalardan bir tanesi. İçeride hummalı bir çalışma var. Şimdi izleyicilerimizin aklına şu gelebilir, onu da söyleyelim. Yarın o Türkiye'nin gururu, savunma sanayi ürünleri burada sergilenecek mi? Hayır, online bir sergileme olacak. Anlaşmalar da online'lar üzerinden, online ürünler üzerinden yapılacak. Tanıtımlar o şekilde yapılacak. Burada bir sergileme yapılmayacak ama zaten Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerinin anlatılmasına, tanıtılmasına da çok gerek yok. Az önce de dediğim gibi zaten yıllardır yapılan yatırımlar meyvelerini vermeye başladı. Biraz daha çevreyi göstereyim. Şimdi bakın bütün otobüslerin üzerinde NATO giydirmeleri görüyoruz. Çünkü yollar trafiğe kapalı olduğu için bu otobüslerle ulaşım sağlanıyor. Belirli noktalardan acil bir yere gitmesi gerekenler olursa bizim için de aynı şey geçerli. Bizler de o otobüslerle belirli noktalardan kalkıyor otobüsler ve o otobüslerle birlikte hareket edebiliyoruz. Biraz daha içeriye şimdi bir izin aldık. Biraz içeriye doğru ilerleyelim. Bakın görelim hemen. Ato Kongresyum yarın düzenlenecek zirve dedik. İlk kez A Haber ekranlarında. Evet, savunma sanayinin kalbi burada atacak. İşte bir güvenlik bariyerlerinden geçeceğiz. Önlemler alınmış durumda. Zaten söylüyoruz. Her yerde yoğun güvenlik önlemi var. Şurada. Bir yandan da hem NATO ekipleri hem de Türk Polis Teşkilatı önemli isimler adım adım görevlerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Önlemler alınmış durumda. İşte burası yarın NATO'nun kalbinin atacağı Beştepe'den önce kalbinin atacağı nokta. Burada o toplantılar gerçekleştirilecek. Savunma sanayi ürünleri yine hemen ileride görüyorum. Bir maket yerleştirilmiş.
0: NATO'nun amblemi
1: de burada. NATO'nun amblemi bu noktada. Hemen biraz daha ilerleyelim. Burada Kızıl Elma. Niyazi böyle gel. Kızıl Elma'nın bir maketi. Murat 100 AESA Noz Radar sistemleri. Yine az önce de dedim, Kızıl Elma'nın bir maketi sergileniyor. Bayraktar Kızıl Elma. Çok önemli bir noktadayız aslında şu anda. Belki de ilk kez şu anda gösteriyoruz burayı.
0: Şimdi Emine, yani biz buradan izini aldık. Çünkü birazdan burada bomba araması yapılacak. Şu anda henüz daha o güvenlik önlemleri tam olarak alınmış değil. Biz özel izinle buraya geldik. Onun da altını çizelim. Ve yarın burada yaklaşık 40 ülkenin savunma bakanı olacak. Hı hı. Ve dünya savunmasının kalbi burada atacak.
1: Zaten Rutte'nin altını çizdiği yer tam burası.
0: Tam
1: işte.
0: Burası işte. NATO'nun aslında kuruluş amacı işte

0: askeri bir şemsiye, güvenlik şemsiyesi. Bunun temelinde de savunma yer alıyor. İşte savunmanın kalbi de yarın burada atacak. Ülkenin, her ülkenin savunma bakanları buraya gelecek. Burada bir aile fotoğrafı çektirilecek ve sonrasında işte gerekli basın toplantıları, açıklamaları burada yapacaklar.
1: Evet, dünyaya o ilk duyacaklar. Aile fotoğrafı evet. Burada çekilecek. O hep bildiğimiz, gördüğümüz, evet. Külliyede de bunun için bir yer ayrıldı. Hemen onu da söyleyelim. Külliyede de yine liderlerin gelecekleri ve çıkıp aile fotoğrafı verecekleri bir bölüm ayrıldı. Pek çok noktadan giriş gerçekleştirildi. Bir kısmı basın toplantısı girişleri, bir kısmı aile fotoğrafı için ayrılan alan ve basın mensuplarının önünden geçerek NATO liderleri o noktaya ulaşacaklar. Buradaysa savunma bakanlarının bir toplantısı var. Evet. Yani çünkü şunu tekrar altını çizelim. Bu sadece bir NATO toplantısı değil. O yüzden çok önemli. O yüzden çok kritik bir toplantı. İşte ilk adımda burada atılacak. Biraz şöyle bakalım yine. Bakın her noktada evet. Görüyorsunuz bir yandan yukarılarda güvenlik görevlileri, yine görevliler görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Sonra bir bomba araması gerçekleştirilecek. Onun ardından hemen burası kapatılacak. İşte NATO'nun amblemi hemen Ata Kongrezyum'un girişine yerleştirilmiş durumda. Çok yoğun bir basın ilgisi de var. Onu da söyleyelim. 3000'in üzerinde basın mensubu takip ediyor. Bugün külliyenin pek çok katında, giriş katında, ikinci katında, yine altıncı katında basın mensupları için özel noktalar ayrılmıştı. Onu da hemen anlatalım. Pek çok dedim ya, fotoğraf çekimleri için ayrı girişler var. Basın toplantıları için ayrı girişler var. Pek çok lider basın toplantısı yapacak ama en kritik görüşmelerden biri hiç şüphesiz Donald Trump'ın da dediği gibi Erdoğan olduğu için Ankara'ya gidiyorum. Başkan Erdoğan ve Donald Trump arasındaki görüşme olacak hiç şüphesiz en önemli görüşmelerden bir tanesi. Bir de tabii şöyle de bir şey var, az önce sen de altını çizdin. Bugün Rutte'nin basın toplantısı yaptığı dakikalarda Donald Trump dedi ki Rusya-Ukrayna savaşının da bitmesine dair adımlar atılıyor, NATO toplantısında konuşacağım dedi. Belki hiç beklemediğimiz açıklamalar da yapılabilir yarın, bilemiyoruz. Çünkü hep diyoruz ya Amerika omzundan yük al diyor Avrupa'ya. Evet, Avrupa savaşın bir yandan devam etmesini istiyor ama Amerika'nın üzerinden de yük almamasına atıfta bulunuyor. Belki yarın bununla da ilgili önemli açıklamalar, önemli adımlar atılacak. Şimdi, göreceğiz tabii.
0: Göreceğiz tabii ki ama NATO zirvelerinin bu biraz daha geleneği haline gelmiş durumda. Yani Rusya karşıtlığıyla biraz daha ön plana çıkmış durumda. Özellikle yani özellikle Ukrayna'ya olan, Zelenski'ye olan desteğin vurgulanması bekleniyor. Yani işte bir birlik olarak NATO üyesi, bu ittifaklar olarak, müttefikler olarak işte Ukrayna'nın arkasındayız ve sonuna kadar destek vereceğiz mesajları gelecektir. Tabii ki bir ateşkesin ya da uzun vadede bir barış için konuşmalar var. Bunu istiyor. Herkesten çok belki Ukrayna istiyor bunu. Bunun olması için de en doğru adres Türkiye. Hı hı. Öteden beri söylüyoruz. İşte hem Zelenski ile hem Putin'le oturup konuşabilen
1: tek lider.
0: Tek ülke burası. Yani samimi bir şekilde çözüm arayan yani tek ülke burası. Tüm bunlar yaşanırken tabii bunun burada Ankara'da bazı kararların alınması da çok önemli. Yani şimdi Türk-Amerikan ilişkileri diyoruz. Sadece Türk-Amerikan ilişkileri bazında bakmamak gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin ve Amerika'nın masada olduğu birçok konu başlığı var. Ne bunlar? İşte Orta Doğu.
1: Ben Niyazi'yi de uyarayım Orhan. Şimdi bomba araması yapılacak dedik. Bakın o K9 köpekleri de geldi. Bomba arama köpekleri de geldi buraya. Bizim çıkmamızı bekliyorlar. Çünkü dediğimiz gibi yani 42 ülkenin
0: bir yanlarına gidelim.
1: Savunma bakanları yarın Ankara'da olacak. Tabii şimdi adım adım da bomba arama ekipleri bu noktaya geldiler. Köpekler aramalarını gerçekleştirecekler.
0: Kolay gelsin.
1: Kolay gelsin. Teşekkür ediyoruz. Evet, yani gerçekten adım adım her noktası, adım adım her organizasyonu planlanmış bir NATO zirvesi olacak. Ankara teyakkuzda, Türkiye teyakkuzda oldukça önemli bir toplantı olduğunun defalarca altını çizdik. Rusya-Ukrayna konusundan bahsediyorduk ama orada ben uyarılınca bir yandan da ilerleyelim dedim. Devam edelim isterseniz, dışarı çıkalım. Arkadaşlarımızın da görevlerine çok fazla engel olmayalım bizler de. Tabii ki yetişiyor. Bir yandan bir köpek daha
0: Niyazi.
1: Geliyor. Niyazi aman dikkat. Evet, bomba araması
0: çünkü yarın,
1: yapılacak.
0: Hem savunma bakanları hem liderler de gelecek. Buraya sadece hem bakanlar düzeyinde değil, işte genel sekreter burada olacak. Bazı ülkelerin liderleri burada olacak. Çok ciddi bir güvenlik önlemi var. Bu NATO çerçevesinde uygulanan bir prosedür. Burada da uygulanacak.

0: Ve Ankara'nın sadece burada değil, genelinde gördük. Yani
1: evet.
0: İnanılmaz. Az önce Metin Algül de altını çizdi. On binlerce güvenlik görevlisi sokakların her köşe başında çok ciddi bir şekilde alınmış önlemler var. Tabii bunlar yaşanırken bir taraftan da işte liderler artık bir kısmı aslında Ankara'ya geldi bile.
1: Evet, bir kısmı geldi tabii.
0: Bir kısmı
1: tabii.
0: Geldi bile ama yarın gelecek diğer liderler. Ama en tabii popüleri kim? Donald Trump. Amerikan Başkanı Donald Trump.
1: Bakın o güvenlik önlemlerinden ve bizi beklediklerinden bahsetmiştik. Az önce rahatlıkla girebildiğimiz noktalardı buralar. Ama artık polis bariyerleriyle kapatılmış durumda. A Haber ekranlarında ilk kez izleyicilerimizle paylaştık. Hem ATO'daki hazırlıkları hem yoğun güvenlik önlemlerini, bomba arama ekipleri şimdi içeriye girdiler. Bomba arama çalışmaları yapılacak ve ardından burası kapanacak ve yarın konuklarını ağırlamak üzere kapılarını açacak. Şöyle geçelim.
0: Geç Niyaz.
1: Evet. Söğüt özündeydik. Ankara'nın kalbindeyiz. Tekrar göstereyim. Kısa bir toparlama yapayım. Donald Trump'ın kalacağı otel. Yarın öğle saatlerinde Amerikan Başkanı Donald Trump burada olacak. Başkan Erdoğan'ın davetlisi olduğum için Ankara'ya geleceğim diye altını özellikle çizdi. Çünkü Amerika Türkiye arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi bir dönemden geçiyor ve Donald Trump işte bu otelde kalacak. Otel tamamen kapatılmış durumda. Donald Trump ve ekibine ayrılmış durumda. Araçları geldi Donald Trump'ın. Helikopterleri geldi. Tüm hazırlıklar yapıldı. Hemen ileride Donald Trump'ın oteli hem ATO Kongresyumu görüyor hem karşıda yaklaşık 700-800 metre uzağımızdaysa Beştepe var, külliye var. Külliye uluslararası medya merkezi işte orası olacak. Yarın ve çarşamba günü tüm liderler orada toplanacak. Tarihi NATO zirvesi için bir araya gelecekler. Neler olacak göreceğiz. NATO yeni konseptine geçecek mi? 3.0'a geçecek mi? Hangi kararlar alınacak? Neler değişecek dünya için? Amerika resmi çekecek Avrupa Birliği'ne yoksa orta yol bulunacak mı? Hangi anlaşmalar imzalanacak? İşte bunları an be an A Haber ekranlarından biz aktarmayı sürdüreceğiz diyelim ve şimdilik Ankara daha söz size bırakalım.
2: Trump'ın kalacağı otelin karşısında bir laf var. Filistin bayrağı açtılar galiba. Bugün gündüz vardı haberlerde falan.
3: Ben görüntüyü izlemedim. Ama duydum yani. İyi yapmışlar.
4: Ben bir şey diyorum ya şimdi.
0: Şeydi
4: Filistin var, niye ayıp ettiniz falan diyemem. Helal olsun yani Filistin bayrağı açanlar kimse.
0: Amerikan Büyükelçiliği de yanında. Yani. Ben bir şeyim yok. Yeni yapıldı.
2: Oraya mı gittin? Geldiler. Kavaklıdere'deydi o Büyükelçiliğin güzel binası.
0: O Akif sinemasının karşısındaydı.
3: Oraya geldi. Şimdi gördüm. Şimdi
0: güzel
3: gördüm.
0: Olmuş. Ben ama kaldırırlar
3: ben
0: şimdi.
3: Daha basit bir şey zannediyordum.
4: Bayağı büyük.
3: Oo helal olsun valla.
4: İki katı kaplamış. Bayağı bayağı.
2: Onun da camdan bakacak acaba şey var mı?
3: Yani bakar ya görür.
2: Bakar bir görür. Görür.
3: Ama ya zaten bilinmeyen burası, bir şey değil. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin
2: girişi. Çukurambar'ın girişi burası. Hmm.
3: Türkiye Cumhuriyeti'nin Filistin'in yanındaki tavrı belli.
4: İsrail'e karşı tanıdığımız bir devlet yani. Evet. Gayet normal bir şey.
3: Bir de İsrail'e karşı tavrımız belli. Trump da bunu bilerek geliyor Türkiye'ye zaten. Trump'ın şaşıracağını zannetmiyorum. Yani tabii. Görür ama şaşıracağını zannetmiyorum.
2: Zaten o düne kadar yarına kadar pek çok şey de değişiyor ama en azından biz de hatırlatmış olalım böyle sahnelerde var. Bu arada büyük bir ekip de geliyor değil mi Trump?
4: 1000 kişiydi dediler.
2: 1000 kişilik bir ekibi olacak.
4: 1300 diyenler az.
0: Otelde yerleşecek hepsi.
2: Evet. 190 metrekarelik bir başkanlık suitinde kalacakmış. Bu az önce gösterdiğimiz büyük otelde.
3: 90 Ankara'nın... metrekare de
4: 190.
2: Ha, bir daire 90'da yani. Biz oturuyoruz Gaffar.
3: 190.
4: 90, ya, 90 bayağı az diyecektim.
2: Oralarda biz oturuyoruz. Kalacağı odanın camları kurşun geçirmez o büyük otelin. Şuradaki. Duvarları bombalı saldırılara dayanıklı. Otel ABD gizli servis tarafından korunacak. Türkiye zaten çok güvenli bir ülke. Yani Amerika'dan hem asayiş güvenli. Açısından da önemli. Terör merör olayları açısından da.
3: Amerika'dan güvenli
2: tabii
3: mi?
2: Tabii ki.
3: Kaç defa öldürüyorlardı Amerika'da adamı. Burada merak etmesin. Hiçbir şey olmaz yani.
2: En güvenli olacağı yerlerden.
3: En güvenli olacağı yer Ankara ya. Hatta arada başı sıkışınca gelebilir buraya. Çok da gelmesin. Sevmeyeni de çok bunun. Fazla da gel. Tamam gelsin.
0: Ama
3: tamam,
0: İran füzelerinin menzili.
3: Hoş gelmiş yani.
2: İran füzelerinin menzili. Nasıl bir savunma sistemimiz şu an, nasıl bir teyakkuzdadır hocam bizim?
0: Yani burada NATO bir hava savunma dolayı. Sistemi kurulmadı tabii. Öyle bir şey yok.
2: Ama da herhalde orada tutuyoruz yani. Otel tabii, yakınında değil
0: çok
2: de.
0: Çok uzak mesafelerde bir önleme tedbiri almışlardır. Hava devriyeleri vardır muhtemelen. Yani
2: ya her zamankinden daha yoğun bir hava güvenlik tabii, sistemimiz
0: bunlar
2: şu an.
0: Şimdi normal bina güvenliğini almışlardır. Evet. Ama çevre güvenliği katmanlı olarak şeydedir, yani Türkiye'dedir o. Hem yerel emniyet teşkilatı açısından hem de ilave kuvvet

0: desteklerle desteklenmiştir, takviye edilmiştir.
1: Amerika'nın başkanı dışarı çıktığında nasıl bir acaba güvenlik prosedürü uygulanıyor ABD'de? Yani ABD ordusu da başkanları Türkiye'de, uzak bir yerde. Onlar da herhalde yine buraya kilitlenmiş durumdalar. Buradaki tehdit unsurlarını takip ediyorlar.
0: Bunlar da şimdi kalacağı ikametgah güvenliği ve bir de başkanın kendi yakın koruması, yakın güvenliği. Onun dışındaki çevre ve bölge güvenliği gittiği ülkedeki ev sahibi tarafından karşılanıyor.
1: Ama hocam merak ediyoruz yani şu an CIA, dün, ABD ordu yani otomobili, ne yapıyorlar bunlar?
2: Dün otomobili Ankara'da görüntülendi.
1: Evet.
2: Bizim bir yerli benzin yakarak şirketimizin istasyonunda, ismini vermeyeyim reklam olur ama bizim yerlilerden biri yani. Onda şey alıyordu, o adı Beast'miş, yaratık, canavar. Canavarmış adı. Limuzini var, çok büyük.
1: O... Kapılara işte kurşun geçirmez, evet. Kilolarca ağırlıkta, evet, falan, evet. Ona canavar diyorlar.
2: Önden bu gelmiş da... demek ki herhalde. Evet. Bununla geldi, evet, değil, evet, mi? Bununla geldi.
3: Trump'ın... O her gittiği yerde önceden gidiyor onun arabası zaten.
1: Bunlar da, evet, Trump'ın ekibi işte, dünkü, işte istihbarat işte servisleri, evet, bunlar. Evet. Benzin otomobili alıyorlar, mazot bu. Alıyorlar. Otomobili canavar bu. Diyorlar bu araba.
2: Canavar da. Bizim Cumhurbaşkanımızın otomobili de önden gidiyor ya zaten. Biz de öyle.
1: NATO zirvesinde işte oldu. Geçen 2022 NATO zirvesinden İtalya'dan Edinburgh'a geçilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki ben de yani korumalı arabamın oraya gitmesini istiyorum. Hayır dediler. Cumhurbaşkanı da dedi ki uçakta sorduk kendisine. Ya dedi ABD başkanının arabası gidiyor. Bu benim şahsi bir meselem değil. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın güvenliği olması gerekiyor.
2: Çok doğru.
1: Dolayısıyla o araba gitmeyince Edinburgh'a Cumhurbaşkanı Roma'dan Türkiye'ye döndü. Yani Edinburgh ziyaretini yarıda kesti.
2: Evet, evet.
1: Bunu da iptal et. Hatırlatalım.
2: Önemli ama çok önemli.
1: Olmak zorunda devlet başkanı Gaffar bu arabanın içine biniyor. Yani yabancı Gaffar bir arabaya binmesi çok acayip. Yönlendiriliyor arabalar. Kapıları kapatılabiliyor. Yani ülkenin devlet başkanının bineceği arabanın kendisine ait olması, güvenliğinin devlet tabii, tarafından alınıyor olması tabii. Çok
2: İnşallah
1: normalde bir
2: bizim,
1: durum.
2: İnşallah bizim TOG bir büyük limuzin yaparsa, böyle zırhlı güzel bir şey.
3: Yapmış biz bir onu, tane gördüm.
2: Onu bekliyoruz şimdi. Onu yani biz tabii limuzin üretemiyoruz şu an Türkiye'de. Ama inşallah biz de kendi...
3: Bak, işte TOG yapmışlar galiba, işte.
2: Tamam. Evet.
1: Bunlar zirve boyunca kullanılacak,
2: evet,
1: araçlar.
2: Bu tabii yani başkanlık için uygun bir şey değil. Cumhurbaşkanı için uygun değil. Cumhurbaşkanına uygun bir şey inşallah yaparsa diye.
1: Bunlar söyleyeyim. O şatıl matıl gibi.
3: Bu şatıl, evet, olacak. Evet. Heyetleri için. Evet,
2: çok hoş yapmışlar. Çok
1: bu arada güzel. Külliyede yapılacak bütün etkinlikler. Bence bu da önemli bir nokta. Yani Türkiye'nin artık böyle bir merkezi de var. Bu tarz uluslararası etkinliklerin güvenle yapılacağı, şık bir şekilde yapılacağı. Güzel bir alanda oluştu. Külliye bu anlamda. Belki ilk uluslararası etkinliğe ev sahipliği, evet, yapacak.
0: Beştepe olmasaydı nerede olabilirdi mesela?
2: Otellerde kongre merkezi.
1: Çok kötü oluyor hocam. Boş bir alanda çadırlar, evet, kuruluyor, kötü görüntüler oluyor. Diğer NATO zirveleri, diğer ülkelerde öyle yapılıyor. Yani varsa tabii ki güzel bir mekanınız, orada bunu yapmanız dağınıklık oluyor. Bir de Ankara'nın, evet, artık o merkezi külliyenin çevresinde şekillenmeye başladı. Bu gördüğünüz yerler, az önce de gösterdim işte Çukur Ambar, ne bileyim o Söğütözü tarafı, orası çok çok gelişti hocam. Eskiden ben hatırlıyorum orayı. Ottu arazisine giderken gece konduların olduğu.
2: Şimdi yerde. Ankara'nın galiba benim bildiğim kadarıyla en lüks yerleri, tabii, galiba değil mi? En popüler yerleri.
1: Siz öğrenciyken nasıldı hocam oralar?
4: Yani toz toprak içindeydi. Yoktu hatta ya. Ben bir hatıramı anlatayım. Şimdi Ottu'da bir
1: bardama.
4: Kız arkadaşımız vardı Ottu'da. Jandarma bizi almadı. Biz siyasaldan oraya geldik. Tel örgülerin arasından sürünerek geçtik.
3: İyi vurmadılar sizi.
1: Şimdi oralar bambaşka. Evet, ne var hocam masada ağırlıklı olarak? Biraz onlara bakalım mı? Biz ne istiyoruz? Erdoğan ve Trump görüşmesi bizi çok ilgilendiriyor aslında ağırlıklı olarak. Bu zirvede ne olacak? Trump da bir takım pozitif gündemlerle geldiğini, çantasının dolu olduğunu söyledi. Uğur hocam siz böyle alabilir miyim? Bakalım mı bunları biraz madde madde? Katsa yaptırımları ilk sıra herhalde değil mi hocam? Amerika'nın düşmanlarıyla mücadele etmek için çıkardığı...
3: Aynen şeyler, öyle. Şimdi aslında bunlar NATO ile ilgili. Türkiye-ABD ikili ilişkileri de şey olaraktır. Ama NATO zirvesi vesile oldu buna. Yani şey olaraktan. şimdi F-35'i satmıyorum, F-16'yı vesaire, İran Savaşı falan. Bu yani NATO ile falan ilgisi yok. Fakat bu NATO zirvesi Sayın Cumhurbaşkanımızın hatırı içinde Trump'ın gelmesi ve 3. yani NATO 3.0 dedikleri yeni stratejik konseptin belirlenmesi 1 ve 2'ye göre çok daha fazla olacak. Birazdan anlatacağım onları.
1: NATO konusuna gelelim.
3: Ha işte onun için
1: Erdoğan
3: gelmesi.
1: Ve Trump gündemi.
3: Tamam, Erdoğan'la da bu vesile oldu. Vesilede ne olacak? NATO yeniden yapılanacağı için katsayı yaptırımlarının kalkması lazım. Niye? Avrupa merkezli ve konvansiyonel bir NATO olacak. Yani katsa yaptırımları, bize silah gelmezse Avrupa merkezi nerede olacak? Konvansiyonel nerede olacak?
1: Hangi mecbur noktalarda katsa yaptırımları var bize ve niye katsa yaptırımlarına biz muhatap olduk?
3: S-400 aldık ya o zaman.
1: Evet.
3: S-400 ama şu F-35'leri parasını da ödemişti. 2,5 milyar euroyu, doları da ödemiştik. Vermedi. Amerikan Kongresi bahane etti, işte yok Yahudi lobisi, Rum lobisi, Ermeni, neyse. Onun üzerine mecbur kaldık, biz Rusya'dan alternatif tedarike geçmek zorunda kaldık. Mecburen yaptık.
1: S-400'ler yüzünden kaldı.
3: S-400 ama bakın ne kadar çifte standartlı davranıyorlar. S-300'ler vardı eskiden, S-400'ler yokken. Yunanistan S-300'leri aldı. Getirdi Kıbrıs'a koyacaktı, dedi ki vururuz. Kıbrıs'ta biz garantörüz, koyamazsın.
1: Evet.
3: Gitti Girit'e koydu. Bir şey demedi Yunanistan'a. Yani S-300 de en ileriydi o zaman. Ona da yapmak gibi katsa yapmadı. Biz S-400'ü mecburen aldık. İsteyerek almadık. Parasını ödediğimiz F-35'i vermediği için aldık. Katsayı yaptırdı. Şimdi kaldıracak diyor. Mecbur. Çünkü NATO değişirken yeni NATO'da Türkiye biçilen güçte katsa olamaz. Mecbur yani.
0: Bunun ama arkasında şey yok hocam. NATO kararı yok.
3: NATO kararı yok zaten. Kararı.
4: Amerika'nın kendi kararı.
3: Tabii tabii, ben de onu söylüyorum. İkili ilişki
4: diyorum. Dayanıyor. Patriot'u bize vermediler. Hava savunma sisteminde zafiyet ortaya çıktı. Bunun üzerine Çin'den almaya çalıştık. Çin bir takım yazılımlarını vermedi. Ama işte Rusya o konuda daha uygun şartları ileri sürdü. Ve S-400'ü alınca bize bu katsayı uygulamaya başladılar.
1: Bunun ortadan kalkmasını bekliyoruz bu ikili görüşmede. Öyle yani, mi? Kesin yani.
3: Şöyle kesin. Yani yeni yapılacak şeyde Türkiye'ye biçilen görevde katsa olmaz. Onun için olmaz. Hmm. Yani NATO ile ikili ilişkiler burada çakışıyor Amerika.
1: Dolayısıyla bu katsa konusunun rafa kalkacağını artık göreceğiz diye
0: düşünüyorum. Bir de Türkiye şey diyor. Bağımlılık değil, ortaklık esas olmalı diyor NATO içerisinde.
3: Bir de zaten oradaki silah savunma şeyleri, Amerika'nın o şeyleri, isimlerini söylemeyelim. Hani 3 tane general diyorlar ya, mehli falan. Onlar da para kazanacaklar. Onlar da Amerikan hükümetine baskı yapıyorlar. Kaldırın bunları diyorlar.
1: Onların da çıkarına.
3: Tabii.
1: O zaman kalkar. Savaş uçağı motorları gelecek, evet, bu kanunla
3: bizim,
1: ilgili.
3: Evet, bizim kendi milli uçağımız tamam yaptık da işte uçak şey, ona motor lazım. Bizim yapması 2035'i bulacak falan diyorlar envantere girişi.
1: Öyle midir hocam? 2035
0: evet, 2032 gibi gözüküyor ama
1: 6 yani, yıl var yani.
0: Evet, çünkü Eskişehir'de yerli motorun TF-35000 turbofan motor, onun üretimi 2030-32 arasında görünüyor.
3: Yani ama, onun için eğer şu anda bir ciddi savaş, yani hemen diyorlar ya 2028'de NATO'ya savaş açacak, Rusya Polonya'ya girecek, Estonya'ya girecek falan filan, bir takım komplo teorileri ya da bir takım tehdit algıları var. Biliyorsunuz. Aa,
1: Türkiye'nin üzerindeki en son tehdit ne bileyim.
3: Ha,
1: yani,
3: Türkiye bize
1: bence
3: tehdit yok. Bize tehdit yok ama NATO üyesi olduğumuz için NATO'ya tehdit olunca dolayısıyla mecbur kalacaklar. Bu uçakların daha önce 2028'de uçması lazım.
0: Ama Madrid'de imzaladık biz.
3: Rusya'yı tehdit olarak gördük.
1: Yani bilemem tabii ki Türkiye'nin geleceği ama bizim o savaş uçaklarımızın Rusya'ya karşı ilk tehdit oldu, yani şey olduğunu düşünmüyorum.
3: Hayır, tehdit, tehdit falan değil, değil. Kendimizi korumak için yani.
5: Rusya da öyle görmüyor zaten.
1: Görmüyor.
5: Rusya da öyle görmüyor zaten.
3: Yok, gerçekten görmüyor.
1: Yani NATO'dan bir saldırı olursa bizim kendimizi savunmamız,
5: evet,
1: gerekiyor.
5: Evet, aslında
1: yani konu o. Söyleyelim. Bizim, tamam, şimdi NATO zirvesi var. Biz ev sahibiyiz. İyi de ev sahipliği yaparız. Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten bu konuda şey. Ama bunu da bilelim yani. Bunun da.
3: Hayır, kesin. Yani Türkiye'nin NATO üyeliği NATO'ya karşı Türkiye'yi koruyor. Biz NATO'dan çıkalım bugün, aman diyecekler, oh diyecekler, İsrail alacaklar, Kıbrıs Rum kesimini alacaklar.
1: Başında şey diye İrfan hocam, denize düşenin yılına sarılması cinsinden. Aynen. Siz anlattınız işte komünizm tehdidi falan. Şimdi de NATO'dan korunmak için NATO'da durması gerekiyor bazı ülkelerin. Yani
4: ama yani tam olarak öyle değil.
1: Pardon,
4: mesela
1: yani,
3: iki dünya. Yok, tam olarak öyle var.
5: Uğur Hoca bile geldi bizim tarafa, İrfan Hoca'yı getiremiyoruz.
4: İki Dünya Savaşı'ndan sonra Türkiye zaten Batı merkezli uluslararası örgütler içerisinde yer alma stratejisini benimsemişti. 49'da 5 Mayıs 49'da Council of Europe, Avrupa Konseyi kuruldu. Hemen kurulduktan kısa süre sonra oraya katıldık. NATO'ya 3 sene sonra katıldık. Bir diğer örgütlenme ekonomik işbirliği ağırlıklı AET ve EFTA vardı. Biz EFTA'ya katılmayı kurgularken Yunanistan AET'ye başvurduğu için AET'ye de başvuru yaptık Menderes hükümeti döneminde, ta 31 Temmuz 59'a. Yani Türkiye'nin tercihi Batı merkezli uluslararası örgütler içerisinde yer alma. Bu
1: hiçbir
4: anlamda,
1: şey demiyorum. Onlar NATO yaptılar bilinçli kötülüğü bize. Biz dedik ki Batı'dan yana yer alıyoruz. Evet. Onlar dediler ki bunun koşulları, teslim oluyorsun. Yani hikaye aynen buydu. Yoksa ben haklısınız o noktada. Bizim tercihimiz ve samimiyetimiz ortadadır zaten. Her zaman
3: yani Avrupa

0: Biz onlara güvenmiyoruz, onu anlatmak istiyorum.
1: Böyle olmayacak da yani. Tabii. Yani şey, devamlı Kıbrıs Rum kesimi, Yunanistan veto falan. Şimdi yani meşhur laf var ya, eğer diyor masada değilsen menüdesin diyor. Eğer biz Avrupa, NATO'dan çıksak, Yunanistan çıktıydı, biz ona veto koymadık 12 Eylül döneminde. Onu dışarıda bırakmamız lazımdı. Çıksak kimse almaz, o zaman menüye geçeriz.
2: Yunanistan onun çıkmadı, için masada durmak lazım. Yunanistan askeri kanattan çekildi.
1: Evet.
2: Yani ama çıkmadı. Çıkmadı. Tekrar tamam, askeri kanada dönmesi için Rogers planıyla bir emrivaki yaptılar.
1: Ama 12 Eylül'den
0: bizde de darbe yaptırdılar.
2: Sivillerden danışmanlık almayan o tarihte Kenan Evren bunu yönlendirdiler. Size işte asker sözü veriyoruz diye taahhütte bulundular. Oysa uluslararası alanda sözün hiçbir kıymeti, harbiyesi yok. Mutlaka metin olması lazım.
1: E tamam, anlaşma peki olması lazım. Fransa'nın geriye dönüşünü niye veto etmedik o zaman? 2009'da döndü askeri kanata. O zaman ya ihtilal falan yoktu. Demokratik bir şey vardı. Bir tek ben yazdım gazeteleri, bunu veto etmemiz lazım diye. Kimse de karşı çıkmadı. Paşa paşa da döndü.
3: Evet. Yani elimizdeki çok önemli bir kozu 2009'da da harcadık aynı şekilde.
1: Evet.
3: O zaman yani da o hariciye onu düşünmeli yani. Çok hocam haklı. Uğur hocam çok doğru bir şey söylüyor. Fransa bize pösteki saydıracak.
1: Evet.
3: İşte bakın, daha bugün Avrupa Birliği raportörü, gerçi o İspanyol bir parlamenter ama çok farklı değiller. Bugün Türkiye'de devam eden bir yargılanmaya müdahale etti. Çok çirkin, boyunu aşan laflar söyleyerek, Türk mahkemelerini, Türk yargısını aşağılayarak ve şunu söyledi. Türkiye'nin geleceğini görmek isteyenler Ankara'daki NATO zirvesine değil, Silivri'deki mahkemeye baksınlar dedi. Hadsizliğe bakar mısınız? Yani Avrupa'nın bu denli fütursuz, bu denli hadsiz bir şekilde Türkiye'ye ayar vermeye kalktığı, her defasında demokrasi sopası tırnak içinde, insan hakları sopası salladığı bir ortamda ve üstelik ekonomik operasyonlarına da tetikçiliğinin yapıldığı bir dönemde bizim evvelden ayağımıza gelen fırsatları kaçırmamamız gerekirdi. 12 evet. Eylül yönetimi Yunanistan'la ilgili fırsatı kaçırdı. 2009'da da hocam çok haklı. Fransa'nın askeri kanada dönüşüyle ilgili fırsatı kaçırdı.
1: Demokratik ve bir yönetim Türkiye'yi vardı. Biz, Türkiye'de ana muhalefet de vardı. Her şey evet, vardı.
3: Türkiye'yi biz eşit şeye çekebilmek için, yani NATO içindeki eşit üyelik pozisyonuna çekebilmek için çok bedel ödedik ve çok uğraştık. Şunu unutmayalım. Türkiye'de 2002 yılında iktidar değiştiğinde, yani AK Parti iktidarı kurulduğunda tüm NATO ülkeleri, tüm Avrupa ülkeleri, ABD'de dahil tüm Batı ülkeleri Türkiye'ye şöyle tehditler savurdular. Ama zımnen ama açık bir şekilde. Siz, tırnak içinde söylüyorum, siz bu dincilere iktidarı bırakırsanız biz Türkiye'yi ezeriz, dışlarız, üstünde tepiniriz. Yani sürekli olarak Türkiye'nin iç siyasetiyle ilgili bir sopa sallandı Türkiye'ye. Ve bakın NATO sonunda yani kafasını gözünü çarpa çarpa tıpış tıpış Türkiye'ye gelip buradaki meşru iktidarı kabul etmek zorunda kaldı.
1: Evet.
3: NATO bunu kabul etmiyordu. Avrupa Birliği de büyük oranda kabul, hala bugün de kabul etmiyor da mecburlar. Yani diyorlar ki ya gideceğiz, ne yapalım hani Türkler falan. Bak çok enteresan bir şey söyleyeceğim Melih. Söyleyip kapatacağım. Financial Times'a Özgür Özel bir yazı yazdı. Türkiye'ye şikayet etti. Çok talihsiz bir makale. Çok talihsiz bir makale. Tabii biz de tepki duyduk. Biz yazdık karşılığında bir şeyler. Daha bizim yazımızın mürekkebi kurumadan Financial Times ertesi gün kendisi tam sayfa bir makale yayınladı. Özgür Özel'i tekzip etti. Financial Times kendisi tekzip etti. Sebebi şu, yani kendi efkar umumisine, kamuoyuna diyor ki ya biz kusura bakmayın diyor, bugüne kadar Türkiye'yi çok sövüp saydık, saydırdık ama şimdi mecburuz, iş yapacağız adamlarla diyor. Siz de bizi biraz mazur görün demeye getiriyor. Mecbur yani kaldı. Avrupa bocalar noktaya geldi. Keşke o fırsatları daha önce kullansaydık.
0: Türkiye bu fırsatı da iyi değerlendirecektir evet,
1: yani
0: diye düşünüyorum.
1: Bize şimdi bu ikili ama var. Bakın NATO zirvesinin sayesinde oluyor. Yani NATO ile alakası var. Tamam, aslında ikili Trump'la bizim Cumhurbaşkanımızın şeyi. Fakat NATO zirvesi buna vesile oluyor. Yoksa tabii bunlar yani katsa kalkacak diyorum ben. Motorlarda satacaklar. Zaten Amerika'nın da işine gelen bir şey.
0: Evet.
1: Para kazanıyor adam eninde sonunda yani. Bir de müttefiki kendi kontrolünde.
0: F-35 programında hak ettiğimiz şekilde yer
1: olacak.
0: Alacağız.
1: Olacak. Paramız yatıyor hala orada. Ama S-400'leri ne yapılacağını bilemiyoruz.
4: 14 yani parça üretiyoruz F-35'e ayrıca. Biz
1: evet. O ortak üretim ama
4: K'de.
1: S-400'leri diyecek ki geri mi ver diyecek, sökeceksin, kullanmayacak
4: mısın? Milli Savunma Bakanlığı bir formül bulacağız dedi.
1: İşte bir şey bulacaklar.
3: Ona bile Trump hiçbir şey söyleyeceğini zannetmiyorum. Benim
1: bulacak
3: tahminim, bakın
1: S-400'le
3: ilgili.
1: Aktif olmasını kabul etmiyorlar.
3: Yani şöyle hocam hiç öyle de, öyle derler de bakın şimdi S-300'leri,
1: inşallah.
3: S-300'ü siz söylediniz. S-300 bataryaları hala
1: getirdi,
3: aktif vaziyette.
1: Koydu.
3: Aktif vaziyette hala aktif, orada. Aktif, bizde tabii de aktif olabilir. Sorun yok yani. Biz S-400'ü Amerikan hedefine doğrultmadığımız sürece
1: evet,
3: sorun yok ama Amerika'da madem o kadar iyi bir müttefik, o kadar Yunanistan'a yığdığın uçakları, askeri üsleri ne yapacaksın kardeşim?
1: İşte zaten
3: Fransa ne yapacaksın sen? Yunanistan'la ikili anlaşmaları ne yapacaksın?
0: Bence yani... de Trump bunu çok sorun

0: Trump bence problem yapmayacak sayıda.
1: Bir de bunlarda şunun etkisi de var. Onu da göz ardı etmemek gerek. Trump Netanyahu'ya acayip kızgın.
2: Evet.
1: Yani ve Türkiye'deki bence onun için biraz şey yapıyor. Yani Türkiye'yi öne çıkarıyor. Sürekli İsrail'le ilgili bir gündem geldiğinde Türkiye çok iyi falan filan. Biraz da
2: Suriye Devlet Başkanı şey yapacak onun için yani geldi.
1: Cüneyt Hocam biraz daha toleranslı davranacak.
3: Ortadoğu'da dengeleyici bir kuvvet olarak Türkiye'yi İsrail'in önünde konumlandırıyor.
2: Evet. Evet. Şimdi F-16'nın modernizasyonu var. Bunda da bir sorun yok. Gitmez bunu yani. Da yaparlar. Daha önce biliyorsunuz bir ara İsrail yaptıydı yani modernizasyonu falan. O zaman iyiydi aralarımız. Bunların da uçması lazım. Yani modernize edilmesi lazım. Kitlerin falan verilmesi lazım. Bunda bir sorun yok. Zaten hem Amerika'nın hem Türkiye'nin.
1: Hocam ben çok telaşlanıyorum. Şimdi bir ara ne zamandı? 2008 miydi onların yaptığı? Yok daha öncesi miydi? Bu F-16'ların
2: 2000 yılların başında. İsrail'e komutan daha iyi bilir. İsrail'de modernize ediliyordu onlar. Allah'tan bitti o iş. Evet. Yani bütün sırlarımız İsrail'in elindeydi. Düşünebiliyor musunuz?
1: Her şey kaygı verici değil mi?
2: Tabii. Ondan sonra İran Savaşı'nda da zaten iki tarafta paralel. Yani Trump biz başından beri söylüyorum ben yani o 28 Şubat'tan iki hafta önce gitti elinde çantayla şantaj yaptı vesaire vurdurttu şeyi. Yani Trump öyle İran'a falan istemiyordu. Başına büyük dert aldı. Gitti vurdu ne oldu hiçbir şey elde. Bir metre girdi mi İran'a giremedi. Dolayısıyla İran Savaşı'nda iki tarafta aynı tarafta bence.
1: Şey dedi ya Trump İran Savaşı ile ilgili Türkiye girmedi İran Savaşı'na dedi.
2: Girmeyecek zaten.
1: Ya, yok, anladım Türkiye da bunu niye yaptı? Aslında... Türkiye girecekti girmedi. Ben dedi şey yaptım dedi aracılık yaptım dedi Türkiye'nin girmemesine falan. Niye öyle bir şey dedi Trump?
4: Ya Türkiye nereye girecek? Şimdi savaşın taraflarına bakalım. Bir tarafta...
1: İşte birilerini korkutmak için falan konuşuyor
4: tutarsızlık
1: herhalde
4: bu böyle. Orada tutarsızlık var. Bir tarafta ABD, İsrail. Öbür tarafta İran. Yani Türkiye İran lehine mi savaşa girecekti? Hayır.
2: Aleyhine de girmez.
4: Kamuoyu oluşturmak için onu kullanıyor. Ama Türkiye şu konuda etkili oldu. İran-Irak sınırı boyunca oradaki tetiş terör yapılanmasını bu PKK'nın uzantısı grupları ABD isyana sevk ediyordu. Türkiye evet. Böyle bir şey olursa müdahale ederiz. Başınıza iş alırsınız dedi. Evet. Ve bu etkili oldu. Tam tersine Trump'ın söylediğinin tersine. Yani oradaki tetiş terör örgütleri
2: yani Irak'taki 5 Kürt grubunu
4: katılmasını engelledi.
2: Organize etti CIA. Onu İran'a saldırtıracaktı. Önce evet, Bahçeli sonra Cumhurbaşkanımız sakın ha dedi. Bizim Kürt kardeşlerimiz tetikçi girmez bu tuzağa.
5: Jerusalem Post'ta evvelki hafta çıkan makale şunu söylüyor haber. Diyor ki Amerika'nın planı hazırdı. Kürt gruplar, oradaki terör grupları silahlandırılmıştı. Bunlar bir iç savaş çıkartacaktı. İsrail de hava kuvvetleri destekleyecekti. Bu planı J.D. Vance, başkan yardımcısı Erdoğan'a sızdırdı.
1: Evet.
5: Yani yazdıkları bu tabii doğru. Ve Erdoğan'ın kulağına bu plan gidince Erdoğan devreye girdi ve bu planı İran'da iç savaş çıkmasını engelledi. Tabii bunu yani sızdırma mı, haber verme mi, bilerek yapılan bir şey mi onu bilmiyorum ama J.D. Vance'i de hedefe koyuyorlar özellikle.
1: İsrail onun için yaptı. Tabii. Yani. Dedi ki Vance'den hoşlanmıyorlar. Bak Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vance sızdırıyor dediler bu şey.
5: Evet.
2: İsrail'in vermediği dedi. Açık haber.
1: Ateşkes, Gazze ateşkes süreci.
2: O konuda da yani iki tarafta da şey bir an önce yani Trump bundan zaten Orta Doğu'dan kurtulmak istiyor. Ve İsrail dediğiniz gibi korkunç da kızıyor Netanyahu'ya. Muazzam kendi müttefiklerini kaybetti. Yani Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar Amerika'nın yüzünden bombaları yiyor.
1: Neticede
2: yani.
1: Trump'ın araya girmesiyle Gazze'de bir ateşkes ilan edildi ama evet. Her gün yine tabii ki düşük yoğunluklu devam ediyor. Oradaki zulüm bitmiş falan değil yani o insanlar
2: ve
1: hala.
2: Ve faturayı da Trump'a çıkıyor. Kesiyorlar.
3: Ama burada Hamas'tan hiçbir tepki yok. Yani karşılık vermiyor Hamas.
1: Vermiyor.
3: Mesela kuzeyde Hizbullah veriyor İsrail'e. Hamas artık o silah konusunda fazla bir şey yok.
2: Şey
1: yazık onlar da ne uğraştılar yani.
4: İnisiyatif orada, kullanamadı. Çok... Bir önceki başkan inisiyatif kullanamadı ve bila bedel kayıtsız devasa ölçüde İsrail'e destek sağladı Joe Biden hükümeti. Trump da onu yaptı, yapmak zorunda kaldı çünkü baskı altında. Fakat en azından inisiyatif kullandı. Gazze'de ateşkes ilan edildi.
3: Yani şimdi, Hamas çözümde durdu onu demek istiyorum.
1: Doğru Hamas ateşkesi bozan taraf
2: değil. Hiç olmadı. Hiç olmadı. Ve yani şey bu konuda da Trump'la Erdoğan aynı fikirde. Yani onu söyleyeyim. Katil Netanyahu hariç. Bakın bu savaş, Orta Doğu'daki savaşları isteyen iki, bir katil Netanyahu ve Siyonistlerin bir kız. Yani Yahudilerin hepsi de istemiyor. He. Siyonistler, katiller istiyor. Bir de maalesef İran'daki devrim muhafızları. İkisi de tek el durumundalar kendi ülkelerinde. İkisi de koltuklarını kaybetmek üzere.
1: Sivil durum devam etsin diyor.
2: Savaş devam etsin. Onun dışında zaten kimsenin istediği yok.
1: İsrail'in yayılması. Lübnan konusunda da ortaklar.
2: Onu söyleyeceğim. Lübnan konusunda da gitmesine ve

0: Suriye konusu ne dedi? El Şara sen karışma dedi. Lübnan'a El Şara durdur o Hizbullah'ı dedi. Sen niye? Lübnan'da Şiiler %25 falan zaten. Yarısı Hristiyan. Amerika'ya bakıyor. Müslümanlar, Sünniler, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt'e bakıyor. Hepsi Amerika'nın müttefiki. Hiç memnun değil buraya İsrail'in girmesinden Amerika. Ha. Yani bir algı var. Trump yaptırıyor, Trump değil. Hiç memnun. Şu andaki Lübnan yönetiminden çok memnun.
1: Sen haklı tabii ki. O değişimi hocam tartışmak çok üzerinde durulması gereken bir konu. Yani yekpare hareket ediyorlardı eski dönemde de ABD ve İsrail.
0: Evet.
1: Doğal olarak. Şimdi Trump biraz çizgi dışına çıktı. ABD'nin kafasını karıştırdı. Hani doğal olarak eski reflekslerle insanlar. Çünkü şöyle bir ekip de var bakıyorum. İsrail'den çok bu anlattığımız Gazze'de ateşkesi sağlayan İsrail'in Lübnan'daki yayılmacılığına karşı çıkan Trump'ı eleştiriyorlar. Yani evet. Tabii ki ikisi de eleştirilebilir ama önceliğin herhalde İsrail'dir değil mi bu noktada?
0: Tabii.
1: İsrail'e sen ağzını açmayacaksın. Aklıma başka şeyler geliyor
0: yani
1: bazen de.
0: Yani Trump Amerikan derin devleti demin de söylendi gerçekten savaş açtı. Amerikan derin devleti Siyonistlerin
1: elinde. En azından kafasını karıştırdı.
0: Yani Siyonistlerin elinde. Adamı evet. İlk kere öldürmeye çalıştılar. Yani bu da böyle.
1: Suriye'de yeni dönem
0: dediğiniz gibi. Suriye'deki yeni dönemden çok memnun. El Şara'yı çağırdı görüşecekler öbürsü gün.
1: Türkiye ile tezleri aynı o zaman.
0: Aynı kesinlikle aynı. Tabii şey istemeyen gene katil Netanyahu. Ondan sonra Rusya Ukrayna'da Türkiye tamamen ve tamamen tarafsız. İlk başta Amerika hele Biden zamanı, hele Boris Johnson zamanı tamamen Ukrayna tarafıydı. Trump şimdi gitti anlaştılar. Ne dediler?
1: Dün mü konuştular hocam? Dün konuştular değil mi? Şeyle Putin'le
0: İki gün Trump. Sonra da telefon konuşacak.
2: Bir saat konuştular.
1: Bir yandan şimdi bu ortadaki bir şey değil mi? NATO'nun birinci tehdidi Rusya. Rusya'nın başındaki adamla NATO'nun patronu gayet iyiler. Yani
2: şunu hatırlayalım.
1: Biz anlaşıyoruz diyor.
0: Geçen sene ama hatırlayalım. Ukrayna NATO üyesi değil.
1: NATO'nun
0: işi değil bu.
1: Tamam
0: yani.
1: Eyvallah. Hani Ukrayna Rusya konusunda konuşulduğunda
0: hayır,
1: Trump'ın
0: anlaştılar.
1: Anladım da Trump'ın Putin tavrını anlatmak için söylüyorum. Burada Ukrayna konusu konuşurken yani Biden gibi tutum takım
0: değil,
1: yok ki.
0: Kesinlikle.
3: Ama burada bizim payımıza düşen taraf Karadeniz'in güvenliği. Sayın Erdoğan burada muhtemelen yani Karadeniz'deki o gemilere saldırı, mayınlar, ticaret hattının işlemesi bunlar konusunda Ukrayna ve arkasındaki İngiliz istihbaratına da Trump üzerinden sanırım Cumhurbaşkanı şey verecek. Yani bir işaret verecek.
1: Karadeniz'in
0: yani ben bir sürpriz
3: yani
0: de bekliyorum.
3: Ukrayna'yı bu konuda sürekli imelendiren bir Avrupa var aslında.
1: Özellikle de İngiltere.
3: Yani tabii, şimdi tabii. Moskova'yı vurmakla Kursk'u vurmakla Rusya çıkacak mı Donbas'tan?
0: Hiç. İlerledi. Tam tersine ilerledi.
3: Sürüyor. Çıkmaz. Ya hayır,
2: ne yapsın?
3: Değil.
2: Adamların ülkesine saldırı yapılmış toprakları.
3: Topyekün kara kuvvetleriyle
2: işgal edilmiş. Ne taarruza yapsın? Başlasın. Emlik onu bağlayıp dursun mu yani?
3: Taarruza başlasın hocam.
2: İşte taarruz öyle yapıyoruz.
3: Yani 2,5 yıldır yapıyor, işgal edilmiş.
2: 400 kilometre derinliğinde 30-40 tane savaş uçağını
3: statik
2: buldu.
3: Statik şu an hat, cephe hattı statik.
2: Tamam ama yani işte Rusya...
1: Hatta statik de değil hocam. Rusya ilerliyor. Rusya
3: yani evet.
1: Kedi ilerlemiş durumda.
0: Donbas'ın tamamını aldı.
1: Tamamını aldı.
0: Tamamını aldı.
3: Evet.
0: Geçen hafta.
1: Sumiye.
3: Ya yani Moskova'yı vurunca Bey, Rusya geri mi çıkacak?
0: Burada ufak bir fark olabilir.
1: Çok
0: bakın burada Trump'la
1: şey
0: Erdoğan arasında çok ufak bir fark olabilir. Trump iş adamı şey bakıyor, pragmatist bakıyor. Rusya ile anlaştı. Dedi ki toprağın üstü senin. Donbas'ı verdim. Altı da benim. Evet. O mineraller, zengin madenler falan benim. Anlaştılar. Biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü savunuyoruz.
1: Evet.
0: Sadece Ukrayna'nın değil, Gürcistan'ın da Bulgaristan'ın bütün komşularımızın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Burada ufak bir şey olabilir. Ama bir çatışma falan değil. Hatta ben bir sürpriz bekliyorum. Zelenski'yi çağırdı Trump. Burada görüşecek.
1: Bizim burada tavrımızı kesinleştirecek bir şey yok. Amerika kesinleştirsin.
0: Bizim
1: yani
0: tavrımız
1: Amerika,
0: kesin.
1: Ukrayna konusundaki tavrında kircikli Trump. Evet. Gidiyor Putin'le görüşüyor. Bizim bu konuda bir sorunumuz
0: hiçbir
1: yok. Ukrayna'da iyi ilişkilerimiz var. Onları da siyah tabii, veriyoruz değil mi? Siyah
0: tabii tabii. Yani zaten Ukrayna'ya yani diyoruz ya. Toprak bütünlüğünü
4: Ukrayna'nın
0: savunuyoruz.
4: Toprak bütünlüğünden yanayız.
0: Tabii yani
4: bizim
0: bütün
4: komşularımız bu. Ama konumuz şöyle bir durum var. Barışı savaşan taraflar yapacak. Yani biz yapmayacağız
1: evet,
4: ki.
1: Aynen,
4: biz masayı
1: evet.
4: kurduk. Rusya ile Ukrayna'yı çağırdık. Barışmayı başardılar orada. Şimdi bir kez daha yapabiliriz. Putin diyor
0: i̇şte
4: ki gene Türkiye'de yapabiliriz.
0: Bir sürpriz bekliyorum.
4: Evet.
0: Zelenski ile konuşacak birebir yüz yüze iki gün sonra. Ardından Putin'i telefonla arayacak Trump.
1: Belki İngiltere'yi biraz dışında tutan bir tavır
0: belki
1: olacak.
0: De sürpriz evet. bir şey olur, bir anlaşma olur diye ümit evet. ediyorum. O olabilir.
3: Ama 2023 Vilnius'ta ki zirvede Ukrayna NATO tarafından desteklenecektir kararı çıktı.
0: Ama nasıl desteklenebilir anlamıyorum ki.
1: 2026 ve Trump var yani.
3: 40 milyon dolar da yardım paketi açıldı.
2: Hayır, bugün de desteklenecek. Bakın
3: ya NATO'nun ana konusu oldu
2: Avrupalı ortaklığı.

0: Maddesi olmayan biri dördüncü, beşinci madde nasıl işler? Onu bir söyle bana. Şimdi
1: dördüncü, beşinci madde işlemiyor. Bakın
0: burada... Para veriyor diyorsun. Tabii
1: burada hayır, burada bir tehdit var. Şimdi Ukrayna'nın hemen yakınında baktığımızda Polonya var. Ha. Estonya, Letonya, Litvanya
0: tamam,
1: var.
0: Tamam, Polonya'ya saldırırsa eyvallah. Tamam,
1: oralar hemen tehdit altında.
2: Ukrayna konusunu ayrı bir başlık açalım, konuşalım ama... genel olarak yani şey bir çıkacak, bir destek çıkacağı belli.
1: Ukrayna çünkü Zelenski'de
2: çağıracak. Sizin sorduğunuz soru çok önemli ama geleceğim. Şimdi evet, arkadaşlarım diyor Ankara'ya bir bağlanalım diyor. O yüzden hızlı gitmek peki istiyorum aslında.
0: NATO'da konu önemli. İşbirliği zaten olacak. Yani NATO'nun bütün şimdi gücü Doğu ve Güney kanadına verilecek şey olarak Avrupa'ya ve orada da lider biziz. Göreceksiniz, ben biraz daha söyleyeceğim. Hem siyasi olarak genel sekreterliğe doğru da bir şey, hem de askeri olarak kor generallik seviyesinde bir komutanlığın Türkiye'ye verilmesi mevzu bahis.
2: Hocam bu maddeleri hızlı geçmeyelim. Çok önemli şeyler anlatıyorsunuz ama. Bir Ankara'ya gidelim diyorlar. Yani devam edeceğiz konuşmaya. Emine Kavasoğlu, şimdi NATO üyesi ülkelerin bayrakları binalara yansıtıldı. Onları bize aktaracak. Uğur hocam, siz böyle alayım konuşalım biraz sonra. Bu o maddeleri
3: bulunduğumuz noktada değil, sadece pek çok noktadan görülüyor bu. Hemen Niyazi sizlerle paylaşsın. NATO üyesi 32 ülkenin bayrakları şu anda Ankara'da pek çok noktada işte bu şekilde binalara giydirilmiş vaziyette. Yani liderler, akşam saatlerinde gelen liderler özellikle tam da bu manzarayla karşı karşıya kalıyorlar. 32 ayrı ülkenin bayrağı an itibariyle burada yansıtılmış durumda. Yarın Erdoğan önemli isimlerle de görüşecek. 19 liderle görüşmesi bekleniyor. Evet Orhan Salih, pek çok noktada bununla karşılaşıyoruz. Aslında bir güzel bir davranış sergilenmiş, binalara giydirilmiş. Sen ne söylemek istersin?
4: Çok başarılı bir organizasyon ilk günden belli. Biz bugün gerek medya merkezinde gerek işte Ankara'nın çeşitli güvenlik işte açısından önemli noktalarındaydık. Çok önemli. Ben daha önce 5 NATO zirvesi takip ettim yurt dışında, dünyada. Ama bu şekilde organize olmuş ve her noktada planlanmış başka bir zirve yok diyebilirim. Şimdi bu gördüğümüz manzaranın benzerini Ankara'nın çoğu yerinde görmek mümkün. Şimdi tabii ki burada dünya liderleri gelecek ve konuşacaklar, karar alacaklar. Bu karar mekanizmaları çok önemli. Nasıl işleyecek? Şimdi 32 ülkenin devlet başkanı diyoruz. Artı 11 ülke daha var olacak. Burada 43 ülkeden bahsediyoruz. Bunların burada yapacakları toplantı sadece NATO üyesi bölgeyi değil, bütün dünyayı yakından ilgilendiriyor.
3: Evet, önemli temaslar olacak. Ben şimdi Başkan Erdoğan kimlerle görüşecek? Bu arada Niyazi bayrakları ekrana getirirken hemen onları da paylaşayım. Donald Trump'la bir görüşme olacak. Macron'la, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı, Slovakya Cumhurbaşkanı, İngiltere Başbakanı, son NATO zirvesi olacak. Çünkü Starmer artık görevine veda edecek. Manchester Belediye Başkanı İngiltere'nin 10 numarasının yeni sahibi olacak. Yine Almanya Başbakanı'yla bir araya gelecek. İtalya Başbakanı Meloni ile, ki Meloni ile Trump'ın arasında nasıl bir diyalog geçecek? Herkesin gözü kulağı şüphesi orada olacak. Kanada Başbakanı, Arnavutluk Başbakanı, ki az önce yine Arnavutluk bayrağı da ekranlardaydı. Karadağ Başbakanı ve NATO Genel Sekreteri ile birlikte Avrupa Konseyi Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve şu dakika itibariyle de işte Amerika Birleşik Devletleri'nin bayrağı, İngiltere'nin bayrağı, Arnavutluğun bayrağı, NATO bayrağı ile birlikte başlıyor. Ardından Türk bayrağı ekranlarınıza geliyor. Hemen sonrasında da işte 32 ayrı ülkenin bayrakları binalara giydirilmiş vaziyette bir...
2: Evet, Emine Kavasoğlu bize Ankara'daki NATO zirvesi öncesi etkinlikleri gösteriyor. Binaların üzerine ülkelerin bayrakları, NATO bayrakları yansıtıldı. Bu arada bizim ikinci köprüye de Amerikan bayrağı yansıtıldı. Dün o çok tartışıldı. İstanbul'da muhalefet diyor ki, özellikle bu şey çevresi, Saadet Partisi'nden çok duydum ve birkaç yerden daha, bu nedir diyorlar Amerikan bayrağının köprüye sergilenmiş.
0: Bu hani mı? 60'lı yıllarda 6. İspilo gelmiş solcular bunları denize atmışlar ya, Dolmabahçe'de askerler ona benziyor. Köprüden atarlar şimdi Amerikalılar vallahi.
2: Evet, bir jest olarak yapılıyor artık. Yani
1: sembolik tabii ki.
2: Sembolik yani. Tabii canım yani.
5: Bu onunla ilgili değil ama bağımsızlık günü 250. yıl.
2: 250. yıl.
0: Evet. Evet. Doğru doğru. 4 Temmuz.
1: Evet, 4 Temmuz. Evet, evet. 1776.
0: 1776 Philadelphia.
2: 250. yılıydı.
1: Ben okuma yazmayı söktüğümde şöyle bir kitap okudum. Doğumunun 200. yılında Samamca 1976.
2: Ama 250. yılında bambaşka bir yerde Amerika Birleşik Devletleri. Bence

0: başında o kurulduğu değerleri falan önemli Amerika'nın aslında. Dünyada da insanlar ona bakıyor.
1: Özgürlük ve adalet.
0: Yani biz bu ana kavram. Savaş aygıtının 2. Dünya Savaşı sonrası başka bir forma büründüğünü biliyoruz. Yani net bir şekilde ABD. Hatta Trump da o yüzden vurgu yapıyor. 1930'lar Amerikası diyor. Amerikan ruhu diyor. Yani bir Amerikan deneyinin başka bir şeye evrildiğini gördük 2. Dünya Savaşı sonrası. Dolayısıyla topyekün bir şeyden bahsetmek mümkün değil. Bir devletin kuruluş yıl dönümüyle ilgili de
2: gayet yani normal bir şey.
0: Savaş halinde falan değiliz. Bunu net bir şekilde de söylemek gerekiyor.
2: Hayır, hukuken müttefikiz yani. Hukuken öyle. Yani şöyle maalesef. Çok
1: doğru. Yani Amerikan bayrağı çok sevimli bir sembol değil. Dünyanın her yerinde bir sürü işgallerin üzerinde dalgalanmış.
0: Aynen öyle.
1: Tabii ki hani rahatsız edici hisler duyarsınız. Ben de duyuyorum ama şunu unutmayalım. Aynı zamanda Amerikan halkının da sembolü. Yani o halk da onu şey yapıyor. Dolayısıyla bir halkı da düşman ilan edemeyeceğinize göre, yani devletlerin pozisyonu ayrıdır ama yani bizim bayrağımız da mesela devletimizin bayrağıdır ama tabii aynı zamanda halkımızın ortak değeridir. Yani bizim Cumhuriyet bayrağımız geldiğinde müttefik ülkelerimiz, dost ülkelerimiz bayrağımızı bir yerlere koyuyor, yansıtıyor. O bizim halkımıza yönelik bir saygı ifadesi aynı zamanda. Yani Türk devletini sevmeyenler de bizim hatırımıza diyelim sevmiyorlar ama halkı sevdiği için ona katlanmak.
3: Öyle, bir dönem çok fazla bir Amerikan hayranlığı vardı ülkede.
0: Vardı.
3: Türkiye'de.
0: Yani kaç yılları
3: küçük
0: mesela?
3: Amerika falan olacaktık bir ara.
2: 1950.
0: 50'lerde. Şimdi ya, Süleyman Demirel'in de Morrison Süleyman değil mi? Yani o dönem ama Türkiye bence ABD'den en bağımsızlaştığı dönemi yaşıyor. Onu söylemek istiyorum.
2: Tabii, yani kesin.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan şu son 15 yıllık hikayeye bakıldığında Türkiye en bağımsız politikalar izlediği dönemde.
1: Sembolü
0: onun altını çizmek için söylüyorum. Yani
3: çok Johnson mektubunu falan hatırlıyoruz.
2: Evet, o zamanlar. 64.
3: Tabii. Sonra Bülent Ecevit'in koalisyon döneminde narkotik haşhaş ekiminin yasaklanması konusundaki baskısı.
1: Bir de
3: ikinci harekatta 1974'te ambargonun gelmesi.
4: 4 sene ambargo koydu.
3: Evet.
4: 78'e kadar.
1: Bir de tabii,
3: yani şu Katsa'dan daha şeydi.
2: Tabii çok daha ciddiydi.
3: Daha yıkıcıydı sonuçta.
4: 4 sene ambargoyla karşı.
2: Yani, yalnız Melih Bey şunu bakalım hep diyor yani Amerikan hayranlığı işte Menderes, Demirel falan diyoruz ya. Bütün darbeler de onlara karşı yapıldı. 27 Mayıs Menderes'e karşı, 12 Mart Demirel'e karşı, 12 Eylül Demirel'e karşı. 28 Şubat geri döndü.
0: Erbakan'a karşı.
2: Yani
0: 27 Nisan 15 Temmuz'u yine
2: yani
0: dediğiniz
2: bütün,
0: gibi.
2: Ya Amerikan darbeleri sağ iktidarı.
3: Rotadan
2: yani CHP yaptırtıyor bunları el altında.
1: Şöyle bir şey var. Bakın şimdi şunu da haksızlık etmeyelim. Sembollere aldanmamak gerekiyor. Basit bir sembolden hareketle devletin pozisyonunu çok iyi tahlil edemeyebilirsin. Mesela biz Süleyman Demir ile Morrison Süleyman diyoruz. Adamın lakabı öyle kalmış ama Amerika'dan bağımsızlaşmak için en ciddi hamleleri yapan liderlerden biri de Demirel. Demin söyledim. Mesela üsleri kapatma hamlesini yaptı. Sonra
0: haşhaş ekimi çok önemlidir ya. Benim Afyon'da ilçem var diyor. Sen kimsin diyor ben bunun yüzünden engelleyeyim bunu.
1: Sonra aynı şekilde Demirel döneminde mesela Türkiye'de kurulan büyük petrokimya tesisleri, demir-çelik tesisleri oralarda hem fon hem de teknoloji Sovyetler Birliği'ne.
2: Evet, doğru.
1: Demirel Sovyetler Birliği'ne ziyarette bulundu.
3: Ama hep
1: ve
3: manevra.
1: Merhum Adnan Menderes de Sovyetler Birliği ziyaretine hazırlanırken
2: onun için darbe
1: işte
2: oldu.
1: Üst üste önce suikast uçak düştü, sonra darbe oldu. Bir bilgi paylaşayım ben. Onu ben yazmıştım. Yani ilk kez yazdım, sonra da üstüne de kimse gitmedi. Açıklanan CIA belgelerinden bulmuştum bunu. 1959'da Irak'ta darbe olunca, iktidar değişince Celal Bayar, Adnan Menderes ve o zamanki silahlı kuvvetler işte komutanlar toplanıyorlar. Diyorlar ki biz hazır fırsat bu fırsat müdahale edelim. Misak-ı Milli'nin eksik kalan kısmını Musul ve Kerkük hakkımızı alalım. Bunun üzerine Amerikalılar ve İngilizler panik oluyorlar. Amerikalıların muazzam bir baskısı var Menderes hükümetine. Ne yapıp edip vazgeçiriyorlar. Tehdit yoluyla vazgeçiriyorlar. Yani hem merhum Adnan Menderes hem Sayın Süleyman Demirel. Bu ikisi de haksız yere Amerikancı olmakla yani Amerika ile tabii ki düşman olmamışlar ama gerçekten Amerika'dan bağımsızlaşmak için çok çaba sarf ettiler.
0: Onları da karşı koy.
1: Bugünkü hükümetimize de bakarsak onların çok çok ötesinde Amerika karşısında galiba en şahsiyetli pozisyona sahip olduğumuz dönemden geçiyoruz.
0: Onun da altını çizelim. Tabii ki dediğin gibi o semboller, ABD'nin yaptığı suçlar bugüne kadar hiçbir inkar edilmiyor. Hala da hatta bunları zaman zaman Trump dile getiriyor.
1: Kendisi söylüyor. Yani
0: bunu da unutmamak gerekiyor. Uğur Hocam, deminki güme gitmesin, önemli bir konuyu konuşuyorduk. Maddelere bakıyorduk. Devam edeceğiz dedik. Türkiye'nin, Samet'ciğim bir daha verir misin o listeyi bize? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın gündemi ne olacak? Bu arada Rutte ile görüştü bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan.
2: Evet.
0: Yani Genel Sekreteriyle NATO'nun. NATO'da işbirliği konusu ve Ukrayna, Rusya-Ukrayna konusunda kalmış.
2: Ukrayna'da dediğim gibi yani çok fark yok yani şey olaraktan. Ama Trump dediğim gibi iş adamı pragmatik. Orada işte zengin mineral

0: Rallere falan şey yapıyor. Biz ama Ukrayna'nın tam toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Yani biz orada İrfan kardeşim beni Putin'ci söylüyor ama biz orada yani Putin'e değil Ukrayna'yı destekliyor. Ama biz Birleşmiş Milletler'in kararlarını NATO'nun yani biz bütün komşularımızın toprak bütünlüğünü savunuyoruz. Yunanistan'ın bile bakın Yunanistan'ın bile Ermenistan'ın bile yani hiç kimsenin toprak bütünlüğünün bozulmasına karşıyız.
1: Dolayısıyla bir şekilde savaş karşıtı değil mi Cumhurbaşkanı evet. Erdoğan onu söyleyebiliriz. Yani Ukrayna savaşında da diğer o bölgesel çatışmalarda savaş pozisyonunda da bence komşularımız çok şanslı.
0: Evet.
1: Türkiye'nin Erdoğan tarafından yönetiliyor olması bu anlamda denge evet. politikası izleyen ve NATO'nun içerisinde Türkiye'nin güçlü bir pozisyona geliyor olması bence i̇şte
0: bakın
1: Gaffar
0: Bey ne
1: yani.
0: Kadar güzel
1: etkili bir pozisyonda olması yoksa 40 defa hayır, bazıları, herhalde cephe açılırdı hocam
0: tabii bazıları Irak'ın bölünmesini ister oradan bize bir pay düşer bazısı İran'ın bölünmesini ister zaten nüfusun çoğu Türk oradan işte Tebriz kısmı Yunanistan'ın bölünmesini ister evet. Gaffar'ımızda ben de istiyorum neyse duymasınlar ama yani ama hiçbir hükümetimiz ne diyor herkes diyor toprak bütünlüğü kalacak diyor ve bu konuda Ukrayna yani Birleşmiş Milletler'in kararı da bu ama Trump tabii daha pragmatik olduğu için ya senin diyor ya Donbas'ı sen al, Kırım'da sen al, toprağın altındaki zengin mineralleri
2: ama
0: bana ver.
2: O zaman öbür konularda gündeme gelebilir zamanla. Bizim de çünkü yani masada eksik kalktığımız şeyler var. Misak-ı Milli tamamlanmamış
0: evet,
2: durumda.
0: Evet doğru bence.
2: Yani vakti zamanı geldiğinde biz de bunları gündeme getirebiliriz. Hakkımızdır çünkü bunlar hukuki bir şeyden bahsediyoruz evet. ve aynı zamanda Türk nüfusun yaşadığı bölgeleri söylüyoruz. Belki onlar bir gün gündeme gelir. Eğer dünyanın yeni düzeni bu olacaksa ne yapalım bizde eski düzenle ısrar edecek halimiz
1: vallahi
2: yok.
1: Valla Gaffar her şeyde çok uygun sana söyleyeyim yani. Bütün dünyada herkes operasyonlarını yapıyor.
2: Yani. Biz de bakarız yani yeni düzen buysa biz de ona göre girelim. Ne yapalım ya?
1: Biz de ona bakarız.
3: Ne yapalım yani? Bomba niye girdi? Oradaki Rus kökenliler zulüm görüyor dedi.
0: Evet. Ha, davet ettiler girdi. 23 evet. Şubat'ta yani, davet etti.
3: Müsterkük için deriz oradaki yaşayan.
0: Ha, komutan bak enteresan bak 23 Şubat'ta Donetsk ve Luhansk'taki o sözde devletçikler davet ettiler 24 Şubat'ta girdi. Ya bir günde mi hazırdın sen? Halbuki 6 aydır 115 bin Rus askerini koymuş sınırda bekliyor.
3: Belarus'ta tatbikat
0: yapıyoruz. Ha şey yaptı.
2: Ama iç savaş var tabii Ukrayna'da. Yani evvela tabii iç savaş çıktı.
0: Çıktı da yani sonra, işgal edecek yani şimdi, mi zaten?
2: Tabii iç savaş acaba Ukrayna'nın iç dinamikleriyle mi çıktı? Kim karıştı? Ne oldu? İşte dünya bambaşka bir dönemde arkadaşlar. Orası derin bir konu.
1: Şimdi yani. NATO'da işbirliğini konuştuk. Onun evet, ayrıntılarına onu bakacağız.
3: Türkiye'nin üzerinde en çok durduğu nokta bu NATO'da işbirliği.
1: Nedir hocam yeni dönemde
3: yani
1: fark?
3: Yani ortaklıktan ayrımcılık, kayırmacılık yapıldığını söylüyor Türkiye defalarca. Bütün zirvelerde de bunu işaret ediyor. NATO'nun içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinin kayrıldığını, onların NATO içerisinde daha önemli bir konumda tutulduğunu.
1: Hristiyanlar diye değil mi hocam?
3: Yani evet bir bakıma öyle.
1: Başka kim var Arnavutluk'tan bunu, başka yok değil mi Müslüman buralarda?
0: Arnavutluk'ta da yani %50 falan yani
2: Müslümanları
0: şey değil.
2: Müslümanları azınlığa düşürdüler.
0: Düşürdü tabii.
2: 49 oldu.
0: Kosova'daki Müslümanlar %90.
1: Kosova'daki
0: Arnavutlar %90 Müslüman. Arnavutluk'taki Arnavutlar yarı yarıya.
1: Biz varız. Bu, herhalde bu konunun çok önemi var yani.
3: Evet.
1: Biz
3: yani Türkiye gene bunu gündeme getirecektir.
1: Peki
3: zirvede.
1: İleri adımlar ne olacak Türkiye'de mesela ne bekliyoruz önümüzdeki dönem? NATO'da daha fazla işbirliği ve öneminin artması noktasında. Şimdi NATO 3.0'dan sürekli bahsediliyor. Sizin beklentileriniz nelerdir? Askeri anlamda ne gibi yenilikler bekleyebilir?
3: Şimdi NATO'nun bir tedarik merkezi var. Belçika'da NAMSA adı altında.
1: Evet.
3: NATO'nun kendi silah teçhizat
0: komutan
3: ekipmanları.
0: Lüksemburg'da şu anda o. Paris'te değil
3: Lüksemburg'da
0: işte.
3: Belçika'da değil.
0: Adı da NAMSA değil o da değişti. Söylerim biraz.
3: Evet. Dolayısıyla buradaki alımlar konusunda Türkiye NATO standartlarına uygun olarak envanterini orada tanımlamak istiyor. Yani çünkü oradan sürekli alıyordu, malzeme alıyordu. Mesela bir tankın civatasından tutun, M60 tankının, bir helikopterin işte şeyine kadar, paline kadar, onların hepsi stok numaralarıyla böyle belirlidir. Türkiye şimdi yeni savunma sanayiyle burada bu envantere kendi girdilerini de yapacak. Dolayısıyla ortak alım programının içine girecek. Bu çok önemli. Artık bunu yapabiliyor Türkiye. İkincisi NATO'nun aldığı kararlarda Türkiye'de artık dikkate alınmak isteyecek. Mesela bir Finlandiya-İsveç konusu aslında Türkiye çok önemli bir şey yaptı. Yani bir orada özel
1: jest yaptı ya tabii, NATO'ya bir anlamda.
3: Aslında ve Türkiye'yi NATO'dan çıkaracaklardı, konuşuyorlardı.
4: Hayır, öyle konuşurlar.

0: kararlar da yani, çıkarmak falan öyle, öyle bir şey yok ama yani kararlar azından, zaten NATO'da oy birliğiyle alınıyor. Türkiye geciktirdi. Finlandiya ve İsveç'in katılımını geciktirdi. Şey. Çünkü onlar Türkiye'ye karşı örtülü açık askeri alanında ambargo uyguluyorlardı.
1: Artı PKK'yı
0: tetiş terör yapılanmasını destekliyorlardı. Türkiye'nin baskısı neticesinde anayasalarını, yasalarını bile değiştirdiler.
2: Biz mesela yıllardır
1: Melih Bey hatırlarsınız biz programda hep bunları konuştuk. Tabii. Türkiye vetoyu sürdürsün etsin falan filan diye konuştuk.
2: Mesela
1: bunları.
2: Biz iç güvenlik harekatını bir asayiş konusu olarak gördük. PKK terör örgütüyle mücadele ettik. Ama bunun Avrupa ayağını biz her seferinde dile getirdik. Bunların finans kaynaklarını, basın kaynaklarını ama hiçbiri şey yapmadı, dikkate almadı. Nitekim de Finlandiya ve İsveç'in beklemesinin sebebi de oydu. Onda bile Türkiye'yi belli bir süre şey yaptılar, eleştirdiler NATO içerisinde.
3: Peki bu bir şey, elenci buyurun Uğur Hocam.
1: Hoca komutanımız Namsa'dan şey, şimdi NSPA oldu, adı değişti onun.
2: Evet, doğru.
1: Şey olarak çok önemli bir teşkilat. Şunu 1974 Kıbrıs Harbi'nden sonra Amerikan Kongresi bize ambargo koyduğu zaman bizim Rusya var, tehdit var falan filan. Amerikan hükümeti koymadı, kongre koydu. Amerikan hükümeti Namsa üzerinden bize silah gönderdi. Namsa üzerinden geldi. Ama Amerika'dan gelmemiş oldu. Yani o önemli bir teşkilattır.
3: Evet. Şu LNG ve nükleer enerji işbirliği deniliyor. Bizim Amerika ile nükleer enerji konusunda nasıl bir
1: öyle bir şeyimiz size? Yok. Ama bizim Rusya ile yaptığımız o işte ona itiraz ediyordu Amerika.
3: Bu nedir der mi Trump yani kardeşim?
1: Artık too late yani geçti gitti.
3: Hayır, geçti gitti de elbette hani bir şey yapıyor mudur böyle ABD devletinin konusu ediyor. Mudur bu Türkler nükleer enerji yapıyorlar.
1: Hayır, Rusya ile işbirliği yaptığımıza karşı çıkıyor.
2: Yanlış hatırlamıyorsam hocalarım biliyorsa düzelsinler. Batı hiç bu bizim nükleer santrallerimizi gündeme getirmedi. Mesela Türkiye'nin böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Bu ileride tehdit olur. Bir nükleer silah kapasitesine dönebilir.
3: Ama nükleer enerji ama ihtiyacımız var o zaman. Siz bunu sağlayacaksınız.
1: Evet.
3: Ya da birileri sağlayacak. Biz Ruslarla bu işi...
4: Amerikan şirketleri nükleer enerji, nükleer santral konusunda rekabetçi değiller. Yani dünyada çok öyle bir iddiaları yok. İhracatçı pozisyonda değiller. Bir de anladığım kadarıyla iç pazarları ve yakın bölgeleri kendilerine yetiyor. Orada tabii alternatif olan şirketler Fransa ve Almanya.
1: Kanada vardı bir ara geri döndü.
4: Kanada'da geri döndü biliyorsunuz. Evet. Şimdi dolayısıyla geriye zaten hani ya Fransa, Almanya... Kanada şeyi
3: Batı Japonlar bloğu, ya da
4: Japonya, yani. Çin, Rusya kalıyor. Rusya zaten hani Rusya tercih edilmeyen bir üretici değil. Rusya zaten Rosatom, bunların o nükleer şeyi şirketi. Dünyada itibarlı bir şirket. Yani biz orada şunu yapmadık. Hani Türk özellikle nükleer enerji söz konusu olduğunda Rusya'yı tercih etmek böyle çok hani akıl dışı ya da zorlama bir tercih olmuyor. Zaten adamlar iyiler. Yani zaten iyi oldukları bir konu bu konuda.
1: Bir de alternatif tedarik yoktu yani.
4: Dünyada sıralama işte Rusya, Amerika, Fransa diye yapıyorlar bu işin sıralamasını. Şimdi Çin daha arkadan geliyor. Onun için de çok gündeme getirmiyorlar ama enerji konusu Amerika'nın o kaya gazı ve alternatif enerjiyi satma ihtiyacı arzusu nedeniyle daha önce birkaç kez gündeme geldi. Fakat benim anladığım, bunu bir bilgiye dayanarak değil yorum olarak söylüyorum. Anladığım kadarıyla bizim hükümetten çok bazı net mesajlar almış olmalılar ki o konu artık hiç konuşulmuyor. Yani öyle bir baskı Türkiye'ye gelmiyor. Yok, yok. Mesela Yunanistan'da bir büyük eğlence şeyi yapıldı, istasyonu yapıldı, liman yapıldı. Oradan hani Türkiye de buradan alacak deniliyordu. Bu arada Türkiye bazı siparişler vermeye başlamış. Yani Türkiye zaten alıyormuş. Herhalde az bir miktarda sipariş vererek konunun kapatılmasını sağlamışız yani.
3: Belki daha ileri bir aşama gelecek. İran'ın üzerindeki bir takım yaptırımlar kalkınca bu elence bilmem ne doğalgaz konusunda bambaşka bir şey de görebiliriz. ABD'nin tabii. planları neticede tabii. tutmadı
4: tabii.
3: işte.
4: Tabii.
3: Adam
4: tabii.
3: Birkaç ay sonra olmadı. Başka bir...
1: Yani Akkuyu bittiği zaman Türkiye'nin enerji ihtiyacının %10'unu karşılayacak. Çok önemli bir şey.
3: %10
1: yani
3: ne
1: biz,
3: demek?
1: Ha yani bize Kanada'yla biz başlamıştık. Kanada geri çekildi. Yani bizim başka alternatifimiz yoktu. Yani biz işte o demin S-400'den bahsettik. Parasını verdik F-35'i vermedin ne yapacaktık? Gelsin Yunanistan bizi bu Ankara'yı mı bombalasın, İstanbul'u mu bombalasın? Yani böyle bir şey olabilir mi?
4: Mesela hala bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı önde gelen figürler şey yazıyorlar. Diyorlar ki işte S-400'ü almak zorunda kaldınız tamam ama işte dengeleri koruyabilirdiniz, yumurtayı kırmayabilirdiniz, işte katsa olmuyor, F-35 olmuyor. Ya arkadaş, şimdi yengemen işten benzetmeli, tuhaf saçma sapan bir ayıp bir benzetme vardır. Yani onu konuşturacaksınız bize. Böyle saçma sapan bir şey olur mu? Öküzün altında buzu arıyorsunuz. Yani S-400'ü aldığında adam zaten bahaneye bakıyor. Hatta bir şey söyleyeyim, bakın. Hocam S-400'ü almasaydık da bize bu yaptırımları yapacaklardı, bakın. Yani hep şu iddia var ya, biz S-400'ü aldık onlar yaptı. Hayır, değil. Biz S-400'ü almasak da onlar gözünün üzerinde kaş var diyeceklerdi. Biden yönetimi açık açık, Biden şunu söyledi ya. Biz bir Kürt devleti kuracağız. Bir terör devleti kuracağız. Dostlarımızın yardımıyla Türkiye'deki iktidarı değiştireceğiz. Daha ne bekliyorsunuz? Ya artık şimdi, bundan bir sonra bir üstü sinkaf etmesidir adamın.
3: Şunu net bir şekilde yani söylemeyelim mi? Yani Trump ve Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başkan Trump'ın arası iyi olduğu için Amerikan karşıtlığı öyle söylemi yapılıyor. Yani dediğiniz gibi Biden öyle dedi ki biz PKK'da dahil Türkiye'de bu altılı masayı destek diyeceğiz dedi. Bu kadar açık ve
1: net. Türkiye'yi döneceklerdi.
3: Bunu hepimiz biliyoruz yani.
4: Ya Melih'ciğim, bir de o zaman hiç Amerika'ya karşı değildiniz ya. Tamam, ne oldu?
1: O zaman Amerika sosyalistti çünkü. Kapitalist.
3: Kim kayboldu canım? O saatlerce Pensilvanya bilmem ne arasında arabasında kiminlerle görüşmeler yapıldı şu bu. Bunları yani ya hakikaten hani Türkiye perspektifini gözeterek yapılan bir eleştiriye anlam veriyorsunuz ama öyle olmadı. Geriye dönük okunuyor. Neticede o zaman bu sorunlar kalktığında da mutlu olmaları gerekecek. Bu an bir yandan da ABD'den şimdi çok pozitif açıklamalar gelince tabii şüphe de uyandırıyordur insanlar. İlişkilerin iyi olduğunun göstergesi ama rahatsız da ediyordur ABD'nin NATO Büyükelçisi Matthew Whitaker. Bir bakalım mı ne diyor? Tüm müttefiklerimizin daha çok Türkiye gibi olmasına ihtiyacımız var diyor. Örneğin aynı anda 50 gemi üretebilecek bir sanayi tabanına sahip olmak. Türkiye şu anda tersanelerinde tam da bunu yapıyor. Yani epey mecbur kalmışlar ki askeri açıdan bunları söylüyorlar herhalde. Türkiye inanılmaz derecede yetkin bir müttefik. NATO ittifakına ve kendilerinin ve müttefiklerinin güvenliğine son derece bağlılar. Yani Türkiye'nin savunma sanayinde geliştirdiği performans bu adamları böyle söyletiyor değil mi hocam? Bunun politikliğin ötesinde.
1: Türkiye'nin askeri ve ekonomik gücü bunu söylüyor. Mecburlar. Çünkü Avrupa'yı savunabilecek başka bir güç yok. Polonya mı savunacak? Korkudan ölüyorlar. Estonya mı savunacak? Romanya mı savunacak? Kim savunacak? Zaten 45 sene kim savundu? O zaman Romanya, Polonya, Çekoslovakya, Macaristan, Doğu Almanya hepsi Varşova Paktı üyesiydi. Türkiye tek başına savundu.
2: Bir de NATO'nun içerisinde şöyle bir dengesizlik yok mu hocam? Yani NATO bir savunma paktı ama içerisindeki 32 ülkeden işte 10 ülkenin dışındakileri koruyor NATO. Yani onlar aslında kimseyi korumuyor.
3: Bir harita versene Semet. Kimi koruyor? Cüneyt hocam onlara bir bakalım. O da yük işte. Hangi ülkeler korumaya burada, siz böyle alabilir miyim?
4: Mesela Slovenya nedir abi? Slovakya nedir? Çekya nedir?
2: Evet.
4: İşte Makedonya, Arnavutluk.
2: Askeri kapasite olarak.
4: Askeri kapasite olarak.
2: Evet, bakıyoruz. Şimdi Fransa'yı çıkarıyoruz. Evet.
3: Güçlü bir ülke.
2: Güçlü. Silah üretiyor. İngiltere'yi çıkartıyoruz. Evet. Kendine yeter. Askeri açıdan kendine yeter. Fazlası da olan. Fransa, İngiltere. Almanya 4/3. Bir komuta yapısı ve güçlü bir ordusu yok ama kurduğunda onu destekleyecek malzeme ve ekipmanı
3: sahip. Sanayisi
2: çok güçlü
3: var.
2: Sanayi. Yani marka itibariyle de güçlü.
3: O arabalar bir anda uçak motoru üretir, evet, değil mi? Araba motoru.
2: Dolayısıyla Fransa, İngiltere, Almanya dikkat çekiyor. İtalya ve İspanya'da savunma sanayi konusunda birçok markaya sahip. Yani hem helikopter, hem hafif silah, hem uçak, füze ve bataryalar konusunda. Şimdi bunun dışındakilerin hepsi korunmaya muhtaç. Yani özellikle Avrupa Birliği'nin Doğu kanadı denilen Doğu Avrupa kanadı, kuzeyden itibaren saydığınızda Finlandiya, bunlar daha yeni. İşte Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Bulgaristan. Yani şu hat, kuzey-güney ekseni tamamen Doğu Avrupa'da korunmaya muhtaç.
3: Türkiye o saydıklarınızın arasında şimdi mı? Birleşik Krallık, Fransa, Almanya gibi mi değerlendirdiniz?
2: Evet, Türkiye'de bu saydığımız dört büyük savunma sanayini belli bir eşiğine gelmiş, hatta üzerine çıkmış ülkelerden. İşte bunu da son yıllarda yaptı Türkiye. Şimdi NATO'nun iki kanadı var. Bir doğu kanadı,
3: evet,
2: bir de güneydoğu kanadı. Şimdi güneydoğu kanadında Türkiye yalnız aslında. Yani şu hani biraz önce bir soru sordunuz ya, Atlantik'in kuzeyi, evet, neresi diye. Bu kuzeyin aslında biz normalde jeopolitik olarak dışındayız. ve en uç noktasındayız güney kanadında. Şimdi o büyükelçinin aslında bizi ABD övmesinin bir sebebi NATO'nun biz çıkıntı yapan en uç noktasında kendi başımıza yetiyoruz. NATO'yu da koruyoruz aynı anda.
3: Hem kendimizi hem NATO'yu koruyoruz.
2: Evet. Yani böyle kendi kendine yeter bir
3: masrafsız, dertsiz bir şey.
2: Dolayısıyla
3: de
2: bu şu son 10 yılın zirvelerine baktığımızda NATO aslında bütün gücünü şu kuzeyden Bulgaristan'a kadar şu hatta yığınaklanma, taburları Tugay'a çıkarma, 40 bin gücü 300 bine çıkarma, hep bütün dikkatini buraya vermiş. NATO bize aslında bir harcama yapmıyor. Bize askeri yönden bir destekti. Tam tersi 40 tane F-16'yı vermiyor. Yani Amerika olarak
3: zayıf kalmamız için bir de
2: evet modernizasyonu
3: yani
2: engelliyor. Katsa yardımı yapıyor. İşte Türkiye'nin bütün zirvelerde söylediği o. NATO içerisinde Amerika'da bir NATO üyesi. Dolayısıyla askeri anlamda işbirliğimizin yürümesi lazım.
3: Hava bizden biraz yana estiği için mi bu hakkaniyetli ortam oluşmaya başladı? Tamam Türkiye güçlendi falan ama bir de şanslıyız değil mi biraz herhalde? Burada bir takım karışıklıklar oluyor Türkiye.
1: Konjonktür onu
3: yani
1: gerektiriyor.
3: Konjonktür de bizden yana.
1: Coğrafya onu gerektiriyor. Coğrafya kaderdir diyorlar ya, coğrafya onu gerektiriyor.
2: Şimdi bakıyoruz NATO'nun kriz bölgelerine. Yani NATO'nun normal coğrafi konumunun dışındaki kriz bölgeleri. Ukrayna.
3: Evet.
2: Türkiye nasıl davranıyor? Çok tutarlı, istikrarlı, barıştan yana.
3: Türkiye olmasa Rusya ile diyalogları tamamen kopacak yani. Onun da farkındalar.
2: Yani Ukrayna bölgesinin dışında Karadeniz. Olabildiğince Karadeniz güvenliğinden yana Türkiye. Ve çok temkinli, soğukkanlı davranıyor. Gemilerine saldırı oldu mesela.
1: Evet.
3: Bir yani savaş denizi çok olabilirdi evet. Karadeniz'de. Türkiye'nin soğukkanlılığıyla.
2: Sonra Kafkaslara bakıyoruz.
3: Evet.
2: NATO'nun Güneydoğu kanadı. Buradaki krizlere aynı şekilde çok hem politik hem askeri anlamda çok tutarlı. Orta Doğu, yanı başında Suriye, Irak ve İran. Hepsine karşı yine dış politikada çok tutarlı.
3: Evet, NATO'nun bir anlamda Batı'nın da düşmanlarıyla Türkiye ilişkilerini, dostluk ilişkilerini iyi sürdüğü için az önce siz ayrıntılarıyla bahsettiniz. Gaffar da bahsetti, İran falan. Bu da büyük avantaj. Böyle bir diplomasi yeteneği NATO'nun hangi unsurunda var? Yani burayı savaşa çevirirler, büyük olurdu.
2: Tabii yani Türkiye
3: duruyor İran'ın evet, yanında.
2: Türkiye hem savaşa Rusya karışmıyor.
3: Evet.
2: Savaş çığırtkanlığı yapmıyor. Hem de kendisine gelebilecek savaş tehditlerinde önlüyor. NATO'nun desteği olmadan yapıyor kendi askeri kapasitesiyle. O yüzden Türkiye, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin arasında dördüncü büyük ülke. Hatta yani sıralamada
3: değerini bilmemek için hakikaten nankörlük etmek gerekecek ama herhalde biraz hava döndü. Bir yandan da önemli gelişmeler var. Dünyanın her yerinden yapılan açıklamalarda Türkiye övülüyor, Türk ordusu övülüyor Uğur Hocam.
2: Evet.
3: Bakıyorum en son olarak kim konuşuyor? Hollanda Genelkurmay Başkanı. Türkiye İttifakı'nın ikinci büyük silahlı kuvvetlerine evet sahip. Türkiye'de bir günümü Türk savunma sanayi şirketleriyle geçirdim. Türk savunma sanayi şirketlerinin kabiliyetlerinden çok etkilendim. ABD bazı kabiliyetlerini geri çekerken bu eksikliklerin karşılanmasında Türkiye'ye ihtiyaç duyacağız.
1: Evet.
3: Bir yandan ABD'nin NATO'daki büyükelçisi yine Türkiye ile ilgili açıklamalar yapıyor. Kaygılanalım mı hocam? Niye övüyorlar bizi bu kadar?
1: Yok, kaygılanacak bir şey yok. Yani gerçeği görüyorlar, mecbur kaldılar. Amerika, Trump dedi ki benim derdim Panama, Grönland, Pasifik, Asya Pasifik, Avrupa artık sizde 45 sene, 80 sene ben korudum sizi. Benim Amerikan vergi mükellefleri bunu finanse etti. Ben artık sizi korumuyorum. Siz de %5'e çıkartacaksınız gayri safi. Benim silahlarımı alacaksınız. 3 tane komuta şey var işte Hollanda'da, Almanya'da, İtalya'da. Onları da bırakıyorum size. Ne haliniz varsa.
3: Bunlar böyle Trump efekti yani. Bunların imana gelmelerinin biraz
1: evet, öyle
3: Trump etkisi ben oldu o zaman.
1: Ben kendinizi koruyun. Bana yeter artık dedi. Ben 80 sene korudum size dedi. Benim başka ilgi alanlarım var. Ben kendi vatandaşımın vergilerini size harcatmam dedi. Vietnam'da perişan olduk zaten. Bir de burada harcamam. Ne yaparsanız yapın. Bir baktılar ki Amerika çıktıktan sonra tek bir ordu kalmış. Türkiye. Yani hani ikinci ordu diyorlar ya, birinci ordu Amerika. Amerika Atlantik'in öbür tarafında. Amerika ben Avrupa.
3: ABD varken bu sistemin içindeyken daha aktifken fazla kendileri konuşmuyorlardı evet, ama şimdi o etki onları biraz kendine evet getirdi. Bu arada İrfan Sapmaz da hazır değil mi arkadaşlar? Amerika Birleşik Devletleri'nde İrfan. Evet. İrfan merhabalar. Neredesin hocam?
5: Beyaz merhabalar. Saray'dasın. Değerli konuklarımıza merhabalar. Beyaz Saray'dayım. Gayet dengeli gidiyorsunuz. Donald Trump gelmeden önce. Donald Trump'ı kızdırmayın. Zaten 5 saatlik bir erteleme var şu an itibarıyla.
3: Öyle mi?
5: Donald Eyvah. Trump'ın Beyaz Saray'dan. Evet, evet.
3: Ne yapacak? Şimdi biraz yola çıkmadan önce bir gazetecilere mi seslenilecek? Ne olacak İrfan?
5: Hayır, normalde onun için bekliyorduk. Helikoptere, normalde helikopterle gidiyordu biliyorsunuz Air Force One uçağına. Evet. Ancak bir önce basın merkezine girdiğimde basın merkezindeki arkadaşlarla konuştum. Helikopterle gitmeyecek, araçla ayrılacak buradan Beyaz Saray'dan. Bu durumda soru sorma şansı ortada.

0: kalkmış oluyor. Bu arada Beyaz Saray'ın basın merkezinden gelen arkadaşlar da heyecanla bana soruyorlar. Ankara'ya gidiyoruz. Ne yemeği tavsiye ediyorsunuz? Dedim kebap yiyin, üstüne de baklava yiyin. Biraz daha sebzeli yiyecekler tavsiye eder misiniz dedi.
1: Et yenir ya İrfan, değil mi? Türkiye'ye geldiğin zaman et yenir. Ankara'ya gidiyorsan aspavalar var meşhur, oraya gideceksin.
2: Çağ kebabı yesin.
0: Evet, evet.
1: Trump da
0: ama
1: bu arada
0: oldukça basın merkezinde arkadaşlar da heyecanlı Ankara'ya gidecekler için.
1: Ne güzel bir yere geliyorlar. Bu arada nasıl bir atmosfer var? Şimdi girdi mi Trump ABD'nin gündemine? Trump'ın Türkiye ziyareti, Türkiye-NATO ilişkileri.
0: Evet, evet.
1: Ne konuşuyor?
0: Şu anda gündemde. Şu anda gündemde. Şimdi öncelikle bir yeni bir gelişme aktarmak istiyorum. Aksiyos'un haberine göre Netanyahu Trump'tan Erdoğan'ı durdurmasını istiyor. Buranın deyimiyle dizginlemesini istiyor ve Türk Hava Kuvvetleri'nin modernize edecek Amerikan silah sistemlerinin satışından duyduğu endişeyi dile getirmiş. İlk bir son dakika olarak Aksiyos duyuruyor. Yani daha önce çok altını çizmiştim. Netanyahu çok rahatsız demiştim ve hatta Donald Trump Ankara'ya gitmeden önce gelmek istemişti. Fransa'dayken İran görüşmeleri olduğu sıralarda görüşmek için can atıyordu ve Donald Trump'ın önünü kesmişti. Özellikle tabii midesini bulandırmasın diye bu Ankara ziyareti öncesi kim bilir elinde ne dosyalar, yine sahte dosyalar, daha önce işte sizlerle konuştuğumuz konuklarımızla İran'la ilgili onu bir bataklığa soktuğunu söylediniz. O açıdan da şu anda Donald Trump tamamıyla Netanyahu görüşmeden, onun etkisinde kalmadan bir anlamda gelecek. Malum tabii burada şimdi Türkiye'nin en çok merak ettiği şey malum. Trump'ın Türkiye'nin Kaan programı için ihtiyaç duyduğu ilave F-110 motorlarının önünü açması yönünde. Ancak tabii aynı değerlendirmelerde F-35 konusunda zirvede nihai bir karar beklenmiyor. S-400 ve kassa engellerinin devam ettiği, o nedenle onunla ilgili herhangi bir sonuç beklenmiyor.
1: F-35 ile ilgili bir şey olmaz mı diyorsun İrfan?
0: Öyle genel hava, buradaki genel hava burada şu anda neliği bu yönde.
2: Yani S-400'e bağladıkları için mi?
0: F-400'e bağladıkları için, bir de kongreden geçmesi gerekiyor. Ama kongreden herhangi bir engelle karşılaşsa bile, Donald Trump'ın önüne negatif bir tablo gelse bile bunu hiç şüphesiz Donald Trump reddedebilir. Ama genel olarak da şu anda tabii takdir ederseniz Donald Trump da 3 Kasım ara seçimlerinden önce bir çatışmayı büyütmek istemiyor. Malum buradaki hem temsilciler meclisindeki İsrail yanları, hem kendi partisi hem de demokratlar içerisindeki, hem de senatodaki. Ama genel hatlarıyla baktığımız zaman Donald Trump daha önce altını çizmişti. Ben bu ziyarete işte NATO Genel Sekreteri ile yaptığı Rutte ile görüşmede Beyaz Saray'da çok açık ve net söylemişti. Bu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan için gidiyorum, Erdoğan'ı seviyorum ve onun için katılıyorum demişti. Tabii bütün Amerika buna dikkat çekiyor. O açıdan da Amerika'daki lobilerde, Yahudi lobilerinde, Siyonist lobilerde tabii çok ciddi bir rahatsızlık var bir anlamda. Ama senin konuşmalarını dinledim bir an önce Beyaz Saray'a gelirken Melih Araba'da. Çok önemli bir konuya dikkat çektin sen orada. Yani Donald Trump özellikle dikkat edersen, tıpkı senin söylediğin gibi yaptığı açıklamalarla Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili yaptığı konuşmalarda hep hedefi belli. Bu konuda aynı fikirdeyim. Netanyahu'ya bir mesaj veriyor. Türkiye'nin gücünü, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bölgedeki etkisini hep ileriye sürüyor dikkat edersen. Onun için bana göre bu ziyaretin arkasındaki en önemli nedenlerden biri. Çünkü 3 Kasım seçimleri yaklaşırken Netanyahu, Donald Trump'ın bir taraftan da kuyusunu kazmaya çalışıyor. Yani Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde işte 5 sayı kadar 435 sandalye, Temsilciler Meclisi'nde 423'e 417, 100 sandalyede de 53'e 47 cumhuriyetçiler önde. Bir taraftan da onun altını kazmaya çalıştığını çok iyi biliyor. Onun için bana göre Türkiye ziyaretinin arkasındaki şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanı'yla ilişkileri, Türkiye'ye olan duyduğu işte yakınlık, sevgi, saygı diyeceğim. Ama Netanyahu'yu özellikle burada bir mesaj vermeye çalışacak Donald Trump. Vereceği mesajlar da çok önemli ki onunla görüşmemesi. Fransa'dan bu yana sürekli bastırıyor. Beyaz Saray'daki ve Amerika'daki lobiler üzerinden bir randevu almaya çalışıyor Netanyahu. Ama tabii şu ana kadar Donald Trump bunun önünü açmadı. O açıdan da şimdi yaklaşık bir 5 saat kadar sonra Donald Trump Beyaz Saray'dan işte araçlarla direkt Air Force One'a gidecek.
1: O oradan 5 saatlik gidecek sanıyorum. İrfan neden kaynaklanıyordu?
0: Ben mi şu an nedenini bilmiyorum. Nedenini sordum ama buradaki toplantılarla ilgili de olabilir. Belki son Donald Trump gitmeden önce Türkiye ile ilgili belki danışmanları Güvenlik Konseyi'nde falan belki kendisine bir takım bilgilendirmeler, bir takım dosyalar verebilirler diye düşünüyorum. Ama bir şey söylemedim tabii basın merkezindeki arkadaşlar.
1: Kaç saat tutacak
0: ama 5.30
1: başkan?
0: 11, şu anda 11 saat. Washington DC'den 11 saat normal şartlarda. Air Force One'la hadi 10 saat diyelim. Yani bizim saatimizle buradan Washington DC saatiyle 9'da yaklaşık, evet, ama onun programına baktığımız zaman biraz sarkabilir sanıyorum. Ve bu sabaha karşı sabah yayınlarımızda aktarmıştım. Beyaz Saray'dan gelen Donald Trump'ın Türkiye ziyareti ile ilgili programa baktığımız zaman öğleden sonra 2.15 gibi falan sanıyorum, ya da 2.30 gibi, evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi ve karşılama vardı. Sanıyorum 1-1.5 saat kadar sarkabilir diye düşünüyorum.
1: Sarkabilir. Senin bahsettiğin o gecikmeden sarkacak. Bir de şimdi program netleşiyor mu İrfan? Anıtkabir'e gidecek mi, gitmeyecek mi tartışmaları var?
0: Netleşti. Nedir netleşti abi? Netleşti son... Yani şu an itibariyle en azından sabah gelen programı söyleyeceğim özellikle. Orada tamamıyla netleşmiş vaziyette. Şimdi ilk gelişi hemen şöyle bir bakmak istiyorum çünkü programa tekrar. Sabaha karşı geldi program.
1: Evet.
0: Şimdi yani öğleden sonra sanıyorum işte 1-1.5 ya da 2 gibi falan oraya ulaşırsa Donald Trump ilk önce Beştepe'de bir karşılama olacak.
1: Evet.
0: Buranın Beyaz Saray'ın resmi şeyinden, programından bahsediyorum. Beştepe'de bir karşılama olacak. Bir tören olacak. Arkasından da Cumhurbaşkanı'yla. Ama ben bugünkü programda şeyi görmedim. Yani sabaha karşı bize geçilen Beyaz Saray'ın resmi programında Anıtkabir ziyareti görmedim. Sonradan bir ekleme yapıldı mı? Şu ana kadar da bir yenileme gelmedi.
1: Öncesinde duyuruldu İrfan.
0: E-maillerimize.
1: Önce gidecek, evet, denildi. Daha sonra
0: öyle denildi.
1: Program olacak, evet, denildi.
0: Evet, ama resmi programdan bahsediyorum tabii. Ben Beyaz Saray'ın, biz Beyaz Saray muhabirlerine geçtiği, evet, resmi programdan bahsediyorum. O anlamda görmedim ben orada. Program tabii çok sürdü. Şimdi oradaki bir başka önemli bir görüşmeye çok dikkat çekmek istiyorum. Netanyahu'yu son derece rahatsız eden görüşmelerden birinin bu olacağını düşünüyorum. Suriye Devlet Başkanı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet El-Şara ile yapacağı görüşme çok önemli. Onun içinde ve Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacağı görüşme çerçevesinde de bana göre özellikle de Suriye konusunun geniş şekilde ele alınacağını düşünüyorum. Çünkü Netanyahu sürekli olarak Suriye üzerinden sürekli bir provokasyon içerisinde. Artık Lübnan'ı hiç konuşmuyoruz. İşte Gazze'ye ateşkes olduğu halde sürekli vurmaya devam ediyor. O açıdan Ahmet El-Şara ile yapılacak görüşme. İran meselesinin çok önemli olacağını düşünüyorum ben. İran meselesinin, çünkü bir taraftan da Netanyahu bundan son derece rahatsız olduğunu biliyoruz. Açık söylüyor zaten. Şu ana kadar Donald Trump üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. İran meselesi üzerinde, Suriye meselesi üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Bana göre dünyada en çok Ankara'daki NATO zirvesini yakından izleyecek kişinin ben Netanyahu olduğunu düşünüyorum işin açıkçası.
1: Evet. Resmi şu ana kadar gelen açıklamalarda Gaffar ne var görebiliyor musun?
3: Yani çok
1: önce Cumhurbaşkanı Erdoğan külliyeye gidecek. Cumhurbaşkanı yani orada karşılayacak.
3: Program öyle görünüyor. Şöyle, şimdi benim anladığım kadarıyla NATO zirvelerinde yapılan protokol dışında bir protokol yok. Sadece Trump'a özel bir durum var. Yani normal NATO diğer NATO zirvelerinde nasıl oluyor? Bir zirvede nasıl oluyor? İşte sen takip ettin, biliyorsun. Liderler önce geliyorlar, bir gün önceden ya da bir saatler öncesinden, geceden geliyorlar. Sonra konaklayacakları yerlere dağılıyorlar. Daha sonra zirveden önce belki ikili özel görüşmeler, heyet görüşmeleri oluyor. Daha sonra da zirve gerçekleştiriliyor. Ana şey de o oluyor. Şimdi burada da aynısı olacak ama burada Trump'ın gelişinin özel bir önemi var. Daha doğrusu Trump'la Erdoğan görüşmesinin özel bir önemi var. Henüz ona dair benim elimde bir bilgi yok. Yani Trump'la Erdoğan nerede görüşecek? Zirveden önce mi olacak? Sonra mı olacak?
1: İlk görüşme. Türkiye'ye iner mi?
4: Zirveden önce gibi.
3: Beklentim zirveden önceydi ama şimdi İrfan Sapmaz 5 saatlik bir gecikme var deyince orada program revize edilebilir. Onu bilmiyorum. Asıl olabilir. Buradaki konu zaten demin sen söyledin. Yani NATO zirvesi nen daha önemli olan şey Trump'la Erdoğan'ın görüşmesi.
1: Tabii, aynen öyle.
2: Ben bir aldığım bilgiyi söyleyeyim.
1: Buyurun.
2: Şey yok, gözükmüyormuş Anıtkabir ziyareti.
1: Hiç yok.
2: Evet. Ama Melih, ertesi günü olma ihtimali
4: vakit de görünmüyor zaten.
1: Bu 5 saatlik gecikme zaten programını, evet, daha da hızlandıracak.
0: Evet, şimdi resmi, yani bir sabah saatlerinde henüz daha bu 5 saatlik, yani şu anda ilk defa biz duyurmuş olduk bunu dünyaya. Bu Tehir'den önce gece sabaha karşı gelen programa göre 2.15 p.m. yani öğleden sonra 2.15 gibi bir seremoni var. Cumhurbaşkanıyla bir seremoni var 2.15'te. Ankara'ya ulaşmasının hemen arkasından. Arkasından da öğleden sonra 3 PM. Tabii bunları bir 2 saat falan sanıyorum üzerine koymak lazım diye düşünüyorum. Ya da bir saat. Sonra işte gelişiyle ilgili Beştepe'de bir seremoni var. Karşılama seremonisi var. 3 öğleden sonra eski saate göre. Üzerine 1,5 saat koyabiliriz. Arkasından bu karşılama 3'te görünüyor. 3.15'te de hemen 15 dakika sonra arkasından Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeye geçiliyor. Ve bu görüşme ne kadar sürüyor? 3.15'ten başlıyor. Saat 7'ye kadar başka bir program yok. Ve o arada NATO liderlerinin yemeğine katılacak. Yani yaklaşık 4 saat kadar, 3 saat 45 dakika kadar uzun bir görüşmeden bahsediyoruz. Sanıyorum bu arada başka bir şey görmüyorum ben bu resmi programda Melih. Yani Sayın Cumhurbaşkanı yapacağı görüşme işin kalbi orası olacak diye düşünüyorum. Gene bu, yaklaşık 3 saat.
1: Çok doğru söylüyorsun İrfan. Gene liderlerle Trump'ın yapacağı NATO liderleriyle akşam yemeğinde herkes gene külliyede olacaklar. Yani Cumhurbaşkanı
0: öyle yazıyor burada.
1: Arada bir yere gidip gelmesine de gerek kalmayacak dediğin gibi.
3: İçeride kalacak.
1: Evet, içeride kalacak. O süre muhtemelen Cumhurbaşkanı ile geçirecek ve Cumhurbaşkanı ile beraber yemeğe geçecekler gibi.
0: Melih, şimdi ben şöyle düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı yani geliyor, karşılama töreni oluyor. 15 dakika sonra Sayın Cumhurbaşkanı ikili bir görüşmeye geçiyor. 3 saat 45 dakika gibi bir mesafeden bahsediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı yapacağı ikili görüşme bu NATO zirvesinin belki de tüm yapısını konuşacaklar, temellerini konuşacak, İran meselesi konuşacak, Suriye meselesi, İsrail meselesi konuşulacak ve ondan sonra Donald Trump'ın bana göre bu görüşmenin arkasından vereceği mesajlar, işte basın toplantısı var, çeşitli liderlerle, işte Zelenski ile görüşmesi var, Suriye Devlet Başkanı ile Şara ile görüşmesi var ve yaklaşık 2 gün boyunca da Ankara'da olacak. Bunun bu görüşmenin ben çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani bu görüşmeyi geldikten bir gün sonra ya da işte giderken ikinci gün son kapanışta yapmıyor, evet, dikkat ederseniz.
1: Bu çok
0: geliyor,
1: önemli.
0: 15 dakika. Evet, bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Yani karşılama töreni oluyor. Bu törenin ardından 15 dakikalık bir ara mesafe var burada. Daha sonra da 3 saat 45 dakika görünüyor bu görüşme. Yaklaşık 4 saat belki de uzayacak. O açıdan tüm dikkatlerim ben Sayın Cumhurbaşkanı'na yapacağı görüşmede olması gerektiğini düşünüyorum Melih.
1: İrfan Hocam, bu önemli görüşme.
5: Yani NATO sonuç zirvesinin sonuç bildirgesinin taslağı hazırdır zaten. 1-2 rütuştan sonra.
1: Öyle gelinir değil mi buraya?
5: 1-2 rütuştan sonra çarşamba günü yayınlanacak. Onun önemli ölçüde ben son haline getirilmesi için işte başkanların bir iki ekleme çıkarma yapması için hazır olduğunu düşünüyorum. Burada bizim fokuslanmamız gereken, üzerinde durmamız gereken ikili görüşme. Trump ile Erdoğan'ın görüşmesi en az 3 saat, 3,5 saat çok geniş bir yelpazede. Bir taraftan ikili sorunlar, Türkiye ile ABD arasındaki temel meseleler. Öte taraftan bölgesel sorunlar, global sorunlar kapsamlı olarak masaya yatırılacak. Öyle anlaşılıyor ve 2009'dan beri ABD başkanları içerisinde bir ziyaret olmadı. Bir önceki başkan ile Joe Biden ile Türkiye hiçbir şekilde temas kuramadı.
1: En son bir ABD başkanı ne zaman geldi Türkiye'ye?
5: 2009'da geldi. Yani Obama idi o tarihte. O zamandan günümüze kadar Birleşmiş Milletler faaliyetleri esnasında yahut da çeşitli toplantılarda sınırlı ölçüde görüşmeler oldu. Fakat bir önceki başkan Joe Biden tamamen hedefe koymuştu Erdoğan'la Türkiye'yi negatif bir yaklaşım içerisinde.
1: Diyalog kurulmaması için çaba harcanıyordu.
5: Belki de liderler diplomasisi çerçevesinde bir takım engeller, manialar aşılabilecek. Zaten bunun bir örneği de var. Mesela Rusya ile aslında Kafkaslar'da çatışıyoruz, Suriye'de çatışıyoruz, Libya'da çatışıyoruz, Transkafkasya'da, Orta Asya'da her yerde karşı karşıyayız. Fakat Astana, Soçi süreçleriyle Erdoğan, Putin yakınlaşmasıyla çok önemli gelişmeler yaşandı, çok önemli adımlar atıldı. Belki de onun bir benzeri, türevi daha fazlası bu toplantı esnasında yarın Erdoğan, Trump ikili görüşmesi esnasında bu kapı aralanabilir ve yepyeni gelişmeler ikili ilişkilerde ve NATO kapsamında önümüzdeki zaman diliminde netleşebilir.
1: Bu arada İrfan, Trump şey müptelası değil mi?
0: Çekmek istiyorum.
1: Buyur.
0: bir şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Şimdi tekrar programı bir gözden geçiriyorum. Mesela salı günü Şara'yla görüşmesi var. 3.30 ve 4.15. 45 dakika sürüyor Şara'yla görüşmesi. NATO Genel Sekreteri ile bir araya geliyor. 15 dakika sürüyor NATO Genel Sekreteri ile. Ve Şara ile yaptığı bu 45 dakikalık görüşmenin ardından da hemen basın toplantısına giriyor.
1: Yani İrfan, bu senin o 5 saatlik gecikme planına uygun anlattığın takvim midir Şara ile görüşmesi?
0: Hayır, şu anda bu 5 saat ileriye, belki de bu arayı kapatmak için daha Air Force One hızlı gider, onu kestiremiyorum şu an saat kaç diyecek. Yenilenme gelmedi bize ama ben eski bu 5 saat rötar olmadan önceki programa baktığım zaman Şara'yla sadece 45 dakikalık bir görüşmesi var, ikili bir görüşmesi var Şara'yla. Arkasından hemen basın toplantısına çıkıyor olması önemli diye düşünüyorum. Orada çeşitli mesajlar verecektir hiç şüphesiz.
1: Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan o bazı devlet başkanlarını karşılıyor, yoğun atlarla, limuzinlerle. Değil mi? Öyle bir seremoniyle herhalde Trump mı karşılanacak?
2: Muhtemelen yanında NATO Genel Sekreteri de olur çünkü o da ev sahibi yani diye düşünüyorum.
1: Şimdi, peki bu İrfan, evet. Trump'ın bir hamburger müptelalığı var biliyorsun.
2: Evet, bizim evet. Hamburgerler daha lezzetli
1: düğme var. Basıyor. İşte evet. O siyah sıvı geliyor. Hamburgeri siyah falan giriyor.
3: Zararlı sıvı ve
1: Ankara'da acaba bu ihtiyacını nasıl giderecekler? Bizim İstanbul'da olsa ıslak hamburgerler falan var.
2: Orada Ankara'da da vardı. Tamam,
1: şimdi buradaki ıslak hamburger evet. Yok.
2: Goralı vardı Ankara'da bir zaman.
3: Şey yok mu? Kıtır çıtır öyle bir yer var onun.
1: Kokoreç var da.
3: Kokoreç falan yapar Ankara'da.
1: Bizim ıslak hamburger tam Trump'a göreydi yani.
3: Tam böyle vıcık vıcık. Ve yeterince tam sağlıksız yani.
0: Güvenlik nedeniyle tabii çok hassas olduklarını biliyoruz. Bizli servis tabii şimdi önceden sembolik de olsa işte Ankara'da herhangi bir yere götürülecekse gidecekse tabii hepsi önceden hazırlanmıştır onların gideceğiniz gibi.
1: Tabii yemekler de getiriliyor.
0: Baklavaysa,
1: hatta
0: tabii her şey
1: burada
0: hazır,
1: hiçbir şey bırakmayacaklar. Yani başkanına dair hiçbir şey bırakılmayacak burada.
3: Evet.
1: Geride
3: hiçbir
1: şey.
3: Hiçbir vücut artıkları
0: dahil. Kendi sıvıları bile bırakmayacak. Tuvaleti bile yanında gelecektir. Tuvaleti bile yanında gelecektir.
2: Allah Allah.
1: Yani bütün hazırlıklar onun üzerinde.
3: Öyle yani devlet yöneticisi öyle oluyor yani. Çok biz tabii yadırgıyoruz ama aslında çok da doğal tedbirler bunlar.
1: Tabii ki canım. Koca bir devletin var yani tabii. Herkes bunu herhalde bu tedbirleri tabii. Yapıyor. Biz de yapıyoruz bunu tabii. Bu arada bir de Meloni'nin özel bir isteği var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ya bizi bu adam bana ne yapacak diye Meloni'nin herhalde kaygıları var. Geçen bir koru aralarında bir sıkıntı oldu galiba
3: evet,
1: değil mi?
3: Evet evet evet.
1: Bir bakalım mı ne demişti Meloni? Daha öncesinde Trump bir takım tweetler atıyor çünkü zirvelere gittikten sonra. Benimle fotoğraf çektirmek istedi demişti Meloni. Meloni de İtalya'da kriz oldu bu arada. Ben öyle bir şey yapmadım falan dedi. Fotoğraf çekinmek istemedim dedi. Uzaklaştırma kararı gerekiyor. Şimdi Trump da bunun üzerinden sosyal medya hesabında da açıklamalar yapıyor bu arada.
0: Trump affetmeyi sever Meli. Hiç merak etmesin.
3: Ama burada affedilmesi gereken bayağı Meloni değil Trump. Yani Trump çünkü çok kaba bir tarz.
0: Trump açısından bakıyorum ben.
3: Evet. Tabii haklısınız. Tabii haklısınız. Öyle bakacaktır. Ben affettim diyecektir yani büyük ihtimalle.
1: Evet, fotoğraf çektirmek istedi diyordu Meloni. Şey Trump. Geldi işte bütün liderlere yaptığı gibi Meloni
3: yalvardı dedi.
1: Hayır, yalvardı dedi.
3: Bayan Meloni de çok sert yanıt verdi. Şöyle dedi. Başkanın söyledikleri doğru yansıtmıyor. Ayrıca ne ben ne de İtalya hiç evet. Kimseye yalvarmayız dedi. Yani bu da
2: ben yani İtalyan halkına İtalyan devletine algıladı hakareti.
3: Yani o Meloni o sözü şahsına değil İtalyan halkına yapmış.
2: Ve İtalyan Dışişleri Bakanı da şey karşı evet. Çıktı aynı şekilde.
1: Yani Meloni de özellikle seçmiş böyle bir.
3: Evet tabii. Evet.
2: Baygın bakıyordu evet.
5: Ama o herkesin gözüne öyle bakıyor. Yani
2: Meloni mi?
5: Evet herkes öyle bakıyor.
2: Sana da mı böyle bakıyordu?
5: Ben hiç karşılaşmadım ama mesela başka liderlerle görüşmelerinde de bunu görmek mümkün.
1: Bunu bir Türk sinema sanatçısı için söylüyorlar ama ismini vermeyeceğim. Atıf Yılmaz diyor. Birini görüyor bir oyuncu. Ne kadar derin bakıyor diyor hanımefendi diyor. Hemen diyor bunu oyuncu yapmalıyım diyor. Ancak daha sonra diyor ki Coca-Cola şişesine de aynı derinlikte baktığını hissedince sonra dedim ki diyor hani bana özgü bir durum değil. Dediğiniz gibi Meloni de
3: derinlik değil de boşlukta.
1: Meloni'nin de şey samimi bir havası var. İnsanlarla evet, konuşurken, evet. Diyalog kurarken ama tabii ki bence İtalya'yı çok da iyi temsil ediyor. İtalya'nın Öyle. Son dönemde bir lider çıkardı mı kafada?
5: Yani kim var? Yani bu partilere güçlü bir parti. İtalya'nın Kardeşleri Partisi başkanı, yeni kurulan bir parti. Hemen oradan seçimlerde üstün muvaffakiyetle.
1: İtalya dedim, bizim aklımıza Berlusconi geliyor. Berlusconi. Güçlü bir liderdi. Evet. Ondan önce bir De Alema vardı. Apo'yu yakalayıp bırakan, ona Türkiye'de başka isimler takıldı.
4: Bir de 70 yılında da Aldo Moro vardı. Öldürdüler.
3: Aldo Moro da öldürüldüğü için şöhret oldu. Yani o çok bir şey yok. Bunlar yani tabii faşisti, hani onu söyleyerek söylüyorum, ama büyük lider.

0: Mussolini vardı İtalya için. Mussolini'den sonra Berlusconi geldi. Savaştan sonra bir Berlusconi, bir de Bayan Meloni var ya. Ki Berlusconi de çok tartışmalı bir tipti. Yani Bayan Meloni Berlusconi'nin bence şeyini aştı. Yani onun pozisyonu da aştı. Özel olarak İtalyan halkı da seviyor yani Meloni.
1: Mussolini'yi sevenler de seviyorlar.
0: Zaten Meloni'yi. Çok da suçlanmasının
2: sebebi oldu. Sadece parti zaten bu. Yani.
3: Evet.
2: Neticede mesela nasıl ki Fransa'da Marine Le Pen'in, işte Jordan Bardella'nın şu an itibariyle başında olduğu parti aşırı sağ eğilimliyse, yahut da Hollanda'da Gerz'in partisi, Özgürlük Partisi sağ eğilimliyse, İtalya'daki bu parti de iktidardaki parti aslında aşırı
1: sağ
2: eğilimli.
1: Hocam ama çok benzemezler ya, değil mi? Meloni'nin tavırlarıyla Le Pen'in falan, ya da o işte
2: her ülkenin
1: Wilders'ın falan filan.
2: Farklı tabii her ülkenin.
3: Ama İtalya'nın şöyle bir sıkıntısı var Avrupa Birliği içerisinde. Afrika'nın kuzeyinden gelen göçmenleri ilk bunlar karşılıyor. Evet. O Frontex de çok sağlam çalışmıyor. Evet. Dolayısıyla o yükü İtalya biz çekiyoruz diyor.
2: Yani dört cepheden giriyorlar. Evet. Cebeli Tarık'tan, yani İspanya'dan, İtalya çizmeden, evet, Yunan adalarından ve Türkiye'den Avrupa'ya girişler bu.
3: Dolayısıyla bu konuda daha çok İtalyan milliyetperveri olmasının sebebi de o.
1: Amerikan şimdi karşılığını faşist
0: çok
1: diyorlar.
0: Çok enteresan bir şey var. Avrupa yeni sağ
3: kızıyor aslında İtalya bu, evet, konuda.
0: Avrupa'daki yeni sağ dalga, yani Bayan Meloni Almanya'da AfD ve şeyde de Fransa'da da Bayan Le Pen'in başında olduğu hareket. Bunlar klasik İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığından uzaklaştılar. Hatta aksine Afrika'ya yönelik olumlu bir söylem tutturdular. Mesela Bayan Meloni, dikkat edin, Fransa'nın emperyalist geçmişine vurgu yapıyor. Ve ilginç bir şey söyleyeceğim size. Marine Le Pen de ilk defa, yani Marine Le Pen'in hareketi, Fransa'daki Müslüman göçmenlerle beraber çalıştı. Yani şöyle enteresan bir durum oluştu.
1: Onlardan çok oy aldılar dediğin gibi. Evet. Pek çok arkadaşım diyor ki Türkler falan Le Pen'e vereceğiz diyorlardı. Kendinize çok iyi.

0: Ajans Yeni Günden merhaba, günaydın efendim. Hoş geldiniz A Haber'e. Ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Dünyanın gözü elbette NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bugün öğleden sonra Ankara'ya gelecek. Erdoğan tarafından resmi törenle karşılandıktan sonra ikili görüşmeye geçecek olan Trump, zirve kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'yla da görüşme yapacak.
1: Erdoğan çağırmamış olsa NATO zirvesine katılmayacaktım. Beni aradı ve zirve Türkiye'de düzenleniyor. Burada olmalısın. Amerikan başkanı burada olmalı dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı gidiyorum.
2: Tam 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye gelerek ikili ve resmi ziyarette bulunacak. Thank you very much. Thank you. Thank you. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak olan Trump, Ankara'da Zelenski ve Şara'yla da bir araya gelecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın NATO Liderler Zirvesi marşında detaylı Ankara programı belli oldu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Ankara'ya zirvenin ilk günü öğleden sonra varacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde A tipi resmi törenle karşılayacak. Trump'ın makam aracına ise atlı birlikleri de eşlik edecek.
2: Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Başkan Erdoğan'la ikili görüşmeye geçecek. Görüşmelerin ardından iki lider bu kez ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçecek.
3: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde masadaki başlıklarsa oldukça kapsamlı. Öncelikle gündem başlıklarının ilk sırasında savunma sanayi ve güvenlik başlığı yer alırken kan savaş uçağı için motor tedariği, F-35 programı, kasa yaptırımları ve yeni savunma projelerinin ele alınması bekleniyor.
2: Trump akşam saat 19'da ise külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde NATO liderleri için düzenlenen resepsiyona katılacak. Program kapsamında devlet ve hükümet başkanları ile eşleri için akşam yemeği düzenlenecek.
4: ABD Başkanı Trump, Söğütözü Mahallesi'nde

0: burada bulunan 5 yıldızlı otelde kalacak. Etrafta sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyebiliriz. Bina çevresi polis barikatlarıyla kapatıldı.
1: Zirvenin ana oturumunun yapılacağı 8 Temmuz Çarşamba günü Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek NATO Genel Sekreteri Rutte ile bir araya gelecek. Ardından NATO'nun resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekiminde yer alacak. ABD Başkanı daha sonra ise NATO liderleri için çalışma oturumuna katılacak. Trump düzenleyeceği basın toplantısının ardından Beyaz Saray'a dönmek üzere Ankara'dan ayrılacak.
2: Efendim, NATO zirvesine özel hazırlanan TOG'un limuzin versiyonu 10 araç Ankara sokaklarında hazır hale getirildi. Yerli ve milli gururumuz zirve kapsamında protokol üyeleri ve basın mensuplarına hizmet verecek.
1: NATO liderler zirvesine saatler kala sürpriz detaylar dikkat çekti. TOG'un özel tasarımı olan limuzin modelleri başkent sokaklarında hazır hale getirildi. Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesi öncesi hazırlıklar sürerken, Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOG T10X'in özel olarak tasarlanan limuzin modelleri protokol filosuna dahil edildi. Yerli ve milli otomobiller ATO Kongresyum önünde konuşlandırıldı.
3: NATO zirvesi kapsamında TOG'un özel tasarımı limuzinlerde görevde olacak. Liderlerin ve delegasyonların ulaşımı ise işte bu araçlarla sağlanacak.
1: Yerli otomobiller özel konukların yanı sıra yerli ve yabancı basın mensuplarına da hizmet verecek. Şık tasarımıyla dikkat çeken araçlar uluslararası arenada da boy göstermiş olacak.
3: Özel misafirler araca biniş yaptıktan sonra da işte o ekranda yer alan Türk bayrağı karşılıyor aslında özel misafirleri.
1: Özel tasarımlı TOG'lar şanlı Türk bayrağımızın taşıdığı kırmızı beyaz renklerinin yanı sıra Selçuklu motiflerinin yer aldığı turkuaz tonlarıyla kaplanmış vaziyette. Tam güvenlik kapasiteli ve oldukça konforlu olan yerli ve milli otomobiller, NATO zirvesi süresince protokol güzergahları arasında kontrollü bir şekilde görev alacak.
2: Efendim, dünya genelindeki tüm NATO karargahları kritik operasyonların da Türk mühendislerinin geliştirdiği yazılımları kullanıyor. Türk Savunma Sanayi Şirketi STM, ittifakın komuta kontrol ve istihbarat altyapısını tek başına sırtlıyor.
4: 2010'lu yılların başlarında aslında NATO'nun stratejik seviye hava komuta kontrol yazılımı olan AS/UTS projesiyle başlamıştı. Bizim NATO için ürün hizmet geliştirmemiz o dönemki, hatta belki de şu ana kadar hala NATO tarafından bir Türk firmaya verilmiş en büyük yazılım ihalesidir.
5: Türkiye, savunma sanayindeki yerli ve milli hamleleriyle küresel ligde dengeleri değiştirmeye devam ediyor. Bu kez başarı orduların beyni olan yazılım teknolojisinden geldi. NATO'nun en hassas komuta kontrol, karar destek ve istihbarat altyapıları Türk mühendislerinin geliştirdiği dijital sistemlere emanet edildi.
4: NATO'daki kullanıcıların ekranlarında görecekleri, işlemleri yapabilecekleri kısımda her ikisini de STM aldı. 2023 yılında başladığımız proje çok yoğun bir şekilde faaliyetler açıkçası bitti sayılır. En son aşamadayız. Nihai kabul testleri yapıldı.
5: Ankara'da düzenlenecek kritik NATO zirvesi öncesi gözler Türkiye'nin ittifaktaki teknolojik gücüne çevrildi. STM 2010'lu yılların başında kazandığı tarihi ARC-2IS ihalesiyle NATO tarihini bir Türk firmasına verilen en büyük yazılım projesine imza attı. Bu stratejik yazılım hava harekatlarından balistik füze savunmasına kadar en kritik operasyonlarda karar destek mekanizması olarak aktif şekilde kullanılıyor.
4: STM olarak bir Türk firmasının bunu kazandırıyor olması da bize ayrıca bir gurur veriyor diyebilirim.
5: Sadece hava savunma değil, istihbarat paylaşım ağları ve sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlayan entegrasyon çekirdeği de Türk mühendislerin imzasını taşıyor. Yerli savunma sanayi attığı bu dijital adımlarda Türkiye'nin küresel askeri diplomasideki elini her geçen gün daha da güçlendiriyor.
2: 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'nda yeni bir diplomatik sayfa açılabilir. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump'ın Moskova ve Kiev ile kurduğu temaslarla Ankara'daki NATO zirvesi İstanbul'da yarım kalan barış sürecinin Türkiye öncülüğünde yeniden başlaması için en güçlü fırsat olarak görülüyor.
6: Her iki taraf için de

0: Proje kritik NATO zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmaya yönelik dünya liderleri arasında adeta bir diplomasi trafiği yaşanıyor. ABD Başkanı Donald Trump hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile peş peşe telefon görüşmeleri yaptı. Barış için yeni bir dönemin kapısı aralandı. Kremlin dış politika danışmanı Yuri Ushakov, Putin ve Trump arasında yapılan görüşmenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 1,5 saat süren kapsamlı zirvede Trump, savaşı en kısa sürede bitirmek için her türlü kolaylaştırıcı rolü üstlenmeye hazır olduğunu yineledi. Trump, telefon görüşmesi yaptığı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinde yüz yüze görüşecek. Bu görüşmenin ardından Trump'ın savaşın sona erdirilmesine yönelik yeni bir inisiyatif açıklayabileceği konuşuluyor. İstanbul'da başlayan ancak sonuçsuz kalan diplomatik girişimin bu kez Ankara'da yeni bir siyasi iradeyle yeniden canlandırılıp canlandırılamayacağı, önümüzdeki günlerde yapılacak temaslarla netlik kazanacağı. Ankara'daki NATO zirvesi sadece üye ülkelerin güvenliğini değil, aynı zamanda Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın kaderini belirleyecek en büyük diplomatik hamleye sahne olmaya hazırlanıyor.
1: ABD ve Avrupa basınında esen Türkiye rüzgarı Ankara'daki kritik NATO zirvesiyle beraber büyük bir hız kazanmış durumda. Türkiye'nin savunma atılımlarının merceği alındığı ülkelerden biri de Ankara ile işbirliğini derinleştirme arayışındaki Almanya oldu. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung Türkiye'nin son 20 yılda nasıl savunma ihracatı liderleri arasında yükseldiğini anlattı.
0: Ankara'daki NATO zirvesi için geri sayım sürerken Avrupa basınının gözü Türk savunma sanayisine çevrilmiş durumda. İttifak tarihinin en kritik virajlarından biri kabul edilen zirvede Washington-Ankara-Brüksel üçgeninde yeni bir dönemin kapısı aralanabilir.
2: Türkiye, NATO bölgesinde stratejik önemi açısından göz ardı edilemeyecek bir alanı korumaktadır. Bu nedenle Türkiye, bizim için son derece değerli ve önemli bir NATO ortağıdır. Bu ortaklığı sürdürmek ve daha da genişletmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
0: Bu kapsamda Avrupa basını, kıta güvenliğinin anahtarı konumundaki Türkiye'nin savunma atılımlarını yakın merceğe aldı. Türkiye'nin son çeyrek asırdaki yükselişinin örnek gösterildiği adreslerden biri de Almanya'ydı. Ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung, Alman ordusu yakında Türkiye'den silah mı satın alacak başlıklı bir analiz yayımladı.
3: Ankara yarın başlayacak kritik NATO zirvesine hazırlanıyor. Liderlerin güvenlik, savunma harcamaları ve Ukrayna başta olmak üzere birçok konuyu masaya yatıracağı zirveye Avrupa medyasının da ilgisi çok yoğun. Yayın kuruluşları bu zirveyi NATO'nun geleceği ve transatlantik ilişkiler açısından bir dönüm noktası olarak değerlendiriyor.
0: Çarpıcı haberde daha 20 yıl öncesine kadar savunma ihtiyaçlarının tamamına yakınını ithal etmek zorunda olan Türkiye'nin küresel savunma ihracatının liderleri arasına yükseldiği anlatıldı. İspanya ile yapılan dev Hürjet anlaşması, Romanya'nın Türk üretimi askeri devriye botları satın alması, Polonya, Arnavutluk ve Hırvatistan gibi ülkelerin drone siparişleri gibi milyar dolarlık anlaşmalarla Türkiye'nin yeni bir çağ adımını attığı vurgulandı. Haberde dikkat çeken detaylardan biri de Türk savunma sanayinin Avrupa pazarına yönelik atılımları oldu. Türkiye'nin önde gelen İHA üreticisi Baykar'ın İtalyan savunma şirketi Leonardo ile ortak girişim kurduğu hatırlatıldı. Türk şirketi Arkan'ın ise Estonya'da topçu mühimmatı fabrikası kurduğu bilgisine yer verildi.
1: Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararla Rus Büyükelçi Andrei Karlov'a yönelik hain saldırının basit bir terör eylemi değil, ilmek ilmek dokunmuş çok katmanlı bir casusluk operasyonu olduğu ortaya çıktı. 15 Temmuz darbe girişiminde hüsrana uğrayan FETÖ'cü hainler, Türkiye'nin jeopolitik haritasını değiştirmek ve ülkeyi adeta bir savaşa sokmak için bu kanlı planı devreye soktu.
4: (Gülüyor)
0: 15 Temmuz gece

0: hadisesi Türk milletinin iradesine çarpan karanlık odaklar, Türkiye'nin jeopolitik rotasını değiştiremeyince daha kanlı, daha sinsi bir planı devreye soktu. O plan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a yönelik suikastı. Bu suikastin basit bir terör eylemi olmadığı kanıtlandı. Öyle ki Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi bu kanlı eylemi bir siyasal ve askeri casusluk operasyonu olarak tescilledi. Eski MİT mensubu Zeki Kıratlı, devletin gizli bilgilerini casusluk maksadıyla temin etmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemenin bu tarihi kararı, örgütün sadece bir darbe yapısı değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin bekasını doğrudan hedef alan profesyonel bir casusluk şebekesi olduğunu tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiş oldu. Hain planın temel hedefi Türkiye'yi yabancı diplomatları bile koruyamayan, güvensiz bir ülke ilan etmek ve Batı'nın çizdiği çizgiden çıkıp Rusya ile yakınlaşan Ankara'yı küresel güçler adına cezalandırmaktı. Darbe girişiminde başarısız olan FETÖ hücreleri Türkiye'yi adeta bir savaşa sürüklemek için vites arttırmıştı.
1: Anlaşıldı.
0: Örgütün bu cinayeti ne kadar önceden tasarladığının en dehşet verici kanıtıysa bir televizyon dizisi oldu. Suikastten tam 2 yıl önce 30 Aralık 2014'te yayınlanan Nizam'a Adanmış Ruhlar dizisinde bir sergi salonunda garson kılığındaki teröristlerin Büyükelçi'yi vurma planı birebir işlenmişti. Dizideki Büyükelçi buradan sağ çıkmayacak, Batı'yla bu ülke köprüleri atmalı artık replikleri hain niyetin yıllar öncesinden yazılan senaryosuydu. Peki bu istihbarat ağı nasıl çalıştı? Suikastin kalbi MİT'in Rusya masasına sızmış FETÖ hücreleri tarafından tutulmuştu. MİT mensubu Vehbi Kürşat Akal'ın Rusya masasındaki devlet sırrı niteliğindeki bilgileri dışarı sızdırdı. Akal'ın Karlov'un tüm koruma detaylarını ve hareket planını bağlı olduğu mahrem imam Hüseyin Kötücü'ye aktardı. Toplanan bu kirli bilgiler FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'e ulaştırılmak üzere örgütün tepe yöneticilerine iletildi. Katil polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş ise firari FETÖ'cü Abdullah Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'deki bir evde 4 ay boyunca telkinlerle cinayete hazırlandı. Bozkurt saldırıdan sadece 3 gün önce Twitter üzerinden "Türkiye'de artık elçilikler güvende değil" diyerek psikolojik harekatın startını verdi. Örgüt cinayeti işledikten sonra suçu cihatçı gruplara yıkarak uluslararası bir algı operasyonu yürütmeyi de planladı. Suikastin emniyet ayağındaysa tanıdık bir isim vardı. Temel Asancak, Deniz Baykal ve MHP'li vekillere yönelik kaset kumpaslarını yöneten, Başkan Erdoğan'ın ofisine böcek yerleştirilmesi talimatını veren FETÖ'cü Asancak, Karlov suikastinin de baş aktörlerinden biriydi. Asancak, 15 Temmuz gecesi emniyet kadrolarına askere direnmeyin talimatı veren isimdi. Mahkeme, suikastin ardından örgütün uluslararası kamuoyunu manipüle etmek için devreye girdiğini tespit etti.
2: Dünya Kupası'nda gündem ABD'li futbolcu Balogun'a verilen kırmızı kartın iptal edilmesi. FIFA aldığı kararla cezanın bu sene uygulanmayacağını açıkladı. Tepkiler ardı ardına geldi. ABD Başkanı Trump'ın da ne diyeceği merak konusuydu. Kameraların karşısına geçen Trump, "O pozisyon faul bile değildi. Kartın iptali için FIFA'dan inceleme talep ettim." itirafında bulundu.
3: Oyunu gördüm ve başta futbol olmak üzere spordan çok iyi anlayan biriyim. Bu bir faul değildi. Bu hatta bir ihlal bile değildi. Bu iki harika sporcunun bir araya gelmesiydi.
4: "Bu pozisyona faul değil" dedim. Kırmızı karta müdahale ettim. ABD'li futbolcuya verilen cezayı ertelettim. Dünya ABD Başkanı Trump'ın bu kez de futbola müdahalesiyle şoka girdim. ABD milli takımının 25 yaşındaki forvet oyuncusu Folarin Balogun, Bosensek'te oynadıkları son 32 turun mücadelesinde Tarık Muharremovic'e yaptığı faul nedeniyle doğrudan kırmızı kart görmüştü. Son 16'ya kalan ABD'nin Belçika'yla oynayacağı maçta forma giyemeyecekti. Devreye Trump girdi. FIFA Başkanı Gianni Infantino'yu aradı.
3: "Balogun bizim en iyi oyuncumuz. Kırmızı kart gördü. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyordum. Ama sonra duydum ki bu, bir sonraki maçta oynayamayacağın anlamına geliyor. Bu çok adaletsiz. Henüz oynanmamış bir maç için onu nasıl cezalandırırsın? FIFA'dan bir inceleme talep ettim."
4: Ardından FIFA, Balogun'un cezasının uygulanmasının bir yıl ertelendiğini açıkladı. Böylelikle Balogun'un Belçika maçında oynamasının yolu açıldı. Karar futbol dünyasından büyük tepkiyle karşılandı. UEFA, FIFA'nın çizgiyi aştığını

0: söyledi. FIFA Başkanı Infantino ise kararı savundu. FIFA'nın yargı organlarının davalara bağımsız ve özel bir şekilde yaklaştığını söyledi.
1: Efendim, ABD Başkanı Donald Trump'la İtalya Başbakanı Meloni arasında bir gerilim vardı, hatırlayacaksınız. Trump bu gerilimi bir kez daha alevlendirdi. Meloni'nin kendisine hayran olduğu imasında bulunarak bir fotoğraf paylaştı. Fotoğrafta düştüğü notsa dikkatleri çekti.
2: ABD Başkanı Donald Trump, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile arasındaki gerilime körükle gidiyor. Bu kez de uzaklaştırma kararı istedi.
3: Açıkçası şaşkınım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın müttefiklerine karşı neden böyle davrandığını anlamıyorum. Üstelik bu ilk defa olmuyor.
2: Geçtiğimiz haftalarda fotoğraf tartışması yaşayan iki lider arasındaki kriz bir kez daha ateşlendi. Kıvılcımı çakansa yine Donald Trump. Ankara'da yapılacak NATO zirvesi öncesi İtalyan liderin kendisiyle tokalaştığı anın fotoğrafını paylaştı. Ancak fotoğrafta Meloni'nin kendisine hayranlık duyduğu iması vardı. Bununla da kalmayan Trump, paylaşıma uzaklaştırma kararı gerekiyor notunu ekledi.
3: Bazı şeyler acil yanıtı hak eder. Donald Trump'ın açıklamaları tamamen uydurma.
2: Trump, Fransa'daki G7 zirvesinde de Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek için yalvardığını iddia etmişti.
3: Unutmaması gereken bir şey var. Ne ben ne de İtalya asla yalvarmayız.
2: Meloni'nin Trump'a yanıtından bu yana iki lider arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
1: Avrupa'nın güneyi ve güneydoğusunu saran orman yangınları günlerdir söndürülemiyor. Alevlerin yükseldiği İspanya, Portekiz, Fransa ve Yunanistan'da küle dönen araziler 200 bin dönümü aşmış durumda. On binlerce kişinin yerinden edildiği afet bölgesinde alevlerin müdahale kesintisiz sürüyor.
2: İspanya, Portekiz, Fransa, Yunanistan. Kavurucu sıcakların binlerce ölüme yol açtığı Avrupa bir yandan da orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Kıtanın güneydoğusundaki onlarca noktadan yükselen alevlere havadan ve karadan müdahale kesintisiz sürüyor.
4: Sanki korkunç bir filmin ortasında gibiyiz. Yaşananların gerçekliğini kabul etmek ve farkına varmak çok zor. Alevler önüne çıkanı yutarak ilerliyor.
2: Felaketin merkez üstlerinden İspanya'da orman yangınları başta Katalonya olmak üzere birçok noktada devam ediyor. ...24 bin dönüme yakın yeşil arazinin küle döndüğü afet bölgesinde tahliye edilenlerin sayısı 50 bini aştı. Aşırı sıcak ve şiddetli rüzgarın körüklediği alevlere karşı binden fazla itfaiye ve acil durum personeli sahada.
4: Size hitap ettiğim şu dakikalarda son çıkan yangınlar yaklaşık 15 bin dönümlük bir araziye yayılarak hızla ilerliyor. Yangının dış cephesi yaklaşık 18 kilometre uzanan bir alev duvarı oluşturmuş durumda.
2: İspanya'nın batı komşusu Portekiz'de alevlere teslim olmuş durumda. Ülkenin orta kesimindeki Vuzela bölgesinde günlerdir devam eden yangınlar 120 bin dönüm araziyi küle çevirdi. Bu da neredeyse Paris'in yarısı büyüklüğünde bir bölgenin tamamen yok olduğu anlamına geliyor.
5: Hızla yayılan alevler ve duman nedeniyle koşullar yaşanılmaz hale gelmiş durumda. Ormanlarla çevrili bir yerleşimde yaşıyoruz ve bir sabah uyanıp evimizin küle döndüğünü görmekten korkuyoruz.
2: Yangınların pençesindeki bir diğer Avrupa ülkesi ise Fransa. Yaz başından bu yana 110 bin dönüm arazinin küle döndüğü ülkede sadece pazar günü 30 noktada yangın çıktı. Fransa'nın güneyi ve güneydoğusunda kümelenen orman yangınları nedeniyle 10 binden fazla kişi yerinden edildi. Yetkililer geçen senenin aynı dönemine göre yangınların ikiye katlandığı konusunda da uyarıda bulunuyor.
4: Yangınlara bu kadar yaklaşmak çok korkutucu. Ekranda görmekten çok farklı. Çünkü rüzgar yok.

0: değiştirirse bir anda alevlerin içerisinde kalabilirsiniz. Turist olarak geldik ve burada mahsur kaldık. Dönemiyoruz.
1: Yunanistan'da orman yangınları ile mücadele ediyor. Orta Makedonya, Selanik çevresi ve Rodos adasının da aralarında bulunduğu onlarca noktadan alevler yükseliyor. Selanik yakınındaki Oreo Castro bölgesinde bir geri dönüşüm tesisinin alev alması nedeniyle çevre yerleşimlerde yaşayan binlerce kişi tahliye edildi. Tesisten yayılan zehirli duman nedeniyle vatandaşlara evlerde kalınması ve camların açılmaması için uyarı yapıldı.
0: Yangını başladığı anda gördüm. Zamanla kontrol altına alınabileceğini düşünmüştük. Ancak görünüşe göre daha da büyüdü.
1: Yunan makamları yangına neden olduğu iddiasıyla 76 yaşındaki bir kişiyi de gözaltına aldı.
2: Efendim, Gazze'de ateşkese rağmen bombalar susmuyor. İşgalci İsrail ordusu sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürüyor. Han Yunus'ta araçlar, Tel Aviv mahallesinde ise bir ev vuruldu. Saldırılarda Filistinliler hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
1: Gazze'de ateşkese rağmen ölüm yağmaya devam ediyor. İşgalci İsrail ordusu uluslararası çağrıları ve ateşkesi hiçe sayarak bir kez daha masum sivilleri hedef aldı. Gazze şeridinde sivillerin bulunduğu bir araç İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu. Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesindeki saldırı sonrası ortalık savaş alanına döndü. Saldırıda iki Filistinli şehit oldu, 16 kişi de yaralandı. Görgü tanıkları ise işgalci İsrail güçlerinin Han Yunus'un kuzeyinde başka bir aracı da hedef aldığını aktardı. Gazze'de saldırılar bununla da sınırlı kalmadı. Sabah saatlerinde Tel Heva mahallesindeki bir ev bombaların hedefi oldu. Resmi verilere göre ateşkesin uygulamaya girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1066 Filistinli hayatını kaybetti. 3445 kişi de yaralandı.
3: Yazın nasıl yaşayacağımızı bilmiyoruz. Kışın nasıl yaşayacağımızı da bilmiyoruz.
1: Resmi verilere göre ateşkesin uygulamaya girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail saldırılarında 1066 Filistinli hayatını kaybetti. 3445 kişi de yaralandı.

0: Çin ve Rusya askeri işbirliği kapsamında Doğu Çin Denizi'nde ortak deniz tatbikatına başladı. NATO zirvesi sırasında gerçekleşen tatbikat kapsamında Rus filosu Çin'e ulaştı. Öte yandan Çin'le sorunları olan Tayvan tatbikatı dikkatle takip ettiğini duyurdu.
1: Rus savaş gemileri Çin limanına yanaştı. İki ülke ortak deniz tatbikatlarını başlattı. NATO zirvesinin arifesinde Pekin ve Moskova'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Rusya'nın Pasifik filosuna ait savaş gemileri, yıllık ortak deniz 2026 tatbikatını başlatmak üzere Çin'in Qingdao limanına ulaştı. Tatbikat başladı, karşılama töreni yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı tatbikatın başlangıcına ilişkin görüntü paylaştı. Pasifik filosuna ait savaş gemilerinin Qingdao limanına yanaştığı görüldü. Her iki ülkenin askeri personelinin katıldığı resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Rus ve Çinli denizciler el sıkıştı. Çocuklar Rus mürettebata çiçekler sundu. Tatbikat yaklaşık bir hafta sürecek. Her iki ülkenin deniz ve hava kuvvetleri katılacak. Bu kapsamda her iki tarafta deniz arama kurtarma, denizaltı savunma, hava savunma ve gerçek mühimmatlı topçu tatbikatları gibi faaliyetler gerçekleştirecek. Tatbikatların sona ermesinin ardından her iki taraftan bazı birlikler Pasifik Okyanusu'nun çeşitli bölgelerinde ortak devriyelere devam edecek. Öte yandan Tayvan teyakkuzda. Tatbikat nedeniyle endişeli değiliz açıklaması yapıldı. Ancak hareketliliğin dikkatle izleneceği vurgulandı.
2: Bir yandan

0: Bu yılki rutin askeri tatbikatların ayırt edici özellikleri olup olmadığını gözlemleyeceğiz ve ayrıca geçmiş tatbikatlarla karşılaştırarak yeni kalıpların ortaya çıkıp çıkmadığını göreceğiz. Bu nedenle sonraki gelişmelere dikkat etmeye devam edeceğiz.
1: Efendim, Güneydoğu Asya'da sel felaketleri yaşandı. Hindistan'da da yollar suya gömüldü. Otoyollarda ağır hasar oluştu. Bangladeş'te de Arakanlı Müslümanların sığındığı kampı sel vurdu.
2: Hindistan, Bangladeş, Çin, Güneydoğu Asya sel felaketleriyle mücadele ediyor.
3: Son 24 saattir yağmur yağıyor. Su camiye ve evlerimizin içine girmiş durumda. Elektrik yok.
2: Hindistan'ın batısındaki Maharashtra eyaletinde etkili olan sağanak sonrası yollar suya gömüldü. Mumbai ve Pune arasındaki otoyollarda heyelan meydana geldi. Ulaşım hatları kesildi. Bazı noktalarda yollar ağır hasar gördü. Suya gömülen yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekerken kopan ağaç dalları da yolları kapattı.
3: Mumbai'de kırmızı alarmı ilan ettik. Bir diğer endişe kaynağı ise rüzgar hızlarının oldukça artmış olması. Ağaçlar kökünden sökülebilir, sığınaklar hasar görebilir.
2: Bangladeş'te ise sel, Arakanlı Müslümanların sığındığı kampları vurdu.
3: Heyelan evimizin tamamını devasa bir toprak kütlesinin altına gömdü. Kardeşim ve ben bir şekilde hayatta kalmayı başardık.
2: Toprak kayması nedeniyle derme çatma binalar ve çadırlar su ve çamura gömüldü. Muson yağmurlarının etkisiyle suya doyan topraktaki kaymalar en az 8 kişinin hayatına mal oldu. Pek çoğu da yaralandı.
3: Tepenin bir bölümü aniden çöktü ve kamp 11'de 4 kişinin hayatını kaybettiği trajik bir olay meydana geldi.
2: Çin'de de Maysak tayfunu etkili oldu. Ülkenin güneybatısındaki Guigan kentini vuran sel nedeniyle bir şantiye suya gömüldü. Tepenin yamacından şelale gibi akan su çukur noktadaki şantiyeyi göle çevirdi.
1: Efendim, İstanbul Avcılar'da yaşlı bir adam iddiaya göre otluk alanı yakıp kaçtı. Kaçma anı ve alev alev yanan alan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
4: Otluk alanı ateşe verip uzaklaştı. İddiaya göre İstanbul Avcılar'da bir adam otluk alanı ateşe vererek kaçtı. Alevler bir anda büyürken adamı görenler tepki gösterdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yaşlı adamın otluk alanı yakıp kaçma anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
1: İstanbul Arnavutköy'de bir elektrik direğinde meydana gelen patlamalar mahallede paniğe neden oldu. Direğin yanındaki binada yaşayanlar sokağa döküldü. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Elektrik direği bomba gibi patladı. Mahalleli sokağa döküldü. Görüntüler İstanbul Arnavutköy'den. Ardı ardına yaşanan patlamalarla birlikte etrafa saçılan kıvılcımlar paniğe yol açtı. O anlarda en büyük korkuyu direğin hemen bitişiğindeki binada yaşayanlar hissetti. Olası bir yangın ihtimaline karşı bina sakinleri panikle kendilerini sokağa attı. Mahalledeki panik ve kaçışma anları çevredekilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: İzmir'de başörtülü bir anne ve kızını hedef alan nefret dolu sözlü saldırı Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. Halka açık kumsalda akıllara zarar hareketler, hakaretler savuran o kadın, savcılığın tutuklama talebine rağmen mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı. Bu karara sosyal medyada tepki çığ gibi büyüdü.
6: Bağırmasın. Nasıl diyorsunuz bana?
2: Önce bağırdı, ardından hakaretler savurdu. Bu da yetmedi, başörtülü anne ve kızını halka açık plajdan kovmaya kalktı.

0: Bak bak bakın.
1: Başörtülü aileyi hedef alan o kadın çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki plajda kayda alınan görüntüler infiale neden olmuştu. Bir kadın başörtülü annesiyle sahile gelen ziyaretçiye sözlü saldırıda bulunarak plajdan kovmaya çalışmıştı. O saldırgan kadın görüntülerin ardından savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilerek tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı. Ancak mahkeme sözlü nefret saldırısının failinin adli kontrol şartıyla salıverilmesine karar verdi. Karara sosyal medyadan tepki yağdı. Binlerce vatandaş adaletin yerini bulması için paylaşımda bulundu.
2: Efendim birçok plajda rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaktı. Yasağı dinlemeyip kendini serin sulara bırakanlarsa adeta can pazarını yaşadılar. Şile'de ve Kuşadası'nda toplam 6 kişi boğularak hayatını kaybetti.
3: Yasak olmasına rağmen o kuytu yerlerde denize giriyorlar ve rip akıntısı maalesef onları alıp götürüyor.
4: Kumu altından çekiyor, akıntı aşağı sürüklüyor. Rip akıntısı yine can aldı.
3: Rip akıntısı çok güçlü bir akıntı. Saatte 30 kilometreye kadar giden bir akıntı. İyi bir yüzücünün yüzebileceği mesafe ise saatte 5-6 kilometre civarı.
5: Peki nedir bu tehlikeli rip akıntısı? Özetle şu anda görmüş olduğunuz gibi kıyıya vuran ortalama 1-1,5 metre dalgaların arasındaki çeken dalganın adı rip akıntısıdır. Siz sabit olarak orada durduğunuzu düşünürsünüz. Ancak siz fark etmeden sizi açığa doğru sürükler.
3: Yani yüzerek bu akıntıdan kurtulma imkanınız yok. Vatandaş ayakları yerden kesildiği anda korkuyla, panikle ne yapacağını bilemiyor ve sürekli kıyıya doğru kulaç atıyor. Kulaç atmasının sonunda belli bir zaman sonra yoruluyor ve ondan sonra maalesef hayatını kaybediyor.
4: Sinsi akıntı hafta sonunda yine mesaideydi. Kuşadası ve Şile'den 6 can aldı.
5: Sofular Mağarası mevkiinde tehlikeli ve yasak olmasına rağmen denize giren 42 yaşındaki İsa Bodur kısa zaman içerisinde gözden kayboldu. Sahil güvenlik ekipleri saatlerce yapılan çalışmanın ardından Bodur'un cansız bedenine ulaştı.
4: Bir acı haber de aynı sahilde yine girilmesi yasak olan farklı bir plajdan geldi. 24 yaşındaki Ahmet Can Yavuz ve 25 yaşındaki Umut Gümüş akıntıya kapıldılar. Yavuz'un cansız bedenine saatler sonra ulaşıldı. Gümüş'ün cenazesi ise hala bulunamadı.
5: 25 yaşındaki Umut Güneş'e ulaşabilmek için arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda saatler 13.30'u gösteriyor ve ekipler Umut'a ulaşabilmek için yeniden dalış yapıyorlar. Acılı aile ise işte bu sahilde arama çalışmalarını adeta gözlerini kırpmadan izliyorlar.
3: Sahil güvenlik, AFAD, itfaiye ekipleri kaybolan şahısı arayıp bir an önce ailesine teslim etmek için elinden geleni yapıyorlar. Yukarıdan helikopter destekleri, dalgıçlar, yani tüm ekipler canla başla çalışıyor.
4: Aydın Kuşadası'nda ise plaja gelenler dalgalara kapıldı. Kıyıya çıkarılan 12 kişiden Dursun Marmara, Mahmut Öz ve İlkay Özcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
3: Çok sık rastlıyoruz. Lütfen mutlaka meteorolojinin durumuna baksınlar. Görevlilerimizi dikkate alsınlar.
2: Mersin'de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 24 yaşındaki avukat Tuğçe Şen hayatını kaybetti. Mesleğinin henüz başında olan genç avukatın cenaze töreninde gözyaşları adeta sel oldu. Tabutunun üzerine avukatlık cübbesinin örtülmesi ise yürekleri dağladı.
6: Yaya geçidinde kural ihlali genç avukatı hayattan kopardı. Cinayet gibi kaza Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşandı. Otomobille aşırı hızla seyreden Uğur Duvar, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan avukat Tuğçe Şen'e çarptı. Genç avukat çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklendi. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Şen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Sürücü ise gözaltına alındı. Tuğçe Şen'in naaşı adli tıp morgundan alındığı sırada yakınları fenalık geçirdi. Tabutu üzerindeki avukatlık cübbesi ise yürekleri dağladı. Genç avukat için düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Törene ailesi ve yakınlarının yanı sıra meslektaşları katıldı. Toprağa verilen avukat Tuğçe Şen henüz 24 yaşındaydı ve

0: Türeve yeni başlamıştı.
1: Allah rahmet eylesin.
2: Akdeniz Üniversitesi'ndeki bir öğretim görevlisi borsada yüksek kazanç vaadiyle 50'den fazla sağlık çalışanını milyonlarca lira dolandırdı. Yurt dışına kaçan şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelinin eşi de soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
3: Antalya'da bir öğretim görevlisinin birlikte çalıştığı çok sayıda kişiyi dolandırıp yurt dışına kaçtığı iddia edildi. Dolandırılanlar arasında profesörler de var.
4: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan bir öğretim üyesi onlarca meslektaşını Amerikan borsalarında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıp milyonlarca lira ile yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor.
3: Hastanede yıllarca anestezi teknikeri olarak çalıştıktan sonra öğretim görevlisi olan şüpheli, geliştirdiğini iddia ettiği bir algoritmayla meslektaşlarına yüksek kazanç vaadinde bulundu. Çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca Türk lirası ve döviz topladı. Kimi kredi çekti, kimi evini sattı, kimi ise evlerinin tapularını, satış işlemlerini kolaylaştırmak adına şüphelinin üzerine geçirdi.
4: Aralarında ünlü cerrahların olduğu onlarca sağlık çalışanı mağdur sıfatıyla Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından şikayetçi olup ifade verdi.
3: Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ise olayın ardından soruşturma başlattı. Fransa'ya kaçtığı iddia edilen şüphelinin eşi gözaltına alındı. Olayın 50'den fazla mağduru var.
2: Arnavutköy'de yumuşak toprağa saplanarak mahsur kalan iki büyükbaş hayvan itfaiye ekiplerine saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. O anlarsa cep telefonu kamerasına yansıdı.
5: Dışarıdan hayvan geliyor, burada batıyor. İtfaiyeler zor durumda.
6: Hayvanlar çamura saplandı, ekipler seferber oldu. İstanbul Arnavutköy'de iki büyükbaş hayvan yumuşak toprağa saplanarak mahsur kaldı. Hayvanların o halini görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler hayvanlara zarar vermemek için titiz bir çalışma başlattı. Küreklerle yapılan kazı yeterli olmayınca iş makinesi devreye girdi. Toprak kontrollü şekilde kazıldı ve mahsur kalan iki büyükbaş hayvan saatler süren çalışmanın ardından kurtarıldı. O anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
2: İstanbul Sultan Gazi'de 3 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi çalıntı motosikletle tartıştıkları kişiye ateş açtı. Kurşunların hedefindeki adam ağır yaralandı.
7: Armi nereye geldi? Bakın armiye bak.
6: Çalıntı motosikletle dehşet saçtılar. Silahlı saldırının adresi İstanbul Sultan Gazi. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 kişi sokakta karşı karşıya geldi. Sözlü olarak başlayan tartışma saniyeler içinde kavgaya dönüştü. Hırsını alamayan taraflardan biri yanına bir kişiyi de alarak çalıntı bir motosiklette olay yerine geri döndü ve husumetlisine kurşun yağdırdı. Hedefi olan adam kanlar içinde yere yığılırken saldırganlar motosikleti olay yerinde bırakıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken polis kaçan saldırganların peşinde.
2: İstanbul Bakırköy'de asırlık bir çınar ağacı park halindeki aracın üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmadı ama lüks araç büyük hasar gördü.
3: Asırlık çınar devrildi. Araç kullanılamaz hale geldi. İstanbul Bakırköy'de asırlık bir çınar ağacı yol kenarına park edilen aracın üzerine devrildi. O sırada neyse ki bölgeden geçen kimse yoktu. Yaralanan olmadı ama otomobil ağır hasar gördü. Ekipler ağacı kesip kaldırdı. Kapanan caddede yeniden ulaşıma açıldı. Çevre sakinleri bölgedeki yaşlı ağaçların kontrol edilmesini istedi.
2: Sokaklarda gezen sahipsiz köpeklerin toplanması ile ilgili çalışmalar sürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül kentte başıboş köpeklerin %65'inin toplandığını açıkladı.

0: açıkladı. Barligül 2-3 ay içerisinde sorunu gündemden çıkaracağız dedi.
1: Sürü halinde geziyor, sokaklarda kabusu yaşatıyorlar. Başıboş köpek saldırılarında veya sebep olduğu trafik kazalarında onlarca kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği sorunun çözümü için aylar öncesinden düğmeye basmıştı.
2: Ne hayvanları hepsini toplayıp itlaf edeceğiz, ne hayvanların hepsinin sokakta gezmesine, dolaşmasına müsaade edeceğiz.
1: İstanbul Valisi Davut Gül, kentte tespit edilen sahipsiz köpeklerin büyük oranda toplandığını açıkladı.
2: İstanbul'umuzda bugün itibariyle tespit edilen sahipsiz hayvanların %65'i toplandı. 2-3 ay içerisinde bunu gündemimizden çıkartmak istiyoruz.
1: Vali Gül, 39 ilçeye doğal yaşam alanı oluşturulması amacıyla ormandan arazi tahsis edildiğini belirtti.
2: Barınak'ta küçük küçük kulübeler var. Doğal yaşam alanı 20 bin metrekare, 30 bin metrekare, 50 bin metrekare büyüklüğünde etrafı çevrili, suyunu, yemeğini vereceğiniz bir mekanizma var.
1: Vali Gül, sorumluluklarını yerine getirmedikleri takdirde belediyeler için suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti.
2: Çalışma yapmayan belediyelerle ilgili ya da kendi ilçesinde Allah muhafaza herhangi bir çocuğa, yetişkine bir sahipsiz hayvanın zarar vermesi durumunda bunlarla ilgili de adli makamlara suç duyurusunda bulunacağız.
0: Giresun Görele'de belediye başkanı Hasbi Dede'nin tacizine maruz kaldığı iddia edilen ve ardından geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Tuanla Toro'nun ölümüne ilişkin soruşturma iddianame artık tamamlandı. Savcılık sürücü hakkında olası kasta öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis cezası istedi.
1: Taciz mağduru Tuana'nın ölümüne neden olan sürücü için istenen ceza belli oldu. Savcılık 25 yıl hapis cezası istedi.
3: Giresun'un Görele ilçesinde Cumhuriyet Halk Partili Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin cinsel tacizine uğrayan 16 yaşındaki Tuana Torun yolun karşısına geçmeye çalışırken Adem Hasbaş'ın kullandığı aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
1: Olayla ilgili soruşturmayı tamamlayan savcılık, kazanın basit bir trafik kazası olarak değerlendirilemeyeceğine dikkat çekti. Bilirkişi raporunda Tuana Asli, sürücü tali kusurlu bulunmasına rağmen, sürücü Adem Hasbaş hakkında olası kasta öldürme suçundan kamu davası açıldı. İddianamede sürücünün 197 promil alkollü olduğu halde aracını kullanmaya devam ettiği ve hız yaptığı vurgulandı.
4: Bu tarafa bak.
3: İddianameye göre Adem Hasbaş yanındaki kişinin aracı ben kullanayım teklifini reddetti ve direksiyon başında kalmaya devam etti. Savcılık da bu nedenle sürücü hakkında olası kasta adam öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis isteminde bulundu.
1: Şimdi gözler mahkemenin vereceği karara çevrildi.
0: Efendim, Osmaniye'de bir düğün salonunda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Olayda 22 yaşındaki bir genç öldü, 6 kişi ise yaralandı.
5: Tartışmada silahlar çekildi, düğün salonu kana bulandı. Osmaniye'de bir düğün sırasında iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa sürede diğer davetlilerin de dahil olmasıyla tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga olay yerine giden polis ekipleri tarafından güçlükle ayrıldı. Yaralanan 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: Sırada görüntüleriyle öne çıkan yurttan haber turumuz var.
6: Tam orada.
7: İp! İpe girdin mi Mehmet Ali?
8: Bursa'da vadi gezintisi yapan 5 kişiden ikisi sarp arazide mahsur kaldı.
7: Çek çek çek çek.
9: Dur bekle.
10: Yavaş.
8: Yavaş. 15 ve 22 yaşında.

0: yanındaki iki genç halatlarla çekilerek kurtarıldı. Mersin'de yüzmek için Kadıncık Vadisi'ne giren 3'ü çocuk 7 kişi derenin su seviyesi birden yükselince kıyıya çıkamadı. Hem itfaiye hem de dağcılık ekibinin başlattığı çalışma sonunda mahsur kalanlar güvenli alana taşındı. Aydın'da kaybolan 80 yaşındaki kadın 11 saatlik çalışmanın ardından bulundu.
1: Tamam teyzeciğim, su getiriyorlar. Aradım şimdi. Geliyorlar. Hem buraya geliyorlar, sen buradan yürümeyeceksin. Seni buradan sedyeyle götüreceğiz.
0: Yaşlı kadın tedbiren hastaneye kaldırıldı. Türkiye'nin en yüksek noktası olan Ağrı Dağı mevsim fark etmeksizin dağcıların gözde noktası olmaya devam ediyor. Yerli ve yabancı dağcıların oluşturduğu grup sıcaklığın eksi 20 dereceyi bulduğu dağa tırmanış düzenledi. Ekip zorlu yolculuğun ardından 5137 metre rakımlı zirveye ulaştı. Bu görüntüde Mersin'de kaydedildi. Hayvanlarını otlatan Furkan Makbul'ün keçisi kayalıklarda mahsur kaldı. Ekipler 4 saatlik çalışmanın ardından keçiyi kurtarıp sahibine teslim etti.
2: Mersin İtfaiye Daire Başkanlığı'na teşekkür ederim.
0: Cam indir. Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turistin yolu Erzurum'a düştü. Şenkayalı İsmail Bozkurt'la kurduğu diyalog da izleyenleri gülümsetti. Onların imdadına ise telefondaki çeviri uygulaması yetişti.
3: Nereden geliyorsun?
4: I started biking in England.
3: İngiltere'den bisikletle buraya kadar gelmiş, İngiltere'den. 5 aydır bisikletin üstündesin.
4: Yes.
3: Valla işte bak, görür müsün teknolojiyi?
0: Dil sorunu çözülünce ortaya çıkan bu anlar sosyal medyada viral oldu.
3: Memnun oldum.
5: Bay bay.
3: Bay bay.
0: Kısa süren sohbet sonrası İngiliz turist yoluna devam etti.
3: Yani buraya çıkıp gelmelerini istiyorum. Geçen tarla suvarmış.
6: 6'ın son 7 ayın en düşük seviyesini görmüş, gram 5000 seviyelerine çekilmişti. Cuma günü yükselişle kapatan altında yeni haftada ibre yeniden aşağı çevrildi. Küresel piyasalardaki son duruma bakacağız efendim.
7: Altında rüzgar 5 haftanın sonunda tersine dönmüş. Gram altın haftayı 6300 liradan kapatmıştı. Yeni haftada yatay seyrini sürdürdü.
8: Şu anda kar satışları var. Uluslararası piyasalarda ons altın 4.164 dolar seviyesinde.
7: ABD istihdam verileri ve Fed'in faiz artırımı verilerinin beklentileri zayıflatmasıyla altın toparladı.
8: Gram altın TL fiyatı 6.300 lira seviyesinin üzerinde haftayı tamamlamıştı. Şu anda kar satışıyla birlikte 6.290 lira seviyesinde yatay bir hafif satıcı bir seyirle haftaya başladı. Burada 6.200-6.400 lira aralığını bu haftanın özelinde takip ediyor olacağız. Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 62.5 dolar seviyesinde 60-70 dolar aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Bir toparlanma gelebilir gümüş tarafında. Bu da 68 devamında 70 dolar seviyesini gündeme getirir.
7: Yatırımcılar gözünü çarşamba günü yapılacak FED toplantısına çevirdi.
8: Haftaya iyimser bir başlangıç yaptık. Yatay bir seyir var. Bu hafta zaten küresel piyasalarda açıklanacak önemli bir veri akışı yok. Sadece çarşamba akşamı FED form tutanakları var. Buradaki açıklamalar da FED'in faiz kararında bir ipucu verecek.
7: Peki Ankara ev sahipliğinde düzenlenen NATO liderler zirvesi Borsa İstanbul'u ne yönde etkileyecek?
8: Geri çekilmelerin, kar satışlarının alım fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Bu haftanın özelinde yine Borsa İstanbul endeksinde yeni NATO anlaşmaları borsa tarafını pozitif yönde etkiler. 14.600 devamında 14.800 puan seviyesine kadar bir yükseliş bekliyoruz. Yarın borsa tarafında biz biraz daha iyimser olduğumuzu söyleyebiliriz.
6: Efendim, Malatya'nın zengin mutfağını ekranlara taşıyoruz. Kadınların parmak arasında meşhur kiraz yaprağı sarmasından Polat köftesine kadar şehrin en özel lezzetlerini keşfedeceğiz ve ardından da Ajans Yeni Günü burada noktalayacağız.

Malatyalıların kırmızı çizgisi, bir kere onu söyleyeyim. Yemek, gastronomi. Malatya mutfağında inanılmaz lezzetler var. Şimdi yavaş yavaş

0: şöyle yemeklerin yapıldığı masaya doğru gidiyorum. Şimdi size birini tanıtacağım. O kişi Malatya'nın kültürüne, tarihine ve mutfağına hakim bir isim. İbrahim Halil Kılıç. 40 yıldır Malatya'nın gastronomisini araştırıyor. Üzerine kitaplar yazıyor. İşte kitaplarda masada. İbrahim abi, şimdi bugün bize ne anlatacaksın?
1: Öncelikle A Haber'e teşekkür ederim. Kadim şehir Malatya'nın kadim mutfağını böyle gözlerine sergileyerek hem bulgur ağırlıklı köftelerimiz hem de fırın yemeklerimizle birlikte tanıtım konusunda destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Malatya az önce de belirttiğim gibi kadim bir şehir. Gerek buğdaydan yapılan 80 çeşit köftemiz.
0: 80 çeşit.
1: 80 çeşit. Bunların hepsi de bu kitapta tescillenmiştir. Gözler önüne sergilenmektedir.
0: Bu kitapları sen mi yazdın?
1: Benle birlikte iki tane hoca hanım.
0: Bravo.
1: Kız Meslek Lisesi'nin müdüresi.
0: Tuğla gibi kitaplar.
1: Uzun süren bir hummalı çalışma sonucu 13 ilçeyi tek tek tarayarak,
0: evet,
1: yaşı 70'in 80'in üzerindeki insanlarımızı dinleyerek bu yemekleri kayıt altına aldık ve bu güzel eserlerde topladık. Birincisi, evet, dediğim gibi, evet, Malatya buğdayı aslında yine onda bir tarihi kökeni var. Bakınız, tarihsel kaynaklarda sergilenmektedir. Mezopotamya bölgesinde emmer dediğimiz bir buğday çeşidi vardır.
0: Emmer
1: denilen bir buğday çeşidi vardır, evet, ki bunun tarihi 8500 ile 12000'li yıllara kadar uzanmaktadır. Malatyalı bulgura ve buğdaya hassastır. Kendi yetiştirir, kendi değirmende gider öğütür. Pilavlık, köftelik ve diğer çeşitleriyle yaklaşık 8 çeşit ve ondan sonra bu gördüğümüz bitki yapraklarıyla birlikte diğer ayrıca sebzelerle, ıspanaklı, kabaklı, değişik sebzelerle, hatta meyveli çeşitlerle Malatya mutfağında şu gördüğünüz kitapta 250 tarif yer almaktadır.
0: Ablalarımız da büyük bir işçilik hizmeti vererek,
1: evet,
0: kiraz yaprağı mı sarıyorlar?
1: Kiraz yaprağı sarıyorlar. Bu kiraz, ayva, üzüm, dut, fındık, sarmaşık, pazı olmak üzere yaklaşık 10 çeşit bitki yaprağından
0: bitki yemek
1: köfteler yapılmaktadır.
0: İşte kiraz yaprağı burada hemen yapılmışı var.
1: İçerisinde sadece şöyle yarma dediğimiz unlu bir bulgur.
0: Evet.
1: Buğday haşlanmadan öğütülür. Haşlanmadan öğütüldüğü için kepekli bir bulgur çıkar. O bulgur sadece su ve tuzla yoğrulur. İster kiraz yaprağına, ister ayva yaprağına, az önce belirttiğim gibi
0: İbrahim abi, bu
1: 8 çeşit yaprağa sarılır.
0: Şimdi bulgurdan yapılıyor, yapraktan yapılıyor. Çok böyle sanki karın doyurmaz gibi mi duruyor? Doyurur mu?
1: Aslında öyle ama belki doyurmaz gibi gözüküyor ama aslında çok besleyicidir.

0: köfte sarılırken, şimdi bu kepekli bir bulgur, su ve tuzla, içerisinde et yok. Bu köfte sarılırken işte Anadolu'nun pratik zekası, Anadolu kadınının pratik zekası devreye giriyor. Bakın, köftenin bir tanesini sarıyor, parmağın arasına koyuyor.
1: Bak, beş tane... Turgut, şu mermileri iyi çek bak.
0: Beş taneyi buraya koyuyor. O eldeyken beş taneyi buraya, beş taneyi buraya.
1: Yapmanelik.
0: 20 tane köfteyi, şimdi o köfteler sarılırken tek tek tencereye dizse hem zaman kaybedecek. İkincisi, o sarılmış köfteyi parmağın arasına, bir taneyi gösterir misin? Sıkıştırınca aynı zamanda bir pres vazifesi görüyor.
1: Allah Allah.
0: Dağılmamasını sağlıyor.
1: Malatya'nın gastronomisi yemeği uzun uzun konuşulacak, kitaplara yazılacak bir konu. Şimdi size bir tablo göstereceğim. Umarım bana kızmazsınız. Ama hakikaten Osman Hamdi Efendi'nin tablosu gibi değil mi? Allah için söyleyin. Şu rengarenk, şu lezzetli görüntülere bir bakın. Malatya'nın mutfağı işte bu. Benim de tanıdığım yemekler var. Aşina olduğum Polat köfteyi tanıyorum mesela. Burada lahana sarmayı tanıyorum mesela. Domatesliği tanıyorum mesela. İbrahim abi ekşili... Fritli dolma köfte dedi, analı kızdı diyoruz birçok yerde. Evet.

0: Sarma, aman Allah'ım İbrahim abi, neler var neler.
1: Yoğurtlu kendime çorba, tarhana çorba, kiraz yaprağından ekşili köfte, ekşili ıspanaklı köfte, kuzu tandır, domates kebabı, kağıt kebabı, biber, kuru biber patlıcan dolması, Polat usulü içli köfte.
0: Daha ne olsun, daha ne olsun. Yani bunlar hep böyle bir emekle, çabayla, gayretle ortaya çıkarılmış Türk mutfağının o en ince damarına giden, yolu açan yemekler, lezzetler bunlar izleyicilerimize. Bu lezzetleri elbette tattıramayacağız ama lütfen Malatya'ya geldiğinizde
1: mutlaka bu sofraya konuk olun diyoruz.
0: İşte bu. Bu sofraya konuk olun. Yoksa Malatya'ya gittim demeyin.

0: Vakıf Leasing Sabah Ajansı'nı sunar.
1: Günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 6'yı gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Sabah Ajansı'nı hem Türkiye hem de dünyadan tüm sıcak gelişmeleri aktaracağız. Ama ekranları da getirdiğimiz gibi bu kez Sabah Ajansı'mızı stüdyodan değil, başkentten, başkent Ankara'dan ekranlara getiriyoruz. Çok özel bir yayınla karşınızdayız. 22 yıl sonra Türkiye NATO Liderler Zirvesi'ne bir kez daha ev sahipliği yapıyor ve 36. NATO Liderler Zirvesi Türkiye'de, başkent Ankara'da gerçekleşecek. Biz de gün boyunca özel yayınlarımızla Ankara'dan stüdyomuzu, haber merkezimizi başkente taşıdık ve buradan gelişmeleri aktaracağız. ABD Başkanı Donald Trump'ın gün içerisinde saatler 15 sıralarında Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz. Tabii ki Trump'ın vereceği mesajlar, diğer liderlerin vereceği mesajlar büyük önem taşıyor. Konuklarımız olacak. Konuklarımızla birlikte NATO'nun dününü, bugününü ama daha da önemlisi yarınını konuşacağız. Türkiye'nin bu süreçteki rolünü değerlendireceğiz. Çok değerli yayın konuklarımızla birlikteyiz. TÜRPAV Başkanı, siyasi tarih uzmanı Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikte. Sinan Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkürler. Bir başka değerli yayın konuğumuz stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikte. Mehmet Hocam günaydın, hoş geldiniz.
3: Teşekkür ediyorum. Günaydın, iyi yayınlar.
1: Pek çok başlığımız var. Uzun bir yayın maratonu olacak ama öncelikle dünden neler yaşandı? Bir hızlıca onları bir ekranlara getirelim. Dün tabii ki NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Türkiye'ye geldi. Ayağının tozuyla saatler 16.45 civarında kameraların karşısına geçti. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Tabii ki Hürmüz Boğazı'ndan Rusya-Ukrayna Savaşı'na, Türkiye'nin ev sahipliğine ve NATO liderler bildirisine kadar pek çok önemli mesajlar verdi. Peki ne dedi NATO Genel Sekreteri? Sonrasında Başkan Erdoğan'la bir araya geldi. Öncelikle o açıklamaları bir ekranlara getirelim. Ardından konuşmaya başlayalım.
4: Türkiye'nin NATO'daki liderliği çok önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin burada, Ankara'da yapılıyor olması önemli.
5: Türkiye'nin NATO'daki rolüne dikkat çekti. Savunma sanayinde geldiği noktaya ayrı bir parantez açtı.
4: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor. Türkiye NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri.
5: 36. NATO zirvesi öncesi Ankara'ya gelen NATO Genel Sekreteri Mark Rutte külliyede kameralar karşısına geçti. Rutte sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek başladı.
4: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu muhteşem salonda bizi ağırladığı için teşekkür ediyorum. Ev sahiplerimizin misafirperverliğinden çok etkilendim.
5: NATO Genel Sekreteri Türk savunma sanayinden övgü dolu sözlerle bahsetti.
4: Türkiye'nin savunma sanayinden faydalanıyoruz. Aselsan bunun en iyi örneklerinden biri. Türkiye'nin 3000'den fazla savunma sanayi şirketi var ve bizim için çok önemli şirketler. Ancak NATO çok sayıda ülkeyi destekliyor. Avrupa'da, ABD'de, her yerde destek sağlıyoruz. Türk şirketlerin ABD'deki yatırımlarını da biliyoruz. Şirketlerin sınırlar olmadan yatırım yapmasını istiyoruz.
5: Rutte savunma sanayi yatırımlarını artıracaklarının sinyalini verdi.
4: Daha fazla kaynağımız olacak. Savunma sanayi yatırımlarımızla ekonomilerimizi güçlendireceğiz. Avrupalı müttefiklerimiz ABD ile harcamayı eşitledi.
5: Rusya-Ukrayna savaşı da gündemindeydi. Ukrayna'nın desteğe ihtiyacı var dedi.
4: Rusya-Ukrayna'ya saldırmaya devam ediyor. Bizim hava savunmasına verdiğimiz destekle Ukrayna tarih yazmaya devam ediyor. Ukrayna'nın ihtiyacı olan her şey

0: sahip olması gerektiğine inanıyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı görüşmeye de değindi.
0: Geçtiğimiz hafta Trump'ı ziyaret ettim ve harika geçti. Savunma bütçelerinde artış konuştuk. Avrupa ve Kanada'nın harcama konusunda artış vermesi Trump'ın kararlılığıyla gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta Umman'da görüştük. Hürmüz Boğazı'nda özgür dolaşım konusunda anlaştık.
2: Bir son dakika gelişmemiz var. Gözler bir kez daha Hürmüz'e çevrildi. Çünkü kısa bir süre önce Hürmüz'de İran tarafından Hürmüz'den geçiş yapan ticari gemilere yönelik saldırı yapıldığı haberi geldi. İki geminin hedef alındığına ilişkin bilgi var. Saldırının gerçekleştiği nokta ise Umman açıkları. Hemen bir detaylandıralım, ardından bu sıcak gelişmeyi konuşacağız. Önce ilk haber Axios kaynaklı olarak dünyaya duyuruldu. Ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden de konuya ilişkin açıklamalar gelmeye başlamış durumda. Gece saatlerinde bu saldırı gerçekleşti. Hürmüz Boğazı açıklarında Umman tarafında ilerleyişine devam eden ticari gemilere yönelik Amerika ve İran tarafından saldırıların yapıldığına ilişkin bilgiler vardı. Gelen ilk bilgilere göre iki gemi bu saldırıda hedef alındı. Saldırıda hedef alınan gemilerde ağır bir hasarın olmadığı ya da can kaybının yaşanmadığı belirtiliyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri'nden de İran'ı suçlayan açıklamalar var. Tam NATO Liderler Zirvesi'ni konuşurken ABD Başkanı Donald Trump Türkiye yolundayken İran'dan gelen bu adım ve bundan sonra İran'a ilişkin Amerika Birleşik Devletleri'nden nasıl bir yanıt gelecek konuşacağız. Çünkü bir anda gündem yeniden Hürmüz'e dönmüş durumda. Değerli yayın konuklarımızla birlikte Sinan Demirtürk ve Mehmet Bozkuş'la birlikteyiz. Mehmet Hocam, isterseniz tabii NATO'yu konuşacağız ama bu sıcak başlıkla başlayalım. İran zamanlama açısından neden böyle bir saldırı gerçekleştirdi?
3: Şimdi tabii Gökhan Bey, 60 günlük ateşkes süreci içerisinde barışın arandığını görmekteydik. Ancak bu barışın pek de mümkün olamayacağını bu son gelişmelerle de bir kez daha görmüş olduk. Çünkü burada savaşın ne zaman sonuçlanacağı değil, barışın ne kadar süreceği bir gerçeklik var coğrafyamızda. Dolayısıyla bölgemizdeki kriz ve kaos kimin hangi amaçla yarıyorsa bu süreç devam edecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelişmeler baktığımız zaman Amerika ile İran arasındaki bu gelişmeler bir istenilen hedefe ulaşmadığı müddetçe ya da Amerika'nın çıkar ve menfaatleri doğrultusunda bir anlaşma zemini hazırlanmadığı müddetçe veya İran'da bir rejimin istediği bir süreçle sonuç ortaya çıkmadığı müddetçe bu tür artık alçak ancak daha yüksek yoğunluklu çatışmaları zaman zaman yaşayacağımız bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla bu süreçte 60 günlük ateşkes sürecinde ortaya çıkan gerçeklik şu. Pek de anlaşmanın mümkün olmadığı ancak dondurulmuş savaş çerçevesi içinde devam eden düşük ve yoğun çatışma dönemine girildiğini söyleyebiliriz.
2: Şimdi Trump buradayken, yani Trump Türkiye yolundayken muhtemeldir ki daha önceki saldırılarda da bunu gördük. Amerika'dan da bir yanıt geliyor. Evet. O zaman bugün gün içerisinde ya da gece saatlerinde bir saldırı emrinin de verildiğini görecek mi sizce Hürmüz'de?
3: Tabii saldırıyı kim yaptığının netleşmesine bağlı olarak şimdi Amerikan kaynakları, Axios'un kaynaklarına baktığımız zaman İran tarafından yapıldığı yönde bir açıklama var. Ama İran tarafından ne tür bir açıklama gelecek bunu da değerlendirmemiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki anlaşmayı istemeyen taraf olarak karşımıza çıkan Siyonist bir devlet var. Evet. Bu Siyonist devletin coğrafyada yaptıklarına baktığımız zaman bu anlaşmanın pek de mümkün olamayacağını görüyoruz. Dolayısıyla varlığını kriz ve kaos üzerine planlamış olan Batı'nın çıkar ve menfaatleri için bu coğrafyada kurulmuş olan Siyonist devlet, onların çıkar ve menfaatlerinin devam edeceği bir sürecin aksi oluşması durumunda kendisinin de varlığının ve kimliğinin sorgulanacağının farkında ve bölge dinamiklerinin değiştiğini de yavaş yavaş farkına varan bir Siyonist devlet bu tür sahte bayrak operasyonları da dahi düzenleyebileceğini söylememiz gerekiyor. Ama unutmayalım ki Hürmüz konusu İran için en önemli bir kart ve bu kartı da asla İran bırakmak istemiyor. Dolayısıyla Hürmüz'de İran'ın şartlarına uymayan her türlü geminin bu tür saldırılara da İran tarafından da maruz kalabileceğini söylememiz gerekiyor.
2: Hemen değerli yayın konuğumuz siyasi tarih uzmanı Dr. Sinan Demirtürk'e dönmek istiyorum. Sinan Hocam, şimdi NATO'yu, NATO'nun geleceğini, alınacak kararları konuşacağız ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın bugün başlayacağı Türkiye ziyareti bir ülkeyi çok açıktan rahatsız ediyor. İsrail. Ki Netanyahu Türkiye saatiyle saat sabah 7'de Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Amerikan saatiyle saat 7'de Amerikan Fox News'a canlı bağlanıyor. Evet, pek çok başlık konuşuyor ama Türkiye'ye ayrı bir parantez açıyor. F-35'lerin verilmesine, motorun verilmesine karşıyım diyor. Türkiye'ye ilişkin suçlamalarda bulunuyor. Bu kadar sabahın 7'sinde kadar Amerikan televizyonlarına canlı bağlanacak kadar rahatsız olmuş durumda Netanyahu. İsrail bu

0: Tanesi bugün ABD'de Şara hükümetiyle önemli bir askeri anlaşma yapmış durumda. Hem ordunun modernizasyonu hem de Suriye'nin inşası bakımından, ama Suriye'nin toprak bütünlüğüne riayet ediyor. Suriye'nin milli ve üniter yapısının bozulmaması noktasında önemli bir gayreti söz konusu. İran savaşının sonlandırılması noktasında ve bugün müzakerelerin başlamasında ana aktörlerden bir tanesi. Pakistan ve Katar'la birlikte belki de en çok liderlerle temas etmiş olan en ciddi arabulucu. Haliyle bu etkili barış misyonu, yani Orta Doğu'da, Hazar Havzası'nda, Orta Koridor'da ve Türkistan'da gerçekten merkez ülke haline gelmiş olan bir Türkiye, İsrail'i büyük ölçüde rahatsız ediyor. Bu anlamıyla Sayın Bozkuş'a katılıyorum. Körfez'de de istikrarın kurulması ve bu anlamıyla Hürmüz temelli ABD-İsrail anlaşmasının yapılmasına da mani olmak gayreti içerisinde. Ve Fox News her sabah Trump'ın izlediği bilinen bir haber programına bağlanmak suretiyle kendisine ön açılan, yani ABD medyasında da bir İsrail ekolü olduğunu göz önüne alalım. ABD medyasında da İsrail'in politikalarını destekleyen esaslı bir hat olduğunu da hatırlayalım. Nasıl İsrail'i tenkit eden unsurlar varsa, Netanyahu'nun görüşlerini ABD'de temsil eden gruplar da var.
1: Fox bu anlamda en sorgusuz şekilde destekleyen medya kuruluşu.
0: Fox News bir sembolik değer taşıyor. Trump'ın da hayatında, Trump'ın da izleme alanında ve Trump politikalarını topluma duyurması bakımından da önemli bir kanal. Ve burada F-35'lerden bahsetti. Türkiye'nin Suriye politikasından bahsetti. Hem Sayın Hakan Fidan'ın açıklamalarından, hem Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarından, hem Sayın İçişleri Bakanı'nın açıklamalarından. Evet. Yani ilk defa bu kadar siyasi bileşenlere,
1: detaylı bu kadar konuştu.
0: İçişleri Bakanı'na kadar, yani bütün siyasi bileşenlere vurgu yapmak suretiyle adım adım, yani Türkiye'yi ne kadar yakından izledik.
1: Kıbrıs konusunu bile gündeme getirdi o açıklamada.
0: Tabii. Asıl mesele Kıbrıs zaten. Yani İran meselesinin bile bağlantılı olduğu temel noktanın Akdeniz meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Asıl Lübnan meselesi İsrail'in Akdeniz'e doğru açılması ve yayılmasının temel bileşenlerinden bir tanesi ve bu tamamıyla Kıbrıs'la bağlantılı. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin varlığıyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi geleceğiyle, özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye tahsil etmiş olduğu münhasır ekonomik bölgelerdeki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleriyle, Türkiye'nin bölgedeki etkinliğine doğrudan alakalı. O bakımdan diğerlerinden daha ehemmiyetli Kıbrıs vurgusu. Bunun bitmeyeceği anlaşılıyor. Yani bu İsrail'in Türkiye karşıtlığı, İsrail'in Türkiye nefreti, İsrail'in Türkiye'nin bölgedeki bu barışçı misyonuna akıllı güç unsuru olarak dış politikasına karşı etki alanını kuvvetlendirmek isteyecektir. Hürmüz'deki mesele sürekli cereyan neden bir konu ve kolay kolay hallolmayacak. Yani Hürmüz meselesi aynı zamanda tarafların jeopolitik olarak etki alanlarını müzakereler başlamadan önce birbirleri üzerinde inşa etmek istedikleri bir zemin.
1: Biz yani, bunu görecek miyiz? Yani bu saldırılar vesaire, bu süreci biz bu daha yaşamaya devam mı edeceğiz?
0: Yani Hürmüz savaşın kalbi. Hürmüz bu jeopolitiğin, bölgenin kalbi ehemmiyetinde müzakereler başlayacak kuvvetle muhtemel Pakistan'da. Ama kalıcı bir barış ne kadar mümkün olur? Buna ben kırılgan barışlar dönemi ya da kırılgan müzakereler dönemi diyorum. Manipüle edilmeye son derece açık. Biliyorsunuz Umman üzerinden ABD Hürmüz'ün en dar kısmının kullanılmadığı, İran'ın kara sularının ve etki alanının devre dışı bırakılabileceği bir hat oluşturmak istiyor.
1: Bu arada bir son dakikada hemen belirtelim. El Cezire kaynaklı İran medyasına dayandırılan bir son dakikada İran medyası haberlerinde tam da sizin dediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri tarafından oluşturulan o Umman rotasının kullandığı için gemilerin hedef alındığı belirtiliyor.
0: İlk günden beri böyle zaten. Evet. Devrim muhafızları ve hatta böyle Enbiya karargahı ve aynı zamanda deniz kuvvetleri bu konuda ikazlarını yapıyorlardı. Bu konuda bir doktrin meydana getirdi. Dedi ki benim Hürmüz'de oluşturduğum güvenli rota. Tırnak içinde bunu devrim muhafızları böyle tarif ediyor. Bunun dışına bir çıkılmasına müsaade etmeyecekler. Kuvvetle muhtemel İran kaynaklı ama ABD hemen cevap veriyor. Vermeyi tercih edecek. Onlar da gerilimi kontrollü tırmandırmak eğilimindeler.
1: O zaman bir yanıta göreceğiz Amerikan tarafından.
0: Evet, kontrol.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Trump Türkiye yolunda bir Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Amerika Birleşik Devletleri artık günü tamamlıyor. İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. İrfan'la konuşacağız bu kritik günü. İrfan bize göre günaydın. Sana göre iyi geceler, kolaylık dileyelim. Şimdi Trump Türkiye yolunda, önemli başlıklar var. Öncelikle bugünkü zirvede, yani Erdoğan Trump zirvesinde tabii beklediğimiz beklentilerimiz var. Bunlara ilişkin neler söyleyeceğiz? Bir yandan da İsrail'den gelen o rahatsızlık mesajları, Netanyahu'nun açıklamaları Trump üzerine ne kadar etkili olabilir?

yaklaşık 1,5 saat kadar önce ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı Air Force One Washington DC'den ayrıldı. Şu anda Ankara yolunda. Öğleden sonra sanıyorum 1,5-2 gibi orada olması bekleniyor. Tabii Donald Trump'ın özellikle ayrılmadan önce verdiği bazı mesajları da aktarmak istiyorum. Tabii Ankara'ya gelişinin tek bir amacı var hiç şüphesiz. NATO için değil, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisinden özel ricası üzerine geldiğini belirtmişti. Tabii Donald Trump'ın ben biraz programını bir aktarmak istiyorum. ABD Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ekibinden bize ulaşan programa göre Ankara'ya varışının ardından ilk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak. Ardından Beştepe'de devlet karşılama töreni ve onur kıtası olacak. Günün en kritik başlığı ise 15:15'te. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ikili görüşmesi olacak. Akşam saatlerinde Trump NATO liderleri yemeğine katılacak. Çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşecek. Bu arada Beyaz Saray'dan gelen bize programa göre Sayın Cumhurbaşkanı ile Donald Trump'ın toplam görüşmesi 3 saat 45 dakika sürecek. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. En azından o arada 3 saat 45 dakikalık arada çok şey masaya yatırılacağını düşünüyorum. İran meselesi özellikle masaya gelecek. Suriye meselesi Kamete Eşaray ile de görüşecek. Tabii şimdi çarşamba günü NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmesi var. Çok kısa bir görüşme programda gördüğüm kadarıyla. Yaklaşık bir 15-20 dakikalık bir görüşmeden bahsediyoruz. Ağırlık olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın olan görüşmeye kaymış vaziyette Donald Trump'ın programı. NATO aile fotoğrafı çekilecek liderlerle birlikte. Öğleden sonra Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Yaşaray'la ikili bir görüşme var. Buraya dikkat çekmek istiyorum. 45 dakikalık Ahmet Yaşaray'la bir görüşmesi olacak Gökhan. Donald Trump'ın bunu çok önemsiyor Donald Trump. Ki Beyaz Saray'da biz de haber olarak takip etmiştik Ahmet Yaşaray'ın Donald Trump tarafından Beyaz Saray'da ağırlanmasından sonra. Suriye'ye yönelik İsrail'in saldırılarını durdurması için Netanyahu'ya çok özel sert ifadeler kullanmıştı hatırlayacağın gibi. O açıdan Şaray'la görüşmesi de son derece önemli. Arkasından tabii Zelenski ile de bir araya gelecek. Ukrayna'da savaşı nasıl durdurulacağı yönünde. Tabii Trump'ın zirve öncesi son mesajları iki eksende yoğunlaşıyor diyebiliriz. NATO'dan daha fazla savunma harcaması ve müttefiklerden siyasi sadakat isteyecek. NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da müttefiklerden savunma harcaması hedefleri için açık, somut ve güvenilir planlar isteyecek. Trump yönetimi ise müttefiklerin 2035'e kadar savunma ve savunmayla bağlantılı harcamalarda malum gayri safi milli hasılanın %5'i hedefine acilen yönelmesini bekliyor. Trump'ın bu mesajı Ankara'da bizzat vereceği ve zirvede milyarlarca dolarlık savunma anlaşmalarının açıklanması bekleniyor. Erdoğan Trump görüşmesinde ise en kritik dosya Türkiye-ABD savunma hattı olacak Gökhan. Trump daha önce Ankara zirvesine Erdoğan'a saygısı nedeniyle gideceğini söylemişti. Türkiye için onu çok mutlu edecek bir hediyeyle gidiyorum demişti. ABC News'e göre bu büyük hediye paketi F-35 dosyasını da kapsayabilecek bir beklenti oluşturdu. Ancak aynı haberde Türkiye'nin Rus S-400 sistemine sahip olduğu sürece F-35 programının dönüşünün yasaklı olduğunu özellikle de tabii altı çiziliyor. Daha somut dosya ise F-110 motorları olarak görülüyor Gökhan. Reuters'ın aktardığına göre Trump yönetimi Türkiye'ye Kaan Sağ uçağında kullanılabilecek F-110 motorlarının satışını ilerletmek istiyor. Trump da bu dosya ve F-35 sorulduğunda Türkiye'yi memnun edecek bir adım atabileceğini söylemiş. Ancak kongre boyutu var tabii ki bunun. Wall Street Journal'e göre de Demokrat temsilci Gregory Meeks, Türkiye'nin S-400 sistemi ve bölgesel politikalar nedeniyle yaklaşık 750 milyon dolarlık F-110 motor satışına blokaj koydu. Trump yönetimi ise bu itirazı aşmaya hazırlandığını söyleyebiliriz. ABD ana akım medyasındaki genel değerlendirmede şu şekilde Gökhan. Ankara zirvesi Trump'ın NATO üzerindeki baskısını test edecek. Erdoğansa bu zirveyi Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesini göstermek, katsa yaptırımlarını kaldırmak ve F-35'e dönüş için kapı aralamak amacıyla kullanacak. Reuters Erdoğan'ın Trump görüşmesinde ABD yaptırımlarının kaldırılması ve F-35 programına yeniden erişim talebini gündeme getirmesini beklendiğini yazdı. Washington Post'a Trump'ın Ankara'ya katılımının Türkiye'nin NATO içindeki yeni ağırlığını görünür kıldığı ve Ankara'nın ittifak içindeki bölünmeleri dengeleyebileceği mesajını güçlendirdiğini belirtiyor. Kısaca Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşeceği konular bunlar ama bana ulaşan haberlere göre Donald Trump özellikle de tabii Sayın Cumhurbaşkanı'yla da

0: malum TRIP projesi, diğer adıyla Trump projesi, bunu da görüşecekler ve Sayın Cumhurbaşkanı'ndan özellikle bölgede Türkiye'nin ağırlığı konusunda destek isteyecek ve TRIP projesiyle ilgili de bazı istek ve arzularda bulunabilir Donald Trump Sayın Cumhurbaşkanı'nın.
1: İrfan Sapmaz'a notları için teşekkür ederim. Tabii gözler hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de Ankara'da olmaya devam ediyor. Konuklarımızla birlikte konuşacağız ama bir yandan da az önce İrfan'ın da söylediği gibi özellikle sıcak başlıklar var. Erdoğan-Trump zirvesinde katsa yaptırımları, F-35'ler konusu, Kaan uçaklar için gerekli olan motorlar, Türkiye-ABD ilişkilerindeki ticari anlamdaki ikili boyutlar gibi pek çok başlık var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bu kritik zirve öncesinde bu zirveye dair yapılacakları olası masadaki sıcak başlıkları değerlendirdim. Ekranlara getireyim, ardından konuşmaya devam edeceğiz.
2: Gereken adımları atıyoruz. Çünkü hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem Sayın Trump da bunu kaldırma yönünde güçlü bir irade var. Ve biz bakanlara da bu sorunu çözmemiz için talimat verildi.
3: Katsa yaptırımları Trump-NATO zirvesi sırasında kalkabilir.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO müttefiki olduğunu biliyor muydunuz?
3: Zirve yaklaştıkça Türkiye'ye sıcak mesajlar da arttı. Onlardan biri Amerikan Büyükelçiliğinden geldi.
5: Ya da 70 yılı aşkın süredir Amerikan ve Türk askerlerinin NATO bayrağının altında birlikte eğitim aldığını, tatbikatlar gerçekleştirdiğini ve omuz omuza görev yaptığını.
6: Öğrenmenin tam zamanı. Çünkü 7-8 Temmuz'da NATO zirvesi Ankara'ya geliyor.
7: 1000 yapmak üzere olduğumuz gemi sadece bir amfibi hücum gemisi değil, aynı zamanda yüzen bir İHA üssü.
3: NATO'nun sosyal medya hesabı da üye ülkelerin kamuoyunu hedefleyen bir paylaşımla TCG Anadolu ve TB3'e övgüler dizdi.
7: Bu İHA'lar keşif görevleri yürütme ve hedefleri vurma yeteneğine sahip. Bu gemi NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi İHA teknolojisiyle birleştirerek ortaya çıkan zorluklara karşı nasıl geliştiğinin bir örneğidir.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da zirve öncesi Ankara yönetiminin beklentilerine değindi. Katsa yaptırımlarının kaldırılmasına paralel olarak F-35'ler de Türkiye'ye gelebilir.
2: Satış yasağının kaldırılması meselesi bence daha kolay bir konu. Pratik açıdan, Katsa'dan sonra bu olur diye düşünüyorum. Programa geri dönme meselesi bu tamamıyla konsorsiyumun tekrar oturup alacağı yeni bir kararla ilgili bir konu.
3: Tüm ihtimaller Erdoğan-Trump buluşmasında masada olacak.
1: Kritik NATO zirvesinin başlamasına artık sayılı saatler kaldı. ABD Başkanı Donald Trump Türkiye yolunda, değerlendireceğiz değerli yayın konuklarımızla birlikte. Mehmet Hocam sizinle devam edelim. Şimdi az önce İrfan da söyledi. Trump'ın en önemli mesajı eğer bu zirve Türkiye'de ve olmasaydı, Erdoğan beni çağırmamış olsaydı ben bu zirveye katılmayacaktım dedi. Bu mesajı nasıl okumak gerekiyor? Hem Türkiye tarafı hem de NATO tarafından nasıl okunması gerekir?
8: Tabii bakın, NATO içinde artık şu dört ülkenin farklılaşmasını görmemiz gerekiyor. Birincisi İngiltere yaklaşımı, diğeri Avrupa Birliği yaklaşımı. Türkiye'nin güney kanadını savunan bir ülke konumundan merkez ülke konumuna gelmesi ve ulaştığı savunma sanayisindeki üretim kapasitesi ve güç kapasitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO haricindeki yeni hedeflerinin ortaya çıkması. Tabii bu süreçte NATO'nun önemli bir üretim noktasındaki yetersizlikleri ön plana çıktığını görmekteyiz ki bunu biz hem Rusya-Ukrayna savaşında gördük hem de İran-Amerika savaşında gördük. Peki bunun karşısında Amerika Birleşik Devletleri'nin ihtiyaç duyduğu önemli bir üretim kapasitesindeki üretim merkezi olarak neresi NATO içinde karşılarına çıkıyor? Türkiye'nin ulaştığı savunma sanayisindeki güç kapasitesi. Ve dolayısıyla hem Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'la olan yakın ilişkileri, hem de Başkan Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımızdaki olan samimi ilişkilerinin iki devlet arasındaki ilişkilere yansımasının olacağı bir toplantıyı göreceğiz. Ve bunun Sayın Başkan Trump'ın açıklamalarında da en üst perdeden dile getirmesi hem Avrupa kanadında Türkiye'ye bakışın çok farklılaşmasını sağladı hem de Türkiye'nin ulaştığı güç kapasitesinin artık Amerika Birleşik Devletleri tarafından da en üst perdeden hissedildiği gerçeğini ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bugün Amerika Birleşik

0: Birleşik Devletleri'nin ana hedef noktası bu coğrafyadan Asya Pasifik'e kayacağını düşündüğümüzde buradaki yeni güç dağılımında Türkiye ile nasıl yol haritasını çizebilirim sürecinin de Başkan Trump'ın gündeminde olduğunu söylememiz gerekiyor. Ve bu süreç Türkiye'nin bugün bölgedeki yarattığı hinterland etkisi, küresel ve bölgesel güç etkisi ve aynı zamanda küresel balans üreten kapasitesiyle beraber diplomasideki ulaştığı başarının bugün ilişkilerin farklı bir boyuta gelmesini sağladığını söylememiz gerekiyor. Ve dün sizin programımızda yine ifade etmiştim. Biden'lı Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye bakışına baktığımız zaman çok farklı bir konjektür vardı. Bugün MAGA'cı Amerika'nın Türkiye'ye bakışına baktığımız zaman çok farklı bir pencerenin açıldığını görürüz. Ama unutmayalım ki emperyal devletlerin kullandığı milletler hala Türkiye'ye karşı Amerika Birleşik Devletleri'ne çok etkin bir lobi faaliyeti yürüttüklerini de söylememiz gerekiyor. İşte bunun hepsinin üzerinde Başkan Trump'ın kendi kişisel Türkiye'ye bakış açısı, Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası arenadaki yarattığı önemli bir güç kapasitesi ve güven endeksi Türkiye'nin Amerika ile beraber nasıl bir yol haritası izleyeceği gerçeğini de ortaya çıkıyor. Ama bir en büyük gerçeklik de şu ki 21. yüzyılda değişen güç dengeleri. Türkiye hem bölgenin en önemli güç dengesi hem de gelecekteki güç denge paylaşımındaki Türkiye'siz yol alacak olan çok katmanlı, çok küresel güçlü ve çok finansal sistemli yeni dünya gerçeğinde zayıf kalacak olan en güçlü küresel güç noktasını oluşturacaktır. Çünkü Türkiye'siz hareket eden küresel güç merkezleri Türkiye'nin desteğinin olmadığı bir noktada Balkanlardan Türkistan coğrafyasına, Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar birçok alanda hinterland etkisinin giderek artan bir Türkiye'yi gördüğümüzde ve Türk Devletler Teşkilatı'yla da bunu perçinleyen bir yapılanmaya doğru adımların atıldığını gördüğümüzde Türkiye'nin ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın oluşturduğu güçlü Türkiye ve geleceğin Türkiye'sinin çok çok önceden görülerek planlanması ve ulaştığı güç kapasitesi bugün Türkiye'yi vazgeçilmez bir ülke konumuna getirmiştir. Bu nedenle de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın yaklaşımı hem de Sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği politikaların bu ilişkilere yansıttığı yeni bir dönemi göreceğimizi söyleyebiliriz.
1: Şimdi bu yeni dönemi konuşmaya devam edelim. Doktor Sinan Demirtürk'e dönmek istiyorum. Hocam şimdi bundan birkaç ay öncesine kadar çokça dillendirdiğimiz bir iki ifade vardı. Amerika Birleşik Devletleri NATO'dan çekilecek mi? NATO'su Amerika'sız bir NATO olabilir mi? Ve bir de Avrupa ordusu tartışmaları. Bugün biraz daha uzağız gibi duruyor kelimeleri ya da o ifadeleri ama Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'dan çıkması olası mı sizce?
2: Ben bunu geleneksel politikaları bakımından kolay görmüyorum. Bu bir Trump'ın üslubu olarak okunması gereken, Trump'ın siyasi dilinin bir yansımasıydı. NATO'yu önemseyen bir Amerika var. Yani tabii ki kendi savunma yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye gibi NATO üyesi ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedefliyor. Aynı zamanda NATO üyesi olmayan pek çok ülkeyle de diğer ilişkilerini yürütüyor ve NATO'ya rağmen de askeri operasyonlar yürütebilen müstakil bir ülke gibi faaliyet yürütüyor. Hem NATO'nun amil gücü, yönlendiricisi, hem büyük finansörü, hem askeri olarak da aktif unsuru. Buna rağmen NATO'yu terk etmeyeceğini anlıyoruz. Çünkü 2. Dünya Savaşı yılları sonrasında Amerikan görüşleri istikametinde, Amerika'nın inşa etmeye çalıştığı ABD-Avrupa işbirliği istikametinde doğmuş olan bir askeri yapılanma, bir siyasi unsur, devletler üstü bir organizasyon. O bakımdan ben bunu Trump dönemiyle sınırlı, Trump'ın bir anlamıyla Avrupa'ya ayar vermeyi seçen, Avrupa'ya bir denge yoluyla Rusya tehdidini daha fazla hatırlatan ve ABD'nin Avrupa ülkeleri üzerindeki gücünü tescillemeye çalışan bir dil olduğu kanaatini taşıyorum ki hem Pentagon'da hem de Washington'daki pek çok güvenlik analisti veya ABD'nin yerleşik nizamının, müesses nizamının kalıcı unsurlarının NATO'dan vazgeçmesi kolay gözükmüyor. Tabii ki şova dayalı faaliyetler olacaktır. İşte Meloni'nin rahatsızlığı, Mersin rahatsızlığı, Macron'un Trump'la ilişkilerindeki gerilimi bir anlamıyla beden dili bakımından ve üslubu bakımından da
1: bir kriz belki tam doğru bir ifade olmaz ama liderler arasında işte Meloni siz de saydınız, Merz, Macron, Trump kriz değil ama karşılıklı böyle dokundurmaların olduğu, sözlerin olduğu bir açıklamalar görecek miyiz?
2: Ben Avrupa tarafının daha makul ve yumuşak gitmek istediği kanaatindeyim. Amerikalılara göre onlar diplomasiden daha soğukkanlı, daha uzun vadeli ve gerilimden uzak yapmayı planlarlar. Almanya için de, Fransa için de, İngiltere için de bu soğukkanlı ve temelli bir politikadır. Yani bir tür Amerikan vari dil ve söylemi Avrupa diplomasisinde görmek mümkün değildir. Onlar bu dengeyi koruyacaklar fakat Trump'ın beden

0: Ben dili Trump'ın şok edici üslubu ve ne yapacağının kestirilemediği liderler ve kişiler arasındaki diyaloğu bağlamında da onlar tabii ki gardlarını almayı tercih ediyorlar. Yani Meloni'nin mesafe koymak istemesi, onun beden temasından kaçınmayı tercih etmesi, Macron'un onun beden diliyle oluşturmaya çalışmış olduğu baskı araçlarından kaçmak istemesi, merzin kaçmak istemesi olağandır. Ama ben bir kriz deyip tam tersine Trump'ın danışmanları tarafından burada Amerika ve Avrupa çatlağının onarılacağı yeni bir dönemin başlayacağı kanaatini taşıyor.
1: Peki şunu da soralım. Şimdi Avrupa ordusu dedik. Çok kullanmıyoruz son dönemde bu ifadeyi ama bu zirve sonrasında daha Avrupa merkezli bir NATO görebilir miyiz? Ama burada şuna eklemek gerekiyor. Avrupa merkezli bir NATO mu, AB merkezli bir NATO mu? Çünkü ikisi çok farklı kavramlar.
0: Tabii. Avrupa merkezli bir NATO aynı zamanda Amerika'nın kısmen istediği bir şey. Yani Almanya'nın askeri olarak yatırımlarını daha da arttırdığı ve bu anlamıyla Ukrayna Savaşı'na daha müdahil olabilecek. Yani örneğin Polonya sınırına ya da Moldova sınırına Alman ordusunun veya Fransa askeri birliklerinin daha da ikame olabileceği ve uzun vadede bu bir tür NATO içerisindeki Avrupa ordusu. NATO'nun Avrupa'daki etkili güçlerinin askeri yapılanmalarını daha da arttırdıkları, savunma harcamalarını daha da arttırdıkları ve bu anlamıyla ABD'ye olan bağımlılıklarını kestikleri ama Amerika ile askeri ilişkilerini yani silah ve savunma sanayindeki ilişkilerini zirveye taşıdıkları bir dönem görebileceğiz. Yani Trump'ın talebi tam olarak bu ve bu konuda kuvvet de muhtemel liderler zirvesi dışında ikili temaslarda bunu diretecek. Yani diyecek ki tek başınıza savunma yapılanması oluşturmayın.
1: Evet.
0: Tek başınıza savunma sanayine harcamalarda yapmayın. Burada bana büyük bir pay verin. Yani evet. Bunu isteyecek, talep ediyor. Ve ben bu zirvede bunun biraz altyapısında oluşacağı kanaatini taşıyorum. NATO temelli NATO ülkelerinin Avrupa ordusunun da gelişme zorunluluğu var. Bu konuda ciddi tartışmalar var. Artık eskisi gibi bundan kaçamayacaklarını görüyorlar. Ordu kapasitelerinin belki 5 yıl içerisinde %40 daha da artırılabileceği, kara ordularının ve bu anlamıyla hava savunma sistemlerine desteklenmiş olan ve Rusya tehdidini Baltık'ta dengelemeye çalışacak olan bir yeni yapılanmaya şahit olacağız.
1: Mehmet Hocam hemen size döneyim. Sorunun ikinci kısmı Avrupa Birliği merkezli bir NATO. Türkiye açısından ne ifade eder? Bu gerçekleşebilir mi? Tabii bir de Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakışı, Türkiye ile problemleri, aşamadığı sorunları varken bir de böyle bir NATO ne anlam ifade eder sizce?
2: Tabii Avrupa Birliği perspektifinden Türkiye bakış açısından son rapora baktığımız zaman değişen bir şey yok. Dolayısıyla bugün Türkiye kendi bağımsız kararları çerçevesinde yol alan ve Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'si olmayacağı gerçeğini Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa çok iyi gördü. Ve dolayısıyla NATO'nun içinde Avrupa'nın bir ordu yapılanmasına dönmesi, 45 sonrası ekonomi merkezli olarak planlanan Avrupa'nın Amerika'nın güvenlik noktasındaki ortaya koyduğu yeni politikalar çerçevesinde kendisine bir çıkış yolu aradığını görüyoruz. Ama baktığımız zaman Avrupa Birliği'nin nitelikli insan kaynağı yani militarist insan kaynağına büyük çoğunlukla ihtiyacı var. Yaşlanmış bir Avrupa'yı görüyoruz. Evet. Üretim kapasitesi noktasına baktığımız zaman yine savunma sanayi noktasındaki üretim kapasitesinde Avrupa'nın büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ve değişen savaş teknolojileri noktasında da yine Avrupa'nın çok çok büyük bir sıkıntı içinde olduğunu görüyoruz ki ve ordu yapılanmalarına baktığımız zaman hem nitelikli asker kaynağı noktasına hem de ordu mevcut yapılanmasına baktığımız zaman NATO'nun ikinci büyük gücü olan Türkiye'nin hem operasyonel yetkinlik hem yeni savaş teknolojilerinin kullanılması noktasında hem de üretim kapasitesiyle beraber ulaştığı güç noktasında Türkiye'ye büyük bir ihtiyaç duyduklarını görüyorum. Ama Avrupa Birliği kendi bu 800 milyar euroluk ayırdıkları yeni güvenlik paktı bilançosu çerçevesinde Türkiye'ye yaklaşımı nasıl aşacak? Esas soru burada. Çünkü Avrupa Birliği içerisindeki oy birliği ile alınan kararları aşan ilk ülkenin Polonya olduğunu görmekteyiz. Ve bunu çok çok daha önceden sezinleyerek Türkiye'de stratejik işbirliği yapan iki ülke daha var. Birisi İspanya görüyoruz. Diğeri de İtalya. Ve bu çok çok stratejik savunma alanındaki işbirliğinin gelecek dünyasında Avrupa Birliği'nin geleceğinin de yavaş yavaş kendi içindeki çatırdamalarla beraber yeni bir düzene doğru adım atıldığı gerçeğini ortaya çıkartıyor ki Avrupa Birliği yeni güvenlik konseptini oluştururken kendisine hem güvenlik güvenlik konsepti yaratabilecek, hem de 21. yüzyılda güç merkezi olarak Avrupa Birliği'nin var olabilmesini sağlayabilecek olan önemli bir güvenlik kapasitesine
1: burada
2: ihtiyacı var.
1: Burada bir virgül koyalım çünkü daha konuşacağımız başlıklar var. Fransa ile Türkiye arasında semtte füzeleri konusu gündeme gelecek. Değerlendireceğiz ama liderlerin gelişleri de var. Şimdi hemen sıcak noktaları Ankara'da iki noktaya kameralı.

0: Aramızı çevireceğiz. Biri Esenboğa Havalimanı olacak. Şener Çetin bizi bekliyor olacak. Bir diğer taraftan da Ankara Havalimanı tabii. İlter Yeşiltaş bizlerle birlikte olacak. Gözlerimiz artık bugünden şu dakikalardan itibaren havalimanlarına çevrilmiş durumda. Liderlerin geliş trafiği de hızlanıyor ama önce bir Esenboğa'ya gidelim. Esenboğa'da son durum ne? Detayları Şener Çetin'den alalım.
1: Tabii Türkiye uluslararası alanda en önemli zirvelerden birisine ev sahipliği yapıyor. 36. NATO zirvesi artık gün içinde bugün itibariyle başlıyor. 2 gün boyunca yoğun bir hareketlilik olacak başkent Ankara'da ki haftalarca süren o hazırlıklar tamamlandı. Artık liderler bekleniyor. Öncesinde aslında liderlerin yakın ekipleri başkente gelmişti ve an itibariyle gün içerisinde de o liderlerin yine hem Esenboğa Havalimanı hem Ankara Havalimanı olmak üzere bu bölgelere, bu havalimanlarına iniş yapacağını söyleyebiliriz. Dolayısıyla tedbirler, güvenlik önlemleri de üst seviyede alınmış vaziyette ki bu noktalar özellikle kırmızı alan olarak ilan edilen bölgelerden bir tanesi. Kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikteyiz an itibariyle Esenboğa Havalimanı'nda. Şu an için bir sakinlik söz konusu ama geniş güvenlik önlemlerinin alındığını söyleyelim. Bir yandan da ekipler burada bekleyişini sürdürüyor. Açıkçası Esenboğa Havalimanı'nda uçuş kısıtlamaları da getirildi NATO zirvesi kapsamında. Özellikle devlet hava meydanları işletmesi tarafından yapıldı bu açıklama. Havalimanında 7 Temmuz yani bugün 10 ila 18 yine 8 Temmuz'da da çarşamba günü 14 ila 21 saatleri arasında hava trafiğinde kısıtlamaya gidilecek. Bunu belirtelim. Ayrıca yabancı devlet başkanları ve resmi heyetleri taşıyan sivil ve askeri hava araçları elbette bu uygulamadan muaf tutulacak. Tabii yolcuların uçuşlarına dair güncel bilgi ve düzenlemeler de yine havayolu şirketlerinden takip edilebilecek. Burada da herhangi bir aksaklık, olumsuz bir durum yaşanmaması adına. Tabii diğer yandan Esenboğa Havalimanı'nda uçakların bugün peş peşe inmesi bekleniyor. Zira Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün gün içerisinde hem Finlandiya Cumhurbaşkanı hem de Kanada Başbakanı'nı ağırlayacak. ABD Başkanı Donald Trump ağırlayacak gün içerisinde. Dolayısıyla liderlerin özel uçakları Esenboğa Havalimanı'na gün içerisinde iniş yapacak. Oraya hareketlilik söz konusu olacak. Tabii liderler havalimanından çıkış yaptıktan sonra şehir merkezine giden güzergahta da farklı noktalar karşılayacak. Zira baktığımız zaman yine havalimanından çıkışta ışıklandırma direklerinde yol boyunca özellikle NATO üyesi ülkelerin bayraklarını da görebiliyoruz bu noktada. Tabii şunu da ifade etmekte fayda var. Güzergah boyunca da buradaki trafik yoğunluğu kontrollü bir şekilde yürütülecek ki yol boyunca da yine trafik ekiplerinin sıkı bir denetimde olduğunu ifade etmekte fayda var. Artık gözler liderlerin geleceği saatlere çevrilmiş vaziyette. Biz de takibimizi sürdürüyor olacağız diyelim ve sözü Esenboğa'dan size aktaralım.
0: Şener Çetin'e notları için teşekkür ederim ama sadece Esenboğa Havalimanı değil aynı zamanda Ankara Havalimanı'nda da tabii ki artık bekleyiş başlamış durumda. Peki hangi liderlerin Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor? Son durum ne? İlter Yeşiltaş bizi bekliyor olacak. İlter günaydın. Kolaylıklar dileyelim. Sözü hemen sana bırakalım.
2: Gökhan Kurt günaydın. Artık nefesler tutuldu. Liderlerin önümüzdeki saatlerde Ankara'da olmaları bekleniyor. Biz de Ankara Havalimanı'ndayız. Burası da oldukça hareketli olacak gün içerisinde. Özellikle liderler gelmeden önce zaten güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarılmış durumda. Adeta her adım başında bir polis var desek yeridir. Ve polisler de önceki günden itibaren burada tedbirlerini üst seviyeye çıkarmış durumda. Zaten Ankara'ya başka kentlerden de takviye ekipler geldi. Tüm tedbirler de alınmış durumda. Tabii liderlerin buraya inmesi bekleniyor Ankara Havalimanı'na. Dediğimiz gibi güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı ziyaret önemli. NATO Liderler Zirvesi kapsamında 1000 kişilik bir ekiple geliyor ABD Başkanı Donald Trump ve buraya uçağa indikten sonra Ankara Havalimanı da tabii ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 10-15 kilometre mesafede. Uçak indikten sonra külliyeye yaklaşık 5-6 dakika içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ın ulaşması bekleniyor. Tabii ki güvenlik önlemlerinin üst seviyede olduğunu söylemiştik. Burada her adım başında bir polis var. Keskin nişancılar da yerleştirilmiş durumda. Bu anlamda NATO zirvesinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi ve sollanması için emniyet personeli de teyakkuzda olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

0: Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump resmi törenle karşılanacak. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçiş törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump'ın ikili bir görüşmesi olacak. Çarşamba günü de yine ABD Başkanı NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına geçecek. ABD Başkanı çarşamba günü öğleden sonra da Ukrayna Devlet Başkanı'yla ve Suriye Devlet Başkanı'yla Ahmet Şara'yla da bir görüşme yapacak. Dediğimiz gibi biz Ankara Havalimanı'ndayız. Cengiz Han Okutan'la birlikte. Burada önceki gün özellikle yoğun bir uçak yoğunluğu vardı. Uçakların biri iniyor, biri kalkıyordu. Liderler buraya gelmeden önce ekipler aslında Ankara'ya geldiler ve Ankara Havalimanı da bu anlamda geçtiğimiz günlerde de oldukça hareketliydi. Liderlerin bugün gelmesiyle birlikte hareketlilik devam edecek. Biz de takip ediyor olacağız.
1: İlter Yeşiltaş'a notları için teşekkür ederim. Liderler artık kısa süre sonra Ankara'da olacaklar. Gelişleri takip ediyor olacağız. Konuşmaya devam edeceğiz. Çok değerli yayın konuklarımız Sinan Demirtürk ve Mehmet Bozkuş'la birlikte. Mehmet Hocam az önce araya girmiştim. Özellikle Fransa'ya ayrı bir başlık açmak gerekiyor. Çünkü evet. Türkiye'nin uzun zamandır İtalya-Fransa ortaklığından almak istediği bir semtte hava savunma sistemleri, füze sistemleri vardı. Ama hep bir Fransa'nın engeline takıldığını biliyorduk. Ama bugünkü ziyaretler, bugünkü görüşmeler sırasında bu alanda da bir gelişme ihtimali var. En azından kesin olmamakla evet. Birlikte. Fransa'daki bu değişim nasıl okunması gerekiyor ya da gerçekten bir değişim var mı?
2: Tabii Fransa yine bildiğimiz Fransa olduğunu söylememiz gerekiyor. Ancak karşılıklı menfaat ve çıkar noktasında Macron'un yaklaşımında bir değişim olabilir mi? Ya da İtalya Başbakanı Meloni'nin Macron'la görüşmesinden sonra bir değişiklik olabileceği tabii konuşuluyor ve bu süreçte SAMP'te hava savunma sistemlerinin Türkiye'ye kazandırılması noktasında geçmiş dönemde benzer süreçlerin yaşandığında Türkiye'nin S-400'e ulaştığı gerçeğini gördüğümüzde inşallah bu sefer NATO içindeki bu ambargo sisteminin Türkiye'ye karşı yapılan bu sürecin sonlanmasını umut ediyoruz. Ama bildiğimiz Fransa, Orta Doğu'daki izlediği politikalar anlamına baktığımız zaman, İsrail'le yaklaşımına baktığımız zaman, Yunanistan'la yaptığı evet. Anlaşmalara baktığımız zaman Türkiye'ye karşı NATO içinde yer alıp da bir başka NATO içinde yer alan ülkeye karşı güvenlik stratejileri anlaşmasının imzalanması çok manidar olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Onu
1: hem Rumlarla hem de Yunanlarla yapılan o anlaşma
2: tabii,
1: neydi hocam?
2: Tabii SOFA anlaşması diye değerlendirdiğimiz güvenlik ve stratejik işbirliği çerçevesinde 5. madde benzeri bir anlaşmayı içeren bir yaklaşımı sergileyen bir güvenlik anlaşmasıydı. Fransa bu yaklaşımla beraber Türkiye'nin Orta Doğu'daki izlediği politikalar, Afrika'daki izlediği politikalar yaklaşımdaki rahatsızlığı en üst perdeden duyan ülke konumunda ve Türkiye bugün ulaştığı güç kapasitesinin ve güç çekişmesinin Akdeniz'deki yansımalarına da baktığımız zaman Güney Kıbrıs Rum kesimi, İsrail ve Yunanistan işbirliğinin artı arkasındaki güç noktasında bugün Fransa'nın da yer aldığını görüyoruz. Ve bu Fransa'nın Türkiye'nin Kafkaslar politikasındaki izlediği yaklaşımında da yine Fransa'nın karşımıza çıktığını görüyoruz. Orta Doğu'daki izlediği tüm politikalarda Fransa'nın karşımıza çıktığını görüyoruz ki ancak güçlenen ve giderek güç etkisinin artan tam bir Türkiye'nin gerçeğine yavaş yavaş varmaya başlayan bir Fransa ve Macron'u görüyoruz. Bu politika değişimi hem NATO perspektif çerçevesinde değiştirdiğimiz zaman, düşündüğümüz zaman NATO'nun çıkar ve menfaatleri doğrultusunda önemli bir gelişme ve aynı zamanda da Türkiye-Fransa ilişkileri çerçevesinde de yeni bir yumuşak geçişi sağlayabilir mi sorularını da beraberinde getiriyor. Ama bu süreç, unutmayalım ki tarihsel sürece baktığımız zaman Fransa hem devlet aliye döneminde hem de Türkiye Cumhuriyeti döneminde terör odağına verdikleri desteklerle evet. De hafızalarımıza yer ettiğini söylememiz gerekiyor. Ama Türk devleti aklı her şeyi yazar, not eder, yer ve zamanı geldiği zaman ihmal etmez, imhal eder. Ve bunu da unutmayalım ki Türkiye hiç kimsenin Türkiye'ye bakışındaki tehdit, beka ve unsurları karşısında gereken adımları atmaktan çekinmeyecektir. Ama biz NATO güvenliği içinde yer aldığımızı düşündüğümüzde bu tür ambargo yaklaşımlarının artık kalkması gerektiği gerçeğini söylememiz gerekiyor.
1: Sinan Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Süremin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bir de buna ek olarak da Macron nereden geldiğine de bakmak gerekiyor. Macron çünkü dün akşam Şam'daydı. Suriye Devlet Başkanı Şara ile bir araya geldi. Bu ziyaret Şam'dan Ankara'ya geliş nasıl okunması gerekir?
3: Şam'da en çok kaybeden ülkelerden bir tanesi Fransa. Suriye genelinde, çünkü Suriye'nin manda döneminde

0: de bölünmesi ve Suriye'nin sorunlarının temelinde Fransız politikası yatıyor. Sykes-Picot'tan itibaren bunu onarmaya çalışıyor ve Şare ile daha önce temasları ve görüşmeleri olmuştu. Pek çok Fransa heyeti Suriye'de ikili anlaşmalar yaptılar ama devrim sonrasında Şare'yi ziyaret eden ilk dünya lideri, ilk önemli lider olma özelliğini gösteriyor ve burada zemin kazanıyor. Bu anlamıyla Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle ve Yunanistan ikilisiyle yapmış olduğu askeri anlaşmaların bir devamı niteliğinde Suriye de Türkiye'ye denge kurabilecek ve Suriye'de Türkiye'nin etkinlik alanını kırmaya çalışabilecek olan yeni bir bölgesel aktör olma gayreti var, mücadelesi var ama hem Suriye toplumunda hem Lübnan toplumunda, özellikle Şara yönetiminde ve oluşan yeni parlamentoda bu anlamıyla Fransa'ya duyulan tepki son derece büyük. Yani Fransa Suriye'yi sömürmüş bir güç. Fransa Suriye'yi 3-4 noktada bölmüş olan bir güç. Fransa Suriye'de insanların kanına girmiş olan bir güç. Bu anlamıyla Şara'nın Dışişleri Bakanı ile onu karşılamış olması ve bir anlamıyla diplomatik nezaket koruyor olmasına rağmen Fransa'ya karşı Suriye'nin de bir denge arayışında olduğunu kabul etmek gerekiyor. Lübnan hükümeti üzerinde, Michel Afn üzerinde önemli bir etkisi var ama bu İsrail savaşını durdurmaya yetmedi ve bu anlamıyla hem Suriye'de hem de Lübnan'da bundan 20 yıl öncesiyle mukayese edilecek bir Fransa yok ve bu anlamıyla güç bileşeni içerisinde Türkiye barışçı bir aktör olarak, Türkiye diplomasisinde akıllı ve insani bir güç olarak Suriye'nin ve Lübnan'ın istikrarı söz konusu olduğunda İsrail yayılmacılığına karşı en net tavrı Mısır'la birlikte, Katar'la birlikte, Suudi Arabistan'la birlikte ve Pakistan'ın Orta Doğu politikalarındaki barış ve dönüştürücü etkisiyle birlikte çok ciddi anlamda sözünü hissettiriyor ve uzun vade içerisinde bir çatışmaya girmeye ihtiyaç duymadan Suriye ve Lübnan istikrarını göreceksiniz. Körfez ülkeleriyle beraber Türkiye'nin oluşturmuş olduğu bu yeni barış ittifakı, evet, İslam İşbirliği Teşkilatı içerisindeki yeni barış ekolü yepyeni bir Orta Doğu meydana getirme kuvveti içerisinde.
1: Konuşmaya devam edeceğiz. Türpav ve Başkanı, siyasi tarih uzmanı Doktor Sinan Demirtürk bizlerle birlikteydi. Stratejist Doktor Mehmet Bozkuş bizlerle birlikteydi. Çok yoğun bir gün olacak. Bizlere de vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim.
2: Çok teşekkür ederim.
1: Dedik ya, biz NATO'yu konuşuyoruz. NATO'nun geleceğini, Türkiye'nin bu süreçteki rolünü konuşuyoruz ama sadece bölgesel gelişmeler, yani Ukrayna ve İran faktörü değil. Aynı zamanda hemen hatırlatalım. İstanbul İşbirliği girişimi kapsamında Körfez ülkelerinin Dışişleri Bakanları bugün Ankara'da olacak. Onların bir toplantısı olacak. Asya Pasifik'ten gelen önemli isimler var. Avustralya, Japonya, Yeni Zelanda ve Güney Kore liderler düzeyinde ve bakanlar düzeyinde onlar da burada olacaklar. Yani bir nevi hem İran'a hem Rusya'ya hem de Çin'in de yakından takip ettiği bir zirveyi burada yaşıyor olacağız. Sadece Asya Pasifik, sadece Atlantik ilişkileri açısından değil, tüm dünya açısından da çok kritik bir süreç. Evet, biz NATO'yu konuşuyoruz. NATO'daki liderlerin mesajları, özellikle Trump'ın Türkiye ziyaretini konuşuyoruz ama bir yandan da gündemimizde farklı başlıklar var. Hızlıca kalan süremizde de onları ekranlara getirelim. Dün bir yandan da eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı davalar vardı. O davalara ilişkin son durum ne? Haberimize bakalım.
3: İmamoğlu 3 ayrı davadan yargılandı. Tutukluluk halinin devamına karar verildi. Ekrem İmamoğlu ilk olarak sahte diploma davasında hakim karşısına çıktı. İmamoğlu resmi belgede sahtecilik suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis talebiyle yargılandı. İmamoğlu'nun savunmasının ardından duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne dosyanın kesinleşip kesinleşmediğinin sorulmasını talep etti. Duruşma 25 Aralık tarihine ertelendi. Daha sonra İmamoğlu ile Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'ın yargılandığı casusluk davasının ikinci duruşması başladı. Ara mütalasını açıklayan savcı, siyasal ve askeri casusluk şüphesine ilişkin somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 tutuklu sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Dava 29 Eylül'e ertelendi. İddianamede Gün'ün dijital materyallerinde bulunan ve İBB veri tabanına ait olduğu tespit edilen veriler üzerinden çok sayıda vatandaşın kişisel bilgilerine erişim sağlandığı ifade ediliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk davasındaysa Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 59'u tutuklu 414 kişi hakim karşısına çıktı. İmamoğlu İnşaat'ın genel müdürü Tuncay Yılmaz savunma yaptı. Yaklaşık 3900 sayfalık iddianamede İmamoğlu suç örgütü kurmak ve yönetmek başta olmak üzere çok sayıda suçla itham edildi.

0: ediliyor. Savcılık 142 ayrı eylemden sorumlu olduğunu belirttiği İmamoğlu hakkında 828 yıldan 2352 yıla kadar hapis cezası talep ediyor.
1: Bir yandan da bu davalar devam ederken davaların hemen ardından Avrupa Birliği'nden gelen bir isim. Avrupa Birliği Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor, Türk adalet sistemi, Türk yargısına ilişkinde açıklamalarda bulundu, suçlamalarda bulundu aslında daha doğrusu. Tabii ki bu suçlamalara Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sosyal medya üzerinden anında yanıt geldi. Peki nasıl bir yanıt verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek? Hemen bakalım.
2: Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu'nun davasını takip için Silivri'ye gelen Avrupa Birliği Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor'un Türkiye'deki yargı süreçlerine ilişkin çıkışına Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten sert tepki geldi.
3: Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır. Devam eden yargılamalar hakkında mahkeme kapılarında hüküm verircesine açıklamalar yapılması, Türk yargısını hedef alan ve yargı süreçlerini siyasi baskı altına almaya çalışan kabul edilemez bir tutumdur. Türkiye'nin yargı süreçleri yabancı parlamenterlerin siyasi ajandalarına göre değil, anayasa, kanunlar, dosyadaki deliller ve bağımsız mahkemelerin takdirine göre ilerler.
2: Bakan Gürlek hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz dedi.
3: Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz. Devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz. Türkiye kendi hukukunu işletecek kudrete, demokrasisini koruyacak iradeye ve geleceğini tayin edecek egemenliğe sahip büyük bir devlettir. Milli irademizi, yargı teşkilatımızı ve hukuk devletimizi hedef alan hiçbir siyasi ajandaya geçit vermeyeceğiz.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği sistemleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu sistemler sadece savunma sanayi alanında değil, Türkiye'nin uzay yarışındakinde varlığını ve iddiasını ortaya koyan sistemlerden biri de TürkSat 6A uydusuydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, TürkSat 6A'nın fırlatıldığı günden bugüne kadar geçen süre içerisindeki hizmetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
5: %80'in üzerinde yerlilikle ürettiğimiz ilk milli haberleşme uydumuz TürkSat 6A'yı uzaya gönderdik.
0: 9 Temmuz 2024'te gökyüzüyle buluşan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A 192 milyon kilometreyi geride bıraktı. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Uraloğlu, TürkSat 6A 42 derece doğu yörüngesinde 437 günü yani 10.416 saat görevi geride bıraktı. Hizmete girdiği günden bu yana Türkiye'nin uydu haberleşme kapasitesine aralıksız katkı sağlayan TürkSat 6A yalnızca teknolojik bir başarı olmakla kalmayıp, Türkiye'nin küresel uydu pazarındaki rekabet gücünü de yepyeni bir boyuta taşıdı dedi. TürkSat uyduları üzerinden televizyon kanal sayısı da sadece bir yılda %20 artış gösterdi. Bakan Uraloğlu, yapılan anlaşmalarla TürkSat 6A uydusu üzerinden yayın yapan uluslararası kanal sayısı 69'u buldu dedi. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'da artık TürkSat kapsama alanında. TürkSat'ın yeni kapsama alanı ile erişilen nüfus 3,5 milyardan 5 milyara yükseldi. Bakan Uraloğlu, bir sonraki yerli uydu TürkSat 7A içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
4: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. NATO Liderler Zirvesi, 36. Liderler Zirvesi Türkiye'de, başkent Ankara'da bugün başlayacak. Ama NATO uzun bir tarih anlamına da geliyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nın bitmesiyle birlikte Soğuk Savaş sırasında Sovyetler Birliği tehdidine karşı kurulmuştu 12 üyeden oluşan. Ancak yıllar içerisinde NATO hızlı bir genişleme sürecine girdi. Peki bu hızlı genişleme sürecinde neler yaşandı? Yıllar içerisinde hangi ülkeler NATO ittifakına katıldı? Hangi ülkelerle NATO arasında çatlaklar oluştu zaman içerisinde? İşte NATO'nun genişleme tarihine hızlıca bir bakalım.

0: İlk günlerinde 12 üyeli, bugünse 32 ülkenin olduğu güçlü bir ittifak NATO. Peki NATO'nun genişlemesi yıllar içinde nasıl gerçekleşti?
1: Kuzey Atlantik Anlaşması, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, Lüksemburg, Fransa, İtalya, Portekiz, Birleşik Krallık, İzlanda, Kanada ve ABD tarafından imzalandı.
0: Sovyet tehdidine karşı kurulan NATO'nun basit bir prensibi vardı.
2: Saldırganlığa karşı birlikte durmak için yemin ettiler. Birine saldırı hepsine saldırı sayılacak.
0: İttifakın genişlemesi de bu kapsamda oldu. Güvenlik boşluğu yaşayan ülkeler komünizm etkisine girmek istemedi. NATO'nun yanında yer aldı. 1949'da kurulan NATO'ya jeopolitik konumları son derece değerli olan Türkiye ve Yunanistan 1952 yılında dahil oldu. Türkiye ve Yunanistan o yıllarda Sovyet tehdidi altındaydı. Sovyetlerin Türkiye'den boğazlar konusunda bir talebi dahi olmuştu.
2: Güneydeki muhtemel kurbanlar Yunanistan ve Türkiye. 1946 Mart'ında Ruslar Türkiye ile yaptıkları anlaşmayı ihlal etti. Türklerden kendilerine Boğazlar'da ve Çanakkale'de istediği yerlere üs kurmalarına izin verilmesi doğrultusunda anlaşmanın yenilenmesini önerdiler. Türkler reddetti.
0: Yunanistan'sa kanlı bir iç savaşın içindeydi. İkinci Dünya Savaşı'ndaki işgalin son bulmasıyla yönetim boşluğu oluşmuştu. Bu da İngiliz destekli kralcıları ve Rus destekli komünistleri karşı karşıya getirdi. Zaferse Truman doktrininin desteğiyle savaşı kazanan kralcıların oldu. Artık Atina NATO için ideal bir karakoldu. Sovyetleri çevreleme politikası kapsamında kapılar açıldı. Türkiye ise Kore Savaşı'nda askeri gücünü bir kez daha kanıtladı. Türk Tugayı'nın gösterdiği üstün başarılar tüm dünyada konuşuldu. Korelilerin minnettar olduğu Türkiye'ye NATO kapısı da açıldı.
2: Dünyadaki problemin kaynağı Moskova'dır, Berlin değil. Bir savaş çıkacaksa da Moskova'dan başlayacak, Berlin'den değil. Savaşa veya barışa karar verecek olan kendileri, biz değiliz.
0: 1955 yılında Batı Almanya'nın NATO'ya katılımı da karmaşık bir süreç. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından silahsızlandırılan Batı Almanya için işler Kore Savaşı ile değişti. Kore'de olduğu gibi Kızıl Ordu Doğu Almanya üzerinden Avrupa'ya yürüyebilirdi. Kapı bekçisi olarak Batı Almanya seçildi. Tartışmalı da olsa işgal sonlandı ve Batı Almanya'ya egemenliği teslim edildi. Ancak bir şart vardı. Almanya ordusu genelkurmayı olmayan NATO'ya bağlı bir güçtü. Böylece resmen ittifakın 15. üyesi oldu. NATO'ya katılımlar her zaman Rusya kaynaklı gerçekleşti. Batı Almanya ittifak üyesi olduğunda Sovyetler de Varşova Paktı'nı kurdu. Böylece demir perde tek çatı altında toplandı. Gün geldiğinde ise Sovyetler dağıldı. Pakta tarihe karıştı. Bu eski Varşova Paktı ülkelerinde güvenlik açığı oluşturdu. Polonya, Çekya ve Macaristan zaten kendilerini tarihi ve kültürel olarak Avrupa'nın parçası olarak görüyordu. Ayrıca 1956 Macaristan devrimi ve 1968 Prag Baharı'nın Sovyet tanklarıyla bastırılması Rusya'nın bir gün döneceği endişesini zaten getirmişti.
3: This is Radio Prague, Czechoslovakia. Occupation troops fired at cars, motorcycles, every moving object without warning. Nobody yet knows how many people were killed and wounded.
0: Böylece 1999'da ittifak genişlemeye gitti. Aynı tarihlerde eski Sovyet topraklarından doğan Estonya, Letonya, Litvanya da ittifaka üye oldu. Bu 2009 Arnavutluk, 2017 Karadağ ve 2020 Kuzey Makedonya ile sürdü. İttifakın son üyeleri ise Ukrayna Savaşı'nın etkisiyle dahil oldu. NATO'ya üye olmak isteyen Kiev'e savaş açılması, İsveç ve Finlandiya'ya güvende değiliz sinyalini verdi. Tarihi

0: tarafsızlıklarını bir kenara bırakmak istediler.
1: Terör örgütleriyle arasına mesafe koymayan bir devlet NATO'ya nasıl katkı yapabilir? Madrid'de ülkemize verilen sözlere riayet edilmesini bekliyoruz.
0: Ancak terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle Türkiye'nin vetosuna takıldılar. Aylar süren diplomasi trafiği sonucu Ankara istediğini aldı. Helsinki ve Stockholm'ün verdiği taahhütlerle 2023 ve 2024 yıllarında üyelik kapıları açıldı.
2: Rusya'nın Finlandiya ve İsveç ile problemi yok. NATO'nun genişlemesi problem. Rusya olarak bu ülkelerin NATO'ya katılma kararını bir tehdit olarak görmüyoruz. Ama tepkimize neden olacak.
0: Rus lider Vladimir Putin ise İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerine hala tepkili. Ukrayna savaşıyla tam bir tepki veremeyen Moskova, olası bir Ukrayna üyeliğinin ise tam karşısında. Zaten 2022'den bu yana süren savaşın temel sebebi de bu.
2: Burada olan şey Batı'nın Ukrayna'yı hayal alemine sürüklemesinden ibarettir ve Ukrayna bu işin sonunda çok fena duvara toslayacaktır.

0: Günaydın, saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Haber ekranlarında Sabah Ajansı'na sıcak başlıkları aktarmaya devam ediyoruz. Tabii ki özel bir yayınla karşınızdayız. Yayınımızı, haber merkezimizi başkent Ankara'ya taşıdık. Bugün tüm dünyanın gözü Ankara'da NATO Liderler Zirvesi'ne, 36. NATO Liderler Zirvesi'ne çevrilmiş durumda. 32 ülkeden devlet başkanı ve hükümet başkanı Ankara'da olacak. Tabii ki saatler 14.15, 15 sıralarında ise ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye gelecek. Başkan Erdoğan'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Kritik başlıklar masada olacak. Hepsini değerlendireceğiz. NATO'nun dünü, bugünü ve geleceğini masaya yatıracağız. Çok değerli yayın konuklarımızla birlikte konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Dış politika uzmanı Barış Üçok bizlerle birlikte. Barış Hocam, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydınlar, merhabalar.
0: Çok teşekkürler. Bir başka değerli yayın konuğumuz uluslararası hukuk uzmanı Avukat Mehmet Yılmazer. Sayın Yılmazer, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Uzun bir yayın maratonu. Konuşacağımız pek çok başlık olacak ama öncelikle hızlıca bir haberlerimizi de ekranlara getirelim. Dedik ya, bugün en önemli başlığı ABD Başkanı Donald Trump'la Başkan Erdoğan arasında gerçekleştirilecek o görüşme, Trump'ın vereceği mesajlar, masada katsa yaptırımları, F-35'ler, Kaan motoru gibi sıcak başlıklar ve tabii ki İsrail gibi önemli konu başlıkları var. Ve bu ziyaret öncesinde ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. NATO zirvesi öncesinde Ankara'daki diplomasi trafiği hızlandı. Zirvenin başlamasına bir gün kala Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi ve aynı zamanda Suriye ve Irak özel temsilcisi Tom Barak'ı Ankara'da kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede iki ülke arasındaki bölgesel konular ele alındı. Tabii ki liderler zirvesi de ana gündem başlığıydı. Bölgemiz sıcak, sıcak gelişmeler var. Az önce bir son dakika gelişmesi olarak ekranlara getirmiştik. İran'ın Hürmüz'de iki gemiye ateş açması, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen tepki, yeni güne taşıdığımız sıcak başlıklar. Lübnan, Gazze önemli başlıklarımız, tabii konuşmaya devam ediyor olacağız ama Suriye başlığına da ayrı bir parantez açacağız. Çünkü dün Suriye'nin başkenti Şam çok önemli bir ismi ağırladı. Fransa Devlet Başkanı Macron Türkiye ziyareti öncesinde Suriye'ye gitti. Suriye lideri Şara ile Şam'da bir araya geldi.
3: Ankara'daki NATO zirvesi öncesi Şam'da kritik temas gerçekleştirildi. Suriye'de yeni dönemin diplomasi trafiği hızlandı. Macron 17 yıl aradan sonra Cumhurbaşkanı düzeyindeki ilk resmi ziyaret için başkent Şam'a ulaştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u havalimanında Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı. Macron sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Buraya Suriye halkına Fransa'nın desteğini ifade etmek için geldim. Egemen, birliğini çeşitliliği içinde koruyan ve komşularıyla barış

0: İçinde yaşayan bir Suriye için buradayız. Gelin birlikte istikrar ve barış adına yeni bir sayfa açalım ifadesini kullandı. Tarihi temasta Fransa lideri Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Şam'da masada yeniden inşa, ekonomi, güvenlik ve diplomasi var. Macron ve Şara bugün Suriye'nin yeniden inşası odaklı geniş katılımlı ekonomik konferansa birlikte başkanlık edecek. Macron'a ziyaretinde Fransız yatırımcılar ve şirket temsilcilerinden oluşan ekonomik heyet de eşlik ediyor. Paris-Şam hattında yeni sayfa açılırken gözler bugünkü ekonomi zirvesine çevrildi.
1: Bu zirveyi, zirveleri konuşacağız. Öncelikle tabii ki Erdoğan-Trump zirvesi ana gündem başlığımız. Hemen Barış Hocam'a dönmek istiyorum. Barış Hocam, bugünkü Trump'ın vereceği mesajlarda Türkiye'ye yönelik katse yaptırımlarının kaldırılması, F-35 programına geri dönülmesi ve Kaan'ın uçak motorlarının alınması. Üç önemli başlık bir çırpıda saydığımız. Bir adım gelir mi?
2: Elbette şu anda beklenen, Sayın Dışişleri Bakanımızın da ifade ettiği gibi katsa yaptırımları noktasında somut bir kazanım ve Donald Trump'ın da zaten bizatihi gelmeden önce kendisinin yenilediği şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızı memnun edecek bir gelişmeyi hayata geçireceğini zaten önden deklare etmişti. Ve de şu anda bugünkü görüşmeyi şu şekilde de değerlendirmek gerekiyor. İletişim Başkanlığı da bu noktada bir açıklama yaptı. Aslında Donald Trump zirveye katılmasının yanı sıra aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızla da ayrıyetten görüşmeye geliyor. Bugün 14'te Ankara'ya inmesinin akabinde yapacağı görüşme aslında yalnızca Cumhurbaşkanımızla özel bir görüşme olacak. Elbette ki burada işte F-110 Kaan motorlarımız, işte 5. nesil uçağımızın motorları noktasında bir kazanım gelecektir. Ondan sonrasında katsa yaptırımları noktasında kongre, Donald Trump'ın iradesi noktasında bir sorun olmadığını biliyoruz. Ancak olur ya ileride İsrail lobisinin etkisiyle belki kongrede bir problem olabilir ve de F-35 noktasında parasını ödediğimiz uçaklarda muhakkak gelecekte bir kazanımlara doğru gideceğizdir. Çünkü kendisinin bizzatı Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmeseydi ben zaten gelmezdim. Kendisine olan yüksek saygımdan dolayı geliyorum demesi bunları tescilliyor zaten.
1: Hemen bir başka değerli yayın konuğumuza dönmek istiyorum. Hocam Mehmet Yılmazer'le birlikteyiz. Mehmet Hocam şimdi Trump'tan gelecek mesajlar ama bir yandan da Barış Hocamız da söyledi. Şimdi yaklaşan bir ara seçimler var. Evet. İsrail lobisi, Rum lobisi bunların ne kadar etkili olduğunu biliyoruz. Kongre burada ne kadar etkili olacak Trump üzerinde?
3: Özellikle şöyle Barış Bey'in de söylediği gibi katsa yaptırımları konusunda Amerikan Kongresi üzerinde tek başına Trump'ın bir sonuç alabilmesi aslında o kadar mümkün değil. Katsa yaptırımları malum haliniz 2017 yılında Amerikan Kongresi'nin işte Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar aracılığıyla mücadele kanunu diye çevirebiliriz. Bu yaptırımla malum sadece iç hukuk kuralıdır ama sınır ötesi etkili uygulamak istemektedirler. Amerika Birleşik Devletleri'nin de Avrupa Birliği'nin de buna benzer yaptırımları var malumunuz. Bizim özellikle S-400'lerle ilgili süreç içerisinde katsa yaptırımları gündeme geldi. Ama bugünden sonra Amerikan Kongresi'nin NATO'nun da yeni güvenlik mimarisini oluşturduğu bir süreçte dijital çağda yeni bir güvenlik mimarisi oluşuyor malumunuz. Ve dolayısıyla güneyinde NATO'nun güneyindeki en kuvvetli askeri orduya da sahip askeri güç olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yaptırımla aslında ilişkilerinin yönetilemeyeceği kendilerinin de aslında farkında oldukları şeyler. Amerikan Kongresi Rum lobisine karşı da İsrail lobisine karşı da belki bu anlamda daha pragmatik adımlar atmayı öngörebilir. Trump bu konuda zaten pragmatik bir davranış içerisinde ama Amerikan Kongresi'nin de bu şekilde davranabileceği öngörülebilir diye söyleyebilirim.
1: Daha şimdiden bazı demokrat isimler cumhuriyetçilerden ama çoğunlukla demokratlardan görüyoruz şu an. Türkiye aleyhine açıklamalar da gelmeye başlamış durumda. Bu süreç devam edecek mi? Yani özellikle Yahudi lobisi yani İsrail lobisi ve Rum lobisi Türkiye aleyhine faaliyetlerini daha da mı arttıracaklarını göreceğiz.
3: Öyle görünüyor çünkü Türkiye aslında sadece bir NATO ülkesi değil bir taraftan da savunma sanayinde geçtiğimiz son 10-15 yılda çok farklı bir konuma yükseldi. Türkiye aslında güvenlik tüketen değil artık güvenlik üreten bir ülkedir. Dolayısıyla Türkiye'nin önümüzdeki süreçte bu güçlülüğü ve bu coğrafyadaki jeopolitik konumu ve teknolojinin geldiği geldiği nokta.

0: Saldırı destekli saldırılardır ve önümüzdeki süreçte uydulara saldırılar. Bunlar güvenlik ve yeni güvenlik mimarisinin yeni konuları ve uluslararası hukukun da yeni konuları haline gelmeye başladı bunlar. Dolayısıyla yapay zeka yine bu zirvenin en önemli konularından bir tanesi de aslında yapay zekayla yapay zekanın korunmasına, verilerin korunmasına ilişkinde bir yapı seyrediyor. Artık aslında NATO eski soğuk savaş NATO'su değil, evet. 1949 NATO'su değil. 1949'un koşullarında da değiliz. 21. yüzyılda artık hukuku, teknolojiyi ve jeopolitiği bir arada nasıl yönetebiliriz'in oluştuğunu söylüyorum. Yani dolayısıyla bu da böyle gelişiyor.
1: Burada şu soruda çıkmıyorum. Barış Hocam'a da dönmek istiyorum. Hı-hı. Şimdi siz de söylediniz. Az önce haberimize de ekranlara getirdik. İkinci Dünya Savaşı sonrasında, Soğuk Savaş sonrasında Sovyet tehdidine karşı kurulmuş bir NATO var. Hı-hı. Peki bugün için tehdit ne NATO'ya der? Yani NATO'nun o dönem bir sınırı vardı. Coğrafi olarak da baktığımızda Sovyetler. Ama şimdi NATO'nun bir görev alanı, görev sınırı olacak mı ya da var mı ya da NATO'nun yeni tehdidi ne artık?
0: Şöyle söyleyeyim, isterseniz kısacık bir tarihçesinden gelerek başlayayım. Malumunuz 1945'te Birleşmiş Milletler kuruldu. 1949'da NATO kuruldu. Birleşmiş Milletler ve NATO aslında bu iki kurum güvenlik mimarisinin iki ana unsuru. Birleşmiş Milletler hukuku temsil ediyor. NATO bu hukukun korunmasına yönelik bir kuruluş. Birleşmiş Milletler'in ikinci maddesinde biliyorsunuz şeyle oluşmuş, kuvvet kullanma yasağı getirilmiş. 51. maddesinde meşru müdafaa, Washington Anlaşması'nın 5. maddesiyle birlikte de kolektif meşru müdafaa örgütüne dönüştü. Şimdi 1949 şartlarında evet NATO'nun soğuk savaş sürecinde Rusya'ya karşı, Rusya'yı bir tehdit olarak algılayan bir yapı idi. Ama bugün tehdit sadece Rusya gibi algılayamayız ya da sadece işte bugün Çin var, bugün İran var, bugün Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna tarafında NATO duruyor. Türkiye'nin de bu anlamda ciddi katkısı var. Türkiye sadece aslında NATO'nun ülkesi, NATO üyesi ülkesi olarak da değil, Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi çok ciddi, Karadeniz'in güvenliği açısından da Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi'nin uygulayıcısı niteliğinde, hatta geçtiğimiz dönemde Rusya-Ukrayna savaşı sırasında burayı tamamen tarafsız kullandırmaya yönelik bir adımla dikkatle izlendi bu durum ve Türkiye'nin Möntrö-Boğazlar Sözleşmesi'ni bu şekilde tarafsız uygulaması uluslararası hukuka da ciddi saygılı olduğunu göstermiş oldu Türkiye açısından. Şimdi bakın, bugün yeni siber saldırılardan, altyapılardan, kritik altyapılara saldırılardan bahsedilebilir. İşte bu telekomünikasyon olabilir, farklı işte denizaltı kablolar olabilir ve bununla beraber şöyle düşünün, önümüzdeki süreçte tehditlerden bir tanesi, eğer bir yapay zeka bir siber saldırı gerçekleştirip milyonlarca insanın yararlandığı bir elektrik altyapısını çökertirse, bu bir savaş suçu sayılacak mıdır? Bu bir saldırı mıdır? Savaş suçu sayılacak ve hatta NATO'nun bu 5. maddesinin işletilebilip işletilemeyeceği, meşru kolektif kolektif meşru müdafaa yapılabilip yapılamayacağını da uluslararası hukukun yeni konusu haline getirmekte. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte sadece devletsel aktörler değil, devlet dışı aktörlerin de devrede olabileceği ve bu durumlarda sorumluluğun da hukuki, uluslararası hukuk açısından sorumluluğun da kimlere ait olacağı, hangi devlete ait olacağı, hangi devletlere ait olacağının da tartışılacağı yeni bir güvenlik sorunu mevzusu var. Sadece yani Soğuk Savaş dönemindeki NATO gibi bir dönemden, o süreçteki güvenlik risklerinden ve tehditlerinden bahsedemeyiz. Klasik savaş kavramından NATO artık bu zirveyle beraber çıkıyor. Bu zirve bu anlamda da tarihi önemdedir. Önümüzdeki süreçte savaş kavramı değişiyor. Dolayısıyla savaş kavramı değiştikçe de güvenlik riskleri başka bir şey haline geldi.
1: Barış Hocam, hemen size dönmek istiyorum. Bugün gerçekten bazı ittifak üyelerinin vurguladığı gibi bir ittifak üzerinde bir Rus tehdidi var mı?
2: Şimdi bahsettiğimiz gibi NATO'nun tarihçesine gittiğimiz zaman NATO kuruluşu dizaynıyla Sovyet tehdidine karşı aslında oluşmuş, Avrupa'da da entegrasyonu sağlayan, Amerika'nın Avrupa'daki ayağını dizayn eden bir yapıydı. Ancak yani yapı itibariyle tehdide yönelikti. Ama bugün Rusya'yı değerlendirildiği takdirde Rusya şu şekilde yoğun bir gündemine giriyor NATO'nun. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik kullandığı işte Tomahawk füzelerinin, yüksek finansman gerektiren Tomahawk füzelerinin envantere geri

0: savunulabilmesi için yaklaşık 10 yıl gerekiyormuş. Şimdi bu noktada yoğun bir savunma üretimi gerekiyor ve de tüm NATO üyelerine göre Rusya'nın her ne kadar gayri safi milli hasılası bambaşka bir boyutta olsa da üretim noktasında geri koyduğu asimetri 4 katı. NATO'nun 4 katı koyuyor. Şu anda yani NATO'nun odaklanacağı şeyler geçmişten nispeten işte burada yeni alacağımız 3.0 denilen paradigmanın burada dizayn edilecek noktada burada nadir toprak elementleri dediğimiz yapı var. Denizaltılarda kullanılan veyahut da işte F-35'lerde kullanılan bunlara yoğunca bir ihtiyaç var ve Türkiye'de Eskişehir'deki 700 milyon ton oranındaki nadir toprak elementlerini biz söylemiyoruz. Bunlar NATO'nun 2024 raporlarında geçiyor. Hı hı. Ve Lahey'deki toplantıda da bunlardan bahsedildi. Bu zaten tescillenmiş bir şey. Ve bu noktada dün petrol neyse gelecekte nadir toprak elementleri odur. Ve Türkiye bu noktada çok yoğun bir kaynağa sahip, gelecekte önem arz edecek. Aynı zamanda Rum ve Yunanistan konuştuğumuz az önce ona istinaden şimdi Yunanistan ve Güney Rum kesiminden geçip İsrail'i elektrik noktasında besleyen Great Sea Interconnector adında bir elektrik hattı var. Elektrik hattı diye geçiyor 1100 kilometre ama elektrik hattı olup olmadığı belli olmaz. Mehmet Bey'in de söylediği gibi şimdi denizaltı haberleşme kabloları dediğimiz yapı aslında bir istihbarat unsurudur. Ve bunun bir teyit noktasında yoğun bir eksiklik vardır. Siz bunun teyidini de yapamazsınız. Aşağıda kamera sistemi yok yani. Oradan bir elektrik mi geçecek yoksa bir veri hattı mı? Bunu bilemeyiz. İşte arkadan böyle bir hat vardı. Ancak Türkiye bu noktada ne yaptı biliyorsunuz? Araştırma gemilerine yönelik biz savaş gemilerimizi göndererek bu projeye Birleşmiş Milletler 82 Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca kendi meşru müdafaa hakkımızca bunu engelledik biz savaş gemilerimizi göndererek ve bu proje şu an askıya alındı.
1: Evet.
0: Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve bölgesindeki işte bugünkü nasıl NATO'nun toplantısı burada dizayn ediliyorsa nasıl ki bu bizim güç unsurumuzsa bunu artık tescil ediyorsa neticede 1952 akabinde biz soydaşlarımız katledilirken Kıbrıs'a müdahale etmek istediğimizde aynı yapıdan Johnson mektubunu aldığımız yapıdan bugün neticede Amerika Birleşik Devletleri uluslararası ilişkiler konseptinde dünyanın patronu olarak geçer. Eğer buranın patronu size sizin cumhurbaşkanınıza saygımdan oraya geliyorum diyorsa bu artık Türkiye'nin uluslararası sistemdeki rolünün değiştiğinin tescilidir. Ve de bundan sonrasında Türkiye oyun kurucu modelde çok daha fazla yer alacaktır.
1: Şimdi tabii konuşacağımız birçok başlık var. O başlıklardan biri de siz de söylediniz. Türkiye'ye karşı NATO içerisindeki açık ya da kapalı şekilde atılan adımlar. Barış Hocam sizinle devam edelim. Şimdi bir yandan az önce konuklarımızla konuşmuştuk. Yunanistan, Rum kesimi, İsrail arasında işbirliği, hatta bunu Hindistan'da dahil edebiliriz. Fransa'nın bunlara vermiş olduğu destek var. Fransa'nın Kıbrıs adasına yerleşme konusunda çabaları var. Daha dün İsrail Yunanistan'ın hava unsurlarının gerçekleştirdiği ortak bir tatbikat ki onu birazdan daha da detaylandıracağız. Evet, bir ittifaktan bahsediyoruz ama açık ya da kapalı ambargolar var Türkiye'ye karşı ve bir yandan da bir Türkiye'ye karşı bir hazırlık da var. Bunu da görüyoruz. Bu nasıl okunması gerekiyor?
0: Bunu okuduğumuz takdirde hemen konuyu şuraya çekmemiz lazım. Biliyorsunuz bizim ülkemizin maalesef 50 yıldır altını oyan bir terör örgütü yapısı vardı. FETÖ, karşı casusluk, istihbarat, terör örgütü. Biliyorsunuz bize verdikleri zararı düşündüğümüz takdirde ve de en son artık Cumhurbaşkanımız liderliğindeki iradenin bunlara artık bunları bitirmek üzerine müdahale edeceği noktada bir kalkışmaya girip bizim millet irademizi yok sayarak devletin kontrolünü ele geçirmeye çalışmalarının üzerinden tam olarak işte haftaya 10 gün olacak, 10 yıl olacak biliyorsunuz. Ve de bu noktada yalnızca bunları içimizden, ordumuzdan, yargımızdan, eğitim noktasından bunlardan kurtulmamızın akabinde yalnızca 10 yıl gibi kısa bir sürede Türkiye'nin geldiği nokta işte budur.
1: Evet.
0: 10 yıl önce bombalanan bir şehirken Ankara, bakın bugün 32 ülkenin dünya liderlerini burada ağırlayan, yüzü aşkın bakanı bugün ağırlayacak olan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hem Sayın Cumhurbaşkanımızla hem de doğrudan zirveye katılmak üzere ikili temas için geldiği bir ülke haline dönüşmüştür. Bu noktada bizim öncelikle böyle bu terör örgütüne yönelik ciddiyetimizi hiçbir zaman kaybetmememiz çok önemlidir ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aynı iradenin

0: devam etmesi bizim için oldukça hayati önem taşımaktadır. Ulusal güvenliğimiz için de, ulusal bekamız için de. Bu noktada Yunanistan ve Güney Rum kesiminden bahsettiğimiz takdirde bunların biliyorsunuz Kıbrıs'a yönelik planları var. Kıbrıs'ta bizim Kıbrıs'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bizim için jeopolitik öneminin hiç tartışmasız olduğu bir noktada, Türkiye'nin Libya ile yaptığı münasır ekonomik bölge anlaşması ile bizim Doğu Akdeniz'deki kazanımımızın azami düzeye yükselmesi noktasında, Adalar Denizi'nde bu zirvenin akabinde Mavi Vatan doktrini ile, Mavi Vatan yasası ile kazanılmasını anımlarımız olacak.
1: Evet.
0: Bunların hepsi ve dediğiniz gibi yalnızca kıta sahanlığı değil, bunun biliyorsunuz bir de yukarıda fır hattı dediğimiz hava sahası da var. Bunların hepsinde Türkiye şu anda bütün paradigmayı bölgesinde, Doğu Akdeniz'de, aşağıda, güneyde, Karadeniz'de, hocamızın dediği gibi Karadeniz'de tüm paradigmayı kökünden değiştirecek bir şu an politikaya gidiyor. Elbette ki buna yönelik çalışmaları mevcut. Ancak Türkiye'nin yeni politikasıyla başarıya ulaşamayacaklar. Artık yeni düzeni kabullenecekler.
2: Şimdi 2004'e gidelim. 2004 yılında Mehmet Hocam, 2004 yılında İstanbul'da bu NATO 17. Liderler Zirvesi, evet, düzenlendiğinden bugüne 2026'ya. Türkiye'nin o dönemki rolü, o dönemki aslında konjektürü biraz okumak gerekiyor ve bu tabii ki bu yaklaşık 22 yılda gelinen nokta, Türkiye'nin savunma sanayi açısından özellikle baktığımızda ne değişti?
3: Çok şey değişti. Aslında Türkiye 2004'lü yılda, o zirvenin yapıldığı dönemde Sayın Cumhurbaşkanı'nın da iktidara geldiği 2 yıllık bir süreçti. O gün için belki Irak krizi, Körfez'deki, evet, o kriz vardı. Irak Savaşı vardı. Amerika'nın Irak Savaşı diyebiliriz. O sürecin belirli adımlarının atıldığı bir dönemdi. O gün için Türkiye savunma sanayi tarafında açıkçası güvenlik tüketen bir ülkeydi. 2004'ten 2026'ya yaklaşık 22 yıl içerisinde Türkiye İHA, SİHA, işte akıllı mühimmatlar, bununla beraber işte deniz platformları geliştirmek konusunda da çok ciddi manada bu alanlarda savunma sanayinde ciddi bir şekilde çağ atladı diyebiliriz. Çünkü bu sürecin getirdiği ve gelecekte de bu sürecin bize katkısı sadece Türkiye'nin jeopolitiğinden bahsederek değil, aynı zamanda bir güvenlik üreten ülke konumuna geldiği için masaya güçlü bir elle oturduğunu görüyoruz. Bugün Türkiye'yi İngiltere ile, Fransa ile, Almanya ile beraber anabiliriz, evet, artık. Avrupa Birliği merkezli oluşan NATO'nun bence ana merkezi yine Türkiye olacak. Onu söylemek lazım.
2: Buna bir hemen sormak istiyorum. Hı-hı. Avrupa Birliği merkezli NATO dediniz. Şimdi, evet, bu Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye bakış açısı çok net. Daha az önceki haberlerimizde bile raportörün Türkiye aleyhine açıklamaları var. Gerçekten AB merkezli bir NATO Türkiye lehine mi yoksa Türkiye aleyhine bir tablo mu oluşuyor? Yoksa Avrupa merkezli bir NATO mu tercih ediyoruz?
3: Şimdi bakın, ben her zaman şunu söylerim. Altyapı her zaman üst yapıyı belirler. Şimdi altyapı dediğimiz şey ne? Ekonomik üretim ilişkileridir. Türkiye Cumhuriyeti bugün hem genç bir, dinamik bir nüfusa sahip, hem ciddi savunma sanayinde ciddi atılımlar yapmış ve militarist yönü de hem tarihi olarak hem bugünüyle, bugün yaptığı atılımlarla da öne çıkmış bir ülkedir. Türkiye bu anlamda güvenlik üreten bir ülke haline geldiği zaman, bugün İngiltere'ye, Amerika'ya, İngiltere'ye, Almanya'ya, Fransa'ya baktığınızda Avrupa'da tamamen askeri bile olmayan ülkelerden bahsediyoruz, evet, belki ciddi manada. Askeri güç olamayan ülkelerden. Çünkü 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın örgütlenmesi bu şekilde oluştu. Tabii bir taraftan da siyasi bütünleşmeye gitmeye çalışan bir Avrupa Birliği vardı. Ama bugün Avrupa Birliği'nde hiçbir şey 2004'teki gibi de değil, 90'lı yıllardaki gibi de değil. Bugün kaçınılamaz, altyapı bunu imkan vermedikçe Avrupa Birliği'nin siyasi söylemlerinin bugün geçerli ve bir karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Niye? Çünkü artık Türkiye'nin bu güvenlik mimarisi içerisinde, NATO'nun yeni konseptindeki bu güvenlik mimarisi içerisinde Avrupa Birliği'nin çok da bir seçeneği yok. Eğer öyle olsaydı, bakın bir örnek daha vereyim. vereyim. Özellikle enerji sektörü açısından, enerji koridoru olmamız açısından örnek verelim. Malumunuz 2005 ya da 2007 olsa gerek, yılı karıştırıyor olabilirim. Rusya-Ukrayna krizi vardı. Evet. Özellikle Rusya'nın işte Ukrayna üzerinden giden hattı, doğalgaz hattını kapatması üzerinden bir şey gündeme geldi. Ne gündeme geldi? O günlerde

0: İlk adı bir zamanlar Nabucco diye bir proje gündeme geldi. Yine Türkiye içerisinden geçecek ve Avrupa'ya ulaşacak bir boru hattından bahsedildi. Ama tabii o gerçekleşemedi, ama bununla beraber ne oldu? Azeri gazını bir şekilde Avrupa Birliği'ne taşıyan TANAP projesi gündeme geldi. Şimdi Avrupa Birliği şunu diyebilir mi? Kendi enerji, kendisine enerji sağlayan, enerji tedarikini, Rusya bağımlılığını azaltan ve buna stratejik olarak ev sahipliği yapan bir ülkenin NATO güvenlik mimarisi içerisinde Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye'ye bakış açısının olumsuz olması gelecekte ne ifade edebilir? Sadece söylem ifade edebilir. Ama gerçeklik, toplumsal gerçekliğimiz ve ülke gerçekliğimiz, özellikle coğrafyanın gerçekliği, bu politik gerçekliği de aşamayacakları malum. Dolayısıyla Avrupa Birliği önümüzdeki süreçte NATO güvenlik şemsiyesi altında kalacak ve merkezi, Avrupa merkezli NATO diyorum ama ben bunun illaki Türkiye merkezli bir NATO olduğunu da söyleyebilirim. Çünkü bunun başat aktörü bu anlamda, özellikle bu coğrafyadaki güvenlik mimarisinin ön karakolu, belki o anlamda lideri belki yine Türkiye Cumhuriyeti olacak. Evet. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti hem batıyla hem doğuyla bu koridor görevi, aynı zamanda bir köprü görevi, aynı zamanda medeniyetler geçişi. Bir de Türkiye'nin önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz'de oluşturabileceği, bugünden belki bunu konuşamayız, bugün Rumların, İsrail'in vesairenin sıkıntıları var karşılaştığımız, evet. Hindistan'ın müdahil olduğu sıkıntılar var, ama önümüzdeki süreçte Doğu Akdeniz bölgesinde oluşacak bir Doğu Akdeniz medeniyet havuzunun, bir bölgesel birliğin doğma ihtimali de var. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin aslında kayışı kuzeyde değil, kuzey merkezli değil, güney merkezli olacak ve o anlamda da hani İspanya'sı, İtalya'sı, Türkiye ile ilişkiler açısından bakıldığında özellikle Kuzeybatı Avrupa'ya nazaran daha etkili. Önümüzdeki süreç başka bir yere gidiyor. Yani...
1: Peki hemen şunu da sorayım. Barış Hocam, hemen size katmak istiyorum. Tam da bu noktada daha birkaç hafta önce von der Leyen'in bir açıklaması vardı. Avrupa Birliği işte Rusya, Çin ve Türkiye etkisine karşı adım atmalı. Şimdi bu çok da tepki çeken bir sözdü. Evet, Rusya ve Çin'i eleştiriyorsunuz ama Türkiye AB aday ülkesi ve bu kadar kritik süreçlerde Türkiye böyle bir roldeyken, bu Avrupa Birliği'nin o eleştirilen o Brüksel bürokrasisinin bu gerçeği ne kadar gördüğünü bize anlatıyor sizce?
2: Yani değerlendirdiğimiz takdirde aslında bu açıklama Avrupa Birliği'nin 2010'lu yıllarda, 2005'li yıllarda kaldığının bir başka göstergesi. Zannediyoruz ki herhalde güney merkezli, işte Orta Asya, Asya Pasifiği, Hint Pasifiği veyahut da bizim bölgemiz Orta Doğu'daki gelişmeleri kesinlikle takip etmeyen veya takip etmekten yoksun veyahut da bu analizi yapmaktan yoksun bir aklın ürünü bunlar. Çünkü bugün Çin dediğiniz yapı gelmekte olan bir yapıdır ve de Rusya noktasında da Türkiye'yi aslında, şu da çok kıymetli, bakın Türkiye'yi bir yandan da bilerek de bu şekilde itham ediyorlar. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımız istediği takdirde hem Sayın Putin'le hem Sayın Zelenski ile aynı hafta, aynı gün telefon diplomasisini yürütüp oradaki entegrasyonu sağlayabilen, problemin çözümüne katkı sunabilen, hem bölgenin güvenliğine hem de bölgedeki ara buluculuk faaliyetlerini doğrudan bizzati kendisi yürütme kapasitesi haiz olan bir lider. Bu noktada değerlendirdiğimiz zaman esir takaslarının, Ukrayna-Rusya ile esir takaslarının İstanbul'da gerçekleşmesi, istihbarat personellerinin takasının İstanbul'da gerçekleşmesi, tahıl koridorunun açılmasının bizzati Türkiye tarafından, Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleşmesi, Afrika'ya ulaşan noktada bunların hepsi önem arz ediyor ve de bizim bu misyonumuzdan da rahatsızlar. Çünkü başat aktör olarak doğrudan dünyanın görebildiği şekilde bütün her zaman söylediğim bir tabir var. Yani Güney Amerika'dan, Karayipler'den Türkiye'nin etki alanı Malezya'ya, Endonezya'ya kadar uzanan bir etki sahası içerisinde bütün dünya bizim söylemlerimizi yakinen takip ediyor. Neden? Çünkü İsrail dediğimiz bölgedeki güvensizlik yaratarak, bölgedeki bu yarattığı güvensizlikten de adeta beslenen yapıya doğrudan ve net şekilde hiçbir şekilde taviz vermeksizin eleştiren ve bunu dile getiren tek lider var dünyada. O da Sayın Cumhurbaşkanımız.
3: Evet.
2: Ancak şunu çok iyi artık dünyanın da okuması gerekiyor. Bu yalnızca Türkiye'nin veyahut da Cumhurbaşkanımızın problemi değil. Bu bütün hem bölgemizin problemi hem dünyanın problemi. Ancak şu anda her ne kadar bu noktada dile getirme belki birazcık karşılık bulsa da bu herkesin problemi. Pek yakında

0: Bunu herkesin anlayacağını öngörüyoruz.
1: 2000'li yılların başına baktığımızda geçtiğimiz günlerde yine bir konuğumuzun değerlendirmesinde önemli bir tespitti. Liderler zirvesi, benzer zirveler olduğu zaman bu liderler zirvesi daha sonra hep Türkiye'de hatıra fotoğrafları çektirir ya da işte farklı ürünleri ziyaret ederlerdi. Ama bugün şimdi birazdan haberimize de ekranlara getiririz. Liderler geldiklerinde TUSAŞ'ı ziyaret ediyor, Roketsan'ı ziyaret ediyor, Türkiye'nin savunma sanayindeki o ürünleri ziyaret ediyorlar. Türkiye savaş doktrinini nasıl değiştirdi?
2: Yani çok güzel bir soru aslında. Türkiye savaş doktrinini şu şekilde değiştirdi. Özellikle bizim Orta Doğu coğrafyasında ve Ön Asya diyelim Türkiye açısından. Türkiye hem Avrupa'nın hem Asya'nın ortasında jeopolitik konumu itibariyle geleceği kurgularken şuna dikkat etti. Geçmiş klasik savaş stratejisinin dışında ve savaş kavramının dışında başka bir şeye yöneldi. Mesela İHA ve SİHA bu anlamda farklı çıkışlardı. Ve özellikle güç kaydedebileceğimiz ve kendi üretimimizi yapabileceğimiz, kendi muharip uçağımızı oluşturabileceğimiz yeni bir yerli ve milli stratejik savaş stratejisi geliştirmeye başladı. Özellikle de savunma sanayinde. Yerli ve milli bir savunma sanayiniz olmadıkça hiçbir bölgede, hiçbir ülke bu anlamda kuvvet ifade edemez. Çünkü uluslararası hukukun bir diğer yansıması da güce bağlıdır. Yani güç mü hukuk mu dengesi uluslararası arenada en önemli dengelerden bir tanesidir. Dolayısıyla hukukun bir şekilde uluslararası hukukta dünyanın tek kutuplu bir dünyaya dönüştüğü bir dönemde Türkiye kendi savunma sanayine ciddi yatırımlar yapmaya başladı. Modernleştirmeye başladı. Ve özellikle de bahsettiğimiz bu kurumların işte Havelsan'dan tutun da Aselsan'dan TUSAŞ'a özerkleştirdiğimiz yapıların da içerisinde milli ve yerli mühendislerimizin aslında ciddi katkılarıyla da yeni bir üretim dönemine geçildi. Malumunuz özel sektörde bu konuda teşvik edildi. Türkiye'nin en önemli başat sektörü haline geldi savunma sanayi bugün. Önümüzdeki süreçte de tabii bir de ihracat açısından belirli, Amerika açısından özellikle ihracat konusunda lisanslama vesaire gibi kısıtlarımız var katsahanın da bir şekilde etkili oldu. Ama önümüzdeki süreçte bu tip yaptırımların daha hafiflemesiyle, gevşetilmesiyle veya kaldırılmasıyla Türkiye zaten hani ihracatın da savunma sanayi açısından ürettiği ürünler açısından da ihracatını da artırdı. Bununla beraber bölgede de birkaç tane savaşta etkili de oldu. Mesela bu Karabağ savaşında İHA'ların, SİHA'ların nasıl bir etkisi olduğu gündeme geldi. Bu yeni savaş stratejisi açısından özellikle insansız silahlı hava araçlarının gerçekten üstünlük oluşturabildiğini gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşında özellikle Ukrayna'nın da etkili olduğu anlar oldu. Bunun sebebinin yine buna benzer yeni teknolojiler olduğunu gördük. Dolayısıyla savunma teknolojisi de gelişti zaman içerisinde. Bu savunma teknolojisinde belli bir şekilde yansımaları olmaya başladı savaşlarda. Dolayısıyla bu bölgede yaşanan savaşların belli oranda uzaması, belli direnişlerin gerçekleştirilebilmesi açısından da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Konu sadece jeopolitik olmaktan çıktı. Ülkelerin kendi güvenlik mimarisine dönüştü. Türkiye'de bu anlamda bu bölgede özellikle de dünyada ciddi bir atılım yaptı. Özellikle millileşmesi bu hususun önemliydi.
1: Bir de ülkelerin ajandalarına isterseniz bakalım. Şimdi pek çok ülke gelecek. Hatta son zirvesi olacak ülkeler var. İngiltere, Keir Starmer son kez bir başbakan olarak katılıyor. Başlayalım isterseniz İngiltere. İngiltere hangi ajandayla şu an Türkiye'ye geliyor?
0: İngiltere'nin Türkiye ile yürüttüğü stratejik ilişkiler malumumuz. Devamında Avrupa Birliği noktasında aslında şunu çok iyi biliyoruz. Biliyorsunuz İngiltere'nin kendi Commonwealth dengesi vardır. Milletler Cemiyeti. Yine Türkiye'ye işte 32 ülke haricinde gelen Yeni Zelanda, Avustralya bunlara üyedir. Bu aslında onlar bir paket olarak gelmekteler ve de şu çok önemli. Avrupa Birliği'nden İngiltere'yi, Birleşik Krallığı muhakkak bir ayrı tutmamız gerekir. Ve de bu %5 Lahey'de alınan, yani hatırlatalım, ülkelerin yeni, NATO'nun yeni paradigmasında ülkelerin gayri safi milli hasılasının %5 oranındaki finansmanının doğrudan NATO'nun NATO'ya katkı olarak aktarılması

0: akabinde özellikle Avrupa Birliği içerisinde yoğun tartışmalar başladı. Bu tartışma şununla ilgilidir. Avrupa Birliği'nin çok uzun zamandır, hatta Charles de Gaulle'un çıkışından itibaren, NATO ile yönelik tartışmalardan itibaren Avrupa Birliği'nin bir kendi ordusunu kurma fikri vardır.
1: Evet.
0: Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara her zaim arka çıkmayacağına yönelik her zaman bir korkuları vardır. Eskiden Almanya bu kadar İsrail yanlısı değilken özellikle daha da fazlaydı bu. Şu anda Almanya daha çok İsrail yanlısı bir dönüşüme gitti. Neticede Avrupa Birliği'nin bir ordu projesi var ve bu %5 finansman noktasında kendileri diyorlar ki eğer biz madem böyle bir bütçeyi ayıracaksak acaba kendimiz bu işi yürütebilir miydik diye. Evet. Ama tabii ki değerlendirdiğimiz gibi, hocamızın da söylediği gibi, Avrupa Birliği bu harekatı yürütemez. Çünkü
2: yani Avrupa ordusu fikri hayata geçemeyecek bir fikir misiniz?
0: Geçemez. Yani yine ucu açık konuşalım ama bu oldukça zor bir denklem. Şu çok kesin, Avrupa Birliği'nin bu saatten sonra dediğimiz gibi bu 2005-2010 dünyanın güzel liberal politikalarının devam ettiği, işte uluslararası hukukun bir karşılığının olduğu veyahut da öyle bir illüzyondur bu aslında. Hocamızın dediği gibi bu işte güç projeksiyonu konuşur.
1: Evet.
0: Güney Çin Denizi'nde Birleşmiş Milletler Deniz Hukukundan söz edilebilir mi? Çin Halk Cumhuriyeti diyor ki burasının tamamı bana ait diyor. Malakka Boğazı'ndan geçtiğinizden itibaren diyor Japonya'ya kadar diyor burası bana aittir diyor. Kim buna bir şey diyebilir? Amerika Birleşik Devletleri mesela oraya bir savaş gemisi gönderebiliyor mu? Gönderemiyor.
1: Hayır.
0: Devam ettiğimiz takdirde Avrupa Birliği'nin gelecekte oldukça fazla Türkiye'nin askeri politikalarına, militarist bir ülke olma kapasitesine oldukça fazla ihtiyacı vardır. Ve de Türkiye'nin bu noktada yalnızca bir aktif kapasite veyahut da ordusu veyahut da savunma bütçemiz, yerlileşme oranımız %82 oranındaki, bunlardan haricen bizim yoğun bir tecrübemiz var Avrupa Birliği'ndeki. Kim hangi noktada bir tecrübeye sahip, evet, bugün mesela bunun tartışılması lazım. Bizim güneyimizde yürüttüğümüz harekatlar, Doğu Akdeniz'de yaptığımız tatbikatlar bunun en somut göstergesidir.
2: Peki hocam, hemen araya gireyim bu noktada. Bir başka ülke, tam da o külfet paylaşımı dediğimizde, İspanya karşımıza çıkıyor. Trump'ın özellikle isim vererek hedef aldığı ülkelerden biri İspanya. Onlar kötü bir NATO üyesi diyorlar. Biz bugünkü zirvede Sanchez ile Trump arasında bu konuyla ilgili bir kriz demeyelim ama bir gerilim çıkma ihtimalini öngörüyor musunuz?
0: Yok, açık söylemek gerekirse Türkiye, NATO ve Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili zaten diyalogda biliyorsunuz ne deniyor. Türkiye masadaki tek olgun aktör olarak geçiyor. Yani burada böyle bir şeyin olacağını öngörmüyoruz. Ha, ne var? Pedro Sanchez'in biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın aynı şiddette olmasa da İsrail'e yönelik söylemleri vardı.
1: Evet.
0: Belki hedef haline gelmesinde bunu da sebep olmuş olabilir yani. Aynı zamanda bir kamuoyu etkisi de var çünkü biliyorsunuz. NATO üyesi olarak da bu denli stratejik özelliğe gitmeleri, bir anda işte limanlarını kapatmaları, tesislerini kullanıma kapatmaları elbette ki bir tepki alıyor. Yani Avrupa Birliği ordusuna gitme konseptinde de işte yine şu anda konuştuğumuz bu denklemde bakın ne denli önemli işte. Yani doğrudan Atlantik'in batısından değil de kendimiz madem bu paradigmayı kendimiz oluşturup daha özel yaklaşalım diyorlar ama İspanya gelişen bir aktör. İtalya yine yükselen bir aktör. Bunlar eğer Fransa ve Almanya bu denli bu politikalarını devam ederlerse buradaki Avrupa Birliği içerisindeki güç denkleminde İspanya ve İtalya bugünkü Fransa ve Almanya'yı pek yakında yakalarlar.
2: Evet. Bir de Hürmüz konusu var. Tabii evet. Bütün bunlar yaşanırken göz ardı edemediğimiz, daha birkaç saat öncesinde yine silahların, füzelerin ateşlendiği bir tablo. Hürmüz krizinin ardından ya da İran Savaşı'nın ardından ilk liderler zirvesi. İran etkisini, Hürmüz'ün etkisini bu zirvede nasıl göreceğiz?
3: Şimdi şöyle, tabii ki İran'da Amerika ve İsrail'in haksız bir şekilde İran'a karşı saldırılarıyla başlayan, bir 28 Şubat'tan bu yana süren, bir şekilde anlaşmaya da bir oturulamayan, evet, bir süreç var. Şimdi burada İran krizi NATO açısından şunu ifade eder. Hürmüz gibi jeopolitik alanların, özellikle koridorların, işte ticaret koridorlarının, enerji koridorlarının ne kadar önemli olduğu, hatta bir silah haline getirilebildiği, silahlaşabildiğini tüm dünya ülkelerine göstermiş oldu. Çünkü bir Hürmüz'le belki de ABD ve İsrail

0: İran'a karşı bütün bir özgüvenlerini yitirmiş durumdalar. Hürmüz bu anlamda etkili olmuş bir silahtır aslında. Bugün de yaşanan şeyler aslında bunun yine artçılarıdır. Şimdi önümüzdeki süreçte özellikle İran açısından NATO'nun bugünkü zirvesinden sonra İran'la ilgili ne gibi süreçlerin yaşanacağı, yaptırımların İran anlaşma zemininde Amerikan açısından gevşetilip gevşetilemeyeceği, kaldırılıp kaldırılamayacağı önemli gündem maddelerinden bir tanesidir elbette. NATO'nun ama güneyindeki en büyük karakolun Türkiye Cumhuriyeti olması, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgedeki güç dengelerinin içerisinde ağırlık kazanmış olması, özellikle İran Savaşı'ndan sonra Körfez ülkelerindeki o Amerikan ağırlığının gevşemiş ve hatta zayıflamış olması, önümüzdeki süreçte özellikle bu coğrafyada NATO içerisinde Türkiye'nin evet demediği, Türkiye'nin güç dengesini belirlemediği, Türkiye'nin adım atmadığı hiçbir operasyonun bu bölgede olmayacağı anlamına da gelecek önümüzdeki süreçte. Dolayısıyla Türkiye'nin fren yaptığı bir yerde NATO bu bölgede bir operasyonun içerisine giremeyecek bu süreçten sonra. Ve İsrail'in bence bu NATO zirvesinden sonra belki iddialı olacak ama İsrail'in aslında zemin kaybettiği, bu coğrafyada artık tamamen zemin kaybedeceği bir sürece doğru gidiyoruz.
1: Bu yüzden midir ki 24 saat öncesinde Netanyahu'nun bu kadar öfkeli tavrı
0: tabii
1: vardı?
0: Tabii ki kesinlikle çünkü özellikle Trump'ın açıklamaları, Türkiye ile ilgili açıklamaları da, Sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili açıklamaları da Türkiye'nin burada kontrolü ele aldığının, gücü eline aldığının, evet, özellikle bu coğrafyada İsrail'e nefes aldırmayacağının da, doğa evet, Akdeniz sebebiyle de nefes aldırmayacağının, İran sebebiyle de, Gazze sebebiyle de nefes aldırmayacağının tescilidir aslında Netanyahu'nun bu çıkışları. Evet. Önümüzdeki süreç bu anlamda hepimizin merakla izleyeceği bir süreçtir diyeyim.
1: Uluslararası hukuk uzmanı avukat Mehmet Yılmazer ve dış politika uzmanı Barış Üçok bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz başkent Ankara'ya haber merkezimizi taşıdık. Tabii ki zirvenin gerçekleşeceği nokta ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Aktan Uysal konuğuyla bir karşımızda olacak. Sözü hemen Aktan'a bırakalım.
2: Gökhan Kurt'a teşekkür ediyoruz. Dünyanın kalbi bugün bu noktada atacak. Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Biz de gün boyu yayınlarımızı bu noktada gerçekleştireceğiz. Haber merkezimizi kelimenin tam karşılığıyla haberin merkezine, dünyanın gözünü çevirdiği bu noktaya kurmuş durumdayız. Evet. Gün boyu gelişmeleri ekranlarınıza getireceğiz dedik. 36.sı düzenleniyor. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi. 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları burada olacak. 100'e yakın bakan NATO zirvesi için Ankara'ya gelecek. Tarihi anlar yaşanacak. Zirveler içerisinde zirveleri göreceğiz ilerleyen saat dilimlerinde. Amerikan Başkanı Donald Trump burada olacak. Fransa Cumhurbaşkanı burada olacak. Dünyanın en önemli liderleri burada olacak. Çok önemli başlıklar konuşulacak. Zelenski Ankara'da olacak, zirve kapsamında değil ama dünyanın önemli konularının tamamı, sorunlu coğrafyalardaki tüm önemli konular burada değerlendirilecek. Büyük bir heyecan içindeyiz biz de. Sabah erken saatlerden itibaren bu noktaya geldik. Yerli ve yabancı basının büyük bir ilgisinin olduğunu söyleyebiliriz. Biz de şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Millet Kütüphanesi. Millet Kütüphanesi de bu noktada basın merkezi olarak değerlendiriliyor ve gazetecilerin bu noktada görev yapmaları sağlanıyor. Peki gün boyu neler yaşanacak? Biraz bunları değerlendireceğiz ilk yayınımızda. Elbette çok değerli konuklarımız da olacak. İlerleyen saat dilimlerinde sizlerle gelişmeleri değerlendireceğiz. Yeni saatle birlikte Güngör Yavuz Aslan'la başlıyoruz. Evet. Açılışı bu noktada biz yaptık. Gün boyu da gelişmeleri takip edeceğiz. Güzel bir zirve olsun. Türkiye'nin anahtarı olduğu bir zirve. Tarihe geçecek bir zirve. Önce çok kısa duygularınızı ve düşüncelerinizi alayım, sonra günün programını paylaşalım.
3: Güzel bir giriş yaptın. Zirve içinde zirve olacak. Ben de diyorum ki bu Ankara zirvesi zirvelerin zirvesi NATO için. NATO Genel Sekreteri Guterres dün söyledi zaten. Lahey zirvesinden daha önemli bir zirveyle karşı karşıyayız. Hem Ankara'da olması hem de NATO'nun yeni kurulumu. NATO 3.0'ın şekilleneceği, kodlarının oluşacağı bir zirve. Tabii Donald Trump'ın Türkiye için gidiyorum, Cumhurbaşkanı Erdoğan beni davet ettiği için gidiyorum açıklamasıyla zirve adeta etkisini ikiye katladı. Özellikle Avrupalı müttefikler

0: bize üzerinde. O açıdan bugün Donald Trump'ın gelmesinden itibaren,
1: yolda Donald yolda. Trump Türkiye saatiyle 04.30'da yola çıktı. Öğle saatlerinde burada olmasını bekliyoruz. Hazırlıklar da yapıldı.
0: 14'ten sonra 14-15 gibi olması ve ikili görüşmeler var. Dün notlarımızda ilginç bir detay yakaladık biz. Sizin de dikkatini çekmiş. Donald Trump NATO müttefiklerinde tek Erdoğan'la görüşecek. Yani Beyaz Saray'dan İran'ı...
1: Zaten siz de açılışta ifade etmiştiniz. Eğer Başkan Erdoğan davet etmemiş olsa, zirve Türkiye'de, Ankara'da yapılmamış olsa gelmeyeceğini ifade etmişti. Avrupa ile Amerika ve Donald Trump arasında, NATO arasında bir gerilimin olduğunu biliyoruz. Bu zirve bir anlamda bu başlıkla da izleyeceğimiz bir zirve olacak.
0: Yani Trump söylemini eylemsel olarak gösterdi. Avrupalı müttefik İngiltere ile görüşmesi yok. Almanya, Fransa ile görüşmesi yok. Yani Beyaz Saray rutininin dışına çıktı Ankara için. Bu çok dikkat çekici ve Ahmet El Şar ve Zelenski ile görüşmesi var. Zaten Zelenski ile görüşmesine söylemişti. Bugün Cumhurbaşkanımızla ikili görüşmeler olacak. Bugün Trump, Erdoğan daha çok programa damgasını vuracak. Yarın NATO'nun genel kurumsal olarak rutini. O açıdan bugünkü açıklama...
1: Aslında liderler gelmeye başladı. Hızlıca bir özetleyeyim. Evet. Rutte bir gün önce gelmişti zaten. Onu belirtelim. İzlanda Başbakanı Ankara'da. Yine senatörler, Amerikalı senatörler dünden itibaren gelmeye başladı. Çok bine yakın Amerikalı misafiri ağırlayacak. Senatörler var içerisinde, bakanlar olacak. İsveç Başbakanı dün akşam saatlerinde ulaştı. Letonya Cumhurbaşkanı Ankara'da. Trump'ın da yola çıktığını belirtelim. Yavaş yavaş liderler geliyor. Hemen arkamızda bulunan o mavi renkli halının üzerinden geçerek Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapacaklar. Biz de burada takip edeceğiz. Bunu belirtelim. Akşam saatlerinde Beştepe'de, burada saat 18.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanlığının eşleri içinde bir resepsiyon var. Sadece bu nokta değil ama hemen bu noktaya çok yakın bir bölge, Ayıldız Karargahı açılışı gerçekleşecek. Milli Savunma Bakanları da Yaşar Güler'in ev sahipliğinde toplanacak. Konuk liderler, bakanlar, üst düzey yetkililer tam anlamıyla Ankara teyakkuz halinde. Sizce Trump dışında zirveye hangi başlık ya da lider damga vurabilir? Trump'ı ayrı konuşalım birazdan.
0: Tabii Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
1: Onu da dışarıda bırakalım.
0: Evet, ev sahibi olarak. Ya burada Zelenski, NATO müttefiki olmasa rağmen Zelenski'nin açıklamaları çok önemli. Çünkü Trump Putin'le görüştü. Ve Ankara'da Zelenski ile de görüşeceğiz detayları. Bu bütün Avrupa'nın odaklandığı nokta bu. Tabii burada ikinci olarak Cumhurbaşkanımızın Macron'la olan görüşmesi var. Bu da NATO'nun en önemli müttefiklerinden biri Fransa. Ben bu görüşmeyi çok önemsiyorum. Özellikle Fransa'nın son dönemde Akdeniz'e yapmaya çalıştığı bazı hamleler var. Belki bugün NATO çerçevesinde Cumhurbaşkanımız da bunu masaya da yatıracaklar. Diğer yandan Rutte'nin, NATO Genel Sekreterinin görüşmelerine de odaklanmak lazım. NATO 3.0'ın kodlarının şekilleneceği bir zirve. Burada Türkiye, siz ABD'den gelen heyeti söylediniz. Türkiye çok ciddi bir hazırlık yaptı. Sadece zirvelerin zirvesi değil, ikili görüşmeler, savunma sanayi forumunun düzenlenmesi.
1: Tam onu soracaktım. Hazır siz gelmişken o noktaya bir parantezle ayıralım dilerseniz. Savunma sanayinin, Türk savunma sanayisinin zirveyi yaşadığı bir dönemde, zirvelerden söz ediyoruz madem, bu konuda gündemde olacak. Hatta hemen buraya çok yakın bir yerde, Ata Kongresi'nde böyle bir planlama yapıldı. Savunma sanayi ile ilgili 100 milyar dolarlık bir ticaret hedefi var. Evet. Buradan çıkması beklenen herhalde savunma sanayi ile ilgili başlığın da yıldızı Türkiye olacak. Ürettiği savunma sanayi, yerli ve milli savunma sanayi araç gereçleriyle, ne dersiniz?
0: Evet, yani özellikle NATO müttefiklerinden çok ciddi savunma sanayimize talep var. Bugün o görüşmeler gerçekleşecek. Sadece liderler ya da hükümet başkanları değil, Milli Savunma Bakanları ve teknik ekipler de geliyor. Liderler dışında, diplomatlar dışında çok ciddi askeri bürokrasi ve savunma sanayi görevlisi Avrupalı müttefikler üzerinden bugün Ankara'da olacak. Zaten dün mesajı Türkiye verdi. Hak'tan senin de dikkatini çekmiştir. NATO Genel Sekreterini Savunma Sanayi Başkanımız karşıladı.
1: Doğru.
0: Aslında burada her şeyin bir mottosu var, bir kodu var. O açıdan özellikle TUSAŞ gibi, Aselsan gibi Rutte firma ismi verdiği için söylüyorum. Artık diyor özellikle Aselsan altına çizerek belirtti. Bize çok destek oluyor. Yani şu anda biz NATO'nun müttefiklerimizin en ciddi tedarikçisi olduk. Bu da zirve içinde zirve. Çok güzel bir motto. Zirve içinde panel. Zirve içinde ikili görüşme. Zirve içinde anlaşma.

0: anlaşmalar. Yani biraz da müsaadenizle mesleğimiz için söylüyorum ki medyada da zirve yapıldı. Ben dün Portekizli gazetecilerle ilk gün giriş yaptım. Mekanı, iletişim başkanlığımız ve Cumhurbaşkanlığı ekibinin ağırlamasını öve bitiremediler. Burada bir de kamu diplomasisi yapılıyor aynı zamanda. Başkentimiz Ankara özelinde misafir ve uluslararası medyaya karşı o organizasyon gerçekten onların değişiyle...
1: Bir organizasyon için aslında geride bıraktığımız gün süreç başlamıştı. Biz de dün Ankara'ya geldik. O andan itibaren tıkır tıkır işleyen
0: sistem,
1: bir sistemin olduğunu söyleyelim. Sabah buraya ulaşırken de özellikle gazeteciler için sistemin çok rahat olduğunu, uluslararası noktalarda birçok zirve izlemiş hem bizler hem diğer gazetecilerle konuştuğumuzda da bu zirvenin çok önemli olduğunu belirttiler. Çok yoğun güvenlik önlemleri de var. Ondan da söz edelim. Evet. Ankara'da birçok yolun kapandığını belirtelim. Ankaralılar için de aslında idari tatil. Ankara bir memur şehri. Onu da belirtelim. Şu anda
0: ama çok rahat, onu da söyleyeyim. Benim dün gözlemim, belirli yerler kapansa da kırmızı bölgeler var.
1: Ankara'da hazırlıkları yapılmış.
0: Ankara'nın
1: zaten
0: ama olağan yaşantılarını aksatacak bir durum yok. Hani sanal medyada algılar oluşturdu. Dünden itibaren her şey sistemli. Sistem tabii güvenlik üst düzey. Hem Ankara polisi, emniyetimiz, özel harekat polislerini gördük, istihbaratımız. Sen yüze yakın hem devlet başkanı, hükümet başkanı, binlerce burada görevli var. O açıdan başkente yakışan, Ankara'ya yakışan bir zirve oluyor.
1: Burada saati sonlandıracağız. Evet. Gün boyu uzun bir yayın olacak. Siz de buradan başka bir noktaya gideceksiniz. O yüzden hazır bu saati yavaş yavaş sonlandırırken Başkan Erdoğan-Trump görüşmesiyle ilgili görüşlerinizi alacağım. Çünkü o görüşmede Trump bir müjdeyle geldiğini söylemişti. Özellikle savunma sanayide katsayıyla ilgili o yaptırımların kaldırılması gündemde. Kaan'ın motoruyla ilgili alım süreci gündemde. Trump-Erdoğan zirvesine dair notlarınız ya da beklentileriniz neler? Dilerseniz onu da öğreneyim. Sonra yavaş yavaş.
0: Savaş jetlerinin satışı artık onaylandı. 15 günlük süre Ankara zirvesiyle örtüşen bildirim tamamlandı. Ben bugün kassa yaptırımlarıyla ilgili yeşil ışık bekliyorum. Kassa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunun bir ön açıklamasını, gerçi kassa yaptırımları kalkar. Belki de Ankara zirvesine jet motorları.
1: Dün Amerikalı senatörlerle bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Çünkü kassa yaptırımlarıyla ilgili Amerika'dan da bir senato onayı gerekiyor. Çünkü bir kararla gelmişti.
0: Gene bir
1: bununla ilgili bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Lobi çalışması,
0: evet,
1: ne dersiniz?
0: Evet, yani ben ve Trump bununla ilgili de bugün bir açıklama yapabilir. F-35'lere dönüşleri bir konsorsiyum. ABD ve Türkiye dışında ortakları atıfta bulundu. İkili ilişkiler, ikili müttefikler açısından biz yani sadece NATO müttefiki değil, ABD ile ikili müttefikiz. Bana bugünkü görüşme, Erdoğan ve Trump görüşmesi ikili müttefiklik çerçevesinde olacak. Ben yine Trump sıra dışı bir siyasetçi. Manşeti Ankara'da manşet bir başlık vereceğini düşünüyorum.
1: Bir de elbette sizi uğurlayacağım. Evet. Hazırlıklarınızı yaptınız ama şunu da sormak istiyorum. Siz cümlelerinizin içerisinde açılış bölümünde söylediniz. NATO'nun yeni konseptinin belirleneceği de bir zirve. Buna modern tabirle ya da internet tabiriyle yeni bir sürüm 3.0 NATO deniyor. Bu noktada ortak düşman algısı Amerika için bu Çin'ken Avrupa için Rusya olarak geçiyor. Evet. Amerika Rusya'yı da doğrudan tehdit olarak ya da düşman olarak görmediğini kendi içerisindeki strateji belgelerinde de ortaya koymuştu. Bu başlıkla buradan çıkacak bildiride, tarihi bir bildiri dedik. NATO'nun yeni sürecine dair bir beklentiniz var mı? Stratejinin değişeceğine dair?
0: Evet, NATO 3.0'ın kodları oluşacak. Şu konuşuyor. Euro-Atlantik NATO'sundan. Bu çok önemli. Euro-Atlantik NATO'sundan küresel NATO'ya mı geçiş mi? ABD küresel NATO'yu isterken kıta Avrupası Rus tehdidinden doğru Euro-Atlantik, Avrupa NATO'sunu önceleyen bir duruş sergiliyor güvenlik başkanında. Burada Türkiye gibi ülkenin alacağı tavır çok önemli. Türkiye'de savunma, ana savunma stratejisi, yani NATO üyelerinin ortak savunma stratejisine odaklanıyor. Ne diyor küresel NATO, ne Euro-Atlantik merkezde? Genel bir komiset oluşturursun. Bugün burada tartıştık. Burada alınan kararlar onlarca yıl NATO'yu şekillendirecek. Bu çok önemli. Önemli. Tehdit Rusya Avrupa için, ABD Çin'i önceliyor. Ama Türkiye'nin başını çektiği blokta savunma diyor. Herkesin, her ülkeyi savunacak ortak
1: aslında
0: bir
1: aslında Türkiye'nin başını çektiği blokta biz Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda indikten sonra Ankara merkezimize, Ankara haber merkezimize doğru yola çıktığımızda geldiğimiz gün afişler gördük. Şöyle hemen bakayım, burada var mı? Burada göremedim ama barışın anahtarı, bir anahtar, evet, vurgusu çok yapılıyor ve barışın anahtarı Türkiye. Tüm bu krizlerin içerisinde bir barış anahtarı olma misyonu üstlenmiş Türkiye'de var. Buna dair de
0: yani Türkiye güvenlik ve saldırganlık üzerinde değil, barış

0: önceden ve gelecek üzerine, yani sonuçta bir savunma paktından, silah paktından söz etsek de bunu barışa evrilen, yani Rusya ve Çin'e karşı blok bir şekilde tavır değil, küresel barışın teminatı olarak güçlü bir savunma paktı, savaşların çıkmasını engelleyen caydırıcılık, buna odaklanmak istiyor. Yani ABD'nin öncelikleri, Avrupa'nın önceliklerinden daha çok bütün müttefiklerin ve çok önemli dünyanın önceliğine ve küresel bir mesaj veriyor. Belki de Sayın Cumhurbaşkanımız dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya, daha yaşanır bir dünyayı barışla taşlandırıyor. Bu zaten Türkiye'nin liderlik düzeyinde de Cumhurbaşkanımızın genel politikası.
1: Sizinle yaptığımız yayınlarda sıklıkla Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirmiştik. Geride bıraktığımız gün bu yayını hazırlanırken takip ettiğim başlıklardan biri de Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik yeni saldırı dalgaları başlatması. Tam da bu zirvenin gerçekleştiği günler itibariyle. Buna dair bu zirveyle eşgüdümlü olarak nasıl bir Rusya-Ukrayna süreci bundan sonra bekliyor NATO'yu? Buradan buna dair bir karar çıkar mı? Zelenski de burada olacak. Görüşmeler gerçekleştirecek. Bu başlığa dair de notlarınızı alayım. Sonrasında sizi yavaş yavaş...
0: Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik bildirgide madde yer alacak. Ukrayna'ya verilen destek atıfta bulunacak. Bunun altını çizerek verdim. Burada en önemli şey Zelenski-Trump görüşmesi. Putin 2022 belgesine dönebiliriz dedi. Yeşil ışık yaktı. Trump görüşmesi Zelenski çok önemli. Zelenski'yi masa için ikna edebilirlerse Avrupalı müttefiklerin de Zelenski ile görüşmesi olacak. Tekrar İstanbul'da bir masa kurulabilir.
1: Tam yine yaptığımız yayınlara atıfta bulunarak bir başlıkla ilgili son kez alacağım. Sonrasında sizi uğurlayacağım. İsrail özellikle katsa yaptırımlarının kalkması, Kaan motorlarının verilmesi gibi başlıklarda İsrail Netanyahu'nun çok sert ifadeleri vardı. Buna dair de İsrail başlığına dair de notlarınızı hemen iletirseniz ardından da sizi uğurlayacağım. Buradan başka bir yayına gideceksiniz. Evet. Çok yoğun bir trafikte evet. İşliyor. Buyurun.
0: Yani Netanyahu'nun açıklamaları Türkiye'ye F-35 alınamamalı, olumsuz. Aslında Trump'ın Türkiye'ye verdiği önemden ve NATO zirvesini Erdoğan üzerinden okumasının rahatsızlığı. Belki de ben şöyle diyorum, kasa yaptırımları ile ilgili koku aldılar. Kalkacağına yönelik hemen bu açıklama yaptılar. Ama artık şunu söyleyeyim, Netanyahu etkisiz eleman. Netanyahu'nun açıklamaları Trump'ı ve ABD'yi etkilemiyor. Darel ve güç merkezli olan Türkiye öne çıkmış durumda. Bu da Trump'ın politikalarını değil, sadece ABD ve Türkiye gerçekliğinin başka yere evrildiğinin bir teyidi.
1: Güngör Yavuz Aslan, çok teşekkür ederiz.
0: Başarılar,
1: saygılar. Gün boyu yayınlarımızı sürdüreceğiz. Sizi de ağırlamaya devam edeceğiz. Sizi uğurlayacağım. Siz başka
0: yine
1: bir noktada
0: olacağız.
1: Yayına katılacaksınız. Güngör Yavuz Aslan'la birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk yayınımızı da gerçekleştirdik. Gün boyu bu noktadan yayınlarımızı sürdüreceğiz. Şimdi Ankara'da başka bir noktaya, Ankara Haber Merkezimize sözü bırakacağız. O noktada Gökhan Kurt gelişmeleri takip etmeyi sürdürüyor. Sözü Gökhan'a bırakalım.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
6: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da

0: Yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu.
2: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle saat ve saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve saat, Türkiye'nin saatçisi.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartım jest oldu.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
2: Net, Sigortam Net. Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
3: Reklam. A Haber Radyo.
4: A Haber Radyo. Canlı yayın.
5: Edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
6: Kübra Bal'a notları için teşekkür edelim. Erdoğan Trump zirvesi tabii ki bugüne ilişkin en önemli başlığımız olacak ama diğer yandan NATO liderler zirvesi kapsamında bir ilk de gerçekleşecek. Savunma Sanayi Forumu da ilk kez yapılıyor olacak. Hiç şüphesiz ki özellikle külfet paylaşımı konusunda, ortak savunma sanayi konusunda adımlar atılırken Türkiye çok kritik bir rol üstleniyor bu süreç içerisinde. Şimdi Ankara'da farklı bir noktaya gidelim. Damla Kuşkapan bizi bekliyor olacak. Özellikle savunma sanayinde geldiğimiz noktaya bir kez daha görmemizi sağlayacak bu yayınımızda. Damla, kolaylıklar dileyelim. NATO Liderler Zirvesi kapsamında savunma sanayi ve Türkiye'nin savunma sanayindeki yerli ve milli adımları şüphesiz ki sürece damgasını vurmuş durumda. Neler söyleyeceğiz?
5: Dünyaya yön verecek 36. NATO Liderler Zirvesi başladı artık. Bizler de şu anda NATO Kongresyum'dayız. Elbette zirvenin en önemli başlıklarından birisini savunma konuları oluşturacak ve o konular işte tam da burada konuşulacak. Normalde zirve onda başlayacak aslında ama hemen gösterelim. Sağ tarafta sıkı güvenlik önlemleriyle eşliğinde girişler yapılıyor. Kartlar kontrol ediliyor. Basın mensupları da içeriye biraz önce alınmış oldu. Sağ tarafa doğru dönecek olsak burada zaten NATO'ya dair her tarafta simgeleri, amblemleri görmüş oluyoruz. Biraz daha devam edecek olursak aslında bugün burada bir takım maketleri de görmüş olacağız. Dev ekranlarda yerli ve milli ürünlerimizin de gün boyu aslında reklamları yapılmış olacak. Tabii ki aslında bu forum son 4 yıldır zaten yan etkinlik şeklinde yapılıyordu ama bu sefer zirve kapsamında, yani zirvenin ana etkinliği şeklinde ya programa dahil edildi. Neler yapılacak peki forumla, ondan da bahsedelim. Zirvede NATO 3.0 olarak tanımlanan ittifakın yeni rotası belirlenecek. Paneller yapılacak, lansmanlar, imza törenleri gerçekleşecek. Yeni anlaşmaların kapısı burada aralanacak. Şu anda da kameraman arkadaşım Hasan Can Türkeş ekranlarınıza getiriyor. Kızılelman'ın yerli ve milli sistem sistemlerimizden biri olan Kızıl Elman'ın maketini görüyorsunuz. Hemen yanında da Murat Yüzeyse radarı yine bu noktada. İkisi de oldukça önemli sistemler. Zaten insansız savaş uçakları bizim olmazsa olmaz artık tüm dünyaya pazarladığımız sistemlerden bir tanesi. Kızıl Elman da keza şüphesiz onlardan biri. Çalışmaları devam ediyor şu anda. Ama yani şu anda NATO ülkelerinin radarında olduğunu söyleyebiliriz. Zirve konu başlıkları arasında elbette savunma harcamaları, külfet paylaşımı gibi konular olacak. Yerli ve milli ürünler burada tanıtılmış olacak. Pek çok aslında anlaşmanın kapısı aralanmış olacak. Bir önceki NATO zirvesinde alınan kararlar bu zirvede de aslında hatırlatılmış olacak. O günden bugüne yapılanlar konuşulacak. Yetenek paylaşımı yapılacak. Türkiye'nin aslında geliştirdiği yerli ve milli ürünler bu forum kapsamında konuşulacak. Kimler katılacak peki?

0: Erdoğan'dan da bahsedelim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte burada olacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz burada olacak. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün yine burada olacak. Müttefik ülkelerin bakanları ve heyetleri gelecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski yine burada olacak. Avrupa Komisyon Başkanı von der Leyen ve yerli ve yabancı savunma şirketlerinin yöneticileri de yine burada yerini almış olacak. Akıştan da bahsedelim dilerseniz. Öğleden önceki oturumlar basına kapalı şekilde gerçekleşecek. Forum tam 10'da başlayacak ve basına kapalı şekilde paneller, forumlar gerçekleşecek. Öğleden sonra saat 12.45'te ise NATO Genel Sekreteri Rutte basına açık bir açılış konuşması yapacak bu noktada. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler yine burada söz alan isimlerden olacak. Buradan sonra ise elbette imza törenleri, lansmanlar gerçekleşmiş olacak. Saat 14'te ise Zelenski burada bir basın açıklaması olacak. Zaten zirvenin en önemli konularından birisi de Ukrayna-Rusya savaşı olacağı için bu noktada Zelenski'nin açıklamaları da önemli olacak. Şu detaydan da bahsedelim. Bakanlar buradan sonra külliyeye geçecekler. Orada bir resepsiyon olacak ama program tam olarak bitmiyor diyebiliriz. Buradaki heyetler, savunma sanayi şirketlerinin yöneticileri de TUSAŞ'a gidecek. Orada bir resepsiyon olacak. Ardından işte yemek verilecek. Uçuş gösterisi gösterilecek ve ardından bir yerli ve milli ürünlerden oluşan sergi olacak diyelim. Aslında yerde ve gökte biz yerli ve milli ürünlerimizi göreceğiz diyerek söz sizlere bırakalım.
1: Damla kuş kapanı notları için teşekkür ederim. Tabii liderler zirvesine az bir süre kaldı. Liderlerin gelişlerini de bekliyoruz. Hareketliğin yaşandığı noktalar İstanbul'da hem Esenboğa Havalimanı hem de Ankara Havalimanı olacak. Peki Ankara Havalimanı'nda neler oluyor? İlter Yeşiltaş bizi bekliyor olacak. İlter, kolaylıklar dileyelim. Hazırlıklar tamamlandı. Artık gelişleri bekliyoruz. Peki hareketlilik var mı şu an havalimanında?
2: Hazırlıklar tamam artık. ABD Başkanı Donald Trump'ın saat 14-14.30 civarında Ankara Havalimanı'nda olması bekleniyor. Tüm hazırlıklar tamamlandı. Özellikle güvenlik tedbirleri noktasında güvenlik tedbirlerinin üst seviyeye çıkarıldığını söyleyebiliriz. Tabii burada özellikle Ankara Havalimanı'ndan da bahsetmek gerekirse, tabii burada şu bilgiyi de paylaşalım. Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarıldı ve geniş gövdeli uçakların inebileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü. 8 ay gibi kısa sürede tamamlanan bir havalimanından bahsediyoruz. Ve proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Yani NATO'ya hazır hale geldi havalimanı ve görmüş olduğunuz gibi Cengiz Han Okutan'da havalimanından görüntüler ekranlara getiriyor. Liderler buraya gelecek. Dediğimiz gibi ABD Başkanı Donald Trump'ın da saat 14-14.30 gibi burada olması bekleniyor. 1000 kişilik bir ekiple geliyor ABD Başkanı Donald Trump. Daha öncesinde önceki gün makam araçları Ankara'ya getirildi özel bir uçakla. Şimdi buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne mesafe yaklaşık 10-15 kilometre civarında. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı inecek. Tam ekranlara getiriyor şu anda Cengiz Han Okutan. Karşıda devlet konuk evi var. Orada ABD Başkanı Donald Trump karşılanacak. Ve devlet konuk evinde gazetecilere kısa bir açıklama yapabileceği de ifade ediliyor. Biz de anlık olarak o görüntüleri Donald Trump'ın uçağının buraya teker koymasıyla birlikte o süreci yakından takip etmiş olacağız. ABD Başkanı yeni nesil Boeing 747 Air Force One uçağıyla Ankara'ya, başkente gelecek. Tabii görüşmeler önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak Trump. Devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili görüşme gerçekleşecek. Çarşamba günü de Trump NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak. Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek ve aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce de bir basın toplantısı düzenleyebileceği ifade ediliyor. Tabii burada özellikle Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşmede oldukça önemli. Görüşmeye ilişkinde İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama yaptı dün. Ankara'da yapılacak görüşmelerde

0: Bir benzinlikten yakıt alırken görüntülenmişti. Makam aracı canavar olarak adlandırılıyor malum. ABD gizli servisinin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlandı. Tekerlekli kale niteliğinde bir başkanlık limuzininden bahsediyoruz. İşte o limuzin makam araçları Cengiz Han'ın ekranlara getirdiği bu uçakla Ankara'ya getirildi. Tabii araçların şöyle bir özelliği de var. Ağır zırhlı tabii ki gövdesi, kurşun geçirmez camları ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor. Trump'ın konvoyunda genellikle birbirine benzeyen birden fazla zırhlı araç yer alıyor. Bu da güvenlik amacı taşınıyor. İşte bu özelliklere sahip olan makam araçları da önceki gün ekranlara gelen bu uçakla Amerika Birleşik Devletleri'nden Türkiye'ye, başkent Ankara'ya getirildi. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçakta saatler 14'ü gösterdiğinde veya saat 14.30 sularında buraya Ankara Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Biz de Cengiz Han Okutan'la takip ediyoruz, aktarmayı sürdüreceğiz.
1: İlter Yeşiltaş'a da notları için teşekkür ederim. Ankara'da bir başka havalimanı Esenboğa. Peki Esenboğa'da son durum ne? Oradaki hazırlıklar nedir? Özellikle dün delegasyonlar konusunda yoğunluğunu görmüştük. Peki Esenboğa'da son durum ne? Şener Çetin bizi bekliyor olacak. Şener, kolaylıklar dileyim. Esenboğa için neler söyleyeceğiz?
2: Tabii geride bıraktığımız gün Esenboğa Havalimanı'nda bir hareketlilik söz konusuydu ki liderlerin yakın ekipleri dışişlerinden yine delegasyonlardan gelenler olmuştu ve gün içerisinde de artık NATO üyesi ülkelerin devlet başkanlarını ve hükümet başkanlarını bekliyoruz. Bu anlamda şu ana kadar herhangi bir iniş söz konusu olmadı ama ilerleyen saatlerinde özellikle hava hareketliliğinde bir artış gözlemlenecek, bunu ifade edebiliriz. Bir yandan da kameraman arkadaşım Serkan Öztürk Esenboğa Havalimanı'ndaki o görüntüleri de sizler için göstersin. Bir yandan o güvenlik önlemlerinin halen üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Diğer yandan özellikle Esenboğa Havalimanı ile ilgili bazı uçuş kısıtlamaları da getirilmişti ki gün içerisinde bugün 18'e kadar bir uçuş kısıtlaması var. Yine yarından itibaren o kısıtlamalar devam edecek. Yine akşam saatlerine kadar, 21 saatlerine kadar o kısıtlamaların devam edeceğini söyleyebiliriz. An itibariyle burada ekipler, çevik kuvvet ekipleri güvenlik önlemlerini almış vaziyette, liderlerin gelişini bekliyoruz artık. Zira öğle saatlerinde özellikle Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı liderlerle programı olacak. Bu kapsamda da yine Kanada ve Finlandiya Cumhurbaşkanlarının öğle saatlerinde programının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla o liderlerin de Esenboğa Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Tabii liderler uçaktan iniş yaptığı esnada havalimanından çıktıktan sonra yol güzergahı boyunca protokol güzergahından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve etkinliklerin gerçekleştirileceği noktalara kolay bir şekilde erişim sağlayabilecek. Bu anlamda yol boyunca da güvenlik tedbirlerinin üst seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Uluslararası alanda düzenlenen kritik, önemli bir zirve. Türkiye 32 üye ülkenin liderini ağırlayacak. Bu anlamda elbette kritik kararlar alınacak ve o kritik zirvede artık az bir zaman kaldı. Gün içerisinde öğle saatlerinden itibaren ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Bazı paneller, programlar düzenlenecek. Özellikle NATO'nun özellikle savunma gücü nezdinde yine önemli kararlara imza atılacak. Savunma projelerine imza atılacak. Türkiye'nin şüphesiz ki NATO kapsamında desteği ve gücü ortada. Zira NATO'nun en güçlü ikinci ordusu olma özelliğine sahip. Kaldı ki İstanbul zirvesinden sonra 2004'te düzenlenen 22 yıl aradan sonra yeniden Türkiye'de yapılıyor olması ve şartların değişmesi Türkiye'nin kritik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Bunu ifade edebiliriz. Bu minvalde tüm dünyanın gözü kulağı da başkent Ankara'da olacak 2 gün boyunca. Dolayısıyla gün içerisinde de artık liderlerin Esenboğa Havalimanı'na inmesini bekliyoruz biz de. O inişler gerçekleştiğinde biz de yine hava trafiğinde özellikle gözlemlediğimizde yine yayınlarımızda burada aktarmayı sürdüreceğiz diyelim Gökhan ve sözü bu noktadan şimdilik size bırakalım.
1: Şimdi... Şener'e de notları için teşekkür edelim. Tabii bir yandan da bütün bu süreçte gözlerin çevrildiği ana merkez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hemen

0: edeceğiz. Sözü hemen Aktan Uysal ve konuklarına bırakalım.
1: Gökhan'a teşekkür ediyoruz. Bugün dünyanın gözü bizim de bulunduğumuz noktada olacak. Biz de haberin merkezine taşıdık haber merkezimizi. Yaşanan gelişmeleri yerinde takip ediyoruz. Çok değerli iki konuğu ağırlıyorum. Yeni Saat'le birlikte Ankara temsilcimiz Murat Akgün bizlerle birlikte. Ben hoş geldiniz.
2: Günaydın.
1: Aynı zamanda hoş bulduk. Yayınlarımızı buradan gerçekleştiriyoruz ve en üst yayın koordinatörümüz Orhan Sali bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Müsaadenizle ev sahibiyle başlayalım.
3: Tabii ki.
1: Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapacak. Çok tecrübeli bir isim olarak defalarca bu zirveleri izlediniz. Ankara hazır mı bu zirveye? Bugün nelerle karşılaşabiliriz? Sizin zirveye dair bu öngörüler çoğunlukla gerçekleşmez. Zirve kendi dinamiklerini yaratır ama bugünden öngörünüz ne yaşanabilir bu zirveye dair? Birkaç detay paylaşırsanız izleyicilerimizi seviniriz.
2: NATO zirvesi dendiği için biz izleyenlerin kafasında muhtemelen burada sadece bir zirve var. Yani bir NATO liderlerinin bir araya geleceği bir toplantı. Yarın olacak toplantıdan bahsediyor. Ama Ankara'daki zirve bunun çok ötesinde. Burada aynı anda mesela yarın 3 tane zirve söz konusu. Bunlardan bir tanesi mesela NATO-Ukrayna zirvesi. Dışişleri Bakanları düzeyinde olacak. Bir tanesi NATO-Asya-Pasifik dörtlüsüyle, yani Güney Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelanda, onlarla Savunma Bakanları düzeyinde olacak. Bütün bunların ötesinde Başkan Trump'ın zaten buraya gelmesi bizzat çok önemli bir olay. Ve belki bütün bu kadar önemli olayların arasında gözden kaçan ama hiç unutulmaması gereken bazı çok önemli ikili görüşmeler var. Mesela Başkan Trump hem Suriye Devlet Başkanı Faruk Aşara ile hem de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Ankara'da NATO zirve marjında bir araya gelecek. Tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ikili temasları olacak. Bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman bu NATO zirvesi çok önemli. Peki bitti mi? Hayır. Bir önemli daha var. Diğer zirvelerden bu zirveyi farklı kılan. O da NATO burada bir kabuk değiştirme stratejisi üzerinde konuşacak.
1: Bu NATO 3.0 vurgusu ya da tartışması bu başlığın içinde.
2: Aynen. Yani. Şimdi 3.0 dediğin zaman böyle bir sanki hani motor ifadesi gibi geliyor ama işin en kolay izahı şu şekilde. 1.0 neydi? NATO malum Soğuk Savaş zamanında kurulmuştu. Tehdit belliydi. Sonra Sosyalist Cumhuriyetler Birliği başlattığında Doğu Bloku. Daha sonra Soğuk Savaş bitti. NATO 2.0'a geçildi. Burada başka bir fark var. O sınırlarının dışında operasyon yapan bir NATO. Mesela Bosna Hersek'te, mesela Afganistan'da ne kadar başarılı olunduğu uzun konular ama en azından bu şekilde özetleyebiliriz. Peki 3.0 neye işaret ediyor? Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki Soğuk Savaş bitti. Başka dinamikler söz konusu. Tehdit algısı, tehditin yönü farklı. Yani evet Rusya hala dün Rutte'yi beraber izledik. Hala NATO Genel Sekreterine baktığınız zaman eğer Rusya tehdidi bertaraf edilirse dünya adeta dikensiz bir gül bahçesine dönecek izlenimi veriyor. Ama Amerikalıları izlediğimiz zaman onlar dikkatlerinin giderek daha fazla Çin'e odakladıklarını görüyoruz. Asya Pasifik'e yöneldiklerini görüyoruz. Buradan da şu sonuç çıkıyor. Bir tehdit algılama farkı söz konusu. Trump'a göre Rusya-Ukrayna savaşı yönetilebilir bir risk. Halbuki Trump'a göre Çin ufukta belirmekte olan bir canavar veya çok büyük bir tehdit. Dolayısıyla işte bütün bu toplantılarda külfet paylaşımı denen bir şeyden bahsedeceğiz. Bunu çok sık duyacağız. Nedir bunun anlamı? Amerika Birleşik Devletleri şunu söylüyor çok kısaca. Biz çok büyük yük alıyoruz. Avrupa'yı sizin adınıza savunuyoruz. Halbuki biz artık Çin'e odaklanmak istiyoruz. Dolayısıyla sorumluluğunuzu alın ve kendi kıtanızı daha fazla siz savunur vaziyete gelin. Bunlar kolay mevzular değil haktan. Dolayısıyla uzun zaman sürecektir. Ama söyleyeceğim kısaca toparlamak gerekirse burası gerçekten lafta değil özde birçok NATO zirvesinden çok daha büyük önem taşıyor. Eğer bunun sonunda NATO üyeleri belli bir fikir birliğine varabilirlerse ki çok kolay olmayacağını düşünüyorum. O takdirde burası gerçekten sözde değil özde de tarihe geçen bir zirve olacak. Türkiye açısından son cümlemde önemli bir zirve çünkü Başkan Trump buraya geliyor ve onu belki eğer vaktimiz olursa tartışırız, konuşuruz. Sürprizlerden bahsedeyim.
1: Teşekkür ediyoruz. Murat Akgün çok değerli bir açılış yaptı. Murat Akgün ifadeleri içerisinde bazı başlıklar vardı. Onları değerlendirmenizi isteyeceğim. Öncelikle zirveye dair görüşlerinizi alayım. Ardından da Amerika için ve Avrupa için riskler farklı. Avrupa için doğrudan Rusya. Amerika bunu çok öngörmüyor. Hatta strateji belgelerinde Rusya'yı tehdit olmaktan çıkarıyor. Doğrudan Çin. Çin Avrupa'nın müttefiki, Amerika için tehdit. Buradaki 3.0 konseptine dair yorumlarınızı almak isterim. Ve bir de elbette o

0: müjde ya da Türkiye'de vereceği açıklama bir katsa ile ilgili ifadeler kullanılıyor ya da Kaan'ın motoru ile ilgili bir açıklama olabilir deniyor. Nasıl bir NATO zirvesi bekliyorsunuz?
1: Şimdi 3 ana başlıkta aslında biraz daha özetleyebilir NATO zirvesini. Tabii ki bizim açımızdan baktığımız Türkiye açısından bir bütün savaşların ortasında bir coğrafyadayız. Yani etrafımız yangın yeri, işte Suriye'si, Irak'ı, İran'ı, Ukrayna'sı, Ermenistan'ı, Kafkasları. Bizim açımızdan biz ne istiyoruz? Yani NATO'dan ne istiyoruz? Ona bakmak gerekiyor. Hem Türkiye-Amerikan ilişkileri, işte bugün burada Trump resmi olarak karşılanacak, açıklama da yapılacak. Orada biraz daha bizim taleplerimiz zaten önceden karşı tarafa iletmiştik. Amerika'nın da sürprizleri olacak denildi. Onları göreceğiz. Birinci başlık bu Türkiye açısından.
0: Katsa mı beklersiniz?
1: Katsa, Marco Rubio da bunun altını çizdi. Hani
0: bugün ama de, anladığım kadarıyla bir süreç.
1: Bugünden
0: çünkü
1: yarına,
0: Dışişleri Bakanı da dün senatörlerle bir araya gelmişti. Bir lobi çalışması da sürmesi gerekiyor anladığım kadarıyla.
1: Hemen olacak bir şey değil ama bugüne kadar Amerika'nın attığı somut adımlar var mı? Var. Mesela son bir seneye baktığımız vakit özellikle Halk Bankası davası sürecinde hani yavaş yavaş bu davanın düşürüleceğinin sinyalleri aylar öncesinden verilmişti. Şimdi de bu Katsa'ya yönelik bu yaptırımların işte kongredeki alt komisyonlarda, üst komisyonlarda sonrasında işte temsilciler meclisinde onaylanması süreci de eğer başlarsa zaten o süreç devam eder. Olumlu bir şekilde devam eder ama bugünden yarın Katsa'nın kalkması çok da mümkün değil. Ama her şey Katsa değil açıkçası. Katsa'nın dışında işte Kaan motorları var, işte farklı askeri işbirliği olayları var. Bir de Amerika artık işte ağırlığını Avrupa'dan çekiyor. Avrupa artık kendi başının çaresine baksın demeye getiriyor. Bir taraftan da Avrupa hayır. Yani ben sensiz yapamam demeye getiriyor. Yani bugün burada Avrupalı liderlerin NATO'ya vereceği şey, Trump'a vereceği mesaj da aslında o.
0: Bir kriz bekler misiniz? Çünkü Trump çok nevi şahsına münhasır bir isim. Zaman zaman tepkileri de öyle. Örneğin bir Meloni karşılaşması, Sanchez karşılaşması. Burada Meloni ile çünkü öncesinde yaşadıkları da vardı. Böyle bir dikkat çekici çıkış ya da kriz bekler misiniz yoksa bu tip zirvelerde olduğu gibi sağduyuyla, sempatiyle mi karşılaşılır?
1: Ya genellikle işte Trump'ın sosyal medya üzerinden verdiği mesajlar ya da sonrasında ben şunu yapmıştım, onu yapmıştı şeklinde mesajların dışında yüz yüze görüşmelerde bu gibi toplantılarda biraz daha farklı oluyor.
0: Ama Meloni biraz daha duygusal bakışlarıyla falan. Ben mesela bugün Meloni'nin bakışlarını Trump'la o yan yana geldiğindeki duruşunu yakından takip edeceğim. İzlenim olarak en azından görebildiğim kadarıyla buradan.
1: Şimdi tabii yani her ikisi de sonuçta bir devlet lideri. Yani bir tarafta işte o karşılıklı atışmaları ya da duygusal taraftaki reaksiyonları geride bırakıp burada o konuları konuşacaklardır. Yani öyle büyük bir işte bir kaos ya da tartışma beklemiyoruz. Çünkü şimdi Amerika'da, Avrupa'da ortak bir şeyin çevresinde toplanıyor. Tehdit, güvenlik tehdidi, güvenlik endişesi. Tabii ki her tarafın, her ülkenin kendisine göre bir tehdit algısı var. Portekiz diyor ki işte farklı bir noktada, işte Baltıklar, İskandinavlar farklı. Ama herkes güvende olmak istiyor. Çünkü son 5 yılda yaşananlar dünyada şunu gösterdi, her an her şey olabilir. Yani savaşın olmayacağı bir coğrafya, bir ülke yok artık dünyada. Bir anda Londra'da, bir anda işte Kiev'de, bir anda belki de Amerika'da işte görüyoruz işte Orta Doğu'nun her yerinde bir savaş olabilir, bir şey olabilir. Yani bu beklenti şu anda dünyadaki 8 milyar insan tarafından satın almış durumda. Ve kendilerini herkes güvende hissetmek istiyor. Ama herkesin güvenlik anlayışı farklı olduğu için bir noktada buluşmak zorunda.
0: Önceliği farklı. Portekiz'inkiyle dediğiniz gibi Rusya sınırındakilerin risk algıları da farklı oluyor.
1: Şimdi Avrupa için tehditler ortada. İşte Rusya tehdidi var. Rusya Avrupa'yı işgal eder mi? Yani sonuçta hani realiter politikaya baktığınız vakit edecek gibi değil ama sonuçta hani Polonya, Romanya gibi bu ülkelere yönelik zaman zaman saldırılarını da sürdürebilir. Bir adım öteye de geçirebilir Rusya. Eğer kendisini çok köşeye sıkışmış hissederse, Moskova yönelik Ukrayna'nın Avrupa Birliği, İngiltere aracılığıyla sağlanan o silahlar Moskova'yı daha ağır ve yoğun bir şekilde vurmaya başlarsa o zaman işin rengi değişebilir. Yani hiç istemediğimiz şeyler olabilir.
0: Bu zirve öncesinde özellikle Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığını görüyoruz. Zirve öncesi bir mesaj olarak mı algılıyorsunuz bunu, ya da biz dikkatimizi oraya çevirdiğimiz için bir algıda seçicilik mi?
1: Aslında çift taraflı. Yani Ukrayna'da baktığımız vakit çok yoğunlaştırdı. Yani sadece hani Moskova'yı...
0: Dün gecede çok yoğun saldırılar olduğu haberleri geliyor.
1: Her iki tarafta yoğunlaştırdı. Yani Kiev yönetiminin iddiası işte Beyaz Rusya, Belarus'tan Kiev'e yönelik acaba bir yeni bir işgal mi? Hatırlarsınız 2022 Şubat ayında Beyaz Rusya'dan Kiev'e yönelik bir kara harekatı başlatmıştı Rusya yönetimi. Benzer bir şey olabilir mi, yoksa bir drone savaşıyla mı sınırlı kalacak, onu göreceğiz, ama çok başlık var inan.
0: Yani gün boyu burada olacağız. Evet. Siz de hem A Haber ekranlarında hem de Enews ekranlarında gelişmeleri takip edeceksiniz, paylaşacaksınız. Değerlendirmelerimize devam edeceğiz ama bir kez daha Murat Akgün'e dönmek istiyorum. Havalimanından yayın yaptığımız noktaya, Ankara'daki haber merkezimize gelirken, o asılan afişlerde, pankartlarda sloganlar olarak barışın anahtarı Türkiye, güvenin anahtarı Türkiye. Yani anahtar ülke vurgusu anladığım kadarıyla bu zirveye damga vuracak ve barışın anahtarı. Az önce Orhan Salih dünyadaki o kriz bölgelerini saydı. O kriz bölgelerinin hepsinin anahtarı bir şekilde Türkiye ile ilişkilendiriliyor. Ne dersiniz bu vurguyla ilgili, barışın anahtarı Türkiye sloganı ya da NATO zirvesine damga vuran başlığı ile ilgili?
2: NATO çerçevesinde kalacak olursak en önemli sorun, biraz evvel Orhan Salih'in de altını çizdiği gibi, üye ülkelerin birbirinden çok farklı tehdit algıları var. Şimdi genellikle süreler kısıtlı olduğu için Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'yı genel olarak alıyor ve karşılaştırıyoruz. Biraz evvel ben de söyledim. Amerika'nın tehdit algısı farklılaşmış vaziyette. Halbuki Avrupa, NATO daha ziyade, yani NATO'nun Avrupa müttefikleri daha ziyade Rusya'ya uzaklanmış vaziyette. Fakat şu anda genele baktığımız zaman, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin geneline baktığımız zaman orada da çok büyük görüş ayrılıkları var. Yani Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan'a sorarsanız her şey Rus tehdidiyle sınırlıdır. Bir taraftan İtalya, İspanya, Portekiz'e, hatta Yunanistan'a bakacak olursanız o takdirde de terör veya işte yasa dışı göç, onlardan şikayet ettiklerini göreceksiniz. Yunanistan'a bakarsanız zaten onlar sadece Türkiye ile yatıp kalkıyorlar. Sadece Türkiye'ye risk görüyorlar. Şimdi bu çerçeveden baktığımız zaman bu kadar farklı tehdit algılarının oluştuğu bir ortamda orta noktalarda buluşmak pek kolay olmuyor. Şu anda dünyanın her yerinde savaş çıkabilir mi? Dünyanın her yerinde savaş çıkabilir mi bilmiyorum, ama dünyanın her yeri istikrarsızlığa çok açıktır. Eğer siz tutup da devlet eliyle Venezuela'ya bir operasyon düzenlerseniz ve onun devlet başkanını kaçırırsanız, ya da bir adım öteye gidip de Kolombiya, Brezilya, Meksika, buralarla da çok hoşlaşmadığınızı söylerseniz, sırada Küba var şeklinde açıklamalar yaparsanız, o zaman bir kocaman bir Amerikan kıtasının ne kadar istikrarsızlığa gebe olduğunu görürsünüz. Öte yandan eğer tutar da İsrail'le beraber İran'a saldırırsanız ve İsrail'in Lübnan'da, Gazze'de yaptığı soykırımlara, Filistin'de yaptıklarına göz ardı ederseniz, o takdirde Orta Doğu'nun da bitmek tükenmez bir istikrarsızlık sarmalına nasıl kapıldığını görürsünüz. Şimdi bütün bunlardan ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Tehdit algısı, Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehdit algısı her neyse, diğer ülkelerinde kendi tehdit algıları var. Yani Türkiye için bugün Venezuela'da olan belki bir ulusal egemenlik riski değildir. Ancak bugün İran'da olanlar, Irak'ta potansiyel olarak olabilecekler, Suriye'de yakın geçmişte olanların her biri birer risktir. Peki bu durumlarda NATO ve Amerika Birleşik Devletleri ne yapmıştır? Buradan mesela şuna gelmek isterim. Katsa dediniz biraz evvel. Katsa'nın gelmesinin nedeni nedir? Katsa'nın S-400'lerdir. Peki S-400'lerin nedeni nedir? Çünkü parasını verip almak istediği halde Patriot'ları alamamıştır. Peki Patriot'lar bir hücum silahı mıdır? İsrail'i vurabilir misiniz? Hayır, bir savunma silahıdır.
0: Şimdi NATO üyelerinden başkalarının da elinde olduğunu biliyoruz. Yunanistan'da örneğin S-400'lerin.
2: Şimdi mesela ben çok merak ediyorum. Bu ortak bildiride mesela 5. maddeye atıf yapılacak mı? Yapılacaksa hangi ifadelerle yapılacak? Çünkü geldiğimiz noktada şöyle bir problem var. Türkiye neredeyse Irak Savaşı sırasında, Körfez Savaşı sırasında yalvar yakar oldu Patriotlar için. Yani şu anda NATO zirvesi olduğu için buraya semtilerin gelmesi, bunlar iki günlük işlerdir. İki gün sonra alır götürürsünüz. Ama bizim coğrafyamız sabittir. Şunu söylemeye çalışıyorum. Tehdit algılarında seçici olmayacağız. Eğer üyelerden bir tanesi kendisine tehdit algılıyorsa hep beraber onun yanında saf tutacağız. Bu olmadığı sürece, yani siz sadece Rusya'dan şikayet ettiğinizde, benim İran'dan ya da Suriye'den gelebilecek olası tehditlerimi göz ardı ettiğinizde ya da küçümsediğinizde bir sıkıntı var. Bir başka sıkıntı, daha büyük savunma harcamalarından bahsediliyor. Peki para nereye harcanacak? Savunma mühimmatına. Peki nereden alacaksınız? Çin'den alamayacağınıza göre, Rusya'dan almayacağınıza göre, işte bir Türk savunma sanayi var ama ısrarla hem NATO üyesi hem Avrupa Birliği üyesi olup bazı ülkeler Türkiye'yi bu projelerin dışında tutuyorlar. Neden? Efendim görüldüğü ki neden Rum kesimiyle Yunanistan'ın vetosu, ama asıl neden Türkiye'nin bunlara dahil edilmemek istenmesi. Başa dönüp şunu bitireceğim. Çok dağılmış gibi gözükebilir ama kendi çapımda bir çerçeve oluşturmaya çalışıyorum. Eğer ciddi bir NATO savunması istiyorsanız Avrupa kanadında, o takdirde Türkiye'ye layık olduğu değeri vermek zorundasınız. Avrupa üyeliği başka bir olaydır. Avrupa Birliği üyeliği başka bir olaydır. Zelenski'nin geçen gün söylediği bir açıklama var. Dedi ki Avrupa'nın gerçek bir savunmasını istiyorsanız kuzeyde Ukrayna'yı, güneyde Türkiye'yi göz ardı edemezsiniz dedi. Bu kadar basit. Bir taraftan Türkiye'nin, sizin Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da Avrupalı müttefiklerin problem, potansiyel risk olarak değerlendirdiği bütün coğrafyalarla direkt ilişkisi olan tek ülke Türkiye. Bugün mesela çok merak ediyorum, Macron Pezeşkian'la bir saniyede görüşebilir mi? Zelenski ile şunu yapabilir mi? Putin de bunu yapabilir mi? Ama Türkiye bunları yapabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin NATO'da da Avrupa Birliği'nde de farklı bir gözle gözükmesi lazım. Yani sadece işte efendim çok iyi...
3: O zaman sadece sloganda kalmıyor anahtar
2: tabii,
3: kelimesi.
2: Tabii bunun bir gerçekliği var ama bunun uygulaya konması için, özde gözükmesi için biraz daha fazla işbirliği gerekiyor. Türk tarafı açık. NATO'yu göreceğiz.
0: Peki savunma sanayi ve savunma sanayi ile ilgili bugün NATO'da, geçmiş NATO'larda bu denli yoğun muydu bilmiyorum ama özel bir bölüm var. Burada evet, savunma sanayi, araç gereçleri çok yakın bir noktada, hatta NATO Kongresium'da bir planlama yapılacak. Savunma bakanları da elbette burada. Buna dair Türkiye yerli ve milli savunma sanayi ile ilgili adımlar atıyor. Brüksel'den gelen bir açıklamaydı galiba. Belçika Savunma Bakanı'ydı. Seyfe Türkiye'nin de katılması, Türkiye'nin de talep edilmesi Avrupa'nın güvenliği ile ilgili. Bu bakış açısıyla buradan, bu zirveden nasıl bir sonuç çıkabilir? Birinci sorum bu olacak. Bir de elbette yine Murat Akgün altını çizmişti. Anahtar ülke Türkiye ve krizlerin çözümündeki nokta sadece Türkiye perspektifinde değil, NATO'daki o NATO içindeki krizlerin çözüm noktasında bir şey bekliyor musunuz bugün zirveden?
4: Tabii ki Türkiye'nin şu anda NATO içerisindeki ağırlığı günden güne artıyor. Hem işte askeri, hem işte siyasi olarak, hem bir diplomatik bir güç olarak, hem soft power tarafı hem hard power tarafı son 10 yılda inanılmaz bir noktaya erişmiş durumda Türkiye'nin. Bir vagon olmaktan bir denge politikasına adım atmış bir ülkeden bahsediyoruz. Takdire şayan bunu, yani sadece Türkiye'deki değil, dünyadaki herkes bunu net bir şekilde söylüyor. Şimdi ilk sorunuza gelecek olursak, bugün NATO üyesi ülkelerin olsun, diğer bazı işte gözlemci ve misafir ülkelerin savunma bakanları da bugün savunma sanayi forumu var Ankara'da, ona katılacaklar. Savunma sanayinin, savunmanın kalbi burada atacak. Biz dün akşam oraya bir gittik, bir hazırlıkları yerinde gördük, hatta yayın da yaptık oradan. Çok ciddi bir şekilde dün Rutte'ye de soruldu aslında. Hani basın toplantısında işte Türkiye'nin işte silahlarının işte katkısı nedir? Muhteşem dedi yani. Baktığınız vakit NATO üyesi birçok ülke Türkiye'nin ürettiği bu askeri teçhizatı, araçları, hava araçlarını ya da farklı araçları kullanıyor şu anda. Ve rolü de günden güne artıyor şüphesiz yani. Şimdi Avrupa Birliği de aslında bunun çok net bir şekilde farkında. Hani işte Hollanda dedi, savunma bakanı dedi, işte Belçika dedi, birçok Avrupa ülkesi diyor. İşte İspanya ile askeri olarak işbirliğimiz çok iyi. Keza İtalya'da çok yakından, çok farklı kollarda askeri işbirliği yapıyoruz. Herkes bunun farkında aslında. Yani Avrupa'nın güvenliği ya da savunması Türkiye'siz çok zor. Yani çünkü biz bir hub'ız. Yani buradan Avrupa'nın doğu tarafına, dünyanın doğusuna açılan kapısıyız ve
1: hal böyleyken Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğinde olmaması çok büyük bir hata olur Avrupa için. SAFE dediğimiz olay biraz Fransa'nın önderliğinde, liderliğinde hayata geçirilmeye çalışılan bir sistem. Ama henüz daha çerçevesi belirlenmiş değil. Yunanistan gibi bazı ülkeler çok ciddi bir şekilde destekliyor bunu. Neden? Çünkü SAFE'in bütçesinden para alıp kendi ihtiyaçları için kullanmak için bunu destekliyor. Ama şu bir gerçek, yani şu anda Avrupa'nın içerisinde bulunduğu siyasi karışıklık ya da çok seslilik bazı şeyleri engelliyor. Hali hazırda Amerika diyor ki ya kurulu bir güvenlik sisteminiz var zaten, NATO, ve benim orada üstlerim var, askerlerim var. Benim kurduğum sistemi, düzeni devam ettirin. Ama

0: siz de biraz bu işin işe el atın maddi olarak. Ordularınızı kuvvetlendirin, güçlendirin. Çünkü bir savaş durumunda savunmasızsınız. Düşünsenize bir gerçek manada bir global bir dünya savaşı çıkması durumunda. Amerika belki kendi sınırlarını savunmak için ya da kendi çıkarlarını savunmak için savaşacaktır ama o durumda Avrupa gerçekten savunmasız kalacak. Yani Avrupa'nın da lehine olan bir şey aslında. Çünkü Almanya'ya baktığımız vakit tamam bir ekonomik güç, siyasi gücü tartışılır ama askeri bir güç değil. Sonuçta dışa bağımlı bir ülkeden bahsediyoruz. Şimdi Avrupalı liderlerin bu zirvede masaya getireceği belge şu olacak. Biz NATO'suz yapamayız. Bunu net bir şekilde gördüler. Ve bu noktada Trump'tan da çağrıda bulunacaklar. Ama bir taraftan da bir B planı, bir alternatifi kafalarının bir köşesinde tutmaya devam ediyorlar. Nasıl olacak? Çünkü Avrupalıların kendilerini garanti altına tutmayı sevdiklerini biliyoruz. Biraz da o güvenli, o safe zone'larda kalmak istiyorlar. Velhasıl hani ama şurada hem para vermeyelim hem güvende kalalım da olmuyor diyor Trump. Bir şekilde ödün vermeniz gerekiyor. Sadece Avrupa değil, Amerika da tehdit altında diyor. Amerika'nın da kendisine göre bir planlaması var. İşte Murat Akgün'ün dediği gibi hem ekonomik hem askeri açıdan Çin çok ciddi bir şekilde gelişiyor. Amerika ya da Avrupa'yı ne kadar tehdit ediyor ya da hangi alanlarda tehdit ediyor o tartışma konusu. Ama dediğim gibi Amerika'nın sadece hani Rusya'yla derdi yok. Trump diyor ki ben Rusya'yla çok, Putin'le çok iyi anlaşıyorum, oturup konuşabilirim. Henüz daha bir çözülen bir durum yok Ukrayna konusunda ama dediğim gibi sadece Rusya açısından bakmıyor Amerika. Orta Doğu açısından bakıyor. Uzak Doğu açısından bakıyor. Tayvan konusu var. İşte Japonya, Güney Kore, bir de yani kimsenin konuşmadığı Kuzey Kore olayı var. Çin'i tek başına düşünemeyiz. Çevredeki kendi interlandından da çok ciddi bir güçlenmeye gidiyor. Çevredeki ülkeleri de kendisine katıp yeni bir bölgesel bir pakt oluşturmaya doğru gidiyor Çin.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın şimdi yaptığı bir paylaşım var. Son 4 dakikam. Onun yorumuyla bitirelim. Sahne Ankara'da kurulmuş durumda diye söze başlıyor Dışişleri Bakanı. Sonra da şunu söylüyor. Ankara'da alınacak kararlar yalnızca acil zorunlulukları ele almakla kalmayacak. Bunlar önümüzdeki yıllar için Euro-Atlantik güvenlik ortamını da şekillendirecektir diyor. Devamında da gerçek mesele nasıl tepki vereceğimiz değil, aynı zamanda bugünün gerçeklerine yansıyan bir şekilde işbirliğini nasıl organize edeceğimiz. Ankara zirvesi ittifakı karşı karşıya olduğu dünyaya yapısı uyumlu hale getirecek ve yönlendirecektir. Türkiye'nin amacı net, daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak dedi. Açılış öncesinde Dışişleri Bakanı ev sahibi olarak da bu mesajı paylaştı. Çok kısa bir değerlendirme alayım bu paylaşıma dair Hakan Fidan'ın, sonrasında noktalayalım.
2: Aslında deminden beri hem Orhan'ın hem benim söylediklerime paralel bir açıklama. Çünkü eğer NATO ciddi bir güç olmak istiyorsa, caydırıcı bir güç olmak istiyorsa bunun yolu bir başka güvenlik mimarisinden geçiyor. Yani eskiden hatırlayacaksınız bir ülkenin gücüne kadar topu tüfeği olduğuyla değil mi hesaplanıyordu. Oysa geldiğimiz ortamda artık çok farklı güçler var. Yapay zekadan bahsediyoruz, siber ataklardan bahsediyoruz. Yani havada gördüğünüz güvercinlerin drone olduğu ortaya çıkıyor vesaire. Yani bu ortamlarda çok yönlü, artık eskisi gibi tek bir kaynaktan, yani doğudan gelen, Rusya'yı kastediyorum, onun yerine çok farklı istikrarsızlıkların, potansiyel risklerin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz.
1: Şöyle bir ifade kullanıyor Dışişleri Bakanı. Daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu.
2: Doğru söylüyor.
1: Ancak savunma, endüstriyel işbirliğindeki kısıtlamalar verimliliği baltalıyor ve tepkiyi yavaşlatıyor. Bu kısıtlamalar stratejik yükler haline gelmiş durumda. Avrupa savunma girişimleri tüm NATO müttefiklerinin tam anlamıyla kapsayıcı olmalı.
2: İşte biraz evvel Orhan'ın söylediği o SEF projesini kastediyor Sayın Bakan. Eğer siz bugün Azerbaycan-Ermenistan savaşına Türkiye'nin etkisini, Libya'daki gelişmelere Türkiye'nin etkisini göz ardı ederseniz o zaman reel politiği okuyamıyorsunuz demektir. Çünkü buralarda Türk silah sanayinin, belki oralarda Türk askeri giderek bizzat savaşmadı ama Türkiye'nin temin ettiği silahlar, Türkiye'nin temin ettiği teknoloji orada bu sonuçları verdi. Bugün eğer İspanya Türkiye ile helikopter gemisi yapıyorsa, eğer bugün İtalya Türkiye'nin en büyük savunma sanayi şirketlerinden biriyle işbirliği yapıyorsa o zaman ortada bir gerçek var. Polonya, Belçika, bunlar nereden drone satın aldılar ya da insansız hava araçları aldılar? Türkiye'den aldılar. O zaman ortada çok kısaca söyleyecek şey şu. Eğer bir ortak akıl varsa o Türkiye'nin Avrupa'nın savunmasına ve savunma sanayi projelerine tam olarak derhal katılmasının kabulüdür. Bu kadar basit.
1: Peki Orhan Salih.
0: Yani Hakan Fidan'ın bu açıklaması
1: son
0: önemli. Son bir buçuk dakika. Yani sahne gerçekten Ankara'da kuruldu. Biz buna yani burada yaşayarak şahitlik ediyoruz. Bugün birçok toplantı yapılacak. Bunların arasında en ön plana çıkan işte Türk-Amerikan ilişkilerinin artık zirvesi diye niteleyebileceğimiz bu toplantı. İşte burada birkaç saat sonra o görüşmeler yapılacak.
1: Sonrasında söyleyeyim dilerseniz izleyicilerimize göre bu arkada gördüğümüz halının üzerinden liderler geçecekler ve biz de burada takip edeceğiz.
0: Evet, yarın buradan liderlerin gelişi olacak sabah saatlerinde. Sayın Cumhurbaşkanı karşılayacak ve buradaki toplantı salonuna geçecekler. Hemen biraz daha arkamızda bulunan noktada da Trump-Erdoğan görüşmesi olacak bugün. Orada da bir açıklama olacak. O açıklamanın formatı da yine tabii önemli olacak. Tıpkı bizim Oval Ofis'te gördüğümüz açıklama tarzında yani o şekilde bir basın açıklaması bekliyoruz açıkçası. Orada verilecek mesajlar önemli. Biz şimdi belki bize bugüne kadar işte okuduğumuz bu yorumları, analizleri yapıyoruz ama bu 3-4 saat sonra biraz daha farklı şeyler konuşuyor olabileceğiz. İçini doldurabileceğimiz, daha çok doldurabileceğimiz analizler yapabileceğiz. Çünkü o sürprizi net bir şekilde artık o söyleyebileceğiz.
1: Şöyle diyelim, şimdilik başlangıç için böyle açılışı yapmış olalım. Detaylar geldikçe konuşacağız. Murat Akgün çok teşekkür ederiz. Gün boyu buradayız. Yayınlarımız devam edecek. Evren Selin çok teşekkür ederiz. Gökhan Kurt'a sözü bırakacağım. O yayınlarını konuklarıyla birlikte sürdürecek. Gelişmelerle bu noktada, dünyanın gözünü çevirdiği noktada karşınızda olmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü Gökhan'a bırakalım.
3: Aktan Uysal ve konuklarına teşekkür edelim. Şimdi burada değerli yayın konuklarımızla birlikte süreci değerlendirmeye devam edeceğiz. Dış politika uzmanı Hamza Aşıl bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk. Teşekkürler.
3: Bir başka değerli yayın konuğumuz kamuoyu araştırmacısı Hilmi Daşdemir'i bizlerle birlikte. Sayın Daşdemir siz de hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk. Hayırlı sabahlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ederiz. Hamza Hocam hemen sizinle başlamak istiyorum. Kritik saatler içerisindeyiz şu an itibariyle. Peki yarın itibariyle bu zirve tamamlandığında bir sonuç bildirgesi yayınlandıktan sonra ne değişecek?
4: Doğrusu bu zirveden ciddi beklentiler var. Yani biz tabii hani Türkiye'nin beklentileri haricinde küresel bağlamda da önemli beklentiler var. Özellikle biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri artık yükü paylaşma noktasında çok istekli. Ve bu zirvenin mottosu belki de işte bağımlılıklar yerine ortaklıklar şeklinde ilerleyecek. Çünkü NATO ülkelerinin artık Amerika tarafından her anlamda finanse edilmesi ABD'ye ciddi bir yük oluşturuyor ve Amerika'nın gerek Asya Pasifik'teki güç mücadelesinde önemli ölçüde enerji kaybına sebep oluyor. Gerekse de hem Karayipler'de veyahut da işte Latin Amerika'da ifade edebileceğimiz bölgede biliyorsunuz Amerika'nın son dönemde ciddi girişimleri var. Oralara odaklanmaya çalışıyor ve bunlar aslında olması için bir noktada NATO'nun daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri harici NATO ülkeleri bu güvenlik yükünden ciddi şekilde Amerika'ya yardımcı olmaları bekleniyor.
3: Bir öncelik farkı mı var Washington'la diğer ülkeler arasında?
4: Bu çok ciddi kesinlikle. Yani güvenlik mimarisinin bence tam oturamamış olmasının sebebi burada yatıyor. Yani çünkü Amerika'nın şu anki öncelikleriyle Avrupa'nın öncelikleri oldukça farklılaşmaya başladı. Hatta Amerika ikili bazda mesela Çin'le farklı bir politika yürütürken NATO üzerinden daha başka bir politika yürütmeye de çalışıyor. Dolayısıyla bütün bunlarda şu anda bir aslında nasıl söyleyebiliriz bunu böyle bir NATO'nun hakikaten en ciddi testlerinden, sınavlarından bir tanesi ve bu zirvenin aslında Ankara'da olmuş olması da çok ben rastgele bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Ankara her anlamda aslında Amerika'nın örnek diye gösterebileceği cinsten bir kapasitesi kapasiteye sahip. Bir kere Güney ve Doğu kanadını ciddi şekilde güvence altına alan, bunu sadece yerleşme oranı çok yüksek savunma sanayisi veyahut da gayri safi milli hasıladan savunma sanayisine ayırmış olduğu payla ifade etmiyorum. Bunun haricinde bölgede bir güven yaratan ülke, bütün bu ateş çemberinin içerisinde Türkiye, özellikle Orta Doğu gibi aslında krizin en fazla olduğu bölgelerden birisinde baktığınız zaman bir istikrar adasına dönüşmüş durumda. Bunu diğer ülkelerden de istiyor. Özellikle işte Ukrayna krizinde aslında sönümlenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin belki büyük oranda işine gelebilirdi ama en azından buradaki yükü Amerika'nın diye daha çok diğer ülkelerin, Avrupa ülkelerinin paylaşması gerektiğinin altını çiziyor. Ve en önemli altını çizdiği noktada bir önceki biliyorsunuz Lahey'de 3.5+1.5 oran verilmişti gayri safi milli hasılaya oranla savunma bütçesinin artırılması noktasında. Bu taahhütlerin ne kadar yerine getirilip getirilmediği Ankara'da masaya yatırılacak ve bundan sonra aslında Trump'ın söylemi biraz da aslında NATO açısından son derece kritik olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Belki ez cümle şunu ifade edebilirim. Amerika Birleşik Devletleri aslında bu korumacı şemsiyesini NATO'nun üzerinden çekmeyecek. Özellikle nükleer caydırıcılık bağlamında bunu her defasında bu taahhüdü yeniliyor. Fakat kritik olan nokta şurası ki artık konvansiyonel bağlamdaki güvenlik tehditleriyle veyahut da hibrit güvenlik tehditleriyle NATO'nun daha fazla, ya daha doğrusu Avrupalılaşmış NATO'nun, belki bu daha iyi bir tabir olabilir, daha fazla hemhal olmasını istiyor ve bu noktada daha fazla yük paylaşımına girmesini arzu ediyor.
3: Biraz da ev sahibi sıfatıyla Türkiye'yi konuşalım. Hilmi Bey'e ben sizinle devam etmek istiyorum. Türkiye nasıl bir ev sahipliği yapacak?
5: Mükemmel ev sahipliği yapacak diyebilirim. Çünkü Türkiye daha önce İstanbul'da NATO zirvesi yaptı 2004 yılında. Şimdi tekrar NATO zirvesi yapıyor. Ancak bu zirve Ankara'da yapılıyor. Ankara'da daha önce birçok zirve yapıldı. Ve uluslararası organizasyonlar noktasında belki Türkiye dünyadaki en iyi ülkelerden birisi. Neden? Birçok programda buralar Türkiye tercih ediyor. Antalya, Ankara, İstanbul. Ve yakın zamanda COP31 programı çerçevesinde de Antalya'da bir çevreyle ilgili bir program yapılacak. Bu çerçeveden bakıldığı zaman da Türkiye'nin bunu yapacağı, rahatlıkla yapabileceğini söyleyebiliriz. Zaten buradan hiçbir kuşkumuz yok. Elbette misafirperverliğimiz, efendim hazırlığımız ve benzer gibi her şey gayet muntazam. Daha önceki dönemlere bakıldığı zaman Türkiye'nin artan önemi burada da görülüyor. Katılımcı ülkeler açısından diğer efendim NATO, aslına bakarsanız daha önceki dönemde Türkiye'nin belli ölçüde malumunuz ilk NATO'ya girişimiz Kore Savaşı'na dahil olarak asker vererekti. Ancak bugün Türkiye'den NATO ülkeleri, Avrupa ülkeleri sadece insan kaynağı asker istemiyor, asker aramıyor. Ve bu çerçevede de yüksek teknoloji ürünlerimizi satın alıyorlar, geliyorlar. Burada Belçika yakın zamanda çok kalabalık bir heyetle gelmişti. Avrupa ülkelerinde dikkatini çekiyor. Portekiz'den İspanya'ya kadar birçok Avrupa ülkesine ihracat yapıyoruz. Almanya'da dahil olmak üzere.
3: Bu ülke toplantılar sırasında milyarlarca dolarlık savunma sanayi anlaşmalarına da imza atılması bekleniyor. Şimdi Türkiye son yıllarda ihracatında NATO ülkeleri daha ön plana çıkmaya başladı savunma sanayide. Bugün yapılacak törenlerde Türkiye'nin de o yeni pastadan daha da fazla pay almasını bekliyor muyuz?
5: Kesinlikle bekliyorum. Bakın birinci ülke ihracatta, savunma sanayi ihracatında Amerika Birleşik Devletleri. Zaten Amerika Birleşik Devletleri Avrupa'yı biraz zorlarken de kendi ürünlerini ihraç etme gibi bir yaklaşım içerisinde olduğunu görüyoruz. Tüm dünyadaki ihracat içerisinde %42 pay alıyor. Ama Avrupa'da şöyle bir durum var. Avrupa'ya savunma sanayi ihracatında %27 ile Türkiye öne çıkmış durumda. Bu da oldukça önemli. Bugün Almanya gibi bir ülkeler bizim savunma sanayi teknolojilerimizden istifade etmek, bunları almak istiyorlar. Daha önce AB ülkeleri üstenci bakış açısıyla bizi efendim zaman zaman işte tahkir edici ya da buna benzer çok önemsemeyen bir yaklaşım içerisinde içerisinde olurlarken bugün dikkate alan bir noktaya geldi. Tabii bu bir vizyon meselesiydi. Bu vizyonda nasıl Tayvan daha önce çipe ağırlık vererek orada öne çıkmışsa, biz de İHA ve SİHA teknolojilerimizle başlayan ve diğer alanda milgemle, diğer ürünlerle giden bir fark yarattık ve bu fark içerisinde de dünyada işte 2015'ten başlayan bir süreçte ihracat sıralamasında her geçen gün ihracatımızı artırıyoruz ve ben şöyle yıllar itibariyle artışa baktım. Her yıl neredeyse %30 artıyor. Evet. Bu ciddi bir rakam. Bu ne anlama geliyor? Sıradan vatandaşımız için ne anlama geliyor? Onu da biraz bahsetmek isterim. Biz herhangi bir ürün ihraç ettiğimiz zaman onun katma değeri düşük oluyor. Domates, efendim salatalık, tarım ürünü, neyse aklınıza ne gelebilirse orada efendim 1 dolarlık ürünse burada 67 dolar katma değeri oldukça yüksek.
3: Devasa bir fark var.
5: Tabii karlılığı yüksek bir üründen bahsediyoruz. Bu çerçevede de bizim işte artık binlerce savunma sanayinde çalışan, faaliyet gösteren firmalarımız var. Yüz binlerce de gencimiz, efendim mühendisimiz buralarda uzmanlık kazanıyorlar ve yeni ürünler ortaya koyuyorlar. Bu oldukça önemli ve Ankara'da savunma sanayi firmalarının önemli bir merkezi olmuş durumda. Burada da işte bacası sanayi diyebileceğimiz böyle bir sanayi hub'ları oluştu. İhracat rekorları kırmaya devam ediyoruz ve istihdam her geçen gün artmaya da devam edecektir.
3: Hamza Hocam, hemen sizinle devam etmek istiyorum. Tabii bu süreç içerisinde, şimdi yayınımıza başlamadan önce de bir İsrail medyasına şöyle hızlıca bir göz attığımızda, medyanın, İsrail medyasının tamamında Ankara'daki zirve ve Trump'ın Başkan Erdoğan'la yapacağı görüşmeler. Çok büyük bir panik ve endişe havası var orada. Şimdi bu panik ve endişe havası neden kaynaklanıyor?
4: Aslında İsrail'in bu panik havası yeni başlamadı. Bayağı bir dönemdir var. Fakat artık Trump'ın bir noktada yeter demesiyle birlikte işler buraya doğru gelmeye başladı. Çünkü malumunuz Kaan uçaklarında kullanılacak olan F-100 motorlarına yönelik ciddi bir yeşil ışık şu aşamada görüyoruz ki Trump'tan bunun net açıklamaları bekleniyor bu zirvede ikili görüşmeler bağlamında. Ve yine biliyorsunuz F-35 konusu tekrardan ısınmaya başladı ki bütün bunlar İsrail açısından aslında şunu ifade ediyor. İsrail Orta Doğu'yu kan gölüne çevirirken hep şundan destek alır. Hava üstünlüğü kendisindedir ve bu üstünlüğü asla başkalarına kaptırmayan bir yapısı vardır. Ve eğer F-35'ler şu anda tekrardan Türkiye'ye gönderilmesi gündeme gelirse veyahut da yine F-110 motorları Türkiye'ye verilip kanın artık tamamen kanatlanması sağlanmış olursa bu noktada İsrail ciddi şekilde tehdit hissedecektir. Nitekim bu tehdidi aslında biliyorsunuz daha zirvenin hemen başlamazdan evvel Yunanistan'la birlikte Ege'de yapmış olduğu ortak bir hava tatbikatı söz konusu. Siz tabi İsrail medyası ifade ettiğiniz aynı konu Yunan medyası için de geçerli. Onlar da yatıp kalkıp sadece bu zirveden aslında çıkacak sonuca odaklanmışlar.
3: O tatbikatı da isterseniz bir konuşalım. Çünkü tabii zamanlaması itibariyle hani fotoğraflar da geliyor. İşte hava kuvvetlerinin yaptığı bir tatbikattan bahsediyor. Yakıt ikmalleri var birbirleriyle ilişki. Zamanlaması itibariyle İsrail Yunanistan'ın böyle bir Ege'de bu tatbikatı yapması ne mesaj vermeye çalışıyorlar?
4: Bence şunu ifade etmeye çalışıyorlar. Eğer Amerika NATO'nun güney kanadını, doğu kanadını güvence altına almak istiyorsa bunun en önemli yollarından bir tanesi hava unsurlarıdır ve bu noktada Yunanistan ve İsrail zaten dirsek teması halinde. Her ikisi de F-35'lerle birlikte bunu çok rahat yapabilecek durumdalar. Dolayısıyla Türkiye'ye ihtiyaç yok mesajını vermeye çalışıyorlar. Fakat bu Amerika açısından o kadar güdük bir mesaj ki buna hakikaten hani özellikle Trump'ın karnı tok diyebilirim. Çünkü bu ülkeler tamamen bağımlılık esasıyla çalışan ülkeler. Bugün işte Türkiye aleyhine biliyorsunuz şu anda da yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunanistan Dostluk Grubu bütün eyaletlerdeki Yunanlara çağrıda bulundu değil mi? Hani baskı yapın ve Türkiye'ye bu tarz silahların ihracını yasaklatalım şeklinde. Dolayısıyla siz neyinize güvenerek bunu yapıyorsunuz? Avrupa'nın güvenliği açısından veyahut da NATO'nun güvenliği açısından bir mermi bile üretmekten aciz aciz olan Yunanistan sürekli olarak ya gemi siparişleriyle donanmasını kuvvetlendirmeye çalışıyor veyahut da buna benzer uçak vesaire gibi unsurlarla birlikte hava unsurlarını güçlendirmeye çalışıyor. Dolayısıyla hep bir bağımlılık ve şu anda NATO 3.0 dediğimiz şeyin tamamen dışında olan, demode olan bir süreçten bahsediyoruz ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtında yük. Bu noktada dediğim gibi buna benzer mesaj, işte Ege'de verilen o mesaja şöyle çok aldanmamak lazım. Malum dünyanın gözü Ankara'dayken herkes bir yerlerden bu pastaya şöyle bir dokunmak istiyor. Pay almak pek mümkün olmasa da bir dokunalım istiyor. İşte Çin'i de gördük.

0: gördünüz yine Asya Pasifik'te dün değil mi? Nükleer evet. bir denizaltıdan füze atışları yaptı. Bununla ilgili aslında bir gözdağıdır bu. Yani Amerika için gözdağıdır. Nasıl Ege'deki durum, daha doğrusu Adalar Denizi'ndeki durum Türkiye için bir gözdağı verilmeye çalışılması gibi. Yine böyle ilgi toplamaya çalışan, tam NATO'nun toplandığı yerde işte Mısır'ı görüyoruz değil mi? İşte Oktagon adı altında işte dünyanın en büyük savunma karargahını biz kurduk gibisinden işte bunun böyle şaşalı gösterileri var. İşte yine İran'da yine Hamine'nin cenaze töreni bu dönem aslında denk getirilerek tekrardan bu ilgi de yine bir noktada sıcak tutulmaya çalışılıyor. Dolayısıyla Ankara'ya ilgilerin toplandığı bu dönemde aslında biz de varız demeye çalışıyor. Hem bölge ülkeleri hem küresel ülkeler ve biz bu bağlamdan işleri okumaya başladığımız zaman dediğim gibi Türkiye'nin artan etkisi bölge ülkelerinde İsrail ve Yunanistan başta olmak üzere tedirginlik yaratıyor ister istemez. Fakat Türkiye emin adımlarla gidiyor. Bunu açık ve net söyleyeyim. Yani bugün Türkiye NATO'ya bağımlı bir ülke değil. Zaten bu bağımlılığı kırmak için yılların mücadelesini evet. verdi, vermeye de devam ediyor. Yani savunma sanayindeki yerlilik oranı %82 ne demek? Yani bu o kadar büyük bir miktar ki biz F-35'in bile üretiminde değil mi Amerika'nın payı bunun yarısı kadar etmez. Dolayısıyla bu ciddi bir şey. İşte dünyaya artık silah ihracı, daha doğrusu savunma evet. Sanayi ürünleri ihracatı $11 milyar aşmış bir ülkeden artık bahsetmeye biz başladık. Dolayısıyla böyle bir Türkiye art niyetli bölge ülkeleri açısından elbette ki tehdit evet. gibi algılanacaktır. Fakat hem NATO'nun hem de daha istikrarlı bir bölgenin oluşmasında kesinlikle Ankara merkez ülkelerden bir tanesi olacak ve çok kutuplu dünyaya doğru ilerlediğimiz bu dönemde Ankara kesinlikle bu kutuplardan bir tanesi olmaya net bir şekilde aday, bunu her evet. açıdan da gösteriyor.
1: Peki oyun nasıl değişti? Cephe hattında, o savaş hattında kurallar oyunu Türkiye nasıl değiştirdi İlmi Bey?
2: Tabii az önce NATO'ya bağımlılık dedi hocam. NATO'nun aslında bağımlı olduğu şu an geldiğimiz noktada iki ülke var diyebiliriz. Birisi Amerika Birleşik Devletleri, diğeri Türkiye. Türkiye bu noktaya nasıl geldi? Zamanında ihtiyacımız olan bazı ürünler vardı. Neydi? İHA sistemleri vardı. İHA sistemlerinde terörle mücadele ettiğimiz esnada alınan görüntüler bize anlık verilmedi. Orada zaman zaman belki teröristlerle bizim müttefik dediğimiz devletler
1: hemen araya girmem gerekiyor. Çünkü İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan açıklamalar gelmeye başladı. Hemen ekranlara getirelim.
3: Artık tek bir yönden, tek bir biçimde veya tek bir araçla gelmediği bir dünyada kolektif savunmayı gerçekleştirmek için esasında ne gerekiyor sorusu. Kıymetli konuklar, Ukrayna'daki savaşın değişen niteliğini ve Avrupa'nın güvenlik ve savunma mimarisinin kırılganlıklarını hepimizin gözleri önüne sermiştir. Amerika, İsrail ile İran arasındaki savaş da bize enerji akışlarının ve deniz yollarının Avro-Atlantik güvenliğini doğrudan şekillendirdiğini hatırlatmıştır. Orta Doğu'daki istikrarsızlık bölgesel bir sorun olarak kalmamakta. Bu durum daha geniş kapsamlı güvenlik riskleri doğurmakta. NATO'nun 360 derece güvenlik yaklaşımı doğrultusunda ittifak artık Doğu ve Güney kanatlarını ayrı dosyaların konuları olarak ele alamaz. Hürmüz Boğazı, Körfez, Suriye, Irak, Doğu Akdeniz, Kuzey Afrika ve Sahil bölgesi aynı güvenlik denkleminin birer parçasıdır. Bu güvenlik kavramını yeniden düşünmemiz gerektiği anlamına geliyor. Güvenliğin yukarıdan aşağı nasıl savunulacağı ve aşağıdan yukarıya da nasıl inşa edileceğini düşünmek zorundayız. Bunun için tutarlı politika araçlarıyla askeri ve askeri olmayan araçların nasıl birlikte çalışabileceğine dair ortak bir anlayışa ihtiyacımız var. İşte bu noktada yük paylaşımı hayati önem kazanmakta. Savunma harcamaları değerli bir siyasi taahhüt. Ancak sadece harcama yapmak da kendi başına yeterli değil. Asıl önemli olan yapay zeka kaynaklı manipülasyon, siber saldırılar, dezenformasyon ve kamu güvenliğinin aşındırılması gibi tehditleri ele alan çok katlamlı, çok katmanlı bir savunma stratejisi oluştururken aynı zamanda gerçek bir askeri kapasiteye de yatırım yapmaya devam etmek. Türkiye'nin ittifaktaki rolü tam da bu anlayışı yansıtmakta ki bence bu NATO 3.0'ın temsil ettiği şey. Kıymetli misafirlerimiz, Türkiye 1952 yılından beri NATO ittifakının istikrarlı ve kararlı bir üyesi olmaya devam etmekte. O günden bu yana ittifakın kolektif savunmasına, caydırıcılığına ve komuta yapısına katkıda bulunduk. Gelecek yılda NATO üyeliğimizin 75. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyoruz. Bu dönemde Türkiye'nin rolü, stratejik özelliği, operasyonel deneyimi ve Avroatlantik güvenliğine yaptığı benzersiz katkı üzerinden okunmalı. Türkiye NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip. Afganistan'dan Kosova'ya, Bosna'dan Irak'a kadar Türkiye kriz yönetimi, barışa verdiği destek, eğitim ve çatışma sonrası yeniden yapılanma süreçlerine hep katkıda bulunmuştur. NATO'nun en büyük tatbikatı olan Steadfast Dart 2026'ya yaklaşık 2000 personel ve yerli ve milli üretim teçhizatla katılımı Türkiye'nin yeteneklerinin kendi coğrafyasının çok ötesinde hareket kabiliyetine sahip, birlikte çalışabilir ve geçerli olduğunu göstermiştir. Türkiye hem Ukrayna'yla hem de Rusya'yla iletişim kanallarını açık bir şekilde sürdürmüştür. Ayrıca hem İran hem de ABD ile aynı anda ilişki kurabilen az sayıdaki ülkelerden biridir Türkiye. Hepinizin bildiği gibi

0: Aynı anda ilişki kurabilen az sayıdaki ülkelerden biridir Türkiye. Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu ülkelerin lideri tanımlanır. Oysa bugün karşı karşıya olduğumuz birçok krizde Türkiye diplomatik etki alanı ve gerilimin azaltılmasına katkıda bulunma kapasitesi sayesinde Doğu ile Batı arasında değil, Batı ile Batı arasında yer almakta. Kıymetli misafirler, son 20 yıl boyunca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye ulusal bir savunma mimarisi ekosistemi oluşturmuştur. NATO Genel Sekreteri Sayın Rutte'nin yakın zamanda yaptığı ziyaretinde bu sistemi savunma sanayi devrimi olarak nitelemesi de çok önemlidir. Bugün Türkiye NATO'ya savaşta kendini kanıtlamış sistemler, hava savunma, yapay zeka destekli kabiliyetler ve mühendislik kapasitesi ve ölçeklenebilir üretimi bir arada sunmakta. Rakamlara baktığımız zaman Türkiye savunma harcamalarını %2 eşiğinin üzerine çıkarmıştır. Savunma bütçesi 2021'de 13 milyar dolardan 2025'te tahmini 33 milyar dolara yükselmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız 10 milyar dolarlık seviyeyi aşarken savunma sanayindeki yerli ve milli üretim oranımız %82'ye ulaşmıştır. Ancak asıl mesele sadece bu sayısal verilerle sınırlı değil. Gerçek değer savunma sanayinde 4 boyutlu derinlik olarak adlandırılabilecek unsurlarda yatmakta. Kalite, miktar, savaşta kanıtlanmış performans ve sürdürülebilirlik. Yüksek kaliteli sistemler büyük ölçekte üretilemiyorsa tek başına yeterli değil. Son dönemdeki savaşlar bize sürekli ve dayanıklı üretimden yoksun olmaları halinde güçlü orduların bile stratejik bir felçle karşı karşıya kalabileceğini öğretmiştir. Türkiye'nin savunma sanayisi müttefiklerin kolektif caydırıcılığı için doğrudan değer taşıyan bir ulusal varlık haline gelmiştir. Günümüzde saldırılar sadece askeri tesisleri hedef almamakta. Kamuoyları, iletişim ağları, finansal sistemler ve sosyal psikoloji de hedef alınabilmekte. Siber saldırılar, dezenformasyon kampanyaları ve yapay zeka destekli manipülasyon artık birer istisna olmaktan çıkmıştır. Bunlar artık stratejik rekabetin normal işleyiş ortamının bir parçasıdır. Bu nedenle caydırıcılık tam bir dayanıklılıkla birleştirilmelidir. Kamuoyu sistematik manipülasyona karşı korunmalıdır. Türkiye bu alanda doğrudan deneyime sahiptir. Dezenformasyon, siber tehditler, göçün araçsallaştırılması ve terörizm bizim için teorik riskler değil. Biz bunlarla karşı karşıya kaldık ve bunlara karşı kurumsal bir kapasite geliştirdik. Doğrulama mekanizmaları, stratejik iletişim ve kamu diplomasisi yoluyla Türkiye, bilgi bütünlüğünü ulusal ve kolektif güvenliğin temel bir unsuru olarak ele almakta. Siber güvenlik, yapay zeka ve kritik altyapıların korunması gibi konular artık NATO için tali konular olarak kalmamalı. Bunlar ittifakın savunma doktrinine entegre edilmelidir. Kıymetli katılımcılar, kıymetli meslektaşlarım ve dostlarım, NATO'nun geleceği stratejik fikirlerin test edildiği, geliştirildiği ve politikaya dönüştürüldüğü bu tür entelektüel platformlarda şekillenecektir. İşte bu nedenle Müttefikler Ankara'da programı sıradan bir tartışma değil. Bu program yeni güvenlik gündeminin karmaşıklığını da yansıtmakta. Bu düşüncelerle Ankara zirvesinin NATO'nun beyan ettikleriyle gerçekleştirebildikleri arasındaki uçurumu daraltmaya yardımcı olacağını umuyorum. Ankara'daki mülahazalarımızın hem verimli hem de ileriye dönük olacağına inanıyorum. Münih Güvenlik Konferansı'na, SETA'ya ve tüm değerli katılımcılarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ve programımızın başarıya ulaşmasını diliyorum. Lütfen en içten selamlarımı kabul ediniz. Şimdi Zat-ı Ali'leri Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler'i konuşma yapmak üzere davet etmek istiyorum. Sayın Bakan Güler, buyursunlar. Discussions in Ankara will be both productive and forward-looking. I thank the Munich Security Conference, SETA, and all our distinguished participants for their contributions.
1: And I wish the program

0: success. Please accept.
1: Your Excellency, Mr. Vice President.
2: Excellansları, Sayın Başkan Yardımcısı. SETA Vakfı'nın kıymetli üyeleri, Münih Güvenlik Konferansı'nın kıymetli üyeleri, kıymetli Cumhurbaşkanı, savunma sanayinin kıymetli temsilcileri, akademik camianın, düşünce kuruluşlarının kıymetli temsilcileri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kıymetli misafirlerimiz, bugün müttefikler Ankara'da etkinliğiyle sizinle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. NATO Ankara Zirvesi marjında bir aradayız.
3: Milli Savunma Bakanı açıklamalarda bulunuyor. Şimdi o açıklamaları ekranlara getiriyoruz.
2: Stratejik, siyasi, sanayi ve akademik perspektifleri bir araya getirmek suretiyle ittifak için gerçekten önemli bir dönemden geçiyoruz. Hanımefendiler ve beyefendiler, kuruluşundan bu yana NATO bir askeri ittifak olmanın hep ötesine geçmiştir. Siyasi dayanışma ve transatlantik bağlar bizi tanımlayan unsurlardır. Tarihte değişen koşullara adapte olamamasından dolayı kaybolan birçok organizasyon vardır. Ama NATO onlardan biri değildir. Temel amacını her zaman için güncelleyerek devam etmiştir. Geniş anlamında NATO'nun bu dönüşümü 3 aşamada ele alınmalıdır. Birinci aşama NATO 1.0'dır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında NATO'nun realistik bir tehdit değerlendirmesiyle Soğuk Savaş döneminde yaşadığımız dönemdir. O bağlamda NATO hazır güçler ortaya koyarak, kapasiteleri ve kabiliyetleri artırarak ve güvenilir bir külfet paylaşımıyla hizmet etmiştir. Bu dönem içerisinde kolektif savunmaya hizmet etmiştir. Ancak tabii ki küresel sistem içerisinde Soğuk Savaş döneminde de birçok şey değişmiştir. Bununla birlikte birçok Avrupalı müttefik savunma harcamalarını, kuvvetlerini, stoklarını ve sanayi kapasitelerini azaltmıştır. NATO 2.0 olarak tanımlanan bu yeni dönemin ise ortak noktası terörizm ve Balkanlardaki savaşlar nedeniyle kriz yönetimi ve alan dışı harekatlar olmuştur. 2014 yılından bu yana konvansiyonel savaş kademeli olarak NATO sınırlarına kadar gelmiş, yeni büyük güç rekabeti ve aynı zamanda eş zamanlı bölgesel krizler bizi yeni bir aşamaya, yani NATO 3.0 dönemine taşımıştır. Bu sürecin temel sınaması, temel zorluğu, NATO'nun krizleri yönetme ve her yönden gelen tehditlere karşılık verme kabiliyetini koruyarak güvenilir kolektif savunmayı yeniden tesis edebilmesidir. Bu durum, Avrupa'nın konvansiyonel savunmada daha fazla sorumluluk üstlendiği, ancak transatlantik bağın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin genişletilmiş caydırıcılığının vazgeçilmezliğini koruduğu daha güçlü, daha gerçekçi ve daha dengeli bir ittifakı gerekli kılmaktadır.

bilimsel sonuçlar doğurabildiğini de gözleri önüne sermiştir. Füze ve insansız hava aracı saldırıları, deniz ulaşımındaki kesintiler, enerji arzının sekteye uğraması ve tedarik zincirleri üzerindeki baskı, tehditlerin birbiriyle ne kadar da derinden bağlantılı olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu nedenle NATO, Doğu ve Güney kanatlarıyla Avro-Atlantik alanının ötesindeki sınamaları da kapsayan kapsamlı bir 360 derece bakış açısını muhafaza etmelidir. Böylesine kritik bir dönemde Avrupalı müttefikler daha fazla sorumluluk üstlenmelidir. Ancak bu yalnızca daha yüksek bütçe rakamlarıyla gerçekleştirilemez. Savunma harcamaları, hazır birliklere, eğitimli personele, mühimmata, dayanıklı lojistik sistemlere, bütünleşik komuta yapılarına ve muharebe edebilir kuvvetlere dönüşmelidir. Külfet paylaşımı, ayrıca operasyonel riski, coğrafi konumu, hazırlık seviyesini, görev katkılarını, sanayi kapasitesini ve kriz anında görev icra edebilme kabiliyetini de dikkate almalıdır. Zira Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki askeri varlığına ilişkin düzenlemeleri, ittifak içindeki sorumlulukların yeniden dengelenmesi ihtiyacını daha da belirgin hale getirmekte. Bu bakımdan Türkiye'nin tecrübesi son derece kıymetli. Avrupa'nın büyük bölümü Soğuk Savaş sonrasında silahlı kuvvetlerini küçültürken Türkiye aynı yolu izlememiştir. Türkiye büyük, profesyonel ve faal bir kuvvet yapısını muhafaza etmiş, hazırlık seviyesini artırmış, savunma sanayine yatırım yapmış ve zorlu ortamlarda harekat icra etme kabiliyetini korumuştur. Bu geniş imkan ve kabiliyetlerle sahip olunan devamlılık ve süreklilik bugün hem Türkiye hem de ittifakımız için stratejik bir avantaja dönüşmüştür. Bazı müttefikler birliklerini yeniden teşkil etmeye, personel temin etmeye ve stoklarını yenilemeye çalışırken, Türkiye mevcut yapıları ve operasyonel bilgi birikimi sayesinde derhal katkı sağlayabilmektedir. İşte bu nedenle Türkiye, konuşlandırılabilir kuvvetleri, tecrübeli komutanları, yerleşmiş eğitim kültürü ve sağlam askeri temeliyle NATO 3.0 sürecinde güçlü bir konuma sahiptir. Bu durum Türkiye'nin hazırlık açıklarının kapatılmasına katkı sağlamasına, farklı kanatlarda caydırıcılığın güçlendirilmesine ve krizlere sürat'le karşılık vermesine imkan tanımakta. Kıymetli konuklar, Türkiye 1952 yılında NATO'ya katılmasından bu yana ittifakın coğrafi ön hattında yer alan salt bir ülke olmamıştır sadece. Aksine Türkiye, risk üstlenen, sorumluluk alan, krizlerde sahada yer alan ve gerektiğinde caydırıcılığın fiili yükünü taşıyan bir duruş da sergilemiştir. Türkiye, yüksek eğitim standartları, operasyonel tecrübesi ve güçlü müşterek harekat kapasitesiyle NATO'nun ikinci büyük ordusuna ve en yetenekli kuvvetlerinden birine sahiptir. Yüksek hazırlıklılık seviyesindeki komando birliklerimiz geniş bir coğrafyada süratle konuşlanma ve krizlere etkili bir şekilde müdahale etme imkanı sağlayan önemli bir güç çarpanıdır. Türkiye olarak Kosova'dan Akdeniz'e, Baltık bölgesinden Karadeniz'e kadar NATO misyonlarına, harekatlarına ve tatbikatlarına önemli katkılar sağlamaktayız. Bu kapsamda hava polisliği, deniz güvenliği, kriz yönetimi ve eğitim alanlarında sorumluluk üstleniyoruz. Yakın dönemde icra edilen kapsamlı NATO tatbikatları Türkiye'nin yalnızca yakın çevresinde değil, tüm Avro-Atlantik alanında güvenliği sağlayıcı kapasitesini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Türkiye'nin Afrika, Doğu, Orta Doğu ve Asya'daki saha tecrübesi de boş bırakılan alanların rakip aktörler tarafından hızla doldurulduğu bir dönemde stratejik bir kıymettir. Hanımefendiler ve beyefendiler, mevcut dönemde NATO'nun önündeki temel soru şudur: NATO siyasi taahhütlerini ne ölçüde ve ne kadar

0: hızlı bir şekilde somut askeri kabiliyetlere dönüştürebilecektir. Savunma harcamalarının artırılması önemlidir. Ancak yapılan harcamalar tek başına caydırıcılık üretemez. Caydırıcılık, eğitimli personel, hazır kuvvetler, mühimmat, güçlü lojistik, bütünleşik hava ve füze savunması, etkili komuta kontrol, siber dayanıklılık, sanayi kapasitesi ve siyasi kararlılık gerektirir. İşte bu nedenle Ankara Zirvesi'nin temel mesajlarından biri taahhütlerin uygulamaya dönüştürülmesi olmalıdır. NATO'nun geleceği yalnızca bütçe oranlarıyla değil, bu bütçelerin hangi kabiliyetleri ne kadar sürede üretebildiğiyle belirlenecektir. Türkiye bu alanda da önemli kabiliyetlere sahiptir. NATO kabiliyet hedeflerini ve milli ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla önümüzdeki 3 yıl içinde hava ve balistik füze savunması, uzun menzilli atış sistemleri ve insansız sistemlerin tedarikine öncelik veriyoruz. Savunma sanayimiz, insansız sistemler, hava savunma sistemleri, elektronik harp, mühimmat, deniz platformları, havacılıkla komuta ve kontrol teknolojileri ileri bir seviyeye ulaşmıştır. Bugün ihracat projeleri de dahil olmak üzere Türkiye'de 50 askeri geminin inşası devam etmektedir. İnsansız ve yeni nesil hava platformlarımız da modern harbin şekillenmesine katkı sağlamakta. Bunlar sadece milli imkan ve kabiliyetler değildir. Doğru şekilde bütünleştirildiklerinde NATO'nun kabiliyet ve üretim açıklarının da kapatılmasını sağlayacak katkı unsurlarıdır. Türkiye savunma sanayi alanında rekabet yerine tamamlayıcılığı, dışlama yerine ortak üretimi ve kısıtlamalar yerine güvenliğe dayalı işbirliğini savunmaktadır. İttifak ruhu kısıtlamalarla değil, dayanışma ve ortak vizyonla güçlenmektedir. Kıymetli misafirlerimiz, bir diğer kritik mesele de Avrupa güvenliğinin gelecekte nasıl yapılandırılacağıdır. Avrupa'nın savunmaya daha güçlü katkı sağlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak bu katkı NATO ile rekabet etmemeli, NATO'yu güçlendirmelidir. Daha güçlü bir Avrupa sütunu transatlantik bağı güçlendirirken NATO, Avrupa'nın kolektif savunması temeli olan tek güvenlik sağlayıcı rolünü korumalıdır. Avrupa güvenlik girişimleri ilgili kabiliyetlere sahip AB üyesi olmayan tüm NATO müttefiklerine açık olmalıdır. Askeri kapasitesi, gelişmiş savunma sanayi, operasyonel tecrübesi ve jeostratejik konumuyla uluslararası güvenlik mimarisinin başat üyelerinden biri olan Türkiye'nin dışlanması Avrupa'yı daha güvenli hale getirmeyecektir. Bizim beklentimiz açıktır. NATO-Avrupa Birliği işbirliği kapsayıcı, bütünleştirici ve karşılıklı olarak güçlendirici olmalıdır. Daha güçlü, daha gerçekçi ve daha dengeli bir NATO için tüm müttefiklerin eşit katılımı ve her müttefikin kabiliyetlerinden tam olarak yararlanılması gerekmektedir. Kıymetli konuklar, bu kapsamda Ankara Zirvesi yalnızca diplomatik bir toplantı olmaktan ibaret değildir. Bu zirve NATO'nun birlik ve beraberliğini, savunma yatırımlarını, hedeflerini, savunma sanayi üretimini, Ukrayna'ya desteğini ve caydırıcılığının sürekliliğini ele alacak kritik bir eşiktir. Ankara'dan verilecek mesaj açık olmalıdır. Beşinci maddeye olan bağlılığımız sarsılmazdır ve siyasi taahhütler güvenilir askeri güçle desteklenecektir. Bu kapsamda müttefikler savunma yatırımlarını hazır kuvvetlere, dayanıklı altyapıya, sürdürülebilir mühimmat stoklarına ve modern üreten kabiliyetlere dönüştürmelidir. Üretimi artıran, yeniliği destekleyen, kapsayıcı bir savunma sanayi ekosistemi oluşturan işbirliği alanları da genişletilmelidir. Bugün ele alınacak yazılım tanımlı kabiliyetler, yapay zeka, bilişsel harp gibi teknolojik içeriklerle birlikte altyapı ve deniz güvenliği konularıyla NATO'nun güney kanadı, Karadeniz, Kafkasya, Körfez ve Hint-Pasifik gibi bölgelerdeki jeopolitik denklem aynı stratejik gerçekliğin farklı boyutlarıdır. Günümüzde caydırıcılık yalnızca tanklar, uçaklar ve gemilerle inşa edilemez. Caydırıcılık aynı zamanda güvenli veri, etkili stratejik iletişim, güvenilir tedarik zincirleri, korunan altyapı ve dayanıklı toplumların varlığı ve düşmanlarımızdan daha hızlı görev icra edebilme yeteneğiyle inşa edilebilir. Bu açıdan bakıldığında NATO'nun geleceği yalnızca silahlı kuvvetlerimizin değil, toplumlarımızın, sanayimizin, teknolojimizin ve siyasi birliğimizin gücüne de bağlıdır. Kıymetli konuklar, Türkiye, NATO'nun yükünü paylaşan, sahada sorumluluk üstlenen, savunma yatırımlarını ciddiyetle ele alan ve geleceğin kabiliyetlerine yatırım yapan bir müttefiktir. Bundan sonra da NATO'nun savunma ve caydırıcılığına katkı sağlamaya, müttefiklerimizle yakın işbirliği içinde çalışmaya ve NATO'nun dönüşümünü aktif şekilde desteklemeye devam edeceğiz. Sözlerime son verirken, bu etkinlikte gerçekleştirilecek olan tartışmaların ve yapılacak olan değerlendirmelerin İttifakın geleceğine ve önümüzdeki muhtemel sınamalara ilişkin ortak anlayışımıza katkı sağlamasını diliyorum. Bir kez daha SETA Vakfı'na, Münih Güvenlik Konferansı'na ve bu organizasyonda görev alan tüm kurumlara ve katılımlarıyla bu etkinliği onurlandıran tüm değerli konuklara bir kez daha teşekkür ediyorum. Sizleri de bir kez daha sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim.
1: Milli Savunma Bakanı Güler'in açıklamalarını da canlı olarak ekranlara getirdik. Milli Savunma Bakanlarının da bir araya geldiği oturumlar var. İlerleyen saatlerde de özellikle savunma sanayine yönelik önemli toplantılar da gerçekleştirilecek NATO zirvesi kapsamında. Biz yeni saatle birlikte bir kez daha Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelişmeleri aktarmak için karşınızdayız. İlerleyen dakikalarda değerli konuklarımız olacak ama liderler de Ankara'ya gelmeye devam ediyor. Gözler Amerikan Başkanı'na çevrilmiş durumda. Amerikan Başkanı gece yarısı Türkiye saatiyle 4.30'da yola çıktı. Henüz havada, ilerleyen saatlerde öğleden sonra Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Ama ulaşan liderler de var. Geride bıraktığımız saat diliminde Kanada heyeti Ankara'ya iniş yaptı. Ekip arkadaşlarımız da gelişmeleri takip ediyor. İlter Yeşiltaş'ta liderlerin Ankara'ya ayak bastıkları anda yaşananları takip etmeyi sürdürüyor. İlter, kolaylıklar dileyelim. Kanada heyetiyle ilgili gelişmeleri aktarmak için sözü hemen sana bırakalım.
2: Halktan Uysal, Kanada Başbakanı geldi az önce. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından karşılandı. Şimdi Cengiz Han'ı hemen ekranlara getirsin. Kanada heyeti şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı. Ankara Havalimanı'ndan ayrılıyor heyet. Bakın araçları Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. Yaklaşık 15 dakika önce Kanada heyetini taşıyan uçak teker koydu piste ve Kanada Başbakanı ve onunla birlikte gelen heyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek karşıladı ve şu anda da Kanada heyeti Ankara Havalimanı'ndan ayrılıyor. Tabi liderler gelmeye devam edecek. Gözler ABD Başkanı Donald Trump'ta olacak. Ankara Havalimanı'nda da liderler tabi gelirken Tüm güvenlik önlemleri de alınmış durumda. Sabahın erken saatlerinden itibaren buradayız. Saat 5.30-6'dan itibaren buradayız. Burada emniyet personeli de yoğun güvenlik önlemleri aldı. Piste yakın noktalara zaten havalimanına yakın noktalara kimse yaklaştırılmıyor haliyle. Yol boyunca da emniyet güçleri nöbette teyakkuz halindeler. Yine havalimanını gören noktalara da keskin nişancılar yerleştirilmiş durumda. Güvenlik anlamında herhangi bir zafiyet yok. Tüm güvenlik önlemleri

0: Zaten günler öncesinde alınmıştı. Biraz da havalimanının fiziki yapısından bahsedelim. Çünkü burası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapıldı. Pistler yenilendi. Ankara Havalimanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 10-15 kilometre mesafede. Yani buraya gelen liderler uçaktan indikten sonra törenle karşılanıyorlar ve aşağı yukarı 5 dakika içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olabiliyorlar. Oldukça önemli, stratejik bir nokta burası. Bu anlamda zaten Ankara Havalimanı da sadece askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü. Peki Trump ne zaman gelecek? Trump'ın da saat 14.10 veya 14 çeyrek sularında Trump'ı taşıyan uçağın Ankara Havalimanı'na teker koyması bekleniyor. Trump burada karşılanacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi olacak. İkili görüşmeler gerçekleştirilecek ve tabii ki özellikle ABD Başkanı Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar, vereceği mesajlar da önemli olacak. Biz de buradayız. Liderleri takip ediyoruz. Ankara Havalimanı hemen karşımızda. Buradan an be an görüntüleri ekranlara getirmeye devam edeceğiz.
1: İlter'e teşekkür ediyoruz. Liderler peşi sıra önümüzdeki saat dilimleri içerisinde gelmeye devam edecekler. Biz de ekranlarınıza taşıyacağız. Çok değerli bir isim yayınımızda bizlerle birlikte, Ankara'nın tecrübeli isimlerinden, gazeteciliğinden biri Ercan Gürses. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Hakan Bey. Siz de Ankara'ya hoş geldiniz. Hoş tekrar. Yıllar sonra.
1: Yıllar sonra Ankara'da olmak çok keyifli. Dilerseniz az evvel Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları vardı. Sabah saatlerinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir sosyal medya paylaşımı da vardı. Bunların detaylarını soracağım. Zirveye dair izlenimlerini soracağım ama Başkan Erdoğan'ın programına dair notları da alalım. Ardından öyle sohbetimize başlayalım. Ekip arkadaşımız Hatice Kübra Abal bu gelişmeye dair notları paylaşmak için hazır. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Programa dair ayrıntıları lütfen paylaş. Ardından da konuğumuzla birlikte değerlendirelim biz.
3: Teşekkürler. Tabii Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ikili görüşmeler gerçekleştiriyor. Dün aslında Bulgaristan Başbakanı ile yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmüştü. Bugün de o görüşmelere kaldığı yerden devam edecek diyebiliriz. Bugün önce Kanada Başbakanı Mark Carney ile görüşme gerçekleştirecek ve daha sonrasındaysa Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'u kabul edecek. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da bir görüşmesi olacak ve son olarak da akşam saatlerine geldiğimizde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem eşi Emine Erdoğan tarafından liderler onuruna verilecek, resepsiyona katılmış olacak. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan kimlerle görüşecek demiştik. Aslında Kanada Başbakanı'yla görüşmesinde özellikle Türkiye-Kanada ikili ilişkileri ve bölgesel küresel konular ele alınmış olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye ile Kanada arasındaki ticaret, güvenlik, savunma sanayisi, enerji başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri bir üst düzeye yükseltmek için yapılacak çalışmaları görüşmüş olacak. NATO Liderler Zirvesi'nin müttefikler arasındaki işbirliğinin kuvvetlendirilmesi için atılacak adımlar da değerlendirilecek. Yine Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde ise ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler de ele alınacak. Türkiye ile Finlandiya arasındaki ikili ticaret hacmini artırmak için atılacak adımlar değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için yapılacak çalışmalar, yine Gazze'deki ateşkesin uygulanması için yapılacak adımlar da değerlendiriliyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la da görüşmesinde masada birçok başlık olacak. Kasa yaptırımları, F-35 konusu, motor satışı gibi yine ticaret, yatırım konuları da bu görüşme kapsamında ele alınacak başlıklar arasında olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programı da bu şekilde ilerleyecek diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet. Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Başkan Erdoğan'ın programı böyle. Çok yoğun bir takvim var Ercan Gürses. Bu iki gün çok yorulacak Ankaralı gazeteciler. Gelişmeleri takip edeceğiz ama dilerseniz bu programdan önce iki sıcak gelişmeyle başlayalım. Tabii. Milli Savunma Bakanı az evvel açıklamalarını tamamladı. NATO bir savunma örgütü ve bu kapsamda Milli Savunma Bakanlarının da bir araya geldiği etkinlikler var. Orada bir açıklamada bulunmuştu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da sabah saatlerinde sahne Ankara'da kurulmuş durumda diyerek bir açılış ev sahibi olarak açılış paylaşımında bulundu. Benzer başlıkların altını çizdiklerini görüyoruz. NATO'nun 5. maddesine atıf var. Güçlü bir birlik. Avrupa'nın bu anlamda NATO'ya daha fazla katkıda bulunması. Trump'ın isteklerinden biri de buydu. Bu daha güçlü bir Avrupa katkısı zorunlu ifadesiyle öne çıkıyor. Ama savunma ve endüstriyel işbirliğindeki kısıtlamalarda verimliliği baltalıyor. Türkiye'de hep bunu dile getiriyor. Son olarak da anahtar ülke Türkiye vurgusu ve daha uyumlu, daha yetkin ve daha dirençli bir ittifak. Bu iki açıklamayı nasıl şekillendirirsiniz? Önce bununla başlayalım, ardından diğer yorumlarınızı alayım.
2: Tabii biraz önce sizinle de değerlendirdik hatta ilk bakışta, değil mi Haktan Bey? Yani örtüşen tarafları var. Örtüşen tarafları var ve iki şey var. Bence temel mesajı var. Ana fikri şu. Biz elbette Avrupa'nın elini daha çok taşın altına koymasına karşı değiliz. Hatta destekliyoruz. Yani Trump'ın vizyonu buydu ya başından beri. İlk başkanlığa geldiği dönemde bile demişti ki, yani hatta çok galiz ifadeler de kullanmıştı. Onlara girmeyelim ama diyor ki biz diyor NATO'nun ihtiyacının 1/3'ünü karşılıyoruz. Avrupa da bunu yapmalı ama bir yandan Türkiye bunu evet kabul ediyor ama bir yandan da diyor ki konvansiyonel güç de önemli artık. Türkiye'nin konvansiyonel gücü, asker gücü çok önemli ama bir yandan siz diyorsunuz ki elbette orantılı bir dengeli bir bakış açısıyla herkes katkıda bulunsun. Bir yandan da kısıtlamalar getiriyorsunuz. Burada ben hem Yaşar Güler'in hem Hakan Fidan'ın sözlerini hem Amerika Birleşik Devletleri'ne katsa yaptırımları ile ilgili hem de Avrupa'nın bakış açısıyla safe mekanizmasına Türkiye'yi ilk dilimde dışlamaları ile ilgili olduğunu düşünüyorum.
1: İkisiyle ilgili de olumlu mesajlar bekliyoruz. Safe ile ilgili Brüksel'de Belçika Savunma Bakanı'ydı galiba. Türkiye'ye yönelik önemli ılımlı mesajlar vermişti. Katsa ile ilgili de Amerikan Başkanı gelmeden önce bir müjde açıklayacağım demişti. Anladığım kadarıyla bu ikisiyle ilgili Türkiye istediğini NATO zirvesinden alacak gibi görünüyor.
2: En azından bazı adımlar atılacak gibi gözüküyor Haktan Bey. Onu söyleyeyim. Şöyle bir durumumuz var. Yani onu vurgulayalım. Amerika Birleşik Devletleri ile elbette NATO marjında da masaya oturacağız. Bugün Trump-Erdoğan görüşmesi olacak. Ve belki görüşmenin buradaki NATO zirvesinin önüne bizim açımızdan geçebilecek bazı nitelikler de barındıracak. Çünkü dediğiniz gibi Amerika
1: Birleşik diyorsunuz. Katsa mı birkaç başlık konuşuluyor çünkü yoğunlukla. Katsa aslında biraz da Amerika'da hukuki sürecin işleyeceği bir durum. Trump'ın tek başına karar vermesi yok ama bir irade beyanı olabilir en azından. Kanun motorları ile ilgili bir süreç işleyebilir. F-16 modernizasyonu ile ilgili konular var. F-35 programına dönüş gibi birçok konu konuşuldu ama Trump o müjdeyi Amerika'dan verince Türkiye'ye bir müjdeyle geliyorum dedi. Sizde var mı bu konuya dair bir öngörü?
2: Benim öngörüm öncelikle kanun motorları, F-110 motorları Aktan Bey. Onu söyleyeyim. Yani çünkü onlar biraz daha kolay zannediyorum. O süreci aşabilir. Dediğiniz gibi biraz yasama süreçlerini de ilgilendiriyor katsa yaptırımları. Yani yakışmıyor. İki müttefike yakışmayan, Amerika'nın hasımlarını ilgilendiren ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne, Kuzey Kore'ye ve Rusya'ya, İran'a uygulanan yaptırımlar Türkiye'de uygulanması ve aynı zamanda NATO marjında bir araya gelmeniz, buraya resmi ziyaret yapmanız çelişkili. Onu söyleyelim. Birincisi bu. Ben açıkçası bu konuda adım bekliyorum. Katsa konusunda da bir irade bekliyorum Trump'tan. Ama dediğiniz çok doğru. Yani bu konuda Amerika'nın başka mekanizmaları da var. Sadece Trump'ın verebileceği bir karar olmadığını da görmek gerekiyor. Bir yandan da F-35'ler mevzu var ki bizim zaten parasını verdiğimiz 1.4 milyar dolar alacağımız bulunan ve hala Amerikan hangarlarında kilitlenmiş vaziyette hangar kirasını ödediğimiz uçaklarımız orada duruyor. Yani sistemden dışarıda bulunmamız da, ki biz yapım aşamasında
1: biz ortağız aynı zamanda.
2: Ortağıydık en azından. Burada iki metot var. Onu söyleyelim Haktan Bey. Ya biz tekrar döneceğiz ortaklığa, ki daha düşük ihtimal gibi görüyorum. Doğrusunu söyleyelim. Ama en azından parasıyla satın alabileceğimiz ve şu anda İsrail'in ve Yunanistan'ın muhalefet ettiği bir projeksiyon.
1: Aslında sesin oradan yükselmesi bu anlamda Türkiye ile ilgili bu süreç süreçte Amerika'nın daha ılımlı adımlar atacağını bize gösteriyor. Çünkü Netanyahu'nun dünden itibaren verdiği o mesajlar takip ediliyor elbette. Yunanistan'dan gelen mesajlar da öyle. Türkiye-Amerikan ilişkileri açısından önemli ama NATO'nun geleceği açısından da tarihi bir zirve. Şimdi biz gazeteciler olarak katıldığımız zirvelerde genelde bu manşetleri verirken hep tarihi ifadesini kullanırız o zirvenin büyüklüğünü anlatmak için. Bu ifadenin ötesinde NATO yetkilileri de bu zirve tarihi olacak dediler. Çünkü NATO'nun 3.0 yeni bir konsept arayışı var. Yeni konsept arayışı içinde NATO'nun o sonuç bildirgesinde bir ortak düşman vurgusu bekliyor musunuz? Yeni bir düşman, özellikle Çin konuşuluyor. Amerika'nın gerçi Rusya'ya karşı biraz mesafeli olduğunu görüyoruz düşman tanımında. Yeni bir NATO konsepti oluşurken 3.0 bunun altını nasıl doldurur?

0: NATO bugün toplantıların sonrasındaki bildirgede.
1: Şöyle dediğiniz çok doğru, bir karşıt ortaya koymak durumunda NATO. Şimdi yeni bir strateji belirliyorsanız NATO 3.0'da nasıl 1.0'da Varşova Paktı, 2.0'da işte dünyadaki uluslararası terörizm, o konuda da bazı sıkıntılar oldu ama yine de insani bazı girişimler konusunda NATO'nun kullanılması, ama NATO 3.0'da dediğiniz gibi Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne bakış ve bir anlamda Rusya konusunda NATO'nun bütün ortaklarının yapabileceği ortak bazı mekanizma içerisinde alabileceği roller. Bu konuda Türkiye'ye ne düşüyor? Bakın, bunun açıklığa kavuşturulması lazım. Bu önemli bir konu. Yönetilmesi gereken bir konu. Türkiye şu ana kadar bunu mükemmel yönetti. Yani Ukrayna-Rusya savaşında bir NATO üyesi olarak arada adeta jonglör gibi, hani böyle havaya topları atar birbirine değdirmez ya, çok önemli bir rol üstlendi Aktan Bey. Bu rolü devam ettirmek isteyecektir Türkiye. Ama Türkiye'den bu konuda beklentileri farklı olan ülkeler var. Ben bunu yönetmenin çok önemli bir siyasi başarı olduğu kanaatindeyim.
0: Bu zirvenin sloganı anahtar. En çok anahtarı görüyoruz her yerde. Barışın, evet, anahtarı Türkiye. Güvenliğin anahtarı Türkiye. NATO'nun anahtarı Türkiye. Evet. Bahsettiğiniz gibi bütün kriz bölgelerini şöyle saydığımızda, alt alta getirdiğimizde, ki Ukrayna liderinin burada olacağını biliyoruz. Suriye liderinin de burada olacağını biliyoruz. NATO kapsamı dışında görüşmeler yapacaklar. Tüm o kriz bölgelerinde sorun çözücü bir Türkiye. Tabii. Ve bu mekanizmanın da işlemesi öngörülüyor. Bu anlamda bu barışın anahtarı Türkiye vurgusuna dair de yorumlarınızı almak isterim. Neler söylemek istersiniz?
1: Şöyle, zaman zaman Haktan Bey, bu dediğiniz o kadar doğru ki, mesela diyorum ki acaba kendi ülkemiz diye hamaset mi yapıyoruz? Biraz kayırıyor muyuz ülkemizi? Sonradan bakıyorum krizlerdeki Türkiye'nin rolüne. Bakın, en yakın İran savaşında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in son derecede hakkaniyetsiz, gayrimeşru olarak başlattığı bir savaş vardı. Ve bu süreçte Türkiye İran'la olan sorunlarını tamamen bir kenara bıraktı. Ve buradaki alınması gereken tavrı NATO üyeliğine rağmen, müttefiklerimize rağmen alabildi ve bu çok önemliydi. Keza biraz önce bahsettiğim gibi Ukrayna-Rusya savaşında arabuluculuk girişimleri, hali hazırda Putin'in ifade ettiği o Dolmabahçe
0: misyonu. İstanbul'a
1: dönebiliriz. 2022. Bunu kim ortaya koydu? Ve şu an itibariyle bakın, bu eleştiriyi de yapacağım. Rutte mesela dün Ukrayna savaşı ile ilgili yeni bir destek açıklayacaklarını söyledi. 70 milyar avro yıllık katkıda bulunuyorlar Ukrayna savaşına. Elbette Ukrayna'nın işgal altında olduğu doğrudur. Bunların hepsini bir kenara koyalım. Ama bir yandan da Türkiye'nin barışçıl misyonu. Her yerde öyle. Somali'de öyle bakın. Somali'nin bütünlüğünün korunması için. Libya'da öyle. Başka Suriye coğrafyasında öyle. Bakın, Suriye'nin güneyini kim işgal etmeye çalışıyor? Kim orada istikrar sağlamaya çalışıyor? İran'da kim istikrar sağlamaya çalışıyor? Bu nedenle dünyada barıştan bahsedecek birinci ülke Türkiye'dir. Onu söyleyelim. Ortaklarımız konusunda yakınmalarımız var. Bunu konuda son derecede haklıyız. Burada ben bunu açıkça ortaya koyabileceğimizi düşünüyorum. Başta Gazze mevzu olmak üzere birçok konuda Türkiye'nin barış ve istikrar önerileri açıkça değerlendirilmeli. Türkiye öyle karnından da konuşmuyor Haktan Bey. Açık açık projeksiyon ortaya koyuyor. Gazze'de bu yapılmalı. Rusya, Ukrayna'da bu yapılmalı. Hiçbir şey yapılmıyorsa tahıl koridoru girişimi oluşturulmalı. Yani burada bir Ukrayna gönüllüleri misyonu vesaire ortaya konuyor ama biz ona diyoruz ki barış gönüllüleri olsun, daha iyi olur diye. Dolayısıyla ben bu sloganların tam olarak Türkiye'nin tavrıyla örtüştüğü kanaatindeyim. Bunu burada gösterebileceğimiz çok güzel bir platform. Hepimiz görüyoruz. Ankara'da çok güzel ağırlanıyor gazeteciler de. Aynı zamanda
0: de
1: devlet adamları da.
0: Siz de karşılaşmışsınızdır eminim. Biz de burada uluslararası basınla da karşılaştığımız zaman, siz de defalarca bu zirveleri izlemişsinizdir. Şu ana kadar sorunsuz bir zirve akışı, tabii, görüyoruz. Yabancı basının mutlu olduğunu görüyoruz. Henüz liderler gelmedi. Liderler gelince de Türkiye'ye yavaş yavaş geliyorlar ama Ankara'ya henüz bulunduğumuz bu alana gelmediler. Onlarla da görüşme şansımız olacak. Sorunsuz bir NATO zirvesi ilerliyor gibi. Sadece hava çok güzel. Evet. Ankara ölçeğinde de çok güzel. Sıcak bir hava var. Bu da NATO'da nazar boncuğu olsun. Çok sıcak bir havada yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ercan Gürses, çok sağ olun. Gelişmeleri paylaşmayı sürdüreceğiz. Siz de gün boyu bu yayınların içerisinde olacaksınız. Sağ olun gelişmeleri paylaştığınız için. Şimdi biz haber merkezimize döneceğiz tekrar. Ankara Haber Merkezimize. O noktada ekip arkadaşım Gökhan Kurt var. Sözü de ona bırakacağım. O da konuklarıyla birlikte değerlendirecek ama biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden yayınlarımızı sürdüreceğiz diyelim. Sözü Gökhan'a bırakalım.
2: Aklım Uysal ve konuğuna teşekkür ederim. Tabii konuşacağımız pek çok başlık var. O başlıkları değerlendirmeye devam edeceğiz. İki değerli yayın konuğumuz Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Muhammed Merzbek ve yine Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doktor Kadir Ertaç Çelik bizlerle birlikte. Her iki konumuza da hoş geldiniz diyelim.
3: Merhabalar.
2: Kadir Hocam öncelikle

0: başlamak istiyorum. Külfet paylaşımı konusu bu zirveye damgasını vuracak süreç gibi duruyor ama Amerika ne istiyor? Avrupa hangi noktada? Tabii Türkiye'nin bakış açısı ne bu noktada?
1: Şimdi 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin tesis ettiği uluslararası sistem de güvenlik birinci paradokstur. En temel problemdi ve bu konvansiyonel boyutta işlemekteydi. Bu bağlamda bütün güvenlik mimarisi içerisinde yer alan aktörler nimet külfet dengesi veya daha teknik ifadeyle fayda maliyet analizi üzerinden bir dengeye oturmuştu. Bak zorundaydı. Bir müddet bu ABD'nin kontrolünde ve istediği ölçüde devam eden süreç içerisinde diyalektiğe oturmuştu. Ama günümüzde gelinen noktada gerek Amerikan hegemonyasının ekonomik sac ayağındaki kırılmalar ve problemler, gerekse kıta Avrupa'sının başta NATO olmak üzere ABD hegemonyasının konvansiyonel boyutlarına yönelik eleştirileri bu mali boyutları gündeme getirdi ve Amerika Birleşik Devletleri bu güvenlik şemsiyesinin Atlantik İttifakı Akının kıta Avrupa'sını daha fazla koruduğunu, kıta Avrupa'sına yönelik nimetleri daha fazla sunduğunu ama maliyetler noktasında gerek alan dışı operasyonlar gerekse diğer güvenlik opsiyonlarında kıta Avrupa'sının NATO bileşenlerinin üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediğini dile getirdi. Burada da devletin yapısal iki sorun üzerinden hareket ediyor Trump. Devletler bir beka, iki refah meselesine odaklanırlar. NATO üzerinden bekanızı sağlıyorsunuz ama bütün maliyetleri bana ödettirmek suretiyle siz refahınıza yatırım yapıyorsunuz ve ben Amerika Birleşik Devletleri olarak hem de hegemon güç olmama rağmen refahımdan taviz veriyorum. Bu sürdürülebilir bir ilişki değil. Angajmanıyla hareket ediyor. Tabii bunun daha farklı bileşenleri de var. Ama bu noktada özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından, yani bu devam eden süreçte doğrudan Rus tehdidiyle yeniden muhatap olan kıta Avrupa'sına yönelik de bir havuç sopa taktiğine girmeye başladı ve işte
0: Rusya gerçekten bir tehdit mi Avrupa için?
1: Kesinlikle Rusya mevcut diyalektik içerisinde bir tehdit olgusu olarak duruyor. Bu yapay, suni bir öteki değil. Evet, Rusya'nın irredentist politikasına bakıldığında, bölgedeki revizyonist angajmanına bakıldığında Avrupa'nın yeniden şekillenmesi, özellikle Doğu Avrupa, Transdinyester noktasında yeniden şekillendirecek bir projeksiyonla hareket ediyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri Atlantik İttifakını kaybederse hegemonik liderliğinin sonuna gelineceğini de biliyor. Diğer bütün coğrafi alt kategoriler bu ittifakı ayakta tutan önemli merkez bileşenler. Bugünkü jeopolitik itibarıyla bir 50 sene sonra farklı şeyler konuşulabilir. Evet. İşte bu tehdide karşı evet Rusya bir bölgesel güç, henüz küresel yetenekleri yok veya bir müddet daha olmayacak ama bu tehdit olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Bu gerçeklikle yüzleşen kıta Avrupa'sı zaten güvenlik noktasında ciddi bir açmaz içerisinde. Bu sadece konvansiyonel askeri birlikler bakımından değil, demografik unsurlardan yapay zekaya kadar bütün hibrit konularda Avrupa'nın sıkışmışlığı var ve Trump da bunu gördüğü için bu gerçeklikten de hareketle ekonomik anlamda bu nimet külfet dengesine oturtmak istiyor ve eğer güvenliğinizi sağlayacaksanız bazı konularda taviz verip benimle aynı yükümlülükleri paylaşacaksınız diyor. Bu yükümlülükler sadece ekonomik yükümlülükler de değil. Askeri sorumluluklar. Amerika Birleşik Devletleri'nin üzerinde özellikle olumsuz pozisyonlardaki, olumsuz durumlardaki mesuliyetin ABD'ye atfedilmesine yönelik de eleştirileri var Trump'ın. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda bu zirvede tabii ki en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü artık uluslararası güvenlik olgusu yeni bir dönüşüm içerisinde ve bunun içerisinde sadece aktörler değişmiyor. Sadece tehditler veya güvenlik olgusu değişmiyor. Bütün ontolojik varsayımlar ve paradigmalar değişiyor. Buna yönelik yeniden bir yapılandırmada Avrupa'ya daha fazla sorumluluk vermek isteyen bir Trump var.
0: Şimdi bugüne kadar hep biz Amerika ile Türkiye arasındaki o sorunlu başlıkları konuştuk ama dilerseniz bir de bugüne kadar çözülen başlıklar da var, artık geride bıraktığımız konular var. Doktor Muhammed Berdibek'le devam etmek istiyorum. Şimdi o geride bıraktığımız dosyalar nasıl çözüldü? Hangi başlıklar vardı?
2: Ya bir kere şöyle bir şey, aslında bu hocama bir ilave yap, öyle devam etmek istiyorum. Normalde Trump'ın aslında yük paylaşımından kastettiği şey Avrupa Birliği'nin veya o blok ülkelerinin kendisinden bağımsız bir dış politika gütmemesi üzerine kuruluyor. Yani Trump diyor ki ben güvenlik şemsiyesini ben sunuyorsam siz benden bağımsız dış politika güdemezsiniz. Bu doğrudan Avrupa ve Batı arası, Avrupa ve Amerika arasında bir kırılma yaratıyor. Bu kırılmanın tam ötesine Türkiye'ye giriyor. Türkiye'nin bu bağlamdaki en önemli avantajı bence demografi. bir Türkiye bir

0: Hep şey, dikkat ederseniz hep şeyden bahseder. Türkiye önemli bir enerji koridoru, önemli bir lojistik koridoru. Ancak şu andaki gördüğümüz tabloda Türkiye NATO'nun gövdesine oturabilir. Bunu demografik olarak da yapabilir. Ordusuyla zaten NATO'nun en büyük ikinci gücü. Ayrıca savunma harcamalarında da veya savunma sanayinde yaptığı yatırımlarla da bunu zaten bir tık ileriye taşımış durumda. Bir de Cumhurbaşkanımızın Trump'la kurduğu ilişki çok özel bir dengeye oturmuş durumda. Sonuçta uluslararası basına yansıyan açıklamalardan da şeyi görüyoruz. Mesela Meloni sürekli bizim üzerimizden Trump'a mesaj veriyor. Hani benle uğraşmasın diye söylermişsiniz. Düşünsenize İtalya Başbakanı bizim Cumhurbaşkanımız veya ilgili birimlere söyleyerek Trump'ın onunla uğraşmaması üzerine bir talepte bulunuyor. Demek ki
1: gelmeden sosyal medya hesabına yine Trump Meloni'ye de.
0: Evet muhtemelen Trump şov izleyeceğiz zaten. Burada da ancak bizim oturduğumuz konum, bizim Cumhurbaşkanımızın Trump'la kurduğu ilişki bence bu süreçteki en önemli gündemlerden biri olacak ve Katsa'nın şöyle bir kötü tarafı var. Katsa Türkiye'yi Rusya, İran ve Kuzey Kore denklemine sokuyor. Yani buradan çıktıktan sonra bu NATO'nun 3.0 denen denklemi zaten hibrit bir sisteme karşı uyarlanmış bir şey. Bu hibrit sistemdeki en önemli şey artık İHA'lar ve SİHA'lar. Ve biz İHA'lar ve SİHA'larda artık neredeyse bir dünya deviyiz. Bu bağlamda NATO'nun hedefleriyle bizim hedeflerimiz açıkçası örtüşüyor. Bizi de güçlü kılan bu. Yani bundan sonraki süreçte de pozitif yaklaşmamızı gerektiren şey bu. Trump'ın hani mesaj paketinin içinde ne var ne yok şu anda çok kestiremiyoruz ancak belli ki F-110 motorlarla ilgili bir gündem gelecek buraya. F-35'lerle ilgili bir yumuşama gelecek.
1: Bir geri dönüş ihtimali görüyor musunuz Türkiye açısından F-35'lere?
0: F-35'te her zaman kongre onayı meselesi olduğu için her zaman orada bir tehdit oluşabilir. Evet. Ancak F-16 en azından Trump kendi inisiyatifi alabileceği konularda mesela motor meselesini Trump sanki kendisi çözebilecekmiş gibi duruyor. F-35'lerin gündemi farklı. Ha F-35'lerin şöyle bir sorunu da var açıkçası. Biliyorsunuz ABD F-35'leri verirken kodu vermiyor.
1: Evet.
0: Yani onun uçurma kodlarını siz doğrudan kendisi kontrolünde bulunduruyor. Mesela İsrail'de bunun böyle bir kontrol mekanizması yok. İsrail istediği an kullanabiliyor.
1: Eklemeler de yapabiliyor.
0: Hong Kong'a verilenlerde de böyle bir durum var ama sonuç ne olursa olsun denetimi ABD'de bile olsa, kod ABD'de bile olsa sonuçta biz NATO dışı tehditlere NATO'nun üyesi olarak karşı koymamız gerekiyor. Dolayısıyla bu F-35'ler önemli. Bunun yanında da yerli sanayide zaten yaptığımız atılımlar zaten bir şekilde bizi güçlendirecek gibi duruyor.
1: Son 3 dakika içerisindeyiz Kadir Hocam. Şimdi biraz daha aslında bütün bu önemli başlık içerisinde göz ardı edilmiş 2 tane önemli ziyaret daha gerçekleşecek. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Türkiye'ye geliyor. Suriye Devlet Başkanı Şara da Türkiye'ye gelecek ve her iki isim de Trump'la görüşme yapacak. Ukrayna ve Suriye konusunda hangi adımların atılmasını bekliyorsunuz?
2: Bu NATO'nun klasik coğrafi sınırların ötesine taştığını gösteriyor. Artık NATO'nun güvenliği Karadeniz jeopolitiğinden, Orta Doğu'dan hatta Hint Pasifik, Asya Pasifik'e kadar uzanan bölgelerden başlıyor. Nedenle iki liderin Türkiye'ye gelmesi, özellikle de Türkiye'de bu görüşmelerin olması, Türkiye'nin konumunu ve süreçteki bileşen noktadaki önemini de ortaya koyan bir gelişme. Tabii ki burada Rusya-Ukrayna savaşına yönelik Trump'ın tezleri söz konusu, Türkiye'nin tezleri söz konusu. Her iki tarafında artık savaşın çok fazla yayılmaması noktasında bir iradeleri var. Suriye jeopolitiğinde işler biraz daha stabil durumda. Suriye'nin yeniden uluslararası sisteme entegrasyon noktasında ama emperyalizme kurban edilmeden bölgenin kendi değerlerinin, bölgenin kendi halkları ve unsurları için güvenlik ve refah üretecek bir mekanizmayla inşa edilmesini savunan Türkiye tezi var. Ben Türkiye'nin tezlerine yakın bir sonuç, en azından ona yakın bir açıklamalarla karşılaşacağız diye beklenti içerisindeyim.
1: Bu zirvede, bugünkü zirvede son bir sorum olsun. İran etkisini nasıl göreceğiz? Hürmüz'de daha birkaç saat önce yaşanan bir gerilim varken.
0: Yani bu daha çok ikili ilişkilerde konuşulacak bir şey. Bence İran'la ilgili en önemli vurgu Hürmüz üzerine. Yani Hürmüz'ün güvenliği üzerine yapılacaktır. Ukrayna'da mesela Rusya bir kınama muhakkak olacaktır ama İran'da görüşmelerin uzun vadede sürdürülmesine ilişkin ikili diyalogların yanı sıra en büyük öncelik Hürmüz'ün geçiş politikalarındaki rahatlık üzerinde ve geçiş politikalarındaki güvenlik üzerine konuşmalar yapılacaktır. Doğrudan gündemin ana maddesini olacağını çok düşünmüyorum açıkçası.
1: Konuşacağız, değerlendirmeye devam edeceğiz. Bugün ve yarın çok hareketli iki gün olacak. Doktor Muhammed Ahmet Berdibek ve Doktor Kadir Ertaç Çelik. Çok teşekkür ederiz hocam. Yayınlarımıza katıldığınız için size kolaylıklar dileyelim. Dedik ki hazırlıklar tamamlandı. Artık liderlerin gelişi bekleniyor. ABD Başkanı

Trump yolda. Az önce Kanada Başbakanı Mark Carney'i taşıyan başbakanlık uçağı da Ankara Havalimanı'na indi. Liderler peşi sıra, artık gelişler hızlanacak. Her birini canlı yayınlarla zaten ekranlara getirmeye devam edeceğiz ama bugüne ilişkin en önemli başlığımız Erdoğan-Trump görüşmesi ve bu görüşme ilişkin tabii ki Türkiye'ye yönelik hangi adımların atılacağı konusunda önemli başlıklar olacak. Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz.

0: kalbi küresel güvenliğin merkezinde Ankara'da atıyor. Kritik A Haber Radyo 24 saat haber. Bir reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'dan. Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Bir reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de. Anadolu Hayat Emeklilik,
0: herkese iyi gelecek. Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
7: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
8: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankkartın jest
1: oldu. Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
2: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve

0: iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
2: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
6: Uçarsın bu fiyatlara. Ajet.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
9: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
10: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen.
7: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
12: Smokin bizim işimiz.

0: yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz.

0: Mamografi, meme USG ve simir testi %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbanklı Kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
3: kazancım net, sigortam net. Bankam, bank, kartıma bin.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: A Haber Radyo canlı yayın.
6: Konuk evi var. Devlet Konuk Evi'nde yine karşılanacak ABD Başkanı Donald Trump. Buradan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi aşağı yukarı 10-15 kilometre mesafede Ankara Havalimanı'na. Ve tabii ki buradan 5 dakika içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçebilecek ABD Başkanı Donald Trump. Orada tabii ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapacağı görüşme önemli. Özellikle iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da ivme kazandırılması noktasında önemli mesajların verilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi törenle karşılayacak ABD Başkanı Donald Trump'ı ve devlet karşılama töreni gerçekleştirilecek. Çarşamba günü de NATO resmi karşılama töreniyle aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak ABD Başkanı Donald Trump. Tabii burada özellikle Donald Trump'ın Erdoğan'la yapacağı görüşmeye ilişkin İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir açıklama yapmıştı. Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını ifade etmişti. Yine aynı zamanda iki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkilerinin ABD ilişkileri ve bununla birlikte F-35, Kaan Savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayi gibi konuların olması bekleniyor. Dediğimiz gibi saat 14 sularında ABD Başkanı Donald Trump Ankara'da olması bekleniyor ve buraya Ankara Havalimanı'na geldikten sonra burada karşılanacak Trump, daha sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Biz de takip ediyoruz.
7: Biltere teşekkür ediyoruz. Liderler gelmeye devam ediyor. Notları da biz de paylaşmaya devam edeceğiz ama NATO'nun önemli başlıklarından biri elbette savunma sanayi forumu. Malumunuz geride bıraktığımız saat diliminde Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını da canlı olarak ekranlara getirmiştik. Mesajları çok netti. O mesajların ayrıntılarını şimdi ekranlarınıza taşıyacağız. Ekip arkadaşımız Tülay Ağoğlu notlarıyla karşımızda olacak. Kolaylıklar dileyelim. Bu kez başka bir canlı yayın noktamıza sözü Tülay Ağoğlu'na bırakalım.
8: Aktan Uysal, şu anda tarihi bir mekandayız ve SETA ev sahipliği yapıyor burada. Münih Güvenlik Konferansı ortaklığıyla, SETA ortaklığıyla ve İletişim Başkanlığı ortaklığıyla burada müttefikler Ankara'da programı düzenleniyor ve 40 ayrı oturum yapılacak. Burada forumlar düzenlenecek. Oldukça önemli bir program. NATO ile NATO zirvesiyle eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek ve 2 gün sürecek. İşte bu program başlamış durumda Ankara Palas'ta, bu tarihi mekanda. Tabii pek çok konu konuşulacak bu forumda. 2 gün sürecek. Paneller, yuvarlak masa toplantıları olacak. NATO'nun geleceği, yük paylaşımı, bölgesel güvenlik, savunma sanayi, yapay zeka, siber tehditler ve Türkiye'nin ittifaktaki rolü konuşulacak. NATO'nun geleceği konuşulacak yine bu forumlarda. Bu program başladı. Açılışını İletişim Başkanı Burhanettin Duran yaptı. O da önemli konulara dikkat çekti. Ardından da Milli Savunma Bakanı Güler burada, Yaşar Güler burada konuştu ve oldukça dikkat çekici açıklamaları oldu. NATO'nun geleceğine ilişkin Avrupa'nın da elini

0: Başının altına koyması gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin sorumluluklarını yerine getirdiğini, bugüne kadar NATO içindeki sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade etti. Bundan sonra da getireceğini söyledi ve sadece güvenlik anlamında değil, herhangi bir krize hemen müdahale etme yetisine de tüm NATO ülkelerinin sahip olması gerektiği üzerinde durdu ve az önce de söylediğim gibi 5. maddeye de Türkiye'nin sıkı sıkıya bağlı olduğunu ifade etti. Birleşmiş Milletler 5. maddesine de bağlı olduğunu ifade etti ve önemli bir konuşma yaptı Yaşar Güler. Buradaki programlar devam ediyor. Biz de gün boyunca buradaki konuklarımızla değerlendireceğiz burada yaşananları diyelim. Sözü Aktan Uysal'a bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Süleyha Alın'a. Bir yandan da önemli bir zirve demiştik. Türk savunma sanayinin devlerinin de sergisi var elbette. Türkiye yerli ve milli savunma sanayide her geçen gün oranı daha da yükseltiyor. Bu kapsamda 3 boyutlu bir sergiyle tanıtılıyor yerli ve milli savunma sanayi ürünleri. Aselsan, TUSAŞ, Roketsan ve diğer şirketlerin ürettiği o ürünleri ekip arkadaşımız Damla Kuşkapan yerinde inceleyecek şimdi. Damla, kolaylıklar dileyelim ve o görüntüler için sözü hemen sana bırakalım.
2: Dünyaya yön veren 36. NATO Liderler Zirvesi başladı. Elbette bu zirvenin en önemli konu başlıkları arasında da savunma sanayi olacak. Bizler de şu anda ATO Kongrezyum'da o forumun yapıldığı alandayız. Yanımızda da çok kıymetli bir konuğum var. Uluslararası terör ve güvenlik yüz uzmanı Bülent Atasever yanında. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Damla Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ederiz. Efendim size hem yürüyelim hem de bu alanı gösterelim olur mu? Tabii. Neler var burada? Neler yapılacak? Bu forum aslında nelerin kapısını açacak?
3: Şunu söyleyelim. Öncelikli olarak Damla Hanım, bu savunma endüstrisi forumu bildiğiniz gibi ve burada aslında Türkiye'nin vitrinini görüyoruz. Yani savunma sanayi anlamında neler geliştirilmekte, ki bununla alakalı olarak da ufak ufak savunma sanayimizle ilgili olarak bazı gördüğünüz gibi barkod gösterileri var, vizyon gösterileri var, benzer biçimde toplantılar olacak ve daha da önemlisi çok sayıda anlaşmanın bugün açıklanacağı bekleniyor.
2: Evet, çünkü bir yandan da hocam forumun da başladığını söyleyelim resmi olarak. Saat 10'da başlayacaktı. Forum başladı, bakanlar geldi. Firmaların genel müdürleri bu noktada. Bu şekilde başladığını söyleyelim. Sol tarafa dönelim. Orada Kızılelma ile radar sistemini görüyorum. Maketler var. Ekranlarda yerli ve milli ürünlerimiz var. Sizden bilgi alalım.
3: Yani bu anlamda şunu söylemek lazım. Az önce de söylemiş olduğum gibi aslında savunma sanayimizin göz bebekleri de buraya bırakılmış durumda. Bilhassa bildiğiniz gibi son dönemde NATO'nun içine girmiş olduğu bir savunma sanayi ile alakalı olarak bir takım krizleri konuştuk. Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasından çekilen bir Avrupa'nın arkasından çekilen bir Amerika Birleşik Devletleri. Bu anlamda birdenbire savunma sanayi hazır olmayan bir Avrupa gerçekliği ve bütün bu açıklığı kapatabilecek, yalnızca Avrupa Birliği anlamında değil NATO anlamında da bu açıklığı kapatabilecek bir Türk savunma sanayi gücünden bahsediyor olmak lazım. İşte tam olarak burada da konuştuğumuz konular bunlar. Göz bebeklerimizi bugün sergileyeceğiz. Çok önemli bizim için. Bir Türkiye'nin savunma sanayi vitrini olarak görülmesi gerekiyor ve emin olun burada kapalı kapılar arkasında çok sayıda ufak ufak toplantılar gerçekleşecek. Çünkü bildiğiniz gibi Avrupa'nın çok büyük ve önemli savunma sanayi çok büyük ve önemli savunma sanayi firmaları buradalar şu an. Ve burada görmüş olduğumuz işte göz bebeklerimizden daha hariç olarak çok sayıda ürünün görüşüleceğini, üretiminin, tedariğinin, tedarik zincirlerinin nasıl gelişeceği yönünde de işte yeni görüşmelerin olacağını söylemek lazım. Bu çerçevede aslında şu anda NATO'nun en önemli kritik eşiklerinden birindeyiz. Ve burada bundan sonra savunma sanayi zincirinin NATO adına nasıl ilerleyeceğinin belirleneceği gün aslında bugün. Ve burada yeni yeni bir takım savunma sanayi anlaşmalarının imzalandığı canla da göreceğiz ve bunlarla alakalı olarak da aslında Mark Rutte'nin de açıklamalar yapması bekleniyor bildiğiniz gibi. Önemli açıklamalar olacak dedi bununla ilgili olarak ve biz de aslında heyecanla bekliyoruz. Bu çerçevede aslında son derece gurur verici de bir gün. Şöyle bir etrafımıza baktığımız zaman da gerçekten çok gözüme çarpan gerek önemli NATO'nun içindeki önemli komutanların bulunduğunu gördük. Önemli firmaların temsilcilerin bulunduğunu gördük. Türkiye'nin burada tekrar bir NATO için birleştirici bir güç olduğunu, yalnızca askeri anlamda değil belki farklı savunma sanayindeki değişik ürünlerin de tasarlanacağını, üretileceğini, bir müttefiklik ruhu içinde yeni bir yol açılacağını ve bütün bunları Türkiye'nin NATO'yu bir araya getireceğini görmek gerekiyor diye ben işin doğrusu düşünüyorum.
2: Efendim özellikle hangi sistemlerle alakalı anlaşma olabilir? İmzalar, işte lansman törenleri olacak ama insansız savaş uçakları veya insansız sistemler sizce NATO'nun ilgisini çekiyor zaten biliyoruz ama bununla alakalı gelişme olur mu?
3: Ya şüphesiz özellikle bununla alakalı olarak bir takım gelişmeler gerçekleşecek ki son dönemde bildiğiniz gibi Rusya-Ukrayna savaşında da gördük. Hürmüz Boğazı

0: Rutte'nin açıklamaları var. Canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz o açıklamaları.
1: 1 milyar insanı koruyoruz ve biz ittifakımızın her bir santimetresini bu şekilde koruyoruz. Şimdi başlayalım.
0: Açıklamalar da tamamlandı. Liderleri bekliyoruz. Değerli bir konuğu ağırlıyoruz. Doçent Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. Haktan bir yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Yoğun güvenlik önlemleri var. Az evvel hemen arkamızı döndüğümüzde zirvenin yapılacağı noktada biz de buradan görebiliyoruz. Hem o noktada etrafı gözlemleyen sniperlar var. Güvenlik önlemlerini arttırdılar ama bir yandan da o güvenlik zirveyi hiç etkilemiyor. Yani bizim şu anda yayın yaptığımız yerde hissetmiyoruz. O görüntüyü görünce anlıyoruz. Şu ana kadar tıkır tıkır işleyen bir maşallah zirveyi görüyoruz, gözlemliyoruz. Çok iyi hazırlanılmış bir kere, onu söyleyebiliriz. Hemen şu anda zirvede liderlerin yürüyüş yapacağı o yolun üstünde etrafı gözlemleyen muhtemelen bu konunun uzmanları, sniper ekipleri, güvenlik ekiplerimiz de yerini almış durumda. Onlar da kuş uçurtmuyorlar adeta. Çünkü dünyanın kalbi burada atıyor, dünyanın gözü de buraya çevrilmiş durumda. Amerikan Başkanı elbette katıldığı her programda olduğu gibi burada da programın yıldızı, starı olacak. Herkes ona dikkat kesilecek ama Türkiye açısından çok daha önemli başlıklar var. Kesinlikle. O başlıklarla dilerseniz başlayalım. Geride bıraktığım saat diliminde hem Dışişleri Bakanı'nın bir paylaşımı vardı hem Milli Savunma Bakanı'nın açıklamaları vardı. Israrla Avrupa ile ilgili Avrupa'nın da bu NATO yükümlülükleri noktasında elini taşın altına koyması gerektiğini ama kısıtlamaların da bir yandan kaldırılması gerektiğini belirtiyorlar. Bu başlığa dair yorumlarınızı alacağım ama Rutte'nin açıklamaları devam ediyor. Bir virgül koymuştu. Dilerseniz hemen o açıklamaları da ekranlara getirelim. Sonrasında sorumun yanıtıyla yayınımızı sürdürelim. Tabii. Rutte'nin açıklamaları ekranlarınızda.
3: Daha yakınlaştırıyor MRTT hava araçlarına ve bunlar aynı zamanda
4: with two highly capable multinational fleets. The first
3: ilk açıklama bunun harika bir örneği. Ben uluslararası eylem ve işbirliğine inanıyorum ve güçlü bir Avrupa sanayi liderliği, yakın bir AB NATO desteği ve sanayi ortaklarının desteğiyle NATO'nun havacılık gücünü güçlü, hazır ve sağlam tutuyorlar 10 yıllar boyunca. Çok teşekkürler Sayın Genel Sekreter. Şimdi Airbus Genel Müdürü Ben Bridge'i sahneye çağırmak istiyorum.

0: Şimdi de sahneye Airbus MRTT inisiyatifi girişimin ortaklarından Belçika'yı, Çekya'yı, Danimarka'yı, Finlandiya'yı, Almanya'yı, Lüksemburg'u, Hollanda'yı,
1: NATO Genel Sekreteri Rutte'nin açıklamalarını ekranlara getirdik. Savunma sanayi ile ilgili önemli mesajları da vardı. Türkiye açısından gelişmeleri değerlendirmek için sözü size bırakacaktım. Dilerseniz oradan başlayalım. Zirvenin sloganlarından biri de anahtar ülke Türkiye. Her tarafta evet. Anahtarla ilgili sloganlar var. Barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı. Ne dersiniz? Nasıl bir zirve bekliyorsunuz?
2: Aslında ben şöyle belki biraz daha yükseltebilirim söylemimizi. Türkiye hem altın bir kilit hem altın bir anahtar.
1: Çok doğru.
2: Bu çok önemli. Çünkü hep bir coğrafyasından Türkiye'nin örnekler veriyorum. Biz üç kıtanın menteşe ülkesiyiz. Anadolu altın bir kilit, aynı zamanda altın bir anahtar. Şimdi dolayısıyla NATO ittifakının bugünkü biraz hani şunu da göreceğiz. Askeri ittifaktan aslında endüstriyel bir ittifaka doğru dönüşüm var. NATO 3.0 sadece bu işin Atlantik boyutuyla değil, artık Güneydoğu Asya, Asya Pasifik, hatta Arktik Pasifik boyutuna kadar ilgilenmek zorunda olduğunu gördü. Ve geçmişteki girişimleri hatırlarsanız işte Kuat gibi, AUKUS gibi oluşumlar da pek işe yaramadı. Çünkü sizin NATO olarak savunmanızı veya siyasetinizi

0: Güneydoğu kanadından başlatmak zorundasın coğrafi olarak. Evet, Türkiye bugün NATO'nun Güneydoğu kanadının en önemli ülkesi. Ama coğrafi olarak Güneydoğu kanadı olabiliriz. Fakat siyaseten de merkezi bir noktaya doğru geldi. Merkezi konuma geldi. Yani jeopolitik bir ağırlık merkezi oluşturdu.
1: Çok şimdi, doğru bir noktanın altını çizdiniz. İzleyicilerimizin zihninde oluşsun diye. Şöyle NATO haritasını ekranlara getirdiğinde hep bize şöyle derlerdi. Evet. NATO'nun Güneydoğu kanadının savunmasıydı. Ama gördüğümüz nokta şu anda NATO'nun, evet biz Güneydoğu sınırıyız ama merkez ülkesiyiz artık. Çünkü hem Amerika ile hem de Avrupa ile ilişkilerimiz, doğru, sizin çok önemli bir noktada altını çizdiğiniz gibi anahtar konumda. Bu SAFE konusu da Avrupa'nın güvenliği noktasında da Belçika Savunma Bakanı'nın verdiği bir mesaj vardı. Türkiye'nin de katılması gerektiğine yönelik mesajları vardı. Kesinlikle. Kritikti. Altını çizmek istedim. Lütfen devam edin.
0: Kesinlikle. Çok doğru. Haktan Bey, aslında çok da güzel bağladınız. Ve şöyle aslında dört başlıkta bunu özetleyebiliriz. Birincisi Karadeniz'in anahtarı. Anahtar diyoruz ya, Karadeniz'in anahtarı. Orta Doğu'nun denge ülkesi. Aynı zamanda Kafkasya'nın geçiş kapısı ve diğer taraftan da Avrupa enerji güvenliğinin kavşak noktası. Şimdi bu merkezi ülke meselesi bu işi askeri boyutundan ziyade aslında jeopolitik ve jeoekonomik parametrelerle beraber ortaya koyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ne demişti hatırlayın? Türkiye artık menüde değil masada. Şimdi bu çok önemli. Çünkü bizi eski Türkiye dediğimiz zaman bizi hep menüde gördüler.
1: Zaten tersini söylediğinizde eğer kendiniz masada değilseniz bilin ki menüdesinizdir.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hatırlayın. Şimdi ben darbeder tarihinde çalıştığım için bakın 15 Temmuz'a bir hafta kaldı. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a kadar olan süreçte Türkiye'yi darbelerle siyasetini dizayn etmeye çalıştılar. Darbeleri indoktrin etmeye çalıştılar. Geleneksel hale getirmeye çalıştılar. Ama 2016 15 Temmuz büyük bir milat oldu. Her anlamda büyük bir milat oldu. Ve Türkiye'nin gerçekten büyük bir dönüşüm içine girdiği ve özellikle milli savunma sanayi dediğimiz, işte bugün göz bebeğimiz fuarda da bugün sergilenecek olan ve birçok tatbikatta da gururla sergilediğimiz, gösterdiğimiz artık işte Kaan'ımız, dünyanın ilk insan savaş uçağı, Kızıl Elma, insansız hava, deniz, kar araçlarımız. Şimdi birileri de bundan rahatsız oluyor. Neden? Türkiye silahlanıyor. Türkiye Yunanistan'a saldıracak. Türkiye oraya bizim kimseye saldırma bir niyetimiz yok.
1: Bir virgül koyalım. Rutte yeniden açıklamalarda bulunuyor. Çok kısa Rutte'yi de açıklamalara ekranlara getirelim. Devam edelim. NATO Genel Sekreterinin açıklamaları ekranlarda.
2: Gücünü artırmaya yardımcı oluyor. Bu hava aracı sürveyansımızı çok geliştirecek. Gece ve gündüz izlenebilecek. Bunlar çok uzun süre boyunca yüksek irtifada uçabilecekler ve açık denizler üzerinde başka birçok hava aracından daha iyi bir performans gösterecekler. Tritonlar bizim tehditleri daha erken teşhis etmemize ve deniz üzerindeki iletişim artırmamıza ve kuzey bölgelerin üst tarafları gibi zorlu alanlarda çalışmamıza yardımcı olacak ve NATO'nun gücünü oldukça ciddi bir şekilde artıracak. Triton hava aracı üretilmekte ve transatlantik veri sistemleri ve altyapıyı güçlendirecek. Bu genellikle NATO içinde üretiliyor ve Atlantik'in her iki yakasında istihdam üretiyor. Bu bir transatlantik işbirliğinin eyleme geçmiş hali. Çok teşekkürler. Şimdi de Northrop Grumman International'ın başkanı Frank Norley'i sahneye davet etmek istiyorum.
1: Mark Rutte'nin açıklamalarını zaman zaman ekranlara getiriyoruz. Siz de tam aslında o noktaya dair açıklamalarda bulunuyordunuz. Savunma sanayi ile ilgili bir forum var. O forumda açıklamalarda bulunuyor. Kilit ülke Türkiye vurgusunu yapmıştınız ve etrafımızdaki o ateş çemberinden söz etmiştiniz. Ki bugün Ukrayna ile ilgili zirve kapsamında değil ama Zelenski de burada olacak. Suriye ile ilgili yine zirve kapsamında değil ama Şara burada olacak. Amerikan başkanıyla görüşmeleri var. Buyurun bir kez daha sözü tamamlamanız için iade edeyim size.
0: Şimdi dediğinizle beraber bağladığımızda, buyurun, Mike Rutte'nin açıklamalarıyla biraz evvel söylemiş olduğumuz Türkiye'nin milli savunma sanayinin göz bebeklerinin, ürünlerinin artık tam anlamıyla sahaya inmesi kimseye saldırmak, ilhak etmek, irredentist bir politikanın yansıması değil. Türkiye'nin buradaki amacı Sayın Cumhurbaşkanı'nın hep Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ifade ettiği daha adil bir dünya mümkündür ve dünya beşten büyüktür aslında tezahürü. Şimdi bu ne anlama geliyor? Türkiye ihraç ettiği savunma sanayi araçlarıyla bir savunma veya bir saldırı politikası mı mu gidiyor? Hayır. Peki bunu geçmiş dönemlerde yapanlar oldu mu? Yapanlar oldu. Bugün yapan kim? İsrail. İsrail'in kullandığı silahların menşei nerede? Hangi ülkelerden bunlar tedarik ediliyor?
1: Yoğunluğu Amerika'dan.
0: F-35'lerle kundaktaki bebekleri vuran, şehit eden İsrail değil mi?

0: Bence burada bu da konuşulacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanı bence artık hani şey tabirle racon kesecek. Ne diyecek? Şunu diyecek. Yani biz NATO'nun en önemli üyesiyiz, ittifaka bağlıyız, bağımlı değiliz. Ama siz de adil olacaksınız. Bizim yanı başımızda insanlık katledilirken siz susamazsınız. Ki Birleşmiş Milletler'de de bunu söyledi. İlhakın, işgalin haritasını peyderpey gösterdi. Şimdi dolayısıyla artık o sessiz çığlık sesli hale gelmek zorunda. Ve şunu da göreceğiz. O NATO 3.0 dediğimiz mesele. Ankara'da bu toplantının gerçekleşecek olması ve 1. NATO 49, 2. NATO 1990, 3. NATO 25 yıllık bir paradigma ortaya koyacak ve Ankara'dan bu paradigma ortaya koyarken şunu da görecek aslında NATO. Bu değişim ve dönüşüm artık soğuk savaş paradigmalarından veya politikalarından artık biraz dönüşüm reforma etmek zorunda. Çünkü bunlarla şu anda dünya sorunlarına çare bulunamıyor. Bunun da farkında. NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti diye konuştuk sizlerce defalarca. Macron bunu söyledi. Donald Trump ona küçük Napolyon dedi. Avrupa ordusu işte SAFE programıyla beraber bölgesel NATO'lar konuşulurken o zaman NATO ne diyecek? Ben bir şeyler yapmalıyım. Ama bir şeyler yapmak demek de yine Türkiye'nin bugün coğrafyasının 3 kıtayı birbirine bağlayan o menteşe rolünün artık tamamen masada teveccühünü görmesi gereken bir süreçle başlayacak.
1: Hocam bu noktada bu NATO 3.0 doldurmak açısından oraya geçmemiz açısından tehdit algısı ile ilgili bir süreç. Siz de belirttiniz. 1.0 soğuk savaş, Sovyetler tehdidi, yayılmacılığı konuşuluyordu. Evet. 2.0 göçle ilgili konular, uluslararası terörizm gibi konuşuluyordu. Şimdi 3.0'da nasıl bir tehdit? Şimdi Avrupa için tehdit Rusya gibi görünüyor. Ama Amerika kendi yaptığı o açıklamalarda Rusya'yı tehdidin dışına çıkardı kendi çalışmalarında. Avrupa için Çin müttefik ama Amerika için Çin doğrudan bir tehdit. Şimdi NATO'da nasıl bir ortaklaşma olacak? Bu esnada Türkiye'de sizin de dediğiniz gibi tam merkezinde Rusya ile de ilişki kurabiliyor, Çin'le de ilişki kurabiliyor. Bölgesel dengeler açısından karmaşık bir ilişki, izleyicilerimizin kafası karışabilir ama siz çok anlaşılır bir şekilde bugün ya da yarın o NATO bildirisinde nasıl bir sonuç çıkabilir bunu öngörebilir misiniz?
0: Şimdi NATO kurulduğu zaman biliyorsunuz Soğuk Savaş'ın iki şemsiyesi vardı. Bir Varşova Paktı vardı, bir NATO.
1: Ona karşı kurulmuştu zaten.
0: Ve iki şemsiyede ülkelerin çizgileri, safları belliydi ve biz kolaylıkla yorum yapabiliyorduk. Şimdi öyle değil. Hatta şöyle söyleyeyim, Münih Güvenlik Konferansı, 45. Münih Güvenlik Konferansı'nda Putin'in çok tarihi bir konuşması vardı. Artık tek kutuplu dünya diye bir dünya yok, çok kutuplu bir dünya var ve biz de burada izlemiştik. Şu anki zaten geldiğimiz durumda 2026 ve sonrasında çok kutuplu da değil, kutupsuz bir dünyaya giriyoruz. Şimdi dolayısıyla NATO'nun bunu hazırlanması lazım. Biraz evvel çok güzel ifade ettiniz. Avrupa Birliği ülkelerinin arka arkaya Çin ziyaretlerini gördük.
1: Doğru.
0: Efendim Rusya Federasyonu'nun Donald Trump'la ilişkisini gördük Vladimir Putin'in. Vladimir Putin'le Xi Jinping'in Büyük Avrasya Paktı'nı kurmak, Kuzey Kore'yi de işin içine almak suretiyle oluşturduğu masayı gördük. Bir de Donald Trump'ın Xi Jinping'le ve yine aynı şekilde Kuzey Kore lideriyle temaslarını gördük.
1: Bir ekleme de ben yapayım. NATO'nun yayılmacılığı hep konuşulurken Rusya'ya doğru yayılmacılık konuşuluyordu. Şimdi Japonya'nın, Avustralya'nın gözlemci ülke olarak katıldığı bir NATO genişlemesinden de söz ediyoruz.
0: Bravo. Hatta Tokyo'da bir NATO merkezi açıldı biliyorsunuz. Çünkü Asya Pasifik, Amerika Birleşik Devletleri'nin emniyet kemeridir. Bakın ifade ediyor. Asya Pasifik, Amerika Birleşik Devletleri'nin emniyet kemeri. Atlantik değildir. Asya Pasifik'tir. Şimdi Arktik Pasifik de eklendi biliyorsunuz. Kuzey rotası da eklendi bu işin içine. Ve ben size yine coğrafi bir gerçeklik söyleyeyim. Bugün Çin'le Rusya'nın toplam deniz hududu uzunluğu kaç kilometre biliyor musunuz? 53 bin kilometre. 53 bin kilometre sahil şeridine sahip olan iki ittifak ülkesinden bahsediyoruz. Nasıl baş edeceksiniz? Peki bu sahil şeridinin münhasır ekonomik bölge alanında kimler var? Japonya var, Güney Kore var, Tayvan var. Şu soruyu hep sordum ben. Tayvan'a bir amfibik harekat düzenlese Çin, kim mani olacak bunu?
1: Amerika'nın oraya henüz Çin'le mücadele edecek bir güç taşımadığını görüyoruz.
0: 7. filo oraya yetişebilir mi?
1: Hayır.
0: Hep söyledim, Ukrayna Savaşı Tayvan Savaşı'nın kostümlü provasıdır dedim. O zaman şuna geleceğiz Hakan Bey.
1: Buyur.
0: Artık NATO'nun bir düşman ihtiyacı veya bir düşman bloğa karşı bir siyaset gütme gibi bir lüksü yok veya böyle bir şansı yok. Uyumlu gitmek zorunda. Şimdi Türkiye'nin rolü orada işte parlıyor. Çünkü 3 kıtayla birleşen ve kuzey komşumuz Rusya'yla Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir telefon kadar Putin'e yakın olması. Doğru. Ukrayna Savaşı'nı biliyorsun, Dolmabahçe'de bunu gördük.
1: Putin son açıklamasında yeniden İstanbul'a dönülebilir ifadesini kullanmıştı.
0: Evet. Güvenilir bir lider olmak, güvenilir bir ülke olmak. Arkasından Donald Trump'la aynı şekilde görüşebilmek, bir telefon kadar yakın olmak. Almanya'yla, İspanya'yla, İtalya'yla. Şimdi böylesi çok yönlü proaktif bir dış politika yürüten Türkiye, NATO'nun yeni paradigmalarının da kaptan köşkünde oturmayı sonuna kadar da hak ediyor tabiri caizse. En basit ifadesiyle. Bu hani biz yapalım meselesi, bize düşen sorumluluk bu şu anda. Türkiye buna hazırlanıyor Hakan Bey. Şimdi diyoruz ya, bu siyaset üstü bir duruma doğru

0: Bugün Filistin Gazze'deki katliamın artık tüm dünyada bu kadar farkındalığının artması, bu bir din meselesi değildir, bu bir vicdan meselesi, bu insanlık meselesidir diyerek artık Sumut filosunda o yüzlerce insanın farklı dinden, mezhepten, ideoloji insanların bir araya gelerek İsrail'e lanet okumasının arkasında işte bu var. Şimdi dolayısıyla birileri de tabii bundan hırçınlaşacak, rahatsızlık duyacak. Şimdi ben üzülüyorum, niye Yunanistan buna rahatsızlık duyuyor? Bizim komşumuz.
1: Doğru. Yunanistan... İsrail'den ve Yunanistan'dan çok yüksek sesler çıkıyor.
0: Evet, ama ben şöyle, şimdi İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Hindistan. Şimdi Hindistan da bu işin.
1: Alayım,
0: hemen toparlıyorum. Dolayısıyla bugünkü zirve, bugün başlık olan zirve 2030-35, hatta bence 2040 NATO vizyonunun belirleneceği ve 21. yüzyıl NATO'nun güvenlik mimarisinin temellerini atılacağı bir toplantı olduğunu düşünüyorum.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Son cümleniz de çok önemli bir mesajdı. Aslında değindiğiniz noktalar da gün boyu burada yapılacak o zirve içinde zirve diyoruz. Çünkü evet, bu bir zirve ama iki zirvelerin de çok olacağı, zirve içinde zirvelerin olacağı bir gelişmeydi. Buna dair mesajlarınız kıymetliydi. Çok sağ olun. Sizi uğurlayacağım ama yayınlarımızı biz Ankara'dan sürdürüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden bir kez daha Ankara Haber Merkezimize sözü bırakacağız. O noktada da Gökhan Kurdun konukları var. O da o noktadan gelişmeleri değerlendirecek. Şimdi bir kez daha sözü Gökhan'a bırakalım.
2: Haktan Uysal ve konuğuna teşekkür edelim. Çok değerli bir yayın konuğumuz da bize birlikte eşlik ediyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ergenekon Savrun bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Gökhan Bey.
2: Tabii pek çok başlık var ama isterseniz hangi ülkeler bazında bu zirve nasıl görülüyor biraz onunla başlayalım. Öncelikle Rusya ve Ukrayna cephesinden başlamak gerek. Çünkü evet, dün Rutte de söyledi. Biraz daha bu Ukrayna konusu sıcak başlık olarak karşımıza duruyor. Ukrayna ne bekliyor bu zirveden? Rusya ne bekliyor?
3: Tabii şimdi ikisinin de beklentisi çok farklı. Türkiye'nin de beklentisi çok farklı. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin ve Avrupa Birliği'nin de beklentisi farklı. Tabii baktığımızda bu 3 yıldan beri devam eden ne yazık ki Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Türkiye defaatle de bunu dile getirdik. Sayın Erdoğan'ın öncülüğünde bir diplomasi ve barış diplomasisi yürütmüştü. Ve neredeyse hatırlayalım, savaşın daha ilk aylarında İstanbul'da bir görüşme gerçekleşecekti. Ve taraflar her koşulda anlaşmışken ne yazık ki bir Avrupa ülkesinin yetkilisi, o dönem başbakanı, bu savaşı devam ettirdi ya da devam etmesini istediler. Tabii Rusya çok temkinli davranıyor. Yani öteden bu yana, yani bu NATO'nun kuruluşundan bu yana, Soğuk Savaş'ın başladığından bu yana ve özellikle de Soğuk Savaş'ın bitiminde Gökhan Bey, bu ülkeleri, Ukrayna gibi ülkeleri, Polonya gibi, işte Gürcistan gibi ülkeleri kendi arka bahçesi olarak görüyor güvenlik anlamında. Ve Ukrayna'nın şöyle bir önemi var Rusya'nın güvenliği açısından. Ukrayna sınırları, şehirleri Rusya'nın başkentine, Moskova'ya ve sanayileşmiş şehirlerine birkaç yüz kilometre uzaklıkta. Evet, Rusya dünyanın bu anlamda coğrafi anlamda en büyük ülkesi, en geniş ülkesi ama sanayileşmiş bir endüstrisi burada. Ukrayna'ya baktığınızda tabii Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu işgali tanımıyor. Orada kültürel bağlarımız da çok, Kırım'da malumunuz biliyorsunuz. Donbas gibi yerlerdeki Rus işgalini tanımamakla birlikte Türkiye iki tarafa da itidal çağrısı yapıyor ve bu takdire şayan bir durum. Kaldı ki böylesi bir durumda bir taraftan birisi sizi hasım da kabul edebilir ama Türkiye'nin bu dengeli tutumu, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğindeki bu dengeli tutum İki ülkeye de diplomasi kapılarını açık tuttu bugüne kadar. Hatırlayalım, bu NATO zirvesinden hemen önce Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Sayın Lavrov'la bir görüşme yapmıştı Rusya'da. Ukrayna'da tabii burada Batı ülkeleri, özellikle NATO ülkelerinin askeri şöyle mühimmat anlamında çok büyük bir desteği var. Savaşı da uzattı ama iki tarafa da tabii çok yıpratıcı oldu. Türkiye açısından bakarsak Gökhan Bey, dediğim gibi biraz önce de hani siz de izliyordum. Sayın Furkan hocamız değindi. Bu sadece askeri anlamda bir birliktelikten çok çok daha ötesine hinterland'ında bir endüstri devrimi aslında. Tabii Türk devleti şunun çok iyi farkında kıymetli Gökhan Bey. Biz ne yazık ki Osmanlı İmparatorluğu dönemimizde, Cihan İmparatorluğu dönemimizde bir takım dünyadaki reform gelişmelerini ve endüstri gelişmelerinin gerisinde kaldık ve imparatorluğumuzun parçalanması ve felaketlerle yüzleştik. Artık bu çağda şunu da çok iyi biliyor yetkililerimiz, halkımız da. Biz bu gelişmelerin bırakın gerisinde kalmasını takip bile etmeme lüksümüz var. Bizim daha da ileri gitme zorunluluğumuz var. Bu ARGE çalışmalarını, bu buluşları bizim yapma

0: mecburiyetimiz var, evet. Ki yaptık bunu da. Siz de takdir edersiniz ki savunma sanayi alanında çok büyük başarılar yaptık ve NATO'da tabii bir askeri örgüt kuruluş da ötesinde bir tabii savunma sanayi de çok ön plana çıkıyor. Baktığınızda bugün gelinen noktada 185 ülkeye şükürler olsun kendi silahımızı ve mühimmatımızı ihraç edecek güce ve konuma,
1: evet,
0: geldik.
1: Peki hocam, şimdi biz Ukrayna'yı konuştuk, Rusya'yı konuştuk. Evet, bize göre uzak bir coğrafya ama artık NATO zirvelerinde de hedefteki ülkelerden biri olduğunu biliyoruz.
0: Evet.
1: Çin daha fazla telaffuz edilmeye, evet, başlıyor ki burada bir Asya-Pasifik zirvesi de düzenlenecek aynı zamanda.
0: Evet.
1: Çin bu zirveye nasıl bakıyor? Dün tam bir zirveyi konuşurken, evet, bizim açımızdan uzak bir coğrafya, bir füze denemesi gerçekleşti Çin, hı-hı, tarafında. Çin açısından NATO nasıl okunuyor?
0: Tabii şöyle, Çin biraz daha farklı. NATO'nun bazı özellikle daha böyle Atlantikçi ülkeleri söyleyelim, Çin'e farklı bakıyor. Hatta açıklamalarında sistematik rakip olarak görüldü. Tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin arka bahçesi oluyor orası da Pasifik'te. Esas Amerika Birleşik Devletleri'nin hedefinde şu var Gökhan Bey. Orta Doğu'nun stabilitesini, yani dengesini sağlayacak burada, arkasına bakmayacak ve tamamıyla bütün dikkatini Çin'e çevirecek. Bunu herkes biliyor, görüyor. Tabii bu denemelerle AUKUS dediğimiz işte Büyük Britanya ile birlikte Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkeleri, Japonya'yı da buna katalım, Güney Kore gibi ülkeleri, Çin'i bir çevreleme politikası.
1: NATO bu ülkelere genişler mi?
0: Genişlemek de isteyebilir. Ama bu tek başına tutmadı, yani hani onu söyleyeyim, bir son 10 senede bu tek başına tutmadı, baş edemediler. Şu var yani Gökhan Bey, bakın, Türkiye'yi siz yok sayarak bir yerlere varamazsınız. Güneydoğu ucundaki sınırıyız biz ve Türkiye sadece bir ülkeden ibaret değil. Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi Türkiye'den çok büyük bir ülke. Ayağa kalktığı zaman gölgesi Çin Seddi'den Adriyatik'e, Sahra altına, Kırım'a kadar uzanan kültür diplomasisiyle, tarihiyle, evet, çok büyük bir ülke malumunuz ve başı sıkışan mazlumlar da bize başvuruyor. Bizi daha önce ne yazık ki hasmane gören ülkeler de bir şekilde Türkiye'ye başvuruyor.
1: Evet.
0: Tabii şimdi Güney Kore'den yetkililerin geldiğini biliyoruz. Bu ülkelere yayılabilir, gözlemci ülkeler burada. Yeni gelinen işte 3-0 denilen noktada NATO'nun genişlemesi sadece birliktelik anlamında değil, bu genişleme, yani siz illaki üye olacaksınız.
1: Evet.
0: Bu çok çetrefilli bir iş ve kendi parlamentonuzda da olayın alacak, süreç alacak bir durum.
1: Hocam bir araya, buyurun, gireyim. Bugün Başkan Erdoğan tabii çok yoğun program var. Evet, biz ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesini bekliyoruz ama onun öncesinde pek çok liderle de bir araya gelecek. Bir Başkan Erdoğan programını bir alalım.
0: Tabii.
1: Ardından konuşmaya devam edeceğiz. Mert Acaleoğlu'na dönelim. Bugün Erdoğan'ın çok yoğun bir programı olacak. Peki o programın detaylarında neler var? Söz hemen Mert'e bırakalım.
2: Teşekkürler Gökhan Kırt. Öncelikli olarak Kanada Başbakanı'yla başlayacak. Saatler 11'i gösterdiğinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kanada Başbakanı'yla bir araya gelecek. Bizler daha önce yayın yaptığımız lokasyonlardan birazcık açımızı değiştirdik. Neden? Çünkü hemen arkamızda aslında zirvenin gerçekleştirileceği ana binayı daha net gören bir noktaya gelmiş durumdayız. Kameraman arkadaşım Barış Yar sizlere detaylandırıyor an itibariyle orayı. Saatler 11'i gösterdiğinde, ya kısa bir süre kaldı, Kanada Başbakanı Mark Carney burada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek. Daha sonra ise saatler 12.30'u gösterdiğinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir görüşme gerçekleştirecek ki İsveç ve Finlandiya bilindiği üzere NATO'ya son katılan iki ülke, özellikle Avrupa'nın güvenlik krizi noktasında savaşın sıçraması muhtemel ihtimal noktasında güvenlik kaygıları yaşayan iki ülkeydi. Türkiye'nin aslında onayıyla birlikte de bilindiği üzere bu süreç işletilmişti. Finlandiya Cumhurbaşkanı da Başkan Erdoğan'la görüşecek. Akabinde ise tabii ki gözler özellikle ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesine çevrilmiş durumda. Bu kapsamda da saatler 15'i gösterdiğinde ABD Başkanı Donald Trump burada olacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Kameraman arkadaşım Barış Yar'ın göstermiş olduğu nokta karşılamanın gerçekleşeceği alanın bulunmuş olduğu nokta ana bina orası. Daha sonra ise akşam saatlerinde bizim bulunmuş olduğumuz kütüphanenin, Millet Kütüphanesi'nin hemen karşı tarafında bulunan kongre ve konferans salonunda aslında bir akşam yemeği olacak. O da saat 19.30'da gerçekleşecek. Hem hükümet başkanları, hem devlet başkanları, hem de eşleriyle birlikte. Tabii ki bu zirve marjı

0: da önemli konu başlıkları da değerlendirecek. Bizler ifade ettiğimiz gibi biraz açımızı değiştirerek aslında daha farklı bir lokasyonu göstermeye çalıştık. Orada bulunan ay yıldızlı bayrakların yanına konuk devletlerin, ülkelerinin bayrakları da yer alacak. An itibariyle zirve tüm hızıyla devam ediyor. Açıklamalar geliyor. Savunma forumu gerçekleşiyor. Gerek Mark Rutte olsun, gerekse Savunma Bakanımız olsun açıklamalarını gerçekleştirdi. Aslında savunma mimarisi noktasında genel bir çerçeve çiziliyor ve bunun üzerine an itibariyle zirve gerçekleşmeye devam ediyor. Tabii ki liderler geldiğinde çok daha farklı konular masada olacak diyelim. Gökhan Kurt ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Mert Acaloğlu'na notları için teşekkür ederim. Şimdi başkente farklı bir noktaya gideceğiz. Daha haber parlamento şefimiz Tülay Ağlı'na hemen döneceğiz ve sözü Tülay Ağlı'na ve konuğuna bırakacağız.
2: Gökhan Kurt önemli bir toplantıya ev sahipliği yapıyor. SETA, daha doğrusu toplantılara diyebiliriz. NATO zirvesiyle eş zamanlı olarak bu toplantılar gerçekleştiriliyor. Biz de şimdi konuğumuz var. Kendisi SETA Dış Politika Direktörü Murat Yeşiltaş. Kendisine soracağız. Burada neler oluyor diyelim.
3: Evet, bu toplantı SETA İletişim Başkanlığı ve Münih Güvenlik Konferansı tarafından birlikte organize edilen bir toplantı. NATO'nun resmi programının bir parçası olarak burada bunu icra ediyoruz. Önümüzdeki iki gün boyunca NATO'nun gündeminde olabilecek bütün konuları burada detaylı bir şekilde tartışacağız. 45 tane farklı toplantı var. Birçok ülkeden resmi ve resmi olmayan katılımcılar var. NATO'nun gündeminde olan bütün konuları da bugün masaya yatıracağız. Elbette NATO çok önemli bir toplantıya burada Ankara'da ev sahipliği yapıyor. Biz de burada tarihi bir mekanda, 1. Meclis'in karşısında Ankara Palas'ta bu organizasyonu şu ana kadar en güzel şekilde yürütüyoruz. Bundan sonra da yarın itibariyle de devam edecek. Sonrasında da bir sonuç toplantısıyla bu toplantıyı bitirmiş olacağız.
2: Bir katkı, nasıl bir katkı sağlayacak zirveye? Yani
3: tabii ki şimdi NATO'dan da NATO Parlamenter Asamblesi başta olmak üzere NATO karargahından da birçok katılımcı var. Birçok ülke başbakanını, cumhurbaşkanını, dışişleri bakanını, savunma bakanını ağırlıyoruz burada. Sabah açılışı yaptık. Hem iletişim başkanımız Burhanettin Duran konuştu. Ardından savunma bakanımız Yaşar Güler konuştu. Şimdi de devam edecek ve burada konuşulan konular NATO'nun genel tartışma konuları bağlamında oraya da katkı sunmayı hedefliyor. Çünkü çok fazla konu var ama birçok konu üzerinde de uzlaşmazlıklar var NATO üyeleri arasında. Dolayısıyla burada meseleyi biraz daha geniş bir şekilde, daha rahat bir ortamda tartışmak ve buradaki tartışmadan çıkan sonuçları oraya aktarmak bakımından da son derece kritik bir toplantıya ev sahipliği yapıyoruz SETA olarak.
2: Evet, birazdan da MİT Başkanı da katılacak, Sayın İbrahim Kalın da katılacak bir foruma. Şunu soralım efendim, NATO zirvesinden ne bekliyorsunuz? NATO 3.0 deniliyor. Evet. Bu ne anlama geliyor?
3: Şimdi tabii bir başlıklara bakmak lazım ve bu başlıklardan bir ortak pozisyon ortaya çıkar mı? Birinci konu tabii bu transatlantik ilişkiler. Avrupa ile Amerika arasında bir tartışma var. Avrupa müttefikinin Avrupa üyeleriyle Amerika üyeleri arasında Amerika'nın sorumluluğu ne olacak şeklinde bir yaklaşım var. Madde 5 külfet paylaşımı tartışması ki onu artık biraz daha ötesine geçen bir yaklaşım var. Geleneksel külfet yaklaşımından Avrupa ülkelerinin daha fazla sorumluluk aldığı bir NATO buradan çıkabilir. Bu çok önemli bir tarihi zirve olacak bu bakımdan. Eğer bu karar gerçekten alınırsa ve bundan sonra Avrupa Amerika Birleşik Devletleri'ne yaslanmak gereken kendi sorumluluğunu alan bir topluluk olarak NATO içerisinde bulunursa bu yeni bir NATO demek. 3.0 tartışması da tam da burada başlıyor. Birinci dönemi NATO'nun Soğuk Savaş dönemiydi. Sovyetler Birliği tehdidi vardı. İkinci dönem Soğuk Savaş sonrasında NATO'nun biraz konsantrasyonu dağılmıştı aslında. Kriz yönetimiyle uğraşıyordu. Out of area dedikleri alan dışılık problemiyle başka kendi savunma hattı dışındaki krizlere müdahale ediyordu. Ama şimdi şu bambaşka bir meydan okuma var. Rusya var, Çin var, asimetrik tehditler var, hibrit tehditler var. Buna karşı askeri kütlesi daha mütecaviz olan bir NATO ile karşı karşıya olacağız. Savunma sanayi entegrasyonu daha efektif bir şekilde yapılmış bir NATO ile karşı karşıya olacağız. Dolayısıyla katı gücün daha ön planda olduğu bir NATO 3.0 aslında tartışması. Tam da bu noktada Türkiye'nin önemi devreye giriyor. Çünkü Türkiye bütün bu tartışmaları bir liste halinde ortaya koysak %90'ını tamamlayan ülke. Askeri kütlesi çok iyi, askeri savunma sanayi çok entegre olmuş durumda, Avrupa ile entegre olmuş durumda ve diplomatik bir kapasitesi var ve bu kapasiteyi bütün NATO müttefikleri arasında kullanabilecek ve dış krizlerde kullanabilecek kazanabilecek bir aktör. Dolayısıyla 3-0 tartışmasına uyan bir Türkiye ile

0: karşı karşıyayız. Şunu söyleyebiliriz, bundan sonraki NATO'nun geleceği tartışmalarında Türkiye ciddi bir aktör olarak, merkezi bir aktör olarak, yükümlülük üstlenen bir aktör olarak ama aynı zamanda müttefiklerin savunma kapasitesine de yardımcı olan bir aktör olarak Türkiye'yi anacağız, tartışacağız. Sadece coğrafyasıyla, jeopolitiğiyle değil, diğer kapasiteleriyle Türkiye'yi 3.0'ın içerisinde daha fazla göreceğiz.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz değerli görüşleriniz için. Evet, SETA'nın buradaki, SETA'nın ev sahipliğini yaptığı programlar devam ediyor. Biz de buradaki gelişmeleri konuklarımızla birlikte aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü Haktan Uysal'a bırakalım.
2: Tülay Ağlı ve konuğuna notlar için teşekkür ederim. Profesör Doktor Ergenekon Savrun'la birlikte yaşananları değerlendirmeye devam ediyoruz. Hocam, farklı açılardan baktık ama tam da konuşurken Suriye'nin başkenti Şam'dan bir patlama haberi geldi. Ki Fransa Devlet Başkanı Macron dün daha oradaydı. Bu zamanlaması, bu saldırının nasıl okunması gerekir?
3: Manidar ve beklenilen bir şeydi. Bu tarz önemli toplantılarda Türkiye'nin dahil olduğu organizasyonlarda ne yazık ki bu saydığınız işte katil ülke başta olmak üzere çeşitli ülkelerden tetiklediği ya da tetikçiliğini yaptığı bir sabotaj eylemlerine hazırlıklı olmalıyız. Sayın Macron malumunuz işte Suriye'deydi. Suriye çok önemli Gökhan Bey. Biraz önce de işte hasbihal ediyorduk sizinle. Bizim beka sorunumuz aslında Suriye. Neden? Daha düne kadar Osmanlı İmparatorluğu oradaydı. Orada kardeşlerimiz var, akrabalarımız var, kültür bağımız var. İsrail, katil İsrail Suriye'de bir oldu bittiyle etnik bölücülük yaparak oradaki insanları mezhebine, dinine, ırkına göre bölüp parçalayarak terör devletçiyi oluşturarak Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırlarına kadar gelecekti. Yani Hatay'dan Mardin'e kadar 917 kilometrelik bir sınırımız var ve Allah korusun Türkiye'de de bir iç karışıklık çıkartarak Türkiye çok daha kanlı, Fırat Kalkanı'ndan, Zeytin Dalı'ndan çok daha çetrefilli bir mücadelenin içine girecekti. Ve orada dünyanın bazı ülkelerinde arkasını almak kaydıyla böyle bir mücadele içine girecektik. Ama Türk Devlet Aklı bakın, Bağız rejimi, 60 senelik Bağız rejimi hem kendi halkına zulmeden, evet, hem İsrail gibi bir canavarı, katili bir şekilde karşı tarafta besleyen bir rejim Türk Devlet Aklı ile bakın 11 günde 2 haftada yıkıldı gitti.
2: Kesinlikle. Şu az önce gerçekleşen saldırı, şimdi özellikle Fransa lideri Macron'un kaldığı otelinde çok yakında olduğu belirtiliyor. Bir nevi aslında tabii malum şüpheli İsrail oluyor her zaman bu olaylarda. İsrail'in Fransa'ya da verdiği bir mesaj mı alttan alta?
3: Kesinlikle. Tabii Fransa'nın da Doğu Akdeniz'de farklı emelleri var biliyorsunuz, Dublin üzerinde. Birinci Dünya Savaşı'nda hemen devam ederken Sykes-Picot anlaşmasında işte o saçma sapan haritaya göre af buyurun Fransa Suriye ve Lübnan'ı alırken İngiltere, Irak ve Suudi Arabistan coğrafyasını paylaşıyordu. Ona da bir mesaj. Hatta katil Netanyahu'nun açıklamaları siz de dile getirdiniz biraz önce. Amerikan saatiyle sabah 7'de alelacele, evet, işte Türkiye'ye sakın F-35 vermeyin, silah mühimmat vermeyin. Merak buyurmasın, biz çoluk çocuk bombalamayacağız. Bu bizim hakkımız. Biz bu ARGE projesinde başat ülkelerden bir tanesiydik. Haksız bir şekilde NATO üyesi olmamıza rağmen işte katsalardan tutun bu lobicilik faaliyetleri karşısında ne yazık ki bizim elimizden alındı. Haksızlığa uğradık. Ama şunu da unutmasın yani Netanyahu ve komşumuz Yunanistan, bizim F-35'e evet projeden çıkartıldık ama yani ihtiyacımız olsa dahi bizim kendi milli unsurlarımız var. Kaan'ımız var. Kızıl Elma'mız var. Kendi mühimmatımızı üretiyoruz. 185 ülkeye biz ihraç yapıyoruz. O yüzden bakın konuşmamın başında dile getirdim. NATO sadece bir askeri ittifaktan çok çok ötesine gitti 3.0'lık dönemde. Evet. Hinterland'ı, Asya Pasifik, Arktik Denizi, Güney Yarımküre'ye kadar uzanan bir süreç ve bu sürecin de kilit noktası Gökhan Bey Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir ve Sayın Erdoğan önderliğinde bu diplomasi, barış diplomasisinin görüyor, dünya görüyor. Bakın Rusya tehdidi var Avrupa'nın tepesinde. Avrupa'nın tutumlarını ne yazık ki işte hepimiz şahidiz. Bugünlere kadar terörle mücadelemizde neler yaptıklarını biliyoruz bize. Her şeye rağmen şükürler olsun günün sonunda bakın Türkiye ne pozisyona geldi ve biz talih bizi, evet, bütün bu zorluklardan devlet aklıyla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, istihbarat örgütlerimizin sayesinde, şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sayesinde zirveye taşıdı ve göreceksiniz Allah'ın izniyle çok çok daha farklı bir zirve olacak ve Türkiye buradan eli çok daha fazla güçlenmiş bir şekilde gerek ittifak

0: baklarını güçlendirecek, gerekse endüstriyel anlamda da ekonomik anlamda da çok büyük faydalarını yakın zamanda göreceğiz diye düşünüyorum.
1: Şimdi o konuşma içerisinde bir yandan da son dakika olarak da vurguluyoruz Şam'daki patlamayı. O Netanyahu'nun o apar topar yaptığı konuşmada bir de Kıbrıs vurgusu var.
0: Kesinlikle. Kıbrıs tabii onların erik kurusu içerisinde. Şimdi Kıbrıs'ta İsrail'in ne alakası var diyorsunuz. Ve bir de şimdi utanmadan şöyle konuşuyorlar. Haydut devlet Rum kesimini NATO'ya alalım. Bir kere NATO alınması imkansız. Uluslararası anlaşmalara göre, Zürih Londra anlaşmalarına göre garantör 3 ülke var. Yunanistan, Türkiye ve İngiltere. Evet. Bunun haricinde bu 3 ülkenin onayı olmadan Haydut kesim, Rum kesimi herhangi bir birliğe dahil olamaz. Ama ne yazık ki 2004 yılında bir oldu bittiğiyle Avrupa evet. Birliği'ne alındı.
1: Ve hocam orada, bir araya gireyim. Tabii. Gelişler devam tabii. ediyor. İlter Yeşiltaş'a hemen dönelim. Ankara Havalimanı'nda. İlter sözü hemen sana bırakalım.
2: Kargo uçakları gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar 3 ABD kargo uçağı geldi. Önceki gün bir kargo uçağı gelmişti. ABD Başkanı Donald Trump'ın makam araçlarını taşıyan uçak geldi. Daha sonra geride bıraktığımız dakikalarda da yine 2 kargo uçağı daha Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın da saat 14 sularında Ankara Havalimanı'nda olması bekleniyor. Tüm hazırlıklar da yapıldı. Gerekli güvenlik önlemleri alındı. Yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Güvenlik anlamında tüm tedbirler alınmış durumda. Emniyette teyakkuz halinde haliyle. Tabii diğer ülkelerin liderleri de geliyor. Kanada Başbakanı da geride bıraktığımız saatlerde Ankara Havalimanı'na geldi ve heyet buradan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne doğru yola çıktı yaklaşık yarım saat, bir saat önce ve artık gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmiş durumda. Donald Trump Ankara Havalimanı'na geldiğinde devlet konuk evinde burada karşılanacak. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile havalimanı arasında yaklaşık 10-15 kilometrelik bir mesafe var. Trump'ın 5 dakika içerisinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olması bekleniyor. Biz de takip ediyoruz.
1: İlter Yeşiltaş'a teşekkür edelim ama ana başlığımız şu an biz NATO'yu konuşuyoruz ama bir yandan da Şam'daki gelişmeler, Şam'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron şu dakikalarda Şam'da ve bu ziyaret sırasında çok yakın bir noktada, otelin yakın bir noktasında patlamaların meydana geldiğine ilişkin bilgiler de vardı. Ergenekon hocamla devam edelim. Hocam biraz daha isterseniz detaylandıralım. Kim olabilir bu saldırının arkasında tabii?
0: %99.9 İsrail tetikçisidir. İsrail tetiklemiştir ve İsrail'in uşaklığını yapan oradaki terör unsurlarıdır. Kesin yani bu bunu öngörmek için istihbaratçı olmanıza gerek yok.
1: Bu arada görüntüleri de ilk görüntülerde geliyor. Şam'dan gelen görüntülere de buradan bakıyoruz. Evet. Patlamaya ilişkin patlamanın boyutuna dair.
0: Evet zaten bakın bir eylem olduğunda ilk kim konuşuyorsa ona bakacaksınız. İşte siz de buyurdunuz. Katil Netanyahu sabahın ilk ışıklarında canı yanmışçasına Türkiye'ye saldırdı. İşte silah vermeyin. NATO'dan çıkartın. Saçma sapan Doğu Akdeniz'deki haklarımızdan mahrum bırakın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yok sayın. Rum kesimini NATO ittifakına alın gibi deli saçması sözler söylediğine göre demek ki bu saldırıları arkasında İsrail var.
1: Elize'den de bir açıklama var Paris'ten. Macron Şara ile görüşmeye giderken bir patlama sesi duymadı. Yani herhangi bir şekilde patlamadan etkilenmedi ya da duymadığı ilişkin bilgiler var. Biz geçtiğimiz hafta da Şam'da bu patlamayı gelmiştik. Sadece biz arada Macron'u konuşuyoruz ama Şara Türkiye'ye geliyor.
0: Evet.
1: Ve Trump'la yarın bir 45 dakikalık birebir bir görüşmesi evet. var. Aslında bu aynı zamanda biz Fransa açısından diyoruz. Trump'a da verilen bir mesaj mı bu saldırı?
0: Kesinlikle öyle. Yani bakın Suriye'deki bölünmeyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti önledi. Sayın Erdoğan önledi ve Suriye'nin eğer bu İsrail devleti düzgün bir devlet olsa komşusu olan bir ülkenin demokratik refah düzeyi erişmesini ister. Yani sorunu bir ülke olarak istemez. Ama burada işgal çabalarını, işgal isteğini hepimiz biliyoruz. Buna da izin vermeyecek. Yani hatırlayın ilk Şara yönetime geldiğinde Sayın Şara hatırlarsanız katil İsrail devleti Gökhan Bey kardeşim Dışişleri Bakanlığı ve İstihbarat istihbarat binasını vurmuştu.
1: Evet.
0: O canlı yayında vurmuştu. Neden vurmuştu? İşte Baas rejimiyle olan kirli ilişkilerini yok etmek için. Tabii görünen köy kılavuz istemez. Bunu herkes biliyordu neler yaptıklarını.

0: Suriye iç savaşını tetikleyen en büyük unsurlardan bir tanesi de Siyonist rejimdi zaten. Emellerine ulaşamadılar. Kuyruk acıları bu. Bu tarz saldırılara devam edecekler ama tabii Suriye'de bir devlet var, bir yönetim var. Dediğim gibi bu işgalleri yukarıya doğru genişletmek isteyecek. Ama bu sefer karşısında öyle Gazze'deki gibi çoluk çocuk bulmayacaktır Gökhan Bey. Yani Suriye'de bir Türkiye'nin de el attığı, siz söyleyin, bir ordu var.
1: Evet.
0: Ordusu var, gücü var.
1: Şimdi biraz daha detaylar da gelmeye devam ediyor. Biz bir patlama dedik ama iki ayrı iki saldırı, iki patlamanın duyulduğuna ilişkinde bilgiler geliyor. Macron'la Şaraş şu dakikalarda Suriye Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda görüşmeler gerçekleştiriyor. Yani otelin bulunduğu nokta ama Macron otelde değil. Bir yandan da aslında baktığımızda şimdi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun önceki günün açıklaması vardı. Lübnan'da Hristiyanlar bize katılmak istiyor diyor. Hatta dedi ki Şiiler de bu durumdan rahatsız, Hizbullah'tan rahatsız. Biz yani kendi işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Suriye'de Golan Tepeleri zaten yıllardır işgal altında. Dürzi nüfus üzerinden yaptıkları var. Baktığımızda Gazze zaten işgali genişletiyor. Nereye kadar dünya daha tahammül edecek bu İsrail'in genişleyen tavrına?
0: Efendim ne yazık ki Batı dünyası buna çok sessiz ve yanlı kalıyor. Üzülerek söylüyoruz tabii. Almanya gibi bir ülke geçmişte yaptığı hataları, yani o Yahudilere karşı uygulamış olduğu hataların günahını bir şekilde çıkartıyor ama bu sefer olan yine mazlumlara oluyor. İsrail gibi bir ülke açık açık söyleyeyim mi? Yani aslında hedeflerinde Türkiye var Gökhan Bey. Türkiye ile karşı karşıya getirmek var.
1: Amaç bu mu nihayetinde?
0: Kesinlikle bu. Sayın Hakan Fidan da bakın dile getirdi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni İran'dan sonra ortak düşmanmış gibi göstermek istiyorlar. Yani kendilerini ve Batı dünyasının, ama Türkiye bu tuzağa düşmeyecek. Her ülkenin kendine has dinamikleri var. Biz İran değiliz. Biz efendime söyleyeyim Lübnan değiliz. Biz başka bir ülke değiliz. Bunu kendi uzmanları da söylüyor. İstihbarat başkanlarının eski liderleri, bakanları ve bunun tarihi bir mücadele olduğunu söylüyor ama beyhude bunlar. Şöyle söyleyeyim Gökhan Bey. Bir savaşı siz bir takım teknolojik üstünlüklerinize devam ettiremezsiniz. Nüfusunuz yeter olacak, lojistiğiniz, bir hayal dünyasındalar. Yani felakete sürüklenirler. Onu söyleyeyim. Suriye gibi bir coğrafyada karşınızda bir güç var. Onun ötesinde Türkiye var. Yani bunu hem Amerikalı yetkililer dile getiriyor, hem Batılı yetkililer, hem kendinden olanlar. Ama Netanyahu ve hükümeti ayakta kalabilmek için, bu azgınlığını, faşistliğini devam ettirebilmek için her türlü yola başvuruyor. Yani bunların sonu da olabilir bakın bu. Yani çok ciddi söylüyorum. Bakmayın siz hani böyle güvenli böbürlendiklerine, bir anda birkaç ayda nereden geldiklerini de şaşırabilirler. Allah korusun iş oraya gelmesin. İstemeyiz biz bölgemizde savaşı ama
1: evet.
0: Bakın Sayın Vance de yanılmıyorsam geçenlerde birkaç gün önce bir açıklamada bulundu. İsrail'e bizimle ters düşmeyin istiyorsanız çok ileri gittiniz çünkü bütün silahınız, mühimmatınız biz karşılıyoruz.
1: Dostunuz kalmadı.
0: Kalmadı
1: bizim
0: dedi.
1: Bizim dışımızda bir dostunuz yok dedi.
0: Tabii. Batı dünyasında da bakın hatta antisemitist söylemler bile artık ayyuka çıkmaya başladı. Rahat gezemiyorlar Avrupa'da bile düşünün. Şimdi bunu ölçüp biçip tartmaları lazım.
1: Bir de şunu sorayım, buyurun. Vaktimiz azalıyor ama bu zirve, yani Ankara zirvesinin gerçekleştiği dakikalarda dün Yunan medyasına da baktığımızda Adalar Denizi'nde Yunanistan'la İsrail Hava Kuvvetleri'nin ortak bir tatbikatını gördük.
0: Evet.
1: Şimdi tam böyle bir noktada Şam'da patlamalar var ama İsrail Hava Kuvvetleri hemen Ege'de Yunanistan'la tatbikat içerisinde Doğu Akdeniz'e.
0: Evet.
1: Ne amaçlıyor burada?
0: Şöyle, Türkiye işte bir cevap vermek istiyorlar açıkçası. NATO zirvesi var ama hani söyleyelim. Gökhan Bey şunu hiç unutulmasın kıymetli izleyicilerimiz. Dünya tarihinde uluslararası anlaşmalara uymayan iki tane ülke vardır. Bir İsrail ve Yunanistan. Şimdi Yunanistan istediği kadar tatbikat yapsın. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'nin birçok birlikleri Yunanistan'ın neredeyse 19-20 yerinde askeri üs kurdular. Ama bunlar hep beyhude. Beyhude. Yunanistan da bunu biliyor. Bizim Yunanistan'a bir düşmanlığımız yok. Sadece biz kendi denizimizde ulusal haklarımızla birlikte uluslararası çıkarları birlikte inşa edelim düşüncesindeyiz. Sayın Erdoğan da bunu defaatle dile getirdi ama Yunanistan'da da bir hava var. Kendileri devletlerini kurmadığı için tarihte Gökhan Bey, başkaları tarafından kurulan ülkeler ya da ülkecikler o ülkelere hizmet ederler. Onların yarı kölesi olurlar. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yunanistan'da ne yazık ki durumu bu ve böyle ortada oynuyor. Biz de Tayfun'u denedik. Menzili 1000 kilometre.
1: Evet.
0: Buyursun denesinler.
1: Türkiye orada ne mesaj verdi? Türkiye, birkaç gün önce yaptı o denemeyi.
0: Türkiye şu mesajı verdi. Yani Türkiye'ye hasmane tutumlar içerisinde olan savaş uçaklarıyla tatbikat yapan ya da deniz kuvvetleriyle Türkiye'ye gözdağı vermek isteyen ülkelere birkaç dakika içerisinde biz sizi enterne ederiz havası verdi. Bakın Gökhan Bey şunu söyleyeyim. Hürmüz Boğazı'nda 25 savaş gemisiyle ablukaya almaya çalıştı Amerika Birleşik evet. Devletleri. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin aynı anda kaç gemi yaptığını biliyor musunuz? 50 savaş gemisi üretiyor. Hürmüz'ü tutamadınız ve Çin'den sonra ikinci büyük güç üretim anlamında biziz. Tekrar edeyim, bu NATO zirvesi sadece bir ittifaktan öte endüstriyel bir devrim. Evet. Türkiye'de bunun öncülerinden bir tanesi. Kendi gemisini, kendi mühimmatını, kendi füzesini, kendi uçağını, kendi tankını, topunu, tüfeğini yapan ülkelerden birkaç tanesiyiz. Yani saysanız 10-15'i geçmez. 185 ülkeye ihraç ediyoruz. İHA ve SİHA'larla birlikte savaş tekniğini ve tarihini değiştirmiş durumdayız. Karabağ'da bunun örneğini gördük. Terörle mücadelede gördük. Bakın şükürler olsun, terörle mücadelede biz 90'larda çok büyük kayıplar verdik. Acılar çektik. Neler yaşadık biliyorsunuz. Evet. Allah hepsine rahmet eylesin. Ama bu İHA SİHA sayesinde Allah bunları bulanlardan, bütün mühendislerimizden razı olsun. Hepsine selam olsun. Bu İHA SİHA sayesinde bakın dengeler nasıl değişti.
1: Evet. Konuşmaya devam edeceğiz. Bu sıcak başlığı tabii NATO zirvesini konuşuyoruz ama NATO zirvesiyle birlikte yanı başımıza Suriye'de yaşanan o patlama, Şam'daki iki ayrı patlama ana gündem başlıklarımızdan biri oluyor. Uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Ergenekon Savrun bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim. Devletimiz milletimiz var olsun.
1: Çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyim. Gündem sıcak başlıkları var. O sıcak başlıkları haber ekranlarında aktarmaya devam ediyoruz.
2: Evet, tarihi NATO zirvesi günü geldi, yaklaştı ve bugün dünyanın neredeyse NATO üyesi ülkelerin liderleri burada olacak. 32 ayrı ülkenin lideri, yine onun yanı sıra farklı ülkelerden de davetli liderlerle birlikte 42 devlet başkanı ve hükümet başkanını ağırlıyor Ankara. 22 yıl aradan sonra bir kez daha Türkiye ev sahipliği yapıyor. Tabii belirsizlikler dönemi olarak adlandırılan yepyeni bir dönemden bahsediyoruz. NATO'nun bundan sonraki yol haritası ne olacak? Güvenlik şemsiyesi nasıl paylaşılacak? Kimler o şemsiyenin altında olacak? Kimler bu güvenlik stratejisinde daha fazla yük almaya başlayacak? Elbette Türkiye'nin hem jeopolitik konumu hem stratejik önemi bu zirveyle birlikte bir kez daha ortaya çıkacak. Tabii NATO ile ilgili konuşacağız, NATO'yu değerlendireceğiz konuklarımla ama kısa süre önce çok önemli bir gelişme daha yaşandı. Biliyorsunuz ki Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye'de, Şam'da ziyaretlerde bulunuyordu. Geceyi Şam'da geçirdi. Kısa süre önce otelinin yakınında bir patlama meydana geldi. Turizm Bakanlığı binasının hemen yanı başında. Elize Sarayı'ndan bir açıklama yapıldı. Macron'un patlama seslerini duymadığına ilişkindi bu açıklama ama tabii ki NATO zirvesi öncesinde böyle bir saldırının yaşanması, bu patlamanın yaşanması ne anlama geliyor? Bunları da konuşacağız. Öncelikle konuklarımı sizlere takdim edeyim. Bir yanda doçent doktor Levent Ersin Oranlı. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
2: Ve Ankara temsilcimiz, A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün konuğumuz. Hoş geldiniz. Hemen başlayalım. NATO'yu konuşacaktık ama yeni de bir gelişme var bir yandan. Nasıl değerlendirmek gerekiyor Şam'daki bu patlamayı ve daha da önemlisi Ankara'da tarihi zirveyi?
4: Öncelikle Şam'daki patlamadan başlayalım. Bu patlamanın nereden kaynaklandığını, bir terör saldırısı olup olmadığı konusunda şu anda elimizde net bir bilgi yok. Ancak çok kısa süre önce, 4-5 gün önce Şam'da başka bir patlama oldu bir kafeteryada ve orada insanlar hayatlarını kaybettiler. Şimdi Macron da oradayken, Şam'dayken böyle bir patlamanın olması sadece düz mantık, tecrübelerime dayanarak söylüyorum çünkü çok sıcak bir olay. Şöyle, bu patlamaların birincil dereceden amacı Şam'ın özelde Suriye'nin genelde ne kadar istikrarsızlığa gebe bir ülke olduğunu gösterme iddiasıdır. Özellikle Macron gibi Fransa'nın devlet başkanı, bir önemli ülkenin lideri varken böyle bir patlamanın olması. Görüyor musunuz, siz yarın öbür gün belki buraya yatırım yapmayı planlıyorsunuz, başka işbirlikleri planlıyorsunuz ama burası o kadar güvenilir bir ülke değil mesajı vermeye yönelik olması çok muhtemeldir. Şimdi

0: O zaman bunun arkasında kim var sorusu akla gelebilir. Birçok şey olabilir. Çünkü Suriye çok kısa süre öncesine kadar çok istikrarsız iç savaş içinde bir ülkeydi. Ve bu iç savaş yıllarca sürdü. Dolayısıyla birçok sebep olabilir. Ama mesela bir İsrail kartını hiçbir zaman unutmamak lazım. Çünkü netice itibariyle Suriye'nin istikrarından en çok kazanacak ülkelerin başında Türkiye varsa, Türkiye'nin istikrarlı komşulara sahip olmasına rahatsız olacak olan bir ülke varsa o da İsrail'dir. İsrail'in nasıl bir Orta Doğu projeksiyonu var? Mümkün olduğu kadar küçük ülkelere bölünmüş, güçsüz ülkelere bölünmüş bir Orta Doğu ve bunlar da kendi içlerinde kavgalı gürültülü olsunlar. O zaman kimse İsrail'e tek başına kafa tutamayacak durumda olduğu gibi bir takım ittifaklar kursalar bile İsrail için risk oluşturamayacak durumda olsunlar. Unutmayın ki Suriye belki şu anda birçok gözlemci tarafından küçümseniyor ama geçmişinde güçlü bir geleneği olan bir ülkeden bahsediyoruz. Yani Suriye bir muz cumhuriyeti değildir. Dolayısıyla iç sorunlarını çözdüğü zaman, özellikle güvenlik problemlerini, toprak bütünlüğü sorunlarını çözdüğü zaman çok başka noktalara gelebilecek bir Suriye, bir takım bölge ülkeleri için, aç kapa parantez İsrail için sıkıntı olabilir. Dolayısıyla ben şu aşamada daha fazla yorum yapmayı gereksiz görüyorum çünkü bu patlamanın ne olduğunu bilmiyoruz. Ama birkaç gün evvel bir kafeteryada patlama olması, bu patlamanın sanki o patlamanın devamı olduğunu ve hani birileri birilerine şu mesajı veriyor. Bakın, istediklerimizi yapmazsanız bu patlamalar devam edecek. Biz bu filmleri Türkiye'de görmüştük. Dolayısıyla şu anda Suriye'nin istikrarının, Şam'ın istikrarının bir kez daha ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü eğer bu ülke yeniden eski günlere dönme sinyalleri verirse hiç arzu etmem. Ama o zaman başta Türkiye olmak üzere bütün bölgede büyük sıkıntılar doğacak demektir. İnşallah Suriyeli makamlarının önüne geçebileceği bir süreç söz konusudur.
1: Teşekkür ediyorum. Peki bir yandan da tabii Donald Trump, Amerikan Başkanı Donald Trump ve Sharon'un da bir görüşmesi olacak Türkiye'de. Bunun hemen öncesinde size söz vereceğim ama şimdi arkadaşlarım uyarıyor. Hemen Anadolu Ajansı Şam muhabirine bağlanacağız. Bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz. Muhammed Karabacak telefon attığımızda. Muhammed Karabacak, kolaylıklar diliyorum. Nedir saldırıya ilişkin son bilgiler? Bir terör saldırısından söz edebiliyor muyuz? Geçtiğimiz hafta yaşanan saldırıyla bağlantılı olabilir mi? Yaralı ya da hayatını kaybedenlere ilişkin bir bilgi var mı? Söz sende.
2: Rahal hattı izlemeli. Bitti.
1: Evet, telefon bağlantımızda bir sorun oldu. Tabii şu anda büyük sıkıntı yaşanıyor. Kesinlikle. Ben hemen döneyim. Şimdi Donald Trump ve Sharon'ın bir görüşmesi söz konusu ve Macron Avrupa Birliği liderlerinden ilk kez bir Şam'a ziyaret gerçekleşti. Önemli bir ziyaretti. Kesinlikle. Tabii ki NATO zirvesi öncesinde. Ama bu patlamalarla o ziyaret biraz gölgelendi. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim?
3: Evet, Suriye'nin istikrarından haz etmeyen, huzurdan ve bir miktar da aslında barış dediğimiz kelimenin içini doldurmaya dair kavramdan haz etmeyen bazı grupların, bazı ülkelerin, bazı devletlerin olduğu gerçeğinin farkındayız. Belli ki Suriye'yi adım adım Lübnan bataklığına çekmeye gayret eden bazı gruplar var. Tabii üstadım belirttiği şekliyle acaba İsrail mi? Çünkü bir olağan şüpheli aradığımız zaman aklımıza ilk gelecek aktörlerden bir tanesi İsrail. Neden? Suriye'nin toprak bütünlüğü. Suriye'de var olan sistem bir miktar daha kuvvetlenmesi, tersine göç hareketlerinin başlaması, Suriye'nin yeni bir anayasal düzene kavuşması bizim temel beklentimiz bu. Çünkü bu coğrafyada, Suriye'de, Irak'ta ya da İran'da istikrarsızlık doğrudan Türkiye'yi etkiliyor. Bu etkileşim içerisinde biz bir an evvel parlamentonun kuvvetli seçimleri yapılsın, anayasal düzleme geçilsin ve bölgede kalıcı istikrar sağlansın diye Suriye'ye güç vermeye devam ederken, birileri Suriye'de yatırım ortamı olmasın, tersine göç olmasın. Eğer yapılabiliyorsa Suriye'yi Lübnan üzerinden Hizbullah'la ilintili sürece dahil edelim istiyorlar. Bu çok açık. Bundan 4-5 gün önce Şam'da yaşanan patlamayla bugünkü arasında bir bağlantı var mı, bir illiyet bağı var mı? Şimdilik olmak kaydıyla bilmiyoruz. Ama bunun bir tesadüf olmadığı değerlendirmesini yapmak şaşırtıcı olmayacak diye düşünüyorum. Macron'un ziyareti, Trump'ın bugün görüşmesi, NATO Liderler Zirvesi'nin Ankara'da toplanması, Suriye'de belki uzun vadeli bir cazibe alanı açabilir diye bekliyoruz. Çünkü
1: tekrar kısa bir aranızı rica edeceğim. Çünkü şu an itibariyle Muhammed Karabacak bizi duyabiliyor sanıyorum. Muhammed Karabacak, nedir Şam'daki patlamaya ilişkin son bilgiler? Seni dinleyelim.
2: Evet, Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u kabul ettiği sırada, başkent Şam'da Halk Sarayı'nda kabul ettiği sırada, başkent Şam'ın en kalabalık, en işlek caddelerinden biri olan Şükrü Kuvvetli Bulvarı'nda, Turizm Bakanı binasının hemen köşesinde, daha spesifik bir detaylı bir bilgi vermek gerekiyorsa, Cumhurbaşkanı Macron'un kaldığı otelin çok yakınında art arda iki patlama meydana geldi. Hali hazırda Suriye resmi kurumların verdiği, açıkladığı bilgilere göre bu patlamaların el yapımı patlayıcılarla gerçekleştirdiği ve ilk belirlemeye göre ölü olmadığını, yaralı olduğunu açıkladılar. İç güvenlik güçleri, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı bir güvenlik çemberi, güvenlik tedbirleri almaya başladı ve failleri tespit etmek için başkent Şam'da yan sokaklarda kameralarda arama tarama faaliyetleri başladı. Kesin olarak kaç kişinin ölüp yaralandığı bilgisi henüz edinilmedi. Bu patlamaların arkasında kimin olduğu, kimin düzenlediği, kimin yerleştirdiği hala ki kimliği tespit edilmedi, açıklanmadı. Ancak patlama Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve beraberindeki heyetin Şam'a gelişiyle ve Cumhurbaşkanı Ahmet Şaran karşılaşmasıyla kabul etmesiyle dikkat çekiyor, denk gelmesi zaman açısından. Cumhurbaşkanı Macron Suriye'ye gelirken beraberinde başta ekonomi ve güvenlik dosyalarını konuşacak, detaylandıracak, görüşecek heyetler, kalabalık heyetler getirildi. Cumhurbaşkanı Macron'u Halk Sarayı'nda Ahmet Şara karşıladı. Ahmet Şara ile beraber Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Ekonomi Bakanı Nidal Şahar ve Dışişleri Bakanlığı ekibi Halk Sarayı'nda kabul etti. Tekrar resmi açıklamalara bakıyoruz. Şu anda bu patlamaların el yapımı patlayıcılarla gerçekleştiği, meydana geldiği ifade ediliyor. Birisi daha önce bir araca yerleştirilmiş, birisi de çöp kutusuna yerleştirilmiş. Uzaktan kumandalı bir şekilde patlatılmış ve ilk belirlemelere göre kaç kişinin öldüğü açıklanmadı. Elize'den de tabii Suriye'nin resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, Elize'ye kaynak gösteren bir haberi de Cumhurbaşkanı Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara'la Halk Sarayı'nda karşılaştığı sırada patlama sesleri duymadığını ifade eden bir Elize'den bir açıklama gelip sözü size tekrar bırakayım.
4: Evet, Muhammed Karabacak'a çok teşekkür ediyoruz son bilgilere ilişkin. Tabii bir yandan NATO zirvesini konuşuyoruz. Bugün sadece Külliye'de değil, Beştepe'de değil, yine onun yanı sıra Ato Kongrezyum'da da çok önemli bir toplantı vardı. Savunma sanayinin kalbi orada atacak. Az önce de yayınımızın başında belirtmiştik. Savunma stratejisi bundan sonra nasıl gelişecek? Önemli anlaşmalara imzalar atılacak. Damla Kuşkapan'a sözü bırakacağım. Zira yanında Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci var. Damla, konuğun ve sana bırakıyorum sözü. Lütfen bugün neler yaşandı ve neler yaşanacak bizlerle paylaş.
5: Evet, 36. NATO Liderler Zirvesi başladı. Elbette zirvenin en önemli ayağını savunma sanayi konuları kapsayacak. Buradaki Ato Kongrezyum'daki forumda başlamış oldu. Önemli görüşmeler yapılıyor. Hem aslında basına açık şekilde bizim gördüklerimiz var, bir de basına kapalı görüşmeler gerçekleşiyor. İmza törenleri, lansmanlar bekleniyor. Şimdi detayları konuşacağız. Yanımızda kıymetli bir konuğum var. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci bizlerle. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. Sizler de Ankara'ya hoş geldiniz.
5: Efendim, bugün burada neler olacak? Siz Roketsan olarak neler yapacaksınız?
6: Evet, aslında NATO'nun en büyük zirvelerinden bir tanesini Ankara olarak, Türkiye olarak biz ev sahibi yapıyoruz. Bu zirvede tabii birçok ülke lideri bir araya gelmekle beraber savunma sanayi alanında da NATO kapsamındaki iş birlikteliklerinin görüşüldüğü panellerimiz, görüşmelerimiz var. Türk savunma sanayi özellikle son yıllarda yapmış olduğu atılımlarla NATO üyesi ülkeler arasında çok ciddi bir ilgi çekmeye başladı. İşte bizim ihracatımızın büyük bir kısmı aslında Orta Doğu, Uzak Doğu olmasına rağmen Avrupa ve NATO pazarı da bizim için gelişen bir pazar olarak hacmini koruyor. Burada çok büyük iş ortaklıkları, iş birliktelikleri, Türk savunma sanayinin

0: Bu anlamda işbirlikleri yapmak isteyen çok ülke var. Türkiye'nin başarılarıyla aslında doğru orantı olarak bu işbirlikleri yapma potansiyeli de gittikçe artıyor. Bu da bizim için bir fırsat oluşturuyor. Çünkü NATO ve Avrupa'nın içerisinde bu konulara ayrılacak olan fonlardan Türkiye olarak, Türk savunma sanayi olarak biz de pay almak, oralarda yer almak istiyoruz.
1: Hangi konularda imzalar atılacak onu soralım. Merakla bekliyoruz bizler de.
0: Aslında bugünkü imzalara baktığımız zaman işte drone teknolojileri, füze teknolojileriyle ilgili, işte hava savunma sistemleriyle ilgili birçok imzanın atıldığı törenler olacak inşallah. Ama tabii bunun ötesinde aslında Avrupa'nın, NATO'nun yeniden silahlanması, yeniden işte şekillendirilmesi kapsamında Türk savunma sanayinin özellikle 3500'den fazla şirketin dahil olduğu bir ekosisteme sahip bir güçlü bir yapının bu sisteme çok ciddi bir katkısı olacağını biz iş ortaklarımıza paylaşıyoruz. Bu da gerçekten çok büyük ilgi görüyor.
1: Çelik Kubbe ve Tayfun'la alakalı birkaç cümle alabilir miyiz? Onlarla alakalı da gelişme bekliyor muyuz?
0: Tabii, yani Çelik Kubbe'de şu anda çok ciddi imzalar attık. İşte Savunma Sanayi Başkanlığımızla yapmış olduğumuz imzalar kapsamında üretimlerimiz devam ediyor. Tayfun üretimleri ve teslimatları devam ediyor. Bir taraftan da yeni geliştirmeler yapılıyor. İşte son dönemde yapmış olduğumuz testi aslında halkımızla, milletimize paylaştık. Orada çok büyük bir başarı elde etti. Artık Tayfun denizde hareket eden bir gemiyi de çok rahatlıkla kilometrelerce, yüzlerce kilometre öteden bulabiliyor ve imha edebiliyor. Tayfun ailesi gelişmeye, daha da fazla özellik kazanmaya devam edecek. Bu açıdan baktığımızda Türkiye'nin işte deep strike, yani derin darbe yeteneğinin en önemli mihenk taşlarından bir tanesi Tayfun projesi. Bir diğeri de seyir füzemiz olan kara atmaca füzesi. Bu ikisi için de çok ciddi bir şey var. İşbirlikleri talebi de var açıkçası.
1: Yani Çelik Kobe'ye biz hani Körfez'den taleplerin yoğun olduğunu biliyorduk ama NATO kısmından, Avrupa'dan da talepler geliyor mu?
0: Evet, kesinlikle Avrupa'dan da talepler geliyor. Şu anda zaten dünyada en fazla rağbet gören sistemler birincisi balistik füzeler, ikincisi de hava savunma sistemleri. Bu özellikle son zamanlarda yaşanan çatışmalara paralel olarak buraya olan ilgi de arttı. Dolayısıyla hani iki alanda da çok ciddi işbirlikleri potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Bu konuda çok ciddi talepler var.
1: Efendim çok teşekkür ederiz. Sağ olun verdiğiniz kıymetli bilgiler için.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Sağ olun efendim. Yanımızda Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci vardı. Kendisi Savunma Sanayi Forumu'na dair detayları konuştuk diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Evet, teşekkürler Damla. Şimdi savunma sanayi demişken kaldığımız yerden değil ama başka bir konuyla devam edelim istiyorum. Çok önemli bir zirve. Hep söylüyoruz ama önemli olması, Ankara'da yapılıyor olması, bizim ülkemizde yapılıyor olması vesaire değil. Yani yeni bir yol ayrımına gelindi. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri özellikle Trump yönetimiyle birlikte uzun zamandır şunu dillendiriyor. Biz bu yükü tek başımıza taşımak istemiyoruz. Avrupa hep eleştirilerin hedefinde olmasının sebeplerinin en büyüğünden bir tanesi savunma sanayine yapılmayan yatırımlar. Daha doğrusu hani aslında şu son süreç bize şunu anlattı gibi anlıyorum ben. Maddi olarak bir savunma payı ayrılmasından ziyade yenilenebilir, üretilebilir, devamı gelebilir bir savunma sanayi isteniyor aslında. Bu noktada neler bekliyoruz biz bugünkü zirveden? Aslında Türkiye'nin öne çıkmasının da en büyük sebebi bu. Çünkü 10-15 yıldan bu yana yapılan savunma yatırımları gözünü kulağını kapatmak isteyen dünyanın da dikkatini çekti. Ve bambaşka bir Türkiye var. Hani eskiden hep sorunlu bir müttefik diye anlatılırdı belki ama artık destek duyulan bir müttefik haline aldı Türkiye.
3: Bölgeyi, sahayı en iyi bilenlerden birisisiniz. Şam'daki patlamadan dolayı Türkiye, Irak'taki kaotik ortamdan dolayı Türkiye, İran'daki savaştan dolayı Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan gerginliğinden, Rusya-Ukrayna savaşından, Karadeniz'deki kara delikten, Doğu Akdeniz'deki problem alanından, enerji koridorlarından, yani NATO açısından bir sorun tanımlaması yapmaya kalksak 10 kalem sayabiliriz. Bu 10 kalemin 9'una Türkiye'nin coğrafyası maalesef ev sahipliği yapıyor. Bu arada tabii ki Avrupalı devletlerin aynı anda savunma sanayine ağırlık vermemesini ben gayet makul buluyorum. İzlanda'nın tehdit algısıyla Litvanya'nınki aynı değil. Portekiz'in tehdit algısıyla Polonya'nınki aynı değil. NATO'nun önce o aile içerisinde 32 üyenin bu tehdit algısında ortak bir zemin oluşturma zorunluluğu var. Bugün bakıyorum NATO'da kendi gayri safi yurt içi hasılasından en yoğun bütçeyi savunmaya kim ayırıyor diye ilk 5 devletin 4'ü. Litvanya, Letonya, Estonya ve Polonya. Niye? Rusya ve Belarus'a sınırları olduğu için. Haliyle İspanya'nın, Portekiz'in en fazla düzensiz göçten

0: kaynaklı bir problem yaşayacağı gerçeği var. Ama ilk sorunuz da neydi? Türkiye ve Ankara bu işin içerisinde. Düzensiz göç meselesi diyorum. Geri kabul anlaşması üzerinden Ankara'ya dönüyoruz. Beraber enerji nakil hatlarının güvenliği diyoruz. Basra tıkandığında, süreç tıkanacaksa eğer, yarın bu hatların Türkiye'den geçmesinin, petrol boru hatlarının, doğalgaz hatlarının Türkiye'den geçmesinin zorunlu olduğunu konuşuyoruz. Diğer taraftan insan ticareti. Göçmen kaçakçılığı. Nereden geliyor bu göçmenler? Büyük oranda maalesef Orta Doğu coğrafyası da Kuzey Afrika'dan geliyor. O zaman eğer bir savunma ikliminden bahsedeceksek, NATO'nun kendine has bir flora faunasından bahsedeceksek tekrar döneceğiz. Tanımlamaları ortaklaştırmaya gayret edeceğiz. NATO 1.0 diyorlar ya. Tamam, orada tanımlama problemi yoktu. Bunu da bilerek söylüyorum, diyorlar ya diye. Çünkü bu bağlamda yazılmış gerçekten kuvvetli bir bilimsel makale olmadığını da vurgulamak isterim. O zaman Sovyetler Birliği vardı. O zaman komünizm tehdidi var diyorlardı. Doğu bloğu vardı, Varşova Paktı vardı. Bugün onlar yok. Gorbaçov ne demişti 91'de? Size çok büyük bir kötülük yapıyorum. Düşmanınızı elinizden alıyorum. Düşmanını elinden aldığı günden beri, Sovyetler Birliği dağıldığı günden beri NATO yeni bir düşman arıyor. Baktı ki medeniyetler çatışması çok iyi gitmiyor. Çünkü bu medeniyetin kalbinde Türkiye var. Yunanistan varsa Isparta var, Burdur var, o coğrafya var. Çanakkale var, Edirne var. Ben Ankara'nın yeni tanımlamalar açısından çok doğru bir lokasyon olduğu kanaatindeyim. Eğer tekrar Portekiz'in, İzlanda'nın, Litvanya'yla, Letonya'yla problem sahasında ortak bir zemine ulaşacağı bir alan varsa Ankara'yı dinlesinler, Ankara'yı anlasınlar diyorum.
1: Bu noktada da aslında şu aklımıza geliyor. Onu da size sormak isterim Murat Akgün. Şimdi hep NATO bir düşman olarak evet Doğu'yu belirledi, Rusya'yı belirledi ama gördük ki Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında hem de Amerika, İran, İsrail Savaşı ile yine Orta Doğu'daki gelişmelerle sadece Doğu'ya karşı bir korunaklı alan, Rusya'ya karşı bir korunaklı alan yaratmak yeterli değil. Türkiye'nin 360 derece endişesi de ve dile getirmeye çalıştığı endişesi de aslında buydu. Bu noktada nasıl değerlendirmek gerekir? Yani 360 derecelik bir güvenlik algısı bizim tehdit algımız, NATO'nun tehdit algısıyla artık birleşti diyebiliyor muyuz? Yani ortak bir yola girdi diyebiliyor muyuz? Rusya sadece bir düşman olmaktan çıktı denebilir mi artık bu dünya
2: düzeninde? Bu sorunun yanıtını vermek için dün beraber izlediğimiz NATO Genel Sekreteri Rutte'nin basın toplantısını hatırlatmak isterim. Rutte'yi evet, izlediğimiz zaman herhalde mesela 1000 kelime ettiyse 900'ü Rusya ile ilgiliydi ve ben şöyle bir izlenime kapıldım. Eğer Rusya savaşı biterse, Ukrayna-Rusya savaşı biterse ve Rusya bir tehdit olmaktan çıkarsa özellikle Avrupa, genelde dünya dikensiz bir gül bahçesine dönecek. Şimdi bakış açısı bu. Ben bu aşamada Türkiye'nin tehdit algısıyla ittifakın genelinin tehdit algısının bir noktada birleşmesinin kolay, hatta mümkün olmadığını düşünüyorum. Zaten 360 derece tehdit algısı nedir? Bu işin, yani Türkiye'nin başını çektiği bu algının izahı nedir? Tehdidin her an her yönden gelebileceği şeklindedir. Peki siz, yani NATO'nun geneli bu tehdidi nasıl görüyor? Doğudan geliyor, Rusya'dan geliyor. Amerika Birleşik Devletleri çoktan uyandı. Asya Pasifik'e odaklanmak istiyor Çin'den ötürü. Aslında çok genel olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin oynadığı bir oyundan bahsediyoruz, izliyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Harbi'nden bugüne kadar Avrupa'nın savunması için başat rol üstlendi. Şimdi ne diyor? Siz biraz kendi kendinize bu işle uğraşın çünkü ben Çin'den uğraşacağım diyor. Beri taraftan Ukrayna'ya askeri destek sağlanıyor çünkü Rusya'nın yarın öbür gün Çin'le beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin karşısına bir pakt olarak çıkması engellenmeye çalışılıyor. Şu anda Rusya yorgun, şu anda Rusya yıpranmış vaziyette. Eğer bir her iki taraf için de şerefli barış çözümü gelebilse, bana kalırsa Rusya hemen imza atacak, Ukrayna'da imza atacak çünkü bu savaş çok yıpratıcı olmaya başladı. Dün Rutte'nin verdiği rakam doğru yanlış bilmiyorum ama Rusya'nın asker kaybının 35 bin olduğundan bahsetti. Emin olun bunun çok daha fazlası söz konusudur. Ukrayna'da da aynı şekilde olmak üzere. Çünkü savaş çok büyük oranda konvansiyonel bazda yıpratıcı şekilde oldu ve şu anda sivillere de yönelmiş vaziyette. Sadece olay Kiev'in bombalanması değil. Kırım'da mesela enerji hatları bombalanıyor. İnsanlar yarın kış geldiği zaman ısınacak, enerji bulamayacaklar vesaire. Şimdi bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman ittifak bir dönemeçte ve bu dönemeci nasıl alacağı çok büyük önem taşıyor. Amerika'nın tavrı çok net ama Avrupalıların kafası hala çok karışık. Çünkü Zelenski bundan birkaç hafta evvel yaptığı bir verdiği bir demeçte çok net bir şey söyledi. Bir Avrupa'nın savunması için 3 elzem nokta, 3 elzem ülke var dedi. Kendi ülkesini kastetti kuzeyde. Güneyde Türkiye'yi söyledi ve İngiltere'yi söyledi. Şimdi

0: Eğer siz tamam, bu ne güzel açıklamış. Zaten NATO da bunu böyle düşünüyor. Rutte'yi konuşursanız Türkiye çok önemli diyor da başka şey demiyor. Peki bu sözdeki lafların özdeki uygulaması nedir? Ortada bir gerçek var. NATO üyelerinin hemen hemen hepsi Avrupa Birliği üyesi. Siz oradaki savunma projelerinden, Seyfi kastediyorum, Türkiye'yi dışlıyorsunuz. Ondan sonra Türkiye Avrupa'nın savunmasında rol alsın diyorsunuz. Bakın, Avrupa'nın uyanması zamanı geldi, geçiyor. Bu uykuya bir son verilmesi lazım. Türkiye İspanya ile helikopter gemisi yapıyor mu? Yapıyor. Türkiye İtalya ile havacılık alanında çok büyük işbirlikleri yapıyor mu? Yapıyor. Bir takım NATO Avrupa Birliği ülkeleri, Polonya, somut konuşuyoruz, İnsansız hava araçlarını Türkiye'den temin ediyor mu? Ediyor. Peki bu durumda siz neyin peşindesiniz? Türkiye çok önemliyse bunu uygulamada da karşılığı olmalı. Somut örneklerden bahsediyorum. Biz izleyenler, ben burada lafımı bitirdiğim zaman ne dediğimi bilsinler, kafalarında bir fotoğraf olsun. O zaman Avrupa Birliği savunma projelerinde de Türkiye başat rol alacak. Şunu unutmayın. Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki çıkan sonuç, Libya'daki iç savaşta çıkan sonuç, buralarda Türk askeri çarpışmadı ama Türk savunma sanayi ürünlerinin gücü gözüktü. Gözüktü mü? E peki herkes ufak ufak bir geri dönüş içinde. Mesela Almanya, Fransa'nın başı çektiği Eurofighter projesiyle anlaşma sağlandı ve neticede biz bu ülkelerden Eurofighter temin edeceğiz. Fransa şimdi İtalya ile ortak ürettiği havuz savunma sistemi Samti'nin satışı söz konusu. Peki o zaman bütün bu bireysel çabaların ve bireysel yakınlaşmaların genele yansımasının önündeki engel nedir? Çünkü bu sağlandığı zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeyi, NATO'daki bir takım başka rolleri, siz artık sadece o savaş soğuk günlerinde, savaş günlerinde olduğu gibi ya da Kore Savaşı'nda olduğu gibi askerinizi verin, bizim değerlerimizi savunun ama dönüşte sadece teşekkür. Artık bu günler geri kaldı. O Türkiye başka, bu Türkiye başka. Dolayısıyla hamasete gerek yok ama bizden bir şey istiyorsanız o zaman bunun karşılığını vereceksiniz. Uluslararası ilişkiler, son sözüm şudur, karşılıklı çıkarlara dayalı. Türkiye, Pakistan, Türkiye, Azerbaycan istisnai ilişkiler.
1: Tabii.
0: Ama genele aldığınız zaman siz bana ne veriyorsunuz, biz size ne veriyoruz?
1: Win-win olsun ki bir diplomasi yürütsün.
0: Sonuç.
1: Şimdi çok kısa müsaadenizi isteyeceğim. Çünkü liderler gelmeye devam ediyor bir yandan da. Hangi tedbirler alındı? Şu ana kadar kimler geldi? Esenboğa Havalimanı'na çevirelim kameralarımızı. Şener Çetin orada. Şener, son durum nedir? Liderlerin gelişi devam ediyor. Tabii toplantı akşam üzeri başlayacak. Yemekle birlikte külliyeye ulaşacaklar yavaş yavaş ama şu dakika itibariyle oradaki son durumu senden alalım. Ankara sessiz, Ankara NATO'ya hazır. Nedir anlatacakların?
2: Evet, Ankara NATO'ya tamamen hazır hale geldi elbette. Esenboğa Havalimanı'ndayız biz de kameraman arkadaşım Serkan Öztürk'le birlikte. Aslında 3-4 gündür burada bir hava trafiği yoğunluğu vardı. Zira öncesinde ülkelerden gelen delegasyonlar, özellikle yine liderlerin yakın ekipleri başkente gelmişti. Dolayısıyla liderlerin gelişini bekliyoruz. Zira geride bıraktığımız gün özellikle Esenboğa Havalimanı'nda yine bir hareketlilik söz konusuydu. Kuzey Makedonya, Bulgaristan, İsveç gibi ülkelerin liderleri başkente gelmişti. Tabii gün içerisinde yeni heyetlerin, yeni liderlerin de gelmesini bekliyoruz. Zira gün içerisinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da liderlerle özel programları da olacak. Bu minvalde Esenboğa Havalimanı'nda tabii tedbirler de üst düzeyde alınmış vaziyette. Geride bıraktığımız gün o üst düzey tedbirleri iyiden iyiye zaten hissetmeye başlamıştık ki bugün de yine aynı şekilde Ankara'nın kritik noktalarında Ankara Havalimanı, Esenboğa Havalimanı, Etimesgut bölgesi, kent merkezi, yani kritik alanlar, kırmızı ilan olarak ilan edilen o bölgelerde üst düzey önlemlerin alındığını söylemek mümkün. Yine burada da polis ekiplerinin, çevik kuvvet ekiplerinin bekleyişini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Peki bugün kimler gelecek? Şu ana kadar çok edindiğimiz bilgi yok ama Çekya ve Hırvatistan devlet ve hükümet başkanlarının gelmesini bekliyoruz aslında Esenboğa Havalimanı'na. Özellikle Ankara Havalimanı'nda daha çok liderin o bölgeye iniş yapacağını söyleyebiliriz. Zira oradaki hareketlerin daha fazla olduğunu söylemek mümkün ki ABD Başkanı Donald Trump'ın da yine Etimesgut Havalimanı'na iniş yapması bekleniyor. Biz de bekleyişimizi sürdürüyoruz. Olası bir hareketlilik durumunda yine aktarmayı sürdüreceğimizi hatırlatalım ve sözü Esenboğa Havalimanı'ndan size bırakalım.
1: Evet, Donald Trump'ın gelişine, Donald Trump'ın gelişi bekleniyor. Görünen saat 15 itibariyle Ankara'da olması. Başkan Erdoğan karşılayacak, ardından külliyede bir karşılama töreni olacak ama bunu sadece bir

0: NATO zirvesi olarak görmemek gerekiyor herhalde. Yani iki liderin arasındaki kişisel diyalog, lider diplomasisi. Çünkü hep Donald Trump'ın ikinci dönemi geleceği zaman şunu konuşuyorduk. Liderlerin arası iyi olursa Türkiye-Amerikan ilişkileri biraz daha düzeyde hale gelir. Daha da düzene girer. Ve beklenen oldu. Donald Trump ve Amerikan Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan'ın ilişkileri çok iyi düzeyde ki Donald Trump Erdoğan davet ettiği için geliyorum açıklamasını yaptı. Ama tabii ki bunlar bir kenara, bir sürprizle gelmesi bekleniyor. Kendi ağzından bir cümle bu. Bir hediyeyle geleceğim dedi. Şimdi kafamızda soru işaretleri var tabii ki. F-35 programı var, katsa yaptırımları var, Kaan'ın motoru konusu var. Ne bekliyorsunuz?
1: Donald Trump seviyor. Bunu hediye paketi gibi görüyor. Halbuki değil. Bir hakkaniyet çerçevesinde itibar teslimi yapılması evet. icap eder. Bununla beraber zorlukları var, avantajları var. Evet, lider diplomasisi bağlamında Erdoğan ve Trump arasındaki diyalog bir açık iletişim kanalını da açmış vaziyette. Eğer Trump'ın aklından, zihninden geçen bir söylem varsa Biden döneminde ya da Obama döneminde olduğu gibi bunu bir B planı olarak tutmuyor. Bagajından çıkarmıyor, çantasından çıkarmıyor. Trump da oradan söylüyor.
0: Aklına geleni anında
1: söylüyor. Bunun olumlu yanları var. Buna karşın gard üretebiliyorsunuz. Mesela ne dedi? Suriye dedi. Ya bu Hizbullah'ı Suriye'ye mi bıraksak dedi. Tamam, biz dedik ki bu mesajı aldık. Birileri belli ki bunu planlamış. Trump söylememesi gereken bir şeyi söyledi. Ve o zaman orada hemen bir tedbir almak lazım. Benim tabii önemli beklentilerim var. Katsa yaptırımlarının kaldırılabileceğini düşünmüyorum. Maalesef yasayla çıktı. Senato'da ve Temsilciler Meclisi'nde böyle bir oy çokluğuyla bu yasanın kalkması hele Kasım seçimleri öncesinde bu riski alamayabilir. Ama F-35 konusunda katsadan bağımsız bir pozisyona iletmeye gayret ediyorlar. F-100'lerin yani Kaan'ın motorunu ben bu paketin içerisinde bekliyorum. F-16'larla ilgili sadece verilen sözler yok. Anlaşmalar var, mutabakatlar var. Blok 70 seviyesine çıkarmaya ilişkin bir alan açılmış vaziyette.
2: Orada bir sürpriz söz konusu olabilir.
1: Öyle gözüküyor. O zaman bizim temel beklentilerimiz Trump'ın sürpriz dediği şeyin aslında sürpriz olmayacağı. Bizim Kaan'ı bir an evvel eğer gökyüzünde uçuracaksak ABD ile makul bir zeminde işbirliğinden yana bir tavır bekliyoruz. Hı hı. Ama Trump'ın bunun ötesinde Katsa ile ilgili ben gerekli görüşmeleri yaptım cümlesi gelir mi? Gelir. Bundan kaynaklı Kasım'dan önce umut etmek gerekir mi? Hayır. Şundan söylüyorum. Eğer beklentiyi kendi adıma ben yükseltirsem...
0: Bu arada bir araya gireyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada liderini kabul ediyor. Şu dakika itibariyle bir görüşme başladı. O da Ankara'ya ulaşmıştı. Bir ikili görüşme gerçekleştiriliyor. Arkadaşlarım son dakika olarak uyardılar beni. Devam edin lütfen.
1: Murat Bey'in belirttiği ülkelerden biri.
0: Evet.
1: NATO ülkeleri Avrupa Birliği ağırlıklı ama İzlanda gibi, Kanada gibi, ABD gibi biraz daha istisnai durumlar var. Kanada'nın çıkışlarını çok kıymetleniyorum bir defa.
0: Bu arada Zelenski de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de an itibariyle Ankara'ya iniş yapmış durumda. Zelenski de geldi. Onun da ikili görüşmeleri olacak. Önemli çünkü Sayın Murat Akgün'ün de dediği gibi günün en önemli konularından biri dün Rutte'nin açıklamaları gerçekten de bir buçuk saat boyunca devam etti sanıyorum toplantı ve Ukrayna savaşına ilişkin, Ukrayna'ya desteğe ilişkin, Ukrayna'nın bundan sonraki adımlarına ilişkin, Rusya'nın nasıl tehdit olduğuna ilişkin açıklamalar yapıldı. Şu anda burada. Burada neler olur bilmiyoruz. Turizm Bakanı Nuri Ersoy tarafından karşılanıyor. Mehmet Nuri Ersoy tarafından karşılanıyor. Zelenski'nin ziyaret de önemli. Az önce Murat Akgün de altını çizdi. Türkiye NATO için önemli. Ukrayna NATO için önemli. Atılacak adımlar önemli. Ama biz dönelim yeniden yaptırımlar ya da işte F-35 programı, Kaan'ın tedarik süreci, üretim süreci hızlanacak mı? Takvim değişecek mi? F-110 motorlarıyla birlikte devam edin lütfen.
1: Beklentimiz bu. Heyecanımız bu. Zelenski'nin gelmesinin hemen hemen diğer konulardan çok net, somut bir ayrımı var. Siber tehdit. Soyut bir kavram. Drone duvarı çekelim. Soyut bir kavram. Enerji nakilatlarının ve tedarik zincirlerinin güvenliğini sağlayalım. Evet, bunları hepimiz istiyoruz. Ama Ukrayna'da savaş var. 11 milyon insan yerinden edildi. 7 milyondan fazla insan ülkeyi terk etmek durumunda kaldı. Peki böylesine bir krizde eğer biz Rusya'yı birincil tehdit olarak algılıyorsak, Zelenski'nin de belirttiği gibi Türkiye, İngiltere, Ukrayna. Ukrayna NATO üyesi değil ama Türkiye NATO üyesi. Bu durumda benim hava savunma sistemime ihtiyacım var. F-35'lere defans anlamında ihtiyacım var. Biz bunu bir barış meselesi olarak, caydırıcılık meselesi olarak görüyoruz. Bunları aldığımız zaman yarın sabah bombardımana başlayalım noktasında değiliz.

0: Ben Trump'ın bunu anladığını düşünüyorum. Zelenski'nin söylemleri de hep bu noktadaydı. Dün Rutte çok zorlandı. Mesela Belarus'la ilgili gelen soruda gerçekten zorlandı. Böyle düşünüyoruz demek durumunda kaldı. Onun zorlandığı, acabalar dediği konu benim hayatımın her gün Ankara'nın bir parçası. Biz bunu bizzat yaşıyoruz. Bu durumda madem maliyet, külfet, nimet dengesi bağlamında konuşuyoruz, kusura bakmayın, şu ana kadar maliyete ve külfete en çok katlanan ülkelerden bir tanesi Türkiye oldu. Uluslararası terörle mücadele diye, insani müdahale diye 2.0 dediniz. Uluslararası terörle mücadeleyi biz tek başımıza yaptık. Bu durumda çok somut. F-35, Kaan, F-16'ları modernizasyon. Türkiye'nin bir an evvel ihtiyacı var. Hava savunma sistemleri bağlamında ben S-400'le ilgili bir konuşma yapılacağını düşünüyorum. Ama bunun bizim egemenlik hakkımız olduğu ve neden önem arz ettiğini herhalde yakından anladık. ABD-İran Savaşı'nda 3 tane bomba Türkiye'nin civarlarından bir yerden geçti. Düştü, düşmedi ama NATO bombalarına
1: düştü. Toprakta
0: düştü. Ben neden hava savunma sistemine ihtiyacım varmış? Eğer bunu söylemle anlatamadıysak eylemle görmüş oldunuz. Bu durumda S-400'ün ben pazarlık masasında olmaması gerektiği kanaatindeyim. Patriotlarla ilgili sürecin artık çözülmesi gerektiğini düşünüyorum ama eğer bu katsa yaptırımına ilişkin Kasım sonrasında bir söz alırsak bu durumda dönüp Trump inşallah Kasım'da bu seçimi kazanır diye dua etmek durumunda da hissetmiyor olmalıyız kendimizi. Çünkü ben NATO'nun üyesiyim. Sizin 70 yıldır müttefikinizim. Beni hasım gözüyle görmüyor olmanız lazım. Ve benim de bir bilimsel olarak bunu anlatmıyor olmam lazım. Ne kadar enteresan. Bunu konuşuyoruz yani şu anda. Kuzey Kore, Suriye, İran ve Avrupa Birliği maalesef komisyon başkanı von der Leyen'in dediği gibi Rusya, Çin ve Türkiye'ye dikkat etmek lazım. Hayır, biz sizinle 3 Ekim 2005'ten beri müzakere yürütüyoruz ve Murat Bey çok somut veriler verdi. Polonya, Romanya, İspanya, Türkiye bunlarla ticaret yapıyor. Savunma sanayi alanında ticaret yapıyor. Ben üretiyorum, sen tüketiyorsun. Bu durumda ben sürprize gebe olmamalıyız diye düşünüyorum. Ama sürprizler de fena olmaz.
2: Trump'tan bahsettik. Şimdi bir Atagündüz kurşuna gidelim. Atagündüz, Donald Trump'ın kalacağı otelin önünde bizi bekliyor. Yoğun güvenlik önlemleri var, atabiliyoruz. Dün akşam biz de oradaydık. O bölgeden yayın yapmıştık. Hemen karşısında o savunma sanayinin kalbinin attığı Ato Kongrezyum var. An itibariyle neler yaşanıyor? Çünkü artık Donald Trump'ın gelmesi için de sayılı dakikalar, dakikalar demeyelim ama geri sayım başladı. Saatler kaldı. Nedir şu anda orada son durum?
3: Emine Kavasoğlu, hemen şu sıcak bilgiyi paylaşalım. Donald Trump'ı taşıyacak olan araçlar, canavar diye tabir edilen o iki zırhlı araç dakikalar önce otelden çıkış yaptı. Oldukça kalabalık da bir araç konvoyuyla birlikte çok sayıda diplomatik araç vardı, koruma araçları vardı ve aynı zamanda dediğim gibi canavar diye tabir edilen ve geçtiğimiz günlerde de medyaya yansıyan, kamuoyuna yansıyan o görüntülerdeki araçlar da dakikalar önce Trump'ın konaklayacağı otelden çıkış yaptı. Anladığımız kadarıyla da havalimanına doğru gidiyor. Çünkü Amerikan Başkanı'nın öğle saatlerinde, öğleden sonra saat 14-14.30 civarı Ankara'ya ulaşması, inmesi bekleniyor. Hiç kuşkusuz tabii ki güvenlik önlemleri sadece Amerikan Başkanı'nın kalacağı otelin çevresi değil, Ankara'da deyim tam da yerinde kuş uçurtmuyor güvenlik görevlileri. 56.000'in üzerinde güvenlik görevlisi, jandarma ekipleri, polis ekipleri görev yapıyor ve zaten günler öncesinden de kapatılacak yollar, güvenlik tedbirlerinin alınacağı yollar, kırmızı alan olan noktalar zaten duyurulmuştu yetkililer tarafından. O nedenle de her bir tarafta, her bir köşe başında, neredeyse caddelerde, sokaklarda 50 metreye bir polis araçlarını, polis ekiplerini, jandarma ekiplerini görmek mümkün. Aslında güvenlik çemberinin, en azından Donald Trump'ın kalacağı otelin çevresinde biraz daha geniş işletildiğini söyleyebiliriz. Şu anda otele bir 200-300 metre mesafedeyiz biz kameraman arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'la birlikte. Dün biraz daha yakınına doğru girilebiliyordu ama şu an itibarıyla o güvenlik şeridinin biraz daha böyle dışarıya doğru çekildiğini gözlemlemek mümkün. İçeride bir de köpek görüyorum ben. Hassas burunlu bir köpek. İsa göremeyecek aracın arkasını. Şu aracın içerisinde o köpekte. Dediğim gibi sadece Amerikan Başkanının kalacağı otelin çevresi değil, diğer devlet ve hükümet başkanlığının ikamet edecekleri, konaklayacakları otellerin çevresinde de yine yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. Tabii çok önemli bir zirveden bahsediyoruz. 20

0: 2 yıl sonra Türkiye ikinci kez NATO zirvesine ev sahipliği yapacak. 2004 yılının Haziran ayında gerçekleştirilmişti. Türkiye'deki ilk zirve İstanbul'da gerçekleştirilmişti ve 22 yıl aranın ardından da durak bu kez Ankara ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu ve son yılların artık en kritik diplomatik zirvesi olarak da biliniyor. 32 üye ülkenin, NATO'ya üye 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları katılacak bu toplantıya ve Ankara küresel diplomasinin de merkezi olacak. Yine bir araç konvoyunun çıkış yaptığını şu anda görüyoruz. Yine eskort eşliğinde. Ancak kim olduğunu bilmiyoruz tabii ki. Güvenlik bariyerleri bir açılıyor, bir kapanıyor. Az önce dediğim gibi Donald Trump'ı taşıyacak olan iki Amerika'dan getirilen iki zırhlı araç çıkış yapmıştı. Şimdi de bir konvoy çıkış yapıyor. Yine diplomatik araçların da olduğunu buradan gözlemlemek mümkün. Tabii Avrupa'nın güvenliğinin aslında yeniden şekillendirileceğini söylemek mümkün. Savunma harcamalarıyla birlikte bir taraftan masada çok önemli konular var. Sizler de konuşuyorsunuz konuklarımızla birlikte. Rusya-Ukrayna savaşı da masada olacak ve aynı zamanda Orta Doğu'daki gelişmeler, İran, Suriye, Filistin meseleleri de yine gündemde olacak. Evet, toparlayalım. Şu an itibarıyla Donald Trump'ın kalacak olduğu otelin önündeyiz. Az önce o araçlar çıkış yaptı ve öğleden sonra saatlerinde de Amerikan Başkanı'nın Ankara'ya ulaşması bekleniyor. Takip ediyoruz. Yeni sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Teşekkürler Ata. Kolaylıklar diliyorum sana ve kameraman arkadaşımıza. Tabii Ankara'nın bugün pek çok noktasında önemli toplantılar, önemli zirveler var. Bunlardan bir tanesi de SETA. Şimdi A Haber Parlamento Şefi Tülay Ağaoğlu'na sözü bırakacağım. Yanında SETA araştırmacısı Doktor Mustafa Caner var. Tülay Ağaoğlu, söz sizde.
2: Emre Kapasoğlu, çok teşekkürler. Şu anda SETA'nın ev sahipliğinde burada forumlar düzenlenmiş durumda. Müttefikler Ankara'da toplantısı programı kapsamında ve birçok forum gerçekleştiriliyor. Buradaki programlarda az önce de MİT Başkanı İbrahim Kalın da yine buraya geldi. Bir forumda şu anda konuşma yapıyor. Bunu da söyleyelim. NATO zirvesiyle eş zamanlı gerçekleştiriliyor. Buradaki forumlarda yarın da devam edecek. Şimdi bir konuğumuz var, Sayın Mustafa Caner, kendisi SETA, SETA araştırmacısı. Hoş geldiniz yayınımıza. Şunu soralım, zirveyle eş zamanlı burada da toplantılar yapılıyor. Kısaca neler yaşandığını anlatabilir misiniz?
3: Tabii, teşekkür ederim Tülay Hanım. Şimdi burada Müttefikler Ankara'da başlığı altında NATO'nun resmi yan organizasyonları, think tank dediğimiz düşünce kuruluşları kapsamında gerçekleşiyor Ankara Palas'ta. Burada onlarca dünyanın çeşitli yerlerinden gelen düşünce kuruluşu uzmanlarıyla yuvarlak masa toplantıları, bazı özel uzmanlara has toplantılar düzenliyorlar. Bir de daha kamuya açık genel toplantılar var. Yine yüksek seviyeden isimlerin katıldığı, işte Sayın İbrahim Kalın gibi, Sayın Burhanettin Duran zaten açılışını yaptı, iletişim başkanımız. Dolayısıyla ve Milli Savunma Bakanımız. Dolayısıyla burada aslında uzmanlar seviyesinde NATO kapsamında hem bölgesel olarak hem teknik olarak, savunma anlamında teknik olarak önemli meseleler ele alınıyor uzmanlar tarafından. Biliyorsunuz işin siyasi boyutunu liderler zirvesi üzerinden takip ediyoruz ama bir de uzmanlar düzeyinde daha teknik konuların konuşulduğu ve siyasetin beslendiği aslında bir başka dünya var. İşte o dünya burada Müttefikler Ankara'da programı çerçevesinde.
2: Şunu söyleyeyim, sorayım daha doğrusu. Sık sık buradaki konuşmalarda vurgulandı. Yani sadece tank, tüfek değil, artık bundan sonra yapay zekadır, siber güvenlikler, bunlara da odaklanmak gerektiği üzerinde durdu. Ne diyorsunuz bu konuda?
3: Çok haklı bir tespit bu Tülay Hanım. Çünkü konvansiyonel anlamda evet top, tüfek, uçak, tank, bunların belirli bir caydırıcılığı ve ateş gücü var. Ama günümüzde hibrit savaş dediğimiz ya da gayri nizami harp dediğimiz farklı türde savaş biçimleri de ortaya ortaya çıktı. Bakın mesela şu anda İran'la ABD arasında bir savaş mı var, barış mı var, yoksa gri bir alan mı var? Eskiden biz savaş ve barışı çok net tanımlayabiliyorduk. Artık geleneksel tanımlar bizim var olan durumu anlamamıza maalesef izin vermiyor. Dolayısıyla daha farklı konseptler, daha farklı anlayışlar, daha farklı stratejiler geliştirmemiz lazım. Siber savaş bunun içerisinde, yapay zeka teknolojisi

0: Teknolojilerinin savunma araçlarına entegrasyonu, güvenlik sistemlerine entegrasyonu bunun içerisinde, elektronik harp bunun içerisinde. Pek çok aslında alışık olmadığımız, yeni yeni tanıdığımız algoritmik savaş mesela, yeni yeni aşina olmaya başladığımız sistemler, anlayışlar, metotlarla karşı karşıyayız. Zaten NATO 3.0'ın biraz da merkezinde artık NATO'nun bu yeni sistemlere adaptasyonu yatıyor. Yani NATO'nun kendi güvenlik konsepti de bu yeni teknolojilere, yeni savaş biçimlerine, yeni mücadele çatışma biçimlerine ve güvenlik anlayışlarına doğru kendi kendisini yenilemesi, güncellemesi, formatlaması gerekiyor. Dolayısıyla o anlamda gerçekten odaklanılması, dikkat kesilmesi gereken bir alan bu da.
1: Son bir şey sorayım. NATO zirvesinden Türkiye açısından nasıl bir somut sonuç bekliyorsunuz?
0: Aslında NATO'nun somut sonucu daha NATO zirvesi başlamadan ortaya çıktı. ABD Başkanı Trump'ın bu zirveye katılması başlı başına bir etki yarattı. Bu da zaten bildiğiniz üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın sayesinde oldu. Çünkü Trump bunu açıkça söyledi. Sayın Erdoğan olmasaydı katılmayacaktım dedi. Dolayısıyla bu aslında Türkiye'nin NATO ittifakı içerisindeki kilit pozisyonunu doğrudan açıkça gösteren bir durum. Elbette zirve içerisinde yapılacak toplantılarda, liderler zirvesinde Trump'ın müjdelemeyi planladığı bazı paketler, dosyalar var. Bunların üzerinden tabii ki Türkiye'nin ittifak içerisindeki merkezi rolü ve Türkiye'nin genel olarak küresel güvenlikte, 360 derece güvenlik dediğimiz NATO'nun yeni konsepti çerçevesindeki önemli merkezi ağırlıklı rolünü de görmüş olacağız ve dünyaya da göstermiş olacağız.
1: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet, Mustafa Caner'le, SETA araştırmacısıyla konuştuk. Burada konuklarımızla hem burada yaşananları hem de NATO zirvesine ilişkin beklentileri, gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz. Emine Kavasoğlu.
2: Teşekkürler Tülay Ağoğlu, sana ve konuğuna. Tabii zirveye liderlerden bahsettik hep ama bir yandan da tabii dünya medyasının da büyük bir ilgisi olduğunu söyleyelim. 3000'e yakın medya mensubu şu anda Ankara'da bu tarihi zirveyi takip etmek üzere bir araya geldi. Şimdi medya merkezine dönelim, külliyede kurulan medya merkezine dönelim. A-News spikeri Elif Saatçioğlu'nun yanında Daily Sabah koordinatörü Mehmet Çelik var. Sözü hemen onlara bırakalım. Bakalım yurt dışından gelen basın mensupları için nasıl görünüyor NATO zirvesi? Medya merkezinde şu an neler yaşanıyor? Söz sizde Elif.
3: Emine Kavasoğlu, evet, sizin de söylediğiniz gibi Daily Sabah yayın koordinatörü Mehmet Çelik'le birlikteyiz. Basın merkezindeyiz. Aslında çok yoğun bir zirve söz konusu. Yine basın merkezinde oldukça yoğun. Dün de yoğundu. Ben Mehmet Çelik'e hemen mikrofonu uzatmak istiyorum. Öncelikle NATO zirvesini konuşmadan önce bir basın merkezi ve aslında yabancı basın, siz de tabii çok temas halindesiniz. Onlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Atmosferi nasıl yorumluyorsunuz? Öyle başlayalım.
4: Şimdi öncelikle şunu belirtmek gerekiyor. Gerçekten yoğun bir katılım var. Dünya medyasının yakından takip ettiği bir zirve. Şunu söylememiz gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bu zirve için medya tarafına çok iyi çalışmış, çok iyi hazırlanmış ve gerçekten efektif ve kullanışlı bir organizasyon hazırlamış. Yani medya merkezinin kurulmuş alanlardan tutun da bunun teknik ve lojistik altyapısına kadar, buraya ulaşım, yeme içmesinden tutun, internete bağlanma, farklı alanlardaki kurulan istasyonlara kadar gerçekten çok etkili bir ve kullanışlı. Bunun altını çizmek istiyorum. Kullanışlı olması biz gazeteciler için çok önemli. Her şeyi bir arada yapabildiğimiz bir organizasyon yapılmış. Bunun için öncelikle İletişim Başkanlığı'nı tebrik etmek gerekiyor. Çünkü Türkiye'den değil, sadece NATO ülkelerinden değil, dünyanın birçok farklı ülkesinden, farklı coğrafyadan gelip bu zirveyi takip etmek isteyen gazeteciler var. Niye bu kadar yoğun bir katılım var? Çünkü NATO'nun bu zirvesi gerçekten bu ittifak için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olduğunu söylememiz gerekiyor. Çünkü ittifakın geleceğine dair hem yapılacaklar ve bu yapılacakların nasıl yapılacağına dair alınacak kararlar olacak. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın daha önce de belirttiği NATO'nun önceden verilmiş sözlerin artık bunun hayata geçirilmesi gerektiği, özellikle harcama noktasında, savunma ile ilgili yapılması gereken harcama noktasındaki farklı görüş ayrıtlarının bir kenara bırakılması, siyasi olarak ülkelerin birbirinden farklı pozisyonu var.

0: Bunların tekrar birliğe dönüşmesi ve güvenlik anlamında ittifakın geleceği açısından yeni oluşan tehditlere karşı ittifakın kendisini hem siyasi olarak birlik içinde bulması hem de aynı zamanda değişen, daha kompleks hale gelen bu tehditlere karşı kendisini güncellemesi gerektiğini de altını çizilmesi gerekiyor. Dolayısıyla zirve hem Türkiye medyası hem NATO üyeleri medyası ama aynı zamanda da bunların ötesinde dünya medyası tarafından çok yakın takip edildiğini söylememiz gerekiyor.
1: Zaten hani dünya medyasından bahsettiğimiz zaman etrafımızda bile şimdi izleyicilerimizin de gördüğü üzere çok yoğun ilgi var sizin de söylediğiniz gibi. NATO'nun da 3.0'ına baktığımız zaman aslında buradan çıkacak şey dünyanın her noktasında bizleri ilgilendirecek bazı ana başlıklarla karşılaşacağız. Ve sizin de söylediğiniz gibi o noktaya değinmek oldukça mühim. Gerçekten sizler de elbette ki pek çok zirve gördünüz. Ve bu zirvelerin arasında belki de Türkiye'nin gerçekleştirdiği bu zirvede bazı şeylerin ne kadar daha düzgün bir şekilde ilerlediğini gözlemleyebiliyoruz.
0: Evet, tabii kolay değil yani. Hem üye ülkelerin medyalarını misafir etmek, hem onların dışında dünyadan bu zirveyi takip etmek isteyen yaklaşık 3000'e yakın medya mensubunu burada ağırlamak kolay bir organizasyon değil. Dolayısıyla ona hazırlanmış olmak gerçekten önemli. Çünkü en olabilecek en ufak bir aksaklık biz gazetecilerin işini yapmamasına sebebiyet veriyor ve bu da bizim için burada oluşan bilgiyi, burada yapılacak zirvenin önemli noktalarını izleyenlere, bizi takip edenlere aktaramamış olmamız anlamına gelir.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum sorularımı yanıtladığınız için. Bizler tabii ki medya merkezinde de oldukça yoğun bir şekilde şimdiki temasları takip etmeye devam edeceğiz ama en azından gazetecilik kısmı nasıl işliyor sizlerle paylaşmış olalım diyelim ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Teşekkür ediyoruz Elif Saatçioğlu. Evet, sen de burada neler yaşanıyor, buranın farklı noktalarında neler yaşanıyor, Beştepe'de, Külliye'de neler yaşandığını bizlerle paylaştın. Ben değerli konuğuma çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Gün uzun, hatta önümüzde daha bir gün daha var. Daha çok birlikte olacağız, çok konuşacağız. Şimdilik teşekkür ediyorum ve sözü Ankara stüdyolarımıza Gökhan Kurt'a devrediyorum.

0: Emine Kavasoğlu ve notlarına teşekkür ederim. Konuğuna teşekkür ederim. Çok değerli bir yayın konuğumuzla biz de devam edeceğiz burada. Orhan Levent, Levent Çalışmaları Koordinatörü Sayın Oytun Orhan bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Sıcağı sıcağına NATO Genel Sekreterinden gelen açıklamalarla başlayayım. 2035'e kadar savunma harcamalarını 4.2 trilyon dolara çıkartmayı hedefliyoruz diyor. Gerçekleşebilir bir hedef mi?
1: Gerçekleşmesi gereken bir hedef. Zaten bu işte NATO 3.0 tartışmaları, NATO'nun yeni misyonu, rolü, savunma harcamalarının nasıl olacağı, yükün nasıl paylaşılacağı meselesi. O noktada Amerika çok net bir tavır ortaya koydu ve Avrupa'nın artık daha fazla sorumluluk üstlenmesini, savunma harcamalarını artırmasını talep ediyor. Bence bu zirvenin tarihi olmasını sağlayan konulardan biri, bundan sonraki dönemde NATO'nun geleceğini, işte o savunma harcamalarının nasıl, sorumluluğun nasıl paylaşılacağı konusunda çok net yol haritası belirlenecek. O anlamda bakıldığında yavaş yavaş artık NATO'nun biraz daha Avrupalılaşacağını, Amerika'nın kendi üzerindeki sorumluluklardan biraz daha feragat edip kendi önceliklerine doğru yöneleceğini.
0: Nedir Amerika'nın önceliği?
1: Esasında Çin de burada baktığınızda NATO'nun bu güvenlik tehdidi değerlendirilmeleri içerisine dahil edilmeye çalışılıyor. Amerika açısından bakıldığında Çin meselesi giderek daha fazla ön plana çıkıyor. Pasifik meselesi. Rusya tehdidinin tırnak içerisinde Avrupa'nın kendi içerisinde yönetilebilir bir tehdit olduğu kanaati içerisinde ve bu anlamda hem savunma sanayisini geliştirme, savunma harcamalarını arttırma, işte sizin bahsettiğiniz konu bununla bağlantılı. Ve üretim kapasitesinin artırılması, kara ordularının konvansiyonel ayağın güçlendirilmesi konusunda Avrupa'nın artık daha fazla sorumluluk almasını, Amerika'nın buradan biraz daha çekilerek, biliyorsunuz Avrupa'da da çok ciddi bir Amerikan askeri varlığı var. Bunların

0: da belki geri çekilerek Amerika'nın NATO kapsamı içerisinde Avrupa'ya hem nükleer anlamda hem de bizzat askeri caydırıcılığı bağlamında bir koruma şemsiyesi sağlamaya devam etmesi ama bizzat sahada çok fazla sorumluluk üstlenmemesi.
1: Avrupalılaşmış bir NATO Türkiye'nin lehine midir aleyhine midir?
0: Lehinedir şu anlamda, bu sürece, bu dönüşüm sürecine, 3.0 dönüşüm sürecine tek hazır, en hazır ülke Türkiye. Neden? Yeni mesele şu. Artık tehditler sadece Rusya değil. Rusya'nın belki burada daha fazla altı çizilecek tehdit anlamında. Ama bunun dışında işte düzensiz göç, enerji tedarik hatlarının güvenliğinin sağlanması, bu konularda terörle mücadele konularında Türkiye çok merkezi bir konumda. Neden? Jeopolitik anlamda, çünkü biraz önce bahsettiğim o yeni tehditlerin merkezi, ana kaynağı Orta Doğu ve Türkiye'nin yakın çevresindeki coğrafyalar. Dolayısıyla Türkiye her şeyden önce bizzat jeopolitik önemiyle burada öne çıkıyor. Evet. Diğer taraftan işte savunma sanayi dedik, üretim kapasitesi dedik. Bu alanlarda bakıldığında Türkiye işte yine dersine çalışmış bir ülke olarak, bu dönüşüm sürecine hazır bir ülke olarak öne çıkıyor. Neden? İnanılmaz bir üretim kapasitesine ulaşmış. Teknolojik anlamda işte insansız sistemler, yapay zeka, bu sistemleri bu savunma sanayine entegre konusunda çok başarılı ve daha önemlisi yakın çevresindeki kriz alanlarına müdahale etmiş, bu konularda sonuç almış, hazırlılık seviyesi son derece üst düzeyde bir savunmadan bahsediyoruz. Bu anlamda tabii Avrupa'nın içerisinde yaşamış olduğu şu anki zafiyet, bütün bu faktörler açısından çok ciddi bir zafiyet içerisinde. Yani Avrupa'da şu tartışılıyor, en küçük bir kriz alanına dahi müdahale edebilecek şu anda bir hazırlılık seviyesi söz konusu değil, kapasite de yok. Türkiye bu anlamda giderek Avrupalılaşması Türkiye'ye olan ihtiyacı artıracaktır. Doğal olarak Türkiye açısından avantaj. Amerika da bunu bildiği için zaten Trump gelmeden önce hem Cumhurbaşkanımız konusunda hem Türkiye konusunda çok olumlu açıklamalar yaptı. Avrupa'yı Türkiye ile ittifaka daha fazla işbirliğine muhtaç olduğunu, ihtiyacı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor.
1: Orsam Levent Çalışmaları Koordinatörü Oytun Orhan bizlerle birlikteydi hocam. Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Yayınımıza katıldığınız için. Tarihi gün, o tarihi güne ilişkin tüm sıcak gelişmeleri A Haber ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye'nin

0: Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle...

0: Enerji'de yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya

0: reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
0: Yıldız. Reklam.
2: A Haber Radyo.
3: A Haber Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder. Şansa kalmaz işiniz
4: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
7: Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor.
6: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
8: bankayız halk. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
7: İşsizlik Sigortası Fonu'nun eğitim, mesleki gelişim ve istihdam projelerinde kullanılabilecek prim gelirleri oranı 2026 yılı için %30'dan %50'ye yükseltildi. Resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte iş gücü piyasasına yönelik desteklerin kapsamının genişlemesi bekleniyor.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
9: CV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
10: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Buy farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Buy'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinin en yüksek seyircili maçı 1950'de Maracana'da oynandı. Uruguay'ın Brezilya'yı 2-1 yendiği karşılaşmayı resmi kayıtlara göre 173.850 kişi izledi. Brezilya için büyük bir hayal kırıklığı, Uruguay için unutulmaz bir zaferdi. Bu maç

0: futbol tarihine Maracanazo olarak geçti.
1: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendir.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: fiyat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi.
3: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: A Haber Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
9: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12 bin TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akbank.com'da.
4: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
11: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
12: Uçarsın bu fiyatlara Ajet.
3: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haber Radyo canlı yayın.
13: Çünkü büyük pay Amerika'nın elinde, hem maddi açıdan hem askeri açıdan baktığımız vakit NATO'yu NATO yapan Amerika'nın kendisi şu anda. Bunu da Amerikan Başkanı Trump çok iyi biliyor. Bunun da farkında. Özellikle ikinci döneminden başından bu yana bugüne kadar Avrupa üzerindeki tehditin gittikçe arttığını da biliyor. Rusya tehdidi, işte farklı tehditler işte. Ve bugüne kadar işte bu zirveye kadar da bunu çok yüksek bir dille dillendirdi, açıkladı. Dedi ki böyle yani kendi başınızın çaresine bakarsınız. Şimdi bu şöyle de algılandı. Ya Avrupa acaba alternatif bir şey oluşturabilir mi NATO'ya karşı? İşte safe konuşuldu. Başka

0: geri işte güvenlik şemsiyeleri üzerine işte modellemeler yapılıyor. Ama yani sahaya baktığımız vakit realiter taraftan bu pek de mümkün görünmüyor. Yani Avrupa içerisinde NATO benzeri bir güvenlik şemsiyesinin oluşturması Avrupa'nın ve bunu işlevsel hale getirmesi çok zor. Çok uzun bir süre. Çünkü Avrupa içerisinde özellikle karar alma mekanizması hem BM'den hem NATO'dan çok daha yavaş işliyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri gibi gerçekten birleşik bir yani eyaletler işte baktığınız vakit bir devlet bir. Ama Avrupa içerisinde ki ülkelerin hepsinin farklı kendisine göre milliyetçi söylemleri var. Herkesin tehdit algısı farklı. Bir noktada hani NATO'suz yapamayacağını da aslında Avrupa anladı. Masada işte bu netleşecek. Yani masada bugün ya da yarın NATO'suz yapamayacağız diyecekler Amerika'ya. Ama Amerika'nın da bu tehditleri ve bundan sonraki yol haritası nasıl işleyecek o önemli. Çünkü Amerika özellikle İran Savaşı döneminde ve sonrasında ülke kıtadaki birçok askerini çekeceğini açıkladı ki bunun göstergesi olarak da çekmeye de başladığını gördük. Bu aşamada Amerika diyor ki tamam ben yine bir NATO şemsiyesi altında Avrupa'yı korumaya devam edeyim ama siz de kendi başınızın çaresine bakın. Yani askeri bütçelerin, savunma bütçelerinin arttırılması da bu manaya geliyor. Yani Amerika'nın bu noktada Avrupalı liderlerin köşeye sıkıştığını çok iyi anladı Trump. Çünkü başka kaçacak yolları yok. Yani başka bir şekilde artan tehditler, sadece Rusya tehdidi yok. Farklı tehditler var artık. Onlarla Avrupa Birliği şu anda baş edebilecek bir noktada değil. Ekonomik olarak bir güç olabilir ama askeri açıdan bir güç değil. Ya da siyasi açıdan da bir güç değil. Baktığımız vakit Rusya-Ukrayna savaşında Almanya'nın tutumuna baktığımız vakit sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya başladı. İşte Mersi, öncesinde Olaf Scholz'u yine aynı şekilde Fransa'nın da oradaki tutumunu görüyoruz. O yüzden Avrupa bir bakıma NATO'ya mecbur. Peki Amerika NATO'ya, Avrupa'ya mecbur mu? O soru işareti çünkü...
1: O soru işaretini birazdan konuşalım. Çünkü bir Şener Çetin'e dönmem gerekiyor. Liderlerin gelişi devam ediyor dedik ama tabii ki saatler Donald Trump'ın uçağının inişine ayarlanmış durumda. Önemli bir zirve. Şener Çetin şu anda Esenboğa Havalimanı'nda neler yaşanıyor? Var mı yeni gelen konuklar Ankara'ya? Lütfen paylaş bizlerle.
2: Kent merkezinde ciddi bir yoğunluk var ama havalimanlarında da o yoğunluğun an itibariyle devam ettiğini söyleyebiliriz. Geride bıraktığımız dakikalarda özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski heyeti geçti burada lider ve heyetiyle birlikte. Az önce yine Çekya ve Hırvatistan hükümet ve devlet başkanlarının konvoyu da havalimanından an itibariyle çıkış yaptı. Daha birkaç dakika önce Hırvatistan ekibini bu noktadan uğurlamış olduk. Aslında biz Esenboğa Havalimanı'nda birkaç gündür o hava hareketleri devam ediyor. Liderleri ağırlamaya devam ediyor. Ankara tarihi NATO zirvesine hazır bir şekilde, o kritik NATO zirvesi an itibariyle aslında panel ve programlarla başladı. Liderlerin gelmesini bekliyorduk. Gerek Ankara Havalimanı'nda gerek Esenboğa Havalimanı'nda hava hareketliliği devam ediyor. Esenboğa Havalimanı'nda da liderlerin gelmesi hasebiyle yoğun güvenlik önlemleri alınmış vaziyette. Gerek havalimanın iç ve dış kısmında, gerek yol güzergahınca protokol güzergahında devam eden o yol istikametinde ekiplerin aralıklarla o noktalarda bekleyişini, denetimlerini sürdürdüğünü ifade etmekte fayda var. Bir yandan da aslında Esenboğa Havalimanı'nın özellikle sivil havacılığa da neredeyse tamamen kapatıldığını gözlemlemekteyiz ki 18.00'a kadar sivil havacılık şu an devre dışı Esenboğa Havalimanı'nda ki bu noktada protokol güzergahı olduğunu söyleyelim. İşte liderler bu noktadan çıkış yaptıktan sonra ilk olarak Türk bayrakları ile bir karşılama var liderleri. Akabinde de NATO üyesi 32 devletin bayrakları, milli bayraklarını ışıklandırma direklerinde görebilmemiz mümkün. An itibariyle Esenboğa Havalimanı'nda sakinlik söz konusu. Yollar bomboş, tamamen liderlerin ulaşımının kolay bir şekilde sağlanması için burada her şey kontrollü bir şekilde ilerliyor. Bunu ifade edelim. Az önce de belirttiğimiz gibi geride bıraktığımız dakikalarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski geldi. Akabinde Çekya ve Hırvatistan Devlet ve

0: hizmetleri talepleri olacak. Diğer yandan Esenboğa Havalimanı'nda liderlerin gelmesini bekliyoruz. Gün içerisinde akşam saatlerine kadar o hava trafiğinin devam etmesi bekleniyor. İlerleyen saatlerde de özellikle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da yine Esenboğa Havalimanı'na iniş yaparak buradaki güzergahtan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaşmasını bekliyoruz. Biz de takibimizi sürdürüyoruz diyelim ve sözü Esenboğa'dan size bırakalım.
1: Evet, tam Orhan Sani'nin bıraktığı yerden aslında biraz daha devam etmek gerekiyor. Avrupa Birliği, evet, NATO konusunda Amerika'ya ihtiyaç duyuyor ama Amerika Avrupa Birliği'ne, Avrupa'ya ihtiyaç duyuyor mu NATO konusunda? Şimdi bir yandan da tabii Türkiye var. Çünkü Türkiye yıllardır hep böyle bir sorunlu müttefikmiş gibi anlatıldı, öyle davranıldı. Ama artık Türkiye'nin konumu her açıdan değişti. Savunma sanayini zaten az önce kısacık da olsa bahsettik ki resmi programa dahil edilmesi aslında bu savunma sanayi formunun çok önemli bir detay olarak gözümüze çarpıyor. Şimdi bir yandan da Türkiye, hem Amerika'ya ihtiyacı var mı, Avrupa Birliği'ne ihtiyacı var mı Amerika'nın soracağım ama bir yandan da tabii şimdi hep doğudan gelen tehditlere odaklanıldı. Hep Rusya bir tehdit olarak görüldü. Bir yandan da şimdi aslında Amerika'nın gördüğü başka bir şey de vardı ki bugün sadece bir NATO liderleri zirvesi gerçekleşmeyecek burada bugün ve yarın. Yine Pasifik konusunda da konuklar burada olacak. O konuyla da ilgili adımlar atılacak. Bir Çin tehlikesi de belki masada olacak. İlk sorudan başlayayım, Amerika konusundan, daha sonra da bu konuyla ilgili değerlendirmenizi alayım.
2: Tabii ki de. Ya şunu görmek gerekiyor. Karşılıklı bağımlılıklar çok yüksek. Bence Amerika'da Trump da bu işi biraz pazarlık noktasına getiriyor. Çünkü eğer bugün NATO içerisinde bir ayrılma ya da bir kopuş görecek olursak o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'da askeri üslerinde çıkarması gerekiyor. 4 Nisan 1949'da bu yapı ortaya çıktığında temel mantık şuydu. Sovyetleri uzak, Amerika'yı yakın, Almanya'yı da kontrol altında. Şimdi bu sistem çok değişti mi? Değişmedi. Ama şöyle diyebiliriz artık. Hala Rusya'yı uzak tutmaya çalışıyorlar. Amerika'yı merkezde tutmaya çalışıyorlar. Ama kontrol altına tutmaları için uğraştıkları birim nedir? Şu an yok. Yeni bir düşman algısı ya da Avrupa'nın kendi içerisinde kendi aktörlerinin de ne yapacağını bilmediği bir dönemdeyiz. Ya biz evet Amerika Avrupa arası kırılmalara odaklanıyoruz ama şu soruyu da sormam gerekiyor sanırım. Peki Avrupalı aktörler kendi içerisinde çok mu işbirliği içerisindeler? Yani bence bu dönemde de değiliz şu an. Bu nedenle zaten şu an belki yüzyılın en önemli NATO zirvelerinden birine ev sahipliği yapıyoruz.
1: Bir belirsizlik dönemi olarak adlandırılıyor ya aslında bunun tam da söylediğiniz şeyle örtüşüyor. Bir belirsizlik dönemi var. Kimse kimseyle aslında bir ortaklık içerisinde değil.
2: Kesinlikle. Yani işte kim ortaklık içerisinde? Türkiye. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bugün İran-Amerika-İsrail Savaşı, Rusya-Ukrayna Savaşı ya da işte Afrika'daki çalışma alanları, hangi bölgeye bakarsak bakalım Türkiye her aktöre, savaşan ya da çalışan her aktöre eşit mesafede olan ve işbirliği için diplomasi masaları kuran bir aktör. Bu nedenle zaten NATO'nun bugün burada yapılıyor olması son derece önemli. İşte Amerika ya da Avrupa ayrılır mı? Evet, büyük ihtimalle para konusunda ayrılacaklar ama zaten sistemlerinin kuruluşu bunun üzerine. Bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri bu yükü üstlendi. Yani o da Avrupa'yı çok sevdiği için mi? Bence bu soruyu da sormak gerekiyor. Gidip siz Avrupa'nın içerisinde bulunuyorsunuz ama buradaki asıl kırılma ne oldu? İran'da istediği desteği alamadı. Ve İran'da İspanya, İngiltere, Fransa her bir aktör çok sınırlı durdular. Bu nedenle de zaten Trump istediğini alamayınca ne yapıyor? Hemen NATO'yu bir güvenlik unsuru değil, bir pazarlık unsuru haline getiriyor. Yani biz biraz böyle pazarlık savaşlarını göreceğiz sanırım burada. Bu kabul etmemiz gereken bir gerçek. Şimdi buradan hareketle bir yandan da en temel konu düşman algıları yeniden şekillenecek. Çünkü NATO zaten düşman algısı üzerine kuruldu. Ve siz sürekli olarak kendi düşmanını yenileyen bir örgütü yeniden tanımlamaya çalışıyorsunuz. Sovyetler Birliği düşmandı. Şimdi 91 sonrası Sovyetler Birliği yoktu ama bize ne dediler? Huntington'un medeniyetler çatışmasıyla Müslümanlar kötü, İslamofobi, terörizm, tabii, bunları birleştirmeye çalıştılar. 2001 yılında biz bunun uygulamasını gördük aslında. O 11 Eylül saldırıları sonrası ilk defa 5. maddeyi uyguladılar. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için dediler. Ama Türkiye bu gerçeğin sahada istendiği gibi uygulanmadığını biliyor. Şimdi Avrupa ilk defa Amerika'nın kendisine karşı olduğu bir dönemde. Ama Türkiye NATO'nun zaten kendisine karşı olduğu dönemleri yaşadı. 74'te Kıbrıs'ta yaşadık. 4 yıl ambargo uygulandı bize. Bununla birlikte Türkiye bölgeyi terörden arındırmak için uğraşırken Türkiye'ye karşı pek çok kez Avrupalı aktörler farklı duruşlar sergiledi. Suriye bağlamına bakalım. Macron bugün neden Suriye'de bulunuyor ya da niye Suriye?

0: ziyareti yapıyor. Aynı Macron'un kendi ülkesinin çimento şirketleri Lafarge burada PYD'ye destek vermemiş miydi? Yani bunları
1: kendi ülkelerinde de yargılandılar.
0: Kesinlikle. Şimdi böyle bir sistem içerisinde sizin bir şekilde sistemi yeniden toplamanız gerekiyor. Toplamazsak tamamen dağılacak bir süreç içerisindeyiz. Bu nedenle de her bir aktör birbirine çok bağımlı ama her bir aktörün pazarlık unsurlarının sınırları yok. Biz belki biraz da bunu ölçeceğiz burada. Yeni öteki söylemlerinde Çin son derece önemli bir yere sahip. Sistemik risk aktörlerinden biri zaten. Ben yaklaşık 16 gün Çin'deydim buraya gelmeden önce ve Çin'de şunu gördüm. Şimdi Çin'in dünya algısıyla Avrupalı aktörlerin ya da Batı'nın dünya algısı çok farklı temellerde kendisini gösteriyor. Bugün Avrupa ya da Batı Çin'i sistemden çıkardığı zaman nadir toprak elementlerini nereden alacak da savunma sanayine yatırım yapacak? Bence ilk başta sorulması gereken soru bu sanırım. İkinci bir konu çip meselesi. Siz savunma sanayine odaklanıyorsunuz ama bu çipleri nereden bulacaksınız? Yine denkleme Çin girmiş oluyor. Burada Batı'nın şuna karar vermesi gerekiyor. Düşman algısı neyin üzerinden şekillendirecek? Ama biz dün Rusya'nın açıklaması, az önce siz de belirttiniz, düşmanın Rusya olduğunu görüyoruz. Peki ikinci bir düşman var mı? Bence bu sorunun yanıtını da burada alacağız. Şu an sadece Rusya'ya odaklılar ama Çin'den, Kuzey Kore'den, İran'dan bahis geçecek mi acaba? Ben en fazla mesela bu soruları merak ediyorum.
1: Evet, hep birlikte cevabını göreceğiz. Orhan, şimdi seninle de bir yabancı basın nasıl bakıyor onu konuşacağım ama önce bir Damla Kuşkapan'a gitmem gerekiyor. Çünkü Ato Kongrezyum'da Damla bizi bekliyor konuğuyla birlikte. Yanında Anıl Şahin var, savunma sanayi uzmanı. Damla, nedir şu anda orada yaşananlar? Yeni bilgiler ulaştı mı elimize? Hangi anlaşmalar imzalanacak? Herhangi bir sergileme yapılmayacak diye biliyorduk orada ama dün akşam görmüştük, bir kızıl elma maketi vardı. Nedir an itibariyle oradaki durum? Lütfen paylaşır mısınız bizimle?
2: Savunma sanayinin kalbi aslında bugün burada atıyor diyebiliriz Ato Kongrezyum'da. Birkaç maket sergileniyor aslında. Anlaşmalarda bekliyoruz. Özellikle Çelik Kubbe ve Tayfun'la alakalı. Bizler daha önceki yayınlarımızda birkaç bilgi almıştık Roketsan Genel Müdürü'nden. Şimdi detayları konuşacağız. Yanımızda konumuz savunma sanayi araştırmacısı Anıl Şahin var. Efendim, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
2: Bugün burada bizler neler bekliyoruz? Hem dolaşalım isterseniz, arkamızda kızıl elma var, onu gösterelim. Hem de sizden bilgi alalım. Neler olacak bugün?
3: Esasında burada hem NATO'nun kendi hava filosu için imzaladığı bazı sözleşmelere şahitlik ediyoruz. Diğer taraftan da ülkelerin kendi nezdinde imzalamış oldukları sözleşmelerin NATO şemsiyesi kapsamında, ki sonuç olarak bütün ülkeler NATO ordusu sıfatına sahipler, tekrar anons edildiğini görüyoruz. İlk etapta işte NATO'nun kendi müşterek filosu için, küresel filosu için havadan erken ihbar uçaklarının, insansız hava araçlarının, yakıt ikmal uçaklarının ve nakli uçakların tedariki söz konusu oldu. İşte tedarik edilen sistemler anons edildi. Diğer taraftan da örnek vermek gerekirse Türkiye'de işte Aselsan, Roketsan, STM, TÜBİTAK gibi Türk savunma sanayi şirketlerinin daha önce savunma sanayi başkanlığıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emanetine, ürün tedarikine yönelik imzalanmış oldukları sözleşmelerin burada tekrar anons edildiğini gördük. İşte erken ihbar radarı Aselsan tarafından geliştirilen, Roketsan tarafından geliştirilen kara atmaca, karadan karaya seyir füzesi, STM'nin yine farklı sistemleri, yine bazı TÜBİTAK ve Aselsan tarafından geliştirilen uydu sistemleri gibi Türk savunma sanayi şirketleri tarafından NATO'nun gücüne güç katacak ürünlerin tedarik anlaşmaları da burada tekrar anons edildi. Tabii önemli bir bileşen var burada. Normalde bu gibi forumlarda çok ürün maketlerinin sergilenmesine izin verilmez. Şu anda burada sergilenen ürünlerin, maketlerin tamamı da burada sözleşmeleri imzalanmış olduğu için sergileniyor. Ancak bir pozitif ayrımcılık yapıldı. Bayraktar Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı'nın ve Murat AES Radar'ın maketlerine de yer verildi. Az önce gördük zaten onları. O da aslında hani NATO'nun Türkiye'nin bu insansız savaş uçağı platformunda işte dünyanın kendi radarıyla tespit ettiği ve kendi kanatlarının altından attığı füzeyle bir hava hedefini imha etmesinin, yani Kızıl Elma'nın bunu başarmasının ne kadar önemli olduğunu NATO'nun bakış açısını aslında sergiliyor. Şu anda halihazırda Kızıl Elma bu kabiliyete erişen ilk ve tek platform olma özelliğine sahip. Yani bir insansız savaş uçağı düşünün. Kendi dahili radarıyla tespit ettiği hava hedefini kendi kanatlarının altından attığı hava füzesiyle düşürmüş olacak. Buna aslında NATO'nun bakış açısını bu forum kapsamında bu ürünlerin maketlerine de burada yer verilmesiyle, ki forumun kuralları

0: için de aslında yer verilmesini, yer verilmesiyle birlikte daha iyi anlamış oluyoruz.
1: Sen peki hangi alanlarda aslında biraz daha böyle imza bekliyorsun bizim Türk savunma sanayi ile ilgili? Daha önceki yayınlarımızda Murat İkinci ile röportaj yaptık, Roketsan Genel Müdürü. O da biraz Çelik Kubbe ve Tayfun füzesine işaret etti. Sen neler düşünüyorsun?
0: Yani aslında bu gibi forumlarda imzalanacak sözleşmeler zaten çok daha önceden belli oluyor. O sözleşmelerde imzalandı. İşte AVAX uçağını diyoruz, yakıt ikmal uçağını, nakliye uçağını, İHA'yı diyoruz. Ama önemli olan bu forumlarda gerçekleştirilen görüşmelerin sonucunda...
1: Açacağı kapılar aslında.
0: Açacağı kapılar, evet, kesinlikle. Murat Bey doğru bir noktaya kesinlikle bence de parmak basmış. NATO'nun önümüzdeki dönemdeki en büyük ihtiyacı hem taarruzi sistemler hem de gelişmiş taarruzi sistemleri engelleme kapasitesine sahip savunma sistemleri. Bu iki noktada çok ciddi bir boşluk var. Endüstriyel üretim kapasitesi açısından da bir boşluk var. Çünkü ABD'nin İran'daki savaştan dolayı stokları ciddi manada erimiş durumda. ABD'li savunma sanayi şirketlerinin önümüzdeki 4-5 yılı boyunca kendi ordusunun envanterini tamamlamaya yönelik faaliyetleri güdeceğini düşünecek olursak, Avrupa ülkelerinin ABD'den tedarik edeceği, siparişini vermiş oldukları ürünlerin teslimat programlarının 4-5 yıl erteleneceğini söylememiz mümkün. Ama 4-5 yıl vakti yok Avrupa ülkelerinin. Dolayısıyla bu boşluğun doldurulması gerekiyor. Türkiye'de özellikle balistik füze ve seyir füzesi anlamında, elektronik harp anlamında, radar sistemleri anlamında, insansız hava platformları anlamında çok ciddi ürünler geliştirmiş ve bu ürünleri çok ciddi kapasitelerde üretebilir hale gelmiş bir aslında sanayi ekosistemi. Dolayısıyla Türk savunma sanayinde bu kapsamda özellikle Avrupa'daki NATO müttefiklerine verebileceği katkılar çok önemli boyutta. NATO'da ve diğer üye ülkelerde bunun farkında. Bu kapsamda bu yüzden belki de NATO tarihinin en büyük savunma sanayi forumu Türkiye'de gerçekleştiriliyor ve bu kadar yüksek katılım söz konusu.
1: Teşekkür ederiz efendim. Yanımızda savunma sanayi uzmanı Anıl Şahin vardı. Kendisiyle ATO Kongresi'nde gerçekleşen savunma sanayi forumuna dair detayları konuştuk. Diyelim ve söz sizlere bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz Damla. Kolaylıklar diliyoruz bir yandan da size. Şimdi gelelim başka bir başlığa. Şimdi az önce biraz girdik ama hep Avrupa, NATO, Amerika konuşuyoruz. Peki şimdi Çin başlığı açarsak. NATO. Şimdi Amerikalı ya da Amerikasız bir NATO. Çin'le baş edebilir mi diye sorayım amiyane tabirle. Yani Çin konusu ne olacak? Yeni bir tehdit olarak aslında daha önceki zirvelerde Çin'den bahsedilmişti. Şimdi Çin bambaşka bir sıfata bürünür mü burada?
3: Bahsedilmişti ama hiçbir zaman o şeye metne girmemiş.
2: Evet,
3: yani
2: metne girmedi.
3: Çin bir tehdit olarak, bir yani tehdit algısı olarak, bir resmi olarak metinde yer almamıştı. Ama aslında her zaman hem askeri manada hem ekonomik manada bir büyüyen bir ülke potansiyel. Bunu tehdit olarak da görebilirsiniz. Farklı bir şekilde görebilirsiniz ama dünyadaki ekonomik ekonomi pastasının dilimlerini daha da büyük kesmeye başladığı için haliyle askeri açıdan da Batı'yı tehdit etmeye başladı. Peki Amerikalı ya da Amerikasız bir NATO Çin'le baş edebilir mi? Çok zor şu anda. Yani çünkü askeri kapasite açısından tamam, yani Amerika'nın uzak ara bir üstünlüğü var. Avrupa'nın da askeri kapasite noktasında en azından işte uçakları, gemileri, askeri kapasitesi yani asker sayısı noktasında çok güçlü olmasa bile ya da sahada tecrübesi olmasa bile bir askeri güç sonuçta ama Çin'in avantajları çok fazla. Hem
2: bir araya gireceğim Orhan, lütfen unutma. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan Finlandiya Devlet Başkanı'nı da kabul ediyor. Artık hem Ankara'ya ulaşan liderler bir yandan da külliyeye girilip baş başa görüşmeler de başlamış durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO mesaisi tüm hızıyla yoğun bir şekilde devam ediyor. Şu dakikalarda da tekrar söyleyelim, Finlandiya lideriyle bir araya geldi. Lütfen devam et Orhan.
3: Yani avantajları var Çin'in dedik. Bu avantajları, bir numaralı avantaj artık ya bazı noktalarda Amerika treni kaçırdı. Yani ekonomik açıdan Çin'le mücadele edebilme gücüne şu anda sahipti. Geçtiğimiz yıl işte 2025'te Trump'ın ikinci dönem koltuğa oturmasından sonra hepimiz gördük işte tarifeler %100 yapacağım dedi, %200 yapacağım dedi. Ya biraz vazgeçeceğim, tamam 6 ay erteledim, 1 sene erteledim deyip geri adım attım. Çünkü Çin'e yapacağı ekonomik yaptırım, tarifeler doğrudan Amerikan vatandaşının cebini vuruyor.

0: Bu biraz artık bunun maalesef yani o noktada Amerika'nın pek de yapabileceği bir şey yok. Peki askeri manada bir şey yapabilir mi? Ona geldiğimiz vakit şimdi NATO üzerinden konuşacak olursak hiçbir NATO üyesi ülkenin bir kere Çin'e bir şey yok. Karasal bir coğrafi olarak bir yakınlığı yok, sınır komşuluğu yok. Hal böyleyken bu çerçevede bunu yapması çok zor. Çünkü Amerika alternatif olarak NATO'ya alternatif olarak farklı oluşumlar peşinde şu anda. İşte buradaki zirve çerçevesinde yapılacak toplantıların bir kısmı da zaten bunun işareti. İşte Kore, Japonya, Avustralya, Yeni Zelandalı bakanlarla öteden biri görüşüyordu. Burada da o görüşmelerin bir devamı mahiyetinde bir toplantı yapılacak. Trump da olacak bu toplantıda ve Çin'le birlikte Çin'in interlandı. Çevresindeki ülkelerin çok ciddi bir şekilde Çin'e bağımlılığı artmaya başladı. Onlarla nasıl mücadele edecek? Bir yol haritası çizmeye çalışacak ama orada da kafalar karışık. Yani Amerika'nın çünkü Güney Kore'nin bir askeri gücü var ama Güney Kore daha Kuzey Kore ile mücadele edemezken, hala o tehditler devam ederken Çin'le nasıl mücadele edecek? Yine aynı şekilde Japonya'da yeni bir yönetim var, yeni başbakan var. Trump'la da arası çok iyi. Ama Japonya'nın askeri kapasitesi, siyasi kapasitesi de yeterli değil. Diğer ülkeler yakın gibi görülse bile Avustralya, Yeni Zelanda çok uzak mesafede. Çin o noktada avantajlı. Hem coğrafi avantajını kullanıyor hem de ekonomik avantajını kullanıyor. Ve tüm bu, dikkat edersiniz, dünyanın hemen hemen her bölgesinde çatışmalar var. Orta Doğu'da işte savaşlar, hiç görmediğimiz boyutta savaşlar olmaya başladı. İran gitti, bütün Körfez ülkelerini bombaladı. İsrail, İran'ı vurdu. Lübnan karışık, Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Güney Amerika'da yine aynı şekilde darbeler, karışıklıklar var. Ama Çin bunların hiçbir tarafına da yok. Yani şunu destekliyorum, şunu desteklemiyorum noktasında değil yani.
1: Sadece bir adı geçiyor. Yani İran'ı destekledi, onu destekledi ama resmi anlamda Çin'in attığı herhangi bir adımı görmedik. Yok, ne 28 Şubat'ta başlayan savaşta, ne Rusya-Ukrayna savaşında resmi bir adım görmedik. Devam edeceğiz Orhan, çünkü bugün kusura bakmayın. Bir yandan da arkadaşlarım sahada röportajlar yapıyorlar. NATO zirvesine katılmak üzere 2024 yılında NATO'ya üye olan İsveç Başbakanı o da Ankara'ya iniş yaptı. Ve Kristoşon'la bir arkadaşımız bir röportaj gerçekleştirdi. Abdullah Ümer'in özel röportajını getiriyoruz ekranlarınıza. Bakalım yeni NATO üyesi Kristoşon ne mesajlar verdi, dinleyelim.
2: It's great to be here.
3: Burada olmak harika. Bu İsveç'in üçüncü katılımı tam üye olarak bir NATO zirvesine ve kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Biz kendimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Yeteneklerimizi kanıtlamış bulunuyoruz. Savunma sanayi anlamında NATO'nun geri kalanına özgün özel hava gözetleme kabiliyeti kazandırmak bağlamında. Benim böyle bir uzman bilgim yok Türkiye savunma sanayine dair gerçekten. Ancak şunu çok iyi biliyorum ki Türkiye son derece önemli bir NATO ittifakı, elbette en güçlülerden biri NATO'da. Peki Türk droneları hakkında, Bayraktar hakkında ne düşünüyorsunuz efendim? Dürüst olmak gerekirse bu konuda teknik yetkinliğe sahip değilim bunu değerlendirebilecek kadar. Ancak lütfen benim savunma bakanımla görüşecek olursanız, kendisi bu konudaki tüm bilgilere hakim, detaylara hakim.
1: Her evet, külliyeden yayınımızı şimdilik sonlandırıyoruz. Konuklarıma çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Merve Sunozcan efendim, teşekkürler, ayağınıza sağlık. Ve En Yüz Yayın Koordinatörü Orhan Salih. Şimdilik sözü Ankara stüdyolarımıza Arzu Fidan verdiye bırakalım. Konuklarıyla birlikte bugünü onlar nasıl değerlendirecek, söz sizde Arzu.

0: 6. NATO Liderler Zirvesi'ne sadece saatler kaldığını söylemek mümkün. Özellikle hazırlıkların şu an itibariyle artık tamamlanmış olduğunu ifade edelim ve buradan gelecek mesajlar oldukça önemli bir yere sahip. Şu anda Ankara stüdyolarındayız ve özellikle iki konuğumuz var. Hemen Mustafa Ertekin gazeteci, yanımızda yine doçent doktor Serhan Afacan'ın da burada olduğunu ifade ederek başlayalım. Efendim yayınımıza hoş geldiniz diyerek başlamak istiyorum. Özellikle şu an için baktığımızda aslında NATO Liderler Zirvesi kapsamında önemli bir ismin şu saatlerde, yani yaklaşık 2 saat kadar sonra başkent Ankara'da olmasını bekliyoruz Donald Trump'ın. Özellikle bu noktada baktığımızda Trump'ın kalabalık bir heyette geleceğini biliyoruz. Yanında Dışişleri Bakanı Marco Rubio da var ve yine Savaş Bakanı ve pek çok ismin yer aldığını biliyoruz. Başkan Erdoğan ve Trump'ın önemli bir görüşmesi olacak ve tüm dünyanın da gözü bu görüşmede olacak. Peki neler konuşacaklar sizce?
1: Hani konuşulacak konuları temel olarak iki kategoriye ayırmamız gerekir. Bunlardan bir tanesi elbette NATO ittifakı çerçevesinde konuşulacak. Ama daha öncesinde, bugün biliyorsunuz zirveden önce bugün ikili bir görüşme olacak. Orada da ikili konular konuşulacak tabiatıyla. Ki burada ABD Başkanı bundan birkaç gün önce bazı sürprizlerle Ankara'ya geleceğini söylemişti. Türkiye Cumhuriyeti'nin de elbette hazırlıkları var. Amerika'dan beklentileri var. Amerika'ya sunabileceği konular var. Tabii bir süredir kan motorlarına ilişkin biliyorsunuz bazı, nasıl söyleyeyim, haberleri görüyoruz. Aynı zamanda F-35 iddiaları var. Bunlar tabii ki şu aşamada iddia. Buna ilişkin tabiatıyla resmi bir açıklama gelmedi. Onu görmemiz gerekecek somut anlamda. Ama benim açımdan ikili görüşmelerdeki en temel mesele muhtemelen şu olacak. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında ilişkiler toparlanma sürecine girmişti zaten. Biliyorsunuz S-400'lerden kaynaklı bir girdaba girilmişti. Oradan çıkıldı. Evet. Artık somut adımların atılması gerekiyor. Somut adımların atılması da elbette bu kasa yaptırımları önemli bir konu. Bunun tamamen aşılması gerekir. Halk Bankası davasında olduğu gibi tamamen bu dosyanın kapanması gerekir Türkiye perspektifinden. Diğer taraftan Türkiye'nin ihtiyacı olan belirli silahların, biliyorsunuz hava savunma sistemi bunun parçasıydı zaten, S-400'e de oradan gelmiştik. Ve diğer taraftan Amerika ile Türkiye'nin hem NATO ittifakı çerçevesinde hem de ikili ilişkiler bağlamında güçlü bir raya oturduğunu gösterecek köklü işlerin yapılması lazım. Bu manada F-35 meselesi devreye giriyor. Çünkü F-35'te Türkiye'nin kazanılmış hakkı var. Daha doğrusu kazanılmış hak da doğru olmuyor. Türkiye paydaş projede. Dolayısıyla Türkiye'nin orada hem itibarının iade edilmesi, projeye tekrar dahil edilmesi, hem de Türkiye'nin hakkı olanların Türkiye'ye verilmesi, ki zaten bu nedenle Netanyahu birkaç gündür biliyorsunuz feryat figan halinde. Muhtemelen bu tarz haberler kendisine iddialar geliyordur diye tahmin ediyorum. İkili görüşmenin en önemli çıktısı muhtemelen bu olur. Bu tarz somut adımlar olur. Bunun dışında asıl iki liderin, yani NATO'nun en güçlü iki ordusunun lideri olarak, iki ülkenin lideri olarak NATO ittifakı için vereceği mesajlar, arzu Hanım, çok önemli olacak. Türkiye zaten ev sahibi ülke sıfatıyla başrollü olacak tabiatıyla. Amerika Birleşik Devletleri malum NATO içindeki durumu tartışılıyor. Daha doğrusu Amerika kendini tartıştırıyor, öyle söyleyelim isterseniz. Bu manada NATO ittifakının geleceğine ilişkin ne tür bir perspektif ortaya konulacağına ilişkin iki liderin vereceği mesajlar, ikili ilişkilerin de ötesinde bu kolektif savunma açısından fevkalade önemli olacak.
0: Hocam, Mustafa Hocam, aynı soruyu hem size de sormak isterim. Aynı zamanda bu noktaya baktığımızda katsa yaptırımlarının kaldırılması aslında sadece savunma alanını mı etkiler, yoksa daha başka durumlarda da ne olarak önümüze çıkar?
2: Şimdi öncelikle iki açıdan bakmak lazım. Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılan 36. NATO Liderler Zirvesi gerçekten bir tarihi milat diyoruz. Neden? Çünkü 3.0 diye adlandırılan yeni savunma stratejilerinin Türkiye'de karara bağlanması, dünyada NATO'nun savunma stratejileri konusunda yeniden konumlanması, soğuk savaş dönemlerindeki meselenin işte geldiğimiz tarih itibariyle nasıl konumlanacağı, 3.0 ne anlama geleceği, bu çok önemli. Ama bir önemli şey daha var ki tabii ki başkentimiz Ankara'da NATO zirvesinin yapılıyor olması, Türkiye'nin diplomatik alanda ve çözümcü ve bölgenin en büyük güç merkezi olması noktasında önem arz ediyor. Sayın Trump'ın gelişini şöyle hesap etmek lazım. Sayın Erdoğan'ın isteği üzerine geliyorum diye bir dostluk çerçevesi

0: de çizmişti. Şimdi ama Sayın Trump tabii ki farklı bir lider. Farklı konuşmaları var, farklı şeyleri var. Ama ben valizinde ne var onu çok merak ediyorum. Bir gazeteci olarak valizini takip ediyorum. Yani buradan Sayın Trump'a da bunu hatırlatmış olayım. Valizini takip ediyorum. Hı hı. Katsa yaptırımları biliyorsunuz düşman devletlere uygulanan bir yaptırım.
1: Evet.
0: Şimdi liderlerimizin dostluğu, yakınlığı ve NATO'da en büyük müttefikimizin en başında gelen Amerika Birleşik Devletleri. Dolayısıyla şimdi bu zirvede gerek Katsa yaptırımları, gerek efendim F-35 projesi, gerekse Kaan motorları konusunda bir gelişme sağlanacağı kanaati taşıyorum. Bir şey daha taşıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin son 12 yılda %83.3 savunma sanayinde özellikle efendim dünyada uygulanan drone teknolojisi, endüstriyel üretimi, gerek İHA'larımız, SİHA'larımız ve Tayfun 3 blok. Bakın bu çok önemli bir şey. Tayfun 3 blok NATO'ya entegre edilebilecek çıktığı andan itibaren efendim takip edilip veri paylaşımı yapabilecek bir sistem ve tarama güdümlü bir sistemden bahsediyoruz. Dünyada bu ilk. Bunu özellikle A Haber ekranlarında vurgulamak istiyorum. Şimdi tarama güdümlü ne demek? Şimdi bakıyorsunuz bir koordinat verdiğiniz zaman direkt hedefe gitmek yerine hedefin değişken hareketlerini, yani hareketli bir gemi hedefinin, deniz üzerindeki hedefin hareketlerini algılayıp yeniden yönlendirme ve konumlandırma yapabilen bir sistem. Bunların NATO'ya entegrasyonu çok önemli. Şimdi NATO Avrupa'nın güvenliği efendim düşünüldüğü zaman Türkiye'ye çok önemli roller üstlenilecek. Bunlardan bir tanesi NATO'nun finansmanı, yani gayri safi milli hasılanın %5 oranında katkı sağlanmasını Sayın Trump istemişti.
1: Evet.
0: Bunların masada olacağını düşünüyorum. Diyordu ki biz NATO'nun patronuyuz ama her daim finanse edemeyiz diyordu.
1: Hı hı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat gücü, nükleer caydırıcılığı ve silah teknolojileri NATO'ya bir ivme kazandırıyordu. Dolayısıyla Trump'ın sesi çok gür çıkıyordu. Ama geldiğimiz noktada saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın efendim gerek diplomatik alanda gerekse ülkenin savunma sanayinde üstlendiği misyon gereği efendim geldiğimiz nokta itibariyle artık masa kuran bir ülke olması ve bu zirvenin Ankara'da efendim 32 devlet başkanıyla, yani NATO üyesi 32 devlet başkanıyla yapılıyor olması, 100 bakanın katılıyor ve Trump heyetinin de 1000 kişilik bir heyet olduğunu düşündüğümüz zaman burada bizim ürettiğimiz bilinmeyen teknolojiler, endüstriyel efendim savunma silahlarımızın da bir anlamda Avrupa'nın güvenliği açısından sipariş edileceğini, bunların ihracatımıza çok önemli katkı vereceğini, aynı zamanda da efendim şu 3-0'a da bir açıklık getireyim bir dakika itibariyle. Bu 3-0 nedir? Bakın NATO kurulduktan sonra ne olmuştu? Dünyada efendim yeni bir güvenlik şemsiyesi oluşturuldu. Bir paylaşım modeli geliştirildi. 1992 yılında NATO niçin kurulmuştu? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin efendim karşı bir efendim güvenlik şemsiyesi olarak düşünülmüştü. 1992'de yani bu yapı yıkılıp da Rusya Cumhuriyeti olduktan sonra ikinci aşamaydı. Ama şimdi bir tehlike var ki yine Rusya'nın başını çektiği efendim Çin ve Kore'nin de bu ittifaka ortak olmasıyla birlikte NATO'nun önemi bir kez daha, yani NATO stratejinin 3-0 stratejisinin önemi bir daha ortaya çıkıyor ve bunları görüşmek için Ankara'nın seçilmiş olması, saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın buna liderlik ediyor olması gerçekten bu tarihi bir altı çizilmesi gereken bir gün olarak değerlendiriyorum.
1: Hocam özellikle 3-0 dediniz, sizinle devam etmek istiyorum. Burada Türkiye'nin NATO'daki 3-0'a hazır olduğunu söylemek mümkün mü bu süreçte şu an için?
2: Şimdi 3-0 denen şeyin neredeyse prototipi Türkiye. Ama şimdi bu 3-0 tartışmasının nereden başladığına bir bakmak lazım. Biliyorsunuz Amerikalılar ihdas ettiler bu kavramı. İlk olarak Şubat ayında Elvich Kolbe savunma politikaları müsteşarı kullandı. Daha sonra da Haziran ayındaki savunma bakanları, NATO savunma bakanları toplantısında Brüksel'de bizatihi savaş bakanı Pete Hegseth de kullandı bunu. Şimdi bunu bununla ne kastediliyor? Aslında biraz daha tırnak içinde proaktif bir NATO kastediliyor. Zaten orada Hexet'in konuşmalarını dinlediğimizde Arzu Hanım gördük. Avrupa'ya bir

0: işleri var. Boş işlerle uğraştınız tırnak içinde. İşte bu çevre sorunlarını boş iş olarak görüyor. İşte cinsiyet tartışmaları, şunlar bunlar. Bunları bırakın. Yani burada çok ciddi tehditler var. Kapasite artırımına gidin ve bunun bir parçası da biliyorsunuz külfet paylaşımı. Külfet paylaşımı da buradan da zaten yurt içi gayri safi hasılanın biliyorsunuz %5'ine kadar 2029 deniliyor, ne kadar gerçekçi göreceğiz, çıkarılması, kolektif savunma harcamalarının çıkarılması. Ve bu da şu anlama geliyor Amerika açısından: evet, nükleer caydırıcılık bende, stratejik istihbarat bende, küresel güç projeksiyonu evet bende, ama siz de konvansiyonel gücünüzü artırın, bir şeyler üretin yani, evet. Ve bir bölümü de benden de elbette satın alın, dolayısıyla benim sizi korumamı beklemeyin. Ve bunu yaparken iki temel sütuna yerleştiriyor. Bu 3.0 tartışmaları esasen bitmedi. Bugün yeni başlayacak. Hatta yarın yeni başlayacak. Çünkü masadaki liderlerin
1: konu o.
0: Evet, masadaki konu o. Liderlerin pozisyonu, onun altını dolduracak açıklamalar, belki yayınlanacak olan konsept metni vesaire. Ama bunun temel anlamda iki sütunun olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi stratejik otonomi. Yani hepinizin stratejik bir otonomisi olur. Bu doğal olarak Türkiye örneğinde görüyoruz zaten. Türkiye'nin koşulları belli noktalarda bir otonomi ihdas etmesini, takip etmesini gerekli kılıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Ama ikincisi kolektif savunmaya bağlılık. Yani bunu NATO'ya rağmen yapmayın. NATO'nun parçası olarak yapın. Bir şeyler geliştirin. İşte hocam ifade etti. Drondur, başka kabiliyetlerdir. Ama bunu NATO çerçevesinde yapın ki biliyorsunuz Ankara'ya ayak bastığından itibaren NATO Genel Sekreteri Rutte de buna vurgu yapıyor. Yani tabii. Türkiye'nin savunma sanayi kapasitesinin NATO açısından ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. Şimdi dolayısıyla Türkiye tam anlamıyla eğer tartışma bu eksende yürüyecekse bir 3.0 ülkesi. Ama bu Türkiye'nin her koşulda işine yarar mı? Bunu tartışmamız gerekir. Şimdi Türkiye burada çok büyük bir kapasite ortaya koyabilir. NATO'nun en erken üyelerinden bir tanesi biliyorsunuz 1952'den bir itibar. Bu önemli bir nokta ki Rutte yine buna da vurgu yaptı. En eski parçalarından, paydaşlarından biri dedi. Ama aynı zamanda Türkiye asla ve asla her zaman Avrupa'ya bir şey veren taraf olmayacaktır.
2: Evet.
0: Çünkü şunu unutmayalım, çok majör, önemli krizlerde Avrupa Türkiye'yi yalnız bıraktı.
1: Evet.
0: Şimdi yani bunları unutursak bir anda birilerine kendimizi sanki tatipte bulunma ihtiyacı içinde hissederiz. Böyle bir şey de söz konusu değil. Avrupa 2003 işgalinden, Irak işgalinden bir itibar Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör dahil, hatta terörle mücadeleye bırakınız destek vermeyi en son Avrupa raporunda gördük, parlamento raporunda gördük.
2: Evet.
0: Yani Türkiye'ye köstek olmak için ellerinden gelen her şeyi de yaptılar. Şimdi dolayısıyla Türkiye zaten bu yaşanmamış gibi davranmıyor. Dolayısıyla ben şu aşamada Türkiye'nin Amerika'ya yakınlığının Avrupa'ya yakınlığından fazla olduğunu düşünüyorum. Elbette Avrupa ile başka paydaşlıklarımız var. İşte sınır paylaşıyoruz vesaire. Ama mesela bir anda önümüze Güney Kıbrıs Rum kesimi tartışması getiriliyor. Türkiye gibi bir devleti oradaki küçük bir yapılanma üzerinden sıkıştırmaya çalışan, hala vizyonu buraya sıkışmış olan bir Avrupa var. Ondan sonra Miçotakis diyor ki biz Türkiye ile şöyle yapabiliriz, böyle yapabiliriz. Şimdi bu da gerçekçi değil. Tamamen konjonktürel açıklamalar. Dolayısıyla Türkiye'nin Amerika ile ikili ilişkilerinin ben en az bu kolektif savunma kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Açık konuşmak gerekirse hatta yer yer daha önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa uzunca süredir aslında bu 2.0 tartışması o biliyorsunuz.
2: Evet,
0: 1.0 hocam anlattı. Zaten Soğuk Savaş'taki performans başarılı. 2.0 oradan itibaren uykuya geçiyor. Uyku pozisyonuna geçiyor. Bir kış uykusunda ve bunda en büyük payda Avrupa'nın. İyi, refahımız olsun. Biz daha fazla refah devleti olun. Kim savunacaksınız? Amerika savunsun. Güney ve Doğu kanadınızda peki tehditler var. Oralarla Türkiye uğraşsın. Şimdi dolayısıyla bu gerçekçi bir şey değil. Benim en büyük soru işaretim şu. Daha doğrusu merak ettiğim konu şu. Türkiye bu NATO 3.0 tartışmasında resmi metinlere girerse diyelim ki bu tartışmasını şu iki şeyle nasıl birleştirecek? Bunlardan bir tanesi stratejik özel. Türkiye bunu yapıyor. S-400 tartışmaları da ve bir sürü boyutu var. Bunun birincisi bu. Türkiye bunu terk etmez. Her zaman NATO'ya bağlı kaldı. Bağlılığını ifade etti ama aynı zamanda Türkiye'nin koşulları belli oranda stratejik özelliği takip etmesini zaten Türkiye'ye dayatıyor. Ve Türkiye bu gerçeğin farkında. Birincisi bu. İkincisi, dikkat edersek NATO, özellikle Amerika bunu yapıyor. NATO'yu biraz daha Orta Doğu'ya angaje etmeye çalışıyor ki biz bunu Hürmüz tartışmalarında gördük. Ama Türkiye Orta Doğu bağlamında bölgesel sahiplenme diyor. Dolayısıyla biz bölge olarak sorunlarımızı halledelim diyor. Dolayısıyla Türkiye'nin orada NATO ile bölgesel sahiplenme arasında bir denge kurmak gibi bir sorumluluğu da olacak ki bunu da yapmaya çalışıyor biliyorsunuz. Bu dörtlü mekanizma da bunun parçası. İşte bütün komşularla Türkiye'nin ilişki kurması da bunun parçası. Burada eylemlerinin ötesinde söylemlerde bulunacak

0: tedbirlerde bulunacak bir Avrupa riski var karşımızda. Buna karşı dikkatli olmamız gerekir. Çünkü Avrupalılar bunu çok yapıyorlar. Türkiye şöyle, Türkiye böyle falan. O zaman ne yapsın? Bu tehditlerle Türkiye uğraşsın. Peki bir de Türkiye'nin terör gibi tehdidi var. Aslında o tehdit değil. Türkiye bunu abartıyor falan noktasına geliyor. Ama ben Türkiye'nin hem geliştirdiği kabiliyetlerle, savunma sanayini uzun süredir konuşuyoruz, hem de zaten birikmiş olan tecrübeyle kesinlikle böyle bir, nasıl söylerler, riski çok iyi yöneteceğini düşünüyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Ama bu özellik konusu, stratejik otonomi konusu ve bölgesel sahiplenme konusu 3.0 bağlamında üzerinde Türkiye eksenli olarak fazlaca durmamız gereken iki madde.
1: Hocam teşekkür ederim. Bu noktada hemen zamanda daralmışken bir soruyu da aslında araya sıkıştırmak istiyorum. Özellikle Mark Rutte demişken Mustafa Hocam size devam edelim. Burada NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin özellikle Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile elbette bugün de bir görüşmesinin olmasını bekliyoruz. Ancak bu noktada bu görüşme ışığında Rusya ve Ukrayna savaşında sona mı geliniyor ya da bu görüşmeyle birlikte savaşın seyri daha da sertleşir mi? Yani hangi ifadeyi kullanmak daha doğru olur sizce?
2: Şimdi önce Mark Rutte'ye bir eleştirim olacak. Keşke dünkü konuşmasında NATO'nun 5. maddesi, 4 ve 5. maddesinde hatırlamış olsaydı. 1952'den beri bizim en güçlü müttefiklerimizden birisi askeri alanda diye ifade etti ama bizim işte gerek kıymetli hocam da ifade etti, gerek terörle mücadele, gerekse bu efendim Patriot füzeli savunma sistemlerinin bir an önce kaçırılması, Türkiye'nin yalnız bırakılmasını Türkiye Cumhuriyeti Devleti asla unutmamıştır. Unutmadığı için de saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın savunma sanayine verdiği önem ortadadır. Bu bir kere bir eleştiri olarak söylemek istiyorum. Şimdi sorunuza geldiğimiz zaman, şimdi tabii ki Zelenski ile görüşmesi Rutte'nin, bunların hepsi bana göre yeni konumlanma stratejisinin içerisinde efendim düşünülen meseleler. Ama Ukrayna-Rusya savaşında görüldü ki NATO'nun halen efendim Avrupa'daki birçok ülke NATO üyesi olmasına rağmen efendim NATO'nun silah vermekle olmuyormuş. Etkinliğini ortaya koyamadıkları için ne oldu? Finans ettiler, silah verdiler. Ama burada bir planlama, strateji eksikliğinin de var olduğunu görüyoruz. Bu Mark Rutte'nin bunu söylemiş olması Ukrayna-Rusya savaşını bitirmez. Burası çünkü NATO'nun genişleme stratejisi içerisinde Finlandiya'nın, İsveç'in şeye girmiş olması Rusya'yı kızdırmıştır. Rusya istediklerini almadan ve ABD'nin arka planda bir uzlaşı trafiği olmadan ben bu savaşın böyle çok yakın bir tarihte biteceğini düşünmüyorum. Ama en büyük rolleri, yine biraz konuşmamın başında ifade etmiştim, dünyadaki diplomasi başarısı Türkiye'ye aittir. Bakın gerek tahıl krizi yaşandığı zaman, gerekse efendim Dolmabahçe görüşmeleri, gerekse Antalya Demokrasi Forumu, bunlar çok önemli gelişmeler. Yani başı sıkışan, başı belaya giren her ülke artık saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın ağzına bakıyor, ne söyleyeceğini, nasıl bir tavır alacağını hesap ediyor. Dolayısıyla Ankara'da bu zirvenin yapılıyor olması, Türkiye'nin artık masada masadaki konuları konuşan değil, masaya konu getiren bir devlet olması açısından çok önemlidir. Ama NATO dediğimiz yapının da tarih boyunca baktığımız zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kendi görevlerini, karşı görevlerini yapmadığını ben düşünüyorum. Özellikle Güney Kıbrıs Rum kesiminin bugün İsrail'le flört ediyor olması ve Atina'nın, NATO ülkesidir Atina, NATO üyesi Atina'nın efendim bu flörtün içerisinde ev sahipliği yapması bir çok düşündürücüdür. Buradaki sinsi planın Avrupa Birliği'ne nasıl aldılarsa da NATO'ya da alma ihtimallerini ben bir şey olarak, bir öngörü olarak, bir gazeteci olarak, bir öngörü olarak bunları da ifade etmek istiyorum. Bu gibi çıkışlara tabii ki devletimizi yöneten Sayın Cumhurbaşkanımız asla ve asla bunlara, tabii ki bu yaklaşımlara müsaade etmez. Ama NATO'nun da çok böyle hani büyürüpak düşünceleri olduğunu ben şahsen düşünmüyorum.
1: Evet hocam.
2: Onlar da bizim son 12 yılda elde ettiğimiz teknolojik gelişmeler savunma alanında, gerekse dünya liderliği konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın üzerine aldığı liderliğe ihtiyaç duyduklarını görüyorum. Son bir cümlede, Hürmüz'de yaşanan meseleler ABD'nin ne kadar güçlü

0: teknolojisi olursa olsun.
1: Evet.
0: Bakın o bölgedeki 9 emirliği savunamadığını gördük. Yani bunu Afganistan'da da gördük. Bunu Hürmüz krizinde de gördük. Dolayısıyla NATO'yu oraya müdahil etme arzusunun olduğunu biliyoruz. NATO ölümü beyin ölümü gerçekleştirmiş diyen Macron'un Ankara'da ne söyleyeceğini de gerçekten ben merak ediyorum.
1: Çok sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bir sonraki bültenimizde tekrar yayınlarımıza bu noktadan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısa bir reklama giriyoruz.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Merkezin Güncesi blogunda yayımlanan analizde ABD, İsrail-İran savaşıyla yükselen enerji fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte dış ticaret dengesinin iyileştiği belirtildi. Analizde ayrıca cari açık üzerindeki yukarı yönlü risklerinde azaldığı değerlendirildi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız Halkbank. Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
5: Smokin bizim işimiz. 6 Yıldız Classics.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
8: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.

0: 30 saat sonra enkaz altından çıkarıldı. Yaşadıklarını anlattı. Venezuela depremin yaralarını sarmaya çalışıyor.
1: Sarsıntı çok şiddetliydi. Yere düştüm, hemen ayağa kalktım ve tezgaha tutundum. Sarsıntı daha da şiddetlendi. Sanki bina

0: bir yana doğru yatıyormuş gibi hissettiriyordu.
1: 12 yaşındaki Fabiana Blanco, Venezuela'daki çifte depremde yıkılan evinin enkazı altında kaldı. Ekipler ona 30. saatte ulaştı.
0: Dairemle yan daireyi ayıran duvar yıkıldı. Diğer dairenin içini görüyordum.
1: Blanco, ketçap ve peynir yiyerek hayatta kaldığını anlattı. Sağlık durumuysa iyi.
0: Molozlar sırtıma düştü ama ağır bir darbe almadım. Hayat üçgenine kendimi sokmayı başardım. Videolarda gösterildiği gibi sırt üstü bir pozisyon almayı başardım.
1: Öte yandan kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekipler bu kez enkazdan bir papağan çıkardı. Papağana su verildi. O anlar sosyal medyada böyle paylaşıldı. Depremzedeler hasarlı evlerine sadece beyaz eşyasını alabilmek için giriyor.
0: Çünkü o kapıdan...
2: A Haber Radyo, canlı yayın.
3: ...sistemine sahip olmalıdır. Bu çerçevede NATO'nun kolektif savunma anlayışı ve müttefikler arasındaki dayanışma ruhu ve birlikte hareket etme kararlılığı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu kararlılığı destekleyen üretim kapasitesi, mühimmat stoku, platform modernizasyonu, sürdürülebilir tedarik zincirleri ve hızlı uyum sağlayabilen sanayi ekosistemi de bir o kadar hayatidir. Nitekim Ukrayna'daki savaş, modern harp ortamında mühimmat tedariki hızının, insansız sistemlerin, hava ve füze savunmasının, elektronik harbin ve hızlı inovasyonun ne kadar belirleyici olduğunu göstermiştir. Son dönemde Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan gelişmeler ise ulaştırma hatları güvenliğiyle tedarik zinciri yönetiminin artık savunma planlamasının ayrılmaz bir parçası olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu nedenle artık hepimiz için temel soru şudur. Taahhütlerimizi ne kadar hızlı, gerçek kabiliyetiyle de kabiliyete dönüştürebiliyoruz? Ankara Zirvesi'nin ana hedeflerinden biri de müttefiklerin savunma yatırımındaki artışlarını göstermeleri, yeni yetenek hedeflerine ulaşmaları, üretim kapasitelerini büyütmeleri ve daha güçlü, daha yenilikçi, daha dayanıklı bir transatlantik savunma sanayi tabanını inşa etmeleridir. Bu bilinçle hareket eden Türkiye, savunma sanayindeki yerli ve milli üretim kapasitesini, mühendislik altyapısını küresel ölçekte dikkat çeken bir seviyeye ulaştırmıştır. Bugün kara, deniz ve hava platformlarından insansız sistemlere, elektronik harp kabiliyetlerinden hava savunma çözümlerine kadar geniş bir alanda önemli yetkinliklere sahibiz. Nitekim tersanelerimizde onlarca askeri gemi eş zamanlı olarak inşa edilmektedir. Türkiye, deniz platformları üretiminde sadece kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, aynı zamanda müttefiklerine ve ortaklarına da katkı sunabilen ölçekte bir kapasiteye sahiptir. Kara gücümüzün modernizasyonu kapsamında Altay ana muharebe tankımızın seri üretim safhası, zırhlı kara araçları alanında ulaştığımız teknolojik ve endüstriyel seviyenin somut göstergeleridir. Kaan programı, hava harekat alanında Türkiye'nin yüksek teknolojiye dayalı muharip hava platformları geliştirme kapasitesinde yeni bir lige çıktığını göstermektedir. Mühimmat üretimi de ittifak için en kritik başlıklardan birisidir. Son yıllarda 155 milimetrelik mühimmat üretim kapasitemizi çok hızlı biçimde artırdık ve bu alanda somut sonuç üreten müttefiklerden birisi olduk. Roketsan'ın yeni üretim ve entegrasyon yatırımlarıyla füze ve mühimmat üretim kapasitelerimizi önemli ölçüde büyütüyoruz. Aselsan ve Havelsan gibi şirketlerimizin radar, elektronik harp, haberleşme, komuta kontrol, yazılım, simülasyon ve yapay zeka destekli sistemler alanındaki yatırımları ise savunma sanayi kapasitemizi yalnızca nicelik olarak değil, nitelik olarak da ileri taşımaktadır.

0: Tüm bunlarla birlikte NATO'nun %5 savunma yatırım taahhüdünü de önemli görüyoruz. Zira bu taahhüt aynı zamanda ittifakın caydırıcılığını güçlendirme, savunma üretimini ölçeklendirme ve ihtiyaç duyduğumuz kabiliyetleri zamanında sahaya yansıtma iradesinin somut göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcım, değerli konuklar, yaşanan savaşlar ve çatışmalar göstermiştir ki sahadaki başarı yalnızca mevcut stoklara değil, aynı zamanda hızlı öğrenme, hızlı üretme ve hızlı uyarlama kapasitesine bağlıdır. Drone teknolojilerinden elektronik harbe, mühimmat üretiminden yazılım güncellemelerine kadar birçok alanda askerler, mühendisler, girişimciler ve karar vericiler arasındaki mesafe kısaldıkça cephedeki etkinlik de bir o kadar artmaktadır. Bu nedenle bizlerin görevi barış zamanında bu işbirliği kültürünü inşa etmektir. Kriz ortaya çıktıktan sonra üretim hattı kurmak, tedarik zinciri oluşturmak veya ortak standart geliştirmek çok geç olabilir. Hazırlık bugünden yapılmalıdır. Çağrımız açıktır. Taahhütleri kabiliyete dönüştürelim. Kaynakları üretime dönüştürelim. Sanayi gücümüzü caydırıcılığa dönüştürelim. Ve ittifakımızın güvenliğini sözlerle değil, sahada karşılığı olan somut kapasiteyle güçlendirelim. Bu çerçevede forum boyunca yapılacak temas ve değerlendirmelerin gerçek projelere, ortak girişimlere, üretim mutabakatlarına ve kabiliyet çıktılarına dönüşmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyor ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum. Thank you.
1: Çok teşekkür ederim Minister Yaşar Güler. Thank you very much indeed for your comments there. Thank you so much. All right, ladies and gentlemen, we continue. Please join me now in giving a very warm welcome to the NATO Secretary General Mark
2: Rutte. Şimdi NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi tekrar sahneye davet ediyoruz.
3: Thank you, Maria.
2: Çok teşekkürler Maria.
3: Vice President.
2: Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kıymetli hazirum, sevgili dostlarım, hepinize iyi günler diliyorum ve hepinize NATO zirvesi savunma sanayi forumuna hoş geldiniz diyorum. Biz Dünya Kupası'nın da ortasına geldiğimize göre biraz bir futboldan benzetme yapmak istiyorum, bir teşbih yapalım. Benim ülkem maalesef Hollanda beni üste bile kupanın dışında kaldı ve Dünya Kupası'ndan ayrılmış olduk. Ama neyse, yine de bir futbol teşbihi yapacağım. Çünkü şuna inanıyorum ben, futbol bize bir şeyler öğretiyor. Hiçbir takım tek bir iyi oyuncu sayesinde kazanmıyor. İyi bir kaleciye ihtiyacınız var, iyi bir savunma, iyi bir orta saha, iyi forvetler ve ancak yine de herkes galibiyeti getiren, golü atan futbolcuya yoğunlaşıyor. İşte sahada başarılı bir takım ve oyuncular olduğu halde saha kenarında, arkada koçlar, antrenörler, analistler gibi büyük bir ekip daha var. Her şeyin yolunda gittiğini sağlamak için çalışan bir ekip var. Kimse tek başına kazanmıyor. NATO'da aynen böyle. Bütün bir takımın çalışması gerekiyor. En etkin bir şekilde savunmayı sağlayabilmek için siyasi liderlerimiz istikameti belirliyor. Silahlı kuvvetlerimiz de sahadalar her gün. Ve sizler de bizim savunma sanayicilerimiz olarak ekibin arkasındaki desteği sağlıyorsunuz. Ekipman, inovasyon, üretim kapasitesi ve güce sahip, dirençliliğe sahip olmak, metanete sahip olmak için oyuna tamamen angaje olmamız lazım. Birlikte çalışmamız lazım ortak güvenliğimiz için.

Sizin bize ihtiyacınız var. NATO'nun askeri gücümüzün neye ihtiyacı olduğunu söylemesine ihtiyacınız var talep olarak. Ardından da siz bu talepleri alıp bunları kabiliyete çeviriyorsunuz. İşte bu da arz. Bu yüzden çok hayati bir önem taşıyor. NATO ve sanayi arasında bir işbirliği sağlamamız bu yüzden çok önemli. 2024'teki son toplantımızı hatırlıyorum, ziyaretimizi. Türkiye'de dahil olmak üzere müttefiklerimizin birçok tesisini gezdim ve sahada, fabrikalarda, üretim bandındakileri gördüm, inovasyonu gördüm, fırsatları gördüm. Ve bizim ortaklığımızı tam da bu forumda işte yeniden gördüm. İşte ekip çalışması dediğimiz şey böyle bir şeydir ve bu ekip nasıl gol atacağını, nasıl skor elde edeceğini biliyor. Burada ittifakımız çok önemli taahhütlerde bulundu. %5'lerini herkes gayri safi milli hasılasının %5'lik kısmını savunma sanayine ve özellikle inovasyona ayırmayı taahhüt etti 2 yıl önceki son toplantıda. Burada hali hazırda sonuçlarını görüyoruz. Geçen yıl Avrupalı müttefikler ve Kanada bir önceki yıla göre %20 daha fazla harcama yaptılar ve bu da 139 milyar dolara tekabül ediyor. 2025 ve 2026'ya birlikte bakacak olursak yine hem Avrupalıların hem de Kanada'nın 258 milyar dolarlık bir katkıda bulunduğunu görüyoruz. Bu da tamamen ek yatırımlar. Yani temelde şu çok açık: para mevcut ve daha fazlası da yolda. Fakat bu nakdin işe koyulması lazım, çalışması lazım ve satın alma kabiliyeti haline gelmeli ki caydırıcılık ve savunmayı sağlayabilelim. Gerek hükümetler, gerek savunma sanayi bu istikameti belirliyor. Hem yatırım hem de üretimle savunma harcamalarını artırıyor. Sadece geçen yıl biz 37 milyar dolarlık bir yatırıma şahit olduk. Savunma endüstri altyapımızı güçlendirmek için. Yine tekrar ediyorum. Bakın, bu rakam hafife almayın. 37 milyar dolar bizim savunma üretim altyapımızı artırmak için kullanıldı. Daha fazla kapasite, daha fazla üretim için. Aslında bu yeterli. Bizim 2000 futbol sahası büyüklüğündeki bir üretim alanını harekete geçirdiğimiz anlamına geliyor. Yeni kontratlar yapıldı ve çok büyük açıklamalar yapıldı. Yani milyarlarca dolar yatırım yapıldı ve bu rakam da artıyor. Aynı zamanda hava gücümüze uydu, mühimmat, drone ve karşı drone sistemlerine yatırım yaptığımız anlamına geliyor. Dirençliliği arttırdığımız anlamına geliyor. Bizim projeksiyonlarımıza göre önümüzdeki yıl itibariyle İttifakımızın üretim kabiliyeti 4 milyon mühimmat mermi kapasitesine ulaşacak. Neredeyse geçen yılın iki katı. İşte buna beceri denir. Yani evet, gerçekten ilerleme kaydettik ve doğru istikamette ilerlemeye devam ediyoruz. Stratejimiz çok açık. Ancak bu maç henüz bitmiş değil ve bu maçı kazanmak için de bütün takım üyelerini elinden geleni yapmasına ihtiyacımız var. Daha çok şeyi birlikte daha hızlı yapmalıyız. Zaman kaybetmek gibi bir lüksümüz yok. Şimdi bu kabiliyetleri oluşturmalıyız ki hazır olduğumuzdan emin olalım. Güvenlik şartları da zaten bunu zorunlu kılmakta. Rusya neredeyse milli bütçesinin, ulusal bütçesinin yarısını, neredeyse %50'sini savaş makinalarına yatırıyor. Savunma sanayi 24 saat çalışıyor ve sadece savunma sanayisi değil, neredeyse bütün üretim altyapısı savaş için üretim yapmayı destekliyor. Silahlı kuvvetlerini modernize ediyor, nükleer kabiliyetini arttırıyor ve bunu şeffaflık olmadan yapıyor. Kuzey Kore aynı şekilde nükleer programını arttırmaya ve Rusya'ya tedarik sağlamaya devam ediyor. Ve son AB
ABD faaliyetleri her ne kadar azaltmış olsa da İran'ın nükleer ve balistik füze programlarını, bu konuda her zaman çok uyanık olmamız

0: Onlar da bu oyunun içindeler. Onlar da uzun vadeli siparişler ve sözleşmeler imzalıyorlar. Bugün bu sözleşmelerin imzalanmasının çok güzel örneklerini gördük. Masaya konuldu bu sözleşmeler. Daha fazlası da yolda. Aynı zamanda satın almalarımızda bürokratik engelleri ve sınır ötesi engelleri azaltmamız lazım. Yani hem hükümetler hem de sanayi üretim kapasitesini artırmaya yatırım yapmalı. Hükümetler aynı zamanda sanayinin genişlemesi ve birbirleriyle işbirliği yapmasını da sağlamalı. Güvenilebilir, güvenilir enerji ve petrol yakıtları ile tedarik zincirlerini oluşturmalı. Hepsinden önemlisi de yetenekli insanlara ihtiyaç var. Mühendislere, teknisyenlere, inovasyon yapacak kişilere ihtiyaç var. Aynı zamanda bütün ülkelerdeki, burada temsil edilen bütün ülkelerdeki sanayinin de daha fazla risk almaya hazırlıklı olması lazım. Evet, talep var. Siz de bunun farkındasınız. Bu konuda neye ihtiyacımız olduğu konusunda çok daha açık davranıyoruz. Bu zirvede kamuya açıklıyoruz. İlk defa konsolide bir talep listesini ve gerekliliklerimizi açıklıyoruz. Ve artık talepleri anladığınızdan ve bunları ne olduğunu bildiğinizden emin olmalısınız. Piyasa büyüyor ve müttefikler savunmaya, yatırım yapmaya devam edecekler. Bu anormal bir şey değil. Bu artık bir trend. Son olarak hiçbir ülke tek başına ya da hiçbir sanayi firması tek başına bir sanayi devrimini gerçekleştiremez. Ama iyi haber şu ki bunu tek başımıza yapmak zorunda değiliz. Çünkü NATO var. Biz varlıklarımızı, teknolojimizi ve sanayimizi bir araya getiriyoruz. 32 ülke hem Avrupa'da hem de Kuzey Amerika'da. Bu son derece güçlü bir şey. Bizim çok güçlü bir yetenek havuzumuz, yaratıcılık ve uzmanlık birikimimiz var ve bugün bu odada bulunan herkes biliyor. Bir arada çalıştığımızda, ortaklarımızla birlikte çalıştığımızda ve Ukrayna ile birlikte çalıştığımızda daha güçlü olacağımızı biliyoruz. İnovasyon yapmaya devam edeceğiz. Çok yüksek bir hızla. Benzeri görülmemiş bir drone ekosistemi kuruyoruz. Yeni fırsatlar da yaratıyoruz. Daha fazla endüstriyel işbirliği ve dayanışma için Ukrayna'yla fırsatları gözetiyoruz. Tabii endüstriyel işbirliğini Avrupa Birliği içinde ve Pasifik'teki ülkelerde de yapıyoruz. Japonya Savunma Bakanı'yla görüştüm. Bugün kendisi de burada. Hoş geldiniz. Çünkü gayretlerimizi birleştirirsek daha fazla üretim yapabiliriz, daha hızlı inovasyon yapabiliriz ve bütün güvenliğimizi geliştirebiliriz. Yani bugün bizler artık bir dönüm noktasındayız. Bir savunma sanayi devrimi yapmanın eşiğindeyiz. Ve hepinizle bunu paylaşmak istiyorum ki kendi halkımızı, vatandaşlarımızı herhangi bir yerde, her durumda koruyabilelim. Yani Rusya ve bizi seyreden herkes bilsin ki bu transatlantik savunma altyapısı burada harekete geçiyor. Bir kızgınlık veya öfke için değil ama kolektif güvenliğimiz için. Sözlerimi başladığım yerden bitireyim. Kazanan takımlar hazırlık yapar, antrenman yapar, yatırım yapar, güven inşa eder ve ilerlemeye devam eder. İşte bizim de tam olarak yapmaya devam etmemiz gereken şey bu. NATO ile savunma sanayi arasındaki işbirliği bize kazandıracak şey. O zaman biz bunları yerine getirelim. Çok daha hızlı, çok daha fazla ve birlikte. Çok teşekkürler.
1: Thank you so much.
0: Çok teşekkürler.
1: Thank you.
0: Çok çok sağ olun.
1: All right, we continue.
0: Evet, tamam, devam edebiliriz. Sayın Genel Sekreter Mark Rutte'ye çok teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda kullandığı futbol teşbihi için de teşekkür ediyoruz. Bir sonraki konuşmacımızı sunmak benim için büyük bir mutluluk. Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz size hitap etmek için şu anda sahneye çıkıyorlar efendim.
2: NATO'nun saygıdeğer Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte, Çekya Başbakanı, değerli bakanlar, NATO üyesi ülkelerin kıymetli yetkilileri,

0: Değerli misafirler, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ankara'ya, NATO Ankara Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'na hoş geldiniz diyorum. Bildiğiniz gibi bundan 22 sene önce İstanbul'da NATO'ya ev sahipliği yapmıştık. Bugün Türkiye'de savunma sanayinin kalbi konumunda olan başkentimiz Ankara'da sizleri bir kez daha misafir etmekten ve ittifakımızın bu önemli toplantısını gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugün müttefik ve ortak ülkeler olarak hepimizi etkileyen küresel gelişmeleri değerlendirecek, ortaya çıkan yeni fırsatları ve zorlukları ve bunlara yönelik atabileceğimiz adımları istişare edecek imkanı bulacağız. Değerli konuklar, bugünkü forumda ve yarınki zirvede ittifakımız yeni bir döneme adım atmaktadır. NATO 3.0 olarak da adlandırılan bu yeni dönemde ittifak içinde külfetin giderek daha adil biçimde paylaşıldığını göreceğimizi düşünüyorum. Zira gelinen aşamada mevcut jeopolitik sınamalar ışığında NATO içinde daha güçlü bir Avrupa sütunu inşa edilmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Geçtiğimiz yıl Lahey'de aldığımız savunma harcamalarındaki artış kararının tüm müttefikler tarafından kayda değer ölçüde yerine getirildiğini ve savunma harcamalarına yönelik yaklaşımın köklü bir şekilde dönüştüğünü görüyoruz. Şimdi önümüzdeki sınama artan savunma harcamalarının somut yeteneklere dönüştürülmesi ve bunun için gerekli sanayi üretim kapasitesinin oluşturulmasıdır. Hepimizin üretim kapasitemizi hızla ve birbiriyle uyum içinde genişletmemiz gerektiği yönündeki tespitlere katılıyorum. Bu bağlamda Sayın Rutte'nin sıklıkla kullandığı Teksas'tan Ankara'ya ifadesi son derece anlamlıdır. Kıymetli misafirler, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü siyasi iradesiyle Türkiye içinde bulunduğumuz dönemin ruhunu erken bir aşamada kavramanın ve savunma sanayinde erken bir dönemde yola çıkmış olmanın avantajını yaşamaktadır. Bugün Türkiye dünyada savunma ihracatçısı ülkeler arasında 11. sırada yer alıyor. Yakın bir gelecekte ilk 10 arasına girmeyi hedefliyoruz. Futbol tabiriyle ifade edecek olursak Türkiye birincilikte olmayı hedefleyen bir ülke konumunda. Savunma sanayimiz pek çok açıdan kapsamlı bir dönüşüm geçirmiştir. Ürün yelpazemiz artık hava, kara, deniz, siber ve uzay alanlarının hepsini kapsamaktadır. Bu çabalarımız sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimizin envanterinin yerlilik oranı %80'i aşmıştır. Bununla birlikte Türkiye, müttefik ülkeler için de güvenilir bir tedarik kaynağı ve proje ortağı haline gelmiştir. Savunma ve havacılık ihracatımız son bir yıllık dönemde 11 milyar doları aşmıştır. İhracatımızın yarıdan fazlası NATO müttefiklerimize ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere gerçekleştirilmiştir. Türkiye bugün tüm dünyanın takdirini kazanmış İHA ve SİHA'larıyla elektronik harp sisteminden savaş gemilerine, 5. nesil savaş uçağından derin taarruz yeteneklerine kadar her alanda son teknolojiye sahip sistemleri üretebilmektedir. Dünyanın en büyük 100 savunma şirketinden 5'i Türk şirketleridir. Savunma sanayinde geldiğimiz bu aşama asla tesadüf değildir. Türkiye bu ilerlemeyi kamu ve sanayinin birlikte çalışmasıyla ve savunma sanayi firmalarını sürece en başından itibaren dahil ederek gerçekleştirmiştir. Bugün Sayın Genel Sekreter tarafından duyurulan NATO'nun sanayi işbirliğine yönelik yeni stratejisi de esasen buna işaret etmektedir. Değerli konuklar, savunma sanayi dayanıklılığı artık sadece hükümetlerin ve şirketlerin meselesi olmaktan çıkmıştır. Bu alanda başarı ancak üniversiteler, finans sektörü, iş gücü gibi toplumun tüm katmanlarının sürece dahil edilmesiyle mümkün olabilecektir. Tüm bu yapı her şeyden önce insan gücüne dayanmaktadır. Bugün Türkiye'nin savunma sanayi iş gücünün ortalama yaşı 34'tür. Mühendislerimizin yarısını ise kadınlar, genç kızlar oluşturmaktadır. Bu da bize şunu söylüyor, gelecek bizim genç iş gücümüzle. Güçlü bir savunma sanayinin en önemli unsurlarından birinin yetenek havuzunun derinliği olduğunun bilinciyle bu iş gücünü daha da geliştirmeye kararlıyız. Gerek 100 bini aşkın nitelikli istihdam, gerek hızla artan ihracat, gerekse sivil endüstrilere sirayet eden teknolojik yenilikler ile savunma sanayimiz aynı zamanda ekonomik kalkınmamıza ve sosyal refahımıza da katkı sunmaktadır. Ben yıllarca Kalkınma Bakanlığı yaptım. Savunma sanayi sadece güvenliği değil, teknolojik seviyeyi yükselterek tüm kalkınma sürecini de desteklemektedir. Aynı şekilde yapay zeka başta olmak üzere teknolojinin oyun değiştirici gelişimi göz önüne alındığında savunma sanayinde inovasyonun önemi hiç olmadığı kadar artmış. Araştırma geliştirme çabaları sürecin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Diğer yandan savunma sanayinin gelişimi için uluslararası işbirliği de kritik önem taşımaktadır. Türkiye bu alandaki işbirliklerini sadece ihracat zaviyesinden değil, müttefiklerle ortak üretim, tasarım ve geliştirme perspektifinden ele almaktadır. Geçtiğimiz hafta Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefik parlamenterlere açıkça ifade ettiği üzere savunma sanayi ticareti ve işbirliğinin önündeki engelleri hep birlikte kaldırmalıyız. Müttefikler arasında savunma alanındaki ticari kısıtlamaları ve yaptırımları mutlaka hep birlikte ortadan kaldırmalıyız. İttifakın askeri hazırlık düzeyini arttırmak istiyorsak, kolektif güvenliğimizi güçlendirmek istiyorsak bu anlamsız yaptırımları, kısıtlamaları hep birlikte masadan temizlemeliyiz. Bu nedenle hem müttefikler arası ikili düzeydeki tüm kısıtlamalar kaldırılmalı, hem de NATO'nun Avrupa sütununa önemli katkı sağlayan Türkiye, başta AB olmak üzere Avrupa'daki tüm savunma ve güvenlik girişimlerine katılabilmelidir. Aksi takdirde üretim kapasitesinin gelişimi yavaşlayacak ve üretim maliyetleri artacaktır. Daha dayanıklı bir Avrupa Atlantik güvenliği, üretim kapasitesini, teknoloji birikimini ve operasyonel tecrübeyi aynı stratejik hedefe yönlendirebilen bir güvenlik mimarisiyle mümkündür. Türkiye bu mimaride güçlü, güvenilir ve katkı sağlayan bir ortak olarak yer almaya hazırdır. Değerli katılımcılar, bugün bu anlayış temelinde savunma sanayi işbirliğine yeni bir istikamet vermek üzere yapacağımız görüşmelerin şimdiden hayırlı olmasını, tüm ülkeler için ve NATO için yararlı sonuçlar doğurmasını diliyorum. Temaslarınızın yeni işbirliklerine kapılar aralayacağına canı gönülden inanıyorum. Sabah oturumlarında yapılan ve günün geri kalanında yapılacak olan görüşmelerin, anlaşmaların ve duyuruların NATO'nun caydırıcılık ve savunmasına önemli katkılar sağlayacağına ve müttefikler arasında daha güçlü sanayi işbirliği için yollar açacağına eminim. Bu düşüncelerle hepinizi tekrar saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Ankara'ya, Türkiye'ye tekrar hoş geldiniz diyor.
1: Çok teşekkür ederim Cevdet Yılmaz. Thank you very much indeed. Thank you.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da Savunma Sanayi Forumu'ndaki konuşmasını canlı yayında ekranlarınıza getirdik. Cevdet Yılmaz'dan önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bu salonda, bu kürsüde hitapta bulunmuşlardı. Onun evvelinde ise Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ilk defa gerçekleşiyor bir NATO zirvesi kapsamında. İlk defa ana oturum olarak, ana forum olarak bir savunma sanayi forumu gerçekleştiriliyor. Bu bile bir ilk. Bu bile başlı başına aslına bakarsanız bu zirvenin, NATO Liderler Zirvesi'nin ana gündem konusunu ortaya koymak için çok yeterli bir forum herhalde. Yeterli bir detay diye düşünüyorum. Ekranlarınız dörde bölünmüş durumda. Ekranın sağ alt köşesinde havalimanından görüntüler var. Geçtiğimiz dakika Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in Ankara'ya iniş yaptı. Ve süratli bir biçimde ekranın hemen sol alt köşesinde görüyorsunuz. Donald Trump'ın uçağı da Ankara'ya yaklaşmak üzere Türk hava sahasına girdi yaklaşık yarım saattir. Ve birazdan da Donald Trump'ın uçağının havalimanına iniş yapması bekleniyor. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir tören de düzenlenecek. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacak ortak bir basın toplantısı bekleniyor. İki liderin görüşmesinin ardından tüm bunları takip ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi konuklarımız olacak birazdan. Yayınlarımıza başladık bu saat itibariyle. En azından ben devraldım yayını. Ve gece boyunca da devam edecek yayınlar. Yarın da keza böyle olacak. Kübra Bal bizi bekliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir başka noktada Kübra. Hemen dönelim isterseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Kanada Başbakanı Carney'i kabul etmişti. Ardından da Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Programı yoğun. İki liderle bir araya geldi sabah saatlerinden itibaren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve birazdan da Donald Trump'ın uçağı Ankara'ya iniş yaptıktan sonra öyle zannediyorum ki birkaç dakika sonra uçağın iniş yapması bekleniyor. Türk hava sahasına girdi. Epey bir zamanda geçti. Ankara'ya da yaklaştığını görüyoruz. Ekranın sol alt köşesinden sizler de takip edebiliyorsunuz ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelecekler. Şimdi hemen dönelim. Kübra Bal eğer beni duyabiliyorsa Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki hazırlıklar neler? Biz başka bir bölümdeyiz. Takip ediyoruz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi bir törenle karşılayacak ABD Devlet Başkanı Donald Trump'ı. Oradaki hazırlıkları Kübra'ya soralım.
3: Evet, bugün aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun bir diplomatik trafiği, diplomatik temasları vardı diyebiliriz. İlk olarak Kanada Başbakanı Carney'i, daha sonrasında ise Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'la bir görüşme gerçekleştirdi. Onları kabul etti. O görüşmeler de devam ediyor. Aslında NATO Liderler Zirvesi marjındaki en dikkat çekici görüşmelerden biri bugün gerçekleşecek diyebiliriz. Ki 17 yıl sonra bir Amerikan Birleşik Devletleri Başkanı Türkiye'ye geliyor olacak. Daha öncesinde 2009 yılında hatırlayacak olursanız eski ABD Başkanı Barack Obama Türkiye'ye gelmişti ve bugün de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kendisinin de aslında ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı NATO zirvesine katılmak üzere Ankara'ya geliyor. Aslında zirve marjında ikili bir görüşme gerçekleştirebilirdi ancak bunun yerine kalabalık bir heyette aslında resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Trump'ın öncesinde aslında dün ilk olarak zırhlı konvoyları geldi. Daha sonrasında canavar lakaplı özel araçları geldi. Bununla birlikte özel araçlarını taşıyan, helikopterlerini taşıyan askeri kargo uçağı da geldi. Ve bugün de artık dakikalar sonrasında havalimanına inmiş olacak kendisi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da karşılanmış olacak. Daha sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yolunu tutacak. Şu anda bizim de bulunduğumuz alanın dış kısmına gelecek ve orada resmi törenle karşılanıyor olacak ve sonra saatler 15.15'i gösterdiğinde de zirve içinde zirve gerçekleşiyor olacak adeta. İki lider baş başa bir görüşme gerçekleştirecek diyebiliriz. Oldukça kritik başlıklarda masada olacak. Aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Biden döneminde adeta derin dondurucuya konulan Amerika-Türkiye ilişkileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Başkan Trump Trump'ın ikili ilişkileri neticesiyle daha kurumsal bir

0: yapıya döndü. Bunu özellikle Suriye'de çözülemeyen hususlarda bizler gördük. Suriye'nin terörü destekleyen devlet statüsünden çıkarılması, yeni Halkbank dosyasının kapatılması gibi Türkiye lehine gelişen olaylarda buna bir örnek olarak gösterebiliriz. Ve bu noktada da bugünkü görüşmede de önemli Türkiye lehine gelişmeler beklediğimizi ifade edelim. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinde masadaki başlıklardan birisi, hatırlayalım, Trump daha önce Türkiye'ye gelmeden öncesinde Türkiye'yi muhtemelen mutlu edecek bir şey yapacağım demişti ve Milli Muharip Uçak Kaan için uzun süredir beklenilen motor satışları ile ilgili olarak Kongre denetimine bypass yaparak aslında yeşil ışık yakmıştı. 700 milyon dolarlık bir motor satışından söz ediyoruz. Kongre'ye bunu bildirmişti ve Türkiye'nin ürettiği Kaan motorları için 80 adet F-110 motoru satışından söz ediliyor şu anda. Aslında Kaan uçakları içinde motor satışı işte gündemdeki başlıklardan biri olacak. Yine katsa yaptırımları, F-35 programına Türkiye'nin yeniden dahil edilmesi gibi başlıklarında masaya gelmesi bekleniyor. Bir diğer kritik başlık elbette ticaret olacak. İki ülke arasında 100 milyon dolarlık bir ticaret hacmi hedefi bulunuyor. İşte bu kapsamda yeni ticaret işbirlikleri anlaşmalarının yapılması da beklenen başlıklar arasında ve enerji başlığında baktığımızda aslında geçtiğimiz yıl hatırlayacak olursanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington ziyaretinde nükleer işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı. İşte bu görüşmeden de elbette enerji alanında yeni işbirlikleri doğabilir diyebiliriz ve elbette bölgesel gelişmelere de masada yine ele alınacak başlıklar arasında bu kapsamda Rusya-Ukrayna savaşının son bulması, yine Suriye'deki aslında istikrarı sağlanması, terörün oradan temizlenmesi, yine kırılgan bir zeminde devam eden Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakeredeki son durum, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ elebaşlarının faaliyetlerinin durdurulması ve Gazze'nin yeniden imarıyla İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi gibi başlıklarında masada olmasını bekliyoruz. İşte artık dakikalar kalmış durumda Trump'ın uçağı inecek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılıyor olacak. Daha sonrasında da bizlerin bulunduğu Külliye'ye gelecek ve burada resmi törende karşılanacak diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
1: Evet, Kübra Bal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden aktardı. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu saate kadar, saatlerimiz 13.34'ü gösteriyor, programını, görüşmelerini, kabullerini ve bu dakikadan itibaren ki ekranlarınızda görüyorsunuz bir Amerikan bayraklı uçak havaalanına iniş yaptı. Bu bir kargo uçağı mı yoksa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak mı? Tabii henüz bilmiyoruz. Ama belki de önümüzdeki dakikalarda Donald Trump'ı taşıyan uçak da havalimanına inmiş olacak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birkaç dakika sonra bir araya gelecekler. Air Force One mı uçak? Şu an göremiyorum, seçemiyorum. Konuklarım var, belki onlarla birlikte bakarız. Gazeteci Sayın Abdülkadir Servi bizimle birlikte. Abdülkadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Sayın Özlem Doğaner, Apara yayın koordinatörü bizimle birlikte. Özlem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk.
1: İyi yayınlar diliyorum. Heyecanlı dakikalardayız. Ev sahibi olmamızın vesilesiyle, evet, böyle bir NATO zirvesini bir başka ülkede takip ediyor olsak bu kadar önemli bir zirve için yine aynı heyecanı taşırdık ama bu defa ev sahibiyiz. O ayrı bir heyecanı da beraberinde getiriyor. Donald Trump gelecek. Yani merak, en büyük merak konusu Donald Trump'ın özellikle Türkiye ile ilgili vereceği mesajlar elbette ve NATO'nun gidişatı, ki Sayın Dışişleri Bakanı da yani bu zirvenin belki de en önemli kısmını Donald Trump'ın bu zirveye gelmeyi kabul etmesi olduğunu ifade etmişti Abdülkadir Servi, hatırlarsanız. Ve Donald Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'nın ev sahibi olması vesilesiyle kendileriyle dostluklarına bir kez daha atıfta bulunarak Beyaz Saray'daki basın toplantısında Rutte ile Türkiye'ye geleceğini söylemişti. Şimdi genel anlamda siz bu zirveyi birkaç başlıkta toparlayacak olursanız nasıl değerlendirirsiniz?
2: NATO zirvesi çok önemli. Ankara'da yapılması ise hem Türkiye'nin görünürlüğü açısından hem de NATO'nun, NATO 3.0'ın konuşulduğu bir dönemde, NATO'nun yeniden formatlandığı bir dönemde Ankara'nın yapacağı katkı açısından çok çok önemli. Ama ben NATO zirvesinden ziyade bugünkü görüşmeyi daha çok

0: önemsiyorum. Erdoğan-Trump görüşmesini kastediyorum. Neden? Çünkü bizim Amerika'da olan ikili dosyalarımız var, ikili ilişkilerimiz var, görüşülecek gündem maddelerimiz var ve bölgesel ve NATO'yu ilgilendiren sorunlar var. O açıdan bugünkü görüşme NATO toplantısından bence çok daha çok önemli bir
1: ayrıca toplantı. Da zaten resmi bir ziyaret olarak da duyuruldu değil mi Donald Trump'ın Türkiye'ye gidişi?
0: Trump'ın gelmeden önce ben NATO zirvesine katılmayacaktım. Ancak Erdoğan davet edince katıldım. O benim dostum ve güçlü bir lider demesi hem NATO zirvesine büyük bir önem atfedilmesine neden oldu hem de bu görüşmeyi önemli hale getirdi. İki gün önce de Trump dedi ki büyük bir hediye paketiyle gideceğim dedi. Şimdi hepimiz merak ediyoruz bu hediye paketin içinden ne çıkacak? Sürpriz bir açıklama yapması bekleniyor. Elbette ki bilinen gündem başlıkları var. Fakat ben ondan önce şuna işaret etmek istiyorum. Bizim Trump'la görüştüğümüz başlıklar vardı. Geçmişte Amerikan başkanlarıyla da bunlar zaman zaman görüşüldü ama Trump'la görüşmenin farkı şu, adım atılmaya başladı. İşte Akbank dosyası, Özlem Hanım çok iyi biliyor. O konuda bir adım atıldı. Şimdi Kaan uçakların motoru konusunda bildirimde bulundu ve hafta sonuna kadar bu süre tamamlanacak. İsrail'i panikleten olay F-35 satışının burada açıklayacağı şeklinde bir hava oluştu. Bir de katsa yaptırımlar tabii. Bunlar çok önemli. Asıl önemli olan konuşuyoruz ve bunlar bir taraftan da yapılıyor. Yani havada kalmıyor. Şimdi biraz önce A Haber'in canlı yayında Cevdet Yılmaz konuşurken çok önemli bir noktaya değindi. Dedi ki eğer siz NATO'nun güçlendirilmesini istiyorsanız bizim üzerimizdeki yaptırımları kaldırın. Siz Avrupa'da yeni bir güvenlik mimarisi istiyorsanız bizim Avrupa'daki savunma ve güvenlik odaklarında organizasyonlarında yer almamızı sağlayın. Çünkü bunu siz tek başınıza yapamayacaksınız. Bu açıdan önemli. Yani Trump'la görüşüyoruz ama bir yandan da bunlar gerçekleşiyor.
1: Soğuk bir adım. Madem siz katsa yaptırımlarından da bahsettiniz, Özlem Hanım'la da biraz konuşalım. Yani biz katsaya sadece F-35 düzeyinde bakamayız. Öyle bir yaptırım Amerika Birleşik Devletleri'nin ki tarihinde de yok. Yani katsa yaptırımlarının bir müttefik ülkeye uygulanması zaten çok haksız bir karardı. Şimdi bununla birlikte New York Times diyor ki F-35 sürecini başlatacağını bildirecek Donald Trump Türkiye'ye gittiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Bu tek başına olacak mı yoksa katsa yaptırımları tamamen kalkacak? Bunun biraz da ekonomiyle ilişkili taraflarını konuşalım Özlem Hanım isterseniz.
2: Tabii şimdi Amerikan heyetinin buraya geliyor olması sadece Trump'la değil aslında geniş bir katılımla burada olacaklar ve ikili görüşmenin yapılıyor olması önemli. Ekonomi açısından da önemli, diplomasi açısından da önemli. Artık ekonomiyi diplomasiden ve siyasetten çok ayıramadığımız bir dönemden geçiyoruz. Şimdi baktığınız zaman öyle ya da böyle örtülü olarak ve açık olarak bütün yaptırımlar ekonomiyi yakından ilgilendiriyor. Şimdi Amerika'nın Kaan için motorları buraya satıyor olmasının şöyle bir önemi var. Aslında bu jet motorlarını üretmek öyle her ülkenin ürettiği bir tablo yok ortada. Türkiye bunun için çok önemli bir adım attı ve yerli motorları üretmek için bir süreye ihtiyacı var tabii bunun için. 2030 ve sonrası için. Şimdi o zamana kadar yerli uçağını uçurabilecek motorlara ihtiyacı var. Bir seri üretime geçebilmesi için Kaan'ın. Bu nedenle bu jet motorlarının böyle bir önemi var. Tabii Kaan sadece Türkiye için değil, aynı zamanda bir ihraç ürünü olarak da kullanılması açısından önemli.
1: Aynı zamanda ittifak için de NATO ittifakından
2: tabii ki. Yani artık savunmayı biz eskiden bir şeyler alabilir miyiz gözüyle baktığımız bir noktadan artık birlikte üretebilir miyiz ya da satabilir miyiz noktasına geldiğimiz bir tablodayız. Bu açıdan çok önemli. NATO zirvesi de o yüzden eski zirvelere benzemiyor bizim için. Şimdi tabii bir yandan da F-35 üretim süreci tüm sanayi için çok önemli. O programın içine tekrar dahil olunması önemli. Katsa yaptırımlarının kalkması belki biraz daha zaman alabilir. Ama bu şunun işareti aslında. Bugün Trump'ın burada açıklayacağı her şey yatırımcı için bir işaret şeyi. Bundan sonraki dönemde yaptırımların...
1: Özlem Hanım çok özür diliyorum. Sanıyorum ki Donald Trump'ın uçağının indiğini düşünüyorum. İlter Yeşiltaş çok yakın bir noktada zannediyorum bizi bekliyor.
3: Heyetler az önce geldi. Biz de

0: Şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağını bekliyoruz. Türk hava sahasına zaten girmişti ve şu anda da Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın taşıyan uçak şu anda Ankara semalarında olduğunu söyleyebiliriz. Şu anda tam olarak görmeye çalışıyorum bir yandan da uzak bir mesafede. Ancak Türk hava sahasına girdiğini biliyoruz. Bakıyorum Trump'ın uçağı bu değil. Biraz daha yaklaşınca ancak net olarak görebiliyoruz. Fakat 5-10 dakika içerisinde Trump'ı taşıyan uçağın burada olmasını bekliyoruz. Ankara Havalimanı'na iniş yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak ABD Başkanı Donald Trump. Artık tüm hazırlıklar da yapılmış durumda. Peş peşe uçaklar iniyor Ankara Havalimanı'na. Önceki gün kargo uçağı geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın makam araçlarını getirdi. Daha sonra heyetleri taşıyan uçaklar geldi. Yine kargo uçakları da geldi. 1000 kişilik bir ekiple geliyor ABD Başkanı Donald Trump. Günler öncesinde hazırlıklar yapıldı ve artık gözler ABD Başkanı Donald Trump'a çevrilmiş durumda. Trump'ı taşıyan uçakta önümüzdeki dakikalarda Ankara Havalimanı'na piste teker koymasını bekliyoruz. Biz de Cengiz Han Okutan'la birlikte süreci yakından takip ediyoruz. Özel bir yerden özel görüntüleri ilk kez A Haber izleyicileriyle buluşturacağız Merve Türkay. Birkaç dakika içerisinde, bir 5-10 dakika içerisinde uçağın burada olmasını bekliyoruz. Takip ediyoruz, aktaracağız.
1: Zirvede bir bardak su almak için dışarıya.
2: Sanıyorum 10 dakika içerisinde ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak artık Ankara'da olacak. İlter Yeşiltaş çok yakın bir noktada takipte bizi bekliyor. Herhalde havalimanından sonra çok süratle de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o karşılama törenine geçilir diye düşünüyorum. O vakte kadar biz konuşmaya devam edelim. Özlem Hanım kata yaptırımlarından bahsediyorduk. Evet, biraz zaman alacak. Yasal da bir süreç var ama niyetine girilmesi ve beraberinde en azından o somut adımların atılmaya başlaması bile çok büyük bir, yani kazanım demek ne kadar doğru bilmiyorum ama zaten var olan bir şeyle ilgili, ama yani o süreç bizim için
3: hakkın teslim edilmesi
2: hakkın
3: diyelim.
2: Teslim edilmesi diyelim. Evet, doğru.
3: Şimdi orada şöyle bir tablo var tabii. Yatırımcı için bir işaret fişeği olacak aslında bu. Bu ne demek? Şimdi önümüzdeki dönemde aslında Türkiye'yi, özellikle de Washington-Ankara hattını çok yakından takip eden bir yabancı yatırımcı var. Ve bu yabancı yatırımcıların aynı zamanda bazılarının işte yaptırım uygulanan ülkeler diyerek maddeleri var. Dolayısıyla fonların akışı noktasında da bazı engeller oluşuyor. Bunların kalkması demek aslında pek çok fonun Türkiye'ye akabileceği anlamına geliyor. Yabancı yatırımcının burada doğrudan yatırım yapabileceği anlamına geliyor. Bu açıdan bizim için önemli bir tablo karşımıza çıkabilir. Ama her şeyden öte bu görüşmede bu kadar olumlu bir havaya girilmesi de çok önemli. Çünkü önümüzdeki dönem için planlanan bir Amerika ile, sadece Amerika ile 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmi hedefi var. Dolayısıyla buradaki ana konulardan birisinin savunma sanayi olduğunu da söyleyelim. Bu açıdan da oldukça önemli. Ama her şeyden öte, yani Trump görüşmesi çok önemli tabii bizim için, ama sadece NATO zirvesinin Ankara'da yapılıyor olması bile başlı başına çok önemli. Yani daha düne kadar hala da anlaşmasının nasıl sonuçlanacağını bilmediğimiz bir Amerika-İran savaşının komşusu olan bir ülkede bütün liderlerin toplanması ve Amerikan Başkanı da dahil toplanması ve burada barışın konuşuluyor olması Türkiye'nin ne kadar güvenilir bir ülke olduğunu gösteriyor. Yatırımcı için güven bir numaralı unsurdur. Dolayısıyla burada böyle bir zirvenin yapılıyor olması bile çok önemli. Çünkü düne kadar aslında sadece turizm alanında bile acaba İran'ın komşusu Türkiye'ye rahat seyahat edilebilir mi diye konuşuluyordu. Şimdi gördüğünüz noktada hiçbir şeyin etkilenmediğini söylemiştik biz zaten. Barış tarafında durmamız da çok önemliydi. Ve tabii her şeyden önce biz çok konuşuyoruz ya, böyle bir sürü karar alınıyor, bir sürü güven unsuru teşkil ediliyor mu diye. Liderlik burada çok önemli. İstikrar çok önemli. Baktığınız zaman yani burada aslında ikinci, yani bu 22 yılın 22 yıl önce yapıldı Türkiye'de NATO zirvesi.
4: 2004.
3: İşte. Ve şimdi bakıyorsunuz 14 defa katılmış bütün NATO zirvelerine Erdoğan var. Baktığınız zaman Avrupa'da Merkel'den sonra ciddi bir lider görmüyorsunuz.
4: En kıdemli lideri NATO'nun da şu an, evet, Sayın Cumhurbaşkanı.
3: Evet. Ciddi bir lider görmüyorsunuz Avrupa'da. İşte İngiltere'ye bakıyorsunuz, bir şeyler konuşacaklar ama yarın olmayacak İngiltere lideri. Yani işte Trump Kasım'da seçime girecek. Evet, devam edecek ama acaba o süper çoğunluğu kaybedecek mi? Bunu konuştuğumuz bir dönem. Burada burada artık ekonomi için en önemli konulardan birisi istikrar ve güven. Dolayısıyla istikrarlı bir yönetimin, bir liderliğin olması bile başlı başına çok önemli bir faktör. Dolayısıyla NATO zirvesinin bizim için yani ekonomi açısından da çok önemli çıktıları olacak.
4: Peki, konuşmaya devam edelim. Bu arada herhalde birkaç dakika sonra varacak ve öyle zannediyorum ki helikopteriyle hareket edecek. Donald Trump 1000 kişilik bir ekiple geliyor. Evet. Abdülkadir Bey.
5: Şu açıdan önemli.
4: Ne bu uçak?
5: Katar'ın hediye ettiği uçağı, Air Force One uçağı olarak yeniden
4: dizayn edildi.
5: İlk uçuşunu Türkiye'ye
4: gerçek
5: o açıdan önemli. Bu uçağın bir başka özelliği de bir kriz anında Amerikan başkanlarının bu uçaktan 24 saat ülkeyi yönetecek şekilde dizayn edilmesi. Sadece bir uçak değil, aynı zamanda Amerika'nın bir alternatif yönetim merkezi.
4: Sonra uçaktan sonra da zannediyoruz ki o demonte halde gelen helikopteriyle
5: onlar dün itibariyle birleştirilip testi yapıldığı söyleniyor. Onların testleri tabii yapılıyor. Bu helikopteriyle
4: birazdan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak herhalde ABD Başkanı Donald Trump.
5: Biz o anları tanıklık edeceğiz.
4: Tanıklık edeceğiz. İzleyicilerimizle paylaşacağız. Tarihi bir zirve diyoruz. Tarihi anlar diyoruz. Özlem Hanım'ın da işaret ettiği gibi Abdülkadir Selvi, yani Sayın Cumhurbaşkanı bu zirvenin en kıdemli lideri. Hem ev sahibi hem de en kıdemli lideri Donald Trump bu zirveye Sayın Cumhurbaşkanı için geleceğini ifade etti. Beklentiler Avrupa Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o gerginliğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın sürece dahil olmasıyla beraber biraz daha yumuşayacağı yönünde. Yani bu zirvede de belki çok gerginlikler olabilir. Kızgın Donald Trump çünkü Avrupa Birliği ülkelerine, özellikle İran Savaşı'nda, yani ihtiyacımız yok ama destek istedik dedi. Şimdi Türkiye'nin bir NATO'da konumlandığı bu süreçte bir cephe ülkesi pozisyonu vardı. Yani güney cephesi, güneydoğu kanadı NATO'nun deniyor. Ama şimdi baktığımızda şimdi Avustralya lideri geliyor. Pek çok ülkenin dışişleri savunma bakanları var.
5: İşte
4: bu arada
5: Kore geldi.
4: Havada bir uçak daha varmış. Afrika'da ve Hilter'e yeniden dönüyorum. Hilter Yeşiltaş duyabiliyor mu beni?
0: Merve Türkay, duyuyorum. ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı olduğunu düşünüyoruz. Henüz yaklaşmadı. Bize doğru yaklaşıyor. Çok yakın bir noktadan yayın yapıyoruz. Tam olarak gördükten sonra o net cümleyi kurabileceğim. Tarihi görüntüler tabii ki. Tarihi bir NATO zirvesi gerçekleşiyor Ankara'da. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçakta şu anda Ankara semalarında, birazdan Ankara Havalimanı'na piste teker koyacak. ABD Başkanı Donald Trump şu anda ekranlara getiriyor. Cengiz Han Okutan özel görüntüler bunlar. A Haber'e özel görüntüleri ekranlara getiriyoruz. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak şu anda A Haber ekranlarında, Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. Birazdan Ankara Havalimanı'na teker koyacak ve ABD Başkanı Donald Trump'ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşılayacak. Dakikalar sonra uçak inmiş olacak. Tabii önemli bir zirve, NATO zirvesi. ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği mesajlar önemli. Trump gelmeden ekibi geldi aslında. 1000 kişilik bir ekiple geldi ABD Başkanı Donald Trump ve şu anda da A Haber'e özel görüntüleri Cengiz Han Okutan ekranlara getiriyor. ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak şu anda Ankara semalarında ve Ankara Havalimanı'na iniş yapıyor. ABD bayraklı uçak, Trump'ı getiren uçak şu anda Ankara Havalimanı'na iniş yapıyor. Önemli ve özel görüntüler. Birazdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak. Ve tabii ki ikili görüşmeler önemli. İki ülke arasındaki ilişkilerin ivme kazanması açısından önemli bir görüşmeye ev sahipliği yapacak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. İki liderin görüşmesinin ana gündemi Türkiye-ABD ilişkileri olacak haliyle. F-35, Kaan Savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayi gibi konularda yine Başkan Trump ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılacak olan görüşmede masaya yatırılacak.

Tarihi anlar tabii ki. Ankara çok önemli bir zirveye, NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor. Dünyanın gözü burada. Dünyanın gözü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Biz de ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'ya gelişini ekranlara getirdik. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçak da şu anda Ankara Havalimanı'na piste teker koymuş durumda. ABD Başkanı Donald Trump gelmeden önce 3 kargo uçağı geldi. Trump'ı taşıyan araçlar getirildi, makam araçları getirildi önce. ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelle ilgili güvenlik önlemleri alındı ve aynı zamanda Ankara Havalimanı'nın bulunduğu noktalarda da zaten günler öncesinde emniyet güçleri güvenlik önlemlerini almıştı. Özellikle havalimanına yakın noktalarda yüksek binalara keskin nişancılar yerleştirildi. Ve burada sağlıklı bir şekilde NATO toplantılarının, NATO zirvesinin gerçekleşmesi adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli bir ev sahipliği yapıyor. Ve süreçte başından beri sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünün özellikle altını çizelim. Ve şu anda da dediğimiz gibi ABD Başkanı Donald Trump'ı getiren uçak, Donald Trump'ın içinde olduğu uçak, ABD bayraklı uçak Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Yeni nesil Boeing 747 Air Force One uçağıyla geldi ABD Başkanı Donald Trump. Tabii burada özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Trump'ı resmi törenle karşılayacak. Trump devlet karşılama töreni ve şeref kıtası geçit törenine katıldıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Özellikle yakın coğrafyamızı da yakından ilgilendiren meseleler, Rusya, Ukrayna savaşı, diğer yandan Suriye'de yaşanan gelişmeler, İran'da yaşanan gelişmeler önemli. Buna dair detaylı bir görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Çarşamba günü Trump NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO liderleri çalışma toplantısına katılacak ve çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşecek ki geride bıraktığımız saatlerde Zelenski de yine Ankara'ya geldi. Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile görüşecek ABD Başkanı Donald Trump ve aynı gün Ankara'dan ayrılmadan önce de bir açıklama yapması, bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Erdoğan-Trump görüşmesine dair dün İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın bir açıklaması oldu. Onu da aktarmakta fayda var. Çünkü bu görüşme önemli. Herkes merak ediyor bu görüşmede hangi konular masaya gelecek, hangi önemli konular değerlendirilecek diye. Şunu ifade etti Burhanettin Duran. Ankara'da yapılacak görüşmelerde iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler, savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirileceğini, mevcut işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını belirtti. Burhanettin Duran yine açıklamasının devamında görüşmelerde ayrıca küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacağını ifade etti. Tabii ki şu konular da önemli. Az önce de aktardım. İki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkileri, F-35, Kaan savaş uçağı motorları, Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayi gibi konuların olması bekleniyor. Özellikle F-35 konusunda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir açıklama yapabileceği ifade ediliyor. Tabii ki bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump arasında yapılacak görüşme bu anlamda da özellikle önem taşıdığını ifade edelim. Çünkü ABD basınında yer alan haberlerde ABD yönetiminin Türkiye'nin yerli Kaan savaş uçaklarında kullanılacak F-110 motorlarının Türkiye'ye satışına izin vermeyi planladığı şeklinde ABD basınında yer alan haberler vardı. Özellikle milli savaş uçağımız Kaan'la ilgili de somut gelişmelerin olabileceğini bu yapılan haberlerden yola çıkarak ifade edebiliriz. Tabii ki şu anda planlanan konular, yani masada yer alması beklenen, görüşülmesi, değerlendirilmesi beklenen konular bu şekilde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Trump'la yapacağı görüşme tabii ki sadece Türkiye'yi
ABD'yi ve yakın coğrafyamızı değil aslında tüm dünyayı da bir şekilde ilgilendiren bir konu. O nedenle özellikle dünyanın gözü bu NATO liderler zirvesine çevrilmiş durumda ve NATO liderler zirvesine de Ankara ev sahipliği yapıyor ve

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la yapacağı ikili görüşme ve daha sonrasında yapacağı açıklamalarda önemli olacak. Tabii bir yandan da şunu da ifade edelim. Yoğun güvenlik önlemlerinden bahsetmiştik. Zirve başlamadan önce her anlamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti NATO zirvesinde iyi bir ev sahipliği yapmak adına her türlü çalışmayı günler öncesinde yaptı. Bugün de özellikle saat 5 itibariyle biz de Cengiz Han Okutan'la birlikte sahadayız. Tüm önlemler alınmış durumda. Teyakkuz halinde özellikle emniyet güçleri bu NATO zirvesinin sağlıklı bir şekilde başlaması ve sonuçlanması adına özellikle emniyet güçleri ilgili bakanlıklarda yoğun bir çaba, yoğun bir emek sarf ediyorlar. Bunun da özellikle altını çizelim. Bir de ABD Başkanı Donald Trump'ın makam aracı önceki gün Ankara'ya gelmişti malum. Kalacağı otelde de yine güvenlik önlemleri alınmış durumda. Makam aracı canavar olarak ifade ediliyor. Bunu özellikle ifade edelim. ABD gizli servisinin güvenlik standartlarına göre özel olarak tasarlanan bir araç. Tekerlekli kale niteliğinde bir başkanlık limuzininden bahsediyoruz. Tabii ki bu NATO zirvesinde özellikle devlet başkanlarının korunmaları, diğer yandan kullanmış oldukları araçlar, kaldıkları oteller, alınan güvenlik önlemleri de haliyle tüm NATO zirvelerinde olduğu gibi basının yani bizlerin de dikkatini çekiyor. Kamuoyunun da dikkatini çeken bir husustan bahsediyoruz. Tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın ağır zırhlı gövdesi, kurşun geçirmez camları ve dış tehditlere karşı yalıtılabilen kabiniyle dünyanın en korunaklı makam araçları arasında gösteriliyor ki az önce sabah saatlerinde daha doğrusu Cengiz Han'la birlikte o kargo uçaklarını da ekranlara getirmiştik. O kargo uçaklarıyla ABD Başkanı Donald Trump'ın makam araçları Ankara'ya getirildi. Günler öncesinde dediğimiz gibi hazırlıklar yapıldı. Artık gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılacak görüşmeye çevrilmiş durumda. Donald Trump'ı taşıyan uçakta az önce geride bıraktığımız dakikalarda Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasında yapılacak görüşmeye gözler artık çevrilmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir zirve gerçekleştirilecek. Sadece ABD değil diğer NATO müttefiki ülkelerin liderleri de şu anda Ankara'da ve hatta ilerleyen saatlerde henüz gelmeyen NATO üyesi ülkelerin liderleri de Ankara'ya gelecekler ve nihayetinde yakın tarihin en önemli NATO zirvelerinden birisine başkent ev sahipliği yapıyor ve bu noktada da özellikle verilecek mesajlar, yakın coğrafyamızı, Orta Doğu'yu ilgilendiren mesajlar şüphesiz önemli olacak. Biz de takip ediyor olacağız.
1: CBS Air Force One uçağı Katar'ın hediye ettiği Donald Trump'a uçak yeniden dizayn edilmişti. Uçan Beyaz Saray deniyor. Ve o uçak geçtiğimiz dakikalarda havalimanına inişini gerçekleştirdi. Şimdi askeri bir tören de gerçekleşiyor ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında ki Abdülkadir Bey'le konuşuyorduk. Abdülkadir Tabii. Bey burası Ankara Havalimanı değil mi?
2: Evet.
1: Etimesgut'ta yeni açılan askeri havalimanı alanı büyütülmüştü. Yeni bir pist daha yapılmıştı.
2: Özellikle NATO için hazırlandı ama sadece NATO için kullanılmayacak. Orada Genelkurmay'ın bir Ay Yıldız projesi var. Kuvvet komutanlıkları oraya taşınıyor. MİT o bölgede, Dışişleri Bakanlığı o bölgeye taşınacak. Yani Türkiye'nin güvenlik, savunma ve dış politikası ile ilgili bilimler orada olacak.
1: Bu arada uçağın kapısı açıldı. Öyle zannediyorum ki birkaç dakika sonra, hatta birkaç saniye sonra Donald Trump bu kapıdan çıkış yapacak. Abdülkadir Bey buyurun.
2: Evet. Şu açıdan önemli, Sayın Cumhurbaşkanı da bu ziyarete verdiği önemi gösterme açısından havalanda karşılıyor kendisini. O da bir jest yapıyor. Gerçi diğer Amerikan başkanları geldiğinde de, Bill Clinton geldiğinde o zaman Cumhurbaşkanı Demirel'di. O da kendisini havalanda karşılanmıştı. Obama geldiğinde yine havalanda karşılanmıştı.
1: Ama bu ziyarette bir de Abdülkadir Bey, yani Donald Trump bu zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan için

0: katılacağını ifade etmişken zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na böyle bir nezaket göstereceğini tabii tahmin ediyorduk. Yeah. Çok özür diliyorum, İlter'e dönmemiz gerekiyor. İlter, duyabiliyor musun beni?
1: Merve Türkaş, uçak indi artık. Karşılama töreni içinde hazırlıklar tamamlandı. Birazdan ABD Başkanı Donald Trump uçaktan inecek ve ekranlara da getiriyoruz şu anda. Tabii burada özellikle bu havalimanına da bir ayrı parantez açmakta fayda var. Yalnızca askeri bir meydan olmaktan çıkarılarak geniş gövdeli uçakların inebileceği uluslararası bir havacılık merkezine dönüştürüldü. 8 ayda tamamlanan bir projeden bahsediyoruz. Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu havalimanının yeni hali artık açıldı. Şu anda da ABD Başkanı Donald Trump'ın uçağı da Ankara Havalimanı'nda 8 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını ifade etmiştik. Proje kapsamında havalimanının pistinden apronuna, bağlantı yollarından teknolojik altyapısına kadar tüm birimleri uluslararası standartlara uygun hale getirildi. Ve şu anda da NATO zirvesi kapsamında, liderler zirvesi kapsamında NATO üyesi ülkelerin liderlerini taşıyan uçaklarda Etimesgut Havalimanı'na, yeni adıyla Ankara Havalimanı'na iniş yaptı. Ve bu anlamda özellikle bundan sonrası içinde bu havalimanının önemli bir işlev göreceğini ifade edebiliriz. Şu anda da bekliyoruz Ankara Havalimanı'nda. Tüm hazırlıklar tamamlandı. ABD Başkanı Donald Trump birazdan uçaktan inecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak. Herkes aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Trump'ın yapacağı görüşme ve o görüşmeden çıkacak sonuçları merakla bekliyor. Bir basın ordusu takip ediyor NATO zirvesini. Birçok ülkeden basın kuruluşları, medya mensupları Ankara'ya geldi. Günler öncesinde geldiler aslında. Tarihi bir önem taşıyor nihayetinde. Yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, Suriye, İran, Irak, Rusya, Ukrayna, tabii bu ülkelerde yaşanan gelişmeler ve Türkiye'nin bu coğrafyadaki stratejik önemi dünya tarafından haliyle kabul ediliyor ve nihayetinde ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da işte bu coğrafyada yaşananları tüm detaylarıyla masaya yatırılacak. Filistin meselesi özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kırmızı çizgisi diyebiliriz. Bu konunun da yine gündeme gelmesi bekleniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan her platformda özellikle Gazze'de yaşananlara özellikle parantez açıyor. Üzerinde durduğu konulardan birisi. Önemli mesajlar veriyor, dünyaya çağrılar yapıyor. Bu konuda yine bu görüşmede masada olması muhtemel. ABD-Türkiye ilişkileri iyi bir seyirde ilerliyor. ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zaman zaman telefonda görüşüyorlar. Ve tabii ki yüz yüze yapılacak görüşmeler şüphesiz daha önemli. Burada özellikle iki ülke arasındaki ilişkiler, iki liderin görüşmesinin ana gündeminin Türkiye-ABD ilişkileri olması tabii ki muhtemel. F-35 mevzusu konusu önemli. Kaan Savaş uçağı motorları ile ilgili bir gelişme olabileceği de yine ifade ediliyor. ABD basınında bu yer almıştı, bu yönde haberler. Suriye, İran, Gazze ve savunma sanayi gibi konularda yine iki liderin masasında olması beklenen başlıklardan. Gökhan Kurt, biz şu anda Ankara Havalimanı'nda ABD Başkanı Donald Trump'ın uçaktan inmesini bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanacak. Şu anda tüm hazırlıklar yapıldı diyelim. Sözü tekrar Gökhan Kurt'a bırakalım.
2: İlter Yeşiltaş'a notları için teşekkür ederim. O konuştuğumuz, beklediğimiz an geldi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump taşıyan uçan Beyaz Saray olarak da tanımlanan yeni Air Force One uçağı kısa bir süre önce Ankara Havalimanı'na teker koydu. Bu uçağın bu

0: ziyaretin bir diğer özel bir yanında aslında ABD Başkanı Donald Trump'ın kullanmış olduğu bu yeni başkanlık uçağının ilk uluslararası ziyareti. İlk kez bu uçakla ABD Başkanı Donald Trump da Türkiye'ye geliyor. Bu da oldukça önemli bir nokta. Birazdan Ankara Havalimanı'nda Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak Donald Trump ve ardından da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçilecek ve burada uzun bir görüşme trafiğinin olacağını belirtiyoruz. Diplomatik kaynaklar yaklaşık 3 saate yakın bir iki liderin bir görüşme gerçekleştireceğini belirtiyorlar. Donald Trump yanında, Donald Trump'ın yanında kimler var dediğimizde Savaş Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu ziyarette Donald Trump'a eşlik ediyorlar. Özellikle tabii Pete Hegseth ve Marco Rubio NATO'ya yönelik sözleriyle de aslında çok tartışılan iki isimdi. Bir yandan da tabii ki bu yanımızda bize eşlik eden çok değerli bir yayın konuğumuz da var. Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş de bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gökhan Bey, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi görüntüler üzerinden biraz değerlendirmelerde bulunalım. Çok kısa bir süre sonra Donald Trump'ın artık o merdivenlerden inerek o askerlerimiz selamlaması ve Başkan Erdoğan tarafından karşılanmasını da bekliyoruz. Tabii ki ABD başkanlarının ziyareti, ABD başkanlarının yapmış olduğu ziyaret her zaman medyatik yönüyle de öne çıkan ziyaretlerdir. Şimdi bugün pek çok sıcak başlığımız var. Bu isterseniz bir başlıkları bir yandan da konuşalım. İlk önemli başlık tabii ki F-35'ler konusu ve Kaan motorları. Sizce beklendiği gibi bir F-35'ler ve Kaan konusunda bir açıklama ya da bir adım gelecek mi bu ziyaret sırasında?
1: Şimdi daha önce zaten Trump bu konuda olumlu bir yaklaşım sergiledi ve Kaan'lara kendi motorunu en azından üretene kadar motor takviyesinde bulunacağı konusunda bir garanti verdi, bir güvence verdi. Ben ve Kongre'den de artık geçme aşamasında bu süreç. Dolayısıyla burada bugünkü Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmelerin ardından böyle bir açıklama gelebileceğini düşünüyorum. Ama tabii nihai bir durum olmayacak. Netice itibariyle bunun yasal prosedürleri var. Bu Kongre'den tamamen onaylanma, ondan sonraki satış alım süreçleri, pazarlık süreçleri bunlar devam edecek. Ama bugün itibariyle NATO zirvesi itibariyle daha önceki Trump'ın açıklamalarıyla da birleştirdiğimizde olumlu bir durum olacağını düşünüyorum açıkçası.
0: Son dönemin belki de Türk-ABD ilişkileri açısından son yılların belki de son 20 yıla baktığımız hep kırılmalarla, sınamalarla geçen bir Türk-ABD ilişkileri dönemi vardı. Ama Donald Trump'ın bu ikinci dönemiyle birlikte aslında belki de uluslararası arenada Türk-ABD ilişkileri son yılların en iyi dönemlerinden birinde geçiriyor diyebilir miyiz?
1: Kesinlikle öyle söyleyebiliriz. Siz de çok güzel söylediniz aslında. Son dönem içerisinde ABD ile Türkiye arasında gerilimli ilişkiler ve giderek açılan mesafeler söz konusuydu. Bunun karşılığında Türkiye'de kendisine yeni ittifak ortakları aradı. İşte Rusya ile bir takım ilişkiler geliştirildi. Çin'le, Orta Doğu bölgesinde yeni açılımlar gerçekleştirildi. Kuşkusuz bunlar devam edecektir. Yani Türkiye'de alternatif planlarını, B planını, C planını sürekli olarak hazırlıkla tutacaktır. Ama diğer taraftan Türkiye'nin bir Batı ittifakının parçası olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu anlamda Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı ülkeleriyle sağlıklı ilişkiler kurulması son derece önemli. Trump'ın ikinci döneminde ilk döneminden daha farklı bir yaklaşım sergilediğini görüyoruz. Evet. İlk dönemde Trump çok daha keskin, çok daha sert, sivri bir söyleme sahipti. İkinci dönemde belki bir dönemde muhalefette kalmasının, başkanlıktan uzak olmasının belki etkisiyle ayakları daha yere basan, daha somut politikalar ürettiğini görüyoruz. Türkiye ile de bu anlamda daha yakın ilişkiler kurmak çabası içerisinde. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrının da çok büyük bir etkisi var ya da Trump'ın ona yaklaşımının da çok büyük bir etkisi var. Bunun altını çizmek gerekiyor. Erdoğan her koşulda ilkeli bir yaklaşım sergiliyor. Evet. Yani Erdoğan'ın durduğu pozisyon her durumda belli. Trump'ın da bundan açıkçası etkilendiğini düşünüyorum. Yani ne olduğunu, karşısında ne olduğunu, neyle karşılaşacağını, ne tür bir durumda nasıl bir politika önerisi geliştirileceğini ya da işte tepki verileceğini biliyor. Ve bundan hoşnut kaldığını
0: zaten
1: düşünüyorum.
0: Zaten Donald Trump son dönemde tüm röportajlarda Beyaz Saray'daki o basın açıklamalarında Başkan Erdoğan için güçlü lider ifadesini kullanıyordu. Çetin bir lider, güçlü bir lider, zor ama onunla iletişim kurmayı seviyorum diyor bunda. Donald Trump her seferinde bunu çok açıkça söylüyor.
1: Bir de çok ilgisiz yerlerde söylüyor. Çok enteresan bir şekilde. Yani doğrudan konu Türkiye ile alakalı olmasa bile Erdoğan başka bir liderden örnek verirken bile, örneğin Macron'dan hiç haz etmediğini biliyoruz.
0: Çok net.
1: Oradan bir konu açıldığında bile konuyu süreci Erdoğan'a getirip, Sayın Cumhurbaşkanı'na getirip onunla ilgili olumlu bir takım sözler sarf ediyor. Hakeza Avrupa liderleriyle nasıl muhatap

0: Özellikle Pitex'e çok da sıcak mesajlar veren isimler olmadığını da biliyoruz aslında.
1: Evet. Şimdi ilk başkanlık dönemine dönecek olursak Trump'ın da aynı şeyi söylediğini biliyoruz. Yani NATO'nun artık kendileri için çok fazla bir anlam ifade etmediğini, tam tersine kendi üzerlerinde büyük olduğunu, evet, Trump çok ısrarla söylüyordu. Ve bunun üzerine de aslında NATO'ya yeni bir dizayn verdi Trump. Bunu da görmek gerekiyor. Yani NATO son dönem içerisinde kendi üyelerinden savunma harcamalarını artırmalarını istikrarlı bir şekilde, düzenli bir şekilde bekliyor. Yani şimdi Soğuk Savaş sonrasında Avrupa ülkelerinin, daha doğrusu tüm NATO üyelerinin, Amerika dışındaki tüm NATO üyelerinin savunma harcamaları düzenli bir şekilde düşüyordu. Yani NATO'da %2, tabii bu gayri safi yurt içi hasılaya göre ölçülüyor. Nominal rakamlardan ziyade. Çünkü her ülkenin ekonomik büyüklüğü farklı. Dolayısıyla Soğuk Savaş'tan sonra %2'si bandına bütün NATO üyeleri sıkışmıştı. Ama Amerika Birleşik Devletleri %5'ten aşağı kadar hiç inmedi. Ki ABD'nin ekonomik büyüklüğü de söz konusu olunca nominal rakamlarla da aradaki fark muazzam derecede büyüyor.
0: Şöyle baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin savunmaya yapmış olduğu her yıl harcalama kendisinden sonra gelen ülkelerin toplamından daha fazla.
1: Yani şöyle diyelim, daha şey olsun, somutlaştırmak için, dünyadaki savunma harcamalarının yarısını tek başına Amerika yapıyor.
2: Evet.
1: Diğer 200 ülke Amerika kadar yaklaşık olarak da bunlar rakamlar harcama yapıyorlar. Dolayısıyla bu alanı Amerika domine ediyor ve Trump da ısrarla şunu söyledi. Biz aslında dünyanın geri kalanının, Batı dünyasının aslında güvenliğini sağlıyoruz ve biz buna mecbur değiliz.
2: Evet.
1: Ve NATO üyelerini savunma harcamalarını artırmaya zorladı. Geçen sene itibariyle Lahey Zirvesi'nde zaten böyle bir karar alındı. %5 bandına çıkarılması gibi bir NATO ilke kararı aldı. İşte %3,5 doğrudan savunma harcamaları, %1,5 da işte daha çok siber güvenlikle ya da başka güvenlik unsurlarıyla alakalı harcamalar, toplamda %5'i bulması gerekiyor. Ve devletler de tabii bir anda %5'e ulaşmak çok kolay değil, ama Avrupa ülkelerde yavaş yavaş bunu artırmaya başladılar. Rutte'nin açıklamalarında da görüyoruz bunu zaten. Geçen ayki kapsamlı toplantıda bunu açıkladı. Dün yine bir konuşmasında, bugün konuşmasında aynı şeyi söyledi. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri dışında, evet, kalan ülkeler, Kanada ve Avrupa ülkeleri işte 100 milyar dolar üzerinde bir harcama gerçekleştirdiler. Geçen yıl itibariyle fazla harcama gerçekleştirdiler ve bu anlamda sürekli, evet, olarak bu harcama skalasını artırıyorlar.
0: Bu arada şunu hemen belirtelim, görüntüleri biraz da değerlendirmeye başlayalım. Hı-hı. Başkan Erdoğan da artık şu dakika itibariyle Ankara Havalimanı'ndan, onun da görüntüleri gelmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump'ı bizzat karşılayacak Başkan Erdoğan. Bu hiç şüphesiz ki bir liderler düzeyindeki, o aradaki o ilişki ve liderler düzeyindeki Türk-ABD ilişkilerine verilen önemin de en net göstergesi Başkan Erdoğan'ın bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak olması, ki şu dakika itibariyle de artık Başkan Erdoğan'ı da görüyoruz. Uçağın bulunduğu noktaya geldi. Askerlerimize Başkan Erdoğan da selamı veriyor ve şu dakikaları itibariyle de o karşılama gerçekleşiyor. Aslında biraz da burada işin dikkat çeken o tarafına da bakmak gerekiyor. Başkanlık uçağı, yani Air Force One olarak tanımlanan bu uçak ABD'nin yeni uçağı. Boeing 747-8 tipi yolcu uçağı. Bu daha sonradan dönüştürüldü. Başkanlık uçağı haline getirildi. Tabii ki yaklaşık 400 milyon dolarlık bir uçaktan bahsediyoruz ve uçan Beyaz Saray olarak tanımlanıyor. Evet. Ki uçağın içerisinde hava savunma sistemlerinden pek çok önemli unsura kadar nokta var, ki şu dakika itibariyle, evet, ABD Başkanı Donald Trump da artık resmen Türkiye'de başkanlık uçağından iniyor ve evet, buradan da görebildiğimiz kadarıyla o merdivenlerden inmeye başladı. Başkan Erdoğan tarafından karşılanacak ABD Başkanı Donald Trump ve artık resmi törende resmen başlamış olacak iki liderin karşılaşmasını da birazdan ekranlara getiriyoruz. Başkan Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump şu dakikalarda karşılanıyor ve evet, işte o iki lider arasındaki tokalaşmayı ve karşılaşmayı şu an itibariyle ekranlara getiriyoruz Ankara Havalimanı'nda. Tabii uzun yıllara dayanan bir ilişki var. İki lider arasında o liderliğin siyasetin getirmiş olduğu bir evet yoğun bir ilişki var ama aynı zamanda bir de yakın bir dostluk, bir bağ da kurulduğunu görüyoruz.
1: Evet, bir bu zaten görüntülerden anlaşılıyor. Öyle bir bağ oldu. Bu bağ tabii güven ile alakalı. Kesinlikle. Yani siyasette hep denir. Evet. Özellikle devletler arasında kalıcı

0: dostluklar ya da düşmanlıklar olmaz diye. Bu çok pragmatizmle ifade edilmiş bir durum. Önemli olan devlet adamlarının ve devletlerin genel olarak birbirlerine bir güven yaratabilmesi. Yani birbirine verdikleri sözleri tutabilmesi.
1: Hocam biraz daha isterseniz görüntüleri yorumlayalım. Şu dakika itibariyle de Başkan Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'ı havalimanında karşıladı. Şimdi artık iki liderin birlikte o selam askerlerimize selam verecekleri noktaya geçeceklerini görüyoruz. Burada ilk resmi tören gerçekleşiyor. Ardından iki lider Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçiş yapacak ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gerçekleştirilecek törenle birlikte ardından da ikili ve tabii ki heyetler arası görüşmelere gerçekleşecek. Baktığımızda tabii ki çok önemli başlıklar var masada. Şimdi en önemli başlığımız biz sabahın erken saatlerinden itibaren yayınımızlara başladığımız ilk andan itibaren F-35'ler konusunu diyoruz. Özellikle Amerikan medyasının ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yolculuğa başlamadan önce gelen ilk bilgilerde de F-35'ler katsa yaptırımları ve F-110 uçak motorları konusunda bir adım atacağına ilişkin sinyaller vardı ki aslında biz bunu bizzat ABD Başkanı Donald Trump'ın da ağzından geçtiğimiz günlerde yine NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapmış olduğu o basın toplantısı sırasında da duymuştuk. Ne demişti Donald Trump? Biz Türkiye'ye Başkan Erdoğan bu daveti üzerine geliyorum. Evet. Türkiye'de gerçekleştiği için ben bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Eğer Türkiye'de olmasaydı ben bu ziyareti yapmayacaktım diyordu zaten ABD Başkanı Donald Trump ve şu dakika itibariyle de ve onlara onu da memnun edecek bir hediyeyle, bir paketle geliyorum demişti. Tabi bu açıklamayla birlikte acaba gözler katsa F-35 ve F-110 motoruna çevrilir mi? Buradan bir sinyal gelir mi? Sorusunda hep kendimiz sorduk ama artık o sorunun yanıtını da almaya da kısa bir süremiz kaldı gibi duruyor ABD Başkanı Donald Trump'tan. Çünkü muhtemeldir ki iki lider o yaklaşık 3-3,5 saat süren o görüşmelerin ardından ortak bir basın toplantısı da gerçekleştirme ihtimalleri var. Tabi bu da daha ilerleyen dakikalarda netleşecek başlıklar gibi duruyor şu an itibariyle.
0: Büyük ihtimalle dediğiniz gibi öyle bir toplantı gerçekleştirilecek. Bu tabi bu toplantılardan önce bunun altyapı hazırlıkları yapılıyor Gökhan Bey. Aşağı yukarı verilecek kararlar belli. Artık lider bazında son sözlerin söylenmesi gerekiyor.
1: Ki burada da bir ayaküstü bir sohbet de görüyoruz şu
0: an. Evet, çok enteresan. Yani bu normalde hani o protokolde, klasik devlet protokolünde çok alışık olduğumuz hadiseler değil. İşte gelir devlet adamları, işte soğuk resmi bir tokalaşma gerçekleşir. Tören kıtası selamlanır. Ondan sonra ikisi aynı araçta ya da farklı araçlara binerek genellikle uzaklaşırlar. Ama burada bir sohbet durumu söz konusu. Evet. Aslında bu görüntüler tabii tesadüf değil. Burada o samimiyetin de yansıması olarak bu görüntüler veriliyor. Yani iki devlet adamı, iki lider aslında birbirlerine güvendiklerini gösteriyorlar.
1: Bu çok önemli bir mesaj. Yani dediğiniz gibi normal resmi diplomatik protokollere bakıldığı zaman evet liderler birbirlerine önem verdiklerinde kapı önde uçakta karşılarlar. Ardından da selam kıtası selam askerler selamlanır ve ardından da protokolle geçer. Ama burada biz bunu görmüyoruz. Burada liderler arasında da ayaküstü de olsa bir sohbeti de görürüz. Hamit Emrah Beriş hocam çok teşekkür ederiz size de katıldığınız için. O sıcak başlıkları değerlendirdik. Şimdi konuşmaya devam edeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump artık şu dakika itibariyle Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne liderler geçiyor. Burada bir görüşme trafiği başlayacak. Ardından da tabii ki bu önemli trafik sonrasında nasıl bir tablo çıkacağını da görüşeceğiz. Tabii bu görüşmenin gerçekleşeceği noktaya hemen kameralarımızı çevirelim. Haber ekibine Merve Türkay bizi bekliyor olacak konuklarıyla birlikte. Ben sözü hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ve Merve'ye bırakayım.
2: Gökhan Kurt teşekkür ediyorum. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Donald Trump'ı taşıyan uçak Air Force One Ankara'da, Ankara Havalimanı'na, Etimesgut Havalimanı'na iniş yaptı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılandı bizzat. Ve çok sıcak, çok samimi bir karşılamaydı. Ben yorumlayalım ama konuklarımla yorumlayalım istiyorum. Sinan Burhan da bizimle birlikte. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Abdülkadir Selvi ile zaten birlikteydik. Abdülkadir Selvi sizinle birlikte konuştuk. Sinan Bey'le biz böyle küçücük bir ekran var şu an önümüzde. Dikkatle, pür dikkat izliyorduk ve iki liderin de Sayın Cumhurbaşkanı'nın da Sayın Trump'ın da çok pozitif, çok samimi olduklarını gördük. Sizinle konuştuk ama izleyicilerimizle konuştuk.
3: Şöyle tabii. Beden dilini bugün çok yorumlayacağız. Öyle gözüküyor. İlk olarak iki liderin karşılaşması, Trump'ın inmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın onu karşılaması, Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'ı iki eliyle hani sarması, Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hareketler. Şöyle baktığımız zaman tabii orayı duyamıyoruz ama tabii fiziki durum, oradaki karşılama, mimikler, jestler çok şey ifade ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın keyfinin yerinde olduğunu görüyoruz. Trump da çok mutlu gözüküyor. Hakikaten başlangıç için Merve Hanım bu çok önemli. Çünkü saatlerce konuşursunuz bir şey ifade etmez. Yani bazen bir kare resim, bir karikatür her şeyi değiştirebilir. Aynen. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanımız bakın eski dostu zaten öyle. Kol kola giriyor. Trump sanıyorum selamlama heyetini karşılarken biraz erken girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız hayır orada değil. Sayın Trump burada selamlayacaksınız. Orada selamlaması. Sonra tekrar selamlamanın bitmesinde ikili arasındaki konuşmalar. Hatta öyle bir hava var ki sanki Sayın Trump ya tamam NATO için Türkiye için geldim ama Sayın Erdoğan sizinle biz kadim dostuz. Sizin için de buradayım havasını ben bu hareketlerden anlayabiliyorum.
2: Sizinle de anlamaya çalıştık. Öyle zannediyorum.
4: Bir Donald Trump zaten nevi şahsına münhasır bir karakter. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı ile ilk tokalaşmadan önce el çırptı. Ben yanlış gördüğümü bilmiyorum arkadaşlarım. Eğer yanlış gördüysem düzelsinler. Bundan 1-2 saniye evvelki görüntülerden bahsediyorum. Sonrasında tokalaştılar. Yani böyle sevinçli bir ilk karşılama oldu Donald Trump tarafından. Sayın Cumhurbaşkanı da bir kez daha görüyoruz görüntülerde.
3: Aynen.
4: Kollarını tutarak yani selamladı.
3: Ne oldu acaba başka açıdan kamera görüntüsü var mı diye konuşurken siz de ifade ettiğiniz gibi elleriyle böyle alkışlar gibi ya da şükür kavuştuk ya da mutluyum mesajı veriyor.
4: Evet.
3: Dediğim gibi gazeteci arkadaşlar ve özellikle beden dili okuyan arkadaşlar bu kareleri yorumlayacaktır ama biz ortalama bir bakış açısıyla çok mutlu, çok keyifli bir başlangıç gördük. Bu da bizi açıkçası çok da mutlu ediyor. Niye mutlu ediyor? NATO zirvesinde Türkiye'nin Amerika'dan çok ciddi beklentileri var. Zirvenin bir gün öncesinde hem F-35'ler hem katsayı yaptırımlar hem F-16 hem diğer alanlarda Suriye, İran, Filistin meselesi gibi çok ciddi anlamda beklentilerimizin olduğu bir görüşme.
4: Bu arada Donald Trump'ın uçağı alamadan hemen evvel New York Times bir haber geçti. Evet. Şöyle 4 ABD yetkilisine dayandırıyor haberini ve haberde Donald Trump'ın bu ziyaretinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a F-35'lerle ilgili süreci başlatacağını, haber vereceğini, bizzat kendisine haber vereceğini ifade ediyorlar.
3: Valla bir müjdeden bahsediyor Sayın Trump. Yani bu müjde nedir? İşte F-35'ler, işte F-16'ların işte modernizasyonu, katsa yaptırımların kaldırılması. Açıkçası Sayın Trump'la Sayın Erdoğan arasındaki diyalog bu gerçekten diplomaside çok işe yarıyor. Yani Trump nevi şahsına mühasır bir lider. Dolayısıyla da beden dilini, duygusal dili çok önemsiyor. Sayın Erdoğan'la bir dostluğu var, onu anlıyoruz. Ve bu gerçekten Türkiye'nin işine de çok ciddi yarıyor. Öte yandan Türkiye NATO'nun en önemli ülkesi. Ve bakın bir şey söyleyeyim. İran'la savaş gerçekleşmemiş olsaydı Trump bu kadar belki mütevazi, bu kadar Türkiye'nin değerini anlamamış olabilirdi. Ya 2 aylık bir savaş oldu ve şunu gördünüz. Kara harekatı yapamadan İran'da istediklerinizi de hani alamıyorsunuz. Ne nükleer silah, ne rejim, ne balistik, ne vekil güçler. O zaman ne oldu? Dedi ki tamam yani Türkiye önemli. Bakın Rusya Ukrayna'ya girdi. Güya bir ay içerisinde Ukrayna'da her şeyi dümdüz edip Ukrayna'yı ele geçiremedi.
4: Beşinci yıl.
3: İran'da da Amerika istediğini yapamadı. O zaman ne ortaya çıkıyor? Arkadaş güçlü bir Türkiye'ye bütün dünyanın ihtiyacı var. Burada bizim kastettiğimiz elbette ABD.
4: Ya da artık güç dengelerinin değiştiği ya da farklı tanımlandığı gerçeği bizzat sahadaki gelişmelerle de
3: kesinlikle aynen öyle. Bu İran deneyimi ABD'ye çok şey öğretti. Yani benim çok güçlü bir devlet olduğum, yani ben güçlü devletim demekle güçlü devlet olunmuyor kardeşim.
4: Sorun güçlü bu. Devletin olacağı. Zaten NATO'da da bu konuşulacak.
3: Aynen.
4: Yani NATO'da 3.0'ın konuşulacağı bir düzlemde artık külfet paylaşımı derken Amerika Birleşik Devletleri ben tek başıma Avrupa'ya bunu söylüyor. Hatta, yıllardır söylüyor.
3: Merve Hanım şunu da söyleyeyim. Mesela Trump'ın NATO konusundaki açıklamalarını da revize edeceğini düşünüyorum. Bakın hatırlarsanız ilk geldiği zaman NATO'nun bize ihtiyacı var, bizim NATO'ya ihtiyacımız yok dedi.
4: Biraz yumuşayacağını mı?
3: Ya, ne yumuşayacak? Ben söylüyorum bakın önümüzde Çin var. Ya da arkamızda Çin var, Rusya var. Bu üretim doğuya kayıyor. Dünyanın en büyük askeri teknolojik üretim üssü Çin haline gelmiş. Nüfus potansiyeli çok yüksek. Nükleer silahları var. Uzaya gitmiş. Genetik de çok önemli. Dolayısıyla da büyüyen bir doğu var. O yüzden Trump'ın eskisi kadar yani biz ne istersek yaparız diyemez. Türkiye'nin jeopolitik önemi bir kat daha artmıştır. Gerçekten NATO'nun en büyük ikinci ordusu ve özellikle Rutte'nin açıklamaları var. Diyor ki biz diyor yeni silah teknolojileri, lojistik altyapı noktasında Türkiye'ye destek vereceğiz diyor. Aselsan'la görüşmelerden bahsediliyor. Türkiye için tarihi bir fırsat, NATO açısından da bir fırsat, Trump'ın kendi ezberlerini bozmak açısından da bir fırsat diye düşünüyorum ben.
4: Bu sadece şimdi bugün davetlilere baktığımızda NATO üyesi ülkeler dışında Avustralya, Güney Kore ve Asya'dan pek çok ülkenin lideri var. Dışişleri Bakanları düzeyinde temsiller var, Savunma Bakanları düzeyinde temsiller var. Yani belki artık evet en önemli teması savunma sanayi baktığımızda bu zirvenin ama Türkiye'nin enerji yollarının merkezinde olması çok bu iyi. Yani doğal bir enerji yolunun merkezinde olması dışında
5: fırsat oluyor tabii Merve.
4: Bir yandan bir de ticaret yollarının merkezi. Aynen. Yani, ve bu sürecin ilmek ilmek örülmüş olması yıllardır. Yani petrol doğalgaz boru hatlarının Türkiye'den geçmesi, bununla ilgili çok önemli altyapının oluşturulması, sonra buraya entegre edilmesi. Dolayısıyla yani Asya ile bağlantısından siz bahsettiniz.
3: Tabii.
4: Vazgeçilmez bir unsur noktası.
3: Şu da değil yani.
4: Güney Kanada olarak NATO'nun sadece bakamayız artık
3: tabii,
4: buradan
3: tabii.
4: Sonra.
3: Zaten çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Hani biz NATO'nun ileri karakolu meselesi bitmiştir. Türkiye bir karar vericidir. Bu noktada Özgür Bey'in bir yazısı var biliyorsunuz Financial Times'a. Diyor ki NATO'ya diyor seslenerek diyor ki ya Erdoğan'a güvenmeyin. Niye? Erdoğan bazen Pekin'e gider, bazen Moskova'ya. Kardeşim işte liderlik bu. Türkiye'nin menfaati Pekin'deyse Pekin'le birliktesin kardeşim. Rusya'yla birliktesin. Avrasya'yla birliktesin. Bu NATO'dan Avrupa Birliği'nin uzaklaşmak anlamına zaten gelmiyor. Her ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket eder. Özgür Bey diyor ki, güya Batı karşıtı, güya anti-emperyalist bir yapı CHP. Güya Kuvayi Milliyeci diyor ki, Financial Times'ta ya Erdoğan'a inanmayın. Gerçek NATO'cu benim. Yani onu almayın, beni alın falan. Böyle bir şarkı var biliyorsun. Böyle bir rezillik olur mu?
4: Şimdi siz İran Savaşı'ndan evet. örnek verdiniz. Hem İran'la hem Amerika Birleşik Devletleri ile bu kadar sık görüşebilen, ara buluculuk faaliyetini yürütebilen bölgedeki evet. komşusu olarak da baktığınız zaman evet Pakistan çok önemli bir görev üstlendi ama Türkiye'de. Ukrayna ile Rusya ile her iki ülkeyle de görüşebilen, ilk defa bu girişimde bulunan barışa yönelik yine Türkiye. Bu merkezden baktığımızda belki o Financial Times'a yazılan yazıya bir de bu çerçeveden bakmak lazım Sayın Cumhurbaşkanı'nın diğer ülkelerle olan entegrasyonu. Zaten amaç bu ve bunlar adım adım işlenmiş büyük emek sonucu.
3: Kesinlikle katılıyorum. Zaten bu NATO toplantısından sonra bu fotoğrafın çok daha net ortaya çıkacağını görüyorum. Bakın şimdi Avrupa hemen toparlayayım. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Ya savunması yok, askeri yok. Bakın Ukrayna'ya karşı işte Avrupa'nın lojistiği desteği var ama yarın Ruslar bir gün Paris'e inse bir gün Berlin'e inse Avrupa'nın ordusu yok kardeşim. Dolayısıyla da öyle büyük cümleler kurmaya gerek yok. Türkiye'yi dışlamaya gerek yok. Türkiye'ye Batı'nın ihtiyacı var. Onun altını özellikle çizelim. Bu NATO zirvesi de bunun gösterildiği bir zirve olacak.
4: Peki Sinan Bey, şimdi Abdülkadir Selvi'ye de dönmek istiyorum. Bu karşılamayı evet. sizinle de bir değerlendirelim ama öyle zannediyorum ki herhalde birkaç dakika sonra da hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Donald Trump burada bizim bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yerleşkesinde olacaklardır. Burada da bir askeri karşılama töreni gerçekleşecek evet. diye tahmin ediyorum. Evet. Ama ilk görüntüleri sizinle de bir yorumlayalım.
6: Şöyle şu anda iki lider devlet konuk evine geçtiler. Orada hem biraz dinlenecek hem de ilk sohbetler yapılacak. Ardından külliyeye gelmek üzere hareket edecekler. Üç bakan eşlik ediyor. Hazine Bakanı Behzet var. Dışişleri Bakanı Rubio var. Savunma Bakanı Hegseth var. Ve 14 kıdemli danışman eşlik ediyor bu gezide.
4: Bin kişilik
6: ayrıca bir heyeti var. Burada İlk mesajı aslında Beyaz Saray'da ben NATO toplantısına katılmayacaktım ama dostum Erdoğan davet ettiği için katılacağım. O benim dostum ve güçlü bir lider diyerek orada vermişti. Bu hem NATO toplantısına hem Ankara ziyaretine bir önem atfettiğini göstermişti. İkincisi siz de yorumladınız. Air Force One uçağından inerken başladı. Türkiye'ye ve Erdoğan'a verdiği değeri gösterdi.
4: Belki arkadaşlarım birazdan ekrana verirler. Devlet Konuk Evi'nden sizin de bahsettiğiniz evet. muhtemelen o ilk görüşmeye ilişkin evet. Fotoğraflarda paylaşılmaya başlandı. Belki bunları da
6: ilk kez kullanılıyor.
4: Öyle mi?
6: Çünkü Ankara Havalanı yapıldı, Devlet Konuk Evi yapıldı. Bunu dahi eleştirmeye kalkıştı. Amerikan başkanını sıradan bir yerde, devlet başkanlarını sıradan bir yerde karşılayamazsın. Bu Türkiye'nin itibarı demektir. İşte Devlet Konuk Evi yapıldı ve bundan sonra da hizmet vermeye devam edecek. Burada daha uçağın merdivenlerinden inerken Erdoğan'a ve Türkiye'ye verdiği önemi kol hareketleriyle gösterdi. Yani kavuştuk, görüştük, buluştuk anlamında elini gösterdi, kavuşturdu ve indikten sonra da Cumhurbaşkanı'yla evet. yürürken Cumhurbaşkanı'yla da
4: yanlarına geldi
6: sohbet etti. Bu resmi törenlerde yaşanmaz. Pek fazla yaşanmaz. Burada
3: çok önemli bir kare.
6: Yayını aktaran arkadaşlarımız da çok önemli bir noktaya değindiler. O da şuydu. Resmi törenlerde karşılama olur ve iki lider konuk evine geçer. Ondan sonra farklı araçlarla hareket ederler. Ama burada öyle olmadı. Uçaktan indikten itibaren daha uçağın merdivenlerinde başlayan bir sıcak temas söz konusu oldu ve konuştular. Sohbet ettiler, durdular, beklediler ayaküstü. Bunların hepsi bir mesajdı. Yani bu tür devlet başkanları düzeyinde olan karşılamalarda burada simgeler üzerinde, semboller üzerinde okunur. Eğer
4: şu an soğuk bir karşılama olmalı. Muhtemelen yerde, bu görüntüleri yoruluyordur. Yani büyük bir bölümünde arada. Canlı yayınlanıyordur tabii. Öyle tahmin ediyorum ki. Ve belki de milyarlarca insan.
3: Vallahi Putin de burayı izledi şimdi ben size
6: tabii.
3: söyleyeyim.
6: Tabii.
3: Xi Jinping de izledi. Hindistan Başbakanı da, Cumhurbaşkanı da.
6: Netanyahu da izledi.
3: Hakikaten dünya izledi tabii. bu görüntü onu söyleyeyim. Çünkü yani büyük bir resim.
6: Bu fotoğraf Ali çok önemli. Resim. Yani buradaki verilen o sıcak, şunu göz ardı etmemek lazım. Kaç Amerikan başkanı bu kadar bize sıcak görüntü veriyor ve samimi olarak yaklaşıyor?
3: Bu senedir gelmiyorlarmış herhalde.
6: Gelmediler. 17, Obama'dan,
3: 17 senem, evet.
6: Obama'dan bu yana gelmediler biliyorsunuz. Biden başkan yardımcısıydı. 15 Temmuz'dan sonra, 2 ay sonra geldi ve meclisi gezdiriyorlardı. 15 Temmuz'da bombalanan meclisi. Ben de muhabir olarak izliyordum. Ne dedi biliyor musunuz? Ben bunu bilgisayar oyunu zannetmiştim dedi. Bombalanan meclisi. Şimdi oradan buraya gelindi. Bunun değerini bilmek lazım. Bu Türkiye'nin önemini ve Erdoğan'ın güçlü liderliğini gösterdi. Erdoğan telefon ettiğinde, Amerikan başkanını davet ettiğinde Türkiye'ye getirebilen bir lider. Bu Türkiye için bir kazançtır.
4: Fotoğraf, birkaç fotoğraf karesi de muhtemelen Ankara Havalimanı'ndan
3: İkinci fotoğrafı geliyor ekranlarınıza. Mesela bizim bir Anadolu delikanlısı havasında. Mesela
6: bu klasik hareketi. Evet, onun klasik hareketi.
4: Evet, anlık bir
3: ben
4: de.
3: Bazen ben mesela önemli bir yere gittiğim zaman bazen hani Anadolu insanıyız. Öyle elimizi şey alırız. Mahcubiyet burada öyle bir şey de var yani Trump.
6: Görüyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da daha karşılama sırasında da. Yüzü gülüyordu. Çok mutluydu evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da.
4: Sayın
6: çünkü
4: Cumhurbaşkanımız da öyleydi.
6: Cumhurbaşkanımız evet. poker suratlı bir lider değil. Kesinlikle. Duygularını yüzüne yansıta çok samimi ve doğal bir lider. Kesinlikle. O karşılamadaki o sıcak ve samimi havayı Cumhurbaşkanımızın yüzünde de gördük. Peki. Trump'ta da hakeza.
4: Peki. Sayın Abdülkadir Selvi çok teşekkür ediyorum. Sayın Sinan Murhan çok teşekkür ediyorum. Let Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni. Müsaadenizle ben şimdi bizim Ankara'daki merkezimize dönüyorum. Gökhan Kurt'a bırakıyorum sözü.
1: Merve Türkay ve konuklarına teşekkür edelim. Biz de bu tarihi ziyarete, o tarihi fotoğraf karelerini yorumlamaya devam ediyoruz. Çok değerli yayın konuklarımız var. Uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Canan Tercan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Trabzon Milletvekili Mustafa Şen'le birlikteyiz. Her iki konuğumuza da hoş geldiniz diyelim. Hoş. Şu dakikalar itibariyle ABD Başkanı Donald Trump artık Ankara'da iki lider Başkan Erdoğan tarafından ABD Başkanı Donald Trump karşılandı. Samimi bir görüntü verildi iki lider arasında ve ardından da şu dakikalar itibariyle Devlet Konuk Evi'nde iki lider ilk toplantılarını gerçekleştirdi. gerçekleştiriyorlar. Ama bu tabii ki ilk, çünkü saatler 15'i gösterdiğinde resmi tören gerçekleşecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi bir karşılama töreni düzenlenecek. Yaklaşık 15 dakika sonra, yani 15-15 sıralarında, tabii bunlar sarkma payı olan her zaman programlardır. 15-15 sıralarında da iki lider arasında o çoklu toplantısı süreci de başlayacak. Hem birebir görüşmeler hem de heyetler arası görüşmeler. Mustafa Bey, sizinle başlayalım. Çok liderler diplomasisinde çok alışılageldik bir görüntü değildir. Bu kadar samimi şekilde liderlerin tokalaşması, sarılması, gülmeleri, iki liderin de o yüzlerindeki o gülen ifade ve

0: Samimi görüntü. Bu fotoğraf kareleriyle birlikte Türk-ABD ilişkileri açısından neler söyleyeceğiz?
1: Zannedersem aynı görüntüdür o. Türk-ABD ilişkileri de bu samimiyette ve bu güler yüzlüktedir. Şimdi büyük pazarlıklar olacak tabii, büyük müzakereler olacak. Umarım orada da böyle olsun ve neticesinde hem Türkiye kazansın, NATO toplantısıdır, NATO da kazansın. Ama önce Türkiye.
0: Kesinlikle. Bir yandan da hemen izleyicilerimizi hatırlatalım. Bize göre tabii sağ alt köşemizde, o ekranın alt tarafında da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gelen o karşılama öncesindeki görüntüleri de görüyoruz. Şimdi bir sıcak noktaya bir gidelim. Haber ekibinden Kübra Bal bizi bekliyor olacak. Bu süreci başından itibaren takip eden ekip arkadaşlarımızdan biri. Kübra, hazırlıklar tamam. Donald Trump geldi. Erdoğan tarafından karşılandı. Peki bundan sonra bizi neler bekliyor?
2: Artık bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın resmi törenle karşılanması var. Şimdi kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da sizler için göstersin. Aslında bir farklılık da söz konusu. Çünkü tören alanında bulunan birlikler çok daha farklı. Bu kez 16 Türk Devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı bulunuyor şu anda. Yakıcı, kesici, serden geçti, cebeci ve topçu unsurlarından oluşan tarihi o Osmanlı Birliği yer alıyor. Yine Milli Savunma Bakanlığı, Mehteran Birliği, Cumhurbaşkanlığı, Muhafız Alay Komutanlığı bandosu, Cumhurbaşkanlığı, Muhafız Alay Komutanlığı, Onur Kıtası, Cumhurbaşkanlığı, Muhafız Alay Komutanlığı, Tüfekli Gösteri Birliği yer alıyor. Yine aynı zamanda Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nın 103 alttan oluşan Atlı Tören Kıtası'yla Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk Yıldızları Akrobasi Timinden 7 adet F-5 gösteri uçağı tören alanında bulunmuş olacak. Oldukça farklı. Basın mensuplarının da ilgisinin çok yoğun olduğunu söyleyelim. Normalde bu platform bu kadar kalabalık olmuyor. Şu anda kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da sizler için göstersin. Çok devasa bir platform kurulmuş durumda bu noktaya. Basın mensupları burada, aslında Amerikalı basın mensupları yer alıyor. Hemen diğer kısımdaysa Türk basın mensuplarının yer aldığını görebiliyoruz. Oldukça önemli bir görüşmede bugün bizi bekliyor olacak. Tam 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'ya geliyor. Son olarak 2009 yılında eski ABD Başkanı Barack Obama Ankara'ya gelmişti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da aslında kendisinin ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu saygıdan dolayı NATO Liderler Zirvesi'ne geliyor. Bu kapsamda zirve marjında ikili bir görüşme gerçekleştirebilirdi. Ancak bunun yerine kalabalık bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti. Dün Trump daha gelmeden aslında zırhlı konvoyu, yine canavarla kaplı başkanlık makam aracına eşlik eden araçları başkente ulaştı. Yine Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterini taşıyan askeri nakliye uçağı da dün Ankara Havalimanı'na iniş yapmıştı. Ve bugün de Ankara Havalimanı'na kendisi de iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Ayaküstü sıcak, samimi bir sohbet de gerçekleşti İki lider arasında ve artık Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin yolunu tuttular. Makam aracına binecek Trump ve atlı birlikler eşliğinde karşılanıyor olacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından. Devlet karşılama ve şeref kıtası geçit töreniyle karşılanıyor olacak. Daha sonrasında bu karşılama töreninin sona ermesiyle birlikte de aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'ın o kritik baş başa görüşmesine geçilmiş olacak. İki liderin de daha ilerleyen saatlerde aslında görüşmelerinin bitmesiyle birlikte pek çok başlık ele alınmış olacak. Peki neler görüşecekler? Özellikle Türk-Amerikan ilişkileri bakımından Biden dönemini hatırlayalım. Adeta derin dondurucuya konulan ilişkiler Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında daha kurumsal bir noktaya evrildi. Özellikle Suriye'deki sıkıntılı hususun aşılması, yine Halkbank dosyası Türkiye'nin lehine sonuçlanacak şekilde kapatıldı. Suriye'nin teröre sponsor olan devlet statüsünden çıkarılması da oldukça kıymetliydi. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel ilişkileri bu kapsamda önemli yer tutuyor Trump'ın. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmesinde masada olacak kritik dosyalar bulunuyor. Görüşmede gündeme gelecek 4 önemli başlıktan bahsedebiliriz. Bunlardan ilki de savunma işbirliği olacak. Hatırlayalım, Trump muhtemelen Türkiye'yi mutlu edecek bir şey yapacağım diyerek Türkiye'nin milli muharip savaş uçakları

0: Kaan için uzun süredir beklediği motorlara kongre denetimini bypass ederek yeşil ışık yakmıştı. 700 milyon dolarlık jet motoru satışını kongreye bildirmişti. Türkiye'nin ürettiği Kaan motorları, F110 motorları da 80 adet Türkiye'ye satışı gerçekleşirse bu aslında Türkiye'nin projesinin bir an evvel sonuca yürümesine de katkı sunmuş olacak. Yani Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projeleri gündeme gelecek diye biliriz böylece eğer görüşülürse bu konularda. Katsa yaptırımlarının kaldırılması, yine Türkiye'nin F-35 programına yeniden alınması da masada görüşülmesi beklenen başlıklar arasında yer alıyor. Bir diğer kritik başlık ise elbette ticaret başlığı olacak. İki ülke arasında 100 milyon dolar ticaret hedefi doğrultusunda yeni işbirliği adımlarının atılması bekleniyor. Yine enerji başlığını hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington ziyareti sırasında iki ülke arasında stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı. Yine bu görüşmede de enerji alanında yeni anlaşmaların masaya yatırılması bekleniyor ve elbette bölgesel konular, Suriye'deki işbirliği ve bölgenin terörden tamamen arındırılması, Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için atılabilecek adımlar, aynı zamanda Gazze'nin imarı ve İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi, yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeki FETÖ elebaşlarının faaliyetlerinin durdurulması, kırılgan bir zeminde gerçekleşen ABD-İran müzakerelerindeki son durum gibi başlıklarda elbette masada olması beklenen başlıklar arasında yer alıyor. Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri de işte tüm boyutlarıyla bu görüşmede ele alınacak diyebiliriz. Yine bu görüşmelerle birlikte programlar elbette bitmiş olmayacak. Zirve içerisinde gerçekleşecek o kritik zirvenin ardından akşam saatler 19'u gösterdiğinde Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından devlet ve hükümet başkanlarıyla eşleri için düzenlenecek resepsiyona katılmış olacak. Trump ardından 8 Çarşamba günü de NATO Genel Sekreteri Rutte ile görüşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreteri Mahmut'un liderleri karşılaması töreninde karşılaşmış olacak ve aile fotoğrafı alacak. Sonrasında zirve toplantısına katılacak. Ardından Ukrayna Cumhurbaşkanı ile de ikili görüşme gerçekleşecek. Yine Suriye Devlet Başkanı Ahmet
1: saat 16.15'te ise basın toplantısı düzenleyecek. Trump'ın aynı akşam ilk kez bir yurt dışı seyahatinde kullandığı Boeing 747 tipi yeni Air Force One uçağıyla da Washington'a geri dönmesi bekleniyor. Şu anda bizler alandayız. Dakikalar sonrasında artık Trump bu noktaya gelmiş olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da
0: resmi törenle karşılanıyor olacak. Bizler gelişmeleri an be an aktarmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
2: Kübra Bala notları için teşekkür ederim. Tabii şimdi Donald Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, Başkan Erdoğan tarafından karşılanması ve o iki lider arasındaki o beden dili sadece Türkiye'nin gündeminde değil, Amerikan medyasına da şu an yansımaya başlamış durumda. Fox News'tan ilk yorum geldi ve onu hemen okumak istiyorum çünkü önemli bir yorum veriliyor. Trump'a dokunulması, Trump'la temas alışıldık bir durum değil. Trump'ın bunu kabullenmesi ve karşılık vermesi ise aralarındaki bağın bir göstergesi. Erdoğan diğer NATO liderlerinden ayrı Başkan Trump diğer NATO liderlerine nazaran Erdoğan'a çok daha yakın diyor Amerikan medyası. Mustafa Hocam önce bu yorumu sizden değerlendirelim, ardından da Canan Hocam hemen yorumu bırakacak.
3: %100 katılıyorum. Şurada görebiliyorsak kolundan tuttuğu ve Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği bir fotoğraf var.
2: Evet.
3: Tam bu. Bu şu anlamada geliyor. Aralarındaki muhabbetin koyuluğundan ziyade yakaladım. Yani NATO'yu yakaladım anlamına geliyor bu. Zirve anlamından baktığımızda bireysel iletişim açısından baktığımızda da bir yakınlık, dostluk demek. Ama kurumsal olarak baktığımızda, zirve bağlamında baktığımızda ben NATO'yu yakaladım. Bir de parmağıyla da işaret parmağı hedef gösteriyor. Biraz da şu demek istiyor. Evet. Bunun anlamı şu. Burada Türkiye'nin talepleri olacak, onlar karşılansın lütfen. Bazı yasaklar vardı, katsayı yasakları. Mesela bizim savunma sanayimiz, başkanlığımızın ürünlerinin Amerika ve NATO ülkelerinde satılmaması, satın alınmaması. Bunları kaldırın lütfen. Ortağı olduğumuz F-35 ve o sadece Amerika'nın değil, Türkiye'nin de ortağı olduğu 400 küsür parçası şu tarafta Ankara'da üretilen bir uçak o. Parasını da verdik. O da lütfen uçmaya başlasın bu tarafa doğru gibi. Aslında ben bu fotoğraftan tam onu anlıyorum. Hı hı. Tam onu anlıyorum.
2: Canan Hocam, hemen sizinle devam etmek istiyorum. Zor bir dönemden geçti Türkiye-ABD ilişkileri. Belki de 20-25 yıldır biz bunu konuştuk. Ne kadar zorlu kırılmalarla karşı karşıya olduğumuzu. Bugün geldiğimiz tablo, bu fotoğraf kareleri, birazdan yaşayacaklarımız bundan sonrasının ilişkini anlatacak.
4: Çok şey anlatıyor. NATO'nun burada toplanıyor olması zaten dünyaya özel bir mesajdı. Biliyorsunuz öncesinde Trump'ın yaptığı açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımıza özellikle vurguları ve Türkiye'nin seçilmesi zaten bundan sonraki yol haritası hakkında çok fazla ipucu da veriyordu. Ki bu noktada biliyorsunuz dün itibariyle bir yazı yayınlandı The Economist'te. Von der Leyen ve Rutte'nin verdiği bir röportaj vardı. Ve orada diyordu ki işte Avrupa'nın silah sanayisinin kuvvetlenmesi gerekiyor. NATO içerisinde ana aktör olarak Avrupa Birliği ülkelerinin olması gerektiği vurgulanıyordu. Fakat orada bir slogan kullanıldı. Bir daha asla sloganı. Peki bu slogan nedir? Bu slogan biliyorsunuz soykırımdan sonra, Holokost'tan sonra kullanılan bir slogandı. Yani İsrail'e diyorlar ki evet biz NATO'ya gidiyoruz, Türkiye ile görüşüyoruz ve Türkiye'nin liderlik rolü pekişiyor. Bundan sonraki rol haritasında da biz Türkiye'yi ana aktör olarak göreceğiz. Ama bir taraftan da sen de korkma, sana da bir taraftan hani ters yapmayacağız tabiri caizse. Mesajını vermek istiyor von der Leyen. Çünkü çok zorladı biliyorsunuz von der Leyen'in liderliğinde de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında ilişkiler çok iyi değildi. Geçtiğimiz haftalarda, aylarda da pek çok yorum yapıldı yine. Evet. Türkiye'yi Doğu blokunda gösteren, halbuki biz biliyorsunuz yıllardır
2: Rusya ve Çin'le aynı kategoriye koyduk.
4: Yani bu olmayacak bir şey. Biz müttefikiz ve bizden silah istiyorsunuz. Savunma adına destek istiyorsunuz. Pek çok taleple geliyorsunuz ve bir taraftan da Türkiye'yi aşağılayıcı ya da dışlayıcı, ötekileştirici söylemlerde bulunuyorsunuz. Ama artık tabii ki biliyorsunuz hepsinin bir dönemi var. Hı-hı. O dönemde bitiyor. Von der Leyen'den sonra biz yine bunu görmeyeceğiz. Çok daha Türkiye ile uyum içerisinde bir Avrupa Birliği göreceğiz. Çünkü Avrupalı vatandaşlar da, Avrupalı devletler de artık Türkiye ile uyum içerisinde olmak zorunda olduklarını ve Türkiye'nin gücünü ve tabii ki iyi niyetini de anladılar. Şimdi NATO burada çok önemli bir noktada duruyor ve Donald Trump'ın iktidarı Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri açısından çok daha adil, çok daha açıklanabilir bir süreci beraberinde getirdi. Şimdi pozitif bir süreç diye aslında yorumlar yapılıyor, fakat pozitif bir süreç değil, adil ve doğru bir süreç. Daha önce yapılanlar, işte S-400'lerle ilgili pek çok tartışmalar yapılıyor. Hatta geçen gün bir yazı okudum. Ben de bir akademisyen olarak ağzım açık kaldı. Türkiye'nin NATO'ya güven vermesi gerekiyor diye bir arkadaşımız yazı yazmış. Ya biz S-400'ü niye aldık? Siz bizim vatanımızı korudunuz da, NATO'nun 5. maddesini devreye soktunuz da, biz mecbur kalmadığımız halde mi gittik onları almaya çalıştık? Kaldı ki İran Savaşı'nda gördük, bizim sınırlarımızın ötesinde yapılan harekatlarda Türkiye'ye düşen bir sürü unsur var. Ya sen beni koruyacaksın ya da ben kendimi korumak zorundayım ki terör döneminde de biliyorsunuz dostluk yerine tam tersi teröre destek veren pek çok NATO ülkesi vardı. Dolayısıyla bu dostluğun tazelenmesinde, güvenin tazelenmesinde öncelikli olarak Avrupa ülkelerinin taşın altına elini sokmaları ve masaya kartlarını açık olarak koymaları gerekiyor ki bundan sonraki süreçte çok daha sağlıklı olsun yol haritası. Evet. Burada da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız ve Donald Trump'ın ilişkileri çok kilit bir noktada duruyor diyebiliriz.
2: Şimdi bu fotoğraf kareleri, bu görüşme ve sadece aslında bu görüşmenin NATO Liderler Zirvesi, Sayın Mustafa Şahin'le devam etmek istiyorum. Biliyoruz ki İsrail tarafından da çok yakından takip ediliyor. Şimdi yakından takip edilen ülkelerden biri de bu. İsrail bu fotoğraf karesini ve buradan gelecek mesajları nasıl okuyor?
3: Kendi sınırlarında kalması gerektiğini anlayacak. Bu zirve o anlama geliyor. Herkes haddini bilecek. Herkes hukuka, uluslararası hukuka uyacak. Herkes İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uyacak. Herkes insan olacak. İsrail bunları anlamak zorunda. Anlamasa da birileri ona bir gün anlatır. Anlamak zorunda. NATO bu anlama geliyor. Bu toplantı sadece bir NATO zirvesi değil. Aslında bizim açımızdan 3+1 ana başlığı var. Hı. Kendi açısından 3 ana başlığı var. Birinci başlık bir liderlik itibarı zirvesi bu ya da itibar liderliği zirvesi. Dünya
2: ne demek bu?
3: Bu tam olarak şu demek. Bu kavramları şimdi uydurdum. Yani bu iki kavramı yeni getirdim bir araya. Bu şu demek. Liderler itibar sıralarına göre bugün Türkiye'de sıralandılar. En üstte Tayyip Erdoğan var. Az önceki fotoğrafta gördünüz onu. Bu itibar

0: liderliği ya da liderlik itibarı zirvesi. Burada önemli anlamda diplomasiler, liderlik diplomasisi görüşmeleri, müzakereleri göreceğiz burada ve dünyanın bazı sorunları bu liderlik diplomasi çerçevesinde ama en yüksek itibarlı liderin elinin altında, onun uhdesinde çözülecek. Bir bu. Hı hı. İkincisi, mesela Rusya-Ukrayna sorunu böyle bir şey. Burada görüşülecek o mevzular. İkincisi, NATO'nun kendi teknik iç meseleleri ve dış meseleleri, başta 3-0, NATO 3-0 olmak üzere. İkincisi bu. Üçüncüsü, burada 70 trilyon dolarlık bir ekonomi toplandı aslında bugün. Evet. Dün ve bugün. Burada ekonomi ve ticaret. Üç ana başlık bunlar. Dördüncüsü de bizim başlığımız, ilave ettiğimiz misafirlerimiz oldukları için yüzlerine vurmayacağımız rezaletler meselesi. Mesela NATO ülkesiyiz, Fransa'da NATO ülkesi, Amerika'da NATO ya da Almanya'da NATO ülkesi, NATO. Biz teröristlere karşı mücadele ediyoruz, onlar teröristlerin yanında durdular. Evet. Şimdi buradan misafirlerimiz oldukları için bunu yüzlerine vurmayacağız. Ya da bu ülkede ne oldu? Bir askeri darbe yapılmaya kalkıldı. 253 şehitimiz oldu, 3000'e yakın gazimiz oldu. Onlar darbecileri tuttular. Kim onlar? NATO ülkeleri. Yani müttefiklerimiz.
1: Evet.
0: Ya da bize
1: bugün hala pek çok FETÖ terör örgütü üyesinin NATO müttefikinde yaşadığını biliyoruz.
0: Ve orada ikamet ediyorlar. Darbe gecesi onları tuttular. Darbeden sonra onları tuttular. Ama dediğim gibi misafirimiz oldukları için bunları konuşmayacağız. Ya da bir başka bir şey. Herhangi bir konu gündeme geldiğinde bize insan haklarından bahsediyor. Yaşam hakkının kutsallığından bahsediyorlar. Evet. Hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar. Çocuk haklarından, kadın haklarından bahsediyorlar. Sonra on binlerce çocuğu, kadını, genci mesela Gazze'de öldürüyorlar. Nasıl öldürüyorlar? Gazze'de tabii ki katil İsrail bu eylemi yapıyor ama arkasındaki destekleyiciler kimler? NATO ülkeleri. Hı hı. Maalesef. Ona en çok cesaret veren kim? NATO ülkeleri. Biz de NATO ülkesiyiz. Bu nasıl bir iş? Bu da misafirimiz oldukları için yüzlerine vurmayacağımız bir şey. Ya da çocuk diyorlar. Mesela Amerika ilk iş İran'da bir çocuk okulunu bombalıyorlar. 175 kız yavrumuz şehit oluyor.
1: Evet.
0: Bunu da NATO ülkeleri yapıyor ve NATO kurumsal olarak burada Amerika'yı desteklemedi, kurumsal olarak. Ama NATO ülkeleri Amerika'ya üçer beşer de olsa asker verdiler ya da desteklerini açıkça ilan ettiler. Bu da dördüncü madde. Şimdi o birinci maddeye zamanımız ve zamanım varsa, sürem
1: tabii,
0: varsa
1: buyurun.
0: Birinci maddeye dönmek isterim. Şimdi birinci maddede bugün liderler hiyerarşisini görüyoruz aslında. Dünya Tayyip Erdoğan liderliği altında bugün, dün ve bugün ama esas olarak bugün ve yarın Ankara'da toplanmış oldu. Bunun adı NATO zirvesi ama aslında bu bir dünya zirvesi. Bu bir küresel zirve. Hı hı. Ve burada ekonomisiyle, askeriyle, askeriyesiyle, her şeysiyle dünya toplanmış durumda. Ve süreç boyunca göreceğiz. Herkes Tayyip Erdoğan'ın ne dediğine bakacak. Tayyip Erdoğan hangi konuyu müzakere konusu ettiği ve neyi aldığı konuşulacak.
1: Evet.
0: Esas olan bu olacak. Burada umarım ki bu İran sorunu, Körfez sorunu, Hürmüz sorunu çözülür. Filistin...
1: Bu konuyu hemen araya gireyim. Çünkü Amerikan medyasında tam da sıcağı sıcağına bir yorum var. Trump'ın Türkiye'ye gelmesiyle birlikte NATO zirvesi sırasında Hürmüz'ün güvenliği konusunun NATO'ya devredilmesi için NATO'ya bir baskı yapacağı ifade ediliyor Amerikan medyasında Trump tarafından. Canan Hocam, isterseniz size hemen sözü vereyim.
0: Bir cümlecik
1: tabii
0: ekleyeyim.
1: Tabii.
0: Ya bu NATO'nun işi değil.
1: Hı hı. Çok net.
0: NATO da sınırlarını bilmek zorunda. Hocam çok özür diliyorum.
2: Estağfurullah, buyurun.
0: Ben de size dokundum. Kusura bakmayınız.
2: Liderlendim.
0: Ya bu NATO'nun işi değil. NATO'nun sınırları değil burası. Bu Amerika'nın dahi sorunu olmayan kendi, hı-hı, üzerine aldığı bir sorun. NATO bu değil.
1: Evet.
0: NATO da haddini bilmek, sınırlarını iyi çizmek zorunda. Öbür türlü açılırsa dağılır. Zaten şu an kendi üzerine çökmek üzere olan bir kurum ve şunu söylüyorlar. Ya Türkiye bizi kurtarsın, bunun açık anlamı bu. Diyorlar ki dükkan hepimizin olsun ama dükkanın anahtarı Tayyip Erdoğan'da olsun. Onun için buraya geldiler. Evet. Onun için buradalar. Trump onun için buraya geldi. Tayyip Erdoğan olmasaydı gelmezdim demesinin sebebi bu. Dolayısıyla önce sınırlarını ve haddini

0: çok iyi belirlemek zorunda. Had zaten sınır demek. Çok iyi belirlemek zorunda. Öbür türlü dağılır. O zaman Türkiye'nin de yapacağı bir şey olmaz.
1: Canan Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu iddiayı? Yani Hürmüz'ün güvenliği konusunun NATO'ya bırakılması iddiası. NATO bunu kabul eder mi ya da yapar mı?
2: Şimdi NATO'nun talepleri var. Ukrayna'yı yine angaje etmeye çalışıyorlar. Ukrayna'yı sahiplenip sanki NATO'nun 5. maddesini bütün NATO üyeleri uygulamak zorundaymış gibi bir izlenim bırakmaya çalışıyorlar. Özellikle Rusya'nın tehdit olarak belgelere geçmesi ve Çin'in yine keza Rusya'ya destek veren ülke olma münasebetiyle de belgeleri geçecek olması ya da bu konuda ısrarcı olmak istemeleri Avrupa Birliği ülkelerinin bu sebeple. Bir tarafta da Hürmüz'ün korunması var. Tabii ki NATO'nun ne 5. maddesi, NATO'nun direkt ilgisi olan alanlar bunlar değil. Biraz önce Mustafa Bey çok güzel izah etti zaten. Dağılırız. Çünkü neden Hürmüz'e müdahale ediyoruz da diğer ülkelerin diğer problemlerine müdahale etmiyoruz? İç yapılara müdahale etmiyoruz. Venezuela'ya neden müdahale etmedik? Bakın şimdi NATO diyoruz. NATO aslında çatırdamakta olan bir yapı. Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yeniden bu güven tazeleyecek olan bir de yapı. Bunu belirtmek gerekiyor. Neden? NATO'nun ana aktörü kim? Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Amerika Birleşik Devletleri şundan 9 ay önce ne dedi? Kanada'yı alacağım dedi. Grönland'ı alacağım dedi. Grönland Danimarka. Danimarka dediğiniz NATO'nun üyesi. Şimdi siz düşmanı Çin ya da Rusya olarak belirliyorsunuz ama NATO ülkelerinin direkt söylemi var. Şimdi diyorlar ya Türkiye muhtemel düşman olabilir. İşte mesela İsrail'e, mesela Yunanistan'a gibi söylemler üretiliyor. Ama Donald Trump direkt söyledi. Ya bana Grönland'ı parayla satarsınız ya da ben asker çıkartırım dedi. Bu ne demek? Yani NATO'yu NATO'dan koruyacak kim var? Şimdi geldiğimiz noktada NATO'nun ilk önce kendi içerisinde bir bütünlük arz etmesi, güven tazelemesi ve kendi sınırlarını korumaya saygılı olma noktasında bir ortak mütabakata varmaları gerekiyor. Evet. Ardından Hürmüz gibi. Şimdi Hürmüz neden çok önemli? Dünya ekonomileri çok etkilendi. Avrupa Birliği ülkeleri özellikle bu süreden ciddi anlamda yer aldılar ve hatırlayalım, Hürmüz'le ilgili anlaşma maddesi, o 60 günlük süreci belirleyecek madde aslında o hafta Cuma günü belirlenecekti. Ancak G7 zirvesinde apar topar baskıyla birlikte Donald Trump'a pazartesi günü imzalattırıldı ki İsrail tekrar bu süreci manipüle etmesin ve Hürmüz açılsın diye. Fakat Hürmüz'ün garantisi, açılma garantisi NATO şemsiyesi altında olmaz. Fakat NATO üyesi ülkeler kendileri bir birlik kurup gayet güzel burayı koruyabilirler.
1: NATO dışında bir yapı.
2: NATO dışında bir yapı. 3 ülkeli, 5 ülkeli, 11 ülkeli, hatırlayalım bu savaş ilk çıktığında 40 tane ülke online toplanmıştı. Nerede? İngiltere'nin evet. önderliğinde ve böyle bir karar almışlardı. Açılırsa biz koruyacağız demişlerdi. Geçtiğimiz günlerde de yine İngiltere, Fransa gibi ülkelerin bu tarz kararları var. Münferit olarak yapabilirler fakat şimdi NATO'nun kaynakları kısıtlı. Sen bu kısıtlı kaynakları verimli kullanmak zorundasın. Dolayısıyla savunma odaklı kullanmak, barış odaklı kullanmak zorundasın. Kaldı ki burada bir terör saldırısı vesaire de yok. Direkt bir savaş ve müdahale var. Bu noktada aslında Türkiye gibi ülkelerinde bağımsız kalma hakkını kullanabilme ihtimali var.
1: Hocam şimdi görüntüler de geliyor. Şimdi burada ufak detaylar, ayrıntılar da var. Şimdi biz ABD Başkanı Donald Trump'la Başkan Erdoğan'ın birebir ve tabii heyetler arası görüşmelerine odaklanmış durumdayız ama heyetler arası görüşmeler şimdiden başlamış durumda. Mesela dikkat çeken detaylar var. ABD Hazine Bakanı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında ayaküstü bir sohbetten bahsediyoruz. Yine MİT Başkanı İbrahim Kalın'la ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında aslında uzun bir sohbet devam ediyor. Zaman zaman görüntülere de yakalıyoruz onları. Zirve, evet, liderler zirvesi daha başlamadı. En azından külliyede asıl resmi ziyaret daha başlamadı ama şimdiden ayaküstü bakanlar, o bürokratlar, teknokratlar arasındaki görüşmeler de başlamış durumda. Burada da ciddi meseleler şimdiden konuşuluyor sanırım.
2: Çok önemli meseleler. Zaten arka kapı diplomasisiyle birlikte bu görüşülen ikili düzeyde yapılan, alınan kararlar, görüşmeler çok önemli. Türkiye açısından çok avantajlı bir pozisyondayız. NATO ülkemizde. Dolayısıyla bütün bakanlarımızın, bütün diplomatlarımızın istedikleri ülkeyle birebir iletişim kurabildikleri bir dönem içerisindeyiz. Türkiye'de bunu çok aktif, çok verimli bir şekilde kullanılıyor. Tabii ki ekonomiyle alakalı pek çok görüşme yapılacak Amerika Birleşik Devletleri ile ama istihbarat anlamında da biliyorsunuz ki Türkiye karşıtı yapılar Amerika Birleşik Devletleri'nde de lobiler çok aktif çalışıyorlar. Dolayısıyla bu görüşmeler de aslında Türkiye için gayet önemli görüşmeler diyebiliriz.
1: Daha Trump uçağa binmeden Netanyahu'nun Amerikan medyasına bir canlı bağlanarak sabah 7, bunu özellikle altını çiziyoruz hep, ABD saatte saat 7'de bir canlı yayına katılması, bazı demokrat vekillerin, demokrat senatörlerin Türkiye'ye bu silah satışı ya da işte motor satışı yapılmasın diye şimdiden açıklamalar yapmaları, Yunan lobisinin, Rum lobisinin

0: yine çalışmalara başlaması, Türkiye karşıtı cephe açısından biraz da aslında konuşalım. Onlar açısından bu ziyaret, bu fotoğraf karesi onları çok mu şu an öfkelendirmiş durumda?
1: Çok öfkelendiler ama aynı zamanda çaresizler. Yapacakları bir şey yok. Çünkü özellikle NATO ülkeleri açısından söylüyorum. NATO ülkelerinin artık yapacağı bir şey yok. Zira NATO, NATO'nun elindeki envanter, silah envanteri, savaş gücü, kapasitesi, yetenekleri, imkan ve kabiliyetleri yeni savaş durumlarında işe yaramıyor. Körfez'de gördük. İşte İsrail ve Amerika birlikte İran'a saldırıyorlar ve bir sonuç alamıyorlar. Ve Allah'a şükür de alamadılar.
0: Evet.
1: Alamasınlar da. Ama bu bize şunu gösterdi. Olmuyor. Yani bu NATO dediğiniz kuruluşun elindeki silahların çoğu Amerikan silahı biliyorsunuz. Bu Amerikan silahlarını biz nerede gördük? Denendi Körfez'de ve işe yaramadı.
0: Evet.
1: Kendilerini dahi koruyamaz durumda olduklarını gördük. Dolayısıyla NATO ülkelerinin bu kadar iştiyaklı bir şekilde buraya gelmelerinin de sebebi o. Yunanistan ve İsrail'in bunu anlamaları gerekiyor. Kendilerini koruyabilecek silah, imkan ve kabiliyetleri yok. Kendilerini koruyabilecek, yani NATO şemsiyesi altında koruyabilecek yüksek teknoloji ürünü, silahları, savunma sistemleri, saldırı sistemleri yok. Yani var ama bunlar artık işe yaramıyor. Diyelim 30 sene önce olsaydı bu savaş başka olurdu. Evet. Ama bugün o elindekiler hiçbir işe yaramıyor. Düşünsenize, şimdi siz dünyanın en büyük savaş gemisine sahipsiniz ya da uçak gemisine sahipsiniz. Ama size on binlerce unsurdan oluşan bir drone sürüsü saldırdı. Ne yapacaksınız? O uçak gemisinin yapacağı hiçbir şey yok. Sadece yara alır ya da batarya da çekilir gider. Şimdi bunu
0: Türkiye
1: tam bunu kapatıyor.
0: Türkiye bunu nasıl değiştirdi? Şu an yıllar içerisinde bu sahadaki dengeyi ya da oyunun kurallarını Türkiye nasıl değiştirdi?
1: Şöyle, şehit vererek. Bakınız, biz Selçuk Bayraktar'ı söylüyoruz. Allah ondan, abisinden, babasından ve anneciğinden çok razı olsun. O aile, o akraba çevresi bir şehit verdi bu uğurda. Kimse bilmez onu. Can verilerek bu başarılar sağlandı. Ama sadece Baykar grubu değil, aynı zamanda devletin birçok savunma sanayi şirketi de
0: evet,
1: bu gelişmelere katkıda bulundu ve çok iyiler. Şimdi esas olan şey şu, bu katsa
0: değerlendirelim, tamamlıyoruz.
1: Tabii. Katsa meselesinde de buna mecburlar. Türkiye'nin savunma sanayi ürünlerini NATO ülkeleri artık almak zorunda.
0: Evet.
1: Çünkü kendilerinin bunu Türkiye seviyesinde, hızında ve teknolojik sofistikasyonda yapabilecek güçleri yok.
0: Evet.
1: Yapmak isteseler de sorun çözücü ve iş bitiricilik kapasiteleri bitti. Yok ya da çok azaldı. Türkiye'de ise bu aşırı dinamik bir şey. Bizim savunma sanayimizin de çalışan insanların yaş ortalaması 34.
0: Evet.
1: Bu ne demek biliyor musunuz? O çocuğun kendisi füze demek. O füze yapıyor değil. Kendisi füze zaten.
0: Konuşmaya, değerlendirmeye devam edeceğiz. Tarihi anlar, tarihi gün içerisindeyiz. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Şen bizlerle birlikteydi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Sayın Doktor Canan Tercan'la birlikteydik. Çok teşekkür ederiz değerli yayın konuklarımıza. Şimdi artık gözlerin çevrili olduğu nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi tabii ki. Biz sözü fazla uzatmayalım. Hemen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gidelim. Haktan Uysal konuklarıyla birlikte karşımızda olacak.
2: Gökhan Kurt'a teşekkür ediyoruz. Artık gözler tüm dünyada bu noktaya çevrilmiş durumda. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da, gelişmeleri değerlendireceğiz. Gazeteci yazar Güngör Yavuz Arslan bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba.
2: Bir kez daha
3: merhaba.
2: Yayını birlikte açmıştık.
3: Evet.
2: Uzun bir günü yaşıyoruz. Sıcak bir Ankara gününde,
3: evet.
2: Ama yavaş yavaş zirvenin de tansiyonu yükseldi. Atmosferi ısınmaya başladı. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da.
3: Evet.
2: Havaalanında bir karşılama töreni gerçekleşti. Küçük bir de havaalanında mini zirve oldu.
3: Evet,
2: Apron'dan
3: evet,
2: araçlara binip ayrılıp bu noktaya da gelebilirlerdi. Ama orada küçük bir zirve oldu. Fotoğraflar da paylaşıldı. Ardından da anladığımız kadarıyla burada resmi bir karşılama töreni gerçekleşecek. Sonrasında da zirve Başkan Erdoğan'ın karşılamalarıyla sürecek. Önce Amerikan Başkanı Donald Trump'ın önemli mesajlarının verilmesini bekliyoruz ama dilerseniz canlı yayın noktamıza uzanalım. Ben sizi bölmemek adına canlı yayın noktamıza gidelim. Ardından da gelişmeleri paylaşalım. Amerikan Başkanı Donald Trump Ankara'da demiştik. Artık karşılamak için biz de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Amerikan Başkanı'nı ve Başkan Erdoğan'ı bekliyoruz. Ekip arkadaşımız Kübra Bal bu birlikteliği takip ediyor. Toplantıyı da yerinde izliyor. Kübra, kolaylıklar dileyelim. Amerikan Başkanı Külliye'ye ulaştığımız sözü hemen sana bırakalım.
3: Teşekkürler. Henüz ulaşmadı ama dakikalar kaldı diyebiliriz. O heyecanlı bekleyişte sürüyor burada. Tabii bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump geliyor. Görmüş olduğunuz gibi aslında oldukça önemli bir tören alanı da kurulmuş durumda. Oldukça farklı bir tören alanından söz ediyoruz. Öncelikle bunun altını çizelim. 16 Türk Devleti kıyafet ve bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı yer alıyor mesela. Yakıcı, kesici, serden geçti, cebeci ve topçu unsurlarından oluşan tarihi Osmanlı Birliği yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Mehteran Birliği, yine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanlığı, Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı Onur Kıtası, yine Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nın 103 attan oluşan Atlı Tören Kıtası'yla Hava Kuvvetleri'nde Komutanlığı'nın Türk Yıldızları Akrobasi timinden 7 adet F5 gösterisini görmüş olacağız aslında tören alanında. Oldukça farklı. Tabii biraz şöyle kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya şuradaki platformu çeksin sizler için. Orada MİT Başkanı İbrahim Kalın'ı da görmekteyiz. Aslında orada ABD heyetini de görmekteyiz. Özellikle ABD Başkanı Donald Trump'ın yanında gelecek ekibinden biraz bahsedelim. Marco Rubio ABD Dışişleri Bakanı gelecek heyetlerden birisi. Yine ABD Hazine Bakanı Scott Bessent gelecek isimlerden biri. Yine Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı Kıdemli Danışmanı Dan Scavino ve Beyaz Saray Genel Sekreter Yardımcısı ve Politika Danışmanı Stephen Miller'la Beyaz Saray İletişim Direktörü Stephen Chung ve üst düzey danışman Mike Needham'la Beyaz Saray Personel Sekreteri ve Avukat Will Scharf gelmesi beklenen isimler arasında heyette. Yine başkanın konuşma metni yazarı Rose Worthington ve başkanın kişisel asistanı Walt Nato'yla seyahat operasyonları ve lojistik yöneticisi Chris Ambrosini, siyasi danışman ve operasyon yöneticisi Richard Walters ve büyükelçi ve siyasi figür Monica Crowley ile kişisel iletişim asistanı Natalie Harp da bu noktada olması beklenen isimler arasında. Tabii bir yandan da Türk bayraklarının yanına Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nın Türk bayrağı ve Amerika Birleşik Devletleri bayrağını yan yana görmekteyiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Bugünkü görüşme elbette oldukça önemli bir görüşme. Çünkü tam 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'ya gelmiş oluyor. Son olarak 2009'da eski ABD Başkanı Barack Obama Ankara'ya gelmişti ve bugün de işte Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da kendisinin de aslında ifadesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygı nedeniyle NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağım ifadelerini kullanmıştı ve bu kapsamda da Ankara'ya geliyor. Zirve marjında ikili bir görüşme gerçekleştirilebilirdi elbette. Ancak bunun yerine kalabalık bir heyette, 1000 kişilik bir heyetle Ankara'ya resmi ziyarette bulunmayı tercih etti ama ABD Başkanı Donald Trump. Dün Trump gelmeden aslında ekipleri gelmeye başladı. Özellikle zırhlı konvoyu yine canavarla kaplı başkanlık makam aracına eşlik eden araçlar başkente ulaştı. Yine Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterlerini taşıyan bir askeri nakliye uçağı da dün Ankara Havalimanı'na iniş yapmıştı. Bugün de yine o inişler gerçekleşti. Daha sonrasında ise ABD Başkanı Donald Trump Ankara Havalimanı'na indi ve burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılandı. Aslında iki lider orada samimi, sıcak bir sohbette gerçekleştirdi. O anlarda kameralara yansıyan dikkat çekici görüntülerdendi elbette ve artık saatlerimiz 15-11'i gösteriyor. Dakikalar sonrasında Trump'ın makam aracıyla birlikte attı, birliklerin eşlik etmesiyle birlikte bu noktaya gelmiş olmasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya göster.

bana bir kez de poz vermiş olacaklar. İşte bu karşılama töreninde tüm bunlara şahitlik ediyor olacağız. Daha sonrasında ise elbette zirve içerisinde zirve gerçekleşiyor olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump o kritik baş başa görüşmesine başlamış olacak. Oldukça önemli bir görüşme olduğunun altını çizelim bir kez daha. Çünkü tam 17 yıl sonra bir ABD başkanı bu noktaya gelmiş oluyor, Ankara'ya gelmiş oluyor. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hatırlayacak olursanız Birleşmiş Milletler zirvesi marjında New York'taydı. Daha sonrasında Washington'a geçti ve orada Beyaz Saray'da bir görüşme gerçekleştirdi ABD Başkanı Donald Trump'la ve oldukça önemliydi. İşte o ziyaretin aslında iade-i ziyaret de diyebiliriz bir manada. Bu senede işte ABD Başkanı Donald Trump Külliye'ye ziyarete bulunuyor. Resmi bir ziyaret olduğunun da altını çizelim. Peki iki lider neler görüşecekler? Türk-Amerikan ilişkileri bakımından biraz geriye gidelim Biden dönemine. Adeta derin dondurucuya konulan ilişkiler Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında daha kurumsal bir noktaya evrilmiş durumda. Özellikle Suriye'deki sıkıntılı hususun aşılması, Halkbank dosyası, Türkiye'nin lehine sonuçlanacak şekilde kapatıldı. Suriye'nin teröre sponsor olan devlet statüsünden çıkarılması kıymetliydi oldukça. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'la kişisel ilişkileri aslında bu kapsamda oldukça önemli bir yer tutuyor. Ve bugün de çözüme kavuşması beklenen dosyaların masada olacağını, kritik dosyaların masada olacağını ifade edelim. Tabii şöyle hemen kameralarımızı alana yeniden çevirebilir miyiz platforma? Şu an gördüğümüz üzere Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı görüyoruz ve mevkidaşıyla, aslında ABD'li mevkidaşıyla beklerken sohbet ediyorlar. Sıcak, samimi bir sohbet gerçekleştiğini de ifade edelim. Mark Rubio'yla bir şu an sohbet gerçekleştiğinin de altını çizelim. Oradaki heyetlerde beklemede, heyetler arası bir görüşmenin de olması bekleniyor elbette. Oldukça önemli başlıklar elbette ele alınacak bu toplantıda, gündeme gelecek. Dört önemli başlıktan bahsedebiliriz aslında. İlki savunma işbirliği olacak. Hatırlayalım. Trump Türkiye'yi muhtemelen mutlu edecek bir şey yapacağım ifadelerini kullanmıştı. Milli Muharip Savaş Uçakları Kaan için uzun süredir beklediği motorlara Kongre denetimini bypass ederek aslında yeşil ışık yakmıştı. 700 milyon dolarlık jet motoru satışında Kongre'ye bildirmişti. Türkiye'nin ürettiği Kaan motorları, F-110 motoru 80 adet Türkiye'ye satışı gerçekleşirse bu Türkiye'nin projesinin bir an evvel sonuca yürümesine aslında katkı sunmuş olacak. Yani Kaan uçakları için motor satışı ve yeni savunma projeleri gündeme gelecek diyebiliriz. Kassa yaptırımlarının kaldırılması, yine Türkiye'nin F-35 programının yeniden alınması da masadaki başlıklar arasında yer alacak. Bir diğer kritik başlık elbette ticaret başlığı olacak. İki ülke arasında 100 milyar dolar ticaret hedefi doğrultusunda yeni işbirliği adımlarının atılması da bekleniyor. Yine enerji başlığında hatırlayalım. Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Washington ziyaretinde iki ülke arasında stratejik sivil nükleer işbirliği mutabakat zaptı imzalanmıştı. Yine bu görüşmede de enerji alanında yeni anlaşmaların masaya yatırılması bekleniyor ve elbette bölgesel konularda ele alınmış olacak. Yine aslında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki heyetle sohbet ettiğini görmekteyiz şu anda. Gördüğünüz üzere aslında hem ABD'li hem de Türk heyetler şu anda sohbet ediyorlar. Orayı da kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya'yla sizlere gösteriyoruz. MİT Başkanı'nın da görüşmesinin devam ettiğini söyleyelim. İki lider karşılama törenine

başlayana kadar heyetlerin de birbirleriyle orada konuştuklarını görebiliyoruz. Bir ayrı platform kurulmuş durumda. O platformda evet ABD'li heyetler, yine Türkiye heyetleri, bakanlar yer alıyor. Ancak buraya dönelim biraz da. Burada da devasa bir platform kurulmuş durumda. Daha öncesinde bu kadar büyük bir platform yer almıyordu diğer ülke liderlerinde. Basın mensupları çok kalabalık. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen yabancı basın mensupları da bulunuyor bu kez. Türk basının yanı sıra. Elbette diğer programlarda da diğer ülkelerin basın mensupları da yer alıyor. Ancak bu kez ABD'li basın mensuplarında bu noktada görüyoruz oldukça yoğun bir katılımdan da söz edelim. Şöyle biraz daha kameraman arkadaşım sizler için göstersin yeniden o alanı. Çünkü önemli. Burada heyecanlı da bir bekleyiş var. Herkes nefesleri kesti aslında. ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanlığının kapısına gelmesini bekliyor. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da küleğinin kapısından çıkmasını bekliyor diyebiliriz. Basın mensupları şu anda, yayın yapanlar var elbette bu noktada. Heyecanlı bekleyişte sürüyor. Tören kıtasından bir kez daha bahsedelim. Çünkü farklı bir tören alanından söz ediyoruz. 16 Türk Devleti'nin kıyafet ve bayrak grubundan oluşan tarihi saygı takımı yer alıyor. Yakıcı, kesici, serden geçti, cebeci ve topçu unsurlarından oluşan tarihi Osmanlı Birliği bu noktada yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın mehteran birliği farklı olarak yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı bandosu, yine Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanlığı onur kıtası, Muhafız Alay Komutanlığı Tüfekli Gösteri Birliği, Atlı Spor Eğitim Merkez Komutanlığı'nın 103 attan oluşan atlı tören kıtası da yer alıyor ve ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk Yıldızları Akrobasi Timinden 7 adet F-5 gösteri uçağının da tören alanında bulunması bekleniyor. Birazdan o gösterinin de gerçekleştirilmesi bekleniyor elbette. Bugün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump gelmiş olacak, işte karşılanmış olacak. Masadaki başlıklar içerisinde elbette bölgesel konular da bulunuyor. Ele alınacak, o baş başa görüşmede ele alınacak başlıklar arasında. Özellikle Suriye'de işbirliği ve bölgenin terörden tamamen arındırılması. Yine Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için atılabilecek adımlar, ki NATO zirvesi kapsamında da elbette bu başlık sıkça duyacağımız başlıklar arasında olacak, ki Trump'ın da görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor bu kapsamda. Dün de hatırlayacak olursanız NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de basın toplantısı düzenlemişti ve bu konuya ilişkin de önemli kritik mesajlar vermişti. Elbette NATO zirvesinin, evet şu anda bir heyet daha geldi. Şöyle çekelim, kameraman arkadaşım Şükrü Can Çankaya şuraya doğru dönsün. Burada yeni bir basın ekibi daha şu an buraya doğru geliyor. Muhtemelen artık yavaş yavaş ABD Başkanı Donald Trump'ın da geleceğini işarettir diyebiliriz. Çünkü muhtemelen uçakta bulunan gazeteciler de şu an itibariyle artık küleğe vardılar, önden geldiler. Birazdan da ABD Başkanı Donald Trump aslında bu noktada törende karşılanıyorken görmüş olacağız. Ben de biraz daha ön tarafa geçeyim. Çünkü izleyerek anlatmamız gerekecek törende olan bitenleri. Bir yandan kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya da sizler için aktarmaya devam etsin. Birazdan da o karşılama töreninin başlaması bekleniyor. İşte bölgesel konuların ele alınacağını ifade etmiştik. Özellikle Suriye'de işbirliği ve bölgenin terörden tamamen arındırılması, yine Rusya-Ukrayna savaşının son bulması başlıklarından bahsetmiştik. Sizin için NATO zirvesi kapsamında da elbette bu konu ele alınıyor olacak. Yine Gazze başlığı elbette oldukça önemli. Bu noktada hatırlayacak olursanız Gazze Barış Planı devreye

0: Girmiş'te Şarm El Şeyh'te bir zirve yapılmıştı. Bunun elbette devamının gelmesi de bekleniyor. Yine Gazze'nin imarı için neler yapılabilecek? Bunun da görüşülmesi bekleniyor ki İsrail'in ateşkes ihlallerinin önlenmesi, ABD'deki FETÖ elebaşlarının da faaliyetlerinin durdurulması, kırılgan bir zeminde gerçekleşen Amerika Birleşik Devletleri İran müzakerelerindeki son durum gibi başlıyor. Evet, şu an artık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapıdan çıkışını görebiliyoruz. Evet, şu an itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'nin giriş kapısından çıktı. Bugün Ankara'nın Amerika kıtasından bir konuğu var. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ı ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu an selam verdi basın mensuplarına ve tören kıtasında ilerlemeye devam ediyor. Konuğu ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılamak üzere Külliye'nin giriş kapısına doğru yürüyor. Atlı birlikleri göreceğiz birazdan. Onlar da Trump'ın eşlik ettiği makam aracının içerisinde Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşıyor olacak. Az sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan da ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak. Kapılar artık açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da merhaba asker diyerek tören kıtasını selamladı. Nasılsınız dedi. Şu anda ilerlemeye devam ediyoruz. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak havalimanında karşılamıştı hatırlayacak olursanız. Orada ABD Başkanı Donald Trump'la bir görüşme gerçekleştirmişti. Kısa ayaküstü bir sohbetti. Şimdi onun devamının da gelmiş olacağını söyleyelim. Baş başa bir görüşme daha gelecek. Ve bu kez çok daha kapsamlı ilişkilerin ele alındığı çok daha önemli bir görüşme olacak. İki lider önemli bir görüşme gerçekleştirecek. Heyetlerin de orada olduğunu ifade etmiştik. Bu kapsamlı heyetler arası bir görüşme beklediğimizi de söyleyelim. Bir işte heyetler arası görüşmenin de önemli olacağını ifade edelim. Tabii Ankara NATO Liderler Zirvesi marjındaki belki de en dikkat çekici görüşme bugün gerçekleşiyor. Tam 17 yıl sonra bir Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Ankara'ya geldi. Evet, atlı birlikleri de artık gördük. ABD Başkanı Donald Trump'ın makam aracına eşlik eden atlı birlikler şu anda külliyeye ulaştılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da karşılıyor olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump aslında kendisinin de ifadesiyle hatırlayacak olursanız demişti ki NATO liderler zirvesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğum saygıdan dolayı katılıyorum ifadesini kullanmıştı.
1: Gerçekleştirilebilirdi. Kıbrıs'ın da hayda olduğu gibi geçtiğimiz yıl hatırlayacak olursanız bir görüşme gerçekleşmişti NATO liderler zirvesinde. O minimalde bir görüşme gerçekleşebilirdi ancak bunun yerine ABD Başkanı Donald Trump kalabalık bir heyette, bir kişilik bir heyette Türkiye'ye resmi davette bulunmaya tercih etti. Şu an o araç, makam aracı gelmiş bulunuyor. Birazdan kapılar açılacak ve içerisinden de ABD Başkanı Donald Trump çıkmış olacak. Aslında dün Trump gelmeden yazılı konvoyu ve canavarla kalkımlı başkanlık makam aracına eşlik eden araçlar da ulaşmıştı. Trump'ın Ankara'da kullanılması öngörülen araçlarını ve helikopterlerini taşıyan bir askeri nakliye uçağı dün Ankara Havalimanı'na iniş yapmıştı. Bugün de yine o askeri uçaklar, kargo uçakları gelmeye devam etmişti. Ve son olarak da kendisi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından havalimanında karşılandı. Sıcak, samimi, ikili bir görüşmede ayetmişti. Gerçekleştirildi havalimanındaki karşılamada. Şimdi de çok daha kapsamlı bir görüşme gerçekleşiyor olacak. Şu an Evet.

Kumar açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ı yan yana görüyoruz artık. Birazdan tören sesinden ilerleyeceğiz. Evet, ulusal marşlar sunuyor.

Evet, iki ülkenin de milli marşları okundu. 21 tarih top atışı da gerçekleşti. Peki iki lider neler görüşecek bugünkü görüşmede? Türk-Amerikan ilişkileri bakımından Biden döneminde adeta derin dondurucuya konulan ilişkiler Başkan Trump'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'la daha kurumsal bir metreye evrildi. Özellikle Suriye'deki sıkıntılı hususun aşılması Halkbank dosyası Türkiye'nin lehine sonuçlanacak şekilde kapatıldı. Suriye'nin teröre sponsor olan devlet statüsünden çıkarılması oldukça kıymetliydi elbette. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da kişisel ilişkileri bu kapsamda önemli yer tutuyor. Şu anda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da ilerlediğimizi görüyoruz. Birazdan merhaba diyerek Fransız'da selamlanmış olacak her ikisinin bayraklarında yan yana görüyoruz. Elbette önemli dikkat çekici görüntülerden biri de buydu. Fransız'ın da

0: Merhaba, Eşkar.
1: Başkanı Donald Trump merhaba asker diyerek sorar kutusunu selamladı artık. Neydi bu da? Bu beklenen bir gösteriydi. Bahsetmişler için. Türk yıldızlarını gördük. Hava Kuvvetleri Komutanlığı Türk yıldızları 65 filminden 7 adet F-5 gösterişini de izlemiş olduk. Görüntülerde.

0: Çocuklar şu anda her iki derde basına poz veriyorlar.
1: Ya,

0: biraz veriyor içimizden. İçimizden bir kez daha gördüm. Yine şu anda bir kez daha verdiler. Ve artık kapılar açıldı. İçeri geçiyorlar. Ve daha sonrasında ise elbette iki lider görüşüyor olacak. Bizler de gelişmeler aslında şu anda Mehteran takımını da duyuyorsunuz. Mehteran takımı da ilk kez şu anda maçlarıyla buradalar. Ve işte o görüşme başlamak üzere şu anda kapılar kapandı. Bunu başlamaya da Tayyip Erdoğan ve ABD başkanı bu görüşmeye geçtiler. Diğeri ve Kudya'yı ben sizlere bırakalım.
1: Kübra'ya teşekkür ediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın ziyareti resmen başladı. Resmi karşılama töreni gerçekleşti ve Başkan Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump da ikili görüşme için şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptılar. Güngör Yavuz Aslan sempatik, sıcak, samimi görüntülerle başladı. Ardından da önemli ve görkemli bir karşılamayla devam etti. Nasıl bir görüşme bekliyorsunuz?
2: Dünya medyası havalanından Sayın Erdoğan ve Trump'ın gülümseyen neşeli fotoğraflarını paylaşıyor. Aynen, paylaşıyorlar. O dikkat. Bir fark da var ama senin de dikkatini çekti. Bu sefer Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeki karşılamada Mehteran da var.
1: Evet.
2: Yani Trump'ı Mehter'le karşıladık.
1: Doğru.
2: Bu farkındalık var. Heyetler var. Rubio ve Dışişleri Bakanı Rubio.
1: Hatta şöyle bir detay gözüme çarptı. Şu anda da ekranda o karşılamaya dair görüntüleri görüyoruz. Beklerken Rubio'yla Hakan Fidan'ın ayaküstü iki lideri beklerken sohbetlerini
2: Maliye gördük. Bakanımızın, Enerji Bakanı mevkidaşlarıyla. Aslında ayaküstü diplomasi de ilk ön yapıldı. Çok aktif ve yoğun bir program. Haktan bu Trump'ın Ankara ziyareti. Yani bugünü NATO'dan ayırmak gerekir. Trump zaten Erdoğan için gidiyorum, Türkiye için gidiyorum derken iki zirveyi işaret etti. Yarın NATO zirvesi var. Bugün Trump-Erdoğan zirvesi. Ben şu başlatıyorum. Zirvelerin zirvesi. O açıdan Ankara'yı böyle kodlanıyor. Bugün görüşme Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye-ABD ilişkileri üzerinde ve yarına hazırlık şeklinde geçecek. Yarın daha kurumsal, NATO'nun kurumsal kimliği içinde bir çalışma gerçekleşecek. Bugün kasa yaptırımlarından ikili ilişkileri, ticaretten Suriye'ye, güvenlik başlıklarından bütün bölgesel ve küresel meseleler.
1: Liderler... Yayın hazırlanırken başlıkları çıkarmaya çalıştım. Hemen bir çırpıda 10 başlık çıkardım örneğin. Türkiye ile Amerika.
2: Yani bizim ABD ile
1: masada olacak.
2: Ya bizim NATO müttefiki ya da stratejik ikili müttefikimizden söz ediyoruz. Yani Türkiye ve ABD sadece NATO müttefiki değil, ikili müttefikten ve stratejik müttefikiz biz. Bunu unutmamak gerekir. Orada Maliye Bakanı, Dışişleri Bakanı görmemiz, Enerji Bakanı'nı görmemiz masada senin dediğin gibi 10'a yakın konunun olacağı söyleniyor.
1: 100 milyar dolarlık bir maliyetin ya da bütçesinin olacağı, bu ikili ilişkilerde ticaretin olacağı konuşuluyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu önceden açıkladı. Türk-Amerikan ile Türkiye ve Amerika'da ticarette 100 milyar doların geçilmesi.
1: Doğru.
2: Böyle bir dediği en üst düzeyde de ilişkilerimiz var ama hala 100 milyar dolar ticaret hacmini geçemedik. Hep bunlar konuşulacak, konu başlıkları olacak. İlginç, yani bize F-35'ler olacak mı, jet motorları gelecek mi derken ABD'li firmalar Türk savunma sanayi şirketleriyle ilgileniyor alım konusunda.
1: Doğru, geride bıraktığımız saatler içerisinde gördük. Hazır uçaklardan konuşmuşken az gördüğümüz bir karşılama töreni sekansını da anını da paylaştık. Türk yıldızları gösteri uçuşunu gerçekleşti. Kırmızı beyaz renklerde uçtular.
2: Evet.
1: Tam o karşılama anında gökyüzünde Türk yıldızları da vardı. Arkadaşlarımız da eminim o görüntüler ekranlara

0: gerektirici karşılamadan görüntüler ekranlara geliyor. Ben Mehtar'ını da karşılamalarda az gördüğümü hatırlıyorum. Yani, Türk yıldızlarını da ilk kez gördüğümü hatırlıyorum.
1: Şimdi şöyle, Türkiye Trump'ı Trump gibi karşıladı. Evet. Trump Fransa'ya G20 zirvesine gittiğinde Macron kendisini havalanda karşılamadı. İstediği şekilde bir protokol olmadığı için orada pek keyifli olmamıştı. ABD Başkanı böyle. Böyle ama Türkiye şöyle, Trump'lı dönemi önemsiyor. Sayın Erdoğan'ın saygı çerçevesinde liderler düzeyinde eşdeğer yürüttüğü bir diplomasi var. Trump Ankara'ya, ben Erdoğan için beni aradı, Ankara'ya davet etti. Seni Ankara'da görmüş. O benim dostum, güçlü biri. Ben Türkiye'ye çok önem veriyorum dedi. Onun için bugüne, salı gününe Trump zirvesi diyoruz. Trump-Erdoğan zirvesi.
0: Şu anda da görüntülerde ekranlara geliyor. Bu kez kırmızı dumanlar bıraktı Türk yıldızları. Bayrağımızın renkleriyle kırmızı beyaz. Ve karşılamanın iki önemli anıydı. Mehteran da askerlerimizin tören kıtasının hemen karşısında bu kez yer aldılar. Üstlerinden de tam karşılama esnasında Türk yıldızları uçuş gerçekleştirdi. Görüşme başladı. Evet. Samimi ve sıcak bir havada geçeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü öncesinde Amerika'da Beyaz Saray'da verdiği mesajda müjdelerle geliyorum dedi. Nasıl yorumlarsınız? New York Times sanırım bu sabah saatlerinde New York Times'ta o müjdelerin F-35'lerle ilgili olabileceğini iddia etti. Birçok iddia var elbette ama bekleyip göreceğiz. Sizin yorumunuz ne yönde olur?
1: F-35'ten önce kassa yaptırımları. Dün ABD'li senatörler ve temsilciler meclisi üyeleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Hakan Fidan şunu dedi. Kassa yaptırımlarıyla ilgili olumlu bir noktadayız. Ben Trump'ın Ankara'da kassa yaptırımları ile ilgili açıklamasını bekliyorum. F-35 ile ilgili gene Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarında şu, bu bir konsorsiyum. ABD dışında ortaklar da var. Eğer kassa yaptırımları kalkarsa F-35'e dönüş bu konsorsiyum içinde değerlendirilecek bir başlık. Bu Ankara zirvesinin biz çıktılarını göreceğiz. Bu görüşme açıdan önemli. Şimdi son durum. Diplomaside Türkiye ve ABD arasında gelen...
0: Şimdi bir araya gireyim. Fotoğraflar evet. Geldi. Ve görüntüler elbette. İçeriden ilk görüntüler. Tokalaşma anı şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin içerisinden ilk görüntüleri ekranlara getiriyoruz. Az evvel karşılama gerçekleşmişti. Başkan Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan hemen yanında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la başlayan Türkiye heyeti. Trump'ın yanında da şu anda görüntüler ekranlara geliyor. Rubio'nun başta oturduğu Amerikan heyeti karşılıklı oturuyorlar. Bu görüntülerde o zirve öncesi alınmış. Şu anda da kamuoyuyla paylaşılan görüntüler, sıcağı sıcağına ekranlara getiriyoruz. Amerikan heyetinde de önemli isimler var. Birçok başlık elbette masada olacak. Buyurun, o görüntüleri de tabii aktarmak istedim, araya girdim.
1: İlk fotoğraflar kamu diplomasisi açısından önemli. Yani havayı, diplomatik havayı bize yansıtıyor. Çok olumlu bir şekilde başlıyor.
0: Canlı görüntüler. Onu da bir kez daha altını çizelim.
1: İşte bu verilen fotoğraftan sonra asıl heyetler arası ve lider arası görüşmeler, sanırım bir ortak basın toplantısı da yapılması söz konusu. Daha çok o toplantıda bana
2: dostumla Ankara'da bir arada olmak bizlere ayrı bir güç katmıştır. Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
3: First here on the occasion of the NATO summit, I would like to welcome my valuable friend, Mr. President Trump, who has participated here today with us and added strength to the summit that we are convening for.
2: Ve bu ziyaretin ne kadar önemli olduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
3: And I would like to express how important this summit is that we are here gathering for.
2: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
3: The fact that we are convening here today for the NATO Ankara summit and that all the leaders are arriving and have arrived, and we will be executing the NATO summit tomorrow with the presence of President Trump, which will be adding might and strength to our summit.
2: Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyor.
3: Once again, I would like to say welcome, Mr. President.
4: Well, I want to thank you very much. As everybody knows, it's been very much reported. We are great friends.

0: Ve bizler çok iyi dostuz. Cumhurbaşkanı çok harika bir iş çıkardı. Havalimanına indiğim zaman ne kadar güzel bir havalimanı olduğunu gördüm. Ve benim adıma bir binaya isim verildiğini de duymaktan memnun oldum. Havalimanı gerçekten muhteşem. Geldiğimiz yollar yepyeni ve harikaydı. Siz harika bir lidersiniz ve bütün dünyanın saygısını kazanmış bir lidersiniz. Ta başından beri aramızda çok iyi bir kimya vardı. Ve çok iyi bir ilişkimiz var. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde çok güçlü bir ülke. Askeri olarak böyle. Ama aslında insanlar ne kadar güçlü olduğunu da bilmiyor. Çok fazla ekipmanları var ve çok harika askerleri var. Ve gerçekten güvenilebilecek birisi kendisi. Bunun en iyi yanı da şu, aramızdaki ilişkiden dolayı her şey çok iyi gidiyor. Şu kadarını söylemek istiyorum ki benim Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir saygım var ve bu bence her iki ülkenin de yararına olacak bir şey. Bugün ticaretten bahsedeceğiz, diğer konulardan bahsedeceğiz, askeri konulardan birçok farklı başlıktan bahsedeceğiz. Muhtemelen İran'dan da konuşuruz ve onların askeri güçlerini yok ettik sayılır. Artık nükleer bir silah yapamayacaklar. Çok iyi tartışmalar yapıyoruz. Çok iyi bir ticaretimiz var. Biz çok iyi şeyler üretiyoruz. Türkiye de çok iyi şeyler üretiyor ve her iki ülkenin üzerinde de bunun çok büyük bir etkisi var. Şu kadarını söylemek istiyorum. Sizinle burada olmaktan onur duyuyorum ve çok güzel toplantılar yapacağız. Çok iyi akşam yemek yiyeceğiz, çok iyi yemekler deneyeceğiz ama çoğunlukla çalışacağız ve ülkelerimiz için çok iyi şeyler yapacağız. Çok teşekkürler Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Çok teşekkür ederim Sayın. Çok uzun süren bir dostluğumuz var biliyorsunuz. Son derece saygı duyduğum, yakın olduğum bir insansınız. Buradaki buluşmalarımızda, görüşmelerimizde üç konudan bahsedeceğiz. Askeri, ticari ve bir de İran konusundan bahsedeceğiz. Gerçekten çok güçlüsünüz. Çok güçlü askeri ve silah sanayi açısından çok güçlü bir yerdesiniz şu anda. Dolayısıyla teşekkür ediyorum ve çok iyi bir vakit geçirdiğinize inanıyorum.
2: Thank you.
3: Thank you very much.
0: Teşekkürler.
2: Okay.
4: Mr. President, are you going to sell F-35s to Turkey and what about the legal restrictions?
0: Bu karar bizim birlikte alacağımız bir karar. İlişkilerimiz çok iyi. Benim düşünceme göre birçok kişi bence şu anda burada oturanlar da dahil olmak üzere bunu niye yapmayalım ki düşünüyorlardır. Türkiye ile çok iyi ilişkilerimiz var. Türkiye birçok ülkeden daha fazla sadık. Bu yüzden bizim de sadık olacağımızı düşünüyorum. Bu harika bir plan ve hali hazırdaki şu andaki en iyi yer bizim göz önüne alacak olduğumuz bir şey bu. Evet, Daniel lütfen. Neden bir ilişkinin özel olduğunu hiçbir zaman açıklamak mümkün olamaz ki. Bazı insanlarla geçinirsiniz, bazı insanlarla da bazen en zor insanlarla kim gibi mesela çok iyi anlaşabilirsiniz. Bazen de en zayıf, en acınacak insanlarla geçinemeyebilirsiniz. Bazen de onlara saygı duymayabilirsiniz ama biz ta ilk tanıştığımız günden beri çok iyi anlaştık. Bir rahip vardı, adını hatırlıyorum. Rahip Brunson meselesi çok büyük bir meseleydi ve çok dramatik bir konuydu. Uzun bir hapis cezasına çarptırılmıştı. Ben aradım, başka insanlar aradı, hiçbir sonuç çıkmadı ama ben Cumhurbaşkanı'nı aradım ve anında onu serbest bıraktılar. Bu tabii ki bizim dini cemaatlerimizin hiç göz ardı etmeyeceği bir şey. Çünkü kendisi iyi biriydi Rahip Brunson. İşte biz, bizim aramızdaki ilişki her zaman iyi gitti. Ta başından beri, ta ilk andan itibaren, daha önce de söyledim bunu. Bu bir kimya meselesi iki kişinin arasındaki. Bazılarıyla aramda iyi bir kimya yok. Bunu da baştan söyleyeyim. Ama bunları da yönetiyoruz, hallediyoruz.
5: Are you likely to announce further troop drawdowns in Europe? Say it.
6: Tekrarlar
7: are further troop drawdowns in Europe likely?
0: Acaba Avrupa'da yeni adımlar gelecek mi? Mevcut durumdan memnun musunuz?

0: Şunu açıkça söyleyeyim, evet, NATO ile ilgili bir hayal kırıklığım vardı ve eğer açık söyleyeyim, eğer bu Türkiye'de yapılmıyor olsaydı bu zirve ve benim kıymetli dostum, sevdiğim birisi olmasaydı bu zirveyi organize eden ülke, o zaman muhtemelen katılmıyor olacaktım. Ne Türkiye'de ne başka bir yerde, her yerde bu büyük bir olaydır. Bizim İran'la ilgili ciddi bir meselemiz var. Başka kimsenin yardımına ihtiyacımız yok ve onların da yardım etmek istediğini düşünmüyorum. Biz trilyonlarca dolar yatırım yaptık NATO'ya. Neden peki? Avrupa ülkelerini korumak için ve diğerlerini, Kanada'yı vesaireyi korumak için. Ama insanları, ülkeleri genel olarak, eskiden bu Sovyet Rusya'ydı, şimdi Rusya oldu. Tamam dedik biz de ve bunların da çok hevesli, istekli olacağını düşünüyorduk bize yardımcı olmak için bu ülkelerin, ama öyle değiller. Ve Birleşik Krallık'la konuştuğumda, o zamanki başbakan zannediyorum şimdi artık görevde değil, onun yaptığı en popüler şey neydi biliyor musunuz? Savaş bittikten sonra yardım ederiz dedi. Ben de, benim öyle bir yardıma ihtiyacım yok dedi. Bizim yardıma ihtiyacımız yoktu. Aslında bir anlamda ben insanları sınıyordum, test ediyordum. Çünkü ben söylemiştim uzun zaman önce, biz onlara yardım ediyoruz ama onlar bize yardım edecek mi bilmiyorum dedim. İtalya bizi reddetti, Almanya bizi reddetti, Fransa bizi reddetti. Tamam, sorun değil. Ama peki biz neden yüzlerce milyon dolar harcıyoruz o zaman ve onlar bize desteğe gelmiyorlar?
1: Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'de, efendim.
2: Bir saniye. Haber kütüphanelerine yani, İran'daki savaşın sona erdirilmesi için oldukça çaba sarf ettiniz. Müzakere süreci devam ediyor ancak nihai bir anlaşma noktasına gelinmiş değil. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adım atacak İran ve ABD arasındaki müzakere sürecinin olumlu bir şekilde neticelenmesi için?
3: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
2: Gazze'ye sormak isterim ben sizlere. 80 bine yakın insan hayatını kaybetti Gazze'de. Çok büyük bir yıkım var. Ateşkes sağlandı ama yer yer ihlaller devam ediyor. Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, insani yardımların Gazze'ye girebilmesi için, ayrıca Gazze'nin yeniden inşa edilebilmesi için önümüzdeki süreçte ortak atabileceğiniz adımları değerlendirecek misiniz muhatabınızla? Müsaade buyururlarsa kendisinin de bu konudaki fikirlerini almak isteriz. Teşekkür ederiz efendim.
3: Özellikle Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak, özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: Efendim, Türkiye-ABD ilişkilerinin geliştiği bir dönemi gözlemliyoruz. 2025 yılında, geçen yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığınız ziyarette önemli ticari anlaşmalar da imzalandı. Suriye konusunda Türkiye'nin önemli bir aktör olduğunu söylemişti Sayın ABD Başkanı. Şimdi yeni dönemde, gelmeden önce de Sayın Trump bir sürprizle geliyorum ifadesini kullandı. F-35'i, Kaan Savaş Uçakları'nın motorlarını konuştuk. Acaba gündeme gelebilir mi şeklinde. Siz bu sürprizin ne olduğunu düşünüyorsunuz? Türkiye bugünkü görüşmelerden sonra istediğini alabilecek mi? Teşekkür ederim.
3: Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Ve biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile

0: ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
1: What does that mean?
2: Ne demek istediniz? Anlaşmanın bir kısmı değil mi bu? Üçüncü kısım. Neyle ilgili üçüncü kısım? Rusya füze savunma sistemleriyle ilgili endişeler var. Bu sistemlerle ilgili endişeniz var mı? Benim hiçbir şeyle ilgili hiçbir endişem yok. Kendisi bir ülkenin lideri ve çok daha bir güçlü bir ülke haline getirdi. Ve yollar çok çok harika. Benim hiçbir şeyle, Türkiye ile ilgili hiçbir endişem yok. İlişkimizle ilgili hiçbir endişem yok. Şu anda bence Türkiye ile olan ilişkimiz hiç olmadığı kadar iyi. İlk başkanlık dönemimde de iyiydi ama bence şu anda eğer mümkünse eski halinden de çok daha iyi. Türkiye ve ABD işbirliği NATO için çok güçlü bir temel oluşturuyor. Siz bu NATO zirvesi sonrasında daha fazla işbirliği olacağını düşünüyor musunuz? Göreceğiz bunları. Toplantılar yapacağız. Ben liderlerin birçoğuyla çok iyi arkadaşım. Bazıları yeni, onları tanımıyoruz. Ama bu işi artık epey uzun süredir yapıyorum. Ve 4 yıl önce biliyorsunuz bir hileli seçim olmuştu. 4 yıl başkanlık yaptım ve 4 yıl farklı bir durum yaşandı. Ardından muhteşem, belki de şimdiye kadarki en iyi yılını geçirdi Amerika ekonomi açısından herhangi bir başkanın dönemindekine göre. Ve 93.2 trilyon dolar yatırım yaptık ABD'de. Bu daha önceki rakamların 7-8 kat fazlası. Bu sadece bir ABD rekoru değil, dünya rekoru. Buraya gelmeden hemen önce güzel atları, güzel binicileri gördüm, atlı askerleri gördüm ve ABD'de en büyük inşa edilmiş olan araba ve kamyon üretim tesislerinden birini gördüm. İşte tarifelerin, ticari tarifelerin en büyük faydalarından birisi bu. Ekonominin potansiyelini kullanmayı mümkün kılıyor. Bir önceki yönetimde çok daha az şeyler yaptılar. 1 trilyon dolardan daha az yatırım yapıldı. Bizse 19.2 trilyonu sadece ilk 12 yılda yaptık. Şimdi tabii ki bu rakam daha da artmış durumda. Yani 19.2 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı. Biz dünyanın en büyük ekonomisine sahibiz. Daha önceki dönemlerden çok daha fazla istihdam yarattık. Ticaret yaptığımız ülkeler içerisinde bazıları çok iyi. Türkiye'de onlar bir tanesi.
3: Siz her fırsatta dünya beşten büyüktür, daha adil bir dünya büyüktür diyorsunuz. Bugün konuğumuz Sayın Trump, ABD Başkanı. Onun da zaman zaman küresel sistemin mevcut durumuna ilişkin eleştirilerini biliyoruz. NATO'nun iki en büyük askeri gücü olarak bu noktada bu eleştiriler doğrultusunda ortak bir adım, ortak bir girişimde bulunması önümüzdeki süreçte söz konusu olabilir mi?
0: NATO'da iki önemli ülke olarak gerek Amerika gerekse Türkiye, bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
4: İki ülkenin dışişleri bakanlarını Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiniz. İstanbul'da çok önemli müzakereler yürüttünüz. Bu zirve kapsamında da Sayın Trump'ın, Sayın Zelenski

0: inşaatla ilişkin değerlendirmeniz nedir? Teşekkürler.
1: Çalışma alanında Antalya Diplomasi Kurumu'nda Dışişleri Bakanlarımız bir araya geldiler. İstanbul müzakere sürecini de...
2: Is that for me?
1: Burada.
2: Are you asking me or are you asking
3: bana mıydı? Bu soruyu bana mı yönelttiniz yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'na mı yönelttiniz? Sayın Cumhurbaşkanı'na.
4: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
5: Efendim, Avrupa Televizyon kanalından Hatice Kübra Bal, benim sorum da aslında az önce biraz yanıtladınız ama Türkiye'nin 5. nesil uçağı Kaan motorları için F-110 motorlarından söz edeceğiz. Aynı zamanda kasa yaptırımları ve bu bağlamda da F-35 alımı ile ilgili aslında bu görüşmeden bir somut sonuç bekleyebilir miyiz? Onu merak ediyorum.
4: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik. Onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
3: Ben de şunu ekleyebilirim buna. Türkiye bizden uçaklar satın aldı. En iyi uçaklardı. Ancak bu uçakları ABD'den satın aldılar. Ve bir uçağı ABD'den satın aldığınız zaman bunların motor değişiklikleri var. Sadece almakla bitmiyor. Yani bakım hizmetini vermek gerekiyor. Yani bu motorların bakımını da üstlenmiş oluyorsunuz. Bir uçağı bizden aldığınızda ne diyeceğiz yani? Uçağı aldığınızda ve motorun bakıma tamire ihtiyacı varsa o zaman bunların yenilenmesi ya da güncellenmesi gerekiyorsa bu bizim yükümlülüğümüz. Ne diyeceksiniz? Ben bunu yapmayacağım mı diyeceksiniz? Türkiye birçok ülke buna katılmıyor olabilir ama Türkiye harika bir müttefik oldu bizim için. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor ve İran'daki sorunları da çok iyi biliyorlar ve çok ciddi bir şekilde yardımcı oldular başka birçok ülkeyle birlikte konuyla ilgili. O savaşın içine girebilirlerdi. Onların İsrail'le olan ilişkilerinden bahsediyorlar ama bu savaşın içine girmiş olabilirlerdi. Çok güçlü bir askeri ülke. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar ama bu savaşa diğer taraftan katılmış da olabilirlerdi. Türkiye öyle bir ülke ki çok çok iyi bir ülke ve ben bunu başkan olarak kendi namıma söylüyorum. Birçok açıdan çok sıra dışı oldu Türkiye ilişkilerimiz anlamında. Savaşı, İran'la olan savaşı bitirmek konusu da dahil. Buna savaş mı diyelim bilmiyorum. Bir askeri operasyon da diyebiliriz. Yani nükleersizleştirme operasyonunda. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da onları nükleer silahlarla görmek istemediğini düşünüyorum. Aslında bundan %100 eminim. Bizden bir ürün satın alıyorsanız, ister bir uçak olsun bu, ister başka bir şey. Bakım vakti geldiyse buna yardım etme yükümlülüğümüz yok mu? Ne diyeceğiz yani? Yok sen bu ürünü kullanmana izin vermiyoruz mu diyeceğiz o kadar para verip satın aldığın ürün için. Yani açıkçası Türkiye bize ABD'ye başka birçok daha geleneksel ülkeden çok daha fazla yardımcı ola geldi.
2: Evet,
3: çok iyi bir konuşma yaptım Başkan Putin'le. Kendisine de çok saygım var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok büyük bir saygı duyuyorum. Dün de kendisiyle bir görüşme yaptık. Onun ardından hemen Başkan Zelenski ile de konuştum. Bence onların her ikisi de anlaşma yapmak istiyor. Bu kadar uzun süre alması yazık aslında. bu başkanlar da bize yardımcı oluyor bu konuyla ilgili. Ben 8 tane savaşı bitirdim biliyorsunuz. Zannediyorum 9.'yu da halledeceğiz. Şu anda oldukça olası görünüyor. Ancak bir savaş en beklenmedik bir anda olduğu gibi bu da öyle oluyor. Çok iyi bir görüşme gerçekleştirdim Putin'le. Diğer tarafla da öyle. Hem Zelenski ile hem de Putin'le konuşuyorum. Başkan yardımcıları da olabiliyor. Yani her ikisi de bu işin hallolmasını istiyorlar. Benim zaten bütün hayatım boyunca yaptığım şey bu. Anlaşma ve işleri sonuçlandırmak. Bence bunu da sonuçlandıracağız. Ümit ediyorum ki çok yakın bir zamanda. Geçen ay 35 bin tane, çoğunluğu asker olan kişi hayatını kaybetti. Ondan önce 44 bin kişi. Ondan önce 27 bin kişi. Ve bundan önce de 29 bin kişi hayatını kaybetti. Geçen ay 35 bin tane genç asker, çoğunluğu asker olan kişi hayatını kaybetti. Bu çok çılgınca bir şey.
6: Savunma sanayi işbirliğinden bahsediyoruz. Ancak savunma sanayi işbirliğimizi sürdürebilmemiz için Amerika'nın katsa yaptırımlarını da kaldırmış olması gerekiyor. Sayın Büyükelçi Barack burada, kendisinin bu konuda aslında mesajları da oldu geçtiğimiz aylarda. Sayın Başkan'ın da bu konuda olumlu düşündüğünü biliyoruz. Hem ticaret hacmi hedefine ulaşmak, hem de NATO zirvesinde burada Sayın Trump gelmeden önce de açıkladılar. Aslında Türkiye'nin hatırıyla zirveye katıldığını da açıkladılar ama aynı zamanda kasa yaptırımlarının Türkiye'ye uygulanıyor olmasının bir tezat olduğu düşünülüyor. Bu noktada, bu görüşmede artık somut bir netice alınabilir mi? Ayrıca siz bunu gündeme taşıyacaksınızdır muhtemelen. Sayın Başkan'ın da bu konudaki düşüncelerini alabilirsem mutlu olurum. Teşekkür ediyorum.
2: I can tell you, we're going to be taking this.
3: Ben söyleyeyim, biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı? Ben kendisinin zamanını bu soruya cevap vermeye çalışmakla harcamasını istemiyorum. Çünkü yok, çok yakın çalışıyoruz. Marco Rubio çok meşhur birisi, biliyorsunuz. Benim bakanım Scott Bessett, Pete ve diğer herkesle birlikte bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Tamam mı?
2: We don't want to sanction friends.
3: Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Birçok kişiye yaptırım uygulayabiliriz. Bir sürüsüne de uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Çünkü Cumhurbaşkanı ile çok iyi bir ilişkimiz olduğu için ve Suriye'nin yeni başkanıyla da iyi bir ilişkimiz var. O da bütün ülkeyi toparlıyor. Çok iyi bir iş çıkardı. Onunla da ilişkimiz iyi gidiyor. O biraz sert biri dediler ama biz onun yaptığı işlerin çok iyi gittiğini düşünüyoruz. İşleri bayağı toparladı. Kolay da bir iş değildi. İtalya Başbakanı Meloni'nin iyi birisi olduğunu düşünüyorum. İlk başta ilişkimiz biraz kötü gitti. Bize yardım etmeyi reddetti. Çok baskı yapmadım ben ona ama işin içine girmeyi istemedi. Hürmüz Boğazı'yla ilgili gelişmelerde ya da İran'la ilgili diyelim. Bize yardım etmeyi reddetti ama o da benim onunla olan ilişkimi biraz yıprattı ama ben kendisinin iyi birisi olduğunu düşünüyorum. Bence bir hata yaptı.
2: Biz
3: onlar bizden petrol alıyor. Biz kimseden petrol almıyoruz ve Venezuela'dan sonra artık herkesten daha fazla petrolümüz var. Hürmüz Boğazı'na ihtiyacımız yok. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü bunun yapılmasına önem veriyoruz. Ama Meloni bizim için destek olmadı ve bu da beni mutlu etmedi. Siz de biliyorsunuz, tahmin edebilirsiniz ki bundan memnun olmadım. Hangi neyle ilgili? Ukrayna'daki durum değişebilir mi? Ben onların birilerini öldürmesini istemiyorum. Bunlar ABD'yi etkilemiyor. Biden görevdeyken onlara yüz milyonlarca dolarlık ekipman verdi. Ben şimdi onlara adil bir fiyattan, tam fiyattan satıyorum. Ve bunu Ukrayna'ya değil, AB'ye satıyorum. Onlar da bize ödeme yapıyorlar. Yani bizim için bu hayat kurtarmaya çalışmaktan başka bir bir şey değil. Yani düşünün, 35 bin kişi, 30 bin kişi, bir seferinde 44 bin kişi ölüyorsa, bunlar canlarını kaybediyorsa, annelerini, babalarını bırakıp Rusya'da, belki Ukrayna'da onlara veda edip askere gidiyorsa ve bir hafta sonra ölüyorsa, bu çok çılgınca bir şey. Ve şunu söyleyeyim, bunun bize bir etkisi yok. Bu bizden çok uzakta cereyan ediyor. Aslında bu Avrupa'da. Biz Avrupa'ya yardım ediyoruz ama bu ABD'yi etkilemiyor. Aramızda bir okyanus var malum.

0: Ancak ben buna dayanamıyorum olup bitenleri seyretmeye. Yani bu savaş bölgelerinin fotoğraflarını gördüm. Bu bir dronlar savaşı, yeni bir teknoloji ve biz dronlarda lider konumdayız. En sofistike dronlara sahibiz. İnsanlar inanamıyor ne kadar bunun vahşi bir hal aldığına. Bana fotoğrafları yolladılar savaş alanından. Bana bunları yollamayın dedim. Çünkü Pete Hegseth bana bunları yolladığında, biliyor musun Pete dedim, bunlara bakmanın bir faydası yok. Hiç böyle bir şey görmedim dedi. Bir vahşet ve durması lazım. Ben her iki liderle de çok iyi anlaşıyorum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunu anlaşmaya kavuşturmamıza yardımcı oluyor. Tıpkı İran'da yardımcı olduğu gibi. Ukrayna konusunda da bize yardımcı oluyor. Neyle ilgili sordunuz? Evet, benim ilişkimi zedeleyen şey bu oldu NATO'yla. Grönland meselesi. Çünkü Grönland Danimarka'ya ait ama Danimarka Grönland'da para harcamıyor ve bunu ABD yapıyor ve Çin gemileriyle ve Rus gemileriyle çevrili. Bunun da bir şeye faydası yok bu gemilerin. Grönland ABD tarafından yönetilmeli, Danimarka tarafından değil. Ve bizim oraya harcadığımız bütün paraya rağmen Rusya'ya karşı onlara yardımcı olmak için hiç de para vermeyebiliriz. Avrupa'dan bütün askerlerimizi de çekebiliriz. Çünkü belki fark ettiğiniz gibi Avrupa 20 yıl öncekinden çok farklı bir yer. Çok bambaşka, çok farklı ve ayaklarını denk alsalar iyi olur. Göçmenlik ve enerjiyle ilgili bu iki konuyla ilgili dikkatli olmazlarsa artık bir Avrupa kalmayacak. Peki, herkese çok teşekkür ederiz.
1: Değerli arkadaşlar. Harika gerçekten. İnanılmaz bir şey yani.
2: Zirvedeki önemli buluşmaya da bir başlık damgasını vurdu. Ankara temsilcimiz Murat Akgün'le birlikte dinledik o görüşmeyi. Sanırım manşet en sondaki soruda çıktı. Cevap kadar o cevabı veriş şekli benim dikkatimi çekti. Soru Başkan Erdoğan'a sorulmuştu. Amerikan Başkanı araya girdi ve Katsa yaptırımlarını, Başkan Erdoğan bu soruya yanıt vermek için zaman harcamasın, Katsa yaptırımlarını kaldıracağız. Dostlarımızla aramızda bu tip problemler olmasını, yaptırımlar olmasını istemiyoruz dedi. Dilerseniz hemen bununla başlayalım.
3: Evet, zaten evet, başlanması gereken husus bu. Çünkü F-35'lerden başladı, Ukrayna, İran, bütün bu konulardan konuştu. Ama en önemli unsur an itibariyle senin de biraz evvel özetini verdiğin Katsa durumu. Bu Katsa nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bir yaptırıma verilen isim. Ve Türkiye S-400'ü hava savunma sistemlerini Rusya'dan aldığı için Türkiye'ye uygulanmaya başlanmıştı. Şimdi Başkan Trump bunun kaldırılacağının sinyalini verdi. Bu tabii bunun yasal prosedürleri olacaktır, kongre ayarı olacaktır vesaire.
2: Şurasını hatırlatalım derseniz, başkanın tek başına karar verebileceği bir durum değil. Kongre kararıyla çıktığı için yine kongre kararıyla kaldırılması gerekiyor. Evet, doğru hatırlıyoruz. Evet, evet.
3: Partisinin herhalde çoğunluğuna güveniyor. Tabii ara seçimler yaklaşacağı için herhalde bu kararın daha önce çıkması gerekir diye tahmin ediyorum. Sonuç itibariyle Amerikan başkanının ağzından bunun çıkması, yani kaldıracağım demesi, çünkü neticede bu herhangi bir yetkili değil. Bir dışişleri yetkilisi, diplomat vesaire değil. Son derece önemli. Netice itibariyle bir numara.
2: Şöyle oldu. Burada tam siz o anda yayına geliyordunuz. Siz görüntüyü takip edemediniz ancak dinlediniz. Şöyle bir tablo da ortaya çıktı. Marco Rubio'yu, Hegseth'i işaret ederek onlar da bu konularda çalışılıyor. Anladığımız kadarıyla bu konuyla ilgili bir hazırlık yapılarak gelinmiş. Yani doğrudan burada bir soruya karşı spontan bir yanıt değil de hazırlıklı bir süreç gibi algıladım ben. Sizin tecrübeniz ne söyler?
3: Şimdi tabii Trump öngörülmesi mümkün olmayan bir lider. Yani zaman zaman öyle laflar söylüyor, öyle jestlerde bulunuyor ki hani daha evvelden bunu düşündüm yoksa o anda aklına geldiği için mi yaptı? Bunu sadece herhalde kendisi biliyor. Ama netice itibariyle sonuç ne olursa olsun, pardon, daha doğrusu içerik ne olursa olsun, önceden hazırlık oldu ya da şu

0: ve kesinlikle bu konuda bir şeyler yapacağız, bir şeyler düşüneceğiz dedi.
1: Şimdi
0: bu da katsayla paralel aslında düşünülebilecek bir başlık.
1: Tabii tabii. Şimdi katsa kalktığı zaman zaten F-35'ler geliyor. Artı mesela Kaan uçaklarının motorları söz konusu. F-110 motorları. O konuda da
0: şöyle bir ifade
1: bir şey söylemedi. Yani hayır demedi.
0: Kaan motorları sorusuna şöyle bir yanıt verdi. Kaan motoru ile ilgili mi? F-16'ların modernizasyonu ile mi ilgili? Bu konuda sizin de yorumunuzu merak ediyorum. Bir uçak aldınız, bir motor aldınız. Bunun güncellemesi gerekiyorsa bizim sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum.
1: Bu F-16'lar.
0: Bu F-16'larla ilgili. Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. Bazı ülkelerle çok önemli rol oynadılar. Çatışmaya da girebilirlerdi. İsrail'le olan ilişkilerini biliyorsunuz. Belki de benim için çatışmaya girmediler. Sadece kendi adıma konuşabilirim. Bir ilişkimiz var ve savaşı da bitirmek için sıra dışı çaba gösterdiler dedi. Türkiye uçakları en iyi uçakları aldılar. Bu F-35'lerle ilgili sanırım. Amerika'dan bir uçak aldığınız zaman bir motor rehabilitasyonu gerekiyorsa anladığım kadarıyla F-16'larla ilgili. Gerekirse bizim zaten motorların çalışır vaziyette olmasını sağlamamız gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum, bir adım atacağız.
1: Tamam, bunların hepsi F-16 hikayesi. Evet. Ama içerideki görüşmede, şu anda başlayan görüşmede ben eminim ki Kaan uçaklarının motorları, yani F-110 motorlarının da satışı gündeme gelecektir. Şimdi ekranların başına yeni geçenler için istersen bir toparlama yapalım.
0: Buyurun, buyurun.
1: Yani iki lider görüşmelerden önce, heyetler arası görüşmelerden ve ikili görüşmeden önce bir basın açıklaması yaptılar. Bu bizim çok alışık olduğumuz bir tarz değil. Bu daha ziyade Beyaz Saray tarzı. Ben daha evvelden Washington'da bu tip ziyaretleri izlediğimde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın başbakanlığı döneminde de işte ikişer üçer soru alınırdı. En fazla 10-15 dakika sonra görüşmelere geçildi. Burada biraz uzatıldı ve bu uzayan soru cevap bölümünde gerçekten televizyonculuk tabiriyle üst üste son dakikalar çıktı. Şimdi ikili ilişkiler, bir de genel konular. Anlaşılan o ki şu anda başlayan heyetler arası ve olacaksa ikili görüşmelerin gündemi birbirinden yoğun ve sadece Türk-Amerikan askeri savunma işbirliğinin ötesinde konular var. Şimdi şöyle baktığımız zaman, tabii biz heyecanlandık katsa F-35 falan deyince, ama mesela Trump ne diyor? İran konusunu konuşacağız diyor. Ukrayna konusunu konuşacağız diyor. Keza Cumhurbaşkanı'nın bu yönde belirti.
0: Gazze sorusu soruldu. Gazze ile ilgili de birlikte bir karar vereceğiz dedi. Kaan noktası ile ilgili Başkan Erdoğan'ın ifadesi vardı. Onu atlamayalım. Onu da belirtelim. Kaan motorları konusunu liderler zirvesinde değerli dostumla görüşeceğiz. İnanıyorum ki bize verdiği müjdeyi burada tekrar edecektir. Bu da sanırım öncesinde yapılan görüşmelerde buna dair bir beklenti içinde olduğumuzu
1: zaten
0: gösteriyor.
1: Medyaya sızmıştı. Evet. Medyaya bir sızma vardı. Yani genellikle o ismi belirlenmeyen, verilmeyen yetkililere dayanarak cinsi haberlerde bir F-110 motorunun Kaan uçaklarına montajı konusu zaten sızmıştı.
0: Hatta 80 rakamı da telaffuz ediliyordu.
1: Hatta $750 milyon vesaire. Doğru. Bunlardan da bahsedildi. Trump'ın bu konuda istekli olduğunu anlıyoruz. Yani şimdi bir, Trump Türkiye ile savunma ilişkileri söz konusu olduğu zaman Kaan uçaklarına F-110 motorlarının verilmesi, F-35 konusunda bir açılım ve bütün bunları kapsayacak şekilde katsanın kaldırılması. Evet. Şimdi bu konularda artık belirli sözler ağzından çıkmış vaziyette. Bunların sözlerin uygulaması bunu zaman gösterecek. Yani yarın Kaan motorları gelmeyecek, yarın F-35'ler gelmeyecek. Ama bunlar bir süreç meselesi ise bu süreçlerde çok önemli adımlar atıldı.
0: Peki birbirinden ayırırsak Murat Akgün, yani katsa yaptırımları önce kalkacak.
1: Tabii,
0: sonra F-35'ler. Ama tabii. F-16 modernizasyonu için
1: bu başka
0: ya da Kaan uçaklarının motorları katsa yaptırımları dışında mı değerlendirilecek birbirinden? Biz bir süreç, bir takvim belirlersek adım adım hangisi ve nasıl işleyebilir?
1: Şimdi şöyle, o zaman güzel soru. Şimdi ben ilk aşamada tamamlanacak en kısa sürecin F-16'ların modernizasyonu olduğunu düşünüyorum. Bu bir. İkincisi, daha sonra ihtimaldir ki katsaya bağlı olarak F-35'lerin o 5 uçak gelecektir. Zaten parasını ödediğimiz uçaklar
0: hatta
1: söz konusu.
0: Hangarda kirası ödeniyor tabii, yani bizim
1: tabii, yani sonra. Hani benim hep hatırlattığım bir konu vardır. Belki izleyicilerimizin bazıları bilmeyebilir. Biz Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere'den 2 savaş gemisi almıştık. Parasını ödemiştik ama bu gemiler bize verilmediği gibi daha sonra Yunanistan'a verildi. Dolayısıyla hani bu tip örnekler, acı tecrübeler de aklımızda, zihnimizin bir tarafında olduğu için parasını ödediğimiz F-35'lerin bize verilmesinden daha normal bir şey olamaz. F-35'lerde 5 tane 6 tane. Burada şu soru akıllara gelebilir. Biz daha evvelden üretici ortaktık.
0: Doğru.
1: O pozisyona döner miyiz? Şimdi biz ayrıldıktan sonra, daha doğrusu biz çıkarıldık. Daha sonra oraya başkaları alındı. Ben bu aşamada F-35'lere üretici ortak olarak dönmenin den

0: ziyade şu kadar miktar F-35'in Türk Hava Kuvvetleri'nin hizmetine verilmesinin daha kolay, daha kısa bir süreç olacağını zannediyorum. Benim burada en çok önemsediğim katsayının kaldırılması çerçevesinde Kaan uçağına motordur. Daha evvelden söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Bu Kaan uçağını yapan bizim kendi mühendislerimiz uçağı da motorda yapacaklar. Bunlar öyle çok çok uzun süreçlerin işi değil. Doğru. Ancak bir motor yaptığınız zaman bunun yüzlerce binlerce saat denenmesi gerekiyor. Uçağın montesinden sonra yine kesin uçuşlar gerekiyor. Kaan'ın şu şekilde havalanması bile ne kadar zaman aldığını düşünecek olursak, dolayısıyla biz bu motoru yapacağız. Bunda hiçbir şüphe olmasın. Ancak o zamana kadar bu uçakların uçması, hatta belki uluslararası alanda pazarlanması, başka ülkelere satılması için motor gerekiyor. Dolayısıyla F-110 motorları da çok büyük önem taşıyor. Çünkü daha şimdiden Malezya'yla, eğer yanlış hatırlamıyorsam, bir anlaşma yapılmıştı şu kadar uçak için diye. Ama o anlaşmanın gerçekleşmesi için o uçakların uçması lazım. O uçakların uçması için de motor gerekiyor. Dolayısıyla ben Kaan motorları hususunu çok önemsiyorum. Bütün bunların ötesinde sürekli Trump'ın dostluğa yönelik yaptığı vurgular var. Katsa bağlamında da.
1: Şöyle bir ifadesi zamanı vardı Murat Akgün. Eğer tekrarla da altını çizerek, siz çağırmamış olsaydınız gelmeyecektim. NATO ile ilgili problemlerden söz etti. Özellikle NATO'nun Avrupa Birliği üyeleriyle ilgili.
0: Türkiye'de olduğu için geldim demeye getirdi.
1: Ve başkan Erdoğan çağırdığı için geldim diyor. Çok net bir şekilde bunu ifade ediyor. Bir bilgi de var. O bilgi elbette teyide muhtaç. İlerleyen dakikalarda kontrol ederiz. Katsayı kaldırmak için bir kongre onayına ihtiyaç olmayabileceği söyleniyor. Yasadaki şartlar yerine getirildiği takdirde Amerikan Başkanı yönetimi bunu belirleyip, bunu kongreye sadece bildirerek, bu şartlar yerine getirildi deyip bildirerek de bir katsa kaldırılması işlemi yapabilir. Ama bu konuları elbette süreç belirleyecek. Henüz Amerika'nın iç işleyişi, açıkçası ben de takip ettiğim kadarıyla biliyorum, çok uzman olduğum bir başlık değil Amerika'daki bu yaptırımların kaldırılması noktası. Sizin bir bilginiz varsa ya da tecrübeniz de söylüyor, onu alayım, ardından bu konuyla ilgili arkadaşlarımız bakacak.
0: Şöyle söyleyeyim, ara seçimler var Kasım ayında. Kasım ayından evvel katsanın kaldırılması Amerika Birleşik Devletleri'nin iç politikasına nasıl etki eder? Rum lobisidir, Ermeni lobisidir. Bütün bunlar...
1: Bir de bunu düşünmemiz gerekiyor.
0: Bunları düşünmemiz lazım. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ağızdan çıkan bir laf var ve kararlı bir tonda çıkan bir söz var. Dolayısıyla ben katsanın kaldırılacağını düşünüyorum. Öyle söylüyor. Herhalde bunun mümkün olmasa, teknik açıdan sıkıntıları olsa, bu süreci inceliyoruz vesaire gibi şeyler söylerdi. Dolayısıyla ben katsa konusunun gündeme bu şekilde gelmesini, katsanın kaldırılacağına dair açıklamanın, bu görüşmenin, bu zirvenin en önemli unsuru olduğunu düşünüyorum. O kalktıktan sonra zaten arkası gelecektir.
1: Bu başlıkların içerisinde o samimiyet göstergesi, havaalanından inildiğinden itibaren bazı ilkler karşılamayla ilgili, örneğin Türk Yıldızları'nın İki lider Turkuaz Halı'da yürürken üstünden uçtuğunu gördük. Mehter takımını gördük. Çok samimi fotoğraflar gördük. İçeride bir Beyaz Saray formatında soru cevap gördük. İki liderin birbirine yönelik karşılıklı övgülerini gördük. Bu adımlar, bu fotoğraf gösteriyor. Bu samimi fotoğraf bize bu adımların daha kolay atılacağını bir göstergesi olabilir mi? İki liderin kendi aralarındaki ilişkilerinden bağımsız olarak ne dersiniz?
0: Güzel soru. Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin ilişkisi çok uzun zamandan beri çok geniş bir perspektifte yürüyor. Yani olay sadece savunma işbirliği değil. Afganistan'da, geçmişte Irak Savaşı sırasında vesaire birçok alanlarda işbirliği söz konusuydu. Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan da kişisel ilişkiler üzerinden siyaset yapmayı seven politikacılar. Yani buna lider politikası diyoruz. Tabii ki dışişleri temaslar yapıyor. Tabii ki askerler kendi konularını bir takım temaslarda bulunuyorlar. Bunu yadsımak ya da küçümsemek söz konusu olamaz. Ancak son kertede liderlerin ne dediği önemli. Bazen öyle şeyler olur ki liderler şunu görüşün derler. O hiç olmayacak gibi gözüken konuda görüşmeler bu şekilde başlamış olur. Ya da herhangi bir konuda uzayan görüşmeler vardır. Liderler artık bunu bitirin dediği zaman ona bir son vermek gereği bürokratlar tarafından anlaşılır. Şimdi benim bu karşılamalarda mesela dikkatimi çeken bir şey var. İlk defa bir Mehteran takımı gördüm.
1: Evet, tören kıtasının karşısında bulunandı. Evet,
0: daha evvelden eski Türk devletlerinin askerlerini sembolik
1: bulunduğu
0: olarak
1: yerdeydi,
0: durdu.
1: Doğru.
0: Şimdi onlar var. Ona ek olarak Yeniçeri bölüğü diyeyim. Mehteran diyeyim. Evet. Onlar da vardı. Son derece özenli, Yani belki bir daha uzun zaman görmeyeceğimiz kadar detaylı hazırlanmış.
1: Çok da mutlu etmiş Donald Trump anladığım kadarıyla. Şöyle başladı söze: çok güzel bir havaalanına indim, yollar çok güzeldi, her şey çok güzel, beni çok güzel karşıladı diye söze öyle başlamıştı.
0: Başkan Trump hala işten hoşlanıyor. Evet. Yani orada toplar atılıyor, uçaklar uçuyor, burada askerler sizi karşılıyor. Bu tip şeylerden hoşlanıyor. Yani bunu vücut dilinden anlıyorsunuz. Ama iki liderin arasında samimi, sıcak bir ilişki olduğunu da uçakta indiğinde andan itibaren görüyorsunuz. Doğru. O onun koluna dokunuyor, o onu alkışlıyor vesaire. Yani bu ilişkinin Türk-Amerikan ilişkilerinin geneline yansımaması mümkün değil. Ama dediğim gibi öyle bir coğrafyada, öyle bir ortamda yaşıyoruz ki her an her bir şey olabilir ve Trump'ın dikkati başka noktalara dağılmak durumunda olabilir. Onun için inşallah bu süreç bu şekilde devam eder. Katsa bir an evvel kalkar ve Katsa'nın kalkmasıyla beraber biraz evvel bahsettiğimiz adımlar atılır. Burada sadece benim hala aklımda bir soru işareti var. Bu S-400 konusu. Çünkü Katsa'nın gelmesi S-400 konusuyla bağlantılıydı. S-400'ler niye alındı? Bunun nedeni Patriot'ların alınamamasıydı. Doğru. Patriot'ları vermeyen de Amerikan yönetimiydi.
1: Zaten Trump'ın böyle bir itirafı da olmamış mıydı? Yani siz onlara Patriot satmadığınız için S-400 evet, aldılar. Evet, o yüzden de burada bir problem yok gibi bir ifadeyi de kullanmıştı geçtiğimiz
0: evet,
1: yıllarda.
0: Evet, ama S-400'ler şimdi ne olacak? Yani Katsa kalkıyor. Hem şimdiye kadar hep ne deniyordu? S-400'ler yüzünden Katsa uygulanıyor deniyordu. Şimdi S-400'lere bir formül mü bulundu? Henüz ben bilmiyorum. Ya da hiç kullanılmadan bir şekilde hangarda mı duracak? Bunu da ben bilmiyorum. Ama netice itibariyle...
1: Bu görüşülmüş müdür teknik ekipler tarafından? Yani buraya kadar geldiyse bu konu
0: muhtemelen
1: görüşülmüş.
0: Yani bu konuda bir bilgim yok. Ama tecrübelerim bana S-400 konusunun bundan evvelki dönemde mutlaka konuşmuş olmasını
1: peki
0: söylüyor.
1: Çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz, takip edeceğiz, paslayacağız. Şimdi Ankara Haber Merkezimize sözü oraya bırakacağız ama gelişmeleri takip ediyoruz biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Yeni açıklamalar olursa yine yorumlamaya devam edeceğiz. Şimdi sözü Gökhan Kurt'a bırakalım. Gökhan konuklarıyla birlikte bu başlığı değerlendirecek.
2: Aktan Uysal'a ve konuğuna çok teşekkür edelim. Tarihi anlar, tarihi mesajlar. Çok fazla mesaj var. O mesajları değerlendireceğiz. Çok değerli yayın konuklarımızla birlikte Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
2: Çok teşekkür ederiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz Sayın Coşkun Başbuğ. Siz hoş geldiniz efendim.
4: Hoş bulduk Gökhan. İyi yayınlar diliyorum.
2: Çok fazla başlık var ama tabii en önemli başlık Katsa konusundaki sözler. Ali Fuat Hocam sizinle başlayalım. Katsa yaptırımları kaldırılacak. Çünkü dostlar birbirine yaptırım uygulamaz. Biz de Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağız dedi Donald Trump ve noktayı koyarak bitirdi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sözü? Bu süreç nasıl işleyecek şimdi?
3: Şimdi tabii sürece gelmeden önce şunu belirtmek lazım Gökhan Bey. Yani bu Katsa yaptırımlarını uygulayan da Trump. Ve bugüne kadar gelinen noktada ne değişti? Önce onu bir kere belirtmemiz lazım. Çok şey değişti. Yani mesela Trump'ın bu şekilde ya da ABD yönetiminin ya da Avrupa Birliği'nin Türkiye bakış açısının değişmesinde Türkiye'deki gelişmelerle doğru orantılı olduğunu söylemek lazım. Türkiye'de de çok şey değişti. Yani bundan 6 yıl öncesi, 7 yıl öncesi Türkiye ile, 8 yıl öncesi Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında özellikle milli güç unsurlarına bu tekrar değinmek gerekiyor. Bu konuyla ilgili olarak Türkiye'de meydana gelen gelişmeler bu iki aktörün de yani hem Avrupa Birliği'nin hem de ABD'nin bakış açılarını değiştirdi. Politika değişikliklerine gitmelerine neden oldu. İşte Trump da bunu söylüyor. Şimdi bundan yıllar önce bu yaptırımları uygulayan Trump yıllar sonra dostlar diyor bunu uygular mı? İşte buradaki bizim aslında dikkatini çekmemiz gereken yer burası. Buna Trump'ta aramak değil, bizde aramak lazım. Bizdeki gelişmeleri evet, konuşmak lazım. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda oldukça olumlu bir gelişme. Yani şimdi bunu tabii ki soğuk rüzgarların esmesine gerek yok. Tabii ki böyle ilişkilerin sıcak halde olması lazım ve farklı bir coğrafyada, çok değişik bir coğrafyada olduğumuz ve bu coğrafyada da daima dostlarla birlikte hareket etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Bu açıdan Katsa yaptırımlarının kalkması önemli. Ama süreç nasıl işleyecek? Bununla ilgili bazı işte kongre onayı dendi bugüne kadar ama Trump'ın yaptığı açıklamada buna da
2: şimdi
3: gerek olmadı.
2: Burada bir netleşme var. Biraz evet, daha tabii şimdi yeni karşılaştığımız bir tablo. Hızlıca ben onu da bir seslendireyim. Çünkü bazı tartışmalar var. Şimdi 2017 yılında çıkan Katsa düzenlemesinde başkana bir muafiyet hakkı tanınıyor. Başkan eğer ilgili, yani yaptırım uygulanan ülke Rusya ile bağını azalttı ya da Rusya savunma sistemleriyle olan bağını azalttığına ilişkin bir belgelendirme veriyor kongreye. Bir bilgilendirme yapıyor daha doğrusu. Bu bilgilendirme

0: ile birlikte kongrenin herhangi bir onay mekanizması olmadan başkan muafiyeti vermiştir diyerek süreç tamamlanmış oluyor. Yani bugüne kadar konuştuğumuz gibi kongreden bir onay çıkması gerekmiyor. Sadece başkanın bu yönde bir bilgilendirme yapması yeterli diye deniliyor. Tabii ki daha detaylı bir süreç. Bunu biraz daha üzerine çalışılması gerekiyor. Coşkun Hocam, şimdi sizinle devam edeyim. Aslında siz ben hatırlıyorum, Donald Trump başkanlığa seçildiği gün yapmış olduğumuz yayınlarda da aslında Türk-ABD ilişkilerinin bugünlere geleceğini söyleyen ilk isimlerden biriydiniz. Şimdi bugünkü tablo, bu fotoğraf karesi, verilen mesajlar ama en önemlisi F-35'ler ve kat ne anlatıyor bize?
1: Yani şu, sürpriz yok dediğin gibi Gökhan. Ben ilk günden beri hani bir kıyas yaptığında Trump'ın Sayın Erdoğan'la olan özel ilişkilerinden dolayı, dostluğundan dolayı Türkiye'ye diğer yönetime nazaran çok daha olumlu bakacağını, baktığını, bunun da ileride çok büyük sorunların çözüleceği anlamına gelmesi gerektiğini söyleyenlerdenim. Ve öyle de ilerliyor. Şimdi baktığında mesela ilk müjde nereden geldi? Trump'a sorulduğunda Türkiye'ye giderken ne götüreceksiniz dediğinde çantamda onları çok sevindirecek müjdeler var dedi.
0: Evet.
1: Şimdi bu müjde neye daha çok odaklandı? Motora. Niye? Kaan'la ilgili gelişmeler var. Bizim Amerika'dan acil talep ettiğimiz bazı istekler var. Ve muhtemelen hepimiz üzerinde mutabık olduğumuz konu, Kaan'a 80 adet Türkiye'nin talep ettiği F-110 motorlarının verileceği yönünde bir beklenti oluştu. Zaten bunun olacağı aşağı yukarı kendini gösterdi. Ama bu şu demek değildi. Motorları verdim, katsa da sakın ha üstüme gelmeyin, F-35 konusunda en ufak bir ilerleme olmayacak demek değil. Eğer bir sorun çözülmek isteniyorsa, iyi niyet varsa tamamı masaya yatırılır ve hakkaniyette iş olacağı yere varır. Şimdi Trump peki hakkaniyetten bahsettim. Bu işte hakkaniyette işin neresinde? Bence tam göbeğinde. Hatırlarsan Trump iktidarda değilken, muhalefetteyken bu S-400 konusunu bahane edip diline dolayanların o bağımsız Türkiye'yi bir türlü hazmedemeyip Türkiye'ye bir yerlerden taş koymalıyız diyerek onu bahane bulanların karşısına çıktı ve dedi ki kardeşim niye dedi bozulup üzülüyorsunuz veya dedi Türkiye'ye karşı tavır alıyorsunuz. Adam geldi kapınıza, sizden dedi talep etti, satmadınız, o da döndü başka yerden al dedi. Ne var bunda tuhaf olan dedi.
0: Evet.
1: O gün de çok net bir duruş sergiledi, hatırlarsın. Dolayısıyla aslında hani perşemenin geleceği çarşamadan belli olur derler ya, ta o zamanlardan beri Trump'ın meseleye nasıl baktığı belliydi. Ha bir tek risk vardı. Hani o Siyonist lobi, Yahudi Rum lobisi, Ermeni lobisi diyoruz ya, bu lobilerin Trump üzerine olan baskısı.
0: Evet.
1: Şimdi az önce Ali Fuat Hocam bahsettiği konu neydi o? İşte kassayı imzalayan da Trump. Ben o zaman da söyledim yine aynı şekilde. Bu dedim Trump içteki bazı dengeleri tutma adına, bir sonraki seçimi garantiye alma adına istemeye attığı bir imza dedim.
0: Evet.
1: Bak daha muhabir soruyu sorur sormaz
0: araya girerek cevapladı.
1: Heh. Direkt hiç uzatmayın dedi. Bu konuyu kapatın, o iş bitti dedi. O kadar net bir tavır var ki. Ha o zamanki üzerindeki baskıyla Trump'ın şimdiki baskı farklı.
0: Ne şimdi, değişti?
1: Değişen şu. Trump ilk daha başkanlık seçimine geldiğinde Yahudilerin hakim olduğu, İsrail'in iptinin pazara çıkmadığı, İsrail'e böyle bir Amerika'da sempatinin oluştuğu hava vardı. Ne değişti o günden bugüne? Bir, İsrail'in ipliği pazara çıktı. Kim çıkardı? Sayın Erdoğan ve Türkiye çıkardı. Evet. Bugün dünyada İsrail tartışılan bir terör örgütü konumuna geldiyse, bugün dünyada İsrail bir nefret objesine dönüştüyse, bunun mimarı hiç kimse kusura bakmasın Sayın Erdoğan ve onun yönetimindeki olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tavrıdır. Dolayısıyla bugün Amerika'da halk İsrail'i tartışıyorsa, Amerikan halkı kardeşim bu İsrail'e olan destek neyin nesi, biz niye bu kadar bunun arkasında duruyoruz diyorsa, bu senin o yarattığın atmosferden kaynaklanan bir gelişme. Dolayısıyla Trump'ın burada eli rahatladı.
0: Evet.
1: Gerek siyasilerde gerek halk nezdinde İsrail artık bir sorgu objesine dönüştü ve Trump da bu yani bu durumun getirdiği rüzgarı iyi kullandı. Bir anda İsrail ile ilişkiler gerildi. İsrail ile ilişkiler kopma noktasına geldi. Ve halen iddia ediyorum, İsrail ile Amerika arasında başlayan savaşında öncüsü olacak girişimlerde bulundu.
0: Evet.
1: Bunun tam tersi de Türkiye ile ilişkiler artık alenen ve açıktan dostum iyi şeyler yapıyoruz, yapacağız dediği de bir Türkiye tablosu ortaya çıktı. Dolayısıyla Amerika'nın da şu an kendinde sorguladığı, kardeşim biz Türkiye'yi S-400 konusunda Trump'ın ifade ettiği gibi vermeyerek elimizdeki Patriotları öteleyerek, iteleyerek Rusya'ya, Çin'e yaklaşmasını sağladık. Bu doğru bir strateji mi demeye başladı. Gelelim F-35'e.

0: Evet.
1: Gene Biden'ın içinde bile, bak o muhalif olan Biden'ın içinde bile şunlar tartışılıyordu iktidara veda etmeden önce. Ya biz F-35 konusunda Türkiye bir tavır alıyoruz da acaba doğru mu yapıyoruz? Neden? 10 yıl sonra kapısına çalsak, al sana F-35 istediğin kadar desek de almayacak, yapıyor kendi uçağını.
0: Evet.
1: Biz bunu yapmakla doğru yapmıyoruz. Türkiye Rusya'ya, Türkiye Çin'e yaklaşıyor. Türkiye Avrupa'ya yaklaşıyor. En yakın müttefikimiz olan ülkeyi kaybediyoruz söylemleri o zaman da dillendirdi.
2: Evet. Hocam konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi süremin sonuna doğru geliyorum ama Ali Fuat Hocam, şimdi işin Türkiye tarafı, Türkiye ABD ilişki, bunları zaten konuşacağız gün boyunca ama Avrupa'ya yönelik mesajları çok sert. Bu aslında NATO zirvesinin tahmin edilenden daha sert geçeceği anlamına geliyor. Hemen toparlayayım. Grönland Danimarka tarafından kontrol edilmemeli. Bizim tarafımızdan kontrol edilmeli diyor Trump. Türkiye olmasaydı katılmayacaktım zaten söyledi. Bize Hürmüz konusunda bana sonradan yardım edeceklerini söylediler. Ben istemiyordum zaten bunların yardımını. Ben bunları sınadım diyor. İtalya için diyor, İngiltere için diyor. Hayal kırıklığına yaptı, hayal kırıklığına yarattılar diyor. Tahmin edilenden daha sert geçecek mi sizce NATO zirvesi?
0: Şimdi tabii Avrupa ülkeleriyle Trump arasında bir sıkıntı var. Yani özellikle Avrupa ülkelerine baktığımızda yani onlar da kendilerine göre bazı haklı sebepleri ileri sürüyorlar. Bunlardan bir tanesi Rusya-Ukrayna savaşını Avrupa'nın kucağına bırakıp gitmesinden en büyük şikayetleri o. İkincisi de Grönland. Yani Trump da kendine göre haklı sebepleri var. Mesela o da diyor ki bütün diyor savunma harcamalarını ben üstleniyorum, yükleniyorum. Siz diyor refah toplumu olarak yaşıyorsunuz diyor. Bunu dün de konuştuk. Yani şu var, bugün bir Avrupalı vatandaşın eline silah alıp cepheye yollamanız çok zor. Çünkü belli bir seviyede, belli bir şekilde refah toplumu haline gelmişler ve askerlikten tamamen uzaklaşmış bir Avrupa toplumları var. Şimdi bunları savaştırmak, yani savaşa hazırlanması gerekiyor. Hani güvenlik mimarisi diyoruz ya, yok adamların öyle bir şeyi yok. Dolayısıyla Trump da diyor ki ya bakın sorunlar var, bu sorunlar var, bu sorunlarla siz mücadele edin diyor. O yüzden de diyor güvenlik mimarisi oluşturun. Ama diyor savunma harcamalarınızı artırın diyor. %2'den %5'e. Biz bunu şöyle eleştirdik o dönem. Yani Trump buradan para kazanacak. Tabii ki para kazanacak. Yani %2'den %5'e çıkması yaklaşık 800 milyar dolarlık bir savunma harcama bütçesi ortaya çıkarıyor. Bunun yaklaşık 400-500 milyar dolarını Trump'tan alsalar, ABD'den alsalar Trump için kazanç. Ama bir de bu husumet var. Yani Trump açısından. Evet. İkinci bir konu da Hürmüz. Şimdi denedim onları diyor ama bana göre deneme değil. Aslında orada ihtiyacı vardı NATO ülkelerine. Özellikle bu mayın tarama gemilerine ihtiyacı vardı Trump'ın Hürmüz'de. Mesela bu konuda da istediği desteği alamadı. İspanya'dan istediği desteği alamadı. İtalya'yı siz söylediniz. Şimdi bütün bunlar iki aktör arasındaki husumetli evet. konular. İşte bunun için de Avrupa ülkelerine bazı mesajlar veriyor. Sizin de dediğiniz gibi bu çerçevede biraz daha sert geçebilir diye düşünüyorum.
2: Konuşmaya devam edeceğiz. Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başma ve Profesör Doktor Ali Fuat Gökçe bizlerle birlikteydi. Biz hemen sıcak noktaya bir kez daha kameralarımızı çevirelim. Yani Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne Aktan Uysal ve konuklarına sözü bırakalım.
3: Gökhan'a teşekkür ediyoruz. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının etkisi şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde hala kendisini gösteriyor. Özellikle verdiği mesajlar konuşuluyor, yorumluyor. Çok değerli ismi ağırlıyoruz. Ankara'da bu önemli zirvede Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Yusuf Alabar da bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk Aktan. Seninle yayın yapmak keyifli.
3: Evet, çok biz de bu keyfin bir parçası olduğumuz için çok mutluyuz. Hoş bulduk aynı zamanda. Bu kez sizin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz bu yayınları. Çok önemli bir açıklama. Hatta o uzun basın toplantısının Beyaz Saray vari basın toplantısının, çünkü bizim alışık olduğumuz tarz böyle değildi. Bunu biz Beyaz Saray'dan alışıktık. Bir Beyaz Saray basın toplantısı gerçekleşti. Son kısmında Başkan Erdoğan'a sorulan bir Katsa yaptırımı sorusuna Trump araya girdi. Başkan Erdoğan'ı bu soruyu yanıtlamakla yormayalım, ben yanıtlayayım. Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi ve bu ifadesini kullanmasıyla birlikte ondan önce konuşulan başlıklar da zihnimizde sıralanmaya başladı. Neydi onlar? F-16 modernizasyonu, kanun evet. motorları ve F-35 ile ilgili alım, bununla ilgili açıklamalar Tabii. vardı. Takvim nasıl işler? Önce Katsa mı gerçekleşir? Sonrasında özellikle F-35'lerle ilgili Başkan Erdoğan 5 uçak ifadesi vardı. Yorumlarınız değerli, siz de çok Tabii. yakından takip ettiniz zirveyi, basın toplantısını.
4: Şimdi özellikle kanun motorları ile ilgili bölümden başlayayım. Buyurun. F-110GE dediğimiz

0: bu Kaan motorları ile ilgili husus daha çok ticari satışlar kapsamında değerlenilir. Commercial sales diye ilgili bir yönetmelikte ilgili kısmı var. Dolayısıyla ticari satış kapsamına girdiği için sadece dışarıya ihracı onaya bağlı olan malzeme gibi gözüküyor. Dolayısıyla kongrenin bu konuyla ilgili herhangi bir itirazı olmadığında herhangi bir katsa yaptırımı dikkati nazara alınmaksızın Teizon bir motorların satış ticari satış olarak gerçekleştirilebiliyor. Katsayla alakalısı
1: bunu katsadan bu motorlar, ayıralım.
0: Evet, ayırt edelim. Ama yine de orada kongrenin itirazı olayın etkili rengini olabilir. Değiştirebilir. Çünkü bunlar export control license material diye geçiyor. Yani ihracatı kontrole tabi malzemeler. Ticari bile olsa savunma sanayi alanında kullanılacağı için. Şimdi dolayısıyla ben orada bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. Yanılmıyorsam 24 Haziran gibi kongre bildirimi yaptı Donald Trump. Ve dolayısıyla da 8 ya da 9 Temmuz'da sona eren bir itiraz süresi olabilir. Yani yarından
1: zirve sonrası.
0: Şimdi zaten bunu biz A Haber'de yaptığımız yayınlarda da konuştuk. Eğer bu konuyla alakalı bir itiraz gelmezse satış otomatik olarak gerçekleşiyor diye. Şimdi dolayısıyla satış otomatik bir şekilde gerçekleşecek ve Kaan'a yönelik olarak 80 adet motor ve onların ilgili bakım kitlerinin Türkiye'ye ihracatında bir sorunla karşılaşılmayacağını düşünüyorum. Bu neden önemli, neden önemsiz? Aslında bunu da iki şey içerisinde değerli. Önemli çünkü Kaan motorları olan TF35000'in 2031-2032 gibi seri üretime başlaması öngörülüyor. Hadi gecikmelerle beraber 2033 diyelim biz buna. 2026'dayız, 7 yıl daha var. Şimdi 2028'de de Kaan'ı uçuracağız. 28'de Kaan'ı uçuracaksın ama 2032'de kendi motorunu üretebiliyorsun. 4 yıl boşluk. Bir boşluk var. Bu boşluğu o motorlarla dolduracağız.
1: Diğer nokta katsa ile ilgili.
0: Gelelim katsaya.
1: Katsa F35 başlığını değerlendireceğiz.
0: Şimdi oraya
1: ama
0: gelelim.
1: Öncesinde şunu sorayım. Katsa ile ilgili Trump'ın bu kadar iddialı bir açıklama yapması, o ana kadar şöyle bir bilgi vardı: bu bir kongre onayı gerektirir diye. Katsa'nın kaldırılması için bir kongre onayı gerekli mi?
0: Gerekir.
1: Orada bir teknik detay var galiba. Nedir o teknik detay? İzleyicilerimize paylaşırsanız sevinirim.
0: O da şu, yani katsa kapsamında Türkiye'ye yönelik bir F-35 gibi katsa kapsamındaki bir konuyu Türkiye'ye kaldırarak açık hale getirmesi durumunda burada geri dönülmezlik şartı dediğimiz bir şart arıyor Amerikan Kongresi. Katsa'ya siz hangi sebepten dolayı uğradıysanız tekrardan o fiillerle ilgili bir işlem yapmayacağınıza dair Amerika Birleşik Devletleri'ni ikna etmeniz gerekiyor. Şimdi eğer Türkiye
1: Trump ikna olmuş gibi görünüyor.
0: Demek ki Trump'ı ikna etmiş Türkiye.
1: Şöyle gibi olabilir mi efendim? Hani bir zihin jimnastiği olarak soruyorum. Trump şöyle bir ifade kullanabilir mi? Biz bu konuda taahhüdümüzü aldık ve bunu iptal ediyoruz deyip kongreye bildirmeli.
0: Bildirir. Evet, bildirmeli zaten. Kongre
1: bildirecek ama kongreye bir oylama gibi bir şey yok. Kongre buna itiraz etmezse
0: kongreye bildirmekle yükümlü. Kongre bu karara karşı çıkma ve yasal engeller çıkartma yetkisine sahip ama yetkisini kullanacak anlamına gelmiyor. Şimdi tabi burada İsrail lobisinin önemli bir şekilde kongre üzerinde tesirlerini konuşacağız önümüzdeki haftalarda. Türkiye'yi P35'e al dediğinizde ve Trump'ın kongreye bildirdiğinde katsayı kaldırıyorum, Türkiye ile anlaşmaya varıldı ve ben Amerikan Başkanı olarak Türkiye'yi P-35 programına geri döndürülmesini istiyorum dediğinde mutlak suretle İsrail lobisi eşliğinde kongreden bir itiraz gelecektir. Bunu göreceğiz. Ama bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti açısından P-35 projesine dönmek önemli. Orada birçok firmamızın iş yaptığını biliyoruz. P-35'lere sahip olmanın iyi bir şey olduğunu söylüyoruz.
1: Ama gerçekçi mi?
0: Ha şöyle, yani P-35 bizim Kaan'ı feda edebileceğimiz bir proje değil. Çok açık söylüyorum. Yani iki filo Türkiye'nin elinde P-35 olmasını çok yadırgamam. Bunlar siyasi stratejik alımlar kategorisinde değerlendiririm ben bunu. Ama P-35 bu vakitten sonra 200 tane, 150 tane, 300 tane Türk Hava Kuvvetleri'nin ana muharip tayyaresi olacak konuma asla gelmemeli. Zaten Eurofighter'larla alakalı önemli bir yol yürüdük biz. Dolayısıyla katsa yaptırımlarının listesinden Türkiye'nin çıkması kıymetli. F-35'lerin bir ya da iki pilot Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından tedarik edilmesi siyasi stratejik alım kapsamında düşünülebilir. Ama Türkiye'nin bu konuyla ilgili olmazsa olmazı önce Kaan Milli Muharip Uçağı'nın kendi yerli ve milli motorumuz TF-35000'le uçurulması, daha doğrusu önce Amerikan motorlarıyla sonra TF-35000'le, ondan sonra sevgili Kaan Türkiye'nin dünyada en ileri olduğu boyuta geleceğiz. 6. nesil yarı insanlı yarı insansız üretilecek. Bununla ilgili Saftek dergisinde de çok güzel bir sayı hazırladık biz.

0: eğer yarı insanlı yarı insansız bir şekilde biz bunu uçuracaksak 6. nesli, bizim oraya fokuslanmamız lazım. Çünkü şundan artık çıkmamız lazım. Bu çok kıymetli. Türkiye'yi değerlendirirken şuradaki yabancı basın mensupları da dahil olmak üzere soğuk savaş kafasına göre değerlendiriyorlar. Türkiye'ye F-35 verilirse bu olur, F-35 verilmezse şu. Öyle bir şeyi açtık biz. No return point, dönülmesi mümkün olmayan çizgiyi geçeli çok oldu. Bir de F-35'i verdiğinizde meydan muharebeleri falan kazanmıyorsunuz sevgili Aktan. Bak bir örnek vereceğim. Buyur. A haber ekranında.
1: Son olarak bunu alayım.
0: Bak söyleyeyim. Söyleyeyim. Kardeşim, İsrail'in elinde F-35 var mı? Var. Amerika'nın elinde var mı? Var. Tahran duruyor orada. Hadi dediğinizi yaptırtın. F-35 her problemi çözen maymuncuksa, alın F-35'lerinizi, rejimi gönderin. Efendim, mesela uranyumu ele geçirin, İran'a diz çöktürün, Hürmüz'ü açın. Hiç anlaşma yapmak için Katarlarda falan müzakere etmeyin. Dolayısıyla bize abi hayat gibi sunulan bir takım şeyler var. Dikkatli olmamız lazım. Türk savunma sanayi şunun şurası, bir hafta önce dünyada tek sabit olmayan seyyar bir hedefi takip edip vuran bir balistik füze üretti.
1: Peki. Akşam yayında
0: konuşacağız. Daha bol bol konuşacağız.
1: O yüzden de yayını buradan
0: bol
1: yapacağız.
0: Bol konuşacağız ama farklı pencereler açacağız.
1: Detayları da vereceğiz. Tabii. Tüm bunlarla ilgili tabii gelişmeleri, ama çok teşekkür
0: ben
1: ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: sizi
0: ediyorum.
1: Bu saat için uğurlayacağım. Tülay Ağol'un konukları olacak yanında. Şimdi sözü Tülay Ağol'una ve konuklarına bırakalım.
2: Evet, Aktan Uysal, SETA'nın ev sahipliğinde önemli bir program gerçekleştiriliyor. NATO zirvesiyle eş zamanlı olarak aslında NATO'nun entelektüel boyutu tartışılıyor bir anlamda diyebiliriz. Buradaki programda Ankara Palas'taki ve önemli yayın konuklarımız var. SETA Genel Direktörü, Genel Koordinatörü Nebi Miş ve Washington Direktörü Sayın Kılıç Buğra Kanat konuklarımız. Şimdi öncelikle Sayın Miş'e sormak istiyorum. Buradaki programlardan verim aldınız mı? Ne olacak? Yarın da devam edecek biliyoruz. Kısaca bunu alalım önce, sonra Trump konusuna geçeceğiz.
3: Tabii bu etkinlik aynı zamanda NATO'nun resmi bir yan etkinliği. Burada ne konuşuluyor? Aslında bütün NATO zirvelerinde benzer yan etkinlikler yapılıyor. Bugün işte savunma sanayi forumu da vardı. Diğer taraftan dünyadaki özellikle çoğunluğu müttefik ülkelerden olan düşünce kuruluşları, aynı zamanda savunmayla ilgili ve diğer paydaşlarla ilgili dünyanın çok farklı yerinden buraya akademisyenler, uzmanlar, düşünce insanları geliyor ve bugünkü dünyanın mevcut küresel gündemini tartışıyor. Aynı zamanda NATO'nun özellikle gündemindeki temel meseleleri tartışıyor ve geleceğe yönelik olarak da ortaya farklı vizyonlar, farklı perspektifler ortaya koyuyorlar. Yani burada aslında NATO'nun ya da küresel güvenlik gündeminde ne varsa burada farklı düşünce kuruluşlarından gelip insanlar burada tartışıyor. Biz de SETA Münih Güvenlik Konferansı ve İletişim Başkanlığımızın özellikle himayelerinde bu organizasyonu 2 gün boyunca burada gerçekleştireceğiz Ankara Palas'ta.
2: Evet, size tekrar döneceğim. Sayın Kanat'a dönmek istiyorum. Trump biraz önce açıklamalarda bulundular Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte ki çok sıcak görüntülere şahitlik ettik gerçekten ve kassa yaptırımlarının da kaldırılacağını söyledi. Ne diyorsunuz bu konuda?
4: Aslında olması gereken iki müttefik uzun soğuk savaştan beri müttefik olan, farklı yerlerde beraber savaşmış iki ülkenin aslında liderlerinin şu ana kadarki en sıcak görüntülerinden birine şahit olduk. Ve bu ikili ilişkilerde hep vardır. Liderler arasındaki ilişkiler ve kimya ne kadar iyiyse aslında ilişkilerin doğasına da yansır. Ve son bir 10-15 senedir Katsa yaptırımları, YPG'ye desteği Amerika'nın gibi meselelerde çıkan krizlerden sonra aslında Amerika'nın stratejik olarak da kendisi yararına, kendisi çıkarına doğru olanı, Türkiye-Amerika ilişkileri açısından da doğru olanı bir noktada bulmuş olduğunu gördü. Katsa yaptırımları çıkış itibariyle, çıktığı zamanlama itibariyle aslında Türkiye ile de çok alakası olmayan, tamamen Amerika'da iç politik dengelerden, yasamanın yürütmenin dış politika yetkisini durdurma amaçlı çıkan bir yasaydı. Ve o yasa çıktığında da aslında Trump yönetimi çok ciddi rezervler koymuş yasaya ve bu yasanın, anayasanın dış politika ve güvenlik meselelerini başkanın yapması konusundaki maddesine hilaf teşkil ettiğini söylemişti. O günden beri bu yasanın uygulanmasında dahi çifte standartlar gördük. Ve 4 senelik Biden yönetimi sırasında Türkiye'nin tüm girişimlerine rağmen bu yasa hakkında Biden yönetiminin bir şekilde topu yasamaya atması dolayısıyla bir ilerleme görmedik. Ancak bu

0: ilerleme görmediğimiz dönemde Kats'a çıktığından beri ne oldu? Ukrayna Savaşı'ndan sonra savaşların genel doğası değişti. Türkiye'deki savunma sanayi artık sadece bir alıcı değil, sadece ortak değil, üretici, satıcı ve dünyada aslında sözü geçen bir savunma sanayi haline geldi. Ve
1: komşu ev aldırır şekli.
0: Tabii. Cumhurbaşkanımız çok dillendiriyor bunu. Ve bunun yanında jeopolitik anlamda Türkiye'nin önemi artık herkes tarafından ortaya çıktı. Ve şu an olan Amerika-Türkiye görüşmeleri, Trump-Erdoğan görüşmeleri, Biden-Erdoğan görüşmeleri her zaman ilgi çeker. Türkiye'de her zaman takip edilir. Ama aslında şu an ne oluyor biliyor musunuz? Bütün Avrupa, bütün NATO üyesi ülkeler aslında bu ziyareti, bu zirveyi izliyorlar. Ve hepsinin umudu bu zirvenin olumlu geçip bir şekilde NATO'nun geleceği konusunda Türkiye'nin sadece savunma sanayi değil, sadece operasyonel anlamda değil, diplomatik anlamda da NATO üyesi ülkeler arasında oluşan çatlakları onarıcı rolüne, diplomatik gücüne herkes şu an güveniyor ve herkes bunu bekliyor. Ve bugünkü aslında görüşmenin kimyasının da yarınki NATO görüşmelerini etkilemesini umut ettikleri için herkes bir noktada Türkiye'nin Amerika ile ilişkileri ve Avrupa ile Amerika ilişkileri konusunda diplomatik anlamda, diyalog anlamında bir şekilde başarılı olacağını ve yarınki zirvenin bu sebeple de başarılı olacağını umuyorlar.
1: Kıskananlar da vardır kuşkusuz değil mi? Bu ilişkiyi, bu sıcak atmosferi daha doğrusu. F-35'ler konusunda Trump'ın söz verdiğini söyledi Sayın Cumhurbaşkanı. Ayrıca jet motorları konusunda da yine olumlu sinyaller geldi. Ne diyorsunuz bu konuda?
2: Yani aslında bu Trump'ın Türkiye'ye gelmesi, bunu Trump kendisi de söyledi. NATO zirvesi bağlamında Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasa, bugün de bir kez daha söyledi, ben bu NATO zirvesine gelmeyecektim dedi. Az önce Kılıç Hoca da söyledi. Çok uzun süredir ABD ile Avrupa arasında, yani Transatlantik'te bir çatlak vardı ve bu çatlağın daraltılmasına yönelik olarak gerçekten hem liderler düzeyinde hem NATO Genel Sekreteri Rutte düzeyinde Trump'la görüşmeler yapıldı ve bu süreçte de özellikle Türkiye'ye gelmesi, çünkü Türkiye'deki NATO zirvesi tarihin en kritik zirvelerinden birisi. NATO bir eşikte. Bu kritik zirvenin bir şekilde olumlu bir şekilde sonuçlanarak ileriye yönelik olarak da gerçekten NATO'nun geleceğine ya da işte 3-0 tartışmalarının bir yapıldığı dönemde siyasi tartışmaların olmaması gerekiyordu. Yani NATO bir gerçekten güvenlik örgütü, savunma üzerine kurulmuş ama siyasi iradeler ortaklaşmadığı zaman sizin caydırıcılığınız da güvenliğiniz de aslında zarar görüyor. Dolayısıyla da biz bugünkü toplantıda, Cumhurbaşkanımızla Trump arasındaki toplantıda aslında iki lider düzeyinde, az önce Kılıç Hoca da söyledi, yarınki NATO liderler düzeyinde, evet Trump büyük ihtimal NATO'yu eleştirecek. Yani İran'da diyecek ki benim yanımda olmadınız diyecek. Ukrayna konusunda ben hep burada daha fazla külfet paylaştım diyecek vesaire vesaire. Ama öbür taraftan da yarınki zirveden, zirve sonuç bildirgesinden siyasi iradeler yönünde bir kolektif irade çıkarsa bu NATO'nun Ankara zirvesinin de başarısı açısından önemli. Diğer taraftan bugünkü iki liderin görüşmesinde, şu anda da ikili görüşmeler ve heyetler düzeyinde görüşmeler devam edecek. Burada aslında Trump bazı ipuçları verdi görüşmede. Dedi ki hem Kats'a yaptırımları hem de Türkiye'de özellikle jet motorlarının verilmesiyle ilgili bu konuda dedi sözümüz var. Bu sözü tutacağız dedi. Hatta onu belirli teknik gerekçelerle de açıkladı.
1: Evet. Şimdi yarınki bildiriden ne bekliyoruz acaba? Yani Rusya karşıtı bir, Çin karşıtı bir bildiri çıkabilir mi? Gerçi Trump'la Avrupa ülkeleri farklı düşünüyor. Bu konudaki görüşünüzü alayım.
0: Bundan önce bir şey ifade edeyim. 2019 yılında G20 olduğunda Osaka'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Trump bir daha görüşmüştü. Aslında orada da Trump aynı şeyleri söylemişti. Türkiye biz patriotları vermediğimiz için S-400 aldı. Uygulanması istenen yaptırımlar yanlış. Ama bir şekilde kongrenin etkisiyle ve iç politik etkilerle bunu yaptı. Ama şimdi bugün söyledikleri aslında ikili ilişki açısından tam olması gereken, duymamız gereken cümlelerdi. Özellikle F-35 konusunda biz ortak üreticiyken programdan çıkarılmamız ve bugün aslında o 5 uçakla ilgili söylenen çok olumlu bir şeydi. Parası verilmiş, şu an hangarda olan, hangarın kiralarının bile Türkiye tarafından verildiği 5F-35 ve bundan sonrasında aslında Kaan motorlarıyla birlikte yaptırımların kalkması aslında bambaşka bir dinamiği oluşturacak. Çünkü Türkiye şu an yeni savaş tekniklerinde ve yeni savaş doktrininde çok önder bir ülke. Ve Amerika'da artık sadece ağır, pahalı ve zor üretilen platformlarla savaş kazanılamayacağını gördüğü için Türkiye artık savunma sanayinde ve savaş doktrinlerinde etkili olmak isteyen her ülkenin işbirliği yapmak isteyeceği bir ülke. Bir merkez ülke. Onun için o çok önemliydi. Yarınki açıklama aslında Lahey'de de bu tartışmalar olmuştu ve Lahey'de de biliyorsunuz kısa bir paragraflık bir açıklama yapılmıştı. Yarın da genel anlamda bir şey söylenecek muhtemelen. NATO'nun geleceğiyle ilgili iki tarafında, Amerika'nın da Avrupa'nın da aynı sayfada olduğu ve NATO'yu önemsedikleri, NATO'nun dayanıklılığını, gücünü, etkisini önemsedikleri bir açıklama yapacak. Dolayısıyla çok fazla Atlantik'in iki yakasını tartışmaya sokacak şeylerden kaçınacağını düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. Değerli görüşlerinizi paylaştınız.
2: Biz de teşekkür ediyoruz.
1: Evet, burada SETA'nın programlarını izliyoruz ama Ankara'nın değişik noktalarında da yine arkadaşlarımız görevlerine devam ediyorlar. Bu arada Trump Cumhurbaşkanı görüşmesi de yine son derece önemli. Basın toplantısı da son derece önemliydi. Biz gelişmeleri olay yerinden ve konuklarımızla aktarmayı sürdüreceğiz. Saat başında görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz 15 Ağustos arasında

0: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil Budur hissi.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
4: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
5: Bankam, Tombank, kartıma bin.
2: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
5: Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
6: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
7: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
5: Bankam, Tombank, kartıma bin. Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
2: Reklam. A Haber Radyo.
5: Reklam. Bankam, Tombank, kartıma bin.
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma...

0: nesil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Ercekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın seri. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
6: A Haber Radyo, haberin radyosu, canlı yayın.
7: Burada sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var ve şimdi de bu liderler zirvesinde yapacağımız görüşmelerde F-35 ile ilgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
8: Biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı? Ben kendisinin zamanını bu soruya cevap vermeye çalışmakla harcamasını istemiyorum. Çünkü yok, çok yakın çalışıyoruz. Marco Rubio çok meşhur birisi, biliyorsunuz. Benim bakanım Scott Bessett, Pete ve diğer herkesle birlikte bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Tamam mı? Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Birçok kişiye yaptırım uygulayabiliriz. Bir sürüsüne de uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
7: Değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik, onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
8: Türkiye bizden uçaklar satın aldı.

0: aldı en iyi uçaklardı. Ancak bu uçakları ABD'den satın aldılar. Ve bir uçağı ABD'den satın aldığınız zaman bunların motor değişiklikleri var. Sadece almakla bitmiyor. Yani bakım hizmetini vermek gerekiyor. Yani bu motorların bakımını da üstlenmiş oluyorsunuz. Bir uçağı bizden aldığınızda ne diyeceğiz yani? Uçağı aldınızsa ve motorun bakıma tamire ihtiyacı varsa, o zaman bunların yenilenmesi ya da güncellenmesi gerekiyorsa bu bizim yükümlülüğümüz. Ne diyeceksiniz? Ben bunu yapmayacağım mı diyeceksiniz? Bizden bir ürün satın alıyorsanız, ister bir uçak olsun bu, ister başka bir şey, bakım vakti geldiyse buna yardım etme yükümlülüğümüz yok mu? Ne diyeceğiz yani? Yok, sen bu ürünü kullanmana izin vermiyoruz mu diyeceğiz, o kadar para verip satın aldığın ürün için? Yani açıkçası Türkiye bize, ABD'ye başka birçok daha geleneksel ülkeden çok daha fazla yardımcı ola geldi.
1: Çok olumlu bir atmosferde gerçekleşen bir görüşmeden bahsediyoruz. Görüşme hala devam ediyor. Tabii ki bundan sonrasına ilişkin hem Trump'tan hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelecek mesajlar önemli. Hızlıca toparlayalım. Az önce ekranlara getirdik. Donald Trump Türkiye ile çok iyi ilişkilere sahibiz dedi. Harika bir ülkeden bahsediyoruz dedi. Özellikle Türkiye olmasaydı ben bu NATO Liderler Zirvesi'ne katılmayı zaten planlamıyordum. Çünkü Avrupa güvenilir değil dedi. Avrupa bize verdiği sözleri de tutmuyor ifadesini kullandı. İran konusu tabii gündeme geldi. Başkan Erdoğan İran konusunda nasıl bir düzleme, ABD ile İran arasındaki ilişkileri nasıl bir düzleme kavuşturabiliriz? Bölge barışı için hangi adımları atabiliriz? Bunları da konuşacağız dedi. Tabii pek çok başlığımız var. Avrupa'ya yönelik mesajlar, katsa yaptırımları, F-35'ler, Kaan motoru gibi önemli başlıklar var. Sıcak noktaya gidelim. Görüşme hala devam ediyor. O görüşmenin devam ettiği nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gideceğiz. Merve Türkay konuklarıyla birlikte karşımızda olacak. Sözü hemen Merve'ye bırakalım.
2: Gökhan Kurt, çok teşekkür ediyorum. Biz Ankara Büro'dan alıyoruz sözü ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ortak basın toplantısındaki açıklamalarını değerlendireceğiz. Konuşacağız. Konuğumuz var. Sayın Bülent Atasever yayın konuğumuz olacaklar. Bülent Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
2: Teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dedi ki daha önce de aldığımız sözle F-35'lerle ilgili bir sorun üzerine ve Sayın Trump her zaman sözünün eri olmuştur ifadesini kullandı. Sizler de yayındaydınız.
3: Doğru.
2: Çok fazla izleyemediğinizi söylediğiniz basın toplantısını ben biraz özetleyeyim. Katsa özellikle soruldu. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı ikinci defa böyle bir soru sorulduğunda Donald Trump da dedi ki ya ben bu sorunun cevabını vereyim. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamamalıyız dedi.
3: Doğru.
2: Ve yaptırımların kaldırılacağını mesajını verdi. F-35 süreciyle ilgili. Yani katsa yaptırımlarının kaldırılacağı söylendi. Şöyle, ben şimdi yabancı basına da göz attım. Yabancı basın hemen hararetle artık bu konuyu Doğru. konuşmaya başladı. Şöyle ki Almanya'dan bir gazetesi Trump Erdoğan'a F-35 yolunu açıyor diyor. Ve Ankara'da Trump Erdoğan yakınlaşması başlığıyla görüyorlar. Trump Türkiye ile savunma ilişkilerini yeniden başlatmak istiyor diyor Alman basını. Fransız basını ise Trump Türkiye'yi yeniden Batı savunma sistemine yaklaştırıyor manşetini attı. Bu basın toplantısının ardından ilk manşetler bunlar. Yine Fransız basında Trump'ın Ankara hamlesi NATO'da dengeleri başlığı da var. İngiltere basınına baktığımızda The Times, Trump'ın Türkiye F-35 desteği NATO'da yeni bir sayfa açıyor diyor. The Telegraph, Trump Erdoğan'a savaş uçağı kapısını yeniden açıyor diyor. Financial Times ise Trump Türkiye ile savunma ilişkilerini yeniden kurmaya hazırlanıyor diyor. Şimdi Avrupa basınından birkaç manşeti de beraberinde değerlendirirsek Bülent Bey, zaten bir sürprizle geleceğini ifade etmişti Donald Trump. Biz F-35'leri, dolayısıyla katsa yaptırımların kaldırılmasını ve aynı zamanda da 80 savaş uçağı motoru. Bununla ilgili soruya çok net yanıt vermedi Donald Trump ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına göre, yani biz bir söz aldık açıklamalarına göre,
4: biz hala umut varız ve bu zirvenin sonunda böyle bir açıklama geleceğini umuyoruz. Sizce?
3: Emel Hanım, şunu söylemek lazım. Önce katsa yaptırımları konusunda defaatle zaten sizlerle yayınlarımızda konuştuk. Bu anlamda müttefiklik ilişkilerinin ruhuna uymayan bir takım yaptırımlar olduğunu biliyoruz. Hatta Trump'ın bizzat kendisinin bu konuyla alakalı olarak, bu bildiğiniz gibi S-400'ler yüzünden F-35 programından çıkartıldığımızı hatırlatmak lazım. Bu katsa yaptırımlarının bu yüzden geldiğini görmek lazım.
4: Benzer bir sözünüzü böyle... kullandı Sayın Trump. Yani
3: şöyle tabii, yani bu çerçevede aslında şunu görmek gerekiyor gerçekten Merve Hanım. Yani şunu bir söylemek lazım. Öncelikli olarak bu kassa yaptırımları işte haksız biçimde olduğunu bizzat kendi ağzıyla söyledi. Bunu bir vurgulamak gerekiyor. İlk döneminde oldu, hatırlayacaksınız. Özellikle Patriot'ların alımı noktasında Türkiye hiçbir şekilde müttefiklik ruhuna uymayan bir şekilde bir yaklaşımlar sergilediklerini biliyoruz. Ve bu anlamda da bizim tekrar gördüğümüz bir başka mesele de nedir? Bunun üzerine kassa yaptırımlarının gelmesi ve kassa yaptırımlarının kimlere yapılmakta olduğunu da biliyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nin baş düşman olarak ilan ettikleri, nitelendirdikleri ülkelere yapılan şeyler ve bunlar müttefiklik ruhuna aykırı. Ve bu anlamda da aslında kat yine aslında biraz ucu açık bir söylem olarak görmek lazım. Yani yaptırımları kaldıracaksın, tamam, ve bunun sözünü vermiş durumda. Ancak kongreden geçtikten sonra bütün bu işlemlerin olduğunu görmek gerekiyor. F-35 konuları da aynı, uçak motorlarıyla alakalı olarak da aynı ve benzer biçimde burada katsa yaptırımların kaldırılması için de kongrenin bir şekilde desteğine ihtiyacı var Trump.
4: Bu arada bu cevabı verirken bakanlarına da seslendi.
3: Doğru.
4: Hexet burada, Rubio burada, işte onların da çalışmasıyla dedi. Evet, bir kongre süreci var ama hani bakanlarını da dahil ederek bu soruya yanıt vermesi.
3: Doğru.
4: Belki bu açıdan
3: daha olumlu bir tabii ki süreç ve kesinlikle görecektir. Çünkü bu çerçevede unutmayın, yani yalnızca bu meseleler yok masada. Aslında sadece silah alım satımıyla alakalı değil, NATO'nun geleceğine karar verecek NATO'nun en büyük iki gücünden bahsediyorsunuz şu an. Bildiğiniz gibi Türkiye'de NATO'nun ikinci büyük askeri gücü. Biz yerli milli savunma meselesini defaatle konuştuk. %85'e varılmış bir tam bağımsız bir savunma sanayinden bahsediyorsunuz. Yani ola ki burada bir yeni krizler çıktı ki biz aslında çıkmamasını dileriz. Çünkü NATO'nun sağlığı açısından da Türkiye'nin ne kadar gerekli olduğu özellikle şu son geçtiğimiz yıl daha ortaya çıkmış durumda. Sizlerle defaatle konuştuk. Türkiye yalnızca artık Güney Kanada değil, merkeze, NATO'nun merkezine yükletmeye başlayan bir ülke. Savunma sanayi anlamında Avrupa'nın açıklıkları bu toplantıda konuşulacak. Yarın büyük ihtimalle gündeme gelecek. Savunma sanayindeki o %5'lik artışlar, gayri safi milli hasılada ülkelerin getirmesi beklenen artışlar, bunlar bekleniyor mutlaka. Bunlar gündeme gelecek. Benzer biçimde Rusya-Ukrayna savaşı, enerji rotaları, benzer biçimde ticaret rotaları ve şöyle bir baktığınız zaman bütün bir Rusya-Ukrayna'dan ta güneye Somali'ye kadar bir kriz alanı. Avrupa'ya ulaşan bütün o yolların aslında Türkiye hariç, bizim coğrafyamız hariç kriz içinde olmuş olması, savaş içinde bulunmuş olması. Yani bu anlamda yalnızca mesele burada F-35 midir yoksa Türkiye'yi kazanmak konusu mudur? Ve daha da bir şunu sormak lazım, Türkiye'nin kazanmaya ihtiyacı var mı? Yani aslında soru bu. Çünkü burada hep şundan bahsediyoruz biz, Türkiye artık tercih edilen değil, mecbur kalınan bir müttefik. Mecbursunuz Türkiye'ye bir şekilde ve bu anlamda da aslında biz katsa yaptırımları kaldıracağını söylemesi ki ben bir şeylerden haberini almadan ya da bunun yoklaması yapmadan gelip burada bu açıklamayı bütün dünya medyasının üstüne yapmayacağını tahmin ediyorum. Yani bu anlamda evet, yaptırımların kalkacağını söyleyebiliriz. Ne kadar haksız olduğu meselesini aslında zaten sizlerle defaatle konuştuk. Türkiye'ye karşı böyle bir düşmanca tutumun bir şey getirmeyeceğini defaatle konuştuk, hatırlayacaksınız. Ve bu anlamda da ben işin doğrusu bundan sonra daha olumlu bir sürece, biraz da Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye olan mecburiyetini de unutulmadan, Avrupa'nın da benzer bir şekilde unutulmadan daha böyle olumlu bir sürece gireceğini işin doğrusu düşünüyorum. F-35'ler konusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bir 5 uçaklık bir açıklaması var. 5 tane uçak alabiliriz gibisine. Aslında orada da yine benzer biçimde taahhütlerine uymasını beklediğimiz bir Amerika Birleşik Devletleri var. Parası ödenmiş uçaklar var. Benzer biçimde haksız biçimde F-35 programından çıkartılmışsınız. Ki ben hep söylüyorum, varsın uçakları vermesinler. Yeter ki biz Ar-Ge programının içinde olalım. Çünkü ne kadar bizim savunma sanayimize katkı sağlandığını da unutmamak gerekiyor. Kaanlarımız söz konusu. Bunların ne kadar hızlandığını da görmek gerekiyor. Yani bu anlamda ben bütün bu NATO içindeki hava savunma sistemleri, efendim elektronik sistemler, benzer biçimde savaş uçakları, bütün bu programlar içinde Türkiye'nin zaten bulunması taraftarıyım başından bu yana.
4: Bülent Bey, şimdi siz de dediniz, yani Türkiye burada bir NATO zirvesinde Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte görüşmelerinde bir şey alma adına değil. Sanki bakıldığında, yani katsa yaptırımları uygulanmaya başlandığında Donald Trump'ın ilk döneminde hiçbir şey böyle değildi.
3: Doğru.
4: hatırlarsanız. Biz Suriye'de bir harekat başlattık. Arka arkaya birkaç harekat başlattık. Suriye'de bambaşka bir süreç gelişti. Orta Doğu'da bambaşka bir süreç gelişti. 5 yıl evvel hemen kuzeyimizde Ukrayna-Rusya savaşı başladı. Ardından İsrail, ABD, İran'a saldırdılar. Artık yani Türkiye o dönemde görüldüğü gibi bir cephe ülkesi değil. Yani NATO'da Güneydoğu kanadı gibi ifadeler kullanılıyor.

0: Irak'taki harekatlarını, Afganistan'daki harekatlarını hatırlayalım. Şimdi 3-0 Rusya-Ukrayna Savaşı ile açılan yeni bir dönem. Yani burada yalnızca askeri bir kapsamdan söz etmemek gerekiyor. Burada Türkiye'nin hakim olduğu coğrafyalar, gönül coğrafyası çerçevesinde tabii zaman zaman bu yanlış anlaşılabiliyor. Gönül coğrafyası çerçevesinde Türkiye'nin ne kadar etkin olduğunu görmek gerekiyor. Şimdi yarın gün Doğu Akdeniz'deki meseleler Suriye gündeme gelecek. Lübnan gündemde bildiğiniz gibi. Burada bir yine Babülmendeb Boğazı belki gündeme gelecek. Benzer biçimde yine Hürmüz Boğazı meselesinde Türkiye'nin ne kadar etkin olduğunu gördük. Rusya-Ukrayna konusunda yine ne kadar aslında etkin olduğunu gördük. Bütün bu çerçevede yalnızca askeri anlamda değil, diplomasik çerçevesinde de Türkiye son derece aslında önemli bir yere gelmiş durumda. Ve şu tedarik meselesi asıl, yani savunma sanayi meselesi. Arkasından Amerika çekilmiş bir Avrupa ne kadar dikkat ediyorsanız kendini boşlukta hissetti ve bu çerçevede hızlı bir militarize olma yoluna gitmeye çabalıyor. Artık güvenemiyor Amerika Birleşik Devletleri'ne. Bir de NATO'nun içinde o hedeflerin artık biraz ayrışısını da görmek lazım Merve Hanım. Yani Amerika Birleşik Devletleri klasik anlamda Rusya'yı artık çok düşman olarak görmüyor. Daha ziyade Çin'i ağırlıklı olarak düşman olarak
1: görüyor. Şunu da ifade edeyim. Sayın Trump basın toplantısında yani kendisinin de Putin'le de görüştüğünü. Doğru. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda kendisine yani çok bu sürece çok yardımcı olduğunu tabii ifade etti. Yani siz ABD'nin Rusya'ya bakışının da artık değiştiğini söylerken Donald doğru Trump da bugün basın toplantısında zaten bunu dile getirmiş
0: aslında
1: oldu.
0: Aslında burada şunu görmek lazım. Yani Türkiye'nin o gelişen savunma sanayisiyle beraber diplomatik ağırlığını nasıl attığını görmek lazım Merve Hanımcığım. Evet. Hemen hatırlatmak isterim. 2022 yılı Rusya-Ukrayna Savaşı'nda başlar başlamaz NATO'nun ikinci büyük gücüsünüz. Rusya'ya karşı kurulmuş bir ittifakın ikinci büyük gücüsünüz. Rusya ile görüşebilen tek ülke sizdiniz. Bunu unutulmaması lazım. Hala o denge politikasını bir yandan sürdüren bir Türkiye var aslında. Ve ne kadar başarılı sürdürüyor. Bakın orada bile aslında bugün bir yardım çığlığı olarak da görmek lazım onu. Putin konusunda bana destek ol. Sayın Putin'in yine yaklaşık bir aya yakın süre önce İstanbul'da görüşmelere devam edebiliriz. 2022'de nasıl bittiğini de hatırlamak lazım o süreç. Yani bu çerçevede aslında NATO'nun içindeki kırılmaları, İngiltere ayrı bir uç
1: Rusya'da
0: olarak.
1: Rusya'nın yeniden Türkiye'yi işaret etmesinden.
0: Tabii yani onlar da sonuç itibariyle bir şekilde o savaştan artık yorulmaya başladılar. Evet çok büyük bir güç, doğru, nükleer silahları var, konvansiyonel gücü var halen ama özellikle Ukrayna'nın son dönemdeki saldırıları da biraz can yakmaya başladı Rusya'da. Evet. Bu petrol boru hattını hatırlayalım, petrol doğalgazın bulunduğu tesislerin ve artık giderek de o mesafenin uzadığını görüyoruz. 1600-2000 kilometreyle varan, cepheden 2000 kilometreye varan uzaklıkları vuran bir Ukrayna var. Ve bu çerçevede Rusya aslında NATO anlamında da bir Ukrayna yoğun bir bombardıman yaptı. Evet buradaki zirveye bir mesaj da göndermeye çabaladı. Hala kuvvetli oluyordu ama masa söz konusu olduğu zaman Türkiye'ye hem Batı'nın hem de Rusya'nın hem de Ukrayna'nın ihtiyacı olduğunu unutulmaması gerekiyor.
1: Peki. Bülent Bey geleceğim. Bir konumuz daha var. Sayın Okan Müderrisoğlu da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk.
1: Yayınlar diliyorum.
2: Vallahi çok akıcı, güzel, tempolu. Biraz da tabii bizim açımızdan bakınca biraz da demeyeyim de daha iddialı söyleyeyim. Hayli moral verici de bir ortamdayız.
1: Öyle. Tam da ben öyle. Hiç uzatmayayım. Öyle sorayım Okan Bey size. Nasıldı basın toplantısı?
2: Her açıdan etkileyiciydi.
1: Her açıdan bakalım detaya gelelim.
2: Şöyle söyleyeyim. Şimdi Trump yer yer öngörülemez. İzleyenler hoş görsün. Patavatsızlığı da yapabilen. Bu nedenle birçok batılı liderin aman bir yol kazası olmadan şu toplantıyı bitirsek dediği bir figür olarak şu ana kadar hep karşımıza çıktı. Fakat Sayın Cumhurbaşkanımızla hem birinci başkanlık döneminde hem özellikle başkanlık seçim kampanyası sırasındaki doğrusal teması özellikle suikaste uğradığı zaman ilk arayan lider de Sayın Cumhurbaşkanımızdı ve henüz daha kazanacağı da belli değildi. O anlamda kurulan ilişkinin, samimiyetin düzeyi ve dozu elbette anlamlı. Şimdi şunu biliyoruz. Uluslararası ilişkilerde ebedi düşmanlıklar ve ebedi dostluklar yoktur. Ebedi çıkarlar vardır. Kabul. Fakat bu çıkarların takibi, yönetimi ve alt kadrolara, ekiplere bunların nüfuz edecek şekilde üst düzeyde ele alınması bir lider diplomasisini gerektiriyor. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hem doğrusal temasıyla, hem açık sözlülüğüyle, hem de sözünün eri kimliğiyle uluslararası toplumda mutlak karşılık bulan bir isim. Bu bir övgü değil, bu bir tespit. Dolayısıyla bunu Başkan Trump da ifade etti. Şimdi günün sonunda birçok şey konuşuldu da, Türkiye için aslında bence büyük bir haksızlık olan Amerika'nın hasımlarıyla yaptırım yoluyla mücadele yasası diye bilinen, biz bunu hani İngilizcesinden KALSA diye ifade ettiğimiz bu yasa yaklaşık 9 yıldır Türkiye'ye uygulanıyor. Ve Türkiye'ye uygulandığı tarihte aslında uygulanmasını gerektirecek koşullar da henüz oluşmamıştı. Yani Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedariki ile bu yasanın çıktığı tarih arasında fark var. Yani o yasayı Türkiye'ye geriye dönük olarak uyguladılar. Türkiye savunma sanayi bakımından, uluslararası işbirlikleri bakımından ciddi bir blokaja, ciddi bir engele konu oldu. aynı zamanda uluslararası

0: Arası sistemden kaynak temin edilmesi, farklı alt bileşenlerin, savunma sanayi teknolojilerinin edilmesi veya ürettiğiniz bir savunma sanayi ekipmanının içinde Amerikan parçası varsa üçüncü bir ülkeye ihracının önlenmesi veya sizinle savunma sanayi alanında işbirliği yapmak isteyen ülkelerin Amerika'nın gardinine uğrarım diye çekinmesi.
1: Yani birçok engel. 35'le sınırlandırmıyoruz tabii. Biz oraya odaklandığımız için.
0: Tabii o sıcak konu.
1: Pek çok var.
0: Çünkü Katsa yaptırımına Türkiye hedef olarak ilan edildiğinde ilk konu bu F-35 5. nesil savaş uçağı programının dışına çıkarılmış olması ve aynı zamanda da Türkiye adına üretilmiş uçakların tesliminin de dondurulmuş olmasıydı. O nedenle ona daha belirgin şekilde odaklanıyoruz. Ama aslında bir bütün olarak bakılınca Türk savunma sanayi ve ekosisteminin tamamını ipotek altına alan, hem 3. ülkeleri durduran, hem Türkiye'nin 3. ülkelerle işbirliğinin önüne geçen, aynı zamanda uluslararası sistemden savunma sanayi amaçlı kaynak temini ve tedarikini de durduran oldukça zincirleme bir reaksiyon söz konusuydu. Şimdi bunun ortadan kalkacak olması hem NATO'nun özellikle Avrupa Birliği başta olmak üzere ve Avrupa'nın bütününün yeni güvenlik mimarisi, teknoloji ve savunma alanında önceliklendirdiği yatırımlara daha fazla odaklanacağı bir dönemde bu alanda bütün engellere rağmen eşiği aşmış Türkiye'yi belki yeniden ve yine bir sıçrama noktasına taşıyacak. Bugünün belki de en kritik hususu
1: şöyle
0: buydu.
1: Ben şöyle not almışım. Biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı, dedi Donald Trump soru üzerine. Hatta kendisi cevap vermek istedi.
0: Ve Sayın
1: artık
0: Erdoğan'a
1: hani, geldi de. Sayın, yorulmayayım buna dedi, değil mi?
0: Müthiş, bakın bence bu ayrıntı çok daha önemli. Aynen.
1: Ben de ona dikkat ettim. Tamam, yani buradan gerçekten bunu net olarak anlayabilir miyim? Siz bu konuya çok vakıf olduğunuz için soruyorum. Sizi defalarca dinledim bu konuyla ilgili, ama hazır Donald Trump Türkiye'de bunu söylemişken bunun bir yapısal süreci de var bir yanda. Ama şeye de dikkat ettiyseniz, tüm bakanların ismini saydı. Hexet'i işaret etti, Rubio'yu işaret etti ve onlar da çalışıyorlar.
0: Hazine Bakanı
1: ve Vesent'i de işaret etti. Şimdi onları işaret ederek az önce Bülent Bey'e de sordum. Yani onlar bir katalizör görevi görsünler, bu süreci hızlandırsınlar mı diye bu yapısal süreci.
0: Mükemmel bir özet. Çünkü hep az önce konuştuğumuz lider diplomasisinde neden bazen ısrar ediliyor? Çünkü liderler arasında bir çerçeve oluştuğu zaman alt kadrolara bunun nüfuz etmesi, yani onlara inmesi ve onların da bu konuyu sahiplenip sonuca ulaştırması ciddi problemlerle karşılaşabiliyor. Yani çünkü o alt kadroda farklı angajmanları, farklı çevrelerle ilişkileri olan aktörlerde olduğu için başkana rağmen yapıyormuş gibi görünerek süreci sürüncemede bırakabiliyorlar. O nedenle onları tek tek adresleyerek hepsinin görevini ve yerinde ve Ankara'da işaret etmiş olması bravo. Bu anlamda çok kıymetli. Bir de şunu çok net görüyoruz ki, yani bu öyle duygusal, iki liderin dostluğundan kaynaklanan bir çerçeveye indirgendiği anda da aslında eksik kalır. Çünkü Amerikan devleti bir karar vermiş, bütün ekip bunu çalışmışlar. Trump orada onun aynı zamanda bir gösterisini de yapmış oldu kendi adına. Ama ne olursa olsun Türk-Amerikan ilişkilerinde artık yeni bir dönem başlıyor. Ben bunu hasımlıktan, hani abartılı olmasın ama hısımlığa doğru bir geçiş olarak yorumladım.
1: Kendileri biraz çünkü öyle ifade ettiler Sayın Trump. Yani ne kadar ciddi bir dostluklarının olduğu, ne kadar eskiye dayandığını mesela her cümlesinin başında mutlaka bunu atıfta bulundu. Ve dedi ki sorulduğunda bu soru tekrar soruldu Erdoğan Cumhurbaşkanımıza sevgisi. Yani bazı şeyler açıklanamaz dedi. Bazı insanları seversiniz, bazılarını sevmezsiniz. Bazılarıyla kimyam tutmuyor dedi.
0: Zorunda da değilim diye ekledi.
1: Meloni'ye de biraz bir yeşil ışık da yaktık ya. Onu sonra diyelim. Konuşalım. Sarı mı diyelim?
0: Çünkü Meloni, yani İtalya Başbakanı'ndan söz ediyoruz elbette. Sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Bu zirvenin hemen önünde Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme yaptı. Hani kulis bilgisi olarak söyleyeyim. Teyitli bir bilgi değil. İzleyenler omajla lütfen kabul etsin, ama hani Trump'la yan yana gelme ve hani bir emrivakiyle Trump'la bir ortamı ısıtma şeklinde bir hareket tarzını da çok arzu etmediğini, biraz Trump'tan uzak durmak istediğini de ifade etti diye daha çok İtalyan basınında bir takım yorumlar çıkmıştı.
1: Evet, çıkmış.
0: Ama Cumhurbaşkanımız yapar, çünkü Trump bugün yani bir çiçek attı yine her şeye rağmen.
1: Aynı Batı basınında da benzer haberler, Meloni ile ilgili bahsettiğiniz şey, Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki o gerginliği Erdoğan yumuşatabilir. Yani öyle bir gücü de var, öyle bir karakteristik yapısı da var haberleri.
0: Bir şey söylediniz aslında. Bizim Türkiye açısından, yani bütün meselelere Ankara perspektifli ve Ankara merkezli analizi bakma, bu ülkede Erdoğan sonrasında yeniden ve yine keşfedilen bir düşünce biçimi. Hep biz başkalarının aklıyla ya da onlara göre bakarak da şimdiye kadar geldik maalesef. Bunu şunun için söylüyorum. Şimdi Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri perspektifine değil de Avrupa Amerika Birleşik Devletleri. Çünkü bugün Avrupa Birliği'nin Türkiye dışında sistematik olarak dışında bırakılıyor. Avrupa Birliği kendi dar alanını güvence altına almaya çalışırken Türkiye'ye de ya sizin de şu anda çok önemli bir rolünüz var diye yine taktik bir takım söylemlerle geliyor. Hayır. Artık Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin de yeniden düşünülmesi gerekiyor. Artık sadece Avrupa Birliği'nin güvenliği değil, Avrupa güvenlik mimarisi olarak bakmak gerekiyor. Bu da Ankara merkezi başlıyor.
1: Bunu birazcık daha açalım. Bülent Bey'e de sorayım müsaadenizle. Şimdi Okan Bey'in de işaret ettiği.
0: Güzel analizler yapıyordu, ben de buraya gelirken istifade ettim.
1: Peki birlikte istifade edelim yeniden. Şimdi Okan Bey'in de söylediği gibi yani bir askeri işbirliği, evet buna ihtiyacı var Avrupa'nın, çok açık. Almanya bile bir takım yasal düzenlemeler yapıyor. Hatta işte sizin de dediğiniz gibi teyitli olmamakla birlikte Fransız basınında bir savunma sistemini Türkiye ile Fransa'nın ortak üretmesi var. Çünkü evet Amerika Birleşik Devletleri çekilsin, tamam gayri safi milli hasılamızın %5'ini savunmaya ayıralım da bir de bunun üretimi var.
2: Doğru.
1: Bir de bunun seri üretimi var. Bugün özellikle Sayın Milli Savunma Bakanı'nın, Sayın Cevdet Yılmaz'ın konuşmalarında Türkiye'nin bu konudaki pratikliğinin altı çizildi.
0: NATO zirvesi bağlamında hemen bu yakınımızda şu anda bir savunma sanayi forumu var. O forumda da konuşulan konulardan birisi bu. Herhangi bir yani askeri ekipmanı tedarik süreci, yani üretiminin, seri üretiminin ve tedariğinin sağlanması 5 ila 6 yıl. Türkiye bunu neredeyse daha yarısı ve yarısından daha az bir sürede ve üstelik de temin ettikten sonra da sonuna kadar arkasında durarak, üstelik sahada da yani askeri alanda da bir tür çatışma alanında da test edildiği için aynı zamanda geliştirme kabiliyetiyle büyük güvenceler sunuyor birçok ülke ve bunu bekleyenler bakımında.
1: Ne yazık ki biz pek çok cephede bunları test etmek durumunda kaldık. Dolayısıyla tek başımıza mücadele etmek zorunda kaldık. NATO bir askeri işbirliği olsa da biz tüm bu tehlikelerle, tehditlerle tek başımıza mücadele ettik. Çok şükür bertaraf ettik. Ama Okan Bey'le bıraktığımız noktadan, şimdi bu askeri işbirliğinin bir de aynı zamanda diplomatik ve siyasi işbirliğine dönüşmeden biraz topal kaldığını da gördük yıllardır. Yani, nihayetini yaşıyoruz. Şimdi bu alanda da Avrupa'nın bir farkındalığı oluştu mu sizce, özellikle bizimle ilgili, Türkiye'yle ilgili?
2: Şunu söylemek lazım. Çok Avrupa şu anda ben çok aklı başında olarak görmüyorum şimdi. Dursun. Bir İsrail etkisinden mutlaka konuşmak lazım. Bakın
0: bundan bir sıra kadar önce... Benim fikrimi çaldı şu anda.
2: Estağfurullah
0: hocam. Buradaki gazetecilerde, yüksek müsaadenizle,
2: tabii, buyurun.
0: Buradaki gazetecilerde şunu gördüm ben, yabancı basın. Olağanüstü etkilenmişler. Organizasyon, ikram, Türk misafirperverliği, çalışma şartları, bütün bağlantılar, ihtiyaçların karşılanması, her şey, bakın çok net söylüyorum. İzlemediğim NATO, Avrupa Birliği, G20, BRICS, IMF Dünya Bankası zirvesi kalmadı yani. Böylesini görmedik. Hakikaten gurur duyuyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu uluslararası medyanın arkasında gerek sermaye gerekse zihniyet olarak bir siyonist yapılanma var. Ve o nedenle bu zirveyi gölgelemek için hep otoriterizm üzerinden, bir ürettikleri heyhüla üzerinden Erdoğan'ı yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alıp Türkiye'yi aşağıya çekmeye dönük bir kavram kargaşası ya da bir algı çarpması içine girmişler. Ama yine de bu gerçeklikten ve buradaki baskın gündemden kaçamıyorlar. Özür diliyorum.
1: Ne yazık ki o algıyı kırmaları biraz zor oluyor.
2: Yani şeyi söylemek lazım. İşte İsrail meselesi. Bir konuşuyor olmak lazım. Maalesef hala Avrupa Birliği üzerinde. İşte şimdi von Leyen de bu arada burada, biliyorsunuz. Evet. Yani özellikle von Leyen açıklamaları bizi, bir kulağımızı kabartmıştı. Şimdi ne alaka Çin, Rusya, Türkiye gibi bir açıklama yapmıştı. Avrupa'yı uzak tutmamız lazım vesaire. Şimdi aynı karakterlerin...
0: Lütfen onu lütfen bir daha hatırlatın. Siz de benim gibi fikri hızlı olunca dili de hızlı bir insana benziyorsunuz. Şimdi bu Avrupa Birliği adına, Avrupa Birliği'nin kurumsal kimliğini temsil eden Ursula von der Leyen özel bir ortamda yaptı. Sonra deşifre olan konuşmasını tavsiye etmek, düzeltmek zorunda kaldı. Orada lütfen bir vurgulayayım. Bence bugünün gündeminin belki de flaşlarından birisi.
2: En önemli konuşusu birisi. Doğru.
0: Yani, herkes bilmiyor. İzleyenlere bir izah etmekte fayda
2: var. Doğru. Yani bu kapsamda...
0: Doğru çaldı, kusura bakma.
2: Bu kapsamda gerçekten şöyle bir durum da var. Şimdi üstadım zaten uyardı o noktada. Bir İsrail etkisini görmek gerekiyor bu noktada. Yani hani hani şimdi devlet liderlerinde olsun, siyasi partilerde olsun, Avrupa'daki benzer biçimde söz sahibi olan isimlerde olsun. Şimdi böyle bir süreçte biz ne oluyor diye bir düşündük. Acaba neden böyle bir açıklama geldi? Neden böyle bir Türkiye'yi öteleme, Türkiye'yi başka bir kampa, cepheye doğru iteleme amacını güderek bu şekilde
0: geldi? Sanki Avrupa'ya da tehdit oluşturuyormuşçasına. Bir yandan Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin kapısı çalışıyor.
2: Aynen öyle. Bu kadar ihtiyacımız
0: aman,
2: var.
0: Aman bunlar bizden uzak dursun, biz de bunlardan uzak duralım diye büyük bir çelişki.
2: Şimdi görüyoruz ki işte hemen bu şeyin önünde, zirvenin hemen öncesinde 3 tane yine çok önemli Avrupa Birliği'nin

0: şey koşa koşa Türkiye'ye geldiler hemen bu toplantıdan önce.
1: Komiseri.
0: Tabii. Kurumsal yapısını temsil edenler. Yani koşarak buraya geldiklerini görüyoruz. Bir
1: İçişleri Bakanı ile görüştüler, Cumhurbaşkanı kabul etti.
2: Tabii. Dış politika ve güvenlik yüksek komiserinden başlayarak gelen ekip gerçekten hani böyle burnundan kıl aldırmayan Avrupa Birliği adına tırnak içinde racon kesen isimler.
0: Yani üstadım işte o noktada belki biraz şunu da söylemek lazım. Hep yayınlarda söylüyoruz ya. Bir eskiden tercih edilen bir Türkiye vardı. Şimdi artık mecbur kalman bir müttefik ve Türkiye olunca mecburen geliyorsunuz bu şekilde. Şimdi aynı açıklamaları yapan o Türkiye, Çin'le Rusya aynı şekilde aynı cephede görmeliyiz diyen Von Leyen bugün şu anda burada. Ve bu toplantıya katılmış durumda.
1: Müsaadenizle bir son dakika gelişmesi var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump'ın baş başa görüşmelerinin sona erdiği ve heyetler arası görüşmelere geçildiği belirtiliyor. Eklemiş olayım. Buyurun Bülent Bey.
0: Yani şu son derece önemli. Zaten aslında bizim biraz da bu NATO toplantısı kapsamında Trump'ın ağzından neler çıkacak, Sayın Cumhurbaşkanı neler söyleyecek. Çünkü öyle de bir hale geldi ki şu anda aslında görüşmekte olanın NATO'nun en büyük iki ülkesi olduğunu da görmek gerekiyor. Yani bundan sonraki süreçte NATO nereye evrilecek? Evet İngiltere, Fransa, Almanya vesaire konuşuyoruz ama burada Amerika Birleşik Devletleri'nin ve askeri anlamda da ve etki alan anlamında da Türkiye'nin ne kadar büyük olduğunu görmek lazım ve NATO'nun bundan sonraki çerçevesini nasıl çizileceğini aslında bu toplantıda konuşuluyor olduğunu.
2: 360 derece NATO
0: eskisi bu. Kesinlikle üstad.
1: Yani bunu da Türkiye'ye ortaya koydu.
2: Bunu yani, üstelik kavramlaştırıp şimdi Avrupalıların da diline bunu yerleştirdi. Bu çok kolay bir şey değil.
0: Doğru. Ve bu çerçevede de yani hem 360 derece meselesi hem de hep söylüyorum ben. Eskiden bir güney tarafını tutan tam olarak güney kampını tutan bir Türkiye
1: güney
0: varken.
1: Güney cephesi. Evet.
0: Bu anlamda hani kamp derken ben şundan bahsedeceğim. Bugün artık o işte küçük ülkeler de var. Romanya vesaire. Hani bunlar da Türkiye bir şekilde o NATO şemsiyesinde eski planlarda biliyorsunuz o koruyordu. Aynen. Şimdi artık doğu cephesini de Türkiye'nin korumaya başlayacak. Yani bugün şimdi Polonya'dan bir konuşalım. Polonya'ya ne kadar Türkiye savunma sanayi anlamında destekliyor. Bunların hepsinin görülmesi gerekiyor. Ve ben hep şunu söylüyorum. Ateşe en yakın olanın biraz eli yanıyor bu anlamda. Şimdi Rus meselesine Polonya ile İspanya asla aynı seviyede bakmıyor. Bu anlamda da bir takım tartışmalar devam ediyor. Ancak işte burada kararı alacak olanın biraz da aslında haklı anlamda eli ateşin içinde olan Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Türkiye'nin aslında karar alıcı rolünün daha çok ben ortaya çıkacağını düşünüyorum bundan sonra.
1: Bülent Bey, şunu da konuşalım. Yani bu kararlar alındığında ya da bu kavramlar ortaya atıldığında 360 dereceden bahsetmiyorum. Bundan evvelki kavramlar. Şöyle düşünün. Güney-Doğu cephesi olarak tanımlanan Türkiye bir de Ukrayna vardı. Yani Ukrayna'nın sanki NATO'ya gireceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Ama Rusya buna itiraz etti ve savaş da başladıktan sonra artık Ukrayna'nın sanki NATO'ya girmesi imkansız. Dolayısıyla o cephede yani şu hatta sadece biz kalmış olduk. Şimdi, belki buna göre yeni tanımlama yapmak gerekiyor. Okan Bey, müsaadenizle bir SETA'ya dönebilir miyim? Cüneyoğlu bizi bekliyor. SETA'da da çok önemli programlar gerçekleştiriliyor. Biz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeyiz. Evet, Ankara Palas'ta. SETA'nın ev sahipliğinde NATO zirvesiyle eş zamanlı gerçekleştirilen toplantılarda neler konuşuluyor? Tüleyağlı bizi bekliyor. Sonra yeniden konuklarımızla karşınızdayız.
3: Merve Türkay, müttefikler Ankara'da programı kapsamında SETA'nın ev sahipliğinde bir dizi forum gerçekleştiriliyor Ankara Palas'ta, bu tarihi mekanda ve buradaki forumlarda pek çok konu masaya yatırılmış durumda. NATO'nun geleceği, kadınlar, gençler, NATO üyesi ülkeler bazında işte tüm bunlar tartışılıyor, konuşuluyor burada. Şimdi bizim de bir konuğumuz var, Sayın Şuay Açıkalın. Kendisine şimdi bir soru yönelteceğiz. Çok sıcak görüntüler yansıdı bugün Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı'nın görüşmesinden. Öncelikle o atmosferi bir soralım size. Ondan sonra da NATO'dan nasıl bir bildiri bekliyoruz, ona geçelim.
4: Çok teşekkür ediyorum Tülay Hanım. Tabii tarihi anlara tanıklık ettik. Başkan Trump'ın Ankara'ya inişinden külliyedeki görüntülere kadar hakikaten her karesini ayrı ayrı değerlendirmenin mümkün olduğu sahneler yaşandı. Bu noktada hemen şunu söyleyelim. İki lider arasında aslında uzun süredir söylediğimiz o yakın sıcak ilişki, lider diplomasisi bir kere daha kameralara yansıdı. Havaalanındaki karşılamada neşeli görüntüler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Trump'ın koluna girdi. Özellikle askeri selamlama kısmında bir arada yürüdüler. Sonrasında külliyedeki hem konuşmalara hem bu noktada basına yapılan açıklamalara baktığımızda oldukça pozitif. Aslında uzun süredir konuştuğumuz beklenilen bazı konuların kamuoyuna açık bu konuşma esnasında Başkan Trump tarafından Cumhurbaşkanımız davet ettiği için geldiğini söyledi. istediğini bir kere daha yineledi. Amerika'da gelmeden de bunu ifade etmişti. F-35'lerle ilgili pozitif bir gelişme bağlamında bunun haberini verdi. Hem görüntüler çok

0: Çok sıcaktı. Hem Trump'ın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın hakikaten liderlik üstüne çalışan birisi olarak vücut dilleri, o karşılıklı jest ve mimikleri hakikaten bu ikili görüşmenin lider diplomasisinin ruhuna uyduğunu ve tam da NATO toplantısının başlamasına bir gün kala iki liderin böylesine tarihi bir zamandan geçerken çok yakın dostluk içerisinde olduğunu gördüğümüz sahnelerdi.
1: Türkiye'nin istediğini aldığını söyleyebilir miyiz bu bağlamda?
0: Şimdi tabii yarın NATO toplantısı gerçekleşecek. Türkiye-Amerika ilişkilerinde belirli maddeler vardı. NATO marjının ötesinde ikili ilişkileri benimseyen, biçimlendiren bu noktada F-35 konusunda Türkiye'nin beklentileri vardı. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen seneki Washington ziyaretinden sonra Halkbank konusunda pozitif bir süreç yaşandı ve tamamlandı. Bundan sonra F-35 ve belirli konularda da bu basın açıklamasından görüldüğü üzere pozitif gelişmeleri bekleyebileceğimiz bir dönem. Tabii NATO ile ilgili konularla ilgili yarın daha somut şeyleri söylemek mümkün olacak. Ama bugün Türk-Amerikan ilişkileri açısından uzun süre sonra gördüğümüz en pozitif dönemi izlediğimizi söylemek mümkün.
1: Şimdi yarın liderler zirvesi olacak. Burada pek çok konu konuşulacak kuşkusuz. Avrupa'nın istekleri var, Amerika'nın istekleri var. Nasıl bir uzlaşma sağlanabilir mi sizce? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bu yönde çok büyük beklentiler var.
0: Evet, çok güzel son kısımda ifade ettiniz. Avrupa kamuoyunda bu zirve zamanı yaklaştıkça Sayın Cumhurbaşkanımızdan ciddi anlamda bir beklenti olduğunda somut bir şekilde dile getirildiğini gördük. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızın Trump'la olan yakın ilişkisi, yürüttüğü lider diplomasinin Avrupalı liderlerle Trump arasında bir arabuluculuk rolü oynaması beklentisi var. Tabii son bir senedir transatlantikle Avrupa arasında gerilen ilişkiler güvenlik öncelikleri konusunda da farklı bir bakış açısı içinde olduğunu gösterdi. Bu noktada bu zirveden biraz daha NATO'nun içinde Avrupa'nın güvenlik öncelikleri ne yöne doğru gidecek? Avrupa'nın güney ve doğu kanatlarında askeri güç dağılımı nasıl olacak? Bunların bir somut çıktısını görmeyi beklediğimiz zirve. Tabii Trump'la Avrupalı liderler arasında da Sayın Cumhurbaşkanı muhakkak bir arabuluculuk köprü rolü oynayacaktır. Yarınki zirve ve sonrasında yapılacak tüm açıklamalar sadece NATO tarihi açısından değil, bakın Kuzey Yarımküre'nin bütün güvenliğini ilgilendirilen konularla ilgili bence önemli gelişmeler yaşanacak.
1: Şöyle, Rusya karşıtı bir bildiri olabilir mi sizce? Çin karşıtı bir bildiri olabilir mi? Böyle bir şey söz konusu olabilir mi? Bu konuda Trump'la Avrupa liderlerinin anlaştığı söylenemez pek de.
0: Evet, tam onu söyleyecektim. Tabii Trump'ın meseleye bakış açısı çok farklı bir noktada. Bunu zaten Çin ziyareti sonrası, Zelenski ile görüşmeleri sonrası da dile getirdi. Bir de şunu söyleyelim. Çin meselesine ilk olarak baktığımızda hızlı bir şekilde NATO'nun Çin'i bir tehdit olarak tanımlama süreci Rusya-Ukrayna savaşından sonra artık çok da uzun ömürlü olmadı. Şu anda tamamen Rusya'ya odaklanmış bir kara kıtası Avrupa'sı var. Ama tamamen de burada Rusya'ya karşı bir manifestten çok tam da Türkiye'nin söylediği İstanbul görüşmelerine dönen ve bir şekilde bu savaşı sürdürmek yerine hızlı bir barışa ulaşmak konusunda bir temenni ortaya çıkması beklenebilir. Ama tabii ki Zelenski de bu Türkiye'de biliyorsunuz. Avrupalı liderlerin de Ukrayna'ya tam destek açıklama beklentisi var. Ukrayna'ya tam destek açıklaması vermek başka bir şey ama savaşı sürdürmek yerine Türkiye gibi bir arabuluculuk yöntemiyle barışa doğru bir yön açmak çok bambaşka bir şey. Tam da bu noktada Türkiye'nin varlığı zaten çok kıymetli.
1: Trump da değindi. Zaten bir enerji krizi yaşıyor Avrupa dedi. Ukrayna konusunda parayı veren biziz dedi. Yani tabirle. Yani Avrupa'nın herhangi bir katkısı söz konusu değil. Bu noktadan sonra farklı gelişmelerin yaşanacağının sinyallerini verdi aslında.
0: Tabii zaten Başkan Trump'ın özellikle geçtiğimiz yıl Avrupalı liderleri topladığı, Putin'le yaptığı görüşme sonrasında verdiği mesajlar aynı minvaldeydi. Avrupa'nın bir an önce Rusya ile olan bu krizinin aşılması ve yeni bir sürece girmesi Trump'ın en büyük beklentisi. Ama Avrupa'nın da kendine özgü bir güvenlik önceliği meselesi var. Biraz orta yolu bulmak kolay değil. Avrupa ciddi bir Rusya tehdidinin içerisinde ve buna göre bir neredeyse savaş hazırlığı içerisinde, Almanya başta olmak üzere birçok ülke. Önümüzdeki süreç bugün alınacak kararlarla çok daha ciddi bir şekilde şekillenecek. Sadece Avrupa güvenliği jeopolitiği değil, bu zirvede tarihinde ilk defa NATO'nun içerisinde caydırıcılık savunma sanayi kapasitesiyle birlikte anılıyor. Bunun da Türkiye'nin ev sahipliğinde olmasının zamanlaması oldukça önemli ve bence bundan sonraki önümüzdeki 5 yılda bugünün zirvesi çok daha farklı anlaşılacak.
1: Çok teşekkürler Sayın Açıkalın. Evet, SETA'daki programlar devam ediyor. Biz de buradaki gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Sözü şimdi Merve Türkaya bırakalım.
2: Teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Müderrisoğlu, biraz daha dün rutin basın toplantısında konuşurken
3: NATO Genel Sekreterinin
2: yani tüm düzleminin NATO'nun yine NATO 1.0'da olduğu gibi Rusya üzerine sanki oturmuş olduğu izlenimini aldı. Az evvel Bülent Bey'le de konuşurken yani

0: Türkiye NATO'nun güney kanadı ifadesi artık Türkiye'nin gerçekliğinin altını doldurabilecek bir ifade değil. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi artık imkansız hale gelmişken artık o hatta buradan bakıldığında nasıl bir düzlem var?
1: Öncelikle bir kavram değişikliğinin, zihniyet değişikliğinin tam arifesindeyiz. Artık NATO'nun Güneydoğu kanadının ileri karakolu bir ülkeden bahsetmiyoruz, bir. İki, bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın sabahki bir oturumda söylediği gibi artık NATO krizlere böyle reaksiyon gösteren, hani reaktif denilen bir karakterden proaktif, orta uzun vadeli risk analizi yaparak küresel sistemde barış ve istikrarı temin edecek bir misyona sahip olmalı. Üç, Ukrayna'nın belki artık NATO'ya girmesi mümkün değil ama Ukrayna olası bir anlaşmada yine olası bir Rus saldırısına karşı çok açık güvenceler istiyor. Yani bir tür NATO'ya girmeden NATO güvencesi ayarında güvenceler istiyor. Zaten bu anlaşma ya da anlaşmamazlık meselesindeki ana eksen bu. İngiltere'nin sonuna kadar böyle bir anlaşmayı engellemek için mücadele edileceğini de unutmayalım. Almanya bunun ciddi bir destekçisi. Fakat artık hani Rusya açısından da Ukrayna açısından da yıpratma savaşının ötesinde artık sivilleri ve altyapının artık askeri boyutun dışındaki her türlü hedefini artık imha etmeye dönük çok çılgınca bir hale geldi. Bunun beraberinde getireceği travma gelecek 10 yılları ipotek altına alabilir. Neden? Artık askeri alandan sivil alana, şehirlere doğru yayılmış bu tarz bir çatışma toplumların siyasi ya da kurumsal ya da kişisel hafızasında yıllarca nesilden nesile aktarılır. Bir anlaşmanın zemini ortadan kalkabilir. Olası bir anlaşmanın da sürdürülebilirliğinin aslında teminatları da ortadan kalkabilir. Ama şunu net söyleyebiliriz. Ukrayna bir cephe ülkesi olmaktan Avrupa Birliği ve Avrupa için bir stratejik güvenlik hava yastığı pozisyonuna doğru taşınıyor şu anda. Çok net bu. Rusya açısından da eğer NATO'ya angaje edilmezse belli güvenlik şartları altında bir sınır komşusu olması da artık kabullenilmiş durumda. Ama yine de ne olursa olsun Rusya'yı hafife almamak gerekir. Rusya'nın hafife alınmaması gerektiğini bugün, dün ve muhtemelen yarın söylemeye devam eden söyleyecek bir tek lider var, Erdoğan. Üstelik de bunu Batı'nın gözünün içine bakarak söyledi. Rusya'yı hafife alamazsınız dedi. Rusya Avrupa denkleminin dışında tutulmamalı dedi. Rusya büyük birikimi müktesebatı olan bir ülke dedi ki ben de katılıyorum. Dolayısıyla Rusya'yı sadece bir güvenlik tehdidi algısının içine oturtup daraltmak Avrupa'nın kendi iç konsolidasyonu, güvenlik konsolidasyonu bakımından belki bir anlam ifade edebilir ama sürdürülebilir değil. Rusya da Avrupa'nın bir parçası, kültürüyle, sanatıyla, sporuyla, birikimiyle bütün bunları reddederek sadece savaş makinesi olarak Rusya'yı tanımladığınızda bu dediğim gibi Avrupa'nın savunma harcamalarını daha da arttırmasına, ekonomik yükselişinin durmasına ve ondan sonra da Çin'in yükselişi karşısında Avrupa'nın artık teslim olmasına yol açar. O nedenle
0: sizin söylediğiniz bunu söyleyen bir kişi var. Bu liderler zirvesinde Erdoğan dediniz. Hemen bu zirve evvelinde bir hafta 10 gün önce Türkiye'nin Rusya'ya gerçekleştirdiği ziyaret Dışişleri Bakanı Hakan Fidan.
1: Muazzam bir noktaya değindiniz. Yani
0: bu o mesaj.
1: Rusya Dışişleri Bakanı, Rusya Ulusal Güvenlik Başkanı yani Lavrov, Şoygu ve sonrasında da Putin. Yani eşittir Rusya demek bu üç adam. Ve hem Cumhurbaşkanı mesajını götürmek hem de her biriyle ayrı ayrı ve uzun oturumlar yapmak aslında Rusya açısından da bir NATO ülkesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa'da sözü dinlenen bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyecek aktör olarak Türkiye ile bu tarz bir ilişkinin kurulmuş olması önemli. Bir de Türkiye ile ikili oynayan, Moskova'da öyle konuşan, Washington'a gidince böyle konuşan değil. Hayır, kastettiğim de şu, çok doğru söylüyorsun. Açık şeffaf bir ziyaret de kapalı kapılar ardında bir oyun oynayıp bu tarafa başka numara çeken bir ülke değil. Burada ne söylüyorsa buraya da onu söylüyor. Dolayısıyla burada tabii kendi çıkarlarını önceleyerek ama her iki tarafa da aynı şeyi söylüyor. Açık ve dürüst tırnak içinde oynuyor. Öyle söyleyeyim. Ve bir müsaade isteyeyim ben.
0: Çok teşekkür ederim Sayın Okan Müderrisoğlu. Siz de buradayken belki de az önceki basın toplantısında en kritik soruyu soran arkadaşımız Kübra Balda F-35 sorusunu Sayın Cumhurbaşkanı'na yöneltti. Orada az önce sizin de dikkatini çektiğiniz işte
1: o
0: yorulmasın
1: zaman,
0: dedi Sayın Erdoğan.
1: O zaman bir adım ileri gidelim. Kübra kardeşim, ben yakın ilgileniyorum, tanıyorum, başarılarında devamını diliyorum. Ama madem böyle söylediniz, biraz mesleki tahassüs içinde hareket edeyim. Güne damgasını vuran soru Kartsa yaptımlarının evet. kalkmasıydı. Sabah gazetesi muhabiri Betül Usta sorduğu soruyu.
0: Şimdi o anları
1: Kübra'yı en iyiler arasında yarışmada ikinciyi geçen arkadaşımız olarak ilan edebiliriz ama kusura bakmayın bu sabah bir bizdeyiz ama toplamda kazanan Turkuaz Medya oldu.
0: Turkuaz Medya.
1: Ama hepimiz, asıl önemlisi Latife hepimiz. Bir kenara Türkiye'nin hak, alaka ve menfaatleri bakımından çok özel bir an. Çok teşekkür ederim.
0: Mert Acıaylıoğlu ile Kübra Bal birlikteler. Bu arada Sanchez de geldi. Uçağa iniş yaptı. İspanya Başbakanı'nın. Birazdan Mert soracak Kübra'ya basın toplantısını. Bu arada izin çıkmadı eşine.
1: Bakın o da yine bir üstadım İsrail'in ve Siyonist lobiye işaret etmişti. Yine onların bir tezgahı. Eşiyle ilgili bir takım iddialar nedeniyle yürüyen soruşturma var. Eşinin yurt dışına çıkışına Türkiye Avrupa Birliği ülkesi olmadığı için üçüncü bir ülkeden firar edebilir mantığıyla izin vermediler. Hani Avrupa'nın içinde olsa yine buluruz filan da o yüzden Türkiye'ye gitmesine izin vermiyoruz diye orada da başka bir operasyon var. Hakikaten her taşın altından çıkıyor.
0: Ben İsrail'le ilgili söylemleri için, Gazze'yle ilgili daha ziyade söylemleri için Sanchez'i eski Fransa Cumhurbaşkanı Avrupa'nın onurunu kurtarıyor İspanya Sanchez ifadelerini kullanmıştı. Ve bunun ardından gelişen bir süreç, İspanya'nın kendi iç siyasetinde gelişen bir süreç sebebiyle İspanya lideri ki genelde eşiyle birlikte seyahat ederler izin çıkmadı ve Türkiye'ye gelemedi. Yalnız geldi Sanchez, bunu da belirtmiş olalım. Ve Sanchez'i havaalanından ayrılacaklar, uçaktan indiler. Mert Acıaylıoğlu ve Kübra Balda bizi bekliyor. Hemen bunun ardından iki arkadaşıma dönmek istiyorum. O tarihi zirvenin, tarihi basın toplantısının detaylarını yakından Kübra'dan dinleyelim.
2: Teşekkürler Merve Türkay. Evet, başkent Ankara önemli bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Trump geldi ABD Başkanı ve aslında çok da alışık olmadığım bir formatı gördük. Oval Office gibi aslında tıpkı Washington'da gerçekleşen o toplantılar gibi önemli bir toplantı gerçekleşti. Önemli açıklamalar vardı. Sorular soruldu. Yanımızda da muhabirimiz Kübra Bal var. Kendisi oradaydı. Atmosferi önce senden alalım Kübra. Neler söylersin? Nasıl bir atmosfer vardı? Neler yaşandı? Kimler vardı içeride? Senden dinleyelim.
3: Evet, oraya girme fırsatı bulan bir basın mensubu olarak atmosferden biraz bahsedeyim. Aslında geçtiğimiz yıla dönmek istiyorum hemen. Birleşmiş Milletler Zirvesi'nin yaşandığı güne. Hemen sonrasında hatırlayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Washington'a gitti. Beyaz Saray'dan ABD Başkanı Donald Trump tarafından kabul edildi. Ve aslında orada her ne yaşadıysak aynısını yaşadık diyebiliriz. Çünkü Amerikalıların alışık olduğu tarzda bir basın toplantısı düzenlendi. Yani şu ana kadar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabul etmiş olduğu liderlerle düzenlediği ortak basın toplantılarının hepsini unutun diyebiliriz. Bu daha çok Amerikalıların alışık olduğu tarzdaki bir toplantıydı. Tıpkı senin de ifade ettiğin gibi aslında Oval Office tarzında bir toplantı gerçekleştirildi. Resmi karşılama töreni çok görkemliydi gerçekten. O toplantının hemen sonrasında biz basın mensupları koşa koşa yukarı çıktık ve kabine toplantısı gibi önemli toplantıların yapıldığı o salonların birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın ortak basın toplantısına, soru cevap toplantısına katılma fırsatı bulduk ki bu aynı Washington'daki Beyaz Saray'daki sistemle aynıydı diyebiliriz. Oturma sisteminden biraz bahsedeyim dilersen. Türk heyetinde kimler vardı? Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında oturuyordu. Daha sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yer aldığını gördük. MİT Başkanı İbrahim Kalın yine oradaydı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de oradaydı. Karşı tarafa geçtiğimizde ise hemen yanında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın yan tarafında ABD Dışişleri Bakanı Mark Rubio vardı. Hemen yanındaysa ABD Savunma Bakanı Hegseth ve ABD Büyükelçisi, Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da yer alıyordu. Oturma düzeni de bu şekildeydi ve aynı zamanda basın mensuplarının da oldukça yoğun bir ilgisi vardı. Bundan da bahsedelim. Her iki lidere de çok fazla önemli konularda sorular soruldu. bu şekilde yalıtlayabiliriz aslında atmosferi.
2: Çok teşekkür ediyorum, ağzına sağlık. Evet, Kübra içerideydi aslında, önemli soruları da vardı. Bu sorular tabii ki bültenlerimize dönecek. Özellikle Katsa yaptırımları, iki ülke arası ilişkiler gibi birçok konuya değindi. Ancak tabii ki zamanımız da daralıyor. Önemli bir zirve tabii ki. Her an önemli açıklamalar gelebiliyor. Takibimiz sürüyor. Yine tabii ki bu süreci

0: anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü Başkan Trump burada, yarın da burada. Bakalım neler olacak diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz. Mert, soruları sordun. Kübra anlattı bugün o tarihi zirvenin tarihi basın toplantısını. Tabii gelecek açıklamaları merak ediyoruz. Donald Trump'ın söylemlerini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın o basın toplantısında dile getirdiklerini biz konuşmaya devam edeceğiz. Ama Ankara'nın her yerinde farklı bir zirvede var diyebiliriz. NATO Liderler Zirvesi çatısı altında. Az evvel SETA'nın bir programında Tülay bir yayın gerçekleştirmişti. Şimdi Damla'nın bulunduğu noktaya gidiyoruz. TUSAŞ'ta da Türk savunma sanayi ürünleri yerli milli yabancı heyetlere tanıtılıyor ki bu zirve marjında ilk defa bir forum gerçekleştirildi. Savunma sanayi forumu, daha evvel hiç böyle, yani hep yan forumlar olarak ilerlerdi bu süreç. Dolayısıyla bu zirvenin zaten ana gündemi savunma sanayi. Savunma sanayinin de ana başlığı Türk savunma sanayi. Dolayısıyla uzanalım TUSAŞ'a, Damla'ya sözü bırakalım.
2: Bugün aslında Merve yer gök Türk savunma sanayi ürünleriyle doldu desek yeridir. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız ve burada yerli ve milli ürünlerimizi görüyoruz. Gururlanmamak da elde değil. Tabii ki bugün dünya liderleri Ankara'da, liderler ve bakanlar külliyede resepsiyona katılacakken yerli ve yabancı savunma firmalarının heyetleri de, temsilcileri de TUSAŞ'a geldi. Şimdi çok fazla sistem var. Hürkuş'ta başladık. Biraz daha ilerleyelim. Hürjet'i de göstermiş olalım sizlere. O kadar çok ürün var ki hepsi aslında yerli ve yabancı heyetlerin, yurt dışından gelen misafirlerin önünde şu anda sergileniyor. Onların da beğendiklerinden yana şüphemiz yok şu anda. Hürjet'ten bahsedelim dilerseniz. Hürjet yüksek performansı ve gelişmiş kabiliyetleri sayesinde 5. nesil savaş uçakları arasında pilot yetiştirme açısından kritik bir rol oynuyor. Aynı zamanda uçaklarına geçiş süre en aza indirmek için tasarlanmış kullanıcı arayüzü sayesinde de süpersonik bir ileri jet eğitim uçağı olan Hürjet eski yeni eğitim uçaklarının yerini alacak. Yine oldukça önemli bir sistem olduğunu belirtelim. Kaan'a geçelim dilerseniz. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak ekranlarınıza getiriyor. Aslında merakla beklediğimiz projelerden birisi de Kaan. Şu anda hatta motor süreçleriyle alakalı pek çok konu gündemde. Trump da bir takım vaatler vermişti ve şu anda Kaan önümüzde. Hemen ondan da bahsedeyim. Türkiye'nin aslında göz bebeği projelerinden birisi Kaan. Gökyüzüyle ilk kez 21 Şubat 2024 tarihinde buluştu. 13 dakika süren bu tarihi ilk uçuşunda da 8000 feet irtifaya çıkarak 230 knot hıza ulaşmıştı. Ardından 6 Mayıs 2024 tarihinde de ikinci test uçuşunu başarıyla tamamlamıştı. Tabii ki şu anda 3 tane prototipi olduğundan da bahsedelim. TUSAŞ hangarlarında 3 prototip var ve bu sene de aslında farklı test faaliyetlerini göreceğiz. Hem yerde hem de gökte bizler bu hafta içinde Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le de konuşmuştuk. O da aslında bu sene içinde Kaan'ın her yerde hem de gökte test uçuşlarını göreceğimizi söyledi. Demişti. Bir diğer teknolojimiz, ilk savaş uçağımız Bayraktar Kızılelma. Ondan da bahsedelim dilerseniz. Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma, insansız havacılıkta yeni bir çağın kapısını aralayan bir sistem. Radardan kaçma, yani düşük görünürlük yeteneğine sahip olan üstün bir yeteneğimiz. Bugün savunma sanayi formunda aslında maketleri de vardı Kızılelma'nın. Onlar bile çok fazla dikkat çekti, onu söyleyelim ve şu anda da aslında gerçeğini görüyoruz. Aslında tamamlandıktan sonra da NATO ülkelerinin radarına girebilecek önemli bir sistem olduğunun altını çizelim. Üstün manevra kabiliyeti yeteneği var aynı zamanda ve hava hava muharebe performansı da yer alıyor. Biraz daha ilerleyelim. Hemen Roketsan'ın füzeleri de var, ondan da bahsedelim. Pek çok tabii ki savunma sanayi, sadece burada işte TUSAŞ değil, Roketsan, Aselsan, hepsinin ürünleri var. Onlardan da bahsedeceğiz birazdan. İlerleyelim dilerseniz. Yan tarafımızda Anka 3 var. Anka 3'ten de bahsedelim sizlere. O da yine aslında heyecanla, merakla beklenen projelerin arasında Anka 3'de. O da bu noktada yerli ve yabancı heyetlerin beğenisine sunulan projelerden bir tanesi. Yine merakla beklendiğinde söyleyelim. Biraz daha ilerleyecek olursak orada da Akıncı var. Hemen kameraman arkadaşım Uğur Koçuk onu söyleyecek. Görüyorsunuz roketleriyle, füzeleriyle. Yine o da burada, Bayraktar Akıncı. Aslında sergi

0: dikkat çeken ürünlerinden bu da devasa kanat açıklığına sahip platformlardan birisi. Baykar tarafından üretilen bir sistem. İnsansız hava aracı Akıncı taarruzi insansız hava aracı TİHA olarak geçiyor. Akıncı klasik İHA ve SİHA sınıflarının çok ötesinde doğrudan savaş uçaklarının yükünü hafifletmek üzere tasarlanmış bir sistem. Ondan da bahsetmiş olalım. Çift pervaneli bir jet, aynı zamanda bunu da belirtelim. Faydalı yük gücünden de bahsedelim. Akıncı'yı özel kılan en büyük parametre de 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesi. Burada da Aksungur var. Aksungur'u da ekranlarınıza getirelim. Şekliyle de oldukça dikkat çeken sistemlerden bir tanesi. TUSAŞ'ın geliştirdiği ürünlerden biri. Çift motorlu yapısıyla en heybetli ve en güvenilir yüksek irtifa platformlarından biri olarak öne çıkıyor. Tabii ki çok fazla sistem olduğunu bahsedelim. O tarafta Bayraktar TB2, TB3 var. Diğer tarafta tanklar var. Altay tankı da var. Hepsini aslında ilerleyen yayınlarımızda ekranlarınıza getirmeye çalışacağız.
1: Evet, TUSAŞ'ta sergileniyor. Yerli ve milli savunma sanayi ürünlerimiz, aynı zamanda heyetler, zirveye katılan heyetler TUSAŞ'ta da işte bu alanları geziyorlar. Damla oradan bir yayın gerçekleştirdi. Ankara'nın pek çok noktasından düzenlenen ana forumlardan, yan forumlardan biz canlı yayınlarımıza devam edeceğiz. Ama merkezimiz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve o görüşmeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Devlet Başkanı Donald Trump ve heyetler arası görüşmeler hala devam ediyor. Bunun bilgisini verelim. Hemen arkamızdaki binalardan birinde biz buradayız. Yayına devam ediyoruz. Sadece çok kısa bir müsaadenizi rica ediyoruz.

0: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
5: Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8-9-10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Yaparsa Fiat yapar. 300 bin lirayla gelin, eve Doblo'yla dönün. Kalanı 48 aya varan vade seçenekleriyle ödeyin. Doblo Kombi, Fiat showroomlarında sizi bekliyor. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
8: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: A Haber Radyo, haberin radyosu. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Bankam, bank, kartıma bin. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
3: Smokin bizim işimiz.

0: Şimdi İyi Finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi Finans'ın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
1: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
2: A Haber Radyo. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz trafik gündemini sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60 ile 62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanmakta. Sinop-Samsun yolunun 72 ile 77. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bandından iki yönlü olarak sağlanmakta. Güvenli yolculuklar dileriz.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz, trafik gündemini sundu.
4: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
5: Kıran ikinci büyük başlık oldu herhalde, doğru, değil mi?
6: Doğru. Tamamen bir şok dalgası aslında. Ve biz şimdi Alaska'daki görüşmeyi de hatırlarsak burada. Rusya ile içeride neler konuşulduğu konusunda ne bizim bir fikrimiz var ne Avrupa'nın bir fikri var.
5: Yani... Ama Sayın Dışişleri Bakanı bir röportajında Sayın Trump'ın yani bu süreçte neredeyiz sorusuna Atlanta'daki noktada izlediği belirtiliyor. Doğru, doğru. Demek ki Rusya açısından biraz daha olumlu ilerledi izleminde.
6: Yani doğru tabii şunu söylemek lazım. Yine de Merve Hanım hani her ne kadar çok düşmanlığın da eskiden bu yana devam ettiğini gözden kaçırmamak gerekiyor. Yani bu çerçevede tamamen aslında işin enerji hatları ve ticaret rotaları ile ilgili olduğunun görülmesi lazım. Yani evet biz sürekli şundan bahsediyoruz. Biraz daha Çin'e karşı Rusya'yı yanında görmek isteyen bir Trump görüntüsü mü var? Bu görüntü Avrupa'yı ne kadar rahatsız ediyor? Ve bu anlamda bu krizi gidermesi beklenen yine bir Türkiye var. Yine bir Sayın Cumhurbaşkanı var. Aslında bu NATO toplantısının öneminin burada olduğunu görmek gerekiyor. Rusya-Ukrayna konusunda aslında çok önemli bir şey söylediniz. Sürekli görüşmeleri sağlayan tarafın Türkiye olduğunu, Hürmüz Boğazı meselesinde de İran-Amerika Birleşik Devletleri görüşmesinde de arka kapı diplomasi nasıl çalıştığını hem Sayın Cumhurbaşkanı vurguladı hem Sayın Hakan Fidan vurguladı. Bunu unutulmaması lazım. Yani bu noktada aslında Türkiye'nin barış anlamında çok kaldıraç bir ülke olduğunu görülmesi lazım. Bunu da nasıl sağlıyorsunuz? İşte etkinliğinizi giderek arttırarak sağlıyorsunuz. Şimdi hemen bu zirveden önce siz de yine belirttiniz. Sayın Hakan Fidan'ın Moskova ziyareti son derece önemli. Yani burada yeni savaşların çıkmasını ya da savaşların şiddetlenmesini önlemeye çalışan bir Türkiye olduğunu görülmesi lazım. Biz bazıları gibi bir takım hesaplar içinde değiliz. Barış içinde yaşayabiliriz ve uluslararası hukukun geri dönüşü için bir zamandır maalesef uluslararası hukukun katlini konuşuyoruz. Hem Gazze meselesi hep hatırlatmak lazım. Hem Rusya-Ukrayna meselesi. Bütün bu alanlarda Türkiye hep barışı önceleyen, kazan kazan formülünü ortaya koyan, savaşsız da bir dünya olabileceğini söyleyen, neredeyse Birleşmiş Milletler'in görevini tek başına sırtlanmış ki Sayın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de bu anlamda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini unutmamak gerekiyor. Ve tekrar adil bir dünya düzenine doğru dönülmesi gerektiğini söyleyen bir Türkiye var. Çünkü biz hep İran meselesinde konuştuk hatırlayacaksınız. Barış görüşmelerine bir an dönülmeli çünkü kökten önceki son çıkış.
5: Bu arada Bülent Bey, Sayın Cumhurbaşkanı bugün İran'la ilgili sorulan soruya da biz barıştan yanayız. Doğru. Dünya barışı dedi hatta. Yani bu soruyla ilgili de Türkiye'nin duruşu savaşın başından öncesinden beri çok netti de. Doğru. Bugün o basın toplantısında Sayın Cumhurbaşkanı bir kez daha altını çizmesi
6: önemli. Tabii Merve, yani son derece önemli. Bakın bir NATO askeri bir yapılanma biliyorsunuz. Bir savunma paktı. Buna rağmen bir barış anlamında görev yapmasını da defaatle biz Türkiye'nin sağladığını zaten gördük.

0: görürüz ve göreceğiz de. Bu anlamda Rusya-Ukrayna ilişkilerinde tekrar çatışmanın daha fazla şiddetlenmemesi, ki son dönemde son derece şiddetleneceğini öngörüyorduk ve buna da maalesef karşılıklı saldırıların daha da ağırlaşmakta olduğunu, sivil can kayıplarının daha çok artmaya başladığı bir dönemdeyiz. Ve bununla ilgili olarak da hatırlayacaksınız, Türkiye'nin girişimleri sonucu zaten 2022 yılında İstanbul'da zaten neredeyse barışa çok yaklaşılmıştı.
1: Bu arada Bülent Bey, ekranlarımızın sol alt köşesinde İngiltere Başbakanı'nın Starmer'ın uçağı da indi. Hatta evet. Starmer'ı seçebiliyorum, uçaktan indiğini görüyoruz. Artık kendisi, yani İngiltere Başbakanı resmi olarak, ama istifasını zaten açıkladı. Görev süresi de sona erdi. Oradaki bir istikrarsızlık da, yani artık Avrupa Birliği'nde değil ama Avrupa kıtasında ve İngiltere NATO'nun kurucu ülkelerinden biri Avrupa'da, ve oradaki, bunu da hatırlatmamız gerekir. Yani artık vekalet tabii, görevi gibi Starmer'ın.
0: Tabii yani İngiltere, şunu söylemek lazım. İngiltere özellikle Brexit sonrası bildiğiniz gibi beklediği o kalkınma hamlesini yakalayamadı. Yani eskisi kadar etkin olmadığını fark etti bir şekilde. Ve bununla beraber Rusya ile aslında gerilimi yükselten ülkenin biraz da İngiltere olduğunu görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu anlamda özellikle Rusya'nın hayalet filosuna yönelik olarak İngilizlerin karşı karşıya geldiği çok fazla alan var. Ukrayna. Yine benzer biçimde geçtiğimiz günlerde bir olay oldu Merve Hanım. Çok dünya basınında fazla yankı bulmadı ama enteresandı benim için. Bir Rus destürleri İngiltere Fransa arasındaki Manş kanalında, bakın ne kadar İngiltere'ye yakın, bir İngiliz yatının Rus gemisine gelmesi üzerine ateş açıyor. Uyarı ateş açıyor. Artık bu kadar çatışma alanı biraz şeye varmış durumda ve bu anlamda Rusya değil Çin'i tercih etmekte hedef olarak alınması gerektiğini düşünen bir Amerika Birleşik Devletleri. Fransa'nın farklı bir ajandası, Almanya'nın farklı bir ajandası ve bu kadar farklılaşmış bir çerçevede NATO'yu tekrar toplaması beklenen bir Türkiye gerçekliği var. Bu anlamda ben hep söylüyorum, NATO toplantısının Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın önderliğinde yapılıyor olması NATO için bir şans. Bunun görülmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bu anlamda bu işleri toparlayacak olan yine maalesef yük üstüne binen Sayın Cumhurbaşkanı ve Türkiye gerçekliği de var. Tabii bu anlamda Türkiye'nin argümanları çok fazla, elindeki güç çok fazla. Avrupa'yı destekleyecek olması, diğer küçük ülkeleri de, Amerika Birleşik Devletleri'ni de, yapılan savunma sanayi anlaşmalarına atılan, bu anlamda NATO'yu tekrar toparlayacak ve tekrar belli bir rotaya koyacak, çatışmayı mümkün mertebe engellemeye çalışan bir Türkiye gerçekliği var. Bunu görmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bu arada Bülent Bey, heyetler arası toplantı devam ediyor demiştim ama o toplantının da sona erdiği bilgisi var. Evet. Son dakika ekranlarınızda ve toplantıya ilişkin görüntü geliyor. Bu salon tanıdık, bilmiyorum yanlış görmüyorsam Bakanlar Kurulu'nun yapıldığı salona da benziyor değil mi?
0: Evet, evet.
1: Sanıyorum orası. Doğru. Eğer yanlışsam arkadaşlarım beni düzeltsinler. Bakanlar Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği salonda gerçekleştirmiş heyetler arası toplantı, yani liderler başkanlığında heyetler arası toplantının gerçekleştiği salondan görüntüler de ekranlarınıza geliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam eden NATO Liderler Zirvesi'nden. Bülent Bey, çok çok teşekkür ediyorum size. Değerli katkılarınız için yarın da muhtemelen konuşacağız. Evet. Yarın da sizlerle değerlendireceğiz. Yeni gelişmeler var. Toplantı sona erdi. Belki bir basın toplantısı gerçekleşebilir. Buna da bakacağız ama Finlandiya Cumhurbaşkanı da Finlandiya Savunma Bakanı'nın bir açıklaması var. Finlandiya Cumhurbaşkanı da zirveye katılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da bugün görüştüler. İttifakın en yeni üyelerinden biri İsveç'le beraber. Savunma Bakanı'nın söylemleri önemliydi ki Türk savunma sanayine ilişkin açıklamaları zaten zirve öncesinde de aynı Belçika Savunma Bakanı'nın olduğu gibi Finlandiya Savunma Bakanı'nın da öne çıkıyordu. Bakalım zirveye gelmişken neler söyledi, haber mikrofonlarına neler anlattı. Buyurun bakalım.
2: Bu ülkeyi, sıcakkanlı insanlarını ve lezzetli yemeklerini çok seviyorum. Büyük toplantılar için gerçekten çok iyi olanaklar var. Ankara'da olmaktan çok memnunum. Türkiye güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke. Bu açıdan oldukça benziyoruz. Biz de ulusal güvenliği ve ulusal savunmayı gerçekten çok ciddiye alıyoruz. Türkiye'de gerçekten yüksek kapasiteli bir sanayiye sahip. Bu nedenle ülkenizin sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlığıyla çok daha fazla işbirliği yapmakla yakından ilgileniyoruz. Finlandiya ve Türkiye arasında yapılabilecek birçok yeni potansiyel işbirliği alanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekten yetkin bir sanayisi olduğunu biliyoruz. Örneğin Finlandiya'nın komşusu Rusya'yı düşündüğümüzde tüm askeri teçhizatların gerçek bir savaşta mücadele edebilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Finlandiya gibi bir ülke

0: savunmak için gerçekten yüksek kabiliyete sahip teçhizatlar ürettiğine güvenimiz tam.
1: Evet, heyetler arası görüşmenin de sona erdiğini belirtmiştik. O görüşmeye ilişkin fotoğraflar da paylaşıldı basına. Az evvel ekranlarınıza getirdik. Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan önce birebir liderler arasında görüşme gerçekleştirdiler. Ardından heyetler arası görüşmeye de geçildi. Bakanlar Kurulu toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında neredeyse her hafta gerçekleştiği toplantı salonundan sanki görüntüleri aldık gibi gördüm. O toplantı da bitti. Bir basın toplantısı gelir mi? Yeni bir basın toplantısı yapılır mı? Yeni bir açıklama gelir mi? Şu dakikalarda elimizde net bir bilgi yok. Dolayısıyla biz de değerlendirmeye, konuşmaya devam edeceğiz. Evet, sanki zirve yarın ana gündem konusu başlıklarıyla toplanacak ve tam da arkamızda gördüğünüz bu koridordan liderler teker teker 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları gelecekler. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanacaklar ve işte NATO Liderler Zirvesi programı o zaman başlayacak yarın sabah saatlerinde ve ardından da ortak bildiri yayımlanacak. Ama bugün Donald Trump'ın Türkiye'ye ziyaretini bir resmi ziyaret kısmı çok önemliydi bizim açımızdan da, NATO açısından da, ABD açısından da ve Sayın Cumhurbaşkanı'yla ABD Başkanı Donald Trump'ın ortak basın toplantısı tüm dünya basınına damgasını vurdu. Biz de uluslararası ilişkiler uzmanı Tolga Sakman'la değerlendireceğiz. Hoş geldiniz hocam.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Şimdi bir derleme yaptım yabancı basından. Şimdi biz değerlendiriyoruz Türk basını olarak, Türk akademisyenleri olarak siz. Evet. Bilmiyorum göz atabildiniz mi? Ben bir iki derleme yaptım. Hem size hem de izleyicilerimize hatırlatayım. Tabii. Şimdi İngiltere basını diyor ki Trump'ın Türkiye'ye F-35 desteği NATO'da yeni bir sayfa açıyor diyor. Financial Times diyor ki yine İngiliz basınından Trump Türkiye ile savunma ilişkilerini yeniden kurmaya hazırlanıyor diyor. Arap basınına baktığımızda Trump ve Erdoğan savunma işbirliğinde yeni sayfa açıyor diyor. Trump'ın Ankara ziyareti Türkiye-ABD savunma ilişkilerini yeniden şekillendiriyor diyor Arap basını. Rus basını Washington Ankara ile askeri ortaklığı yeniden inşa ediyor diyor. Trump Erdoğan'la savunma alanında yeni işbirliğine gidiyor diyor yine Rus basını. Anlaşmanın sinyalleri verildi diyor. Bir iki Alman basınından manşeti de aktarayım. Trump Erdoğan'a F-35 yolunu açıyor diyor. Fransa Trump Türkiye'yi yeniden Batı savunma sistemine yaklaştırıyor diyor. Yunan basınına baktım. Ama çok net değerlendirme yok. Ajanslardan geçiyor. Çok dikkatle takip ediyoruz diyorlar. Ya, çok gündemimizde olmalı mı bugün itibariyle bilmiyorum. Belki çarşambadan perşembeden sonra konuşalım ama İsrail basını diyor ki Trump'ın Türkiye'ye F-35 desteği İsrail'de endişe yarattı. Jerusalem Post diyor ki Ankara'nın F-35 dönüşü İsrail'in niteliksel askeri üstünlüğünü etkileyebilir diyor. Şimdi İsrail konusunu konuşuruz dediğim gibi belki zirveden daha sonra yani önüne geçmesin bu
2: açıkçası
1: konu.
2: Açıkçası şunu ama, söyleyebiliriz ama yani İsrail'le ilgili şunu söyleyelim. Yani Trump'a daha gelmeden önce ne kadar baskı yapıldığını biliyoruz. Hem Netanyahu tarafından hem Amerika'daki İsrail yanlısı lobiler tarafından. Bu F-35 konusu...
1: Bir gün evvel Fox News'a katıldım. Evet. Muhtemelen Trump'a ulaşamadı. Fox News üzerinden ulaşmaya çalıştı. Yorumları da beraberinde geldi. Doğru, sizce
2: doğru,
1: öyle miydi?
2: Doğru. Yani ben de öyle düşünüyorum. Çünkü bu F-35 konusuna çok sıkı sıkıya tutunuyor İsrail tarafı. Yani Amerika F-35'i vermesin diye. Bunu da belli çerçevelere sokmaya çalışıyorlar. Şimdi biliyorsunuz Amerika ve İsrail arasında bir anlaşma var. Komşu ülkelerin tamamından bir fazlasını vermek zorunda Amerika İsrail'e yapılan anlaşmaya göre. Ya teknoloji olarak ya rakam olarak fazlasını vermek durumunda. Şimdi F-35 konusu bu anlamda işini rahatlatıyordu İsrail'in. Şimdi Türkiye'ye de gelecek olması.
1: Peki
2: konuda...
1: gelecek mi? Yani Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki yani zaten hani, özetle biz bu konuyu konuşmuştuk. Sayın Trump bu müjdeyi vermişti ama bugün de burada yani ya da bu zirve marjında burada da dile getirecekler. Sayın Trump sözünün eridir ifadesini kullandı. Trump da şu açıdan yaklaştı. Katsa yaptırımları evet. çerçevesinden yaklaştı. F-35'i yani adıyla dile getirmedi. modernizasyondan bahsetti. Ama sanıyorum F-16'larla ilgili miydi? Doğru, bilmiyorum siz nasıl yorumladınız ama katsayap sınırları deyince F-35'i de tamamıyla yani tümüyle içeriyor mu?
2: Katsa aslında tüm bu süreçlerin başlangıcı zaten. Yani hasımlarla mücadele etmek için çıkarılan bir yasayı Türkiye'ye uygulamaya başladığınızda savunma sanayiyle ilgili bütün işbirlikleri, bütün o satışlar vesaire her şey dondu. O motor satışı da F-35 satışı

0: sorunun çözülmesine adım atması Trump'ın açıkçası benim açımdan çok daha kıymetli.
1: Değil mi?
0: Yani burada motoru çözeriz, uçağı veririz deyip geçseydi burada biraz daha hani yolda çözmeye çalışıyor
1: yani
0: bazı şeyleri.
1: Yani yatırımlarına sadece F-35 meselesi üzerinden bakmamamız gerekiyor.
0: Kesinlikle öyle. Çok daha geniş
1: çok
0: bir
1: daha
0: şey
1: geniş.
0: Bu.
1: En azından Halkbank'la ilgili süreçte olumlu bir netice yaşadık. Bunun devamı da gelecek. Çünkü çok fazla finansal, ticari yatırımlar da var aslında perde arkasında. Siz diyorsunuz ki bu çok daha kapsamlı. Katsa başlığı altında bunu
0: öyle. Yani dediğim gibi hiç gündeme gelmemiş konularda bile bu yaptırımlar uygulandığı için Türkiye ile Amerika arasındaki ki Amerika'nın savunma sanayi yani bütün dünya biliyor en büyük harcamalar, en büyük silahların üretildiği yer sonuçta orası ki bir parantez açayım orada da bununla ilgili tartışmalar var. Amerika'da silah üretimiyle ilgili yolun bu olmaması gerektiğiyle ilgili bir tartışma var.
1: Yani bu kadar fazla üretime odaklanılmaması konusunda mı yoksa üretimin, o lobinin farklı bir baskısı mı?
0: Üretimin kapasitesiyle ilgili bir baskı var. Yani bu kadar çok masraf, pahalı ürün üretip az sayıda üretmek, Ar-Ge'ye daha fazla yatırım, aşırı teknolojik silahlar yapmak vesaire bunlar artık Amerika'da eleştiriliyor. Türkiye örnek verilen bazı raporlar yayınlandı Amerika'da da. Yani hızlı, ucuz, sahaya uygun ürünlerin, silahların üretilmesi öneriliyor Amerika'da da. Doğal olarak burada bu tartışmalarda yürüyor. Üstelik düşünün ki Amerika'da bu formüle geçerse yani Türkiye'nin şu anda yaptığı savunma sanayi...
1: Volker Hocam bu arada ekranın sağ alt köşesinde Macron'un uçağının Ankara'ya iniş yaptığını da görüyoruz. Bir yandan da onu aktarayım izleyicilerimize. Ekranı dörde böldük. Sağ üst köşede bizim açıklamalarımız var. Sol alt köşede ise Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye arasında gerçekleşen heyetler arası görüşmeye ilişkin basınla paylaşılan fotoğraf var. Donald Trump'ın uçağını seçebiliyorum. Eşi hanımefendi de gelmişler. Macron'un eşi. Macron'u henüz göremedim. Ama eşleri uçaktan indiğine göre herhalde Macron da inmiştir diye tahmin ediyorum. Liderler arka arkaya asıl zirve yarın olduğu evet. için ama bugünden gelmeye evet. devam ediyorlar.
0: Normalde el ele inerler eşleriyle. Burada eğer önden indiyse bunu da konuşabiliriz belki zirveden sonra.
1: Zirveden sonra konuşabiliriz.
0: Yani şu anda söylediğim yerden devam edeyim. Amerika'da da eğer silah üretimi, savunma sanayi noktası eğer böyle bir dönüşüm yaşayacaksa yani işte az önce söyledim daha ucuza, daha fazla üretmek vesaire gibi, daha az teknolojiye yatırım yapmak silahla ilgili gibi bir formüle gidecekse o zaman Türkiye ile ilişkiler bu anlamda çok daha kıymetli. Çünkü Türkiye'nin yaptığı tam olarak bu. Hızlı üretmek, ucuza mal etmek, Avrupalıların işte daha...
1: İHA üretiminde geldiği seviyeden bahsediyorsunuz savunma sanayinizin.
0: Evet, evet. Yani Türkiye'deki durum çok farklı bir yerde. Çok hızlı üretim o işte söylüyorum. Böyle bir noktada olduğundan Amerika'da buraya evrilirse üretim o zaman bu işbirliğinin çok daha önü açılacak. Çok daha başka işbirlikleri de yapılacak. Katsa o yüzden önemli. Yani uçak işte 5 uçak gelir, 10 uçak gelir vesaire. Bunlar güzel ama bugün için önemli. Yarın için önemli olan şeyler bu yaptırımların kalkması.
1: Ya bundan sonra ilişkilerin sürdürülebilirliği kesinlikle açısından öyle. Da yani sadece bir problemin çözümüne odaklı değil. Böyle kesinlikle bir problem öyle. Hiç var olmamış olsun gibi.
0: Tabii.
1: Yani aslında bu hata düzeltilsin.
0: Hata, kesinlikle
1: yani
0: öyle.
1: Katsa kararı.
0: Kesinlikle. Katsa tamamen bir hata zaten. Yani Katsa'nın açıklanması, Türkiye'ye uygulanması, içeriği bunların hepsi iki müttefik devlet arasında asla kabul edilmeyecek şeyler. Bu hatadan dönülmesi, normalleşmesi aslında yeni bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir
1: olması
0: normalleşme olması gereken. Buraya döndüğü zaman işler aslında çok daha hızlı ilerleyecek ve görün bakın o zaman Türkiye ile Amerika arasında hani o az önce dış basından okuduğumuz yeni sayfa savunma noktasında yeni ilişkiler geliştiriyor Türkiye ile Amerika vesaire. Çok daha ilerisini göreceğiz. Çok daha farklı projelerde bile işbirliği yaptığımızı göreceğiz.
1: Nasıl ilerleyebilir? Yani peki şöyle şu açıdan nasıl ilerleyebilir? Amerika Birleşik Devletleri ile daha nasıl ilerleyebilir? Yani yeni gelişme oldukça konuşalım. Hı. Ama Avrupa Birliği düzleminde baktığınızda mesela ağır silahların üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nde tartışılıyor maliyeti açısından. Hı. Türkiye bu açıdan da çok önemli bir ya kritik virajları aldı. Yani nihai bir süreçte olduğu için özellikle üretim bantlarıyla ilgili söylüyorum. Seri üretimle ilgili söylüyorum. Avrupa'nın en çok buna ihtiyacı var.
0: Evet.
1: Bazı planlamalar, bazı hesaplamalar yapılıyor. Yani bugün istediğimizi üretelim desek, böyle bir kapasiteye geçelim desek

0: Bunun için ne know-how, ne üretim yeri, ne de çalışacak insan gücü var mesela. Bunu konuşuyor, tartışıyor. Dolayısıyla Türkiye'ye burada yatsınamayacak bir ihtiyaç var. Bu süreç AB'yle bizim açımızdan nasıl ilerlemek durumunda? Yani sizce nasıl demiyorum.
1: Şimdi Avrupa Birliği'ni ayrı değerlendirmek, Avrupa'yı ayrı değerlendirmek lazım. Şimdi Avrupa Birliği hala kendi normları üzerinden hareket etmeye çalışıyor. Yani işte rekabetin korunması veya refaha yatırılacak yatırımlardan eksilmesi, kültür politikaları vesaire, biliyorsunuz çok başka şeyler. Hatta Avrupa içerisindeki orduların cinsiyetsizleşmesi vesaire gibi konular hala gündemde Avrupa Birliği özelinde baktığınızda. Bu dünyanın silahlanmaya başladığı, bu anlamdaki rekabetin arttığı, Avrupa'nın tehdit altında olduğu, tehdidin yükseldiği bir zamanda, bir coğrafyada bunların artık karşılığı yok aslında. Ama hala sonuçta o normlar çerçevesinde, tırnak içinde söylüyorum, gitmeye çalışıyorlar. Bahsettiğiniz şey önemli. Ellerinde bu parayı ayırmak Avrupalı, özellikle Batı Avrupalı devletler için çok büyük bir külfet değil. Evet, yeniden
0: konuşalım, finansmanını konuşalım. Lazım. Yani bu fonlardan Türkiye'nin uzaklaştırılmaya çalışmasını konuşalım. SAFE programı, Avrupa Birliği'ndeki SAFE programı ne?
1: SAFE programı Avrupalı devletleri savunma sanayine yatırım yapmaları için ayrılan bütçeler aslında.
0: Tam da bundan bahsediyoruz.
1: Yani Batı Avrupa'nın yaptığıyla aslında Avrupa Birliği'ni hani ayırdığım şey tam olarak bu. Batı Avrupalı, işte Fransa, Almanya vesaire, bu ülkeler kendi milli gelirlerinden bu fonu ayırabilirler. Bu yatırımı yapabilirler aslında, ama bunun için kapasite lazım. Yani siyasi irade veya işte bu aynı anda farklı şirketlere aynı silahı geliştirme izni verecek bir yanlışa gidilmemesi vesaire. Bunlar yapılıyor. Ama SAFE gibi Avrupa Birliği'nin daha genel anlamda bütçeyi paylaşabileceği formlar oluşturmak, bu işin farklı kısmı.
0: Şimdi Yunanistan'ın bu konuyla ilgili dahli vardı, evet, hatırlarsanız. Türkiye'nin buna dahil olmamasıyla ilgili. Belçika Savunma Bakanı da NATO Liderler Zirvesi marjında Türkiye'de, Ankara'da arkadaşlarımız mikrofon uzatmışlar Belçika Savunma Bakanı'na, ki evvelinde Türk savunma sanayi ile ilgili çok önemli açıklamaları vardı. Belçika Savunma Bakanı demiş ki Türkiye SAFE programına dahil edilmeli. Bir röportajı dinleyin, sonra değerlendirmeye devam edelim, olur mu? Buyurunuz.
2: Bence birkaç ay önce 400'den fazla Belçikalı girişimciyle Türkiye'ye çok verimli bir ekonomik misyon gerçekleştirdik. Savunma konusunda da Türkiye ile iyi bir işbirliğimiz var. Ayrıca askeri olarak NATO içerisinde ve ikili olarak da işbirliklerimiz var. Mevkidaşım bakana da büyük saygım var. Güçlü, güvenilir bir adam. Bence teknoloji, yenilik ve üretim alanında da işbirlikleri yapmalıyız. Bence Türkiye Avrupa Birliği'nin SAFE programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz. Bence yönetim merkezi değişmemeli. Brüksel'de politik ve diplomatik bir yönetim merkezimiz var. Ayrıca Mons'ta askeri bir yönetim merkezimiz var. Belçika'da kalacaklar. Belçika'da bu binalar için yüksek yatırımlar yapıyoruz. Son birkaç yıldır yeni bir NATO yönetim merkezinin inşası için de yatırım yapıyoruz. Bu değişmeyecek. Değişen bir şey varsa o da ABD'nin kuvvetlerini Avrupa'dan çekmesidir. Bizim de bu boşlukları doldurmamız gerekecek. Bu boşlukları yeni NATO kuvvet modelleriyle doldurmalıyız. Çok amaçlı tanker nakliye uçağı, MQ-9B, ISR dronları ve F-16'larla bunu yapıyoruz. Yani Belçika öne çıkıyor ve boşlukları dolduruyor. Kesinlikle bence Türkiye bizim için öncelikli bir ülke. Güzel ülkeniz Türkiye ile çalışmak bir öncelik. Sizinle iyi ilişkilerimiz olması için çalışıyorum. Halkınızın misafirperverliği muazzam. Ankara'da her seferinde bizi bu kadar sıcak karşılamanız beni çok etkiledi.

0: Evet. Yani Ankara'da pek çok etkinlik var. Ankara'da pek çok gösteri var. Onlardan biri de şimdi ekranın sol tarafında görüyordunuz. Şimdi tam ekran görüyoruz. Tolga Hocam, Mürted Hava Üssü'nden havalanan araçlarımız, hava araçlarımız var. Bir gösteri uçuşu yapacaklar. Öğle saatlerinde zaman zaman uçaklarımızın seslerini duyuyorduk. Şu an biraz bize uzak bir noktada sanıyorum. Çok sesleri gelmiyor. Yayına ulaşmıyor ama görüntüler ekranda. Bir de Türk Savunma Sanayi'nin şu ifade, yani görücüye çıktığı ifadesi çok kullanıldığı için söylüyorum. Fakat ama bugün değil zaten. Tabii. Yani çok uzun yıllara dayanıyor. Ve Avrupa'nın, ağırlıklı sadece Avrupa'nın değil, gözü Türkiye'nin savunma sanayi üzerinde. Ağırlıklı olarak Yunan basını. Yani ben bazen biraz üzerimize alınmalıyız diyorum. Bizden daha fazla yazıyorlar, bizden daha fazla anlatıyorlar diyorum. Ama bu NATO Liderler Zirvesi'ne damga vuran ana başlık savunma sanayi. Yeni bir savunma konsepti Avrupa'dan, Amerika Birleşik Devletleri'nin artık yani çekilmeyi vaat ettiği ya da bir pazarlık unsuru gibi ortaya sürdüğü bir durumdan çıkmış durumda. Dolayısıyla artık savunma sanayinin bundan sonraki ilişkileri şekillendirdiği süreçte İstanbul'da onu konuşuyorduk ve yerli ve milli hava araçlarımızın gösteri uçuşları da yeni açılan, yani daha doğrusu kapasitesi genişletilen Etimesgut'taki bu havaalanında gerçekleşiyor.
1: Ya şunu söylemek lazım, yani görücüye çıktı tabirini hani siz özellikle belirttiniz. Yani uzunca bir süredir zaten özellikle insan savaş araçları noktasında Türkiye'nin bir marka haline geldiğini biliyoruz. Yani savunma sanayinde zaten çok hızlı ilerledi ama bu İHA'lar konusunda çok daha başka bir noktada. Ve burada şu an bugün yapılan şey aslında bunu tanıtmaktan ziyade Türkiye'nin bu Avrupa'da dönüşen bu savunma sanayiyle ilgili konseptler, Avrupa'da dönüşen bu savunmayla ilgili süreçlerde Türkiye'nin nasıl dahil olduğu, dahil olmasının nedenini aslında biraz da dosta düşmana göstermek, bu ürünleri göstermekten ziyade. Çünkü ürünleri zaten dediğiniz gibi ilgili olan herkes gördü, biliyor. Çok fazla takip ediliyor. Hatta NATO çerçevesinde de artık bu ürünlerin satışı vesaire hız kazandı. Bunu da görüyoruz ki bunlar çok önemli şeyler. NATO'nun kurumsal anlamda kabul ettiği anlamı taşır ki bundan sonra işte bir ikisiyle başlayan süreçte az önce Amerika ile olan ilişkilerde bahsettiğim nokta tam olarak bu. Yani Amerika'nın bile Türkiye'den bu hızlı üretim ve rekabetçi fiyatlar noktasında destek alabileceği bir hal olabilir bu. Doğal olarak da bunu bu süreci devam ettirmek, bu süreci göstermek için önemli adımlar, önemli gösteriler bunlar.
0: Evet, birazdan da muhabir arkadaşlarımız zaten sahadalar. Damla'nın da bulunduğu alana da gideceğiz. TUSAŞ'ta da gösteri uçuşları başlamış. Hazır olduğunda Damla, arkadaşlarım haber verecekler. Damla ile bir yayın gerçekleştireceğiz ama Tüle Ağoğlu bizi bekliyor. SETA'da, SETA'nın ev sahipliğinde Ankara Palas'ta forumlar gerçekleştiriliyor. NATO zirvesiyle eş zamanlı olarak pek çok forum var. Yan forum var ama ilk defa ana forum olarak da savunma sanayi forumu var. Bunun özellikle altını çiziyoruz. Çünkü bu NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekten mesajını yıllar sonra bile bu başlıkta göreceğimiz için. Bir de konuğu var Tüle Ağoğlu'nun. Bir de o alan sözü onlara bırakalım.
2: Evet Merve Türkay, gerçekten son derece önemli forumlar gerçekleştiriliyor SETA'nın ev sahipliğinde, Müttefikler Ankara'da programı çerçevesinde ve savunma sanayi kuşkusuz damga vuran konulardan bir tanesi. Yarın da yine bu savunma sanayi konusunda önemli bir forum gerçekleştirecek. Buradaki gelişmeleri hem kendisinden alacağız, konuğumuzdan, hem de NATO'dan, NATO zirvesinden ne bekliyoruz, ne çıkacak onu soracağız kendisine. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Burada savunma sanayinin damga vurmasını bekliyoruz bu defaki zirveye, NATO zirvesine. Siz neler söylersiniz bu konuda?
3: Ya şöyle Tülay Hanım, yani 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aslında düzen birkaç sefer dönüşüme uğradı. Bu yeni bir safha. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nın ardından Avrupa'da uluslar biliyorsunuz kendi savunma perspektiflerini ve paradigmalarını tamamen Amerika'ya bağlamışlardı. Artık bu denizin tükendiğini Avrupalılar da Amerikalılar da görüyor. Dolayısıyla bu yönüyle aslında bir transatlantik iç ilişkisinde yeni bir kırılma yaşanıyor. Bunun da hem jeopolitik gücü, hem askeri gücü, hem savunma gücü, hem nüfus gücü, hem gelecek oryantasyona bakımından merkez ülkesi NATO açısından Türkiye. Yani şöyle düşünün, yani buraya gelmeden evvel bütün liderler, NATO Genel Sekreteri, diğer başbakanlar, cumhurbaşkanları bu zirvenin tarihi ve önemli bir kırılmaya işaret edeceğini boşuna söylemiyorlardı. Niye? Çünkü bir yandan evet gerçekten NATO kendisi açısından yepyeni bir formasyona mı ulaşacak, yoksa NATO kendi sınırlarını zorlayacak ve başka bir faza mı taşınacak? Bu tartışılacaktı ama beraberinde bir de şu vardı. Türkiye NATO'da oluşan, bu uzun zamandan beri oluşan derin bir güç boşluğunu doldurabilme potansiyeline sahip olan yegane ülke. İşte savunma sanayisi, az önce söylediniz, savunma sanayiinde özellikle son 15 yılda yapılanlar ve son 10 yılda ivmesi artarak Türkiye'nin zaten hani işte gayri safi yurt dışı hasılasının %5'i ile alakalı bir oranı kendisine bir alt kota olarak koymuyor Türkiye. Türkiye zaten kendisini merkez ülke olarak konumlandırarak ve savunma güvenlik paradigmasını kendisi etrafından şekillendirerek bütün ilişkilerini kuruluyor. Ve bu da bugün NATO'ya yansıyan ve yarın NATO'ya yansıyacak olan ruh da tabiri caizse, ya bundan sonra gerçekten NATO sadece bir negatif bir barış perspektifini mi, yani bu şu demek, hani bölgesel ve küresel dozda düzlemde herhangi bir çatışmasızlığın olması, ama bu yeterli mi? NATO bence asıl buna karar vermeli. Türkiye olarak bunun yeterli olmadığını, bunun bir adım ötesine artık bir pozitif gündemi, yani barışın, istikrarın, demokrasinin, insan hak ve hukukunun bütün coğrafyalar için NATO'yu doğrudan ilgilendiren bölgede, alan dışılık konsepti gereği NATO'yu doğrudan ilgilendirmeyen Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya gibi bölgelerde de buraya yayabilecek ve yeni bir düzen inşa edebilecek mi? Türkiye doğrusunu isterseniz epey bir zamandan beri aslında tezi itibariyle buraya odaklanıyor. Dış politikasını, bir yandan diplomasiyi, bir yandan askeri gücünü burada bir harmanlayan politikasını buradan kodluyor. Şimdi belki hani NATO ülkelerini de, Avrupalı ülkeleri de, ABD'yi de tabiri caizse bu yeni paradigmaya hazırlama noktasında ben de kritik ve önemli bir iki gün geçirdiğimizi düşünüyorum.
2: Evet, bugün özellikle Sayın Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı Trump'ın görüşmeleri son derece önemliydi bu söylediğiniz açılardan da. Yine Trump bazı konularda yine şikayette bulundu. Özellikle Ukrayna konusunda külfeti paylaşmadıkları Avrupa ülkelerinin. Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bir sanki arabuluculuk bekleniyor. Ne diyorsunuz bu beklentiye?
3: Valla şöyle diyelim, ya gerçekçi, sahayı gerçekçi okumamız lazım. Yani dış politika gerçekçilik üzerinden yürür. Şimdi aynı anda en başından beri hem Rusya'yla, hem Ukrayna'yla, hem Amerika'yla, şimdi son gelişmeler bağlamında hem İran'la hem Suriye'yle aynı anda tek görüşebilen aktör NATO ülkesi Türkiye. Dolayısıyla bu kaçınılmaz olarak Türkiye'yi hem Karadeniz bölgesi için, hem Doğu Akdeniz bölgesi için, hem Orta Doğu ve Körfez bölgesi için gerçekten anahtar ülke konumuna taşımış durumda. Yani bunu zaten Trump'ın da, diğer ülkeler liderlerinde, NATO Genel Sekreteri Rutte'nin de defaatle söylediğini biliyoruz. Şimdi sorun şu. Ya transatlantik ilişkilerde bir kırılma var. Epey bir zamandan beri var bu. Ve bunu şöyle düşünmeyelim. Hani Trump geldi, bir aktör her şeyi dönüştürdü değil. Zaten Amerikan dış politika yönelimi de epey bir zamandan beri, ya bu yük paylaşımındaki orantısızlığı, asimetriyi nasıl doğru hale getirebileceğiz ve NATO tabiri caizse Amerika'nın sırtından diğer paydaşlara simetrik şekilde nasıl dağılabilir? Bir bu. İkincisi, Rusya ve Çin bakımından transatlantik ilişkilerde bir perspektif farklılaşması var. Yani o nasıl giderilecek? Şimdi Rusya'ya Amerika, özellikle Trump yönetiminin Amerikası, çok birinci stratejik öncelikli anlamda birincil bir tehdit olarak görmüyor. Yani bunu en son yayınladıkları ulusal güvenlik strateji belgesinde de açık açık buraya koydular. Yani birincil bir stratejik tehdidimiz değil. Ama Avrupa özellikle 4 yıldır Ukrayna Savaşı bağlamında Rusya'yı doğrudan böyle konumlandırıyor. İkinci ayağında Çin var. Çin meselenin tam tersini bize gösteriyor. Nedir? Amerika açısından stratejik bir tehdit. Hatta öyle ki ya şu Rusya-Ukrayna parantezini ve Orta Doğu parantezlerini bir an evvel kapatıp ben stratejik tehdit olarak gördüğüm yönelimimi Pasifik ve Çin tarafına yönlendireyim. Ama Avrupalı partnerlerse Çin'e daha yatırım odaklı, daha işbirliği odaklı, daha inovasyon, siber tarzında işbirlikleri üzerinden bakıyorlar. Dolayısıyla işte burada var. İkincisi az önce sizin söylediğiniz yük paylaşım meselesi ve NATO'nun yeni formasyonu nereye konumlanacak meselesi. Şimdi burada da karşımızda şu var. Ya burayı eğer inşa edecekse gerçekten hem gücüyle, NATO içerisindeki ağırlığıyla hem ülkenin dinamikleri bakımından güçlü bir aktörün o meseleyi sahiplenmesi gerekiyor. Dolayısıyla aslında Trump'ın da, diğer Avrupalı liderlerin de, NATO'nun kurumsal yapısının da bugün Türkiye'yi bu kadar merkeze oturtmasının, Trump'ın bugün sadece Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye'yi önemsediği için burada bulunuyor olmasını aslında biraz bu gereklilikler ve gerçeklikler zemininden okumamız gerekiyor. Ha buraya Türkiye tabiri caizse kendi bu NATO içerisinde oluşmuş olan çatlağı, oluşmuş olan derin güç boşluğunu, ciddi bir güç boşluğu var NATO içerisinde. Türkiye son dönemde yaptıklarıyla sahada gösterdi. Yani bir söylem meselesi değil bu. Sahada siz Doğu Akdeniz'de ne yapıyorsunuz? Kafkasya'da ne yapıyorsunuz? Karadeniz'de ne yapıyorsunuz? Orta Doğu tahkimatında ne yapıyorsunuz? Hem diplomasiyle ne yapıyorsunuz? Hem askeri gücünüzle ne yapıyorsunuz? Bugün gelinen nokta, hani Ankara'yı bu kadar merkezi kılan, Ankara zirvesini bu kadar önemli kılan, doğrusunu isterseniz zemin hususlar buralardan geçiyor. Dolayısıyla Türkiye bundan sonra da sadece bugün değil, bugünden sonra yarından sonra da NATO içerisinde en kilit aktörlerden bir tanesi olacak.
2: Söylediğiniz çok önemli. Trump gelmeyecekti Sayın Cumhurbaşkanı olmasa. Bunu açıkça zaten dile getirdi. Bu durumda zaten NATO toplantısının zirvesinin de çok anlamı kalmayacaktı sanki. O anlaşma, uzlaşma zemini ortadan kalkmış olacaktı değil mi?
3: Kesinlikle öyle. Ya şöyle tersten düşünün. Herhangi bir Doğu bloğu toplantısında da Putin Sayın Cumhurbaşkanımız olduğu için geliyor. Yahut BRICS toplantısına Türkiye davet ediliyor. Özel davet ediliyor. Şimdi bu şunu gösteriyor. Yani meseleyi böyle dar siyasi çekişmelerden biraz daha yukarı çekip gerçekten ülke neredeydi, nereye geldi? Buraya biraz bakmamız lazım ve bunun da unsurlarını belki en netini Türkiye son 10 yılda özellikle de son 10 yılda ivmelendirdiği şekliyle hakikaten bir yandan gerçekçi ama bir yandan da hedeflerinden kopmayan bir harmonizasyonla sağladı. Dolayısıyla biz bugün hani Türkiye'yi bu kadar merkezi bir konumlandırmaya, bu kadar merkezi aktör olarak konumlandırmaya başvuran cümleler kullanıyorsak bu pekala Avrupalı partnerler tarafından da böyle okunuyor, böyle görülüyor. ABD açısından da böyle okunuyor. Ve şunu tekrar söyleyeyim. Yani 2023 seçimleri öncesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın işte bir şekilde alaşağı edilmesini sağlamamız gerekir diyen Biden yönetimi de dahil olmak üzere bugün hangi Amerikan yönetimi gelse bu stratejik durumu, bu jeopolitik yeni gerçeklik durumunu göz ardı ederek politikalarını şekillendiremez. Ha, tarz farklılıkları vardır, üslup farklılıkları vardır, biçim farklılıkları vardır. Trump, Biden farklı insan ama son tahlilde Amerika gibi ülkeler dış politika oryantasyonlarını, yönelimlerini çok böyle minör yani benim canım şunu istedi, senin canın bunu istemiyordu'ya göre şekillendirmez. Daha orta ve uzun vadeli projeksiyonlar koyarlar ve burada da kendi çıkarlarının örtüştüğü nereler var? Şimdi Suriye meselesi mesela bu çok konuşuluyor. Ya Suriye, işte Halkbank, Katsa, F-35. Şimdi bu başlıkların tamamına bakıldığında aslında Türk-Amerikan ilişkileri özellikle son 20 yılda belki hiç olmadığı kadar Türkiye lehine bir pozisyona geldi. Niye? Yani siz 15 Temmuz darbe girişiminin hemen sonrasındaki 41. gün o kuzey operasyonlarını, Suriye'nin kuzeyine yaptığınız operasyonları yapmasaydınız, Suriye'de bu yeni durumu inşa etmeseydiniz, fiili durumu oluşturmasaydınız ve sonrasında da bunu sahaya taşımasaydınız, masaya taşımasaydınız, sonrası Karadeniz bölgesindeki statükonun ne şekilde evrileceğini, araya Montreux üzerinden Karadeniz'in bir dokunulmazlık alanı inşa etmesini, yine gıda güvenliği, arz, gıda arzının güvenliğini sağlayacak şekilde tesis etmeseydiniz Türkiye olarak, bugün Türkiye bu söylediğimiz merkezilikte konumlanamazdı. Dolayısıyla bunu biraz aslında geriye çekilerek, yani bundan 15 sene önce hangi bağlamlar vardı, şu an o bağlamları Türkiye nasıl başardı, nasıl, hangi politikalarla yürüttü ve gelinen nokta, çok şükürler olsun, bugün gerçekten tüm dünyanın gözünün çevirdiği, baktığı, acaba ne çıkacak? Buradan NATO'ya ilişkin yepyeni bir formasyon çıkacak mı ve burada hangi aktörler nerelerde konumlanacak sorularını bize sordurtuyor. Bunun da merkezi tarafında Türkiye var.
2: Çok teşekkür ediyoruz. AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan'la konuştuk. Buradaki toplantıları, gelişmeleri değerlendirmeye devam edeceğiz. Merve Türkay.
0: Teşekkür ediyorum Tülay Ağoğlu ve Sayın Babacan'a. Bu arada liderlerin uçakları peyderpey Ankara'ya inmeye devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalarda ekranlarınızda gördünüz. Almanya Şansölyesi Mersin uçağı da Ankara'ya indi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılandı. Her lider bir bakanımız tarafından karşılanıyor. Ondan evvel de Estonya Başbakanı, Slovenya Cumhurbaşkanı Pellegrini'nin uçağı inmişti. Ondan evvel de Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u taşıyan uçak Ankara'ya giriş yapmıştı. Zaten arkamızdaki noktada da hareketlilik var. Zaman zaman Tolga Hoca ile konuşuyoruz. Girişler mi başladı, gelişler mi başladı? Çünkü bir akşam yemeği daveti verilecek. Eşlerle birlikte, değil mi? Eşleri onunla da, liderler ve eşleri onunla bir akşam yemeği daveti verilecek. Ve bu akşam öyle devam edecek. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne liderlerin gelişi başladı. Bu arada Estonya Başbakanı'nın A Haber'e verdiği bir röportaj var. Özel bir röportaj var. Nihal'in tüm liderlerle görüşmeye çalışıyoruz. Konuşmaya çalışıyoruz. Mikrofon uzatıyoruz. Eğer toplantıları yoksa, bir yere yetişmiyorlarsa sağ olsunlar yanıtlıyorlar. Çok önemli bir zirve. Herkes bu zirvede bir imzasının, bir açıklamasının olsun istiyor. Dinleyelim bakalım Estonya Başbakanı neler söylemiş A Haber mikrofonlarına.
4: En önemlisi bu tür bir birlikteliği sergilemektir. Çünkü NATO dünyadaki en güçlü müttefik ve öz savunma gücüdür. Ankara'dan herkese birleşmiş olduğumuz ve birlikte çalıştığımız mesajı verilmelidir. Bu ilk öncelik. İkincisi ise Lahey'de başlattığımız sürecin Ankara'da da sonuçlandırılacağı ve savunma harcamalarımızı artıracağımıza dair verdiğimiz sözün yerine getirileceğidir. Bu nedenle herkesin aynısını yapması gerektiğini kabul ettik. Ayrıca Ukrayna'ya destek vermek ve savunma sanayi konusu da önemli. Örneğin Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Ancak bu Avrupa'da da geliştirilmeli. İşte bunlar en önemli konular.
0: Evet, Estonya Başbakanı da bunları söyledi. A Haber mikrofonlarına konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Tolga Hocam, yavaş yavaş liderler geliyorlar. Sanki arkamızda bir hareketlilik var, ben görüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Sayın Trump'la görüştüğü salon başka bir bölümde. O liderlerin hep gördüğümüz, karşılandığı nokta başka bir bölüm. Bizim konuşlandığımız bölümü gören alan, yarın liderlerin teker teker her NATO liderler zirvesinde olduğu gibi o yürüyüşü gerçekleştirecekleri, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından ev sahibi olarak karşılanacakları o nokta, o koridor burada. Yarın zaten sıklıkla o alanı da göreceğiz. Oradan da gerçekleştireceğiz yayınlarımızı. Ama biz artık şu an gündemimizde, yani zirve resmi olarak evet yarın ama bizim açımızdan başladı aslında Donald Trump'ın açıklamalarıyla, basın toplantısıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarıyla. Bence biraz onları daha irdeleyelim. Öyle devam edelim.
1: Hatta şöyle diyebiliriz, çok affedersiniz.
0: Buyurun hocam.
1: Aslında bugün NATO zirvesinden ziyade Türkiye-Amerika arasındaki bir zirve. Bugünün gündemi aslında biraz öyle.
0: Zaten resmi de bir ziyaret, yani açıklama Beyaz Saray'dan öyleydi. Hani belki bugünkü ziyaret Sayın Trump'ın resmi bir ziyaret kapsamında olacak. Yarın NATO liderler zirvesine gelecek. Zaten konuşmasında Erdoğan çağırdığı için, yani Erdoğan ev sahibi olduğu için geliyorum. Aramız çok iyi ifadelerini kullanmıştı. Biz biraz daha yeni NATO'ya bakalım istiyorum. NATO 3.0 diyoruz. NATO 3.0'dan tam olarak ne anlamalıyız? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini savunma anlamında belki de askerlerini çekeceği bir Avrupa'nın konumlanacağı bir sistem mi? Yeni bir savunma anlayışı mı? Ve düşman konseptinin, yani bu paktın kurulmuş olma sebebi işte Rusya Soğuk Savaş dönemi. Artık bu çerçevenin genişleyeceği bir süreç mi? Donald Trump'ın kırgınlığı, Avrupa Birliği ülkelerine, İran'a saldırıları döneminde. Şimdi hangi noktada genişleyecek? Ne kadar genişleyecek? Nasıl bir tanımlama yapılacak? Aslına bakarsanız meselenin tamamen merkezinde Çin'de ABD arasındaki rekabet var.
1: Şimdi NATO 3.0 bir kere, yani çok fazla duyacağız bundan sonra. Çünkü yeni konseptin tanımı böyle yapıldı ve bu konsept aslında artık bu zirvede somutlaşacak. Yani artık bütün devletler bu konsepti nasıl takip edecekler? Kendileri milli olarak nasıl dahil olacaklar? Kendi savunma kapasiteleri nasıl şekillenecek? Bunlar artık somutlaşacak. NATO 1.0 Soğuk Savaş dönemi, Sovyetlere karşı ve NATO'nun asıl kurumsallaştığı zaman. NATO 2.0 NATO'nun en uzak olduğu, kendi kurumsal kapasitesinden, mantığından uzak olduğu dönem. Biz bu NATO 2.0 sürecinde NATO'nun iklimden çevreye kadar birçok kendisiyle ilgili olmayan konulara değindiğini gördük. Göçle ilgili çalışmalar yaptığını gördük. Nispeten işte Afganistan müdahalelerinde vesaire bir savunma anlamında varlık göstermeye çalıştı bu konsept ama orada da başarılı olamadı. Ama NATO 3.0 dediğimizde artık bu NATO'nun yeniden hayata döndüğü, savunma kapasitesini geliştirdiği ve birlikte hareket edilen,

0: savunma sanayinin ortaklaştığı demokratikleşme diyorlar buna, herkesin dahil olduğu, ittifaktaki herkesin dahil olduğu bir savunma sanayine dönüş. Bu 3.0'ın konsepti çok daha sert aslına bakarsanız. Çünkü artık evet Rusya bir tehdit ama tek başına bir tehdit değil. Başka tehditlerin de, coğrafi tehditlerin de artık gündeme geldiği ve konvansiyonel mücadelenin de artık yeniden gündeme geldiği bir konsept bu.
1: Peki hocam, ben notlarım arasındaydı. Yeni bir konseptten bahsettiğimiz için soruyorum. Şimdi ilk kez NATO yeni güvenlik mimarisinin merkez ülkelerinden biri haline gelmiyor. Ama bu denli güçlü bir biçimde ilk defa geliyor. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı'nın da açıkladığı bir konuydu. Adana Çok Uluslu Kolordu Karargahı konusu. Şimdi neden bu zamanda, yani NATO'nun güney kanadı ifadesi kullanılıyordu. Artık bu ifadenin yeterli olmadığını görüyoruz. Yani yaşanan süreçte sonra özellikle 10 yıla baktığımızda NATO 3.0 da bunu kapsamıyor. Demek ki bu çok daha farklı bir anlam içeriyor. Adana Çok Uluslu Kolordu Karargahı. Yani Akdeniz'e açılan bir şehrimiz Adana. NATO'nun merkezi olarak Türkiye'de Adana. Bu anlamda baktığımızda mı, yoksa Doğu Akdeniz'in güvenliği, Orta Doğu'nun güvenliği açısından yeni konsepte nasıl bir yer ediniyor?
0: Şimdi bu yeni konsept, bu sırada şunu söyleyelim. Bu söylediğimiz her şey böyle bir ayda iki ayda yapılan şeyler değil. Bunlar hep uzun vadeli. NATO bu anlamda biraz yavaş hareket eden. Çünkü askeri ittifaklar biraz böyledir. Bir kere oy birliği gerekiyor. Bunlar zaman alıyor. Bunun kurgulanması, hayata geçmesi hep zaman alan şeyler. Ama yeni NATO'da biz şunu görüyoruz. Avrupa'dan Amerika olabildiğince eski var olan olduğu yerlerden kayıyor. Neden bahsediyorum? Mesela Almanya'da, İspanya'da, İtalya'da müşterek kuvvet komutanlıkları vardı. Buraların komutanlığı Amerika'ya bağlıydı. Şimdi Amerika buralardan çekildi ve buraları bu ülkelere devretti. Bu ülkelerdeki karargahlara devretti. Kendi askerlerinin bir kısmını Almanya'dan çekip Polonya'ya kaydırdı. Bunların hepsi Trump'ın böyle masada oturup bir günde aldığı kararların uygulanması değil. Bunların hepsi NATO çerçevesinde çok daha önceden Avrupa'nın daha fazla sorumluluk almasına yönelik alınan kararların akabinde gelen adımlar. Türkiye'deki durum da aslında yine bununla ilintili ve Türkiye, sizin de hatırlattığınız o Güney Kanad'ın bir parçası, bir uç, NATO'nun ucu diye değerlendirilirdi. Bugün artık daha farklı. Bugün eğer kanat olarak bakacaksak hem Güney hem Doğu Kanadı'nın bir parçası, uç değil merkez ülke olarak kabul ediliyor. Doğal olarak tüm bu yönetim kademelerinde, karar alma kademelerinde Türkiye'nin daha fazla müdahil olduğu süreçler görüyoruz. Türkiye'de Adana tabii ki önemli, sonuçta orada bir NATO üssü de var daha önceden. Önemli bir varlık gösterme açısından kıymetli ama Türkiye'de zaten bir NATO müttefiki olarak gerekli zamanlarda gerekli desteği zaten verdi bugüne kadar. O yüzden burada yer alan birlik aslında Türkiye'ye destekten ziyade Türkiye ile birlikte hareket etmek açısından kıymetli. Türkiye'nin yönetime dahil olmasıyla ilgili bir süreç. O yüzden bunlar önemli. NATO'nun,
1: yani ABD'ye bağımlılığın azaltılabilmesinin teknik yolu tek başına mümkün olmadığı da aslında Donald Trump bunu yeni söylemedi. İlk döneminde de dile getiriyordu ama yeni dönemiyle birlikte artık bu netleşti. Türkiye'siz imkansız olduğu gerçeğinin ortaya koyulacağı bir zirve. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Türkiye ile ortak hava savunma sisteminin üretimi konusunda bir görüşme yapmayı hedeflediği belirtiliyor Fransa basınında.
0: Yani Macron'u bu anlamda çok iyimser değilim maalesef. Macron bu anlamda Türkiye ile birlikte hareket etmeyi çok istemeyecektir. Çünkü Almanya ile birlikte de hareket etmedi. Yani orada Avrupa Birliği'nde bir hava savunma sistemi oluşturulmaya çalışıldı. Orada kendi silahlarının kullanılmasını istedi. Almanya ile böyle bir gerilim oldu ve o süreçten çekildi Fransa. Yani bir hava savunma sistemi bile geliştiremedi ortak olarak Avrupa Birliği Fransa'nın bu tavrı nedeniyle. Ama Türkiye'si zaten Avrupa özelinde baktığımızda dikkat ederseniz zaten mutlaka ya İngiltere ile ya Türkiye ile birlikte hareket etmek zorunda kalıyorlar. Çünkü eli sıcak olan iki ülke Avrupa'da bu ikisi.
1: Ve Avrupa Birliği'nin dışındaki en güçlü iki ülke olarak. Peki. Tolga Hocam, Sayın Tolga Sakman, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. Henüz

0: başladık, daha yeni tabii başladık zirveye. Yarın da gün boyunca yayınlarımız devam edecek. Benim bir, daha 1-2 saat yayınım var ama şimdilik size teşekkür etmek istiyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Çok sağ olun hocam. Çok sağ olun. İzleyicilerimizden de çok kısa bir ara rica ediyorum. Ardından yine devam edeceğiz.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en çok gol atılan turnuva Katar 2022 oldu. Turnuva boyunca toplam 172 gol kaydedildi. Finalde Arjantin'le Fransa arasında oynanan unutulmaz 3-3'lük maçta bu sayıya büyük katkı verdi. 2022 Dünya Kupası sadece Messi'nin zaferiyle değil, gol rekoruyla da hatırlanıyor. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
3: Reklam.
4: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
5: Ajet'le Bodrum yazı başlasın. Türkiye ve Avrupa'daki 20 şehirden Ajet'in aktarmasız Bodrum uçuşları için şimdi Ajet Mobil veya Ajet.com'a gelirsin. Bu fiyatlara Bodrum'a direkt uçarsın.
6: Uçarsın.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Expert.
11: DNR'la alışveriş keyfini katlamaya hazır mısın? DR.com.tr'de Troy kartınla yapacağın 1000 lira ve üzeri alışverişlere 200 lira, toplamda 1000 liraya varan indirim. Alışverişini yap, sepetinde Troy 200 kodunu kullan, indirimden hemen yararlan. Detaylar DR.com.tr'de.
12: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
13: Reklam.
14: Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
15: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
16: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
17: Smokin bizim işimiz.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri benzersiz ürün ve hizmetleriyle bir adım önde. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendiriyor. Dünya Kupası tarihinde en farklı galibiyet rekoru 9 farkla paylaşılıyor. Bu maçların en dikkat çekeni ise 1982'deki Macaristan-El Salvador karşılaşması. Macaristan sahadan 10'a 1 galip ayrıldı. Bu skor, Dünya Kupası tarihinde bir takımın tek maçta çift haneli gole ulaştığı en çarpıcı örneklerden biri. FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl bilgilendirdi.
1: Bir reklam.
3: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak

0: bir reklam.
1: A Haber Radyo. Reklam. Şara Enerji halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 8, 9, 10 Temmuz. Konsorsiyum lideri Tera Yatırım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
5: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
0: Reklam. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Bir reklam.
10: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
0: Bir reklam.
11: Reklam. Sektördeki 30 yılı aşkın deneyimiyle Saat ve Saat halka arz oluyor. Siz de zamanın değerine ortak olun. Talep toplama tarihleri 6-7-8 Temmuz. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Garanti BBVA Yatırım. Saat ve Saat, Türkiye'nin saatçisi.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
13: Tatil Budur hissi.
14: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
15: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Binlerce üründen net %10 hepsi para kazan. Uygulamaya gel, alışverişe başla.
16: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Pro Ace ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
17: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
18: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
19: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir.
20: enerjini güneşten al. Al ama sistemini öyle her yerden değil. Doğru sistemi kuracaksan doğru kapıya CV Enerji yetkili bayilerine gideceksin. İşini sağlama alacaksın. Bu iş kulaktan dolma bilgiyle olmaz. Güneş işi ciddidir. İşi ehliyle yaparsan hasadınız bol, bereketiniz daim olur. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
21: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
22: A Haber Radyo, haberin radyosu. Canlı yayın.
23: İlgili kendilerinden bu daha önce aldığımız sözün ben geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum ve bu konuda da Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
24: Biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı? Ben kendisinin zamanını bu soruya cevap vermeye çalışmakla harcamasını istemiyorum. Çünkü yok, çok yakın çalışıyoruz. Marco Rubio çok meşhur birisi, biliyorsunuz. Benim bakanım Scott Bessett, Pete ve diğer herkesle birlikte bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Tamam mı? Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Birçok kişiye yaptırım uygulayabiliriz. Bir sürüsüne de uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
23: Değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde bu görüşmeyi değerli dostumla tekrar bir araya geldik, onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
24: Türkiye bizden uçaklar satın aldı, en iyi uçaklardı. Ancak bu uçakları ABD'den satın aldılar ve bir uçağı ABD'den satın aldığınız zaman bunların motor değişiklikleri var. Sadece almakla bitmiyor. Yani bakım hizmetini vermek gerekiyor. Yani bu motorların bakımını da üstlenmiş oluyorsunuz. Bir uçağı bizden aldığınızda ne diyeceğiz yani? Uçağı aldınızsa ve motorun bakıma tamire ihtiyacı varsa, o zaman bunların yenilenmesi ya da güncellenmesi gerekiyorsa bu bizim yükümlülüğümüz. Ne diyeceksiniz? Ben bunu yapmayacağım mı diyeceksiniz? Bizden bir ürün satın alıyorsanız, ister bir uçak olsun bu, ister başka bir şey, bakım vakti geldiyse buna yardım etme yükümlülüğümüz yok mu? Ne diyeceğiz yani? Yok, sen bu ürünü kullanmana izin vermiyoruz mu diyeceğiz, o kadar para verip satın aldığın ürün için. Yani açıkçası Türkiye bize ABD'ye başka birçok daha geleneksel ülkeden çok daha fazla yardımcı ola geldi.
25: Evet, aslında bu soruyu bizim adımıza, haber adına Kübra Bağ sormuştu bu salonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Cumhurbaşkanı Erdoğan F-35 sözünü aldık, 5 uçak sözü aldık. Trump sözünün elidir yanısını vermişti. Ardından da Donald Trump, işte az önce de dinledik, bu yanıtları verdi. Hatta yaptırımların kaldırılacağını açıkladı. O toplantıyı takip etti Kübra Bağ, basın toplantısını takip etti. Soruları sordu ki en önemli soruydu ve en önemli yanıtı da verdi Donald Trump. Peki şimdi liderlerin görüşmeleri devam etti. Ardından da heyetler arası görüşmeler, yani liderlerin başkanlığında heyetler arası görüşmeler de sona erdi. Peki program şu an nasıl ilerliyor? Dönelim Kübra'ya. Kübra'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı bir noktada onlar. Sözü bir de Kübra'ya bırakayım. Orada neler oluyor dinleyelim.
1: Evet, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oldukça yoğun bir programı vardı aslında. İlk olarak Kanada Başbakanı'nı kabul etti. Daha sonrasında ise Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı kabul etti. Ardından aslında 17 yıl sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başkan Türkiye'ye, Ankara'ya geliyordu. Ve ABD Başkanı Donald Trump'ı da havalimanında karşıladı. Orada ayaküstü samimi bir sohbet gerçekleştirdiler. Daha sonrasında külliyeye geçildi. Burada yeniden resmi törenle karşılandı. Oldukça görkemli bir tören olduğunun da altını çizelim. Diğer törenlerden de farkı oldukça dikkat çekici noktadaydı. Daha sonrasında basın toplantısına geçildi. Ancak bu basın toplantısıyla ilgili detayları paylaşmakta fayda var. Çünkü diğer liderlerle gerçekleştirilen ortak basın toplantılarından çok daha farklı. Amerikan tarzı bir basın toplantısıydı. Tıpkı Oval Ofis'te olduğu gibi bir soru cevap şeklinde dizayn edilmiş bir basın toplantısından söz ediyoruz. Basın mensuplarının da her iki lidere de elbette ilgisi yoğundu. Pek fazla konuda çok fazla sorular soruldu. Bunların başında da elbette Katsa yaptırımları, yine F-35 meselesi, Kaan motorları gibi meseleler geliyordu. Bizler de A Haber ekibi olarak orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konuları sorma fırsatı bulduk açıkçası. Kaan motorlarını, Katsa yaptırımlarını, F-35 konusunu sorduk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtları da oldukça önemliydi. Özellikle dostum Trump'ın Kaan motorları ile ilgili olarak dostum Trump'ın bize verdiği müjdeyi herhalde yeniden verecektir. Bu müjdeyle kendisi de herhalde liderler zirvesinde teşekkür edeceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle liderler zirvesinin Ankara'da gerçekleştiriliyor olmasının önemine dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump ise Türkiye ile hiç olmadığı kadar iyi ilişkiler geliştirildiğinden bahsetti ve Türkiye'ye yönelik bütün müeyyedileri kaldırıyoruz dedi. Bu oldukça önemliydi. Trump'ın Türkiye'nin müttefiklik bağlarına sadakatini övdü ve biz dostlarımıza ambargo uygulamıyoruz diyerek hem savunma hem de ticaret hatlarındaki kısıtlamaların aslında kaldırılacağını da ilan etmiş oldu. Katsa yaptırımlarının kaldırılacağını aslında ilan etmiş oldu diyebiliriz. Türkiye'nin liderliği altında çok güçlü bir askeri yapılanma olduğunu söyledi Trump ve İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelerin kendilerini yarı yolda bıraktıklarının da altını çizdi aslında. F-35 meselesi oldukça önemliydi. Her iki liderin cevaplarını da bir kez daha hatırlatalım dilerseniz. Trump şunları söyledi. Eğer ABD'den uçak satın aldıysanız bunların bakımı da yapılıyorsa bakımını da yapmak bizim sorumluluğumuzdur. Bunu yapmamız gerekir. F-35'ler konusunda ele alıp bir karara bağlayacağız dedi. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan da biz 5 uçağın sözünü aldık. Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü bulunuyor. Bu zirvede yapacağımız görüşmeye aldığımız sözü geleceğe yönelik olumlu şekilde test ettiğimizi biliyorum. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır ve bu zirveden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Bugün akşam saatlerine gelindiğinde 19.30'daysa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan aslında liderler, devlet başkanları onuruna bir akşam yemeği verecek, bir resepsiyon düzenlenecek. Bu resepsiyon oldukça önemli. Çünkü bu gayri resmi toplantılarda, çalışma toplantılarından çok bu toplantılarda aylar süren diplomatik müzakerelere yol açacak aslında görüşmeler, ayaküstü sohbetlerde gerçekleşebiliyor. İşte bugün de o resepsiyonlardan biri gerçekleştiriliyor olacak. NATO Liderler Zirvesi marjunda diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım.
3: Teşekkür ediyoruz. İşte bu görüşmenin detaylarını anlattı. Şu an programın nasıl ilerlediğini anlattı. Kübra Balki basın toplantısını izleyen gazeteciler arasındaydı. Çok da önemli bir soru sordu. Katsa yaptırımlarını, F-35 sürecinin yeniden başlayıp başlamayacağını sordu ve o soru üzerine Sayın Cumhurbaşkanı'na yönelttiği o soruya Donald Trump, ben buna yanıt vereyim müsaadenizle. Siz kendinizi hiç cevap vererek yormayın. Bunu kaldırmamız gerekiyor dedi. Katsa yaptırımlarını kaldırmalıyız. Biz bu yaptırımları kaldıracağız. Tamam mı dedi. Hatta bu şekilde de altını
25: çizdi. Pek çok gösteri uçuşu gerçekleşti. Bugün gerçekleşmeye de devam ediyor. Yerli ve milli hava unsurlarımız Ankara semalarındalar. Bu alandan biraz bahsetmiştim size. Arkamdaki binada gerçekleşecek yarın NATO Liderler Zirvesi ve buradaki koridor üzerinden yürüyecek liderler ve bu binaya giriş yapacaklar. Peyderpey gelmeye devam ediyorlar. Hem Ankara Havaalanı'na Etimesgut'ta yeni açılan, daha doğrusu kapasitesi genişletilen yeni bir pist daha yapılmıştı. Hem de Esenboğa Havalimanı'na inişler geliyor. Zaman zaman ekranlarınıza da taşıyoruz. Fakat burada Cumhurbaşkanlığı'nda Millet Kütüphanesi'nin olduğu binada basına iki kat ayrılmış. Burası 6 katlı bir bölüm. O 6 kat boyunca da çalışmalarına devam ediyor tüm basın mensupları. Ve her şey düşünülmüş. Tüm detaylar düşünülmüş. Zaten buraya gelmeden önce bizim akredite kartlarımızı aldığımız iletişim başkanlığı bir çanta hazırlamıştı ve onun içinde bir gazetecinin böyle bir zirveyi takip ederken ihtiyaç duyduğu her şey vardı. Burada şarj edilebilir telefonlar, kameralar, bilgisayarlar için her türlü tedbir alınmış. Ve burada basın mensuplarıyla, yabancı basın mensuplarıyla da konuşuyoruz. 3000'den fazla basın mensubunun takip ettiği belirtiliyor zirveyi. Onların söyledikleri zirveye ilişkin izlenimleri, Türk misafirperverliğine ilişkin izlenimleri çok çok önemli. Ama sanıyorum ki bir görüntü var. Bugün pek çok uçuş gerçekleşti. Türk Yıldızları'nın bir uçuşu vardı. Demiştik bir karşılama uçuşu vardı. Şimdi oradan bir bölüm getireceğiz ekranlarınıza. Ankara semalarından görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Bugün gerçekleşti bu gösteri uçuşu. Yarın da devam edeceğini tahmin ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Donald Trump'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir törenle karşıladı. Ve topaçı atışları gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal marşı okunurken, ardından milli marşımız okunurken ve o esnada da Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobositimi Türk Yıldızları selamlama uçuşu gerçekleştirdiler. Pek çok forum da aynı zamanda devam ediyor ama en önemli forum Savunma Sanayi Forumu ki bu zirve kapsamında ana forum olarak gerçekleşiyor Savunma Sanayi Forumu. Normal liderler zirvelerinde hep ara forumlar olarak gerçekleşirdi. Zirve öncesinde de zaten bunun bilgisi verilmişti, paylaşılmıştı ve yerli ve milli savunma sanayi bu forumun merkezinde. Heyetler TUSAŞ'ta ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Mürtet Hava Üssü'nde ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Damla da gün boyunca alanda oradaki forumdan detayları bizlerle paylaşıyor. Hemen Damla Kuşkapan'a dönelim. Damla detayları bizimle paylaşacak. Türk savunma sanayinin gördüğü ilginin yansımalarını, bugüne ilişkin yansımalarını bizimle paylaşacak.
5: Merve, bugün aslında yer gök Türk savunma ürünleriyle doluyor diyebiliriz. Bir yandan şu anda Hürjet az önce uçuşlarını gerçekleştirdi. Birazdan da Hürkuş yine tekrar geçiş yapacak ayrıca. Türkiye bugün adeta gövde gösterisi yapıyor diyebiliriz. Dünya liderleri bugün Ankara'da liderler ve bakanlar külliyede resepsiyona katılırken yerli ve yabancı savunma sanayi firmalarının heyet ve temsilcileri de TUSAŞ'a geldi. Bizler de şu an TUSAŞ'taydık. Gündüz tabii ki savunma sanayi forumundaydık. Oradan da biz buraya geldik. Hürjet az önce iki kere geçiş yaptı. Şimdi Hürkuş da birazdan gelecek. Onun geçişini ekranlarınıza getireceğiz. Tüyleri diken diken anlar yaşanıyor aslında bu noktada. Önce bir resepsiyon gerçekleşti. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün konuştu. Ardından da uçuş gösterisi başlamış oldu. Türk savunma ürünlerini biz kenarda da görüyoruz. Orada da aslında boy boy sergileniyor hepsi. Şu an bir yandan da Hürjet var, Kaan var, Kızılelma var, Anka var, Aksungur var, Altay tankı var, roketler var, füzeler var, aslında ne ararsınız geliyor şu anda. Kameraman arkadaşım Uğur Koçak ekranlarınıza getiriyor. Tam üstümüzden geçecek şu anda. Türk savunma ürünleri adeta gökyüzünde süzülüyor şu anda. Hürkuş şu anda üzerimizden geçti, evet. Hürjet ardından Hürkuş geçişini yaptı tam da bu noktadan. Bir yandan da gösterelim, tabii çok kişi var burada. Yerli ve yabancı heyetler var. Savunma sanayi firmalarının müdürleri, yöneticileri, temsilcileri var. Hepsi aslında Türk savunma yerlerini burada boy boy görüyorlar. Bizler için oldukça gurur verici anlar olmuş oluyor. Bu kadar aynı anda yerli ve milli uçağı bizler de uçuşunu aynı anda ilk defa şahitlik ediyoruz diyebiliriz. Hangi uçaklar uçacak ondan da bahsedelim dilerseniz. Az önce bahsettiğim gibi Hürjet'i gördük. Ardından Hürkuş uçuş geçti. Hürkuş bir kere daha geliyor. Hürkuş evet ikinci geçişini gerçekleştiriyor. Evet ikinci kere tekrar geçti. Anka birazdan bir uçuş gerçekleştirecek. Anka 3. O anları da şahitlik etmiş olacağız. Ardından neler göreceğiz? Gökbey'i göreceğiz. Çok amaçlı genel maksat helikopterimiz. Atağı göreceğiz. Akıncı'yı göreceğiz. Baykar 03'ü göreceğiz. Anka'yı göreceğiz. Ve Aksungur'u göreceğiz. Ve bunlar aynı anda bir çoklu uçuşta gerçekleştirecekler. İkili ve dörtlü şekilde. O anları da şahitlik

Kararlarımız kanun biliyorsunuz Endonezya-Libya anlaşması var. 48 adet kan Endonezya'ya ihraç edilecek. Testleri şu anda geliştirme testleri devam ediyor. Bizler geçtiğimiz günlerde Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ü konuk almıştık. O da testlerinin bu yıl içinde de yapılacağını söylemişti. Bir uçağımız daha geliyor. Onu da ekranlarınıza getirelim. Birazdan üzerimizden geçecek yerli ve milli gururlarımız, çelik kanatlarımız gökyüzünde adeta şov yapıyor diyebiliriz aslında. Evet, gelecek şimdi. Evet. Anka 3 şu anda uçuşunu gerçekleştiriyor. Görüyorsunuz çok farklı, ben zamanda estetik bir yapısı var. Çok farklı diğer uçaklardan. İnsansız hava aracı Anka 3'te süzüldü. Oldukça etkileyici anları olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer uçak gelene kadar hemen sağ tarafımızdaki savaş uçaklarımızdan da bahsedelim dilerseniz. Kaan burada, Kızıl Elma burada. Şu anda tabii ki de az önce belirtti. Kaan'ın testleri 2026 yılında da yerde de havada da devam edecek. Kızıl Elma'ya geçelim dilerseniz o arada. Kızıl Elma'dan da bahsedelim sizlere. Çok fazla uçak var bu noktada. Hangisine sıra gelecek onu da bilmiyoruz. Kızıl Elma Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı. İnsansız havacılıkta yeni bir çağın kapısını aralayan, radardan kaçma yani düşük görünürlük yeteneğine sahip olan üstün bir yetenek olduğunu belirtelim öncelikle. Baykar tarafından geliştirildi. Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağı. Aynı zamanda insansız hava araçlarının elde ettiği çığır açıcı başarıların üstüne inşa edilmiş olup ileri nesil teknolojileri bünyesinde barındırıyor diyebiliriz. Hemen yanında Anka 3'ü var. Onu da ekranlarınıza getirelim beklerken, bir diğer uçuş gerçekleşene kadar, üzerimizde sorti yapana kadar. Anka 3'te yine burada olan etkileyici savunma ürünlerimizden bir tanesi olduğunu belirtelim onu da. Jet motorlu insansız hava uçağı Anka 3. Zaten az önce uçuş da yapmıştı. Bu da yerdeki hali diyebiliriz aslında. Uçağın en önemli özelliği klasik bir kuyruk yapısının olmaması. Uçağın kanat formunda tasarlanması aslında. Bu tasarım aynı zamanda uçağa yüksek hız, uzun menzil, yüksek taşıma kapasitesi avantajı sağlıyor. Şu anda bir helikopter yaklaşıyor. Gökbey olduğunu tahmin ettiğimiz helikopter buraya doğru geliyor şu anda. Bizler de bekliyoruz. Gökbey'in zaten çok fazla versiyonu var biliyorsunuz sizler de. Jandarma için kullanılıyor, Sağlık Bakanlığı'nda kullanılıyor ve bu noktada aslında süzülüyor. Daha önceden TUSAŞ'a gelmiştik zaten Gökbey için bizler de. Onun tekrardan havalandığı anlara şahitlik etmiştik. T625 Gökbey, Türkiye'nin sıfırdan tamamen kendi mühendislik ve tasarımıyla geliştirdiği ilk yerli genel maksat helikopteri olması açısından tarihi bir öneme sahip. Şu anda da evet, o farklı hareketleriyle üzerimizden geçiyor şu anda yerli ve milli helikopterimiz. Adeta gökyüzünde süzülüyor diyebiliriz. Tam üstümüzde şu anda. Yerli ve yabancı basın mensuplarına, heyetlere gövde gösterisi yapıyor. Bizler gövde gösterisi diyoruz ama savunma sanayi bu program için aslında yetenek paylaşımı diyorlar. Doğru olan ifade bu diyorlar. Onlar birazdan mütevazı davranıyorlar ama bizim için aslında gövde gösterisi oldukça akrobatik hareketler yapıyor şu anda Gökbey. Motorunda T tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirildiğini de belirtelim. Çok geniş görev yelpazesine sahip. Jandarmadan Sağlık Bakanlığı'na kadar farklı versiyonları var. Envanter durumundan da bahsedelim. İlk teslimatları Jandarma Genel Komutanlığı'na yapıldı. Jandarma envanterini zaten aktif olarak kullanılıyor. Şu anda kara kuvvetlerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde de kullanılıyor. Diğer taraftan yine Bayraktar Akıncı bu noktada. Onu da görmüş oluyoruz.
Bir diğer uçuş da birazdan tekrardan gerçekleşecek. Hemen tekrardan uçuş sırasından da bahsedelim sizlere. Gökbey'den sonra Atak helikopteri bekleniyor. Birazdan o da uçuşunu gerçekleştirmiş olacak.

sonrasında Akıncı'yı göreceğiz. Ankara tekrar gelecek ve çoklu uçuşlar, üçlük oluşu gerçekleşecek. Evet, ardından da Aksungur olacak. Bizler şu anda TUSAŞ'tayız. Yerli ve milli ürünlerimiz hem karada hem de havada sergileniyor şu anda. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ekranlarınız ikiye bölündü. Sağ tarafta Damla'nın anlattığı alan. Sol tarafta da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uçağının indiğini görüyoruz havalimanına. Geçtiğimiz dakikalarda bir görüntü paylaşılmıştı. Macron'un eşinin uçaktan indiğini görmüştü. Öyle tahmin ediyorduk ki eşinden sonra Macron'un da uçaktan ineceğini. Ama bir detay vardı. Macron NATO Liderler Zirvesi öncesinde Suriye'yi ziyaret etti. Dolayısıyla farklı noktalardan geliyorlar. Macron Suriye'den geldi Türkiye'ye, Ankara'ya. Muhtemelen eşi de Fransa'dan geldi. Dolayısıyla Fransa'ya ait iki farklı uçak indi bugün Ankara'da havalimanlarına. Ve birazdan da Macron'u taşıyan uçağın kapısı açılacak. Havaalanına indi ve Macron'un da ineceğini varsayıyoruz birkaç dakika içerisinde. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımı var. Fotoğraflar var. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la bir araya geldiği anlara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem havaalanında hem de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o karşılama törenine ilişkin fotoğrafların üzerinde ise şu açıklama var. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştiren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, değerli dostum Sayın Donald Trump'ı ağırlamaktan memnuniyet duydum. Gündemimizdeki pek çok meseleyi inanıyorum ki Sayın Başkan'la dayanabilirim. Danışmamız ve güçlü ilişkilerimiz sayesinde hayırlı bir neticeye ulaştıracağız dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Zaten Donald Trump'ın Ankara'da olması, Trump'la Ankara'da olmak bize güç kattı ifadesini kullanmıştı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump'tan bu konuda aldıkları sözden de bahsetmişti açıklamalarında, sorulara verdiği yanıtlarda ve ardından da Donald Trump sözünün eridir ifadesini kullanmıştı ve Donald Trump'tan da katsa yaptırımlarının kaldırılacağı açıklaması geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdikleri ortak basın toplantısında. Alandan görüntü gelmeye devam ediyor. Liderler iniş yapmaya devam ediyorlar. Bu arada iki farklı havaalanına, Ankara Havaalanı ve Esenboğa Havalimanı'na liderlerin gelişleri sürüyor. Bu akşam da liderler ve eşleri onuruna bir akşam yemeği düzenlenecek. Bu arada resepsiyon için, o akşam yemeği için, az evvel bahsettiğim akşam yemeği için de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan da yemeğin yenileceği alana geldiler. Araçtan indiler ve o alana doğru ilerliyorlar. Külliye diyoruz zaten buraya. Burası bir yerleşke. Çok büyük bir alan. Farklı işte noktalar var. Arkamızda bulunan alan ki NATO Liderler Zirvesi'nin gerçekleşeceği alan zaten kongre merkezi. Biz Millet Kütüphanesi'nin bulunduğu bölümdeyiz. Yani tüm basına bu alan ayrılmış. Ve şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan ev sahipliği yapacaklar. Liderler 32 devlet ve hükümet başkanı ve eşinin onuruna verilecek akşam yemeği daveti gerçekleşecek ve ev sahibi olarak da Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın eşi Emine Erdoğan giriş yaptılar. Evet, şimdi basına da fotoğraf verilecek, ardından da liderler ve eşleri onuruna gerçekleşecek akşam yemeğine geçilecek. Evet, bir fotoğraf karesi de paylaşılıyor. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da bugün programı yoğundu. Çankaya Köşkü'nde 20 devlet ve hükümet başkanının eşiyle programları vardı Emine Erdoğan'ın. O programlarda takip edildi. Çok yoğun programlardı. Bu arada evet, şu an rutinin resepsiyon için NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin aracı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan davetlilerini kapıda karşılayacaklar. 32 devlet ve hükümet başkanı bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi görüşmeler.

0: görüşmeler başlamadan önce akşam yemeğinde bir araya gelecekler. Kendilerinin onuruna verilen akşam yemeği davetine katılmak üzere ilk gelen isim ev sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan'dan sonra herhalde ikinci ev sahibi desek çok da yanlış olmaz. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan tarafından da kapıda karşılanıyorlar. Bu arada doçent doktor Sayın Faik Tanrıkulu'yla da birlikteyiz. Siyaset bilimci Sayın Tanrıkulu. Hocam hoş geldiniz yayına. Bu görüntüler eşliğinde konuşalım. Ama tarihi görüntüler. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un uçağa iniş yaptı. Eşleri de kendilerinden yaklaşık bir saat evvel de öyle zannediyorum. Ankara'ya iniş yapmışlardı. Birazdan da muhtemelen buraya gelecekler. Sanıyorum ki Donald Trump yalnız geldi. Değil mi?
1: Evet,
0: zirveye Melanie Trump yoktu.
1: Seyahatine de çok eşlik ettiğini ben denk gelmiyorum.
0: Evet, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki resmi programlarda görüyoruz onu Trump'ın için ama yurt dışı ziyaretlerinde pek sizin de dediğiniz gibi katılımlarını görmedik. Rutte şu an, Mark Rutte, NATO Genel Sekreteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden giriş yaptılar. Şimdi bir başka davetliyi bekliyoruz. Bakalım hocam sizinle biraz basın toplantısını konuşalım. Öyle başlayalım. Liderler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelirken resepsiyon için. Şimdi ilk izleniminiz ne oldu? Bir kere güzel bir haber, müjdeli bir haber. Katsa yaptırımlarının kaldırılması. Yani sadece F-35 ile ilgili sürecin yeniden devreye alınması, burada yanlıştan dönülmesi değil. Yani bunu Katsa yaptırımları başlığında açıklaması sanki çok daha önemliydi Sayın Trump.
1: Kesinlikle zaten Katsa yaptırımları aynı zamanda F-35 ile de ilgili bir husus.
0: İçeriyor.
1: Dolayısıyla Katsa yaptırımların gerekçesi zaten aslında çok da gerçekçi, çok da rasyonel bir karar değildi. Zaten Trump dikkat ederseniz Obama'yı bu konuda suçladı. Yani siz Türkiye'ye hem NATO ittifakı içerisindesiniz hem de kalkıp Patriot füzelerini vermekte çekimser davranıyorsunuz. Doğal olarak Trump'ın da söylemiyle beraber Rusya'ya yaklaştırma zorunluluğu haline bırakıyorsunuz.
0: Bu arada yanlış görmüyorsam Slovakya değil mi arkadaşlar, Cumhurbaşkanı gelen isim Pellegrini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Slovakya Cumhurbaşkanı da Rutte'den sonra resepsiyona gelen ikinci isim oldu diyebiliriz. İlk lider, evet, ikinci isim diyebiliriz. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Eşleri Emine Erdoğan elbette ev sahibi olarak misafirlerini kapıda bekliyorlar. Ama gelen ilk lider de zirveye Rutte'nin ardından Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini oldu. Buyurun hocam.
1: Evet, dolayısıyla bu yaptırımların veya da Katsa yaptırımların bir gerekçesi yoktur. Yani Trump aslında birinci döneminde de bir yönüyle Amerika'nın gereksiz yere yaptığı veya da aslında dost müttefik ilişkisine aykırı davranmayla ilgili olarak yaklaşımını eleştiren bir liderdi. Suriye meselesinde öyleydi. Asker çekme hamlesi oldu ama Pentagon ve müesses nizam dediğimiz yapı buna müsaade etmedi. Hatırlanacağı üzere seçim öncesi de bunu söylemişti. Yani artık Orta Doğu'da bulunuyor oluyor olmanın ve Suriye'de asker bulundurmanın bir faydası olmadığını, hatta orada DAEŞ'in aslında bir yönüyle varlığını bitirdiğini ve Türkiye'nin bu konudaki taahhütlerini...
0: Daha giriş yapıyor. Evet, Edirama'nın geldiğini söylüyor arkadaşlarım.
1: Şimdi bakın Trump gelmeden bir taraftan da gerçekten bir Katsa yaptırımları ve F-35 ile ilgili olarak İsrail'in, Netanyahu'nun ve bazı Yunan senatörlerin çok karşı bir propaganda hamlesi oldu. Yani bu New York Times aslında yaptırımların kalkacağına yönelik emareler vardı.
0: Lobi artık... hareketlendirdikleri çağrı yaptıkları da ifade ediliyor. Yani tüm Amerikan eyaletlerindeki lobileri buna karşı çıkmaları, senatörlere baskı yapmaları için bir gün evvelinden çağrıda bulundukları iddiası vardı.
1: Hatta Trump'a yakın olan Fox kanalında bir yönüyle F-35'in satılmaması yönünde aslında o lobinin oluşturduğu bir Trump'ı vazgeçirme hamleleri gibi televizyonda yayın dahi yapıldı. Dolayısıyla Trump bunlara boyun eğebilir miydi, eğmez miydi? Açıkçası

0: Özellikle Netanyahu'nun, Fox News'e katıldı. Yani şöyle yorumlandı Amerikan basınında, Donald Trump'a ulaşamadığı için Fox News üzerinden son bir gayret mesajını ulaştırmak istedi. Sizce de öyle miydi?
1: Evet,
0: bu kadar baskısı var mıydı İsrail'in Netanyahu'nun çabası?
1: Bu kadar baskı var ama Trump'ta artık şu var, yani İsrail'in bu aymazlığından yorulmuş. Dolayısıyla ben Türkiye'yle olan ilişkilerini de aslında bir yönüyle Türkiye üzerinden İsrail'i dizginleyecek, yeri geldiği zaman dolaylı terbiye edecek. Yani Netanyahu'nun bu hamlesi sadece bu süreçle beraber başlamadı. Hatırlanca Suriye meselesine apar topar gitti. Ve sen dem yerindesi Trump işine bak dedi. Yani Türkiye'nin bu etkisinden, Suriye denklemindeki etkisiyle ilgili olarak Netanyahu'ya sert bir uyarı çekmiş oldu. Yani özetle süreç içerisinde baktığınızda bu lobilere rağmen Trump boyun eğmedi. Ve açıkçası biz acaba
0: Faik Hocam,
1: kasa yaptırımları mı olur
0: Başbakanı,
1: olmaz mı derken
0: Rumen Radev'le beraberinde eşleriyle birlikte resepsiyona gelen bir diğer lider oldular. Şimdi
1: ve bugünkü basın açıklamasında söyledikleri de ilginç. Yani aslında tekrar söyledi gelmeyeceğini, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ricasıyla geldi. Arasındaki dostluk ilişkisinden bahsetti. Ve en önemlisi kimsenin bilmediği
0: dedi,
1: kadar
0: zirve Türkiye'de olmasaydı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ev sahibi olmasaydı gelmezdi dedi.
1: Zaten bu haletini aslında beden dili yansıtıyor.
0: Özellikle
1: evet, ben
0: hocam,
1: öyle gördüm.
0: Bir siyaset bilimci olarak.
1: Ben öyle gördüm. Özellikle bu NATO, yani isteksiz bir hatıra binaen geldiği bir psikoloji, ben beden dilinde onu okudum. Bir yönüyle zaten
0: isteksiz olması Avrupa ülkelerinin
1: aynen öyle.
0: Özellikle İran'la saldırıları
1: İran
0: noktasındaki
1: isteksizliği
0: ama gelmeyen destek sebebiyle mi?
1: Tabii. Zaten bunu daha geçmiş günlerde söylemişti ama bugün konuşmasında net bir şekilde ortaya koydu.
0: Bu arada zannediyorum ki Hollanda Başbakanı değil mi Rob Jetten'de evet, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiler resepsiyon için. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından şimdi kapıda karşılanan bir diğer lider de Hollanda Başbakanı Rob Jetten oldu. Buyurun hocam.
1: Evet.
0: Ben zaman zaman böleceğim sizi çünkü siz resepsiyon için gelişler.
1: Evet. Yani bu kasa yaptırımların kalkıyor olması bence bir sürpriz. Çünkü biz dünkü yayınlarda da acaba F-35 ile ilgili kasa yaptırımların ikisinin bir arada oluyor olması gerçekten bir sürpriz oldu. Sürpriz yapacağını söyledi ama genel olarak aslında sürpriz temelinde F-110 yani Kaan'ın motoruyla ilgili olaraktı. Evet. Hatta 3. 4.
0: Faik Hocam yine bölüyorum çünkü Polonya Başbakanı Karol Nawrocki de şu an eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen bir diğer isim. Bu arada daha geçen hafta değil mi Polonya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi ve burada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkent Ankara'da ağırlanması Polonya gündeminin en başlıca konusu oldu.
1: Polonya çok önemli. Yani bu Rusya meselesinden sonra NATO gereği olan milli savunma bütçesini 2 kat artıran, yani %4 civarında, doğal olarak tabii Rusya tehdidinden dolayı Baltık ülkelerini ve özellikle Polonya bu konuda en çok tedirgin olan ve en çok askeri savunma bütçesini artıran ülkelerden biri. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
0: Bu arada Çekya Cumhurbaşkanı Sayın Pavel da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen bir diğer lider oldu. Yalnız yanında eşi yok Pavel'ın. Bu arada Sayın Murat Akgün de bizimle birlikte Haber Ankara temsilcisi. Hoş geldiniz.
2: Merhaba.
0: Sayın Akgün. Resepsiyon başlayacak birazdan. Liderler gelmeye devam ediyorlar. Ben zaman zaman Faik Bey'in de sözünü kesiyorum. İzleyicilerimiz için anonslamam gerekiyor. Hangi liderlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan resepsiyonun gerçekleşeceği salonun önünde akşam yemeği davetinin verileceği salonun önünde misafirlerini karşılıyorlar. Kapıda ayakta Türk örf ve adetlerine, geleneklerine uygun şekilde. Bu arada sanıyorum Lüksemburg lideri de Cumhurbaşkanı

0: Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Evet, şimdi aracı da yaklaşıyor. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden'in aracı da yanaştı kapıya. Murat Bey, Faik Hocam'la konuşuyoruz basın toplantısını ama KATSA başlığı altında. Yani sadece F-35 özelinde değil. Basın toplantısını birlikte sizinle takip ettik. Burada KATSA başlığının Donald Trump'ın söyleminde yer alması. Yani sadece F-35, Sayın Cumhurbaşkanı 5 F-35 uçağıyla ilgili bir zaten duyuru yaptılar. Ama KATSA dedi, kaldıracağım KATSA'yı dedi Donald Trump. Bu daha kıymetli herhalde, değil mi?
1: Şimdi zaten an itibariyle NATO zirvesinden ziyade Başkan Trump da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarını ve bu sırada yapılan açıklamaları tartışıyoruz. İlgi alanımız şu anda biraz daha NATO'dan Türk-Amerikan ilişkilerine kaymış vaziyette. Yarın itibariyle yeniden NATO'ya dönüş yaparız ama yarın öğle saatlerinde eğer planlandığı gibi Başkan Trump'ın bir basın toplantısı olursa oradan gelecek olan mesajlar da çok önemli. Şimdi bugünkü basın toplantısında benim dikkatimi çeken aslında soru Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulmuştu. O da ağzını açmadan evvel Trump atıldı ve
0: hiç yormayayım sizi.
1: Hiç yormayayım sizi dedi. Ben dedi bu yaptırımları kaldıracağım. Zamanı geldi. İnsanlar dostlarına yaptırımı uygulamamalı vesaire.
0: Hep teyit etti değil mi Murat Bey? Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı?
1: Şimdi görünen o ki KATSA'nın kaldırılması yönünde bir kararlılık var. Bu yönde Amerikan Başkanı'nın tek başına yapabilecekleri var. Ancak bir taraftan bu zamanlaması üzerinde de konuşmak gerekiyor. Biz sanki hemen yani bu kalkacak, yarın kalkacak gibi düşünüyor olabiliriz. Bunu arzu ediyor oluruz. Ama Amerikan iç politikasının göz önünde bulundurup biraz daha temkinli olmakta yarar var. Çünkü Kasım ayında ara seçimler olacak. Ve zaten İran Savaşı'nda gelinen ya da daha doğrusu gelinemeyen parlak nokta nedeniyle Trump'ın iç politikada sıkıntıları söz konusu. Bunlara ek olarak Rum ve İsrail lobilerini çok rahatsız edecek acaba bir KATSA kaldırımına hemen gider mi? Bu bir soru işareti. Benim bugünkü basın toplantısından anladığım F-110 motorlarının Kaan uçakları için satışı en çabuk ve en kolay olacak işlem gibi gözüküyor. Çünkü ayın 9'u itibariyle itiraz süresi de sona eriyor ve bu süreç içinde bir itiraz olmadığı takdirde de uçaklı motorların satışı mümkün olacak. Şimdi 700-750 milyon dolarlık bir satış söz konusu. Dolayısıyla kimsenin de buna itiraz edeceği pek beklenmiyor. Ve bu beraberinde şunu getirecek. Türkiye Eurofighter'lar zaten alıyor. Bunlara Kaan uçaklarını da dahil ettiği zaman F-16 modernizasyonu da göz önüne tutarsak F-35'ler biraz daha ötelenebilir bir ihtiyaç gibi gözüküyor. Burada bir detayın da belki siz konuştunuz detay tekrar olacak ama F-35'ler katsa bunların hepsi bir torbada bir seferde olacak şeyler değil. Çünkü F-35'lerin satışının bize yasaklanması, programdan çıkışımız yasayla olduğu için, geri dönüşte yasayla olması durumunda olduğu için orada bir parça daha süreç uzayabilir. Ama netice itibariyle daha fazla uzatmadan Başkan Trump Türkiye'yi ilgilendiren bütün hayati konularda iyi niyet beyanında bulundu. Bunların gerçekleşmesi en kısa zamanda F-110 motorları, diğerleri de zaman içinde. Ama şu andan itibaren Yunanistan'da, İsrail'de, Kıbrıs Rum kesiminde kaşların kalktığını, huzursuzlukların başladığını tahmin etmek için çok uzman gazeteci, akademisyen olmaya da gerek yok. Onları nasıl göğüsleyecek Trump? Bu bir soru. Bir de KATSA ile ilgili olarak şu var. KATSA'nın uygulanma nedeni S-400'ler. Acaba S-400'lerle ilgili formül nedir? Yani Türkiye'de bir hangarda tutulması yeterli midir? Ya da bir üçüncü ülkeye mi?
0: Sanki o soruya benzer bir soru soruldu.
1: Ben orayı anlamadım.
0: Güveniyoruz ifadesini kullandı.
2: Evet.
0: Türkiye'ye ve evet. Sayın Cumhurbaşkanı'na evet. Güvendiklerini ifade ettiler değil mi?
2: Ama ben şöyle yani takip ettim.
0: Romanya Cumhurbaşkanı ve beraberinde eşi de resepsiyona gelen
2: üçüncü bir ülke veya diğer formülle ilgili olarak bir beyan olmadı. Görüyorum.
1: Yani dediğiniz gibi geçiştirdi. O sorunun cevabını geçiştirdi. Ama o formül, bir formül S-400'ler konusunda bir formül ya anlaşıldı henüz daha
0: açıklanmadı.
1: Kamuoyuyla açıklanmadı. Ya da bu görüşmelerle, çünkü bugün iki türlü görüşme var. Bir Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı baş başa görüşme, bir de heyetler arası görüşme. Eğer liderler herhangi bir konuda, ki S-400'de bunlardan bir tanesidir, görüş birliğine varırlarsa heyetlere, bakanlara çok kolaylıkla dönüp bunu halledin derler. Ama o formül nasıl gerçekleşecek? Çünkü tekrar söylüyorum, katsanın kalkması için Başkan Trump'ın

0: yapacağı bir takım girişimler var ve bunların içinde kongre çok elzem olmayan bir süreçte. Ama bir mektup göndermesi gerekiyor ve bu mektupta kongreye bir takım garantilerin verilmesi gerekiyor. Bunlardan bir tanesi de S-400'lerin nerede tutulacağıyla ve bundan sonraki kullanımlarıyla ilgili.
1: Ama sanki Murat Bey, Donald Trump bu süreci anlatırken hemen bakanlarına da döndü. İşte Maliye Bakanı'na, Savaş Bakanı'na, hepsinin tek tek adını...
2: Başlangıçta düşünüyoruz dedi zaten ilk soruda. Evet. Ondan sonra ikinci, üçüncü soruda tamam artık yani kaldıracağız diye ifadesi oldu. Bence aslında bunu o sürprizlerim derken bu konuda bir ilerleme veya da zihninde bir şey belirlemiş olduğunu ben varsayıyorum. Dolayısıyla yani anlık buradaki konuşma binaen böyle bir karar vermiş değil. Yani muhtemelen S-400 ile ilgili olarak da o artık heyetler arasındaki görüşmede bir mutabakat olmuş olduğunu. Yani Türkiye için de tabii kolay değil. Şimdi S-400'den tamamen vazgeçtik veya da üçüncü bir ülkeye veriyoruz demenin iş siyaset olarak da yani bu kadar maliyeti karşıladık ama bunu şimdi yok edeceğiz veya üçüncü bir ülkeye şey yapacağız. Ben o yüzden sanki o konuda S-400 konusunda en azından resmi kaynaklar veya da siyasi söylemlerden edindiğim analiz o konuyla ilgili çok bahsedilmediği veya da bir yönüyle belki de eş güdümlü olarak aynı zamanda kabul edilme olasılığını da ben masanın diğer tarafında olabileceğini düşünüyorum.
0: Zaten evet ben katılıyorum bu söyleme. Formül nedir bilmiyorum ama yani önce Türkiye bir müz cumhuriyeti değil. Yani siz şu füzeyi şuraya gönderin bilmem ne yapın ondan sonra bizde kas dediği gibi bu bir eş zamanlı süreç meselesidir. Ya birçok formül olabilir. Yani Körfez'deki Amerikan üslerinin olduğu bir Arap ülkesine mesela gönderilebilir. Bir bilgi dayanarak
1: ama
0: söylemiyor.
1: Murat Bey hep konuştuğumuz bir başlık olduğu için tekrar hatırlatmak istiyorum. Mesela Yunanistan'da böyle bir formül olmadı. Onların da S-300'leri var.
0: Bakın ben Atina'da 8 sene görev yaptım. Anadolu Ajansı'nda. O zamanlar alındı bu.
1: Yani mesele istihbarat kaygısıysa vesaire hani savunma sistemleriyle ilgili.
0: Türkiye'ye S-400'lerden ötürü katsa uygulanması tamamen çifte standarttır. İki noktadan ötürü. Birincisi Yunanistan aldı. Kime karşı aldı? Bizim kime karşı aldığımız çok net.
1: Çok net.
0: Yunanistan kime karşı aldı? Türkiye'ye karşı aldı. Peki bir müttefiğin diğer müttefiğine karşı ittifak dışından bir silah alması katsa gerektirmiyordu da. Şimdi Türkiye'nin son derece yasal gerekçelerle, üstelik de acil gerekçelerle, üstelik de...
1: Hatırlatalım evet. 15 Temmuz darbe girişiminin sonrasında.
0: Dedi ki bir de parasıyla Patriotlar alınmak istendi mi? İstendi. Siz verdiniz mi? Vermediniz. Peki sonra Samtilere Avrupa, İtalyan, Fransız ortak yapma.
1: O da verilmedi.
0: O da verilmedi. Ondan sonra bulunduğumuz çerçevede S-400'lere başvurdu. Bu bir çifte standart. Başka bir çifte standart da zaten bu süreci bu kadar uzun sürmesiydi. Yani bugüne kadar çok daha önce katsının kalkması gerekiyordu. Ama işte
1: 9 yıl oldu mu Murat Bey?
0: 2017.
1: Evet tam 9 yıl oldu. Evet.
0: Dolayısıyla yani artık zamanı geldi dediği zaman hani
1: ve henüz
0: yetti dedi.
1: Yine izleyicilerimiz için bir hatırlatma olsun. Henüz S-400 süreci teknik olarak devreye alınmamıştı. Netleşmemişti o katsa yaptırımlarını uyguladığında değil mi Amerika Birleşik Devletleri?
0: Şimdi çok detay. Neticede biz niçin S-400 aldık?
1: Yani biraz oradaki maksatlı hatta durumdan bahsederken belki suçlama, onu da hatırlatmak.
2: Suçlama gerekçesi de ne? Yani sen petrol füzelerini vermeyerek Türkiye'yi Rusya'ya yanaştırdın. Aslında bir yönüyle baktığın söylemi gerçekçi. Durduk yere Türkiye hem dost müttefik diyorsun hem bütün sorumluluğunu bütün misyonunu taşıyan bir Türkiye'yi sen sözüm ona cezalandırma mahiyetinde füzeleri vermiyorsun. Hangi akla mantığa uyuyor? Bir gerekçesi yok.
0: Net. Körfez Savaşı sırasında Türkiye Saddam Hüseyin'e karşı onun saldırganlarına karşı Patriot füzeleri istediğinde de yalvar yakar olduk. Yani Türkiye, şimdi bakın S-400 ya da Patriot bir hücum silahı mıdır? Hayır. Bir savunma silahıdır. Size karşı
2: NATO'nun
0: gelen...
2: NATO'nun asıl amaçlarından biri.
0: Ama siz bütün bunları görmezden geldiğinizde bunun bir tek adı kalıyor, çifte standart. Şimdi benim tahminim yeni bir sayfa, yeni bir aşama Türk-Amerikan ilişkilerinde ve Türk-Batı ilişkilerinde. Çünkü tahmin ediyorum Samtik füzeleriyle ilgili olarak da, hava savunma sistemleriyle ilgili olarak da bir aşamaya geliyor. Zaten Eurofighter'lara onay çıkmasıyla beraber her şey çok başka alanlara geçti. Yani unutmayın Eurofighter'ların bir Umman Katar'dan alınanları var. Bir de yeni üretim alınanları var. Bunlar direkt İngiliz, Alman, Fransız üretimi olarak geliyorlar. Dolayısıyla orada o onay çıktıktan sonra bir takım Türk şirketleri

0: İspanya'da, Portekiz'de, Fransa'da, İtalya'da büyük çaplı işler yaptıktan sonra, bakın helikopter gemisi üretiyoruz biz İspanya ile beraber, doğru mu? Bugün Polonya'ya, biz biraz daha bahsediyordunuz, Polonya'ya insansız hava araçları satıyoruz değil mi? O zaman artık bu saatten sonra
1: İspanya'ya eğitim uçakları satıyoruz, uçuş satıyoruz.
0: Bu gelinen noktadan sonra artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin bir takım savunma projelerinden Seyfi kastediyorum. Dışlanması.
2: Yunanistan'dan dolayı.
0: Yani bu Yunan zaten Yunan vetosu falan filan. Bunlar bahane. Başka.
1: Bugün Belçika Savunma Bakanı yanılmıyorsam verdiği röportajda Türk basınına dedi ki SET programına Türkiye'de dahil edilmeli. Fakat orada da hep Yunanistan'ın dahilini hatırlarsanız. Yani Yunanistan Türkiye'nin bu programa dahil edilemeyeceğini, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde olmadığını savunuyordu. Şimdi biz Avrupa'yı ve Avrupa Birliği'ni belki bu NATO 3.0 kapsamında artık hani biz farklı değerlendirmeye başladık da
2: aydınlandığını düşünmüyorum.
1: Öyle mi?
2: Öyle. Çünkü yani hala da tek taraflı bir ilişki
1: bu
2: biçimini.
1: Bu arada bir NATO üyesi ülke olmadığı halde davetli olan Zelenski ve eşi de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından.
0: Konuştunuz mu bilmiyorum.
1: Belki hayır. Yani henüz orada basit gelmedi.
0: Burada 3 zirve var. Bunlardan bir tanesi NATO zirvesi, bir tanesi NATO Ukrayna zirvesi, Dışişleri Bakanları zirvesinde. Bir de NATO Asya Pasifik dörtlüsüyle yapılan, yani Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Avustralya. Bu için Dışişleri Bakanı Ukrayna'nın burada. Fakat asıl Zelenski'nin burada olma nedeni Trump'ın yarın yapacağı görüşmesi. Trump'ın yarın yapacağı iki önemli görüşme var. Bizi çok yakından ilgilendiriyor. Bir tanesi Zelenski, diğeri de Suriye Devlet Başkanı. Şahane. Şimdi tabii bu gelen gidenler çok renkli görüntüler. Ama bunlar detay görüntüler.
1: Tabii, bu
0: asıl
1: bizim sesiyor.
0: Konuşmamız gereken, bize etkisi olacak olan bu görüşmeler. Şöyle bir tahminde bulunayım.
1: Buyurun.
0: Belki çok ileri bir iddia olabilir ama bu görüşmeler, yani Trump'ın Ukrayna ve Suriye ile yapacağı görüşmeler baş başa olabilir ama daha sonra belli aşamalarda Türkiye'nin dahil olacağı süreçler başlayabilir. Bunu bir kenara not edin.
1: Ben de öyle bir tahminde bulundum aslında öğle saatlerinde konuklarımızla konuşurken. Zaten bugün Trump'a Ukrayna-Rusya sorusu sorulduğunda her iki liderle de ben aram çok iyi ifadesini kullandı ama Sayın Cumhurbaşkanı'nı işaret etti. Katkısı çok büyük dedi.
2: Şimdi İran meselesinde aynı şekilde.
1: Aynı şekilde.
2: Ama Trump'ın bir yanılgısı vardı. İran meselesine Türkiye'nin savaşacağını ve onun söylemiyle vazgeçtiğini. Yani bunu belki bilmiyorum, iş siyaseten bunu söylemek durumunda kaldı. Halbuki Türkiye'nin İran savaşına hiçbir zaman başlangıçtan itibaren...
1: Ama sanıyorum orada bir İsrail vurgusu vardı. Yani İsrail ve bizim aramızdaki anlaşmazlık dolayısıyla gibi bir ifade de kullandı. Ama Türkiye'nin burada
0: yürüttüğü... çok şey var. Bakın burada tabii ki Amerikan Başkanı'na ders verecek durumda değiliz ama mesela geçenlerde ne dedi? Ya Hizbullah Suriye halletsin dedi. Şimdi bakın Suriye'deki mevcut güç Sünni'dir. Hizbullah Şii'dir. Yani böyle bir mezhep savaşı İslam aleminin, Arap dünyasının en son isteyeceği şeydir. Şu İran-İsrail savaşında
1: zaten Suriye çok nefsiyemesini
0: verdi. Niçin geride durdular? Topraklarına füze gelmesine rağmen niçin cevap vermekten kaçındılar? Çünkü bu iş mezhep savaşı. Bana kalırsa hani o hep çok nazik bir şekilde söylüyoruz. Trump neymiş şahsına bir nasır diye ama bence Trump zaman zaman aklına geleni o anda söyleyen, beyin ile dili arasındaki mesafenin kısa olduğu bir politikacı. Çok da siyasi ayrıntı ama hayati ayrıntılara hakim değil. Yani hiçbir Orta Doğu'yu bilen ben liderin Hizbullah'ı da Suriye halletsin. Neyin karşılığında, hangi güçle, neyin pahasına, niçin? Yani Suriye şu anda kendi bütünlüğünü sağlamakla uğraşan
2: başı başına İran savaşına, İran'a saldırı oluyor olması bile aslında İran'ın sosyolojisini bilmediğinin bir göstergesi bence. Yani çünkü en büyük niyeti oradaki protestocularla rejimi değiştirmekti. Halbuki İran'ın sosyolojisi, devlet geleneği geçmişten itibaren iyi kötü bilinen bir olgu. Yani Trump'ın o anlık düşünceleri bazen somuta da dönüşüyor ilginç bir şekilde. Ve bu devasa bir şey. Hatta o yüzden şey diyor, 2-3 kişi karar verdiği söyleniyor ki ben bunun öyle yaban atacak bir söylemden ibaret olmadığını düşünüyorum.
0: Nasıl ki Obama ile Bush Irak'taki hassas detayları bilmiyorlarsa, bilmedilerse, Körfez Savaşı'nda ne diye başladı savaş? Hesapça Saddam Hüseyin, Osama Bin Laden'e, El-Kaide'ye yardım ediyor değil mi? Sonra toplu imha silahları vardı. İkisinde olmadı ortaya çıktı.
2: Evet, bu söylem, ettiler yıllar tabii, sonra.
0: Bu söylemlerimden Saddam melek sonucu çıkmasın. Saddam gitmesi lazımdı. Ama Saddam'ın gidiş şekli Amerika vasıtasıyla bu ülkenin

0: bölüm filan 3'e bölünmesine yol açtı mı? Yol açtı. Libya'ya müdahale ettiniz, 2'ye bölündü mü? Bölündü. Bu ülkelerde iç savaşlar yıllarca sürdü. Göçlere yol açtı mı? Yol açtı. Kim zarar çekti? Türkiye çekti, Avrupa çekti. Amerika binlerce kilometre ötede keyifle oturdu. Dolayısıyla hani ağza gelen her şey söylenmedi.
1: Murat Bey hemen Slovenya başbakanıydı sanıyorum. Yanşa az evvel Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen bir diğer lider oldular. Mehter'le karşılanıyor bu arada liderler. Belki bu bir ilk değil mi? İlk defa.
0: Daha evvelden devlet
1: kulak verebilirsek yönetmenim eğer bize yardımcı olabilirse.
0: Daha evvel eski Türk devletlerini sembolize eden birer Türk askerinden oluşan bir tören kıtası, muhafız kıtası neyse dersiniz. Şimdi hem Mehteran var. Tabii ben duymuyorum şu anda Mehteran çalıyor mu çalmıyor mu.
1: Biz duyabilir miyiz? Yönetmenimden rica etsem.
0: Şey evet, olabilir, arka fonda hafifçe duyulan bir
1: evet,
0: ses
1: birazdan,
0: olabilir.
1: Evet, şu an... Şimdi bir diğer lider geldiği zaman duyacağız sesini. Çünkü tam Makedonya Cumhurbaşkanı şu an geliyorlar, aracı yaklaşıyor. Şimdi birazdan da aracından inecek. Evet, Davkova aracından indi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelen bir diğer lider oldu.
0: İşaret.
1: Evet.
0: Ama asıl zirve
1: yarın itibariyle başlayacak.
0: Evet, asıl toplantı yarın.
1: Yarın. Yarın bir bildirge açıklanacak. Bu arada sanıyorum yanlışsam lütfen sizler düzeltin. Çok kısa bir ilk defa bildirge açıklanacağı. Yani diğer NATO zirvelerinin aksine bildirgenin çok net, çok nokta atışı ifadelerin yer aldığı, böyle bir karar alındığı da belirtiliyor. Buradan şu mu anlaşılıyor? Zaten zirve öncesinde pek çok konunun belki heyetler arasında, belki de liderler arasında müzakere edildiği ve artık bugün burada kararlara varılacağı.
0: Bu işin temelinde bu vardır. Yani hiçbir zirve öncesi mutabakatlar sağlanmadan son 10 dakikada yazılan sonuç bildirileri yoktur. Ancak ben o bilgiye sahip değilim. Yani böyle çok kısa, çok net. Çünkü benim izlediğim NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde hep yuvarlak cümlelerle sonuç bildirileri çıkar.
2: Bunun böyle bir şansı yok. Yani şöyle, çünkü bu dönüşümden artık gerçekten NATO ittifakı içerisinde ülkelerde bununla ilgili bir beklenti somutladı. Bir de artık zafiyet kabul edebilecek durumda değil.
0: Yani siz daha kısa ve nokta atışı bir bildiri bekliyorsunuz öyle mi?
2: Yani öyle olmasını, çünkü Rutte'nin de özellikle ona o minvalde
1: özellikleri anlatılırken öyle bir
2: transformasyondan bahsetti ve daha somut, yani sadece zirve veya da para bir
0: 3.0'dan kastınız yeni bir tehdit algılaması değil mi?
2: Evet.
0: Halbuki bana göre, benim düşünceme göre şu anda ittifak içindeki ülkelerin ortak bir tehdit algısı yok. Yani doğudaki eski doğu blok ülkelerine baktığınız zaman onlar Rusya'ya yatıp kalkıyorlar. Yunanistan'a iniyorsunuz, onlar zaten sadece Türkiye'ye yatıp kalkıyorlar. İtalya, İspanya'ya gittiğiniz zaman onlar da mesela yasa dışı göçlerden falan şikayetçiler.
2: Aslında bu güney çok... kanadında Türkiye'yi de ilgilendiren, o ülkeyi de ilgilendiren bir husus.
0: Benim tahminim mesela Ukrayna konusunda işbirliğinde nokta atışı laflar söyleyecekler de 3.0 veyahut kabuk değiştirme nasıl derseniz onlar biraz daha zamana yayılacak ifadelerle donatılacak diye tahmin ediyorum. Benim mesela çok merak ettiğim hususlardan bir tanesi şu ünlü 5. maddeye atıfta bulunulacak mı? Ve atıfta bulunursa bu ne şekilde olacak? Çünkü mesela Körfez Savaşı dedim biraz evvel. Körfez Savaşı'nda Türkiye NATO üyesiydi değil mi? Şundan birkaç sene evvelden bahsediyoruz. Peki biz kendimizi tehdit altında hissettiğimiz zaman bizi yalvar yakar yaptınız mı? Hava savunma sistemleri yaptınız.
2: Esad rejimi döneminde yaptılar.
1: Bir de şuna ifade edelim. Biz tüm tehditlerle tek başımıza başa çıktık.
0: Dolayısıyla hani mesela 5. maddeye neyle atıfta bulunacaksınız? Öyle bir bağlayıcılığı olsun ki bundan sonra mesela biz Türkiye olarak güney sınırlarımızdan herhangi bir sıkıntı olduğu zaman bir hava savunma sistemlerinin gelmesi için kimseye yalvar yakar olmayacağımıza emin olalım. Şu Ankara zirvesinin maddesini gösterelim. Ben sonuç odaklıdan bunu anlıyorum. Onun için hani yarın belki bazı noktalar sonuç odaklı çok net ifadeler olabilir ama benim tecrübem bunca hani NATO zirvesinden vesaire mutlaka o muğlak ifadelerle karşılaşacağız. Yani nereye çekseniz oraya gidecek ifadelerin, yoruma açık ifadelerin olacağını düşünüyorum.
1: O zaman

0: şunu da sormak gerekiyor. Yani hep şunu konuşuyoruz işte, zirvenin başlığı bu konu, zirvenin başlığı savunma sanayi. Peki Türkiye'nin müttefiklerinden Amerika Birleşik Devletleri bir yana, yani Türkiye'nin beklentileri, talepleri bugün zaten konuşuldu. O katsa yaptırımlarını konuştuk. İşte 5 uçaktan bahsetti Sayın Cumhurbaşkanı. Kaan savaş uçağı motorları meselesi şimdi buna ilk sırada. Diğer müttefiklerinden Türkiye'nin beklentisi ne olacak bu zirve marjinde? Murat Bey size sorayım, hem Faik Hocam size sorayım.
1: Şimdi diğer müttefikler, yani zaten diğer NATO ülkelerinde baktığımız vakit askeri kapasite veya da geliştirdiği teknoloji bakımından açıkçası çok da büyük alabileceği, onlardan teknoloji paylaşımı çok da büyük bir paye yok. Eurofighter meselesi vardı az önce bahsettiği ki onda da Almanya, İngiltere çok direkti. Yani çok bu Rusya savaşı olmamış olsaydı bunu hala da vermek,
2: ya da İngiltere'deki fabrikalar kapanma durumunda olmasaydı.
1: Evet, o önemli bir nokta. Dolayısıyla zorunlu ola ola bu hale geldi. O yüzden von der Leyen aslında belki bu zirveye de atıfta bulundu. Köklü bir revizyona ihtiyaç var.
2: Türkiye'yi düşman görmeyen, Türkiye'yi ortak gören, çünkü von der Leyen dediğiniz için aklıma şu geliyor. Ne diyor hatun kişi? Balkanları Rusya için ve Türkiye'nin etkisine bırakmamalıyız.
1: Sonra geri adım atar.
0: Yani von der Leyen'in bu açıklaması bakıldığında
1: şimdi,
0: bu zirvenin
1: diğer önemini konuşurken. Çarpıcı bir açıklaması vardı. Çarpıcı bir açıklaması vardı. Dünyanın en büyük savunma şirketinin 7'si Çinli şirket. Yani sen Türkiye ile yanı başında uğraşırken Çin ekonomisini geliştirdi, teknolojisini geliştirdi, savunma teknolojisini belli bir noktaya getirdi.
0: Yani, ama hala bilemiyoruz. Yani sanki hala daha Çin birazcık daha bilinmezlerle dolu. Yani bunun üzerine konuşmak biraz
1: niye şimdi zaten... bakın, hayır ama bakın geçtiğimiz aylarda yani Çin'e
0: NATO
1: yaptırım yapmaya tehdit etti.
0: Olarak bunu Çin'e tanımlayabilecek mi Çin'le ilgili meseleyi?
1: Şimdi yani zaten Trump'ın kafasında bitmiş. Bugünkü açıklama da onu gösterdi. Artık diyor ki NATO benim birinci önceliğim değil. Bunu resmen bu zirveyle beraber açık bir şekilde deklar etti. Yani zihinsel dönüşüm başlamış oldu. Yani bu saatten sonra o kopuşun da bu halkaların bir araya geleceğini düşünmüyorum. O yüzden yarınki diğer NATO ülkeleriyle olan görüşmelerde muhtemelen benzer böyle söylemler veya da eleştiriler veya da böyle manşet olacak konu başlıkları olabilir. Çünkü Trump'ın bu hali böyle özellikle İran konusunda inanılmaz hayal kırıklığına hiçbirini mesela İngiltere diyor ki savaş bitti diyor, ondan sonra diyor size diyor yardım edebilir miyiz diyor. Siz,
0: yani zaten istemiyorduk diyor.
1: Zaten istemiyorduk sizin ihtiyacın, ben sizi test ettim diyor. Yani o yüzden bence yarınki zirveye de muhtemelen Trump'ın böyle çarpıcı liderlere karşı bir
0: hocam, sonuçta bu arada Sayın Ercan Gürses de bizimle birlikte, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhaba hanım.
0: Yeniden bugün de birlikteyiz, konuşmaya devam ediyoruz. Yani bu sistemi Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine İran Savaşı ile ilgili, yani nihayetinde Amerika Birleşik Devletleri'nin buraya İran'a saldırısındaki hedefleriyle uyuşmayacak şekilde inşallah nihayete ermiştir diyelim bitsin. Bunun biraz
1: Almanya'ya
0: faturasını yani bunun faturasını acaba, yani işte ara seçime de giderken bir yanda siyasi faturasını Avrupa Birliği'ne kesmek
1: ama
0: için
1: sadece
0: yapmış
1: siyasi
0: olabilir
1: fatura
0: mi?
1: Değil bakın, ulusal güvenlik stratejisi belgesinde de söylüyor artık, diyor Avrupa bizim öncelikli hedefimiz değil, değil yani diyor. Bu artık bir ulusal, yani sadece bu Trump'la sanki olmuş gibi lanse ediliyor ama bence artık Amerika'nın ulusal stratejilerinden biri bu saatten sonra.
3: Monroe doktrini gibi algılanıyordu ya. Şimdi gerçekten ben de katılıyorum. Merve Hanım, şöyle bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri artık Avrupa'ya bakışını çok böyle farklı bir yere konumlandırdı. NATO'ya ve küreselcilere bakışı da böyle esasen. Trump bunu sadece burada da yapmıyor. İlk göreve geldiğinden bu yana çok farklı bir küreselcilere, çevrecilere, Avrupa bakış açısına, işte aynı zamanda NATO'nun içerisinde bir anlamda sırtını yaslayarak güvenlik satın aldığını bir anlamda göstermeye çalışan, üstelik bunun parasını da tam olarak ödemeyen, Trump'ın bakış açısıyla söylüyor, bir yapıyla karşı karşıya olduğunu düşünüyor ve onlara bedavacılar diyor. Böyle bir bakış açısı var. Bugün bunun bir sonucunu alıyor ama onu söyleyelim. Yani %5'e belki yaklaşmaktayız ama tam olarak o hedefe ulaşmaktan biraz yani

0: arasında mesafe var. Onu söylemek lazım.
1: 22.20.
0: Daha çok uzun bir yol var. Uzun bir yol var.
2: Onu biraz daha şey böldüler. Yani %5'ti, sonra %1,5 dolaylı. %3 doğrudan şeklinde biraz daha sanki revize edildi. O hedefe daha yaklaştırabilmek adına diye düşünüyorum.
1: Ama kısa zamanda bu hedefe diğer ülkeler uyum sağladı. Kaldı ki Rutte de özellikle de onu söyledi. Aslında biraz Amerika'nın gönlünü, yani Amerika ile Avrupa ülkelerin bir farkının kalmadığı bütçesel olarak. Biraz aslında gönül yapmaya çalıştığını görüyorsunuz.
0: Evet. Rutte biraz diplomat gibi davranıyor. Evet. Diplomat siyasetçi gibi davranıyor. Oradaki makası kapatmaya çalışıyor zannediyorum. Çünkü Trump'la Avrupa ülkeleri arasında bu konudaki makas biraz açık ki İspanya Başbakanı biraz önce Türkiye'ye geldi, resepsiyona katılıyor Pedro Sanchez. Gelmeden önce Başbakanlık kaynaklarına yaptığı değerlendirmede biz %5 hedefini kabul etmiyoruz diyor.
1: Yani tekrar
0: ısrarla evet bunun arkasındayız diyor ve Trump'ın zannediyorum basın toplantısında İtalya, Fransa ve Almanya ile ilgili söylediklerini İspanya'yı da eklemesi gerekecek. Yani bu konuda Trump'ın gerçekten ciddi bir şeyi var, bariyeri var. Bunu aşmak kolay değil.
1: Bir de şimdi Avrupa Merkez Komutanlığı genelde Amerikalı kurmaydan oluşuyordu. Onu geri çekti. Veya da aynı evet. zamanda diğer bölgelerdeki NATO içerisindeki komuta merkezini İspanya'ya ve diğer İtalya'ya tevdi etti. Dolayısıyla aslında o zihinsel dönüşüm sadece söylemden ibaret değil.
0: Doğru.
1: Uygulamada da adım adım bunu gerçekleştiriyor. Bu unsurlar da bunu gösteriyor net bir şekilde.
2: Bugün sabah saatlerinde Sayın Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması vardı yani bu zirve henüz başlamadan evvel. Dedi ki geleneksel ölçütler bu gerçeği artık yansıtmıyor. Önemli olan şimdi konuşulabilir bir yetenek, endüstriyel bir kapasite ve operasyonel hazırlık.
1: İşte, operasyonel... Az önce konuştuğumuz o. Yani artık böyle zirvede karar alınıp uygulanmama ihtimali bir yönüyle bu zirvenin böyle bir ihtimalin olmadı. Çünkü inanılmaz bir beklenti var. Bu operasyon yeteneği yapmıyor oluyor olsa dolayısıyla NATO bir yönüyle aslında şerhen beyin ölümü gerçekleştirmiş olacağına bence atıftım.
0: Macron'un meşhur sözü değil meşhur mi? 2019 yılında söylediği ve biraz önce de toplantısına katıldı. Beyin ölümü gerçekleşmesini beklediği NATO'nun.
2: Bu arada Belçika Başbakanı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından karşılanan bir diğer lider oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılanan bir diğer lider Bart De Wever. Belçika'da bugün Belçika Savunma Bakanı'nın açıklamaları var. Artık hem Avrupa Birliği içerisinde hem de NATO içerisinde ben çok önemli bir ittifakım diyor. Yani sanayine baktığımızda Belçika'nın evet çok gelişmiş bir sanayisi var ama nüfus olarak çok küçük kalıyor. Ve dolayısıyla askeri kapasitesi bakıldığında asker sayısında Belçika'nın yani mukayese edilemeyeceği kadar NATO'nun içerisinde. Ama ülkeler her biri kendi adına NATO içerisinde varlığını kanıtlamak ister nitelikte. İşte baktığımızda tüm liderlerin.
0: Bir de özgül ağırlığı olan bir ülke değil mi? Avrupa Birliği'nin başkenti.
2: Aynı şekilde şimdi Norveç lideri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geliyor.
1: Bir sınıf Dışişleri Bakanı gelmişti.
2: Türk Savunma Sanayi'ne burada bahsetmişti.
1: Yani Türkiye ile nasıl işbirliği yapmak zorunda olduğuna yönelik. Ama Avrupalı liderler bunu söylemden ibaret yapıyor. Yani
2: şimdi Norveç liderinin gelmesiyle beraber siz İskandinav ülkelerinin şimdiki etkinliği yani İsveç ve Finlandiya'nın da dahil olmasıyla beraber ittifaka nasıl buluyorsunuz?
1: Şimdi tabii benim takip ettiğim kadarıyla özellikle Türkiye'nin biliyorsunuz itirazı vardı. Hı hı. Ve takip ettiğim kadarıyla suçluları iade konusunda bazı adımlar ve yasal bir değişiklik yaptılar.
2: Bu arada bir kadın lider daha eşiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında Danimarka Başbakanı Frederiksen Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan tarafından karşılanıyor. Bu arada zirvede 4 kadın lider var.
0: Evet.
2: Meloni, Danimarka Başbakanı Frederiksen, İzlanda Başbakanı Frosta Dottir ve bir diğer kadın lider daha vardı. Meloni'yi zaten söylemiştik. Bir de Makedonya, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı da bir diğer kadın lider. Yani 32 lider içerisinde.

0: Birisinde davetli olan 4 kadın lider var ve onlar da zirveye sanıyorum ki hepsi iştirak ettiler şu dakika itibariyle.
1: Çok çok enteresan ayrıntılar da var değil mi? İspanya Başbakanı mesela işini getiremedi mesela, pasaport sorunu yüzünden biliyorsunuz.
0: Ve yani herkes şu an İspanya Başbakanı'nın bu zirveye katılamamasını, çünkü Avrupa Birliği dışında 3. bir ülkeden bahsediliyor. Ve dolayısıyla İsrail'e söylemleri, Gazze'ye desteği dolayısıyla ne yazık ki bir yaptırım uygulanıyor. İçeride siyasi baskı var deniyor. Bu arada herhalde misafir konuk diyebiliriz. Starmer, İngiltere Başbakanı da görev süresinin sonuna geldi. Yani istifasını açıkladı.
2: Tabii belki İngiltere'de atıfta da bulundu ona.
0: Evet, biraz da atıfta bulundu.
2: Destek vermedim. Bak seni sanki görevden düşürmüş gibi.
0: Böyle yani ama 6. Başbakanı değişiyor. Yani son 10 yıldır Starmer da veda edecek. Hatta yalnız gelmiş. İstifa ederken de eşinden bahsetmişti Starmer. Evet, yani evet. Artık çocuklarıma ve eşime daha fazla vakit ayıracağım.
1: Hatta eşiyle el ele gelmişti. Evet. Orada öyle bir görüntüsü vardı. Yani bu son zirvesi Merve.
0: Bu son zirvesi, son görev süresi.
2: Eurofighter'a vesile oldu. Öylelikle hayırla yâde de.
0: En azından Türkiye açısından değil mi bu süreçte?
1: Çok önemli.
0: Yani sizce şimdi Avrupa Birliği'ni konuşurken Brexit kararıyla birlikte İngiltere siyaseti istikrarsızlığa mı evrildi yoksa artık? Bu arada liderler gelirken Mehter Marşı'nın okunduğunu söylemiştim. Buyurunuz dinleyelim.

0: Geçenden çalıyor mesela bak.
1: Tam da ısırı mı açıldı?
2: Çok. Yok vardı da güzel
3: evet.
2: Oldu.
3: Evet. İlk defa görüyoruz. Bu arada yani Miçotakis'in gülümseyerek gelmesi önemli. Arkada da Mehter Marşı çalınıyor. Miçotakis de eşiyle birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından karşılandılar. Çok merak ediyorum Miçotakis'le bir görüşme gerçekleşecek mi? Yunanistan 10 milyon nüfusuyla Türkiye'nin F-35 alımına defans uygulayan bir ülke ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Yunan lobisinin yani dünden itibaren çok ciddi baskı senatörler üzerinde baskı yaptığı belirtiliyor. New York Times mesela bugün bunu yazdı. Siz ne düşünüyorsunuz? Miçotakis'le belki bir görüşme gerçekleştirilebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında ama ilişkiler nasıl gidecek? Herhangi diğer bir lider gelene kadar kısaca dinleyeyim sizden.
2: Tabii Merve Hanım bence bir bu zirve marjında bir görüşme gerçekleşeceğini zannediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Miçotakis arasında. Yunanların şöyle bir sorunu var. Bizim 40-50 yıl önce gömüldüğümüz bir hastalık, şu anda kurtulduğumuz ve emaresini bile
4: düşman gibi görme.
2: Değil mi? Emaresini bile hissetmediğimiz.
3: O da Mehter Marşı çaldı. Ceddin deden Miçotakis geldiğinde neyse ki şimdi bir örnek verecektim ama şu an açtım da Ceddin deden Nesrin Baban, Ceddin deden Nesrin Baban en kahraman Türk milleti. Orduları pek çok zaman vermiştiler dünyaya şan. Türk milleti, Türk milleti, aşk ile sev milleti, kahret vatan düşmanı, çeksin o melunun zilleti, kahret vatan düşmanı, çeksin o melunun zilleti. Şimdi bizim
2: bunlar tek tek Yunan tercümesi olacak bunların.
3: Mutlaka
2: Yunan
3: olacak.
2: Basınında
3: bence
2: olacak
3: tüm
2: bunlar.
3: Yunan basınında yarın bunu
4: çok
3: görürken.
4: Severler. Sabah akşam Türkiye'deki gelişmeleri, halbuki yani bunun bir anlamı yok yani.
2: Yok,
4: böyle
2: yok.
4: Bir hasımane bir durum yok. Ama
2: sağlıklı
4: karşılığı
2: değil.
4: Var işte. Yani anlamak mümkün değil. Türkiye karşıtı oluyor olmanın bir siyasette bir şeysi var. Yani
2: çok,
4: mesela
2: Miçotakis'e
4: bakıyorsunuz seçim döneminde bambaşka bir noktaya evrilecek.
3: Savunma bakanları keza öyle.
2: Mesela bizim siyasetimizde Yunan karşıtı prim yapmıyor. Kimse de buna tevessül etme gereği duymuyor. Ama Yunan siyasetinde Türk karşıtlığının mesela önemli bir atılım yapılacaksa ya da Türkiye ile ilgili bir dostluk mesajı verilecekse genelde seçime uzak zamanlarda veriliyor bu mesajlar.
3: Şu açıdan Mercan Bey, yani Yunanistan halkı bu anlamda şöyle mi, yani Türkiye'nin dostane tavrına karşı Türkiye'nin yükselen gücünü, nüfusunu, büyüyen nüfusunu, teknolojisini ve ekonomisini görüp, yani Yunanistan ekonomisinin yıllardır içinde bulunduğu durum, savunma sanayi tamamen dışa bağımlı, Amerika, yani bu şekilde bir endişe mi oluşuyor da Yunan siyasetinde prim yapabiliyor siyasetçiler nazarında?

0: arasında.
1: Galiba öyle bir endişe de var Merve Hanım. Bunu da söylemem lazım.
0: Bu arada dünyayı... Kanada Başbakanı,
1: evet, Kanada Başbakanı
0: da aracı da giriş yaptı Cumhurbaşkanlığı külliyesine.
2: Kanada var. Biliyorsunuz Trump da 51. eyalet olma teklifi etti yani. Evet.
1: Biraz önce de Grönland'ın sahibi
0: ülke. Grönland'la ilgili de kızdı.
1: Onunla
0: mesela
1: ilgili de söyledi değil mi? Grönland bizim olmalı dedi. Yine söyledi yani burada Rus ve Çin gemileri oralarda
2: şey zaten. Size gelecek.
1: Grönland'a da gelecek yani ondan vazgeçtiğimi zannetmeyin mesajını da verdi
0: evet.
1: Ankara'da.
0: McCarney mesela yarın görüşmede Donald Trump'la bu defa da bir araya gelecek. Yine 51. eyalet vurgusu tabii var Kanada'yla ilgili. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşleri Emin Erdoğan tarafından karşılanacaklar. Yine Grönland meselesi Danimarka'nın olamaz bizim olmalı dedi. Hala Danimarka Kanada ile ilgili 51. eyalet vurgusu var. Yani Amerika kıtası nasıl şekillenecek? Bugün Venezuela'nın petrol zenginliği artık bizde dedi. Mesela Donald Trump.
2: Bu İran'da duvara toslamamış olsaydı Trump devam ediyordu yani. Orada tabii, bir tabii. Şevki kırıldı. Venezuela özgüveniyle ilerlerken İran'da işte iyi gitmeyince diğerleri bu sefer lafa kalktı.
1: Ama nasıl onlar. Düz? Düz.
2: Dün ben bir yönüyle biliyor musun?
1: Bir yönüyle iyi ben daha iyi en azından.
2: Amerikalı siyasetçilerin ne düşündüğünü bilemez.
0: Mersin aracı da Cumhurbaşkanlığı
2: yaptıklarını.
0: Evet, Almanya Başbakanı Mert Cumhurbaşkanlığı külliyesine geldi. Yalnız mı geldiler, eşiyle mi gelecekler bilmiyorum ama Almanya'nın bir yasa tasarısı var. İki yasa tasarısını geçirdi. Savunma sanayi ile ilgili yani 2. Dünya Savaşı sonrası tanımlanan bir konsept Almanya'ya. Askersizleştirilmiş ama sanayi gelişen bir
2: borçlanma
0: Almanya.
2: Yasası var orada.
0: Bir de borçlanma yasası
2: çünkü
0: var.
2: Çünkü anayasayla borçlanma
0: nasıl
2: yasası vardı. Belli bir oranda borçlanamıyordu. İlk defa bu savunmadaki tehditten dolayı o yasayı değiştirme arasında.
1: Ve bütçeyi iki misline çıkartıyor. Yani askeri bütçesini. Bu ciddi anlamda. 2035 hedefini 2029'da bulacağız diyor. Almanlar biraz hırslı bir millettir.
0: Peki,
1: yani yapabilir
0: bunu. Dünya Savaşı sonrasında size biçtiğimiz elbise kalıbını değiştiriyoruz. Yeni elbise giyeceksiniz artık. Nasıl karşılanacak sizce Almanya tarafı?
1: Tersine döner. Bu şöyle bir şey de olur. Şöyle bir komplikasyona da yol açar Merve Hanım. Açabilir. Yani Rusya tehdidine karşı ne güzel hepimiz silahlanıyoruzdan. Bakın Almanya ayrışıyor başka bir yere gidiyor. Acaba Almanya burada Avrupa'nın içerisinde başka bir arka planda başka bir kafa yapısı içerisinde davranabilir mi?
0: Bu arada yani, yeni daha Merz yani görev süresi bakıldığında henüz bir sene oldu göreve geleli.
1: Evet.
0: Alman siyasetinde de Merkel'den sonra bu kadar etkili bir isim olmadı. Yani İngiliz siyasetinden doğru. Çok da farklı değil Alman
2: ama
0: siyasetinde.
2: Ama şu an anketler çok aleyhine işliyor. Yani,
0: evet.
2: AFT Partisi %27
1: aşırı sağlığında. Yönetim sistemi ne kadar önemli değil mi?
0: Başkanı Emmanuel Macron da aracıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı külliyesine giriş yapıyor. Macron da Sayın Cumhurbaşkanı yani bu zirvenin en kıdemli lideri bu arada bunu bir kenarda tutalım. Herhalde Macron da ona yakın liderlerden biri. 2017'den beri Fransa Cumhurbaşkanı. Bu arada Metal Marşı sanıyorum çalıyor.
1: Macron'u da dinleteceğiz onu değil mi?
0: Sanıyorum. Biz de bir duyalım. Yönetmen arkadaşım eğer

0: Macron ve beraberinde eşi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan'ın misafiri olarak şöyle iki uçakla geldi Macron ve eşi. Önce Macron'un eşi geldi. Biz de yayındaydık ve görüntü geliyordu. Ben herhalde önce eşi indiler, ardından Fransa Cumhurbaşkanı inecekler diye düşündüm. Fakat Macron inmemişti. Aradan birkaç saat, yarım saat geçti herhalde. Macron'u taşıyan uçak iniş yaptı. Çünkü Macron Suriye'den geldi. Önce Suriye'yi ziyaret etti. Bu da çok önemli. Belki tabii. Fransa için yani Suriye ziyaretini Macron'un ayrıca ayrıca konuşmak lazım. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Macron'un elini tuttu. Sayın Cumhurbaşkanı Macron'un elini bırakmıyor. Yani her zirvede, her karşılaştıklarında ve
1: tutuş şekli
0: challenge'dan önemli, galip gelen Sayın Cumhurbaşkanı oluyorlar.
1: Çok magazinel ayrıntı da var değil mi?
0: Evet. Bu, yani bu mesela var.
1: Mesela onun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın özel

0: itibaren yapıp...
1: Rasim, eski genel sekreterin bir kitabında anılarını yazıyor ya.
0: Mısır.
1: Tam diyor, tartışıyoruz diyor. Mısır yer misin dedi diyor.
2: Stoltenberg.
0: NATO genel sekreteri.
2: Haşlanmış mısır.
1: Haşlanmış mısır.
0: Stoltenberg de çok sert mizaçlı bir genel sekreterdi. Bu arada Donald Trump'ın aracı... Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptı. Donald Trump eşi Melania Trump'sız geldi bu davete. NATO Liderler Zirvesi'ne genelde yurtdışı ziyaretlerine katılmıyor Melania Trump. Bu ziyarette de eşlik etmiyor Donald Trump'a. Ve dinliyoruz gelişi Mehter Müzik'e.

0: geleceğini, indiğini gördük artık da. Dikkat çeken bir husus, Sayın Trump kendi aracıyla geldiler, izleyicilerimize de. İsmi canavar. Yani şöyle bir tank kadar korunaklı bir araç. Dünyanın en güvenlikli aracı bu arada. İsmi de canavar, isminden de belli. Aracın önünde hem Amerikan bayrağı var hem Türk bayrağı da var. Yani kendi aracıyla geldiğinde bilmiyorum teamüller gereği sadece kendi ülkelerinin bayrağını koysa bu yadırganır bir durum olur muydu?
1: Ben yoksa... daha önce görmedim. Şöyle
2: benim
1: söyleyeyim.
2: Hatırladım. Kendi bayrakları oluyor.
1: Kendi bayrakları
0: yani
1: oluyor.
0: Acaba bir jest mi yaptı?
1: Olabilir sanki. Yoksa çünkü aklıma şey geldi.
0: Türk
1: geldiler,
0: Türk plakalı araçlarla geldiler.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Beyaz Saray'a girerkenki aracında sadece Türk bayrağının olduğunu hatırlıyorum. Çünkü oradan bir klasik görüntü gelir.
0: O zaman bu çok önemli.
1: Kaçırmış
0: bir
1: olabilir miyiz bilmiyorum. Çünkü diğer liderlerin araçlarında Türk bayrağı ama görmedim.
2: Evet.
1: Sadece kendi ülkelerinin bayrağını görmedim. Bir jest olabilir belki ama biraz da temkinli konuşalım.
0: Bu arada
1: konuşalım.
0: Sayın Cumhurbaşkanı'yla Sayın Trump'ın üçüncü kez karşılaşmaları, yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın üçüncü defa ağırlaması bugün içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ilki havalimanında oldu.
1: Biraz uzun sürdü.
0: İkincisi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve üçüncüsü de burada resepsiyonun girişinde.
2: Yolları.
3: Tabii.
0: Evet, sürekli onlardan bahsetti. Atlı birliklerden, süvarilerden bahsetti.
3: Havaalanı muhteşemdi diyor. Her
0: bir salona söylüyor. Da benim adım verilmiş dedi. Bilmiyorum. Bir
2: salon,
0: binaya.
2: Bir bina dedi.
0: Bir bina dedi.
1: Trump bir bina ilgili İstanbul'da var ama Ankara'da olduğunu bilmiyorum.
0: Bilmiyorum. Ankaralı gazetecilere soralım.
1: Ben bilmiyorum.
2: Kesinliklerini yapsın onu bina yapsın.
1: Olabilir.
0: Şu an fotoğraf da çekiliyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan beraberinde Donald Trump'la birlikte. Donald Trump etrafa da bir şeyler söylüyor. Sohbet etmek istiyor.
2: Hiç alışa gelmiş bir gerçekten siyasi bir lider değil. Çok rahat.
1: Hangisini tercih edersiniz diye sorsalar ben bunu tercih ederim. Niye? Düz olduğu için.
2: Ya düşmanlığını da biliyorsun.
1: Şerinden eminsiniz.
2: Şerinden de emin olabilirsiniz.
0: İkinci dönemi Donald Trump'ın aslında ya şu ifadeyi de kullanıyor Donald Trump. Yani baktığında ilk dönemini hatırlarsanız Donald Trump'ın ilk döneminde dünyada şu an var olan liderler içinde bir Vladimir Putin ve Sayın Cumhurbaşkanı var.
1: Doğru.
0: Yani dünyadaki en eski iki lider şu an. Ve Donald Trump gitti. Ardından başka bir dönem geçti. Biden dönemi. Arkasından yeniden geldi. Sayın Cumhurbaşkanı tekrar görevde ve tekrar yine onunla karşılaştı. Zaten saygısından bahsederken Sayın Cumhurbaşkanı'na biraz da orada yani o duyduğu güven, o tanışıklık, yılların getirdiği çalışma serüveniyle beraber izlenen süreç. Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Donald Trump birlikte giriş yaptılar. Beraberinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'la birlikte ve artık kapı kapandı. Resepsiyonda başladı. Sanıyorum ben hepsine işaret koydum. Bütün liderler geldi. Hatta biz konuşurken mesela Güney Kore lideri de geldi. NATO üyesi bir ülke değil ama davet edildi. Burada bir Asya konsepti konuldu.

0: üstelik eşiyle beraber gelmişler.
1: Avrupa
0: mesela
1: Birliği
0: Güney Kore lideri de.
1: Şeyi de geldi. Komisyon Başkanı von der Leyen de geldi.
0: Von der Leyen de geldi.
1: Onun mehter dinlemesi ayrıca çok bence manidardı. Onu da söylemem lazım. Son von der Leyen'in Türkiye bakışının biraz çarpık olduğu kanaatindeyim ben.
2: Çok büyük bir anlam. Yani Türkiye bakışı ve Çin'den bahsetti. Rusya'dan yani bahsetti.
1: Türkiye çok böyle burada kelimeleri
2: bir kere vites yaptı ama pek inandırıcı değil tabii ki.
1: O bir zihin gerisini yansıtan birisi. Yani onu söyleyeyim, geçmiş yıllardan da kaynaklı. Çok enteresan bir toplantı oluyor. Onu söyleyeyim. Biraz önce Trump'la ilgili bir şey söylediniz de müsaadenizle şunu ilave edeyim Merve Hanım. Trump gerçekten çok böyle açıkçası hani herkese mavi boncuk dağıtan bir lider falan olsaydı derdi ki bu sitayişlerin bir önemi yok. Ona da iyisin diyor, buna da iyi. Ama öyle değil. Nefret ettiklerini de ortaya koyuyor. Bakın İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, belki İspanya'ya da söyleyecek bunu. Biden'a bile bugün yani salladı tabiri yerine.
2: Kimyam uymadığı bir sürü liderler de var dedi bugün atıfta. Ama diyor çok Cumhurbaşkanı sert ama çok sadık bir dostum diyor yani.
1: Tabii.
2: Hatta hatırlanacağı üzere diyordu ya seçim zamanında işte ben seçilmesem Erdoğan'la kim anlaşabilir falan gibisine. Yani bir yönüyle aslında o Cumhurbaşkanımızın o liderlik vasfından etkilendiği ve bunu Amerika'nın kendi içerisinde bir mücadele seçilmesi için bir araç olduğunu ifade ediyor. Yani bu eğer güç, paye ve liderlik diplomasi olmuyorsa Trump'a bunu kimse zorla söylettiremez.
1: Güçlü insanları seviyorum.
2: Seviyor, evet.
1: Hastalıklı ve zayıf insanları sevmem. Aynı ifadesi bu.
0: Peki. Ben her iki konuma da çok teşekkür ediyorum. Ercan Bey teşekkür ederim. Fahik Hocam çok çok teşekkür ederim. Bugün devam ediyor. Resepsiyon henüz başladı. Yarın asıl zirve başlayacak. Yarın da gün boyunca buradayız. Biz sabah 6'dan itibaren yayınlarımıza başlıyoruz. Zaten yayında sizi çok defa yarın da konuk ederiz. Şimdi bizim burada çok farklı setuplarımız var. Yani hem Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde iki farklı noktadayız. Sizler de zaman zaman yayınlara bağlanıyorsunuz. Muhabirlerimizin tamamı sahadalar. İşte bir yandan SETA'da bazı organizasyonlar var. TUSAŞ'ta bazı organizasyonlar var. Bugün ATO'da konsorsiyonda oldum. Ve bizim buradaki yeni binamız ve orada da yayınlar gerçekleşiyor. Orada da konuklarımızı ağırlıyoruz. Birazdan oraya döneceğim. Arzu Fidanverdi bizi bekliyor. Yayınlarımız bu arada devam edecek. Bu arada sanıyorum görüntüler canlı ve liderler de geliyor, gelmeye evet. Devam ediyor. Ama Sayın Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz liderleri, konukları ağırlamayı görevi devraldı zannediyorum ki. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin kapısında. Muhtemelen biraz daha geciken öyle tahmin ediyorum. Biz de ilk defa böyle bir deneyimi yaşıyoruz. Yani böyle bir zirveye ev sahipliği yapıyoruz. Onları bekliyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberinde eşleri Emine Erdoğan, Donald Trump'la ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte resepsiyona geçirdiler. Biz de buradan sözü merkez binamıza, Ankara'daki merkez binamıza bırakıyoruz. Arzu Fidanverdi konuklarıyla birlikte bizi bekliyor.
3: İyi akşamlar. Özellikle dünyanın takip ettiği, gün boyu takip ettiği Ankara'daki NATO'da, Ankara'daki tarihi NATO zirvesinin en kritik görüşmesinin an itibariyle artık tamamlanmış olduğunu biliyoruz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelmişlerdi ve elbette çok önemli mesajların içerisinde yer aldı. Önemli görüşmeler yapıldı ve çok sayıda başlık masaya yatırıldı. Özellikle Trump'ın katsa yaptırımlarını kaldıracağı, yine bununla birlikte Türkiye sadık bir dostumuz ve F-35 konusunda bir karar vereceğiz sözleri aslında baktığımızda zirvenin en dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı. Peki bu açıklamalar aslında yeni bir dönemin habercisi mi? İşte tüm bu başlıkları ve her birini aslında hocalarımızla bugün konuşacağız. Stüdyomuzda şu an için emekli hava pilot Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla ve beraberinde uluslararası ilişkiler uzmanı Profesör Doktor Toğrul İsmail'i ağırlıyoruz. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk.
3: Toğrul Hocam özellikle sizinle başlamak isterim hemen. Efendim özellikle bugün belki de yıllardır beklenen bir fotoğraf karesini gördük hep birlikte. Önce görüşmenin genel atmosferini sormak istiyorum sizlere. Bu noktada aslında Trump'ın bu zirvede özellikle Türkiye olmasaydı katılmazdım demişti. Bu mesaj oldukça önemli bir yere sahip. Sizce bu sözler yalnızca bir nezaket ifadesi miydi? Özellikle bunu sormak istiyorum. Yoksa Türkiye'nin geldiği konu

0: Ama yönelik verilen bir mesaj mıydı? Ne dersiniz?
1: Yani çok teşekkür ederim soru için. Gerçekten de ilginç soru. Şunu bilmemiz gerekiyor. Yani diplomaside verilen mesajların her birinin anlamı vardır. Yani zaten Türkiye'ye gelmeden önce Sayın Trump'ın açıklamalarında, yani Türkiye geliş sebeplerinden biri, yani Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın daveti ve burada olduğu süreçte de aynı şeyi tekrar etmesi, yani Erdoğan olmasa ben gelmezdim. NATO zirvesi önemli değil. Yani burada tabii ki aynı zamanda yani Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsında Türkiye devletinin de önemli NATO'daki yerini özel vurgu yapmakta. Yani bu diplomatik açıklama. Tabii ki bunu söylerken de birçok meseleye bir netlik getirmekte. Yani bu demek ki tabii ki Türkiye-ABD ilişkileri genelde bazen sorunlu, bazen iyi oluyor.
0: Evet.
1: Bunu biliyoruz ama Trump'ın bu ziyaretinde bu ilişkilerin daha yeni bir aşamaya geçeceği, özellikle Türkiye'nin bölgede iyi bir müttefik olduğunu artık Trump kendisi böyle kabul etmekte. Çünkü yanı başımızda baş veren Ukrayna savaşı olsun, Suriye'de baş verenler savaş olsun, İran, Amerika, İsrail savaşı olsun. Burada Türkiye'nin tutumu, davranışı, aktif tarafsızlık politikası, diplomasini iyi şekilde kullanması ama bununla birlikte genel anlamda jeopolitik dengeleri doğru hesaplayan, buna hazırlıklı olan, askeri ve teknolojik açıdan günümüzü yakalayan, hatta daha ileri birçok NATO ülkesinden ileri olan bir Türkiye realitesi var. Yani bunu da Trump iyi anlamakta. Yani dikkat ediyorsunuzsa Trump'ın esas işi paradır. Yani para nereden gelirse onu düşünüyor. Bu açıdan da tabii ki Türkiye'nin böyle bir gücü Trump'ın o kazanımlarını daha netleştirecek anlamındadır. Yani Türkiye'nin artan gücünü. Tabii ki burada biz bir nevi aynı zamanda bu tür NATO zirvesinin de bugün Ankara'da geçirilmesi, yani bu kadar devlet başkanının, liderlerin gelmesi ve dikkat edersinizse gelen herkes aşağı yukarı Türkiye hakkında, Ankara hakkında oldukça yüksek, Türk ordusu hakkında, askeri teknoloji hakkında NATO Genel Sekreterinden başlayarak bazı genelkurmay başkanları ve devlet başkanları da olmakla çok ciddi olumlu mesajlar vermektedir. Öte yandan hatta ilginç meselelerden biri, yani Fransa biliyorsun Türkiye ile ilişkileri pek şey değildi. Yani özellikle Akdeniz meselesinde, bazı meselelerinde, rekabet konusunda. Ona göre Macron'un açıklamalarında sıkıntı vardı ama Türkiye öncesi Suriye ziyaretinden önce de biraz Türkiye ile işbirliğini pekiştirmek, Türkiye'nin daha önce İtalya Fransa ortaklığıyla bir kendi hava savunma sistemlerini oluşturma meselesini gündeme getirdiğini de biliyoruz ki buna da bir nevi olumlu mesaj verdi. Yani bunlar hepsi Türkiye'nin bölgede artan gücünün göstergesidir. Öte yandan önemli meselelerden biri tabii ki burada söylemlerken sürekli olarak güven her iki tarafın, yani ister Donald Trump'ın ister Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarında bir dostluk, yani bu diplomatik mesajdır aslında, dostluk, kardeşlik mesajları var. Dikkat ettiğimiz zaman el sıkıştıkları zaman da Trump'ın sürekli uyguladığı bir el sıkışma şeyi yok. Yani daha sıcak, daha samimi, daha dostane bir görüntü verilmesi de çok önemli. Her iki devlet başkanı birlikte yürürken de samimiyet, samimi pozlar, söylemler, gülücükler, mesajlar, bunlar hepsi çevreye verilen mesajlardır ve Türkiye açısından oldukça olumlu. Tabii ki bu önemlidir. Yani bu mesele Türkiye bir günde gelmedi. Yani yıllarını verdi. Yani şimdi katsa yaptırımlara başladığı bir dönemden bugüne kadar baktığımız zaman Türkiye'nin gerçekten bölgede artan gücü, doğru siyaset ve doğru jeopolitik dengeleri de iyi değerlenmesinin sonucudur. Bunlar ki Amerika bunu kabul etmek zorunda, özellikle Trump kabul etmek zorunda. Hem katsa yaptırımların kaldırılması, aynı zamanda F-35 ve diğer meselelerde de olumlu mesajların verilmesi de bununla ilgilidir diye düşünüyorum.
0: Hocam, hemen katsaya tam olarak girmeden Hüseyin Hocam'la da bu başlığı değerlendirmenizi rica edecektim sizden. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu fotoğraf karesini? Özellikle iki lider arasındaki bu samimi görüntüler diplomasi ne ifade ediyor? Ne anlamak, ne yorumlamak lazım?
2: Şimdi ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerin temelinde bir değişimi ifade ediyor. Yani Trump'ın birinci dönem

0: Dönemine nazaran arada bir Biden dönemi var. Biden döneminde çok bizim ilişkilerimiz iyi değildi. Ama şu anda Trump'ın ikinci döneminde özellikle ivme kazanan bir ilişki var. Bunda da Trump'ın kişiliği yanında, Trump biliyorsunuz güçlü liderleri seviyor, güçlü ülkeleri seviyor. Şöyle Avrupa genelinde NATO ülkelerine baktığımızda bu 32 ülke içerisinde Trump açısından en güçlü lider Erdoğan'ın kendisi. Dolayısıyla Erdoğan'la kuracağı o ilişkinin hem NATO'nun geleceğini şekillendireceğine inanıyor. Hem de Erdoğan'la kurduğu ilişkinin daha önce Gazze örneğinde olduğu gibi Rusya-Ukrayna eğer ki bir barış anlaşması imzalacaksa burada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi çabalarına, o diplomatik becerilerine, Türkiye'nin diplomatik manevra alanında ne kadar hareketli bir geçmişe ve geleceğe inşa etmede ne kadar istekli olan bir ülke olduğu gibi bir profilinin değerini bilen bir Trump var. Yine şu anda İran'la böyle bir stratejik açmaz içerisinde olan ABD var. Evet. Burada da Türkiye'nin rol alabileceğini ki zaten ateşkes sürecinde Pakistan'la hep kol kola çalışan bir Türkiye vardı. Bu manada Trump Erdoğan'la kol kola olmaktan mutlu. Dolayısıyla ben şeyde yani başka bir ülkede bu zirve oluyor olsaydı Trump muhtemelen gitmeyebilirdi. Ben bunu samimi buluyorum ama Türkiye'deki bu zirveye hem değer verdiği için hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a değer verdiği için onun şahsında güçlü bir Türkiye profiline değer verdiği için bugün Ankara'da Trump'ı görüyoruz. Ankara'da Trump'ın geliyor olması bu zirveye ayrı bir değer kattı. Çünkü Avrupa ülkeleriyle de sorun yaşayan, onlar o liderler de sorun yaşayan, hatta işte Grönland istemesi, Kanada'dan bir şeyler istiyor olması veya siz niye beni İran'ın karşısında yalnız bıraktınız gibi serzenişlerde bulunuyor olması, özellikle İngiltere'yi yerden yere vuruyor olması, Starmer'a yani şu anda o yüzden belki koltuğunu bırakıp gidiyor gibi bir imada bulunuyor gibi şeylerin hepsinin arkasında Trump'ın o kendi proaktif, kendine özgü politikası var ama bu politikayla uyumlu olan bir Erdoğan profili var karşısında. Erdoğan'la beraber olmaktan o da hem kendisini güçlü hissediyor hem de bir müttefik fikirlik ruhunun da bu ikili görüşmeye yansıdığını, yansımasını istediğini ve bunun örnek alınarak diğer müttefiklerin de aynı Erdoğan gibi Trump'ın yanında olması gerektiğine olan inancını ve bunu değerli bulduğunu göstermek istiyor. Yani en üst perdeden hem Türkiye'nin yanında yer alıyor hem de Erdoğan'ın yanında yer alıyor. Tabii ki bunun da diplomatik manada söylemlere de yansıdığını görüyorduk.
1: Hocam,
0: şimdi konuşacağız
1: hemen
0: ama
1: kısa bir şekilde araya gireceğim ama özellikle bu son söylediğinizden yola çıkarak liderler aslında bu arasındaki kişisel diyalog bu anlamda baktığımızda bu kritik dosyaların çözümünü de hızlandırır diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle hızlandırır çünkü sonuçta burada lider dediğimiz inisiyatif kullanan kişidir. Lider dediğimiz geleceği şekillendiren kişidir. Lider dediğimiz kendi ulusunu arkasına alıp kendi ulusundan aldığı güçle ilişkileri inşa eden profildir. O nedenle Erdoğan da bu profil özelliklerini dolduran bir kişi olarak zaten 24 yıldır Türkiye'nin başındaki bir kişi. Dolayısıyla Erdoğan bu güçlü kişilikle beraber hareket etmek istiyor Trump. Bunu saklamıyor da zaten ve diyor ki diğer ülkelerin başında da böyle liderler olursa ve biz hep beraber NATO olarak savunma harcamalarını işte arttırırsak, güçlü olursak siz Avrupa benden destek beklemeyin. İşte cebinize elinizi atın ve savunmaya aynı Türkiye'nin yaptığı gibi biraz para harcayın, yatırım yapın ve eğer ki Rusları durdurmak istiyorsanız buyurun hep beraber durdurmaya gayret edin. Ben de size destek veriyorum gibi biraz kinayeli, içinde ironik söylemleri de olan bir dil kullanıyor ama en nihayetinde NATO'daki savunma harcamalarının artırılmasındaki yine birinci kişi kim? Trump. Geçen yıl bu kararın alınmasını sağladı. Yani 2014 yılında gayri safi milli hasılaların %2'sini zar zor kabul eden, Kırım'ın işgali sonrasında buna imza atan NATO liderleri geçen yıl %5'e razı oldular. Çünkü onlar da arkalarında Trump olmasa, ABD olmasa gerçekten de eğer ki NATO'nun birinci tehdidi Rusya ise Rusya karşısında çok da varlık gösteremeyeceklerini gördüler. Şimdi bir savunma kimliği, savunma yeteneklerini en üst noktaya çıkarmak için Avrupa'nın yatırım yapma ihtiyacını gördüler. Trump belki onları ittirse de en nihayetinde Avrupa ülkelerinin bir araya gelmesini sağlayan da arkadaki esas itici güç olmak durumunda. Türkiye'yi bu nedenle örnek gösteriyor. Türkiye'nin savunma yatırımlarını, savunma ürünlerini de örnek gösteriyor. Ve biz de bundan en iyi şekilde istifade ediyoruz. Bence Türkiye'nin önünü açan bir Trump var. Yani bu manada köstek olan değil, önünü açan. Bunun belki tamamen Türkiye'nin çıkarları için değil, ABD'nin çıkarları da bununla uyumlu olduğu için ve Avrupa'yı da bir anlamda kendi çizgisine çekmek için Türkiye ile kol kola hareket etmek istiyor. Türkiye'ye ihtiyacı var ve gerçekten de Türkiye bölgesel bir güç olarak ABD'nin çıkarlarını belki maksimize ederken aynı zamanda Türkiye'nin çıkarları da bölgede zaman içerisinde maksimize edilmek üzerinde. Yani dolayısıyla biz kazan kazan bir rol oynuyoruz.
1: Hocam özellikle bu Toğrul Hocam'la devam etmek istiyorum bu başlığı. Katsa yaptırımlarına biraz değinecek olursak özellikle burayı irdelesek Trump'ın katsa yaptırımlarına kaldıracağız açıklaması ne kadar önemli aslında, ne kadar bunu dikkate almakta fayda var? Yani şunun için soruyorum, bu karar özellikle bizim savunma sanayimiz açısından ne gibi avantajlar sağlayacak? Hangi kapıları açacak?
2: Yani aslında bu yaptırımların kalkması çok önemli. Yani bunun biliyorsunuz ki Aralık 2020'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin S-400 alımı ile ilgili olarak Rusya'dan böyle bir yaptırıma girdi. Bunun sebeplerinden biri de ABD Kongresi Türkiye'nin yani böyle Rusya ile işbirliğine ve KATSA anlaşmasının 231. maddesini bozduğuna, ihlal ettiğine göre böyle uygulama yapmıştı. Bu Türkiye'ni kısıtlıyor. Gerçi NATO çerçevesinde Türkiye bununla ilgili bir takım şeyler yapsa da ama sadece Türkiye'nin askeri gücünü artırmakta değil, aynı zamanda Türk-Amerikan ilişkilerinin de normal bir düzeye, yani ikili ilişkilerin tekrar bir stratejik seviyeye gelmesinin göstergesidir. Bu çok önemlidir yani. Çünkü Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgedeki en iyi müttefiklerinden biridir. Sadece NATO müttefiki olarak buna bakmayalım. Tabii ki Türkiye NATO'nun önemli üyelerinden biri. En büyük orduya sahip, modern askeri teknolojiye sahip bir ülke. Ama bununla birlikte Amerika'nın Karadeniz bölgesi olsun, Güney Kafkaslar olsun, Orta Doğu olsun ve hatta Merkezi Asya, Türkistan coğrafyası dediğimiz bölge olsun. Burada bir müttefik, güçlü bir müttefik imajı da var Türkiye'nin. Ha, bu açıdan tabii ki bu yaptırımların kalkması bu imajı daha da yenilemiş olur. Yani müttefik dediğim gibi stratejik ilişkilerin daha da geliştiğini gösterir. Öte yandan tabii ki kenardan bakıldığı zaman yani Türkiye rakip olan ülkelerin de bununla ilgili bir nevi şeyleri vardı, istekleri ve talepleri vardı. Kaldırılmasın, uygulamalar devam etsin. Ya bu imaj da çok önemli. Evet. Yani Türkiye'nin bu artan gücünü göstermekte, ikili ilişkilerin tabii ki olumlu yönde gelişmesini de göstermekte. Aynı zamanda şunu da söyleyelim. Sadece katsa yaptırımlarının kalkması değil. Aynı zamanda bugünkü mesela fuarda da, NATO fuarında da biz ciddi şekilde NATO üye ülkeler arasındaki anlaşmaların, askeri anlaşmaların çok önemli boyutunu gördük. Yani burada sadece milyon dolarlar değil, neredeyse ileriye yönelik milyar dolarlık yatırımlar söz konusu. Türkiye'nin de burada özellikle Aselsan ve diğer kuruluşlarıyla birlikte aktif rol üstlendiğini, anlaşmaları imzalandığı ve NATO'nun bir parçası olarak diğer üye ülkelerle de ikili, üç taraflı anlaşmalar imzalayarak ciddi bir yatırıma gittikleri söz konusu. Yani bunlar önemli mesele. Öte yandan yani burada biz şunu da görüyoruz. Yani tabii ki NATO'nun bir güvenlik sadece oluşumu değil, aynı zamanda bir, nasıl diyelim, bunun biraz da artık ekonomik siyasi boyutunun da arttığını görüyoruz. Bu da dünya düzeninin, dünyadaki dengelerin ne kadar değiştiğinin göstergesidir. Yani evet. Çünkü iki kutuplu sistem ortadan kalkmıştı. Hayalde bir tek kutuplu sistem anlayışı vardı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin çok da bu tek kutuplu sistem ile baş edeceği de imkan dahilinde olunmadığı ortaya çıkıyor. Ha, güç yeterince var Amerika'da ama bu kolay bir mesele değil. Neredeyse dünya devletleri de çok kutuplu sistemi tercih etmeye çalışıyorlar. Bu çerçevede biz yeni bir oluşumların, yani daha güçlü ve artan tehditler doğrultusunda tekrar NATO'nun, mesela örneğin NATO 3.0 aşaması, yeni bir aşamanın beklentisi içerisinde. Yani bunu sadece NATO üye ülkeleri beklemiyor. Yani açın söyleyeyim, Rus basını

0: Yakından takip eden birisi olarak Rusya'da da bununla ilgili NATO'nun alacağı kararlar çok önemli. Evet. Neler olacağı hakkında artık görüşmeler başladı. Ben düşünüyorum ki Çin de aynı şekilde. Çünkü diğer taraftan sadece buraya NATO üyeleri, üye ülkelerin değil, Ankara'daki zirveye davet edilen ülkeler aynı zamanda Asya Pasifik bölgesinden de Japonya gibi, Güney Kore gibi ülkelerin de katılımı. Bu da Uzak Doğu Asya bölgesinin de ne kadar önemli olduğunu ve Amerika'nın bu işin başını ne kadar çektiğinin göstergesidir. Burada önemli meselelerden biri de bizim açımızdan, bunu da söyleyerek fikirlerimi tamamlayayım. Biliyorsunuz ki Avrupa Birliği ile Türkiye, yani birliği demeyelim, Avrupa Birliği'nin bazı ülkeleriyle Türkiye arasında belirli aşamada bir ön yargı yaklaşım, özellikle Fransa gibi, diğer ülkeler gibi, hatta Almanya'nın ismini çekebiliriz. Evet. Ama son günlerde bu açıklamalar doğrultusunda şunu görüyoruz. Yani artık Avrupa Birliği de iyi şekilde, bu ülkeler de tam olarak anlıyorlar ki Türkiye'siz sadece Karadeniz, Orta Doğu ve Güney Kafkaslar değil, genelde Avrupa'nın gelen anlamda güvenlik meselesini temin etmek yani imkansız, çok zor. O nedenle isteseler de istemeseler de bu işbirliğine gidecekler. Katsa'nın dolayısıyla Katsa yaptırımlarının kalkması da bu açıdan bir nevi Türkiye imajını yeni güçlü şekilde ortaya koymaktadır.
1: Teşekkür ederim bu değerlendirmeniz için. Hocam, sizinle de bu konuyu irdelemek isterim. Evet. Bir değerlendirme de sizden alabilir miyiz?
2: Şimdi burada Katsa dediğimiz şey, ABD'nin hasımlarıyla bu yaptırımlar yoluyla mücadele anlamına geldiğine göre, hasım kim? Rusya. Rusya'nın özellikle savunma ve istihbarat şirketleriyle, mekanizmalarıyla temas halinde olan tüm o şirketlere, bunun nüvesinde olan şirketlere yaptırım getirilirken aynı zamanda Rusya'nın kendisine de yaptırım uygulayan bir ABD var. Biz nereden bu işe girdik? Yani 2017'de Kırım'la bağlantılı bu iş ortaya çıkmıştı. 2019 yılında S-400 bahanesiyle biz de bu Rusya'ya özelinde uygulanan yaptırımların bir parçası haline geldik. Şimdi biz NATO müttefikiyiz. Evet. ABD'nin dostuyuz, düşmanı değil. NATO içerisinde eğer ki dost isek nasıl düşmanlarına karşı uygulanan bir yaptırımı sen Türkiye'ye karşı uyguluyorsun ve 2019 yılında ironik bir şekilde NATO'nun içerisinde Türkiye'ye adeta bu Churchill'in ifadesiyle demir perde çekildi ya, Norveç'ten bu Adriyatik'e kadar. Benzer bir şey 2019 yılında ABD'nin liderliğinde tüm Avrupa ülkeleri hep beraber bir tül perde indirdi. Tül perde niye kullanıyorum? Kalın perde indirseler yerimizi bileceğiz. Tül perde olduğu için zaman zaman geçirgen yerler var. Temas halindeyiz ama ya dost muyuz, düşman mıyız belli değil. Şimdi burada bazen üstü açık, bazen kapalı bir şekilde bu yaptırımlar devam ederken özellikle Finlandiya ve İsveç'in üyelik süreçlerinde de bunu gördük. Ve yine Avrupa'da son tahlilde mesela bir Avrupa güvenlik mimarisi SAFE konuşuluyor. 150 milyar dolarlık bir şey konuşuluyor. Türkiye'yi dışlayan bir mekanizma vardı.
1: Evet.
2: F-35 zaten bunun en bariz örneği. Yani F-35 programından sen Türkiye'yi nasıl çıkarırsın bu bahaneyle? Yani anlaşmanın da ruhuna aykırı F-35 ile ilgili programdan bahsediyorum. F-16 Viper'ları niye vermiyorsun? Beraber biz seninle anlaşma yapmışız. 87'den beri ürettiklerimiz Türk semalarında uçuyor, hatta üretmişiz. Mısır'a bile vermişiz. Pakistan'ın kendileri modernize etmişiz. Yine ya biz burada Kaan uçağını yapacağız. Bunun motorları senin için niye bu kadar problemli? Yani sonuçta F-16'larda zaten kullanılan motorlar. Veya biz Atak helikopterlerini üretiyoruz SUSAŞ'ta. Motor senden diye niye Pakistan'a satmamıza izin vermiyorsun? Yani ABD adeta Türkiye'yi düşman safına koydu. O tül perdenin arkasına koymuştu. Şimdi Trump sanki bugün günah çıkardı. O nedenle bugün tarihi bir gün. ABD yönetimi, o yine 2019'da da tabii Trump vardı. Hadi o zaman diyelim ki tecrübesiz Trump veya işte bir sürü, tabii ki tecrübesiz dememiz için başka boyutu da. Günümüzde ABD Türkiye'siz bölgede bence artık çok o arzu ettiği güç mekanizmasını kuramayacağını anladı. Bu nedenle o NATO'nun içerisindeki müttefiklik ruhuna uymayan stratejik çelişki diyebileceğimiz, hatta NATO ikilemi diyebileceğimiz, yani bir güvensizlik var. Yani biz şimdi 5. madde çok önemli.
1: Evet.
2: Sen bana güvenmiyorsan, beni düşman gibi neredeyse kabul ettiysen, ya ben yarın nasıl o savunma planları kapsamında Rusya'ya karşı veya başka birisine karşı NATO ülkesinin bayrağı altında

0: savaşacağım. Yani Türkiye için zor bir durumdu. Şimdiki gelinen noktada evet. biz tabii ki bugünden yarına o 2019'dan günümüze kadar bozulan o özellikle savunma ve askeri alana yansıyan o bozuk tablonun, kötü tablonun bir anda düzelmesini ben beklemiyorum. Yani F-35 programına işte ya 2018'de sen ilk uçağı veriyorsun, 6 uçağı vereceğini söylüyorsun. Bizden 1.4 milyar alıyorsun. Bizim savunma sanayi firmalarımız yatırım yapmış, 10 milyar dolarlık üretim hedefliyoruz. Sen bir anda diyorsun ki çıktınız, programdan da çıkardınız. Evet. Ve F-16 Viper istiyoruz 2021'den beri. Hı-hı. Kongre'de karar alıyorlar 2024'te. 2,5 yıl üzerinden geçmiş, 2026'nın ortasına gelmişiz. Ortada F-16 Viper falan yok. Ama sen gidiyorsun Tayvan 66 tanesini veriyorsun.
1: Evet.
0: Yani burada stratejik önceliklerini ABD'nin artık kesin bir şekilde belirlemesi lazım ve Türkiye'yi doğru şekilde konumlandırması lazım. Ben bugün Trump'ın konuşmasında bu konumlandırmaya yönelik doğru işareti okudum. Bunu ifade etti. Ama F-35 konusu da, F-16 Viper konusu da, hatta Kaan konusu da kongre üyelerinin engellemelerine tabi. Seçime giden Trump'ın da eli kolu bağlı olabilir. Ancak burada ABD yönetiminin yapması gereken bir şey var. Bunun altını çizmek lazım. Eğer ki Amerikan çıkarları Türkiye'ye efendim F-35'lerin verilmesini, o Kaan motorlarının verilmesini, F-16 Viper'ların verilmesi veya işte lisans altında üretilen bazı savunma ürünlerinin dışarıya satılması veya teknoloji transferleri gibi konularda Amerikan çıkarları Türkiye'ye bu konularda bir muafiyet tanınması, waiver dediğimiz konuda bir yol açarsa ABD başkanı olarak elini taşın altına koyup Savunma ve Dışişleri Bakanlığı kanalıyla kongreye bir bildirimde bulunup birçok şey yapabilir, kapıları açabilir. Trump'ta bu irade var mı yok mu göreceğiz. Eğer bu iradeyi göstermezse biz aslında ipe un sermiş oluyoruz. Yani bu, yani buradaki en büyük tehlike bu.
1: Evet.
0: Bu çok kuvvetli bir söylem. Trump'ın bu duruşu çok kıymetli. Tarihi bir gün, yani şu anda bizim uçak örneğini verirsek, uçak yere çarpmak üzereyken Trump dedi ki ben de gücü verdim dedi, şimdi tekrar tırmanışa geçecek dedi, ilişkilerimiz tekrar düzelecek dedi. Ama bizim ilişkilerimiz burada, bakın şuradaydı Trump zamanında 2019'da yere doğru vurmak üzereyken, ama bizim uçağımız vurmuyor tabii, onların uçağı vuruyor çünkü Türkiye kendi başına da o savunma alanındaki yaptırımlara rağmen kendi savunma sanayisini oldukça üst noktalara taşıdı. Zaten belki de tekrar bu yaptırımları kaldırmak istemelerinin ana nedeni de ya bu biz olmadan da bu Türkiye bu noktalara geldiğine göre bizim bu Türkiye ile beraber hareket etmemiz gerekir. Dışladığımız takdirde bu iş bizim kontrolümüzden çıkacak. Türkiye zaten bölgesel bir güç ama daha da üst noktalara gelecek.
1: Evet.
0: O zaman müttefiklik konusunda da mesela Türkiye NATO'dan çıktığı zaman biz düşünelim, NATO'dan Türkiye çıktı. Yani öyle NATO'dan Türkiye çıkarmak değil. Ama NATO'dan Türkiye'nin çıktığı an, bakın bir Hürmüz Boğazı'nı konuşuyoruz.
1: Evet.
0: Çanakkale İstanbul Boğazı var.
1: Tabii.
0: Yani Karadeniz var. Doğu Akdeniz var. Ege Deniz var. Yani burada Türkiye'nin çok değerli bir jeopolitik konumu var. Onu onlar bizden çok daha iyi biliyorlar. O nedenle Türkiye'yi de kaybetmek istemiyorlar. Bir yere kadar sıkıştırdılar. Şimdi tekrar bizim tayyarenin çıkış zamanı. Ben bu yaptırımlar konusunda Trump eğer samimiyse bu turnusol kağıdı, bunu iyi takip etmemiz lazım. Seçimlere biz Türkiye olarak malzeme etmemeleri lazım ve gerçek manada iki ülkenin de çıkarlarına hizmet edecek şekilde. Çünkü ABD ile çıkarlarımız düzelirse, bakın Fransa da bizim yanımıza gelir. Türk-Yunan sorunu sorun olmaktan çıkar. Gerçekten o %5 yatırımlar yapılması gerekiyorsa müttefiklik ruhu çok önemli ve herkes taahhütte ne bulunuyorsa o taahhütün gereklerini yerine getirmesi lazım. Bu o kadar kolay değil.
1: Torul Hocam.
2: Arzu Hanım, izninizle komutanımızın söylemine daha ifade. Aslında Amerika S-400 meselesinde de kendi hatası. Yani biliyorsunuz ki Patriot sistemlerini normalde Türkiye satmıyordu. Yasak vardı. Yani Türkiye'de bununla ilgili daha önce bir girişimde buldu. Çin'den ihale üzerine aldı. Sonra Amerika bir talepte bulundu. Türkiye vazgeçti. Ama ona rağmen yine Amerika Birleşik Devletleri baskısıyla Patriot'lar Türkiye'ye verilmedi. Ama Türkiye'de ciddi bir durumla karşı karşıya. O nedenle de hamlelerden biri ki bu NATO sözleşmelerine göre de yasak olmayan bir meseledir. Rusya'dan S-400 sistemini aldı ve bunu kendi sistem çerçevesinde uygulayacağını da söyledi. Yani ilginç meselelerden biri şudur. Yani NATO rakibi olan Rusya bu silahını, önemli bir silahını Türkiye'ye veriyor, güveniyor ama Türkiye

0: Yani müttefik olan NATO ve diğer NATO, daha doğrusu Amerika Birleşik NATO üyesi, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer müttefikler Türkiye'ye bu konuda güvenmiyorlar. Bu da ilginç meselelerden biri de. Nihayet düşünüyorum ki Trump daha önce de söylemişti ki, zaten Senato'ya da söylemişti ki, siz engelliyorsunuz Patriot'ların satılmasını. Şimdi herhalde kendisi de bunun bu aşamada Türkiye'ye zaten yaptırımlar olmasına rağmen, komutanımızın da söylediği gibi, bu aşamaya geldiyse Türkiye'nin birlikte hareket etmek, orta hareket etmek daha doğru iştir. Neyin ki ona engel yaratalım, ondan bir problem yaratalım diyebiliriz. Yani bu çok önemli meselelerden biridir, aşamalardan biridir diye düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim bu konudaki değerlendirmeniz için. Hocam, özellikle bu F-35 konusuyla ilgili kısacık bir değerlendirme alabilir miyim? Zamanım iyice azaldı çünkü, sıkıştırmak istiyorum hemen.
2: Şimdi F-35 konusuyla Milli Muharip Uçak Kaan konusu bizim Türkiye'de karıştırılıyor. İkisi farklı kulvarlar. Evet. Yani Milli Muharip Uçak Kaan yokken biz F-35 programına 1999 yılından itibaren angaje olduk. Bununla ilgili parasal planlamalar, bütçe, her şey yapıldı. 116 adet uçak alacaktık, deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları dahil. 2010 yılında buna ilave olarak dedik ki, ya dışa bağımlılıktan bizim kurtulmamız lazım. İleride F-16'larımız eskiyecek. F-16'ların yerine kendi ürettiğimiz 5. nesil bir uçak yapalım, Milli Muharip Uçak yapalım dendi. 2010 yılı 15 Aralık'ta. Şimdi o süreç devam ederken, yani bizim bu sürecimizin en az 20 yıl alacağını zaten o anda bunu projelendiren hem savunma sanayindekiler hem de askeri kesim bunu biliyorlardı. Bu süreç devam ederken sanki bir görünmez el Türkiye'ye bir çelme takalım. Hem F-35 konusunda bir sendelesinler. Evet. F-16'lar da eskiyor. Onları da modernize edemesinler. Milli Muharip Uçak Kanunu'nda zaten zaman alacağı belli. 2020'li yıllarda Türkiye bile apaçıkta kalsın dediler. Ama dünyada şöyle bir şey var. Tamam, Kaan'la ilgili zaten süreç devam ediyor ama evet, dünya sadece savaş uçaklarıyla savaşlar yapılmıyor artık. Bakın, eskiden böyle klasik bombalar atılırdı 2. Dünya Savaşı'nda. Sonraki dönemlerde hassas güdümlü bombalar atılarak, yani neredeyse 100 bomba attığınız yere bir bombayla iş bitirmeye başlamıştınız. O kadar hassasiyet. Evet. Ama günümüzde savaş demek insansız hava araçları ve onlarla ilgili sistemler, dronlar. Teknoloji. Ve Türkiye bu alanda oldukça yol aldı ve bununla beraber, evet, yine Kaan'la ilgili yol alıyor. Sürü İHA'larla çalışma, yani Kaan'ın dronlarla beraber harekat etmesi, yapması, evet, konusunda yol aldı. Yani Türkiye'nin aldığı bu yolda artık yani F-35'lere ihtiyaç 2010'lu yıllarda oldukça fazlayken, evet, şimdi geldiğimiz noktada azalmaya başladı. Şimdi F-35'i verin bize desek, program ortaklığına sokmayacaklar. Bir sürü bize, önümüze problemler çıkarlar.
1: Evet.
2: F-35'lerin hepsini verin desek, zaten şu anda kendileri hem motor, evet, konusunda, hem yazılımlar konusunda, hem lojistik destek konusunda birçok problem yaşıyorlar. Bu nedenle eski F-35 gibi 116'yı, evet, almak yerine belki bizim böyle 20-30 uçak alsak yeterli olur.
1: Teşekkür ederim. Çok sağ olun değerlendirmeniz için. Ankara'da tarihi bir güne tanıklık ettiğimizi söylemek mümkün şu an itibariyle. Özellikle katsa yaptırımlarından F-35 sürecine, yine bununla birlikte savunma sanayi yatırımlarına kadar aslında çok sayıda başlığı konuştuk tüm gün boyunca. Şimdi kısa bir reklama gidiyoruz.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Başkan Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 5. Tarım Ekosistemi buluşmasında kadın ve genç çiftçilere yönelik kredi limitinin 5 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı. Hayvancılıktan yenilenebilir enerji yatırımlarına kadar farklı alanlarda yeni finansman paketleri devreye girerken, üreticiler şartları ve başvuru sürecini merak ediyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermese de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir

0: Uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil. Gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Para ambulansı gelene kadar sizi güneşten uzak tutmak için şuradaki gölge banklar alalım.
0: Yoğun trafik, dar sokaklar ya da araç girişine kapalı parklar. Kara ambulanslarının girmekte zorlandığı her yerde onlar var.
2: İyi misiniz? Düşmeye de çarpmanız yoksa sizi oturtalım mı?
0: Sağlık Bakanlığı'nın motosiklet acil müdahale ekipleri saniyelerle yarışarak hayat kurtarmaya devam ediyor.
3: Türkiye geneli Sağlık Bakanlığı'na bağlı 55 tane motosiklet ambulansımız var. Ankara ilinde de 6 tane motosiklet ambulansımız var. Hastanın en yakın noktasına kadar ulaşabiliyoruz.
0: Ulus'ta görev yapan motosiklet ambulans ekibi gelen ihbarın ardından Atatürk Orman Çiftliği'ndeki Gazi Parkı'na 3 dakikada ulaştı. Güneş çarpması nedeniyle fenalaşan kişiye ilk müdahaleyi yaptı.
3: Bugün Gazi Park içinde bir vaka anonsu geldi. O vakaya Ulus bölgesinden ekibimizi yönlendirdik. 3 dakikada olay yerine ulaştı. Ambulans olay yerine bizi ulaştıktan sonra, müdahalemizi tamamladıktan sonra 5 dakika içinde olay yerine ulaştı. Hastanın durumunu, stabil olduğunu biz ambulans ekiplerine de bildirdik.
0: Kara ambulansının olay yerine ulaşmasının ardından hasta tedavisi için hastaneye sevk edilmek üzere ambulans ekibine devredildi.
3: Hani vatandaşlarımızın bizi gördüğünde bizi fark etmelerini, dikiz aynalarını her zaman kontrol etmelerini ve en uygun şekilde, en hızlı şekilde hastaya ulaşmamız için ellerinden gelen destekleri bekliyoruz. Her zaman bir sonraki çağrının sizin çağrınız olabileceğini düşünmenizi istiyoruz. O yüzden altın dakikalarda hastaya ulaşabilmemiz için elinizden geldiğince imkanlar dahilinde ambulanslara, motosiklet ambulanslarımıza mümkün olduğunca yol vermek konusunda hassasiyetinizi bekliyoruz.
4: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444-88-81 444-88-81
1: Türkiye'nin Haber Radyosu.

Tarihi bir günde o günü tamamladık. O günün gecesinde NATO zirvesi özel yayınımızla çok özel bir noktadan karşınızdayız. Biz şu anda yayınımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştiriyoruz. Haber merkezimizi, program merkezimizi haberin bulunduğu noktaya, haberin merkezine taşıdık. Gelişmeleri konuklarımızla ilerleyen dakikalarda gün boyu bu noktadan takip ettik.

0: bahsettiğimiz başlıklarla, çok özel detaylarla sizlerle buluşturacağız. Ama önce bulunduğumuz bu noktayı, buluşturacağımız konukları sizlerle paylaşacağım. Bulunduğumuz nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyeçisi içerisinde Uluslararası Basın Merkezi. Gazeteciler gün boyu yaşanan gelişmeleri bu noktada takip ettiler. Hemen arkamızda, şu anda arkamda o görüntüyü ekranlara taşıyoruz. Yarın zirveye ev sahipliği yapacak o nokta var. Liderler yarın hemen Turkuaz Alı'nın üzerinden geçerek arkamda bulunan binaya giriş yapacaklar ve çok önemli başlıkları değerlendirecekler. Peki şu anda liderler ve eşleri nerede? Onu da hemen paylaşayım. Bu arkamdaki binanın hemen solunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, o hep alışık olduğunuz karşılamaların yapıldığı noktada zirvenin en önemli anlarından bazıları kayıt altına alınıyor. Liderler ve eşleri de o noktada bir akşam yemeğinde buluşmuş durumdalar. Şu anda da o görüntüyü ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Yani içinde bulunduğumuz alan şu anda saat 21'e gelmiş durumda. 21'i de geçmiş durumda. Hala canlı. Gazeteciler gün boyu yaşananları kendi ülkelerindeki kamuoylarına, kendi ülkelerindeki televizyonlarına, haber merkezlerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Elbette zirvenin yıldızı Amerikan Başkanı Donald Trump'tı. Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme oldukça önemliydi. Katsa ile ilgili verdiği mesajlar, F-35 ile ilgili süreç, kanun notu ile ilgili gelişmeler ve daha birçok başlık var. Zirveye dair çok özel notları derledik. Çok özel görüntülerle birlikte aktaracağız. Değerli konuklarım da birazdan bana eşlik edecek. Ama bu uzun günde haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu da tüm yaşananlara bizlerle birlikte tanıklık etti. Şu anda o gelişmelerin ayrıntılarını paylaşmak için de hazırlık tamamladı. Eğer Emine hazırsa hemen sözü Emine'ye bırakalım. Ardından da döndüğümüzde konuklarımızla birlikte gün boyu yaşananları ve yarın yaşanacakları birlikte değerlendireceğiz. Emine Kavasoğlu, kolaylıklar dileyelim ve sözü hemen sana bırakayım.
1: Evet Aktan Uysal, yorucu bir gündü ama bu daha başlangıç. Çünkü asıl yoruculuk, asıl yorgunluk, o tarihi zirve yarın başlayacak. Şimdi sen detayları uzaktan da olsa anlattın ama biz biraz daha Niyazi'nin görüntüleriyle yarın neler yaşanacak onları istersen aktaralım. Şimdi o az önce göstermiş olduğunuz nokta, yani yarın liderlerin Turkuaz Alı'dan geçecekleri nokta, işte tam karşımızda bulunan o fıskiyelerin hemen arkasındaki nokta. Oradan teker teker geçiş yapılacak. Konuşmak isteyenler hemen o noktanın yanı başında, bana göre sağ tarafta bir duvar oluşturuldu. Orada belki kısa açıklamalar yapılacak. Bir hoş geldin seremonisi gerçekleştirilecek. Ardından karşı tarafa geçecekler. Fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Aile fotoğrafı çekilecek. Tabii buradan öteye basın mensuplarının geçmesine izin verilmiyor. Demir bariyerlerle kapatılmış durumda. Zira hala o hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. 32 ülkenin lideri an itibariyle artık külliyede. Bugün yoğundu, hava trafiği yoğundu. Ankara'da her ne kadar güvenlik önlemiyle yollar önlem amacıyla kapatılmış olsa da trafik yoğunluğu da vardı. Çünkü dediğim gibi 32 ülkenin lideri Ankara'ya gelmiş durumda bu tarihi zirve için. Tarihi zirve diyoruz, günlerdir anlatıyoruz. Çok önemli bir yol haritası planı çıkacak aslında bu tarihi zirveden ama senin de belirttiğin gibi Amerikan Başkanı Donald Trump bu zirvenin yıldızıydı. Hemen şöyle de bir detay paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılığı da eşi Emine Erdoğan'la birlikte her birini kapıda, her bir lider için ayrı ayrı marşlar çalındı. Mehter takımı yine oradaydı. Renkli görüntüler yaşandı. Tabii asıl şu dakika itibariyle içeride neler yaşanıyor, neler olacak? Çünkü biraz da magazin yapmak gerekirse ondan da bahsedelim. Çünkü bazı liderlerin arasının bozuk olduğunu biliyoruz. Özellikle Meloni ve Donald Trump arası. Bakalım bu zirvede o buzlar eriyecek mi? Aradaki gerginlik sona erecek mi? Bunları göreceğiz. Şu an itibariyle yemeğin yendiği nokta Niyazi size gösteriyor. Bize yaklaşık 400-500 metre uzaklıkta külliyenin içerisinde akşam yemeği, NATO liderleri onuruna verilen akşam yemeği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Ama dediğim gibi yarın önemli, çünkü o toplantı artık yarın başlayacak. NATO'nun bundan sonraki yol haritası ne olacak? Bunlar netliğe kavuşacak. Şu an itibariyle peki bulunduğumuz yerde yani basın merkezinde neler yaşanıyor biraz onlardan da bahsedelim. 3000'in üzerinde medya mensubu an itibariyle artık külliyede. Gün boyunca sürekli bir yoğunluk vardı. Basın mensupları için farklı noktalarda setuplar oluşturuldu. Biz -2. kattayız. Bir bakıma giriş katı ama farklı noktaları var dediğimiz gibi buranın -2. kat bulunduğumuz nokta ve basın merkezlerinden bir tanesi de hemen işte -2. kata kurulan bu noktada. Şunu da hemen söyleyeyim, yine giriş katta, giriş katında, onun üzerinde farklı bir noktada, 6. katta da yine ayrı ayrı basın mensupları için oluşturulan noktalar var. Tabii şu an artık karanlık olduğu için, canlı yayınlarda herhangi bir görselliğe yer verilemediği için basın mensupları yukarıda kendi ülkelerine bugün yaşanan notları geçmek üzere toplandılar. Medya merkezinden bilgiler geçiliyor, görüntüler geçiliyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma basın mensupları için, bizler için devam ediyor. 2 gün boyunca sürecek bu zirvede neler yaşanacak, bunlar konuşulmaya devam ediyor. Yanımda En Yüz Yayın Koordinatörü Orhan Sali var yine. Orhan, dünden bu yana burada yaşananları aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten tarihi bir gün, ne tanıklık ettik bugün. Liderler geldi, açıklamalar yapıldı ama dediğimiz gibi zirvenin yıldızı hiç şüphesiz Amerikan Başkanı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne kadar samimi ve iyi bir ilişkisi olduğunu bugün de gördük. Hatta NATO'ya gelmesinin sebebi, Ankara'ya gelmesinin sebebinin Erdoğan olduğunu açık bir dille ifade etti. Merak edilen noktalar vardı, sorular vardı. Katsa yaptırımları, F-35 ve onun dışında pek çok başlık var hiç şüphesiz. Az sonra da detaylarıyla konuşacağız ama açık açık Katsa'nın kaldırılacağı yönünde bir değerlendirme de bulundu Trump. Neler bekliyoruz, neler yaşanabilir sence? Daha doğrusu önce şunu sorayım. Bugün Donald Trump'ın, ki daha önce defalarca NATO zirvelerini takip ettin sen de, Donald Trump ve Başkan Erdoğan'ı nasıl yorumlarsın bugün?
2: Şüphesiz Türkiye açısından iki önemli tarafı var. Bir, tabii Türkiye-Amerika zirvesi, bir de NATO zirvesi. Her ikisi de Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. İlk başlıkta dediğin gibi ne oldu, ne yaşandı bugün? Aslında gazeteciler, işte arkadaşlarımız sorularla işte o Trump-Erdoğan görüşmesinin hemen öncesinde soru sorma fırsatı buldular. Şimdi tabii ki haftalardır tartışıyoruz, konuşuyoruz. Ne olacak? Trump'ın sürprizi noktasında bir gelişme olacak mı? Bu da soruldu Trump'a. Ve şunun altını çizdi. Yani katsa neden kalkmasın? Biz yani dost gördüğümüz ülkeye yönelik bir yaptırımımız olamaz dedi. Altını çizdi.
1: Ve pek çok ülkeden daha iyi ilişkilerimiz Türkiye ile var diye de defalarca bunun da altını çizdi cümlelerde. Bu açıklamayı yaptı.
2: Şimdi çok önemli bir nokta, çünkü artık Amerika'nın işte kendisine bugüne kadar çok yakın müttefik olarak adlandırdığı mesela Avrupalı, Batılı ülkelerin Amerika'ya, Trump'a yavaş yavaş sırtını dönmeye başladığını gördük. Şimdi bu noktada Amerikan-Türkiye ilişkileri çok daha fazla önem kazanıyor Emine. O yüzden bugünkü zirve sadece işte efendim işte Kaan motorlarının alınması ya da işte Katsa'nın kaldırılmasından öte yeni bir Türk-Amerikan askeri stratejik ittifakına doğru gidiyor. Sadece askeri işbirliğinden bahsetmiyoruz. Siyasi işbirliği, daha derinlemesine ekonomik işbirliği. Bunların hepsi masada konuşuluyor. Çünkü Türkiye sadece Türkiye'den ibaret değil. Baktığımız vakit işte Suriye meselesini Donald Trump her seferinde altını çiziyor. Türkiye çok güçlü Suriye'de diyor. Türkiye'nin istediği oldu diyor. Şimdi hepsini üst üste koyduğumuz vakit masada konuşulacak çok konu başlığı var ama iki liderin o kişisel iletişimi, diyaloğu bütün bu sorunları ortadan kaldırabilecek güçte. Bunu çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii ki özellikle F-35 noktasında kafalarda çok soru var. Kongre onayı gerekiyor mu, gerekmiyor? Onlar teknik detaylar. Onlar illaki konuşulacaktır tabii ki. Ama günün sonunda şimdi bizim asıl hedefimiz işte kendi hava savunma sistemimizi güçlendirmek. Bunun için de ne yapmaya çalışıyoruz? İşte bir Kaan'ı oluşturduk ve motor çalışmalarımız da devam ediyor. Bu motor çalışmalarımız devam ederken bu süreci biraz daha hızlandırmak için Amerika'dan F-110 motorlarını alınması söz konusu. Trump bugün ona da yeşil ışık yaktı aslında. Bunun yanı sıra katsa yaptırımlarının kaldırılması yürütmenin elinde olduğu için Trump'ın bunu kaldırması çok da zor değil. Herhangi bir ekstra bir onaya gerek duymadan bunu çok net bir şekilde yapabiliyor Trump. Bir diğer husus NATO. NATO'nun geleceği hususu. İşte senin de belirttiğin gibi yarın sabah saat 8'de NATO Genel Sekreteri Rutte buraya gelecek ve küçük bir açıklama yapacak ve günün o zirvenin açılışını yapacak. Yani öncesinde liderlerin gelişi öncesinde bir mesaj verecek. Bu selamlamadan sonra saat 9 gibi liderler yavaş yavaş teker teker inecekler ve burada yine Cumhurbaşkanımız tarafından karşılanıp içeri girecekler. Bir toplantı başlayacak. Toplantının açılış konuşmaları olacak. Genel sekreter konuşacak.

0: ev sahibi olarak Türkiye konuşacak. Amerikan Başkanı Donald Trump da konuşacaktır tabii ki. Sonrasında zirve basına kapalı olarak devam edecek. Bu süreç içerisinde de biz yaklaşık yarın saat 12 ya da 1 gibi bütün liderlerin bir araya geldiği bir aile fotoğrafı göreceğiz burada. Ve tahmini saat 1 ya da 2 gibi ortak bildirinin açıklanmasını bekliyoruz. En azından kulislere düşmesini bekliyoruz. Ta ki Rutte'nin saat yarın öğlen 2'de yapacağı toplantıya kadar, basın toplantısına kadar iş biraz netleşmiş olacak. Ama işte ortak bildirgeye yani deklarasyona ne girecek, ne girmeyecek? Yeni tehdit algıları oluşacak mı? Öteden biri işte Amerika diyor ki benim sorunum sadece Rusya ile değil. Ben çok büyük bir ülkeyim. Dünyanın tamamına hükmediyorum. Benim Çin'le de sorunum var. Latin Amerika ile de sorunum var. Afrika'da da var. Orta Doğu'da da var. Bir kısım bazı yeni tehdit algılarını yeni NATO'nun yeni bildirgesine koymak istiyor. Koyabilecek mi? Bir bakalım o tabii ki.
1: Bir bakalım, bir yandan da içeriye doğru girelim. Niyazi'nin görüntüleriyle şu anda yarınki zirveyi de ev sahipliği yapacak olan külliyedeyiz. Beştepe'deyiz ve şu dakika itibariyle de işte az önce de belirttim, basın mensuplarının çoğunluğu artık yukarıya çıkmış durumda. Çünkü ülkelerine o haberleri, bilgileri geçmek için bir yandan da çabalıyorlar. Ama yarın burası belki de hiç olmadığı kadar kalabalık olacak. Hemen onun da altını çizelim. Şimdi senin söylediğin çok önemli bir şey var. Özellikle şimdi hem konuşmanın başında şundan bahsettiğin, yeni tehdit algıları acaba ortaya çıkacak mı? Çünkü dediğin gibi NATO aslında doğuya yönelik bir tehdit olarak, bir tehdidin varlığına karşı kuruldu NATO. Rusya, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tehdidine karşı kuruldu ama artık global bir, küresel bir savunma sisteminden de, savunma stratejisinden de bahsedilecek hiç şüphesiz yarınki zirvede. Şimdi Çin bir tehdit olarak belki yazıya dökülmedi ama daha önceki zirvelerde de adından bahsedildi. Şimdi Rutte'nin basın toplantısında gördük ki hala bir Rusya tehdidinden bahsediliyor ama Donald Trump'ın senin de dediğin gibi o tehdit algısı sadece Rusya'dan ibaret değil ki bugün yaptığı açıklamada da dedi ki Putin'le de görüştüm, Zelenski'yle de görüştüm, artık bu savaşın da bitmesi gerekiyor. Bir de serzenişte bulundu aslında, hep böyle İran savaşında Avrupa'nın onu yalnız bıraktığına yönelik açıklamalarını duymuştuk ama Grönland meselesinin de yine altını çizdi. Grönland'da da İran'da da bizi yalnız bıraktılar dedi ve her defasında da Türkiye'nin yanında olduğunu, desteği olduğunu bunun altını çizdi. Yarınki zirvede, o bildirgede ne öngörüyorsun, ne olabilir? Yani yeni bir stratejiden bahsediyoruz artık, savunma stratejisinden bahsediyoruz. Neler yaşanabilir? Bir tehdit olarak girmesini bekliyor musun mesela Çin'in, Rusya gibi?
0: Çin'in tehdit olarak belgede çok sert bir şekilde yer almasını beklemiyoruz. Hı hı. Yani bunda bazı ülkelerin de şerhi var. Ama yarınki ortak bildirgede artık şu olmalı. Yani NATO'nun önümüzdeki 10 senelik bir dönemdeki perspektifi çizilmeli. Aksi takdirde NATO çok farklı bir konumda bulabilir kendini. Yani şu anda Avrupa Birliği de artık güvenlik açısından NATO'ya eskisinden daha çok ihtiyaç duyuyor. Bunun da farkında. Çeşitli alternatifler aramaya çalışıyor. Kendi içerisinde oluşturduğu bazı güvenlik işte şemsiyeleriyle bunu geçiştirmeye çalışıyor ama tehdit çok daha büyük ve çok hızlı ilerliyor Avrupa Birliği açısından. O yüzden yarın Avrupalı liderler, NATO üyesi Avrupalı liderler aslında Trump'ın dediğine gelmek zorunda. Çünkü dünden bugüne artık hem Avrupa'nın hem Amerika'nın tehdit algısı çok daha değişti. Trump ne diyor? Karar alma mekanizması çok yavaşlıyor NATO'da. Yani bir şey olduğu vakit işte bütün liderler toplanacak, o veto edecek, şu olacak. Bunu aşmamız gerekiyor diyor. Türkiye'de öteden beri bunun altını çiziyor zaten. Hani işte 5. maddenin işte devreye girmesi gibi. Hadi NATO'yu bir kenara bırakalım. BM'de de aynı benzer mekanizma, çok yavaş işleme süreci devam ediyor orada da. Bunların ortadan kaldırılması gerekiyor. Çünkü bir anda bakıyorsunuz bir savaş patlak veriyor. Kim, hangi, nasıl bir strateji, nasıl karşılık verecek? Bunu bilemiyor. İşte ülkeler de şu anda hiç olmadığı kadar kendini güvende hissetmiyor ve bu güvensizlik de yeni arayışlara itiyor ülkeleri. Bu yeni arayışlar zaman zaman farklı ittifaklarda da kendini bulabiliyor. Ancak bu yeni ittifaklar bir çözüm getirebilir mi? Şu anda getiremez. Çünkü artık geç kalınmış durumda. Yani NATO gibi yeni bir

0: Bu Avrupa'nın bu açığının farkında ve bunu da çok iyi kullanıyor. Gerekirse ben çekilirim diyor. Hatta bunu bir blöf olmaktan öteye de geçirip yavaş yavaş bazı üstlerdeki askerlerini de çekmeye başladı. Şimdi bu süreç içerisinde ne olacak peki?
1: Şimdi yani? Orhan bir müsaadeni isteyeceğim, devam et ama hep anlatıyoruz ya basın merkezi. Biraz da istersen yukarıya çıkalım, o devasa platformları göstermeye devam edelim. Evet. Sen lütfen devam et. Niyazi, seni böyle alalım. Şimdi demiştik -2'de bulunuyoruz demiştik ama 3 ayrı katta basın için toplanma merkezleri oluşturuldu. Basın üstleri oluşturuldu. Şimdi bir üst katlara da bakalım. Çünkü dediğim gibi halen külliyede bir programın olduğunu biliyoruz. An itibariyle yemek devam ediyor. O yemekte de aslında herkesin aklında olan sorulardan biri belki şudur. Biraz da magazin konuşacak olursak. Şimdi arası iyi olmayan liderlerden bahsediyoruz hep ama tabii ki belki de bu zirveye yine o magazinsel açıdan damga vuracak noktalardan bir tanesi belki Meloni ve Donald Trump arasındaki buzdağı. Erir mi sence bu buzdağı? -6'ya geldik, evet.
0: Bunun ilk sinyalini aslında karşılamada da gördük. Yani Meloni'nin o akşam resepsiyon yemeğine en son geldiğini gördük.
1: Evet, en son geldi.
0: Ya bu bilinçli bir karar mıdır? Bir Trump'a bir tepki niteliğinde bir şey midir bilmiyoruz ama geçmişte de aslında hani Trump'ın Macron'la işte eşi üzerinden bazı tartışmaları geliştirmesi, işte İngiliz Başbakan'a yönelik bazı işte sosyal medya üzerinden sataşmaları, yine Meloni ile bu ilk değil, öncesinde de yaşanan bazı olaylar vardı. Ama bunlar yüz yüze geldiklerinde biraz da devlet aklı oraya giriyor herhalde. Birden değişiyor. Ama tabii ne olacak? İşte akşam yemeği biraz daha işte birazdan görüntüleri ya da fotoğrafları yansıyacaktır. Acaba gidip konuştular mı? Ya da konuştularsa ne yaptılar, nasıl yani vücut dili neleri anlatıyordu, hepsini göreceğiz, biz de merak ediyoruz açıkçası.
1: Bir yandan da şimdi o medya ofislerini geziyoruz, Niyazi göstermeye devam ediyor. Hem yeme ihtiyaçları için burada standlar kurulmuş durumda, bir yandan da tabii yarına da hazırlık yapılıyor çünkü yoğun bir kalabalık var ve neredeyse 7/24 muhabirler, haberciler, gazeteciler bu noktada toplanmış durumdalar. 3000'e yakın gazeteciden bahsediyoruz. 3000'e yakın gazeteci bu zirve için burada.
0: İnanılmaz. Yani ben dediğin gibi hani yurt dışında birçok NATO zirvesi takip ettim. Letonya'da, işte Amerika'da, Romanya'da, Almanya'da. Yani medya için inanılmaz bir çalışma ortamı hazırlanmış. Öncelikle onu söyleyelim. 3000 kişiden bahsediyoruz ama bu 3000 kişinin tamamının lojistiğinin sağlandığını görüyoruz burada. Diğer ülkelerde çok küçük medya merkezleri hazırlanmıştı. İnsanlar oturacak, yazı yazacak ya da işte bilgisayardan bir şeyler araştıracak.
1: Orhan, hemen araya gireyim. Şu dakika itibariyle NATO liderleri de az önce aile fotoğrafı için kameralar karşısına geçtiler. Tam da onu konuşurken aslında herhalde o devlet aklı girdi devreye. Tabii ki aile fotoğrafında kimse ben gelmeyeceğim diye bir şey söyleyemez ama aile fotoğrafı da şu an itibariyle ekranlarda. Tabii yarınki aile fotoğrafı da çok önemli olacak. Şimdi akşam yemeği için çekildi bu fotoğraf ama yarın o az önce de bahsettiğimiz noktadan girişler gerçekleştirilecek. Onun yanı sıra girişler gerçekleştirildikten sonra fotoğraflar çekilecek. Hiç şüphesiz ve bu fotoğraf çekimiyle birlikte de karşılama seremonisiyle birlikte de artık o zirve başlamış olacak. Ne sonuç çıkacak? Dünyanın gözü kulağı burada. Çünkü artık bu sıradan bir NATO zirvesi değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Hep konuşuluyor. NATO 1.0, NATO 2.0, NATO 3.0'a geldik ve belki resmi olarak NATO 3.0 değil ismi ama ne olacak, ne bitecek, ne karar çıkacak göreceğiz ama aile fotoğrafına kadar olan kısım en azından şu an itibariyle sakin bir şekilde geçmiş gibi
0: görünüyor. Aile fotoğrafını da merak ediyoruz açıkçası. Orada işte duruşlar nasıl, ona bakmak gerekiyor. Birazdan programda Hak'tan bunu daha detaylı bir şekilde ekrana getirecektir. Ama dediğim gibi işte o fotoğraflar ve görüntüler birazdan yansıyacak. Bütün dünyada bunu konuşacak.
1: Evet, bütün dünya bunu konuşacak. Hem fotoğrafları konuşacak. Tabii önce hem o ciddi anlamda bilgiler, neler olacağına dair bilgiler ekranlarda paylaşılmadan, o deklarasyon yayınlanmadan tabii öncelikle o görsel anlamda merak uyandıran şeyler de bir yandan ekranlarda

0: oluyor. İşte Niyazi bir kez daha şimdi o külliyenin muhteşem görüntüsünü ekranlara taşımaya devam ediyor. Dediğimiz gibi an itibariyle o yemek vardı ve yemeğin hemen sonrasında da bir aile fotoğrafı çekildi. Bakın hemen külliyenin sağ tarafında Niyazi sizlerle paylaşıyor, göstermeye devam ediyor. Çok sayıda ambulans da hazır bekliyor. Yine koruma araçları külliyenin yan tarafında bulunuyor. Çünkü çok kalabalık, çok katılımlı, çok önemli bir zirve. 32 ülkenin üst düzey devlet başkanları, hükümet başkanları burada. Yine onun yanı sıra davetli olan ülke liderleri burada. Toplamda 42 ülkenin lideri an itibariyle Ankara'da bir araya gelmiş durumda. Şu an için 32 lider burada bir yemekte bir araya geldiler. Hemen karşıda bir kez daha belki anlatalım o seremoni nasıl gerçekleşecek. Şimdi biraz daha üstten görüyoruz. Aşağıdan izin vermemişlerdi Orhan o tarafa geçişimize, ama tabii ki onlar da haklı. Çünkü muhteşem bir hazırlık süreci geçti, gitti ve o gün geldi, çattı artık. Yarın işte o turkuazalılar serilmiş. O içeriye geçecekler. Hemen senden anlatmanı rica edeyim. Aynen. Neler yaşanacağını bir de göstere göstere izleyicilerimiz akıllarında belki canlandırmak isterler.
1: Şunu altını çizelim. Öncelikle Ankara çok iyi hazırlanmış. Yani buradaki bütün kurumlar buna çok iyi hazırlanmış. Dünyanın önde gelen önemli isimlerin tamamına yakınım burada şu anda. Ve şu ana kadar çok şükür hiçbir aksaklık yaşanmadı. Yarın zirve işte burada Niyazi gösteriyor. Liderler araçlarıyla gelecek ve sonra şu işte senin gösterdiğin mavi turkuazalıdan yürüyecekler. Yaklaşık bir 30-40 metre kadar yürüdükten sonra
2: duvar oluşturuyor.
1: Orada Cumhurbaşkanımız karşılayacak liderleri. Orada bir el sıkışma olacak ve sonrasında içeri geçirecekler.
0: Tabii bir açıklama beklemiyoruz artık orada. Yarın giriş çıkışlarını görebileceğiz sadece.
1: Doorstep'te, yani kapı açıklamasında bir Rutte'nin sabah bir açıklaması olacak. Orada gazetecilerin sorularını yanıtlayacak ve sonrasında basın toplantısına geçecek. Ama sonrasında liderlerin burada içeri gelip karşılanması, resmi olarak karşılanması ve içeri girmesi esnasında bir açıklama şu anda beklenilmiyor. Sırasıyla bütün 32 devlet başkanı gelecek. 32 liderin yanı sıra Emine burada davetli başka ülkelerin liderleri de var. Onlar da burada toplantılara katılıyorlar, katılacaklar. Bir kısmı bu NATO zirvesine de katılacak. NATO zirvesinin yan zirveleri, side events'leri de var. İşte Asya zirvesi, işte Ukrayna zirvesi, Suriye toplantısı derken aklınıza gelebilecek dünyadaki bütün çatışmalara, kaoslara çözüm için bir masa kurulacak. Masalar kurulacak daha doğrusu. Ve aslında somut bir adım atılması için de yarın dünyanın gözü kulağı burada olacak. Yani evet. Bakalım ne olacak, biz de çok merak ediyoruz.
0: Evet, biz de o anlara tanıklık edeceğiz. Yarın dünyanın gözü kulağı Ankara'da olacak, külliyede olacak. NATO zirvesi 22 yıl aradan sonra Türkiye'de gerçekleştiriliyor ve bu zirve NATO'nun bir dönüşüm süreci olacak hiç şüphesiz. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Aktan Uysal. Sözü konuklarınıza ve size bırakalım.
3: Emine ve Orhan'a teşekkür ediyoruz. NATO zirvesinin yapıldığı noktanın tüm detaylarını ekranlara taşıdı. Şimdi günü yorumlamak, yarın neler yaşanacak bunu değerlendirmek için hemen konuklarım hazır. Sizlerle buluşturmak isterim. Profesör Doktor Burak Güntay bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk efendim.
3: Uzun bir günü geride bırakıyoruz ama o uzun günü bırakırken yarına da enerji dolu hazırız. Çünkü yarın da önemli zirveler var.
4: Tabii.
3: Zirve içinde zirve diyoruz buna. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun bizim yayınımıza katıldığınız
4: keyifle
3: için. Teşekkür ediyoruz bir kez daha. Yusuf Alabar da bizlerle birlikte, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi. Gün içinde de yayınları yapmıştık. Bir kez daha çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Çok özel bir noktada. Evet. Açıkçası benim meslek hayatım içinde, kariyerim içinde çok özel bir yayın. Buradan yayını yapmak çok hem keyifli hem heyecan verici. Tolga Hocam hoş geldiniz. Doktor Tolga Sakman bizlerle birlikte. Siz de gün boyu buradaydınız. Tüm gelişmeleri çok yakından takip ettik. Evet. Burada olanların yüzünde hafif bir kırmızılık var. Çünkü Ankara güneşi biraz aldık, evet, ısıttı bizi. Diplomasi de ısıttı. Ve gün boyu yayınlarımızdaydı. Yine sağ olsun bizi kırmadı. Doçent Doktor Levent Ersin Orallı. Hocam hoş geldiniz bir kez daha.

0: Çok teşekkürler. Yıllar sonra o gün oradaydım diyebileceğimiz kritik ve önem arz eden günlerden bir tanesindeyiz.
1: Tarihi yayınlardan birini gerçekleştireceğiz. Sözü şimdi size bırakacağım ama bulunduğumuz noktanın bir avantajı var. Her yaşanan gelişmeyi görebiliyoruz. Örneğin mesela şu anda sol tarafımda, sizin de dikkatinizi çekti herhalde. Sirenlerin, mavi kırmızı sirenlerin yarım söndüğü bir nokta var. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya o noktayı gösteriyor şu anda. Muhtemelen liderler ayrılırken onları bekleyen makam araçları var, konvoyları var. Çok sayıda ambulansı buradan görebiliyorum. Birazdan her lider ayrılırken araçlar gidecek, onları alacak. Müthiş bir organizasyon bu. Çok büyük bir medya ilgisi var, liderlerin ilgisi var ve tıkır tıkır işledi. Bugün biz buna şahitlik ettik açıkçası. Hemen arkamda da yarın liderlerin yürüyeceği yol ve zirvenin yapılacağı bölge var. Bunları konuşacağız ama önce dilerseniz şöyle yapalım. Burak Hocam'dan başlayarak. Bugüne dair,
2: buyurun. Pardon, şu ışıklarla ilgili, araçlarla ilgili bir cümle buyurun, söyleyeyim buyurun. Hocamı bölmeyeyim daha sonra. Şimdi bura geniş bir alan ve düşünün ki bu bir ucu belki de devam ediyor. Bunun ucu dönüp bu binaları dönüp diğer taraftan giriyor. Yani nasıl bir kapasiteli organizasyon yapıldığı, kaç araç, her araçların, her konvoyun içinde ambulansı vesairesi var. Yani tüm bunları organize etmek çok büyük bir çaba, emek ve başarı gerektiriyor.
1: Bunun emeği geçenleri de kutlayalım. Bugüne dair gazeteciler olarak biz manşetleri attık. Atmaya da devam edeceğiz ama Burak Hocam, sizin bir manşetiniz olsaydı bugünkü o manşet ne olurdu? Trump'ın karşılanması mı olurdu? Katsa yaptırımları ile ilgili açıklaması mı olurdu? Yoksa liderlerin içeri girerken Mehter Marşı onlara çeşitli mesajlar verdi, o mu olurdu? Manşetiniz ne? Çok kısa birer dakika tüm konuklarımdan alacağım. Sonrasında yorumlarınıza tekrar başlayacağım Burak Hocam. Buyurun.
3: Trump'lı NATO Türkiye'de. İçinde birçok şey barındırıyor. Bir kere Trump'ı barındırıyor. Çünkü birçok NATO toplantısına şahitlik etme fırsatımız oldu. Hatta ilk katıldığım öğrencilik yıllarımda rahmetli Demirel'in de davetiyle gitmiştim. 99'da Washington'da 50. yıl münasebetiyle yapılandı. İlk şahit olduğum NATO toplantısı. Ama çok açık bir şey söyleyeyim. Bu seferkinin en önemli taraflarından biri. Bundan öncekilerde de, birinci döneminde de kıyasla bu kadar söylem, Grönland'lar, Panama'lar, Kanada'lar, bütün bu söylemlerin ötesinde ilk bu kadar ciddi NATO toplantısı. Bir kere Trump'lı NATO. İkincisi, şaka bir yana 2004'tü değil mi? Bizim Türkiye'deki, İstanbul'daki.
1: Evet.
3: 22 sene sonra, tabii dün gibi ama bir baktım geçen gün fotoğrafa. O fotoğrafta birkaç isim sayayım, hep birlikte hatırlayalım. Schröder. Yok. Berlusconi.
1: Yok.
3: George Bush bugün 80. yaş gününü kutlamış. Zapatero. Tony
1: Doğru.
3: Blair.
1: Doğru.
3: Jacques Chirac.
1: Doğru.
3: Yani dün gibi ama hiçbiri yok. Ama en önemlisi o gün dünyanın bir numaralı güvenlik meselesi Irak Harbi.
4: Global War on Terror.
3: Global War on Terror. Çok doğru. Buyken bambaşka evrilmiş bir şey. O yüzden Türkiye'de 22 sene sonraki bu NATO toplantısı Türkiye buradan geliyor. Ve tabii en önemlilerinden bir tanesi benim kanaatimce NATO eski NATO değil. NATO ne kurulduğundaki NATO ne 22 sene önceki NATO. NATO'nun kendine cevap aradığı bir NATO. Dolayısıyla Trump, Türkiye ve NATO bu üçüyle tek başlık atarım.
1: Tüm bu başlıkları açacağız, değerlendireceğiz. Gece uzun, biz de bu noktadayız. Basın merkezi kapanana kadar bu noktadayız ama gözünüzü korkutmasın, gece yarısı kapanıyor.
3: Bir ürktüm yani.
1: Eğer uzatırlarsa biz de yayınımıza devam edebiliriz. Çünkü çok keyifli bir tazürüm var karşımızda. Yusuf Alabar'da sizin manşetiniz ne olur? Çok kısa bir gün değerlendirmesi ve manşet alayım. Akademisyenler en az gazeteciler kadar iyi manşet atıyor. Lütfen onu da göz önünde bulundurarak atın manşetinizi.
5: Çünkü Biden döneminde derin dondurucu yapıldı. Ve bu konuyla ilgili Türkiye'sinin alması tarafından Biden şu an yok.
1: Şöyle yapalım. Bir ses problemimiz var küçük. Çok iptidai şartlarda yapıyoruz. Hemen arkadaşlarımız giderecek. Sizi sona bırakacağım. Biz iki gazeteci olarak sonda atalım manşetlerimizi. Hemen tekrar sağ tarafa akademisyenlere döneyim. Levent Hocam, sizin manşetiniz ne olur?
0: Benim manşetim güvenliğin Türkiye yüzyılı olurdu. Çünkü Türkiye hem ülkesel bağlamda hem bölgesel bağlamda önemli bir güvenlik mimarisi inşa ediyor. Ve NATO içerisinde köprümü

0: kanat mı tartışmaları ortadan kalktı. Güvenliğin NATO üzerinden konumlandırılacak mimarisinin Türkiye'siz olmayacağı, Ankara'ya merkez gözüyle bakılmasının artık bir zorunluluk ifade ettiğini bence 32 lider hakkını verecek şekilde bütünlediler. Bu bağlamda ben daha ziyade Türkiye'nin NATO'daki alanının giderek genişlediği, bunu Avrupalı liderlerin de yarın itiraf edeceğini düşünüyorum.
1: Şimdi Avrupalı liderler dediniz. Tolga Hoca'ya sözü bırakmadan önce şu ifadeyi de kullanayım. Liderler eşleriyle birlikte yemekte, o yemeğin yapıldığı noktayı da kameraman arkadaşım Şükrücan gösteriyor. Çok yakın bir noktada biz de takip ettik. İki isim, Portekiz lideri ve İtalya lideri Trump geldikten sonra geldiler. Özellikle Meloni. O isimleri de Cumhurbaşkanı değil, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Özellikle Meloni'nin bu adımı bir tavır mı değil mi? Bu konuşuluyor şimdi. Elbette sorulacak yarın. Trump'a Avrupalı liderlerin Trump'a bakışını da yarın takip edeceğiz açıkçası. O Meloni'nin sert bakışları var. Olacak mı? Göreceğiz. O yüzden
0: bir şey söyleyeyim. İtalyan ve Portekizlerin biraz Akdeniz'den gecikme huyları da vardır. Onu da dipnot olarak düşeyim.
1: Düşeyim ama o zaman da Trump'tan sonra geldikleri için Cevdet Yılmaz tarafından karşılandılar. Tolga Hocam ne dersiniz? Gün boyu buradaydık. Manşetiniz ne olur?
2: Yani manşet atmakta çok harabiliyetli değilim büyük ihtimalle ama
1: başlık diyeyim o zaman. Akademisyen olarak.
2: Transatlantik ilişkilerde Türkiye'nin yeni dönemi diye belki geçebiliriz. Çünkü yani sadece bugün gündem NATO değildi. Bugün gündem Türk-Amerikan ilişkileriydi. Trump'ın hem Avrupa'da hem aslında bölgede, dünyada güvenlik konsepti, yeni bir güvenlik konseptini yapmaya çalıştığını, uygulamaya çalıştığını sadece biz değil, yabancı basında geçti. O yüzden tüm bunların altında Türkiye'nin, Türkiye ile yapılan, işte o az sonra konuşuruz büyük ihtimalle, katsalar, işte uçakların verilmesi vesaire, konu buranın çok daha üstünde değerlendirilmiş. Bu artık Amerika'nın Türkiye ile birlikte yeni bir savunma hareketine başladığı üzerinde değerlendirilmiş. Bu çok kıymetli. Ben de açıkçası buraya odaklanırım. Çünkü yarın NATO'yu konuşacağız. NATO
1: bugün Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşalım diyorsunuz.
2: Yani NATO'yu konuştuğumuz zaman Türkiye zaten işin içinde olacak. Çok kereler adı geçecek. Ama iki ülke arasındaki işte dondurucuda dedi Yusuf Bey, tam da öyle dalgalı seyreden bir ilişkinin böyle nispeten hareketlenmeye başladığı bir dönemindeyiz. Bu hareket bir anda ikili ilişkilerde sadece o diplomatik iki devlet arasındaki ilişki değil, iki devletin bölgesel politikalarında katalizör etki yaratma ihtimali var. Peki. Bunu çok yakın zamanda göreceğiz zaten.
1: Hocam teşekkür ederiz. Ses sorununu çözdük Yusuf Alabar'da ve gazeteci olarak son manşette size kaldı. Buzluktan çıkarılan Türk-Amerika ya da dondurulmuş Türk-Amerikan ilişkilerinin gelişimi. Buyurun.
3: Biz bir Navruz zirvesi yaşıyoruz ama bu Navruz zirvesi içerisinde başka eski programlar var. Yani Navruz zirvesi maaşında örneğin Trump'ın
1: şimdi hala çözülememiş galiba. Doğru anlıyorum değil mi arkadaşlar? Hemen arkadaşlar ilgilenecekler. Ama o kısmet diyelim ona, nasip diyelim, nazar diyelim. Çünkü çok özel bir noktadan yayın yapıyoruz. Bu noktadan yayın yapan tek televizyonuz. Arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Çok zor şartlarda yayınlar yapılıyor. Günler öncesinden ekipmanlarımız girdi. Hatta bir şurada her ekipmanın üzerinde sizin oturduğunuz sandalyelerde bile şöyle bir ifade var. Buradan paylaşayım ben. Cumhurbaşkanlığı Koruma Hizmetleri Genel Müdürlüğü mal kabul girişi kontrol edilmiştir denilip tarih ve kayıt notu atılmış.
2: Bilgisayarınızın arkasında da var.
1: Her noktada var. O yüzden de tekrar yeni araç gereçler burada bulundurmak çok kolay değildi. O yüzden de izleyicilerimizin affına sığınıyoruz. Affedeceklerini de düşünüyoruz açıkçası. Hemen aslında bu zirve nerelerde yapıldı? Bir görsellerimiz var, onları paylaşalım. Ankara'da tarihi NATO zirvesi demiştik. NATO üyesi 32 devlet ve hükümet başkanının bulunduğu noktalar. Çok sayıda davetli lider var. 100'e yakın bakan var. Birçok üst düzey diplomat ve uluslararası kuruluş temsilcisi var. Ankara Havalimanı. Trump'ın büyük övgülerine mazhar olduğu Ankara Havalimanı oraya inmişti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde bulunduğumuz nokta. Ankara Palastato Kongrezyum'da ve Ay Yıldız Karargahı'nda etkinlikler, zirveler düzenlenecek. Şimdi NATO haritasına birazdan geleceğim. Bunu hazırladık ama zirveye damga vuran fotoğraf. Arkadaşlar Yusuf Alabarda'nın ses problemini bir deneyebilir miyiz Yusuf Alabarda?
3: Tabii ses problemi.
1: Ses problemi çözülebildi mi?
3: Yayına çözülebildiyse iş buradan devam edebiliriz.
1: Şu anda iyi mi? Değil. Çözülecek ama. Ben sizin sürelerinizi biriktiriyorum. Bu fotoğraf zirveye damgası.

0: Vuran fotoğraf. Burak Hocam, o buzluktan çıkan ilişkilerin en samimi, en sıcak şekli bu fotoğrafa yansıdı. Herkes karşılamayı bu fotoğrafla paylaştı. Ne dersiniz? Donald Trump önemli açıklamalar yaptı. Onlardan biri de kassa ile ilgiliydi. Ne dersiniz? Bu açıklama planlı bir açıklama olduğu anlaşılıyor elbette. Müjde olarak nitelendirildi. F-35'lerle bağlantısı birazdan Yusuf Alabar'da teknik detaylarını anlatacak. Askeri ve stratejik açıdan ama siyasi ve uluslararası ilişkiler açısından nasıl yorumlarsınız bu fotoğrafı?
1: Şimdi Türkiye ile Amerika arasındaki gerginlikler ya da ittifakların iyi gittiği dönemlere baktığınızda hep böyle ufak tefek sorunlar bulunur ya da büyük sorunlar bulunur. Ama esas itibariyle çok basit bir denklem vardır. Menfaatler çakıştı mı ilişkiler bozulur. Menfaatler, o da size bağlı değil, Amerika'ya da bağlı değil, Türkiye'nin seçilmiş liderine ya da Amerika'nın seçilmiş liderine de bağlı. Dünyanın dönüş hızı dünyayı nereye attıysa orada Türkiye bir yerde durur, Amerika bir yerde durur tarih boyu 1947'den itibaren. Ve eğer çıkarları örtüşüyorsa iyi durumdasınız, çıkarlar terse kötü durumdasınız. Şimdi çok açık konuşalım, 11 Eylül saldırılarından sonra 1 Mart tezkeresi süreciyle birlikte girilen dönem, yönetimde kim olursa olsun, Amerika'da veya bizde, nasıl kararlar alınsa alınsın, Türkiye 1 Mart tezkeresini geçirse de geçirmese de, Amerika Türkiye'ye ilgili bazı sert önlemler alsa da almasa da, Bremer, Garner gelse de gelmese de, ilişkilerin kötü gideceği vardı. Bunun önüne geçemezsin. Ama öyle bir döneme girilmeye başladı ki burada da ilişkilerin müspet yöne evrilmesine dair bazı emareler var. Bunları nerede okuyoruz? Bir, Orta Doğu'nun şekli şemali değişiyor. Biraz önce ne dedim? 22 sene önceki NATO toplantısındaki önceliklere bakın. Bugünün önceliklerine bakın. Apayrı şeylerden bahsediyoruz.
0: Hocam, bu haritayı 22 yıl önce hayal eder miydiniz? NATO'nun genişleme noktasında Rusya sınırlarına dayanan bir NATO. O günden bakıldığı zaman bugün artık Belarus ve Ukrayna dışında tamamen Avrupa'nın NATO ile Rusya'nın sınır olduğu bir harita ekranlarda. Bunu da sorayım hemen.
1: Bunu hayal ederdim. Hatta Rusya'nın bile NATO'ya bir gün gireceğini hayal edebilirim.
0: Putin'in böyle bir açıklaması vardı hatta o durumdaydı.
1: Vardı. Bunlar bana çok garip gelmiyor. Enteresan olanları söyleyeyim size.
0: Buyurun.
1: Türkiye'nin o dönemlerde çok da arasının kötü olmadığı, hatta Amerika'da Türkiye aleyhinde bazı sözde Ermeni tasarısıyla ilgili mücadeleler verirken biz Türk lobisi olarak en büyük desteklerden biri İsrail'den gelirdi Türkiye'ye 22 sene önce. Şimdi bugün İsrail kendi Türkiye aleyhinde tasarıyı geçiriyor meclisinde. Paşinyan çıkıyor diyor, kardeşim yapmayın. Şimdi mesela bu aklımıza gelmezdi. Buna deseniz ki o böyle yapacak, öbürü dur ne yapıyorsun diyecek, garip bir dünya. PKK, YPG, PYD, Barzani, Talabani. O günün ekosisteminde o vardı. Amerika'nın diyalogları vardı. Kubat Talabani'nin Washington'da yıllarca yaptığı büyük lobiler vardı. Onların neticesinde de belli diyaloglar vardı. Şimdi bunlar risk olmaktan çıktı.
0: Peki.
1: Yani uzun lafın kısası, dünya yerinde durmuyor, değişiyor. Ve bugün gelinen noktada bilhassa da iki ülkenin menfaatleri çatışmaktan ziyade paralel gidiyor. Yalnız burada belki yayının sonunda söylenir. Beni biliyorsunuz, hani o nereye lafın sonu gideceğini düşünüp en sonu beklemeden baştan söylerim.
0: Ya da kitabın ortasından konuşmak mı deniyor?
1: Hoşuma gider. Şimdi şu fotoğraf hem çok iyi.
0: Şu fotoğraf.
1: Fark etmez.
0: Tamam.
1: Niye fark etmez? Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler çok enstitüleştirmeye çalışsak da çok eski değil. 100 yıl değil yani adam akıllı. 47. 100 yıl olmamış. Hani Chester projesini vesaireyi bunları saymazsak ciddi anlamda 100 yıl olmamış. O yüzden Türk-Amerikan ilişkilerinin hep hayati olarak üzerinde durduğu nokta güvenlik, silah alım satımı ve bütün bunlar üzerinden dönerken hikaye lider diplomasi.
0: Bu çok önemli. İşte bunu biraz açacağız. Evet, bunu biraz açacağız ama o problemi çözmek için bir araya gideyim. Müsaadenizle arada rahat rahat çözelim, ardından sohbetimize...
1: Nasıl olsa yine bozulur, ben devam ederim.
0: Olur. Sizin sözlerinizi diğer konuklara paylaştırırım ama bir kez daha affınıza sığınıyorum. Yaşanan bu aksilik için izleyicilerimizden de özür diliyoruz. Bir araya gidelim hemen, aranın ardından yeniden bu noktada çok özel yayın devam edecek. Karşınızda olacağız, lütfen ayrılmayın.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Ticaret Bakanlığı, perakende ticarete ilişkin yeni yönetmelik taslağını görüşe açtı. Taslak kapsamında kitlesel üretim yapabilen büyük ekmek fırınlarına yönelik yeni düzenlemelerle ekmeğin daha uygun fiyatla tüketiciye ulaştırılması hedefleniyor. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Bungalov tatili faciayla bitti. Havuza düşen minik Elva hayatını kaybetti. Olay Sakarya'nın Sapanca ilçesi Uzunkum mahallesinde yaşandı. Güneş ailesinin 5 yaşındaki kızları Elva, tatil için gittikleri bungalov tesisinde havuza düştü. Durumu fark eden ailesi suya girerek küçük kızı havuzdan çıkardı. Sapanca ilçesi devlet hastanesine götürülen Güneş, ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan minik kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Elva'nın cenazesi otopsi işlemleri için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Binaya giriş sağlayamıyoruz. Yetkililerin desteğini talep ediyoruz.
2: İnşaat çalışmasında göçük meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarılırken inşaat çalışanları gazetecilere saldırdı. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyordu. O sırada bitişikteki 5 katlı binanın merdiven kısmında göçük meydana geldi.
3: Sabah uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık. 2-3 saattir çalışma yapılıyor.
2: Bina sakinleri dışarı çıkmadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Hatta bir bina sakini sarkıttığı sepette sokaktaki bir kişiden ekmek almasını istedi.
3: İtfaiye ekipleri acil iş olanları çıkardı. Diğerleri şu an içeride bekliyor.
4: Giriş merdiven, binaya giriş merdiven.
3: Giriş ve çıkış şu an yapılmıyor.
2: Göçüye neden olan inşaatın çalışanları ise görüntü alan gazetecilere saldırdı.
5: Çekil lan! Kamerada bir şey var. Çekil lan!
6: Abi, dokunma.
2: Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yaptı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Tatil yolculuğuna çıkmadan önce sadece valizler değil, aracınız da yola hazır olmalı.
7: Güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri de güvenli araç olmadan güvenli bir sürüşten bahsedemeyiz.
2: Uzun yolda yaşanabilecek arızaların ve olası risklerin önüne geçmek için araç bakımlarının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor.
8: Peki aracınızla tatile çıkmadan önce öncelikle hangi bakımları yaptırmak zorundasınız? Aracınızda olmazsa olmazlar neler? İşte bu soruların yanıtları.
7: Aracımızın bakımları düzenli yapılmalı. Yazın ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu da aracımızın hararet yapmasıdır.
8: Evet.
7: Kışa göre yazın bu daha riskli, risk arz eder.
2: Güvenli sürüş eğitmeni İlkay Sular'a göre yaz aylarında uzun yolculuklarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri motor harareti.
7: 90 derecenin üstündeki bir ısı hararet yaptığını gösterir bize. Bunu gören bir sürücü derhal, burada da zaten bu kırmızı bir uyarıdır. Bu uyarıyı gören bir sürücüye tavsiyemiz derhal yetkili servise aracını teslim etmesi ve müdahale yetkili servise yapması.
2: İlkay Sular, hararet yapan araçta en sık yapılan hataya da dikkat çekti.
7: En çok yapılan hatalardan biri de herhangi bir hararet olduğunda bu kapağı derhal ıslatmak.

0: bu mendille açmak oluyor. Bu kapağı hararet yapan bir araçta açarsak çok ciddi yaralanma riski vardır. Kesinlikle sürücüler böyle bir şey yapmasın. Bu kapak kesinlikle bir ıslak bezle dahi olsa hararet yapmış bir araçta bu kapak kesinlikle açılmasın.
1: Yolculuk öncesi motor suyunun yanı sıra lastik basınçlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.
0: Lastik hava basınçları lastikte yazmaz. Aracın kapı içinde yazan bir etiket vardır. Evet. Bu etiketteki belirlenen değerlere basalım. Lütfen ve lütfen çok sıcak veya çok soğuğa göre hava basıncını kendi mantığımıza göre basmayalım. Mühendis ne diyorsa, araç üreticisi mühendis ne diyorsa bu değerler basılsın.
1: Uzmanlar ayrıca yaz sıcaklarında araç içinde bırakılan ısıya duyarlı eşyalar konusunda da sürücüleri uyarıyor.
0: Dışarısı 35 derece, 40 derece olduğu için içerisi 70-80 derecelerden daha fazla bir sıcaklığa bir dolaşabiliyor. Cep telefonu, arabada şarj aleti, bilgisayarlar, deodorant. Bu mesela mercek görevi görür. Bu su şişesi de olabilir. Bunu masum gibi gözüküyor ama mercek görevi görür. Aracımızda bir yangına çıkmasına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir cam, bir de mercek görevi görür.
1: Isıya duyarlı eşyalar güneş altında adeta birer bombaya dönüşebiliyor. Bu nedenle tedbir için araçlarda mutlaka yangın tüpü bulunmalı. Uzmanlara göre güvenli bir tatil yolculuğunun ilk şartı periyodik bakımları tamamlanmış ve tüm güvenlik kontrolleri yapılmış bir araçla yola çıkmak. Kayalıklarda mahsur kalan genç zorlu operasyonla kurtarıldı. Manisa'dan Erzurum'a gezmeye giden 20 yaşındaki Ömer kaygısız Uzundere ilçesinde çıktığı dağda mahsur kaldı. Saatlerce kendi imkanlarıyla inmeye çalışan kaygısız etkili sağanak ve yorgunluk nedeniyle 112 acil çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
2: Tanıdık mı bunu?
1: Hemen bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Sarp arazi nedeniyle güçlükle yürütülen çalışma sonucunda 20 yaşındaki gence ulaşıldı.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: NATO zirvesi özel yayınımız devam ediyor. Yusuf Alabarda'nın ses problemini çözdük diye düşünüyoruz.
1: Neşe'nin kepek sorunuydu.
0: Evet, ses problemimiz çözüldü. Çözülünce de diliniz çözüldü gibi ben sizi hemen yanıma davet etmek istiyorum. Bu fotoğrafın ardından özellikle kassa yaptırımları. Evet. Şimdi geldiğimiz noktada en çok tartışılan bu, manşete de çıkan başlık bu. Bu kassa yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı Amerikan Başkanı. Şöyle bir not vardı burada. Bunu konuşmasının arasında söylemedi. Başkan Erdoğan'a sorulan bir soruya şöyle bir
2: artık yaptırım uygulamak istemiyorum
0: dedi ama öncesinde de bir saniye ben yanıtlayayım. Bu sorunun cevabı için başkanınızı yormayayım. Evet. Kassa yaptırımlarını kaldıracağız dedim. Hemen bir dinleyelim onu. Ardından da kassa yaptırımları nedir? Kaldırılacağım deyince kaldırılabiliyor mu? Bir tabii. Senato kongre onayı gerekiyor mu? Bu detayları konuşalım ama önce o sesi bir hatırlayalım. Sonrasında Yusuf Alabarda ile birlikte değerlendirelim.
3: Kendilerine hoş geldiniz diyorum.
4: Siz harika bir lidersiniz ve bütün dünyanın saygısını kazanmış bir lidersiniz. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın liderliğinde çok güçlü bir ülke. Benim Cumhurbaşkanı'na çok büyük bir saygım var. Sizinle burada olmaktan onur duyuyorum. Açık söyleyeyim, eğer bu Türkiye'de yapılmıyor olsaydı bu zirve ve benim kıymetli dostum, sevdiğim birisi olmasaydı bu zirveyi organize eden ülke, o zaman muhtemelen katılmıyor olacaktı.
3: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.

0: Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. O savaşın içine girebilirlerdi. Onların İsrail'le olan ilişkilerinden bahsediyorlar ama bu savaşın içine girmiş olabilirlerdi. Çok güçlü bir askeri ülke. Belki bunu benim yüzümden yapmadılar ama bu savaşa diğer taraftan katılmış da olabilirlerdi.
1: Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Tabii F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
0: Rusya füze savunma sistemleriyle ilgili endişeler var. Bu sistemlerle ilgili endişeniz var mı? Benim hiçbir şeyle ilgili hiçbir endişem yok. Şu anda bence Türkiye ile olan ilişkimiz hiç olmadığı kadar iyi.
1: Kaan'la ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir.
0: Bizden bir ürün satın alıyorsanız, ister bir uçak olsun bu, ister başka bir şey, bakım vakti geldiyse buna yardım etme yükümlülüğümüz yok mu? Ne diyeceğiz yani? Yok sen bu ürünü kullanmana izin vermiyoruz mu diyeceğiz? O kadar para verip satın aldığın ürün için. Yani açıkçası Türkiye bize, ABD'ye başka birçok daha geleneksel ülkeden çok daha fazla yardımcı ola geldi. Ben söyleyeyim, biz bu yaptırımları kaldıracağız, tamam mı? Ben kendisinin zamanını bu soruya cevap vermeye çalışmakla harcamasını istemiyorum. Bu yaptırımları kaldıracağız. Artık vakti geldi bunu yapmanın. Tamam mı? Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Birçok kişiye yaptırım uygulayabiliriz. Bir sürüsüne de uyguluyoruz ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
2: Şimdi uzunca bir Trump dinledik ama en sonunda bizim söylediğimiz cümleyi arkadaşlarımız en sona saklamışlar, sağ olsunlar. En sonunda duyduk. İlgiyle ve heyecanla izledikten ve takip ettikten sonra o basın toplantısını, dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz dedi. Nedir kassa üsmalarında evet. ve kaldırılması için ne gerekir? Bugünden yarına kaldırılır mı? Örneğin kassa neyi kapsar? F-35'leri kapsar mı? Ya da Kaan motorlarını, evet. F-16 modernizasyonunu kapsar mı? Nedir kassa ile ilgili detaylar?
3: Şimdi buyurun. Kassa kelime anlamı olarak countering adversaries, yani Amerika Birleşik Devletleri açısından sıkıntı oluşturan devletlerle ticaret yapanlara, ilişki kuranlara yönelik Amerika Birleşik Devletleri kendi sistematiğinin içerisinde bir takım yaptırımlar uyguluyor. Benim düşmanımla siz bu konuyla ilgili ticaret yapıyorsanız o zaman ben de size Amerikan sisteminin şu özelliğini kullandırmam diyor. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışı gerçekleştiren hususlara ihracat lisansının verilmesi. Bu katsa kapsamının içerisinde değerlendirilebiliyor. Ya da kredi imkanlarına ulaşılması gibi birçok şey var. Hatta Amerikan Başkanı'na Kongre içerisinden seçmesi için bir liste veriyor. Bunlardan şu kadarını seçmek zorundasın diye ve ABD Başkanı mecburen Kongre'nin göndermiş olduğu bu tercihli listenin içerisinden seçim yapmak zorunda kaldı. Şimdi katsa yaptırımları Türkiye'yi hiç etkilemedi diyemeyiz. Yani F-35 satışları ve projeden çıkarılmamız bu katsa yaptırımları kapsamında gerçekleşti ama Kaan uçağına alınacak P-110 motorlarıyla ilgili konu katsanın içeriğinden ziyade ticari satışlarla ilgili ihracat lisansıyla alakalı. Amerika Birleşik Devletleri'nden ihracat lisansı almak katsayla alakalı bir şey değil. Yani ihracat
2: lisansı... Şöyle anlayalım. Kaan motorunu katsa yaptırımlarının dışında tutuyoruz.
3: Değil. Commercial sales bölümünün içinde, yani ticari satışların içerisinde.
2: Peki F-16 modernizasyonunu, onu da mı katsanın dışında tutuyoruz?
3: Yani şimdi bugün Trump aslında ona da parmak
2: doğru.
3: tutacak bir açıklama
2: bir
3: yaptı.
2: Gelişimini nasıl...
3: Yani bunu Türkiye içerisinden de şey yapabilir. Bir ürün aldığınızda 20 yıl bunun servise bakım garantisi var. Şimdi Trump da ona adeta şey yapıyor. Siz diyor F-16 satıyorsunuz diyor ve sonra

0: Aslında yaptırım uyguluyorsunuz. Aslında Trump orada çok zekice bir hamlede bulundu. Herkes Trump çılgın olarak nitelendiriyor belki ama şunu söylüyor. Yani eğer F-16'larla ilgili Türkiye'ye birçok müşkülat çıkartırsak kuş elden uçar. Yani bu sadece Türkiye için değil ki, Amerika ile ticaret yapan herkes için geçerli. Dolayısıyla eğer F-16'larla ilgili diyor, yıllardan bu yana bir program geliştirilmiş. Yolun yarısında siz katsın. Mesela bunu kim kullanıyor daha çok? Lindsey Graham. Yani en ufak bir şey olduğunda from the very deep of heaven falan, işte şey hell, cehennemin en derinlerinden çıkma yaptırımlar uyguluyor. Bir dakika abi, nereye uyguluyorsun? Yani bu iş bu kadar kolay mı? Yani 1947 yılından bu yana, ama özellikle NATO ile birlikte başlayan süreçte Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri çok girift bir ilişki haline gelmiş ve siz canınız her sıkıldığında yaptırım uygulamaktan bahsediyorsunuz. Netanyahu da orada bugün kanal kanal geziyor adeta. Tamam mı? Aman Türkiye'ye şunu vermeyin. Canım Türkiye'ye şunu vermeyin. Türkiye bu konuyu çoktan aştı Aktan. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne F-35'lerin verilip verilmemesi bizler açısından beka meselesi değil. Hani birileri var çıkıyor diyor ki ya en iyisi vardır ya hiç yoktur. E var elinizde. Amerika Birleşik Devletleri'nde F-35 var mı? Var değil mi? İsrail'in elinde var mı? Var. Tahran duruyor. Hadi gidin yönetimi değiştirin. Yani F-35'e olan elinde sihirli bir değnek olmuyor ya da Alaaddin'in şişesi olmuyor elinde. Dolayısıyla katsa yaptırımları ile ilgili hususların kaldırılması ayrı bir şey. Katsa yaptırımları kaldırılmadığında ülkelerin sadece Türkiye için geçerli değil, farklı alternatiflere yönelmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin aleyhine oluyor. Mesela bu Kuzey Akım Projesi ile ilgili hususta ABD Almanya'ya dedi ki eğer Kuzey Akım Projesi'ni durdurmazsanız katsa uygularım. Firmalar dedi ki yani istediğini uygula, hiçbir sorun yok. Olmayınca, başa çıkamayınca biz bir sabah bir uyandık ki Kuzey Akım Projesi patlatılarak imha edilmiş. Şimdi burada mesela yaptırım kapsamındaki kişilere vize ve mal varlığı tedbirleri. Bu konuda birkaç generale uygulandı, birkaç işte resmi
1: savunma bürokrata uygulandı.
0: Yani ne olacak? Bürokratın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mal varlığıyla ne alakası var? Hiçbir şey olmadı. Ya da şöyle, savunma projelerine yönelik olarak finans konusu. Finans sağlanıyordu ve biz bundan istifade ediyorduk aslında.
1: Peki şunu
0: merak... finans sağlanmayınca başka yerden finans buldun. Çok zor değil ki.
1: Şunu merak ediyorum. Şöyle bir konu var. Kongreye gelecek bir oylama mı olacak?
0: Şöyle, hayır.
1: Yoksa... şöyle yapalım, bunun cevabını alayım ama aile fotoğrafı ekranlara yansıyor. Gelsin. Görüntüler birlikte. O gelsin görüntüler mi? Ekranlardayken tamam. Siz lütfen yanıtınızı da paylaşın. Bir öneride mi bulunacak Trump?
0: Şimdi Başkan Trump Türkiye'yi katsa yaptırımları listesinden çıkartması için bazı kriterler var. İşte katsa uygulanan ülkenin katsa uygulanma sebebinin ortadan kalkması. Efendime söyleyeyim, bunun bir daha tekrarlanmayacağı konusunda Amerikan başkanının ikna olmuş olması. Garanti çünkü verilmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde her şey kongre, her şey başkan değildir. Kendi aralarında bir checks and balance kurmuşlar ki hocam burada onu daha iyi bir şekilde izah edebilir. Şimdi dolayısıyla Amerikan başkanı Türkiye'yi katsadan çıkartmaya karar verdiğinde katsanın uygulanma şartlarının Türkiye'de artık olmadığını anlamış olması gerekecek. Trump bugün ben Türkiye'ye katsayı kaldırmak istiyorum dediğine göre demek ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bu konu konuşuldu ve Trump böyle bir kararı aldığını anlıyoruz. Şimdi bunu kongreye resmi bildirim yaptığında kongre bu sürece itiraz edebilir. İsrail lobisi devreye girip kongreye bu konunun devam ettirilmesi gerektiğini söyleyebilir. İşte Netanyahu kanal kanal geziyor. Neden? Paçaları tutuşmuş. Ama biz burada şunu da anladık. Katsa'nın dışına çıkıp bir şey söylemek buyurun istiyorum. Biz hep S-400'lerden dolayı katsa yaptırımı bize uygulanıyor zannediyorduk. Bu yüzden F-35'ten çıkarıldığımızı zannediyorduk. Bugün Netanyahu adeta yalvaran bir İsrail başbakanı gibi, eğer Türklere bu motorları verirseniz, katsayı kaldırırsanız İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğü, hava hakimiyeti sona erer diyor. Ha işte bunu konuşalım. Demek ki S-400'ler görünürde zahirde olan argümanmış. Gerçekte ise bu işin sebebi, hikmeti Türkiye'ye gelişmiş motorlar verildiğinde, P-35 projesinden çıkartılmadığında, Türkiye'nin geliştirmiş olduğu hava yer füzeleri konusunda teknoloji aktarımı devam ettiğinde İsrail kendini güvende hissetmiyormuş. Aslında bu coğrafyada sadece Türkiye ile alakalı değil ki. Yani İran parçalanması da, Suriye'nin başına gelenler de, Cezayir'de yaşananlar, Tunus'ta yaşananlar, Libya'da özellikle yaşananlar da İsrail'in bölgede rahat edebilmesi için. Bakın geçtiğimiz

0: günlerde Mursi'nin iktidarından darbe yoluyla edilmesiyle ilgili hususları konuştuk biz. Neden bu? Çünkü İsrail'in güvenliği açısından bu kadar olay oluyor. İsrail güvenliği açısından endişe etmediği tek yer Mısır'dır. Gannuşi'den endişe ediyor. Cezaevindeki 83 yaşındaki adamdan endişe ediyor. Mısır'dan endişe etmiyor. Şimdi Katsa konusunda da biz anladık ki bizim Katsa'yla F-35 projesinden çıkartılmamız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vagon siyaseti yerine kendi yolunu çizen lokomotif siyaseti uygulaması Tel Aviv'i çok ürküttü. The good old days diye bir kavram vardır. Eski güzel günler. Onlar istiyorlar ki P-4'ler gelsin onların. İşte efendime söyleyeyim Konya Ovası'nda atışlı tatbikata katılsın. Türk P-4'leri Tel Aviv'de modernizasyon projesine alınsın. Ya da Kayseri'deki fabrikada 60 model tanklar $900 milyon parayla modernizasyon adı altında İMİ firmasına verilsin. Şunu anlamalı Netanyahu. Katsa'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti çıkartılsa da çıkartılmasa da eski güzel özlediğiniz günler bu coğrafyada hiç olmayacak.
1: Peki.
0: Şimdi son cümlem olsun. Katsa'dan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin çıkartılıp projenin geri gelmesi o kadar kolay bir şey değil. Trump'ın bunu tek başına başarabilmesi o kadar kolay bir şey değil. Ama Kaan motorlarının satılmasıyla ilgili ben bir sıkıntı olmayacağını, Katsa ile ilgili konunun kongrede büyük sıkıntılar, büyük tartışmalar oluşturacağına inanıyorum. Ama Türkiye Katsa yaptırımlarından çıkmazsa da bizim için hayatın sonu değil.
1: Peki,
0: biz Kaan motorları ile ilgili süreçte
1: onu bir sonraki bölüme ayırdım.
0: Yani daha da hızlanacağız Allah nasip ederse ve o konuda
1: ne zaman hayata geçer? Kaan eğer
0: evet onu anlatırız. Tamam görüyorum. Görüyorum eyvallah.
1: Teşekkür ediyorum. Buyurun çok sağ olun. Tolga hocam eşlik ederseniz bana Trump'ın mesajları ve Başkan Erdoğan'ın mesajları. Başkan Erdoğan'ın mesajlarıyla başlayayım müsaadenizle. Trump'la Ankara'da bir arada olmak bize güç kattı dedi. Trump her zaman sözünün arkasındadır dedi. 5 F-35 için Amerika'dan söz aldık dedi. Savunma işbirliğinin artırılması önemli dedi. Kaan motorlarını Trump'la görüşeceğiz dedi. Donald Trump da Katsa yaptırımlarını kaldıracağız dedi. Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum dedi. Tüm dünyada saygı gören bir lider dedi. O kendine has, övgü dolu sözlerinin hepsini izleyicilerimiz akıllarına getirsin. Hepsini söyledi açıkçası. Türkiye çok güçlü bir ülke haline geldi dedi. NATO zirvesinin Türkiye'de düzenlenmesi önemli. Eğer Türkiye'de düzenlenmese, Başkan Erdoğan çağırmasaydı katılmayacaktım dedi. Türkiye hiç olmadığı kadar, Türkiye'de hiç olmadığı kadar iyiyiz dedi. Siz az önce ilk bölümde dediniz ki ilk günü Türkiye-Amerika ilişkileri olarak görelim, değerlendirelim. Evet. İkinci günü NATO zirvesi ve zirvenin içindeki gelişmeler olarak. Türkiye-Amerikan ilişkileri bu bağlamda baktığımızda ülkeler olarak mı iyi? Yoksa iki liderin karşılıklı inisiyatifiyle mi gelişiyor? Ne dersiniz? Buyurun.
2: Yani tabii burada liderler arası diplomasi çok önemli. Ve Trump politikalarında aslında bunun üzerinden kurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanı da bunun farkında. Sert adamları seviyor kendi tabiriyle. Güçlü yöneticileri seviyor. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı ile arası iyi. Ama bu iki lider arasındaki bir durum olarak kalsın da istemiyor. Yani atmaya çalıştığı adımlar işte yani Yusuf biraz önce söyledi yapabilir yapamaz ama Katsa ile ilgili mesela adım atma niyeti.
1: Hocam, Katsa ile ilgili şöyle bir konuyu hatırlıyorum Trump'ın söylediği. Eğer yanlışsa konuklarım düzeltsin. Bu Katsa zaten S-400'lerle ilgiliyse bizim yüzümüzden oldu. Evet. Çünkü biz Patriot vermediğimiz
0: için. Bunu Japonya'da söyledi.
1: Evet yani S-400'ler alındı sonrasında bu ortaya çıktı. Burada haksız olan taraf bizi satmadık dedi. Bir öz eleştiri de yapmıştı. Doğru Biden yönetimine yönelik de eleştirileri vardı. O yüzden bir düzeltme adımı olarak da gelebilir
0: miydi? Hatta bir şey daha söyleyeyim. Bugün çok enteresan bir şey oldu. S-400'lerle ilgili bir endişeniz var mı şeklinde bir soru, sual yöneltildi. Duy Heven'e concern kelimesini kullandı. Şüphe, endişe anlamında. Dedi ki Trump, ne endişemiz olacak? Ya bizim hiçbir şeyden endişemiz yoktu. Yani Türkiye'deki iki tane S-400 bataryası nasıl Amerika için endişe yaratabilir? Hakikati ortaya koydu yani. Çok açık ve net.
1: Buyur.
2: Yani o yüzden şimdi bunları daha kurumsallaştırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu da hem kendi dönemi içerisinde de biliyorsunuz yani çok büyük ihtimalle ara seçimlerde topal ördek olacak. Yani kongre çoğunluğunu kaybedecek, demokratlar gelecek. Ondan sonra kendi işi biraz daha zora girecek. Hem o dönemde Türkiye ile ilişkileri daha rahat devam ettirmek hem de kendisinden sonra da büyük ihtimalle J.D. Vance'e bırakacak. Kendi kafasındaki bu. J.D. Vance'e bırakacağı koltukta da yine aynı çizgide devam etsin istiyor. Şimdi Trump söz konusu olduğunda çok böyle orta uzun vadeli planlar yapmazmış gibi düşünüyoruz. Hep böyle anı kurtarır Trump. Ama burada konuşmaları

0: Bundan hep böyle üzerinde çalışıldığını anlıyoruz. Yani o sizin mesela az önce hatırlattığınız Sayın Cumhurbaşkanı'na sorulan soruyu bile hemen üstüne alıp ona cevap vermesi. Ya bunu söylemek istiyor. Bunu Türk halkına.
1: Hatta şöyle bir hepimiz izledik. Ben canlı yayında izledim. Hatta Yusuf Alabar Bey'le birlikteydik galiba. B-16'ların modernizasyonu ile ilgili verdiği yanıtın sorusu aslında Kaan'ın işte. Motorlarıydı. Tabii. Kaan'ın motorları ile ilgili soruya o az önce konuştuğumuz gibi biz bir ürün satmışız, o ürünün bir gelişmesi gerekiyor diye F-16'larla ilgili çalışılmış anladığım kadarıyla bunlar evet. Daha önce Trump'a anlatılmış yol boyunca o cevabı vermişti. O da ilgimi çekmişti. Doğru. Çalışıldığını gösterme açısından bir detay olarak da not almıştım, onu aktarmak istedim, buyurun.
0: Doğru. Hatta arada konuştuğumuz yani Trump yorgun görünüyor. Ben bunu şuna yordum. Başka yorumlar da var tabii.
1: Söyle ben diyor, Amerikan basını uçakta uyuyamıyormuş. Çok uzun mesafelerde. O yüzden bu tip uzun seyahatler sonrası böyle yorgun oluyormuş dediler ama kısa seyahatler sonrasında da çok benzer ifadeleri kullandığını defalarca gördük.
0: Yani Washington'da mukim bir devlet başkanının her uçuşu uzun uçuş. Zaten. Yani o yüzden hepsinden sonra bu hale gelecekse o çok başka bir şey ki gelmediğini biliyoruz. Yani ben açıkçası burada çalıştığını düşünüyorum yol boyu. Gelene kadar tüm bu kriz alanları, Amerika'da olası müdahaleler, hem işte kongrede hem lobi faaliyetlerinin Trump'a nasıl müdahale edeceği, tüm bunlar etraflıca konuşulmuş gibi geliyor bana.
1: Gazeteciler olarak takip ediyorum. Ben ilk kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki bir basın toplantısında bu kadar Beyaz Saray esintisi gördüm. İki lider oturdular. Ayakta gazeteciler bir platformun arkasındaydı. Normalde bizim gibi ülkelerde diyelim sırayla gazeteciler sorularını sorar ama Amerika'da böyle bağıra çağıra en yüksek sesi kim çıkarsa, en öne kim atılırsa biraz öyleydi. Bizim meslektaşlarımızla konuştuklarımızda şey dediler, ya biz buna alışık değiliz. En yüksek sesle bağıran sorusunu sorabildi, ilginçti dediler. Bu da anladığım kadarıyla Amerikan tarafının bir talebi, isteğiyle gerçekleşmiş.
2: Şimdi Kaan motorlarıyla Kaan motorlarına karışık cevap verdi ya. Kaan'da kullanılacak motorlarla F-16'larda kullanılan motorlar çok büyük oranda birbirine aynısı zaten.
1: Doğru. Buyurun. Ne dersiniz?
0: Şimdi burada bir de şunu da söylemek lazım. İşte Ankara olmazsa gelmeyecektim. Erdoğan için geldim. Şimdi bu söylem Avrupa'da önce çok hoş karşılanmadı ama zannediyorum şu anda bütün Avrupalı liderler şükrediyor burada olduğuna. Çünkü yani Trump'sız bir NATO zirvesinin hiçbir karşılığı olmayacaktı. Yani Avrupalılar da bir şeyler yapmaya çalışıyor, bir şeyleri somutlaştırmaya çalışıyorlar. Ama Trump gelmeyince, yani birincisi ya en büyük ordu vesaire, bunlara hiç girmiyorum. Ama ikincisi bir oy birliği gereken bir organizasyon. Doğal olarak burada Trump'ın olması gerekiyor böyle bir zirvede. O yüzden de burada olduğu için liderler de, Avrupa liderlerinde mutlu olduğu kanaatindeyim.
1: Ben de şu anda kameraman arkadaşımın gösterdiği yerde olmaktan çok mutlu olurdum. Açıkçası o yemekte ne oluyor çok merak ediyorum. Görüntülü aile fotoğrafları geldi ama tabii o ikili ilişkileri çok merak ediyorum. Belki sızarsa ya da açıklamalar olursa göreceğiz. Dediğiniz gibi Avrupalı liderlerin bir tavrı var mı acaba Trump'a? Bunu da yarınki buluşmada göreceğiz anladığım kadarıyla.
0: Öyle görünüyor. Şöyle söyleyeyim, kapatayım. Şimdi bir kere Trump'ın özellikle Meloni ile mesela konuyu çok kişiselleştirdiğini biliyoruz. Şimdi bir NATO zirvesinde her şeyin bu kadar somut konuşulmaya başlayacağı bir yerde bu kadar kişisel husumetlerin tekrar gündeme gelip gelmeyeceği soru işareti. Ama şunu da biliyoruz, sonuçta Trump her an her şeyi yapabilir ve Meloni de Trump'ın altında kalmamak için de elinden geleni yapıyor. O yüzden bu küçük krizler NATO içerisinde olacak gibi görünüyor.
1: Birçok ikili ismi takip edeceğiz. Evet. Örneğin ben Macron ve eşi de geldi. Trump'ın Macron'un eşiyle ilgili söyledikleri var. Öyle yenilir yutulur cinsten değil. Acaba eşi bir tavır alacak mı? Sanchez'le Trump arasında ilişkiyi merak ediyorum. Avrupalı liderler arasında da var bu ilişkiler. Onu konuşuruz. Teşekkür ederiz hocam. Çok sağ olun. Levent hocam, eğer eşlik ederseniz o Trump'ın kendine has üslubuyla ilk diyaloğun ayrıntılarına bakalım. Sonrasında sizin de yorumlarınızı alayım. İlk diyalog böyle gerçekleşti. Donald Trump Ankara'ya hediye aldı. Katar'dan hediye edilen ilk bir uçakla geldi. Bu uçağın ilk uçuşu buraya dedi. Şu an yepyeni bir uçak dedi. fiyatını söyledi hemen. O ayaküstü sohbette bile 800 bin dolar tamamen yeni dedi.
3: 800 milyon.
1: 800 milyon affedersin. Bin pardon, pardon. Ben alamam da yani.
3: Ben de alamam.
1: Burada siz de... Neyse devam etmeyeyim burada. 800 milyon dolar. Başkan Erdoğan da evet biliyorum duydum dedi. Katar

0: uzaktan gelmiş, hediye etmişler dedi. Çok ilginç bir karakter. Ne dersiniz siz zirveye dair?
1: Bu güzel olmuş. Bugünde. Hediye etmişler. Yani 800 milyon dolar mı sen almamışsın? Bu iyi bir başlangıç. Evet. Yani şüphesiz lider diplomasisinin biz uzun yıllardan beri Erdoğan'la beraber Türkiye'nin dış politikada kaderini, politik seyrini değiştirdiğini görüyoruz. Avrupa Birliği Türkiye ilişkilerine de benzer bir durum oldu. Merkel Erdoğan diyaloğunda da benzer bir durum olmuştu. Trump'ta da aynı pozisyon geçerli. Ama bir realite var. Türk-Amerikan ilişkileri her daim dalgalıydı. Hiçbir zaman hani limit sonsuza uzandığı şekliyle hep iyi ya da hep kötü gitmedi. O kadar kritik bir noktadasın ki. Bölgesel bir güçsün. Küresel anlamda da olup biteni anlıyorsun. Zaman zaman çomak sokabiliyorsun. Talepkarsın ve revizyon istiyorsun. Var olan düzenden memnun değilsin ve bunu böyle önüne iliklemeden söyleyebiliyorsun. Birleşmiş Milletler'den memnun değilim diyorsun. Güvenlik Konseyi yapısında problem var diyorsun. Genel kurulda milletin gözüne baka baka bunu söylüyorsun. NATO'ya geldiğimiz zaman külfete yıllardır ben katlanıyorum. Maliyetini yıllardır ben karşılıyorum. Ama nimetinden Avrupalı, özellikle Orta Avrupalı devletler faydalanıyor diyebiliyorsun. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği bağlamında ABD ile pazarlık edip İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine olan desteğini kessinler diyebiliyorsun. İsrail ile ilgili Gazze'yi sen konuşabiliyorsun. Batı Şeria'daki işgali haykırabiliyorsun. Lübnan'dan toprak kazanımı hukuksuz diyebiliyorsun. Azerbaycan ve Ermenistan meselesinde Azerbaycan işgal altındaki topraklardan azatlık talebinde bulunup sahada pozisyon üstlenebiliyorsun. Suriye'nin bölünmemesine destek oluyorsun. Libya'yı böldürmüyorsun. Tamam. O zaman bu diyalog gayet
0: doğal. O zaman doğal. Döneyim o diyaloğa tekrar.
1: Çünkü bu diyalogda şu var. Bakın eşitler arası.
0: Evet.
1: Ne zaman gördük? Yani Trump hangi liderle daha önce bu kadar samimi kol kola el ele kahkaha atarken? Hayır. Daha ziyade neyi seviyor? Bir kol boyu mesafeyi seviyor. Kendine çekmeye bayılıyorsa bir Putin'e tutturamamış. Erdoğan da denemedi.
0: Bir de Xi Jinping'e biraz mesafeli yaklaşmıştı.
1: Ve an itibariyle şu kahkahanın çok böyle samimi olduğunu fark ediyorsunuz. En azından yapay değil, en azından suni değil.
0: Hocam, Beyaz Saray menüyü paylaşmış. Dedim ya çok merak ediyordum diye, bu tip detaylar önemli. Ya şöyle, bir Anadolu turu yapılmış menüde. İzleyicilerimizin de müsaadesiyle okumak istiyorum. Taş fırın pide, Trabzon tereyağı ve hizan karakovan balığıyla sunulmuş. Zeytinyağlı sebze sote, yanık denizli yoğurduyla
2: en güzel o
0: sunulmuş.
3: Evet.
0: Bilmiyorum sizin aralarında beğendiğiniz varsa lütfen söyleyin. Kayseri mantısı, yanık denizli yoğurdu ve isli ayaş salçasıyla, Ankara'nın meşhur ayaş domatesinden üretilmiş salçası.
1: Tam da mevsimindeyiz bu arada.
0: Doğru. Ana yemek deniz levreği, tarama, Urla sakız enginarı ve tokat yaprağı. Urla'ya gidiyoruz.
1: Karadeniz var. İzmir, Ege var. Ege var. İç Anadolu
0: Akdeniz var. Akdeniz
1: var.
0: Ağır ateşte pişmiş dana kaburga, yanık Trabzon tereyağı, köz patlıcan ve kuzu göbeği mantarlı firik pilavı var. ve son olarak da sütlü Nuriye, Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot da tatlı olarak yer almış Beyaz Saray.
1: Doğu Anadolu var, Güneydoğu Anadolu var. Marmara'ya emin olamadım Marmara.
0: Ya Beyaz Saray yazıyor ama şimdi Beyaz Saray bunları nasıl çevirdi açıkçası? Yani yazmışlardır ama kendi Amerikan kamuoyuna bunu nasıl anlattılar? Açıkçası zorlanmışlardır ama.
1: Ayak salçasını nasıl anlattılar?
0: Yani onu bilemeyeceğim ama ilginç bir detaydı. Arkadaşlarım da şu anda paylaştılar benimle. Teşekkür ediyorum.
1: İzleyicilerimiz açısından bir iştah açıcı oldu ama yemek afiyet saati bitmişti. Afiyet olsun diyelim. Bunlar keyifli işler. Çünkü biz an itibariyle çok kuvvetli bir misafirperverliği bir defa daha ortaya koyduk. Gün boyu aklamayı siz buradaydınız.
0: Doğru.
1: Biz buradaydık. Yabancı basın mensuplarıyla sohbet etme şansına sahip olduk. Yabancı akademisyenler de buradaydı. İstisnasız tamamı. Herhalde 20 kişiyle sohbet etmişimdir. İlk defa bu kadar düzenli bir organizasyondayız.
0: Doğru.
1: İlk defa evimizde gibi hissettik. Kaldığımız yerden konaklama alanına kadar bu basın dizaynından buradaki konukseverliğe kadar.
0: Hocam yurt dışında defalarca bu zirveleri izledik. Eminim siz de izlediniz. Bu saatler oldu mu zirve alanları boşalır. Herkes otellerine döner. O şehri gezerler. Ama burası kompleks olarak o kadar konforlu ki ben hala gazetecilerin burada yemek yediklerini, burada vakit geçirdiklerini görüyorum. Artık yavaş yavaş burası sonlanmasına rağmen, çünkü burada her türlü hizmet çok kolay bir şekilde veriliyor.
1: Çok, çok başarılı. Tabii bu Ankara'da gezilecekler olmadığı anlamına gelmesin. Şimdi bizler der ki hocam Ankara'da zaten nereye

0: algısı olmaması. O biraz önceki harita çok kıymetliydi. Buyurun. Bu da çok kıymetli.
1: Bununla ilgili bir önemli gelişme var. Onu aktaracağım diye açtım ama eğer siz NATO'nun genişleme haritasını istiyorsanız onu açayım. Sanırım ona vurgu yapacaksınız.
0: Çok kısa görelim mi?
1: Doğru, hemen ona geri döneyim ben. Bu harita, buyurun. Şimdi,
0: bu harita içerisinde izleyicilerimiz zaten farkında hadisenin. Finlandiya'nın tehdit algısıyla Portekiz'in tehdit algısı aynı mıdır?
1: Aynı değildir. Hatta Portekiz son geldi.
0: Bravo. Adam yani, gelmedi bile.
1: Son geldi. Cevdet Yılmaz karşıladı, evet.
0: Estonya, Letonya ve Litvanya'nın algıladığı tehditle İzlanda'nın algıladığı tehdit aynı mıdır?
1: Aynıdır.
0: İzlanda'nın algıladığı en büyük tehdit acaba bizim yanlardan ne zaman patlayacak?
1: Orada tehdidi? Da Antarktik tehdidi var. Onu belki konuşuruz.
2: Orada
1: NATO'nun.
2: En büyük tehdit Danimark'ın.
1: Evet.
2: Grönland'la
1: ilgili bir tartışma orada.
0: İzlandalık bir durum yok. Beraberinde ne geliyor? O biraz önceki grafik.
1: Evet.
0: Her devletin savunmaya ayıracağı gayri safi yurt içi hastasından payda da durum aynı. En yüksek pay ayıran 4 devlet ben size sayayım. Polonya, Litvanya, Letonya ve Estonya.
2: Yunanistan.
0: Çünkü diyor ki Vilnius acaba ne zaman sabah kalktığımızda Rus uçaklarından müteşekkil bir yapıyla uyanır? Peki en düşük parayı kim ayırıyor? En son kim geldiyse
1: hemen
0: o.
1: Hemen gösterelim. En uzak kimse o İspanya, Portekiz. İtiraz eden de İspanya zaten.
0: İspanya'nın itirazında güçlü bir refah alanı açma gayreti var. Portekiz'in itirazında ben sizinle aynı tehdidi algılamıyorum düzlemi var. Ama o zaman şunu sormak lazım. Türkiye yıllarca göç yönetiminde sizin adınıza pozisyon aldı. Uluslararası terörle mücadelede çok önemli bir nefer pozisyonu aldı. Ve enerji koridorlarından ithalat ihracat rejimine, Doğu Akdeniz'in güvenliğinden Karadeniz'e kadar. Biz bunu Portekiz'de, Lizbon'da insanlar çok daha keyifli bir siesta yapsın diye yapmadık herhalde.
1: Trump da böyle düşünüyordu.
0: Bence de. Maliyetine ve külfetine katlanan en büyük iki devlet hangisi diye sorsanız Türkiye ve ABD. O bakımdan o kahkahanın altında biraz da o var. Ayrıştığımız pozisyonların değil, yan yana durduğumuz ve hemfikir olduğumuz alanların sayısı her geçen gün artıyor.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Bunu açtım çünkü Burak hocam, bir önemli gelişme var bu haritayla ilgili. NATO üye ülkelerin 2026 yılına ilişkin tahmini savunma harcamasının verilerini yayımladı. Yeni bir gelişme. Buna göre NATO üyesi ülkelerin toplam savunma harcamalarının 2026 yılından geçen yıla göre yaklaşık %11 artarak 11 trilyon 809 milyar 915 milyon dolara çıkacağı öngörülüyor. Bu Trump'ı mutlu eder mi? Yoksa yine burada büyük pay Amerika'nın olduğu için Trump çok mutlu olmaz mı? Bu zirveye de yine ülkelerin NATO'ya ayırdıkları pay, Avrupa'nın tehdidi Rusya, Trump'ın tehdidi Çin, Avrupa ile Çin arasındaki müttefiklik, Rusya ile de Amerika arasındaki ilişkiler mi damga vurur, ne dersiniz?
3: Şimdi yine ortadan giriyorum.
1: Buyurun.
3: Kitaba. Bir, bu Trump'ın paranızı arttırın derdi nedir desem, ne der birçok kimse? İşte
1: bir düzeltme yapayım izleyicilerimiz. Buyurun. Dikkati elbette olan izleyicilerimiz fark etti. 1.8 trilyon, ben 11 trilyon demişim, arkadaşlarım uyardı. 1 trilyon 809 milyar 915 milyon dolar. Yani 1.8 trilyon.
0: Yani yarısını Amerika veriyor.
1: Evet, %11 artmış ama.
0: Evet,
1: bir yıl öncesine kadar
0: %10. Ona rağmen %52'sini ABD karşılıyor.
1: Öyle görünen o. Buyurun.
3: Şimdi Amerika, daha doğrusu Trump, ya arkadaş daha çok şuna katkı yapın derken derdi ne? Bunu doğru bir okumak lazım. Çünkü bazen okuyamadığımız kanaatinde. Trump, Rusya ile savaşıyoruz, Çin'le savaşıyoruz, siz de ortaya para atın falan demiyor. Bir kere her şeyi bir kenara koyun. Liderler buradalar değil mi şimdi? Yemek bitti mi? Yemek bitti herhalde, yemek değil mi?
0: Fark ederiz.
3: Buradalar mı? Yok, buradalar da.
1: Valla siz yemek bitti dediniz. Araçlar hareket etti. Belki
0: bir kısmı bitirmiş.
1: Şükrü Can da gösteriyordur. Evet, bitmiş. Bak, çünkü konvoy hareket etti.
3: Bitmeden rica ederim, hepsi gelsin. Diyelim ki sizden bir ricamız var değerli başkanlar, başbakanlar. Sizce NATO'nun tehdit ülkesi hangisi? İnanın bana en azından 5 farklı ülke cevabı alırsınız. Her birinden farklı cevaplar alabilirsiniz. Şimdi neden bunu söylüyorum? NATO'nun hedef ülkesi değişmişken, herkes için artık Sovyetler değilken, herkes için Çin değilken, herkes için İran değilken ya da terörizm şu bu değilken, şu rakamları Avrupa'nın arttırmasını Trump niye isteye ki? Tek bir sebebi var. Trump bu parayı arttırın demiyor.

0: Trump diyor ki benden daha çok alın. Şimdi şunu bir netleştirelim. Çünkü benden daha çok alın şöyle oluyor. Burada mesela İtalya 49 milyar dolar diyor.
1: Bakayım hemen, evet 49 milyar dolar görünüyor, doğru.
0: 49 milyar doları, yine bir algı var bazen onları düzeltmekte her yayında fayda görüyorum. Sanki bir NATO şeyi var, torbası o ülkede. NATO'ya 49 milyar dolar para atıyor. NATO kullanıyor 49 milyar doları. Yani. Şimdi için içinde olduğumuz için tamam da ama gerçekten öyle bir algı var.
1: Doğru.
0: O para o ülkenin savunma harcaması. Ve o paranın içinde askerin emekli maaşı var. Evet. Gazilere uygulanan destek fonları var.
1: Burada da asker sayıları var.
0: Ha, bazı fonlar var. Şimdi bir kere o rakamlar var ya. O rakamlardaki en esas ve önemli olan şey o paraların nereye harcandığı. Birincisi bu. Yani size şöyle söyleyeyim. Gözüm gördüğü kadarıyla Belçika'da 14 mi yazıyor?
1: Belçika'da 14 milyar dolar. Evet.
0: Fena değilim hala, görüyorum.
2: Gayet iyisiniz.
0: Yanında çok iyisiniz. Kanada'da da 44 yazıyor,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Doğru.
0: Belçika'nın 14'ü Kanada'nın 44'ünden daha çok olabilir.
1: Çünkü Belçika çok küçük bir ülke zaten. Onun gayri safi hasılasına oranı da daha yüksek olabilir.
0: O tabii ki, ama kastım tam o değil. Bu arada bilmiyorum, öylesine örnek verdim aralarında fark var diye. Belçika'nın yapmış olduğu harcama Amerika'dan 14 milyarın hepsiyle tabanca top tüfek almıştır. Kanada 44 milyarın hepsiyle sosyal projelere para harcamıştır. Doğru. Trump için o Belçika o Kanada'dan daha makbuldür. Dolayısıyla çok basitçe söylemek gerekirse o paraları arttırın ki bütçeyi. NATO'dan dolayısıyla benden daha çok alabilir.
3: Gerçi Trump bugün Belçika'dan çok haz etmiyor olabilir.
0: Zaten öylesine söyledim onu.
3: ABD'nin 4-1 Belçika tabii tarafından yenildiğini hatırlatmış olalım.
1: Ama yani şimdi oraya girerseniz orada da bir Trump damgası var ki FIFA'ya, yani o, evlere şenlik.
0: O yalnız çok ciddi bir sıkıntı. Dünya siyaset açısından da neyse. Yani
1: ama eğrisi doğrusunu buldu. Belçika 4-1 kazandı ve tartışma yaşanmadı.
0: Yani bir dünya tarihinde o da bir iktidar. Tarihin içinde yaşıyoruz diyorsunuz ya, bunlar çok enteresan olaylar. Yani şu an geçiyoruz bunu.
1: Hocam hatırlatayım.
0: Bu böyle bir şey yok.
1: Balogun ya kırmızı kart gördü, şöyle diyor. Bir maç önce kırmızı kart gören bir oyuncunun oynanmamış bir maçta oynamaması akıl dışıdır. FIFA'ya başvuruda bulunduk, kırmızı kartını iptal ettiler.
3: FIFA başkanını telefonla aradım, bu dedi, yanlış bir karar diyor.
1: Dedim
3: dedi. Burada faul yok diyor yani.
0: Yani mesela bir ok almıştı, kırmızı kartı da iptal ettiler. Önemli bir iş yani. Neyse, şuna gelmek istiyorum özetle. Buradaki rakamlardan çok bir, o rakamın nereye gittiği önemli. Buradaki rakamların yanında ne kadarının Amerika'dan, Amerikan sistemine dahil olduğu önemli. Bu iki. Şimdi gelelim Türkiye ile olan diyaloglar.
1: Hocam bir gidiyorlar cümle. Mı? Evet, siz yemeği bitirdiniz.
0: Buraya gösterebiliyor muyuz şu an?
1: Gösteriyoruz şu anda. Ekranlara görünüyor, geliyor. Konvoyun bir bölümü, yarısı büyükçe gitti, bir bölümü gitti. Evet. Hala uzunca bir bölümü duruyor. Liderler yemeklerini yediler. Az önce menüyü saydım, çok uzundu. Bir daha saymayacağım ama Levent Hocam da Anadolu'nun her noktasından esintiler var demişti. Bir Anadolu yolculuğuna, lezzet yolculuğuna çıkardık NATO liderlerini. Onlar da afiyetle yemeklerini yediler. Şu anda da canlı olarak ekranlara getiriyoruz. Liderler araçları, makam araçları ve konvoyları bulunduğumuz noktadan ayrılıyor. Hemen karşıdaki binaya gidiyor. Oradan liderleri alıyorlar. Kalacakları otellere gidiyorlar. Yarın sabah hemen arkamızda buluşmak için. Buyurun, ikinci bölüme geçelim.
0: Evet, şimdi Türkiye ile ilgili de birkaç ekleme yapmak istiyorum müsaadeniz olursa.
1: 33 milyar dolar söyleyeyim hemen, buyurun.
0: Şimdi bugün NATO toplantısı tabii önemli, biraz önce anlattık vesaire, ama Türk-Amerikan ilişkileri açısından diğer NATO toplantılarından çok daha farklı bir toplantı oldu. Biraz önce değerli arkadaşlarımın hepsi tek tek ifade ettiler. Yusuf Bey de, Tolga Hocam da, Levent Hocam da tek tek anlattılar, ama bu zirveyi Türk-Amerikan ilişkilerinin önemli bir soru işareti olarak bırakmak lazım. Bakın, bir şey demiyorum. Soru işareti diyorum. Çünkü tam bir virajdayız. Nereye kırılır, tabii, nereye tabii döner onu göremiyorum. Zaten mümkün görmemiz de yani mümkün değil. Ama buna giden yolda birkaç şey söyleyeyim.
1: Buyurun.
0: Önümüzdeki 4-5 ay benim için çok önemli. Hatta 4-5 ay kalmadı ya. Temmuz'da değil miyiz?
1: Temmuz'dayız.
0: Temmuz.
1: Kasım için söylüyorsunuz.
0: Eylül. Ekim'i de saymam. 3 ay var. Kritik bir 3 ay. Şimdi çok basit söylüyorum. Katsa katsa katsa katsa bir katsadır gidiyor. Bu işler Amerika'da çorap söküğü gibidir. Ambargolar 5 dakikada kaybolur, ne olduğunu anlamazsın. 3 dakikada adını duymadığın yenik ambargolar gelmiş olur ülkelere. Onun da hep birlikte bakar sıfırda katsayı kimse biliyor mu Türkiye'de? Zaten yenidir katsa da bu arada, çok tarihsel bir şey de değil. Şunun için bunu söylüyorum. Yani Trump'ın birinci döneminde katsa yoktu.

0: Bu yok. Kanun yoktu. 2017.
1: Ama
2: o koydu.
0: Hayır, kanun olarak.
1: Kanun olarak yok.
0: Kanun olarak uyguladım. Trump'ın evet, birinci döneminde katsa diye bir kanun yok.
1: Yürürlüğe Trump varken
0: 2017 girdi. Senesinde evet. Girdi. Biden döneminde işte vaka geldi. Şimdi ben size çok net bir şey söyleyeyim. Amerikan başkanı katsa yaptırımlarını kaldırabilir mi? Bu sorunun net cevabı evet. Net olmayan cevabı o kadar kolay değil. İki, ilk mesleğe girdiğimizde tabii o zaman Amerikan siyasetini öğreniyoruz. Televizyonlarda işte biz de çıkıp bir şeyler söylemeye gayret ediyoruz. Yaşımız da genç. Şunu çok söylemiştim zamanında. Tamamen yanlış. Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre'nin onayı olmadan askeri tekerlek bile satamazsınız. Yıllar içerisinde Supreme Court yani yüksek mahkeme kararları, mütalalar vesaire bunları inceleye bir şey var ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı yine kanunen isterse çatır çatır satar. Kısa cevabı, uzun cevabı o kadar da kolay satamaz. Şimdi dolayısıyla buradaki temel nokta şu. Amerikan Başkanı eğer gerçekten çok sihirli bir kelime var orada. İster demokrat olsun ister cumhuriyetçi çok sihirli bir kelime. O sihirli kelime de şu. Amerika'nın âli menfaatleri bunu gerektiriyor. Aa bir bakmışsınız olmaz denen her şey 5 dakikada olmuş değişmiş. Çok gördük bunu. Burada beni alakadar eden konu şu. Trump'ın ne kadar samimi olduğu. Bir. Trump'ın burada ettiği lafların ne kadar arkasında duracağı. İki. Ne kadar bastıracağı. Üç. Ve önümüzdeki 3 ayda ne kadar şey değişeceği. Dört. Bu 4 nokta bizim zaten kesişmeye başlayan menfaatleri bambaşka bir boyuta da taşıyabilir. Tekrar rölanti bir döneme de alabilir. Beni bu 3 ay çok ilgilendiriyor.
3: Peki. Hocam teşekkür ederiz. Aslında ikiye böldük yayınımızın. Genişçe bir bölümünü bugünkü zirveye ve Türk-Amerikan ilişkilerine ayırdık. Ama NATO ile ilgili süreçte her liderin de kendi gündemi var. Trump'ınkini konuştuk. Macron var. Starmer var. Gerçi onu
0: Starmer'ın
3: biraz
0: gündemi kalmadı yani.
3: Atlayabiliriz evet, çünkü o vekaleten
1: torunları ve
3: geliyor.
1: Iyi
3: Mark Rutte, Meloni, Merz bu başlıkları değerlendirelim ama şimdi burada tarihi olmasının sebebi Rutte de bunu söyledi. Biz her NATO zirvesine tarihi diyoruz ama bu gerçekten tarihi dedi. Çünkü NATO 3.0 vurgusu ve NATO'nun bundan sonraki düşman algısı, NATO bildirgesinde ne yazacak, yeni NATO 3.0 derken altını nasıl doldurulacak, buna dair gelişmeler. Yusuf Alavar'da ne dersiniz? Buradan çıkacak NATO'yu yavaş yavaş yarını konuşuyoruz NATO zirvesini. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz açıkçası? NATO 3.0'ı çok konuştuk. Karşılığını bulur mu? Liderlerin gündemleri de var. Farklı farklı. Yorumlarınızla başlayıp şöyle, diğer konuklarımda yorumlarını
1: NATO,
3: alayım sonra.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin dışında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki sorunlar gibi kolay çözülmez. Neden? Çünkü iki lider kendi ülkesinde bu konuları kararlaştırdıklarında mekanizmalarını kolay çalıştırabilirler. NATO'da ise 30 küsür ülkenin kararlar oy çokluğuyla değil oy birliğiyle alındığı için tavsiye edilen konularla alakalı konsensüs oluşması lazım. Yani mesela GDP'nin yani gayri safi yurt içi hasılanın %5'inin savunma harcamalarına aktarılması ile ilgili hususu ben 30 küsür ülkenin aynı anda tamam ve 2026 yılının sonundaki 27 yılının bütçesinde buna göre plan yapacağız diyeceğini zannetmiyorum. Çünkü sıkıntılı bir husus. %2'den %5'e çıkmak o kadar kolay değil. Ama Trump ilk döneminde %2 dediğinde de bu konu eleştiriliyordu ve herkesi çıkarttı Trump. Şimdi dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. NATO 3.0 diye kategorizasyon yapılmış. Bu kategorizasyonda tehdit algısı NATO'nun kendi içerisinde farklılıklar arz ediyor. Mesela Avrupa açısından tehdit Rusya.
3: Doğru.
1: Amerika Birleşik Devletleri açısından Çin. Türkiye açısından Rusya değil.
3: Bunu
1: yani başka bir şey söyleyeyim. Tehdit algısını ben belirlemeyeyim ama Rusya değil. Şimdi hem buraya koymuşsunuz zaten. Bunun dışında düzensiz göç var. Hiber ve siber savaşlar var. İklim değişikliği var. Gıda güvenliği var. Enerji güvenliği var. İşte Hürmüz Boğazı'nda bunu hep beraber yaşadık. Bunun gibi yeni tehdit algıları ortaya çıkacak. Ve bunların kapsanması konusunda NATO

0: o. Bu tehditlere destek çıkacak şekilde yeni bir formasyona girecekmiş. Şunu söylemek istiyorum.
1: Buyur.
0: Çin'in tehdidiyle alakalı olarak NATO, Amerika Birleşik Devletleri'ne senin hegemonyan Çin tarafından tehdit ediliyor. Askeri, iktisadi, siyasi, finansal anlamda ben bu konuda NATO olarak yanında yer alacağım diyecek mi? Mesela birileri diyebilir mi? Ya olur mu? Bu ittifakın adı North Atlantic Treaty Organization. Yani Kuzey Atlantik dediğiniz yer Akdeniz'i, Avrupa'yı ve Atlantik'in karşısındaki Amerika'yı kapsar. Çin'de ne işimiz var diyen çıkmayacak mıdır? Mutlaka çıkacak.
1: Ya da gözlemci Trump olarak gelen diyor? Avustralya, Japonya gibi NATO'nun yayılması oralarda konuşacağız.
0: Tabii. Mesela Trump dedi ki bugün Hürmüz Boğazı'nda İran'a yönelik savaş devam ederken Avrupalı liderlerin hiçbirisi yanımda yer almadı dedi. Doğru. Şimdi yer almaması için haklı sebep var adamların. Yani sen İsrail'in dümen suyunda İran gibi bir ülkeye saldırmışsın ve hegemonyan sarsıldı. Tarih bunu 10 yıl sonra farklı yazacak.
1: Bir virgül koyalım mı? Trump oteline giriş yapıyor. Çok yoğun güvenlik önlemleri de var. Atagündüz kurşunda o noktada. Hemen sözü Atay'a bırakalım. Liderlerin yemek yediği anları paylaştık. Otellerine de uğurlayalım. Onlar dinlenmeye başlasınlar. Bize ev sahibi olarak sağ salim onları o noktaya göndermiş olalım. Hemen sözü Atay'a bırakalım. Gelişmeleri izleyicilerimizle lütfen paylaş.
2: Teşekkür ediyoruz Aktan Uysal. Biz de çok emin değiliz Trump bu kapıdan mı bu noktadan mı girecek diye. Çünkü inanılmaz bir güvenlik tedbiri var ve böyle aldatmaca da yaşanıyor diyebiliriz. Çünkü akşam saatlerinde Başkan Erdoğan tarafından karşılandıktan sonra o ikili görüşmeler ve heyetler arası görüşmelerin hemen ardından Amerikan Başkanı Trump arka kapıdan. Çünkü 3 farklı noktadan giriş var. Onu söyleyelim. Konaklayacağı otele arka kapıdan giriş çıkış yaptı. Burası da ana kapılardan bir tanesi. Yine Amerikan heyetinin giriş çıkış yaptığı kapılardan bir tanesi. Bu noktadan mı girecek bilmiyoruz. Bir de yukarı tarafta var. Yani şöyle bir 5 kilometre karelik bir alanın artık komple güvenlik şeridiyle çevrildiğini söylemek mümkün. Mesela dün bu caddeden, bu bulvarın üzerinden araçlar da geçiyordu ama bugün itibarıyla, bu sabah saatleri itibarıyla artık komple hem yaya trafiğine hem de araç trafiğine kapatıldı. Sadece güvenlik görevlileri var gördüğünüz gibi. Onun haricinde çevrede kuş uçurtulmuyor. Amerikan gizli servis elemanları da yine otelin içerisinde ve aynı zamanda dışarısında da polislerimizle birlikte bu güvenlik tedbirlerine katılıyor. Şimdi İsa Mustafa'dan rica edeceğim. Üst tarafa da Trump'ın kalacağı otel burası. Gördüğünüz gibi ay yıldızlı Türk bayrağımız var. Akşam saatlerinde de hava kararmaya başlayınca hemen ay yıldızı Türk bayrağımızın öncesinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Trump'ın yan yana çekilmiş fotoğrafları yansıtılıyor önce. Hemen ardından şu anda da kameramızın kadrajında görüldüğü gibi ay yıldızlı Türk bayrağımız var ve bundan sonra da bir Amerikan bayrağı yansıtılıyor. En sonunda da NATO'nun amblemi o noktaya yansıtılıyor. Bu da buradaki bekleyenler için, güvenlik görevlileri için ve aynı zamanda medya mensupları için de bakın şimdi Amerikan bayrağı yansıtıldı oraya. Hemen ardından da NATO amblemi yansıtıldı. Tabii bu herkes için bir sürpriz oldu. Şu an itibarıyla burada da bir sessizlik olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi İsa Mustafa'dan rica edeceğim. Yüzlerce güvenlik görevlisi var ve o noktada bakın bariyerler herhangi bir ekip geleceği zaman, bir heyet geleceği zaman bir anda böyle bariyerler açılıyor. Güvenlik riski nedeniyle Amerikan Başkanı Trump'ın hangi kapıdan gireceği, dediğim gibi en başta 3 farklı giriş ve çıkış noktası ayarlandı. O nedenle de buradan mı girecek yoksa aşağı taraftan mı veya yukarı taraftan mı girecek onu gerçekten de hiç kimse bilmiyor. Güvenlik görevlilerinin bile aslında bilmediğini söyleyebiliriz. Çünkü biz birçoğuna sorduk, sormaya devam ettik. Çıkış yapıldığı zaman bu giriş noktasının veya çıkış noktasının belirleneceğini söylediler. Yayınımızdan hemen önce de yine 8-10 araçlık bir konvoy giriş yaptı buraya. Tabii içerisinde kim var bilmiyoruz. Çünkü Amerikan Başkanı Trump 1000 araçlık, düzeltiyorum, 1000 kişilik bir kadroyla geldi, bir ekiple geldi ki aralarında bunların Amerikan gizli servis elemanlarının da olduğunu söylemek mümkün. İşte o nedenle de çok yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını, yine Amerikan gizli servis elemanlarıyla birlikte burada polis ekiplerinin görev yaptığını söylemek mümkün. Hemen içeriki tarafta da hassas burunlu köpeklerin de yine görev yaptığını biliyoruz. Hemen ileride de yine bir bomba arama noktası da var güvenlik gerekçesiyle. Yani bazı araçlar bile halen daha burada aranmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi şu yukarıyı şimdi İsa Mustafa gösterecek. Bakın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yan yana fotoğraflarının da bulunduğu o görüntüler şu anda Amerikan Başkanı'nın kalacağı otelin yan cephelerinden bir tanesine yansıtılmış durumda. Hemen şunu da söyleyeyim, sadece o noktaya değil diğer otelin diğer cephelerine de bu şekilde yansıtılmış durumda. Dediğimiz gibi Amerikan Başkanı Donald Trump külliyeden ayrıldı. Bu noktadan mı girecek yoksa farklı bir noktadan mı giriş yapacak? Bunu şu an itibariyle hiç kimse bilmiyor ama adeta kuş uçurtulmuyor. Tekrar edelim, her bir tarafta polis ekiplerini görüyoruz. Amerikan gizli servis elemanlarını da gördük. Sadece o giriş noktasında değil, aynı zamanda çevredeki o yüksek binaların çatılarında, balkonlarında da yine Amerikan gizli servis elemanlarının nöbet tuttuğunu gün boyu gözlemleme imkanına sahip olduk. İşte şu an itibariyle artık burada sessiz bir bekleyiş var. Güvenlik tedbirleri en üst seviyede. Sadece bizim bulunduğumuz noktada yaklaşık 500 civarında kolluk kuvvetinin görev yaptığını sizlerle paylaşmakta fayda var. Tabii geride bıraktığımız günde de yine yayınlarımızı gerçekleştirmiştik. 56 binden fazla kolluk kuvveti burada görev yapıyor. Bu NATO zirvesinin güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için burada görev yapıyor. O nedenle de her bir tarafta sadece Amerikan Başkanı Donald Trump'ın kalacağı otel değil, diğer 32 ülke liderinin, devlet ve hükümet başkanlarının kalacak oldukları otellerin çevresinde de adeta kuş uçurtulmuyor. Günler öncesinden de zaten kapanacak olan yollar, kırmızı alan olarak ilan edilen yollar da belirtilmişti yetkililer tarafından. O nedenle de birçok yol şu an itibarıyla trafiğe kapatılmış durumda. Kameram arkadaşım İsa Mustafa Eraslan'ın da bu görüntüleriyle birlikte sizlerle paylaşıyoruz. Helikopterler uçuş yapıyor. Sadece karada değil, havada da yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını söylemek mümkün. Şu an itibarıyla burada gerçekten inanılmaz bir sessizlik var. Sadece bu sessizliği bölen helikopterlerin sesi, onu söyleyelim. Gün boyu uçuş yaptı polis helikopteri. Şu anda da yine bulunduğumuz noktaya yakın bir noktadan uçuş gerçekleştiriyor. Bir araç çıkıyor ama gördüğünüz gibi polis özel hareket ekipleri de yine buradaki güvenliği konvoylarla gidip geliyor. Onu da söyleyelim. Polis özel hareket ekiplerimiz sürekli olarak bu konvoyları da takip ediyor. Yine bulunduğumuz bu noktada da Amerikan gizli servis ekiplerinin olduğunu söylemek mümkün. Evet, toparlayalım. Şu an itibariyle Amerikan Başkanı Donald Trump'ın oteline konaklayacak olduğu otele giriş yapması bekleniyor. 190 metrekarelik, camları kurşun geçirmez ve ağır silahlara dayanıklı başkanlık suitinde konaklaması bekleniyor Amerikan Başkanı'nın. Takip ediyoruz biz de, yeni sıcak gelişmeleri oldukça aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata, teşekkür ediyoruz. İlerleyen dakikalarda yeniden o noktaya döneceğiz ama biz de buradan çıkışları takip ediyoruz. Kameraman arkadaşım yine Şükrücan Çankaya'nın görüntüleri ekranlara gelecek. Liderlerin ayrıldığı noktada bir konvoy oluşmuş durumda. Muhtemelen liderler sırayla çıkıyorlar, araçlarına biniyorlar ve buradan ayrılıyorlar. Atanın az önce paylaştığı gökyüzündeki hareketliliği biz de burada duyuyoruz zaman zaman. Helikopter seslerini duyuyoruz ama görmek çok kolay değil elbette. Ankara'nın o siyah gökyüzünde, ama araçların ayrıldığını biz buradan görebiliyoruz. yoğun bir konvoy vardı hemen arkamızda ana yolun üzerinde. Şimdi orası açıldı. Konvoylar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yaptılar. Ardından da liderlerini alıp otellerine doğru dönecekler. Atagündüz kurşunda Trump'ın girişini canlı olarak ekranlara getirecek. Çok yoğun bir güvenlik önlemleri var. Spalabar'da NATO'nun yeni konseptinden başlamıştık. Bir virgülle araya girmiştim.
0: Hemen söyleyeyim. Buyurun, devam edelim. Tamamlayayım. Şimdi dolayısıyla burada prensip anlamında evet önemli bir dönüşüm. Yani 3-0 diyebileceğimiz konunun satır başları ortaya çıkacaktır. İşte biraz önce saydığımız gibi Çin'den Rusya'ya, efendim düzensiz göçten yeni güvenlik konseptine kadar birçok şey. Aynı zamanda bütçeler de bununla ilgili arttırılmasıyla ilgili bir prensip kararı alınacaktır. Fakat bunun uygulaması bugünden yarın olmayacaktır. Dolayısıyla 3-0 denmesini hak ediyor mu? Evet hak ediyor. Çünkü artık farklı bir tehdit mekanizması ortaya çıkacak. Yeni bir güvenlik anlayışı ortaya çıkacak. Yeni bütçeler ortaya çıkacak. İşte Rutte'nin basın toplantısındaydım. İşte 200 küsür milyar dolarlık bir artış önümüzdeki yıl içerisinde hedeflediklerini falan söylüyor. Ama bunun uygulamaya geçmesi, yani 3-0 kapsamında satır başları çıkan paragraf ile ilgili detayı demiyorum ama başlık olarak ortaya çıkmış şeylerin içinin doldurulması zaman alacaktır.
1: Peki tekrar o 1-0, 2-0, 3-0'a gelir mi? Arkadaşlarım güzel bir görsel de hazırlamışlardı. Ama Amerikan Başkanı gelmiş. Birazdan bu 1-0, 2-0, 3-0 ne, onları detaylandıralım. Hocalarımın görüşlerini alayım. Bir kez daha Amerikan Başkanı'nın konaklayacağı otelin önüne gidelim. Atagündüz Kurşun bu kez o gelişmeyi, oradaki güvenlik yoğunluğunu izleyicilerimize paylaşacak. Ata, sözü tekrar sana bırakayım.
2: Hemen anlatalım. Dedik ki Akdoniz'den 3 farklı nokta var. Bizim de bulunduğumuz şu andaki bu yerde. Bakın bariyerler açıldı. Şu an itibariyle de oradan bir konvoyu gözlemleyebiliyoruz ama Amerikan Başkanı mı yoksa diğer delegasyon heyeti mi, diğer Amerikan heyeti mi bilmiyoruz. Şu an itibariyle işte haber canlı yayınında Amerikan Başkanı Donald Trump'ın belki de gelişine şahitlik edeceğiz. Çünkü önden bu şekilde eskortlar geliyor, hemen ardından diğer araçları görüyoruz. Yine işte Amerikan araçları bunlar da. Muhtemeldir ki yine arka kapıdan bir giriş oldu Haktan Uysal. Ambulanslar var şu anda görebildiğim tek tek. Yine Trump'ın ekibinde yer alan medya mensuplarını taşıyan araçlar. İşte gördüğünüz gibi şu anda da ambulanslar giriş yapıyor. 112 acil sağlık ekipleri. Bir Amerikan aracının daha geçiş yaptığını görüyoruz şu an itibarıyla. Hemen arkasında yine farklı bir koruma aracı, bu da farklı bir koruma aracı ve trafik ekipleri de yine şu an itibarıyla giriş yaptı. Ancak şunu biliyoruz, gün içerisinde az önce anlattığım gibi Amerikan Başkanı Donald Trump, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin hemen ardından kısa süreli otele gelmişti ama bulunduğumuz bu kapıdan giriş yapmamıştı. Çıkışı da yine farklı bir noktada olmuştu. Ama bazı heyet üyelerinin buradan çıkış yaptığını izleyicilerimizle paylaşmıştık. Şu an itibariyle de kimin geldiğini bilmiyoruz açıkçası. En azından o canavar diye tabir edilen Başkan Trump'ın, Amerikan Başkanı Trump'ın kullandığı araç yoktu bu konvoyun içerisinde. Muhtemeldir ki diğer kapıdan, çünkü tekrar edelim, 3 farklı giriş noktası oluşturuldu. Giriş ve çıkış noktası oluşturuldu ve her bir tarafta da çok sıkı, çok yoğun güvenlik önlemleri var. Hatta biz medya mensupları içinde burası ayrıldı. Anladığımız kadarıyla Amerikan Başkanı farklı bir kapıdan giriş yapmış oldu. Şu an itibariyle konaklayacağı otele, tekrar edelim, başkanlık suitinde kalacak. 190 metrekarelik bir alandan bahsediliyor. Yoğun güvenlik önlemleri de var. Hem otelin içerisinde hem de dışında takip ediyoruz yine. Sıcak gelişmeleri oldukça da aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Ata'ya teşekkür ediyoruz. Ata bulunduğu noktada gelişmeleri aktardı. Biz de bulunduğumuz noktadan o çıkışları gözlemleyebiliyoruz. Hatta o çıkışlarla ilgili bir yoğunluk da oluşmuş durumda. Bir küçük konvoy da oluştu. Şu anda yarınki zirvenin yapılacağı noktadaki personeller de çıkış yaptı. Onlar da ayrılıyorlar bu noktadan artık. Bir yoğunluğu, trafiği biz de buradan gözlemleyebiliyoruz. Bu trafik devam ediyor. Notlara bakacağız ama şimdi çok kısa bir ara verelim. O aranın ardından karşınızda olacağız. Lütfen ayrılmayın.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank. Faizsiz evlilik kredisine ilgi büyüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, 285 bini aşkın başvuru alındığını, 230 binden fazla gencin kredi almaya hak kazandığını, 160 binden fazlasına ödeme yapıldığını açıkladı. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Trafikte tehlikeli araç kullanan aday sürücüler için yolun sonu göründü. Kuralları çiğneyen acemi sürücülerin ehliyetleri artık geçici olarak geri alınmayacak, doğrudan iptal edilecek. Trafik güvenliğini arttırmak amacıyla hazırlanan 30 maddelik yeni kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenleme ile birlikte yollardaki aday sürücüler için kurallar ve cezalar çok daha sıkı hale getiriliyor. Normal süreçlerde ehliyetin geçici olarak geri alınmasını gerektiren ihlaller, aday sürücüler söz konusu olduğunda doğrudan belge iptaline yol açacak. Meclise sunulan teklife göre aday sürücüler drift yapmaları, makas atmaları veya ambulans, itfaiye gibi geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermemeleri halinde ehliyetlerini tamamen kaybedecek. Daha önce yönetmelikle uygulanan bazı cezalar da artık kanun kapsamına alınıyor. 2 yıllık deneme süresindeki aday sürücüler 75 ceza puanını aşmaları veya 0,20 promilin üzerinde alkollü araç kullanmaları halinde ehliyetlerini kaybedecek. Ayrıca ölümlü kazaya sebebiyet vermek, kırmızı ışık ihlali ve hız sıkıntısı da belge iptaline yol açacak. Ehliyeti iptal edilen sürücüler sıfırdan sürücü kursuna kayıt yaptırıp sınavlara yeniden girmek zorunda kalacak. Düzenleme Türkiye'deki 3,5 milyona yakın aday sürücüyü doğrudan ilgilendiriyor. Yeni kanun teklifiyle trafikte caydırıcılığın arttırılması ve oluşan hukuki boşlukların tamamen giderilmesi hedefleniyor.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Üç ilçede uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Narkotik Şube ekipleri zehir imalatıyla tacirliği yapan kişilerin tespiti ve yakalanması için çalışma yürüttü. Şişli, Esenyurt ve Esenler'de tespit edilen adreslere 3 ayrı baskın düzenlendi. Biri yaşı 18'den küçük 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu, silah ve para ele geçirildi.
4: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Yasak ve uyarıları dinlemediler. Serinlemek için girdikleri sular sonları oldu. Yurdun dört bir yanından gelen acı haberler yürekleri dağladı. İlk acı haber Zonguldak'tan geldi. Valilik kararıyla denize girmenin yasak olduğu bölgede kayalıklardan denize giren 33 yaşındaki Bayram Kahveci bir süre sonra gözden kayboldu. Dalgıç ve drone destekli aramaların ardından Kahveci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Onu kurtarmaya çalışan arkadaşı kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmayı başardı. Kayseri'nin Özvatan ilçesinde Kızılırmak kıyısında piknik yaparken akıntıya kapılan 11 yaşındaki oğlunu kurtarmak amacıyla ırmağa giren baba suda kayboldu. İhbar üzerine jandarma ekipleri nehirde ağaç dallarına tutunan çocuğu sudan çıkardı. Babanın cansız bedenine ise 2 kilometre uzaklıkta ulaşıldı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 36 yaşındaki Abdullah Yanık'ın cansız bedeni Batman Çayı'nda bulundu. Sivas'ın Gemerek ilçesinde

0: Dinlemek amacıyla Kızılırmak'a girdikten sonra kaybolan 37 yaşındaki Soner Koçyiğit'i arama çalışmaları devam ediyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Düşük maliyet, su tasarrufu ve yılın 12 ayı üretim imkanı. Sunduğu avantajlarla topraksız tarım son dönemde yaygınlaştı.
2: Biz burada genellikle Akdeniz marulları ürünleri yetiştiriyoruz. Niş ürünlerimiz var. Şu tarafta fesleğen, roka, tere gibi ürünlerimiz de var. Genellikle dediğim gibi müşteri kitlenize göre o değişkenlik gösteriyor.
3: Yaklaşık 10'da 1'i kadar su sarfiyatı oluyor. Bir de işçiliği daha kolay oluyor. Şu an zaten en büyük problem çalıştıracak insan bulmakta oluyor.
0: Daha az işçilikle daha fazla ürün hasat etmek özellikle genç girişimcilerin ilgisini çekiyor.
2: İhracat hedefimiz var fakat şu an burası ufak çaplı olduğu için tesis. Onun için yeterli üretim hacmimiz yok. Daha yaşım genç, o yüzden ilerleyen zamanlarda böyle bir işe girmek istiyorum. Daha büyük çaplı yapıp ülkemi yurt dışındaki mecralarda temsil etmek de istiyorum.
0: Silivri'de faaliyet gösteren iki farklı üretici topraksız tarımın sağladığı avantajlarla hem üretim kapasitesini arttırmayı hem de gelecekte daha büyük yatırımlarla sektörde büyümeyi hedefliyor.
3: Zaten ben serayı kurmam yaklaşık 6 ay sürdü. 6 aydan sonra hemen kurar kurmaz ilk üretime başladım ve bir ay sonra satışlara başladım. Burada satışlarımda büyük marketler oluyor zaten, zincir marketlere. Satışlarım da o şekilde. Özellikle Türkiye'deki de en büyük sorunlardan birisi su sıkıntısı, su kaynaklarının tükenmesi. Ben dediğim gibi cevizle yaptığım için cevizde ben bunu yaşadım. Cevizdeki sürekli sular azalıyor, ediyor. Ama burada o sıkıntıyı yaşamıyoruz. Onun için daha da ben bunun gelişeceğini düşünüyorum topraksız tarımın.

0: Gün yavaş yavaş noktalanıyor. Günü noktalamaya da yaklaşık bir saat kaldı. Tarihi bir günü geride bırakacağız. NATO zirvesinin ilk günü. Zirvelerle geçen bir zirve. Yarın o zirvelere yenileri eklenecek. Zirve içinde zirveler yaşanacak. Bunları değerlendireceğiz. Ama NATO'nun konseptinden söz ediyorduk. Levent Hocam eşlik ederseniz bana. Hızlıca ben arkadaşlarım hazırlamıştı. Onu da bir kez daha seslendirmiş olayım. NATO'nun 1-0 aslında tabii. Bu NATO 1-0 olduğunda öyle anılmıyordu.
1: Tabii kategorizasyon.
0: Sonrasında 3-0 olunca biz 1-0 ve 2-0'ın ne olduğuna baktık. 1-0 elbette varoluş sebebi. Varşova Paktı'nın karşısında kurulmuş net düşman Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği, sabit sınırlar, kitlesel askeri yığınaklarla birlikte oluşan bir tabloydu. NATO 1-0. NATO 2-0 Soğuk Savaş sonrasını kapsıyor. 89'da Berlin Duvarı, 91'de Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte 2022'ye uzanan dönemde alan dışı operasyonlar, ki o operasyonların ilkiyle ilgili bir Haçlı Savaşı benzetmesi 11 Eylül sonrası Afganistan'a yönelik saldırıyla birlikte çok tartışılmıştı. NATO'nun varlığı süreci. Buradaki operasyonlar da çok tartışılmıştı. Örneğin Bosna'da o katliamlara sessiz kalışı maalesef, konuşulmuştu. Maalesef. Ruanda'daki o katliamda yine ortadan kayboluşları konuşulmuştu. NATO'nun varlığı da sorgulanmıştı. Ve geldik artık NATO 3-0'a. Az önce de başlığı konuştuk. Yusuf Alavar'da da bir çerçeve çizdi bize.
2: Evet, evet.
0: Yarın nasıl bir tablo oluşur? Düşman noktasında hep şu konuşuluyor. Avrupa'nın düşmanı Rusya. Ama Rusya ile Amerika arasında Amerika'nın Rusya'yı düşmanlıktan çıkaran bir süreci var.
2: Var.
0: Çin ile Avrupa'da müttefik gibi görünüyor ya da ortak. Ama epey düşman olarak da buraya da yazdık. Çin tehdidi var. Nasıl bir tablo bekliyorsunuz hocam?
2: O zaman 1.0'a bir dakika dönelim.
0: Dönelim buyurun.
2: 1.0'ın en büyük esprisi düşman tanımlama problemi olmaması. Sovyetler Birliği'nin emperyalist bir yayılmacılığı var. Doğu bloğu konumlanmış. Kolektif bir güvenlik ve işbirliği modeline ihtiyacı var. Kimin? Liberal Batı değerleri ayakta kalmak istiyorsa bir askeri güvenlik savunma platformunda buluşmak zorundalar. O bakımdan bu genel kabul gören ve Batı bloğunun diğer devletlerine NATO'ya üye olmak adına sıraya girdiği bir anlayıştı. 90-91 hatta 89 Berlin Duvarı yıkıldı. Comecon çöktü. Varşova Paktı dağıldı. Sovyetler Birliği'nin içinden 15 tane devlet çıktı. Evet. Gorbaçov'un tarihe geçen cümlesiydi. Ey Batı, sizin elinizden düşmanı alıyor. Aldım. Düşmanınızı aldım. Şimdi 2.0 görelim.
0: Buyurun.
2: Düşmanı alınma

0: gelişmiş bir savunma ittifakının güvenlik anlayışının ayakta kalması zor. Bir noktadan sonra manasını kaybediyor. Çünkü rakibin yok, asimetrin yok. Ama bir yandan da o hegemonyanın, rızaya dayalı hegemonyanın sürdürülebilmesi için, demir çelik sektöründen sanayiye kadar ayakta kalmak için ABD'nin NATO'ya ihtiyacı vardı. Bu defa Batı'nın değil, Amerika'nın NATO'ya ihtiyacı vardı. 92-93 bir kriz onlara yetişti. Eski Yugoslavya parçalandı.
1: Dağıldı.
0: İçerisinde Hırvatistan, Slovenya çok hızlı bir şekilde mesafe aldılar. Bosna Hersek, Srebrenica katliamını hatırlıyoruz. 93-94-95 Dayton Barışı ve ABD şunu deme şansına sahip oldu. Ben NATO'yu kapatmıyorum. 2.0 manası insani müdahale ve uluslararası terörle mücadele. Tam da burası insani müdahale ve uluslararası terörle mücadele.
1: Yani Bosna ve Afganistan.
0: Evet, buraya insani müdahale olarak baktı ama Kosova'yı hala birçok devletin tanımadığını özellikle vurgulayalım. Bosna Hersek, Dayton'la 95'ten sonra hala gerçekten iyi bir barış mı? Ondan emin değilim. Çünkü ara ara Balkanlarda problem alanları ortaya çıkıyor. Yani NATO'nun gerçekten müdahil olup da başarılı olarak çıktığı bir alan var mı derseniz 90'lardan sonra? Bir tereddüt. Afganistan, 11 Eylül 2001 terör saldırıları. Haçlı seferi dedi. Çünkü tez neydi? Medeniyetler çatışması. Yani tarihin sonu ve son insan başarılamamıştı. Huntington devreye girdi. Medeniyetler çatışacak ki birileri medeni olsun, diğerleri gayrimedeni olsun. Bedevi ve Adevi diye kamil toplumları bir anda ayırdılar.
1: Doğru.
0: Ve bu şekilde önce Afganistan'a 20 yıllık bir işgal, ardından Irak'ta 1 milyona yakın insanın ve Müslümanın hayatını kaybettiği bir senaryo, ardından Libya müdahalesi, diğer müdahaleler, evet, ABD NATO'nun varlığına diğer devletleri inandırdı. Macron da inandırdı. O münasebet yarın önemli olacak. Trump'la Macron'un yan yana geldiği
1: alan. Ama şunu da hatırlatalım. Fransa NATO'dan ayrılan, De Gaulle döneminde ayrılan, sonrasında dönen, hatta ayrılabilir NATO'dan, ayrılınabiliyor NATO'dan. Yunanistan da NATO'nun askeri kanadından ayrılmıştı. 80 darbesiyle birlikte.
0: Bir asker sözüyle.
1: Bir asker sözüyle tekrar döndüler. Bunları da hatırlatalım. NATO'dan ayrılan ve tekrar dönen ülkelerle ilgili.
0: Ve deneyimler oldu.
1: Doğru.
0: Özellikle Macron'un NATO'nun beyin ölümü gerçekleşmiştir cümlesinin ardından bir anda sokaklarda bir sarı yeleklileri görmeye başladık. Nereden çıktı bunlar demeye kalmadan Macron pişmanlık ifade etti. Dedi ki NATO sadece NATO değilmiş. NATO bayağı derin bir mekanizmaymış. Çünkü ABD'nin emperyal düzenini ya da kendisi açısından diye söyleyelim, hegemonik sistemi varlık olarak dayandırdığı aparatlardan, araçlardan biriydi. Şimdi bugün ne oldu?
1: Buyurun.
0: 2021-22 sonrasında NATO en büyük problemini yendiğini düşünüyor.
1: Madrid zirvesi ve sonrasında ortaya çıkan.
0: Tehdit algım yoktu ama 2022 sonrasında yine bir devleti işaret edebiliyorum. Rusya. Birinci olarak kısa vadeli Rusya'ya hedef gösteriyorum ama uzun vadeli de challenger meydan okuyan Çin. Eğer biz Çin'i dengelemezsek, Çin'i çevrelemezsek yarın Sovyetler Birliği gibi bir düşmanla karşı karşıya kalabiliriz algısı. Rusya ile ilgili yaymaya gayret ettiği algı zaten hemen Şubat'ta sonuç verdi. Rusya'nın Ukrayna'daki işgali ve ardından da Avrupalı devletlerin üzerinde bir Rusya sanrısının dolaştırılması. Arkasından Finlandiya ve İsveç'in, üstelik Finlandiya'da da sosyalist cumhurbaşkanının, NATO karşıtı cumhurbaşkanının koşarak NATO'ya üye olduğu İsveç'in.
1: Yani şöyle tehdit algısı oluştuğunda o özgürlükler, liberalizm, sosyalizm, ideolojilerin kaybolduğunu, tüm toplumların o korkuyla birlikte NATO'ya çok ağır eleştirilerde bulunsalar da gelip girdiklerini gördük.
0: Finlandiya'da siyaseten bulunduğu pozisyon NATO karşıtlığına bağlamış olan devlet başkanı, kamuoyu araştırmanın sonunda Rusya'nın Finlandiya'yı işgal edebileceği algısı %75'lere çıkınca NATO'nun kapısını çaldı. Aynı durum İsveç için geçerli. Ve bugün NATO ve Rusya bir anda çok büyük komşu oldular. 1340 kilometreyle
1: onu da gösterelim. Hemen
0: devasa bir ilerleyelim. Komşuluk bağı da oldu.
1: Buyurun.
0: Herhalde tam da bu. Şimdi Estonya, Letonya, Litvanya, konuştuğumuz konu buydu. Bu ülkelere sorsan NATO'nun en büyük tehdit algısı kimdir? Hiç sormadan
1: Rusya.
0: Rusya derler. Ama aynı soruyu evet gerçekten Belçika'ya sorduğunda, İtalya'ya sordu, hele Yunanistan'a sorduğumuzda asla Rusya demiyor. O kadar demiyor ki ambargolara rağmen Yunan gemileri buralarda petrol alışverişi yapmaya devam ediyor Rus gemileriyle beraber. Demek ki aslında bir arkadan dolanma var. NATO ülkelerine Çin sizin için tehdit mi diye sorsak, ABD haricinde hemen hemen hiçbir devlet birinci tehdit Çin demeyecektir.
1: Çünkü müthiş bir ticaret partneri
0: hem
1: değil
0: de
1: mi Avrupa ile?
0: İşte ABD şunu söylüyor şu anda. NATO'nun ülfetine ben katlandım. Size enfes bir güvenlik mimarisi inşa ettim.
1: Buyurun.
0: Burada olduğu gibi. Konfor alanlarında ona NATO'ya ayırmadığınız paraları emeklilik fonlarına ayırdınız. Sosyal güvenlik alanına ayırdınız. Eğitime, sağlığa,
1: güvenliğe ayırdınız.
0: Çok güzel. Hepiniz mutlu mesutsunuz. Yıllık geliriniz 40 bin euroları buldu. Ama benim askerlerim sizin için hayatını kaybetti. Nerede? Kore'den tutun Afganistan'a kadar, Irak'a kadar. Bunun üzerine kurguladığı, bina ettiği tezde ABD şimdi şunu söylüyor.
1: Hocam, aynen ABD ne söylüyoru? ABD başkanın ağzından ifade edeyim. Şöyle diyor. Biz sıkıştık. Hürmüz'de sizden yardım istedim dedi bugün. Gelmediniz. Ben size her seferinde yardım etmiştim. Aslında bizim sizde yardımınıza da ihtiyacım yoktu. Ben sizi sınadım. Ama yardıma gelmediniz. Artık bu yüzden de NATO ile ilişkiler yarın değerlendirilecek dedi. Amerikan başkanı bunu 4-5 saat önce söyledi. Amerika ne söylüyordan ziyade Amerikan başkanı
0: ne
1: bunu söylüyor.
0: Evet. Çok da güçlü bir çıkış. 40 yılda bir size isteğim, ricam oldu. Afganistan'da yanımdaydınız. Irak'ta az buçuk yanımdaydınız.
1: Burada
0: ama
1: Hürmüz'de
0: beni yalnız bıraktınız. O zaman kusura bakmayın kardeşim. Ya var olan bütçenizi artıracaksınız. Benim bu fon alanıma destek olacaksınız. Kendi güvenliğinizi inşa etme noktasında pozisyon alacaksınız. Ya da gidin kendi ordunuzu kurun. Hadi bir çıkarın bakalım. Mesela bir zorunlu askerlik yasası. Parlamentolarınız ne diyecek?
1: Geçirelim.
0: Vatandaşınız ne diyecek? Polonya'daki vatandaşlar hayır demeyebilir, anlıyorum.
1: Ama Birleşik Krallık'takiler diyor, Yusuf Alabarda ile beraberdik yayında herhalde. İngiltere Genelkurmay Başkanı mıydı eski?
2: Evet.
1: Asker başvurularının olmadığını söylemişti.
0: Niye olsun?
1: Çıkan kanunlarla refah toplumu olduk. İstemiyorlar.
0: 49 yaş ortalamasına sahip bir devletin askerlik ile ilgili bağlantısı kopmuş demektir. Hani biz de 29'lardan 32'ye çıktık, bu da ayrı bir problem konusu ama... Aynı hadise Bundestag için geçerli.
1: Tabii yani Almanya'dan söz ediyorsunuz. Birleşik Krallık'tan az önce söz ettim ben. İtalya'da da benzer bir durum var. Evet, Polonya risk kapıya dayandığı için daha yüksek katılım
0: normal
1: var. Fransa'da da benzer açıklamalar var. Fransa'da da eski askerlerin asker bulmakta zorlandıklarını,
0: çok
1: artık
0: doğal
1: genç erkeklerin asker olmak istemediğine yönelik çok net açıklamaları var. Bununla ilgili de işte sinemaya, edebiyata kaynak ayrıldığı kahramanlık dizileri, filmleri, eserleriyle...
0: Pop diyecekler evet, orayı. Propagandalar, De Gaulle dönemini söyleyeyim hatırlatacaklar. Siz de yapabilirsiniz diyecekler. Avrupa'yı yeniden inşa eden Fransa'nın içerisinde siz de yer alabilirsiniz diyecekler. Kimin kapısını çalacaklar? Cezayir'den, Libya'dan, Mali'den giden özellikle göçmen kitleyi alıp lejyoner gibi Fransız ordusuna konumlandıracaklar. Ama o devir şöyle bitti. Hiçbir Portekizli Vilnius işgal edildiği zaman gideyim de hemen asker kıyafetlerimi, kamuflajlarımı giyip Litvanya'nın, Letonya'nın, Estonya'nın işgali için Rusya ile çarpışayım demez. Ya da kolay kolay hiçbir Fransız Helsinki'ye, Stockholm'e gidip de NATO güvenlik mimarisi bizden soruluyor demez Barcelona'dan kalkıp, Madrid'den kalkıp. Avrupa'da bunun farkında. Yarın büyük bir pazarlık var. Her ne kadar Lahey'de bazı kararlar alınmış olsa da %5'e çıkmayacağını herkes biliyor. Ama 5'i gösterip 3-3,5 bandına razı etmeyi başarırsa Trump... Onlar yavaş yavaş oraya doğru evrildi. Polonya zaten o limiti geçti. En azından bundan sonra külfeti ben üstlenmeyeceğim. Yani bizim de taleplerimiz var. Türkiye'de büyük maliyet üstlendi. Şu nimet kısmından biz hiç istifade edemedik. Ama bu saatten sonra en azından SEİT programı bağlamında Türkiye'nin savunma sanayi gerçeğini daha güçlü okumalarını, daha rasyonel, daha objektif değerlendirmeler yapmalarını beklemeye de
1: peki
0: hakkımız var. Olduğu kanaatimde.
1: Hocam çok teşekkür ederim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun eşlik ettiğiniz için. Tolga Hocam, Levent Hocam bıraktığı noktadan Seyf'le devam edelim. Bugün zirvenin sloganı anahtar ülke Türkiye. Barışın anahtarı, güvenliğin anahtarı, istikrarın anahtarı diye birçok yerde sloganlar var. Şuradan görüyoruz Seyf'le ilgili Avrupa'nın güvenlik şemsiyesi. Türkiye'ye mesafe vardı. Rum kesiminin iddialarıyla ilgili çok konuşuldu. Birazdan belki Yusuf Alabarda da Burak Hocam da detaylarını aktarır ama geldiğimiz noktada Brüksel'de Belçika'nın Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı'nın Türkiye ile ilgili çok sempatik açıklamaları var Seyf'le ilgili. Yani Avrupa'nın güvenlik mimarisinde de Türkiye ön planda.
2: Evet.
1: NATO'nun güvenlik mimarisinde Türkiye ön planda. Körfez'in güvenliği ile ilgili Türkiye ön planda. Evet. İran barışı ile ilgili Türkiye ön planda. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili bugün yine sorulmuştu. Trump İstanbul'u işaret etti çözüm için, barış için. Türkiye ön planda. Yani barış

0: Barış'ın anahtarı sloganının altı dolu gibi görünüyor. Ne dersiniz bu zirvedeki bu başlığa dair?
1: Şimdi NATO özelinde Türkiye'nin konumu yani bu birkaç kere teyit edildi. Yani NATO'da biz hep böyle ikinci büyük ordu. Evet, rakam olarak ikinci büyük ordu. Güzel, bununla da gurur duyuyoruz ama bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Bunun arkası da dolu. Yani Türkiye NATO içerisinde eli silah tutan, eli sıcak olan nadir ordulardan biri Türk Silahlı Kuvvetleri. O yüzden burada sadece işin saha kısmı değil, işin teorik kısmına da Türkiye'nin dahil olması çok kıymetli hale geldi. Biz bunu daha önce de gördük. Bu sırada şunları söyleyelim. NATO dahilinde bazı değişiklikler yapıldı biliyorsunuz. Avrupa'da bazı kuvvet komutanlıkları Avrupalı devletlere bırakıldı, onların yönetimine. Türkiye'de bir kol orduydu yanlış hatırlamıyorsam, kurulması vesaire. Bunların hepsi uzun sürelere yayılmış o araştırmalar, karar süreçleri vesaire sonucunda geldi. Yani öyle bugünden yarına hadi Avrupa'daki komutanlıkları devredelim vesaire gibi bir süreç değil. Bu sadece maddi olarak değil, siyaseten de külfet paylaşımı istediği için Amerika. Yani karar alma süreçlerinde veya işte strateji geliştirme süreçlerinde de Avrupalı ülkelerin süreçlerin içerisinde olmasını istiyor Amerikan yönetimi. Şimdi böyle olduğu zaman yani Avrupalı devletler strateji geliştirecek formatta değiller. Yani şunu söyleyelim, %5 yani geçen karar verilen ama içi tam doldurulamamış bir gayri safi yurt içi hasılanın harcanma zorunluluğu diyelim. Bunun zaten 3,5'u doğrudan silaha, 1,5'u ilgili diğer alanlara harcanmak üzere orayı böyle bir yumuşak biraz geçiş bıraktılar. Avrupalı liderler sevdi bunu. Çünkü o %1,5 ilişkili sektör dediği ne? Yani burada savunma sanayi ile ilgili bir formül oluşturulup burada işsizlikle mücadele eden devletler bunu bir şekilde kendi lehine çevirecek, istihdam yaratacak bir formül de olabilir vesaire diye bunlar araştırıldı. Ama şu önemli, şimdi Almanya, Fransa gibi ülkeler %5 ayırdığı zaman bu büyük bir rakam. Şimdi bu kadar büyük bir rakamı silaha harcamak zorunda olduğunda bu kadar birikmiş olan silah ne olacak? Yani
0: az önce Burak hocam sormuş, kimden alacak? Birincisi çok büyük paralar, ikincisi tabii. O sonrasında silahlar ne olacak bu kadar birikmiş silah?
1: Ya kimden alacak noktasında şunu hatırlatalım. Hatırlarsanız Rus-Ukrayna savaşı başladığında Almanya Başbakanı hemen bir bütçe oluşturdu. 100 milyar euro. Ordunun kuvvetlendirilmesi, millileşmesi vesaire diye böyle lanse etti bunu. Bu 100 milyar euronun büyük çoğunluğuyla Amerikan silahları alındı. Kalanıyla da mevcut subayların refah seviyeleri yükseltildi. Yani Avrupa'da hala savaşmak üzerine bir mantık yok. Savaş savunma sanayi nedir? Bunu nasıl oluştururuz? Bunu oluşturmak çok kolay değil. Yani bu iş sadece parayla da çözülmüyor yani. Veya şu örneği vereceğim. Bir hava savunma sistemi geliştirmeye çalıştı Avrupa Birliği. Avrupa ülkeleri bir araya gelecek. İşte silah paylaşımı yapılacak. Belli parçaları belli ülkeler üretecek vesaire. Fransa benim silahımı kullanacaksınız dedi. Bir araştırma yapıldı. Bir konsorsiyum oluşturuldu. Biliyorsunuz orada rekabet temel norm. Rekabet oluştu. Ve Alman silahlarının kullanılmasına karar verildi. Ve Fransa sistemden ayrıldı. Ve o savunma sistemi çalışmadı. Hayata geçmedi. Yani şimdi böyle bir sistem varken, böyle bir işlemeyen durum varken bu Avrupa'dan bir savaş makinesi çıkarmaya çalışmak biraz abes oluyor. O yüzden zaten bu tehlike algıları üzerinden çok konuşuyoruz. Çünkü Polonya evet burnunun dibinde düşündüğü tehdit. Doğal olarak ona karşı savunma yapmaya çalışıyor. Yine burada bir parantez açayım. Rusya'ya karşı sınırını tahkim etmek istedi Polonya. Anladığım kadarıyla denemek için. Çünkü Polonya Başbakanı biliyorsunuz Avrupa Birliği komisyon başkanıydı yanlış hatırlamıyorsam o dönem. Avrupa Birliği'ni bilir yani neyin ne olduğunu. Dedi ki ben burayı tahkim etmek için Avrupa Birliği'nden fon istiyorum, kredi. Avrupa Birliği böyle bir silahlanma noktasına kredi veremeyeceği için normlar üzerinden davranıyor. Bunu vermedi. Kim verdi? Amerika Birleşik Devletleri verdi. Şimdi Amerika'dan aldığı parayla kendi sınırını tahkim etmiş Polonya, bir NATO üyesi, Avrupa ile birlikte hareket etme noktasında ne kadar daha ileri gidebilir?
0: Doğru.
1: O yüzden burada bu Türkiye barışın anahtarı formülü bu anlamda çok önemli. Çünkü ister NATO'nun Avrupalılaşma sürecini konuşalım. Ki ben bunu da bugün olmazsa yarın konuşacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu külfet paylaşımı sahaya yansımaya başlayınca işte komutanlıklar değişecek vesaire. Daha

0: Avrupalı bir NATO görme olasılığımız var. İster böyle olsun, ister NATO haricinde, çok ben olacağını zannetmiyorum ama bir organizasyon yapsınlar. Her halükarda kıta, Avrupa kıtası iki ülkeye muhtaç. Bir İngiltere.
1: Hemen üstüne burada.
0: Bir de Türkiye. Avrupa Birliği'ne üye olmayan iki ülke.
1: İki Avrupa'nın ucundan söz ediyoruz.
0: İki ucu, aynen öyle. Şimdi bu iki ülkenin eli sıcak olan, sistemi bilen, savunmayı, savaşı bilen bu iki ordu bir araya geldiği zaman Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili daha somut şeyler çıkıyor. Şunu hatırlayın, bu Ukrayna'nın dostları diye bir platform yapıldı, evet, biliyorsunuz. Londra'da toplantısı yapıldı. Neden Brüksel'de yapılmadı da Londra'da yapıldı? Çünkü Brüksel farkında konunun ne olduğunu ve orada yapıldı. Orada tek bir şeyin altını çizip bırakayım.
1: Sonra bırakalım.
0: Bu Ukrayna'nın dostları sürecine Türkiye'de dahil edildi. Diğer bütün devletler devlet hükümet başkanları seviyesinde katıldı. Türkiye'de Sayın Dışişleri Bakanı katıldı. Çünkü Türkiye iki şeyden imtina ediyor her şeye rağmen. Bir, Rusya-Ukrayna savaşında bir taraf görünmekten. Ukrayna'nın dostları diyerek Rusya'nın karşısında durmak istemiyor. Böyle bir politika yok. İki, eğer bir masa kurulacaksa ve burada strateji belirlenecekse, burada masanın kenarında oturmak değil, masanın başında oturan, stratejiyi geliştiren ülkelerden biri olmak istiyor. Bu da açıkça söyleniyor zaten.
1: Zaten Başkan Erdoğan'da şöyle bir ifadesi vardı. Ya menüdesinizdir.
0: Kesinlikle.
1: Ya da masadasınızdır. Masada değilseniz bilin ki menüdesinizdir ifadesiyle birlikte. Burak Hocam, sizin de yorumlarınızı almak istiyorum. NATO yeni bir konsept geliştiriyor. Bu konsept nasıl bir sürece dönüşür? Türkiye'nin buradaki rolü hep şöyle söyleniyor. Sabah saatlerinde konuklarımızla konuştuğumuzda Güneydoğu sınırı, ama artık Güneydoğu sınırında değil Türkiye. Sınır olarak orada ama merkez ülke NATO'da. Görüntü bunu gösteriyor diye katılır mısınız? NATO'nun konsepti yarın çıkacak bildirge ve ortada çıkacak yeni süreç ne kadar devam eder ve nasıl bir düşman algısı oluşturulur? Buyurun.
2: Şimdi bir, bu 3-0, 2-0, 1-0 işini NATO'nun kim çıkardı?
1: Rutte 3-0'ı söyledi. 3-0'ı söyleyince de geriye doğru gittik. Kırılma noktalarını araştırdık.
2: Şimdi bu endüstri 4-0 lafı çıktı, bir kaç sene oldu? 5-6 sene oldu herhalde, değil mi? Endüstri 4-0 lafı çıkınca eğitimciler başladı. Biz de üniversitelerde aynı numarayı yaptık. Eğitim 5-0. Öbürü çıktı, spor bilmem kaç sıfır. Tabii yani her şey işte yeni, bu popüler bir şey oldu. Bir Rutte eksikti. O da 3-0 deyince tabii doğal olarak sistem güzel bir şekilde kendi sağladım, numaralandırmaya başladı. Ben bunun 1-0, 2-0, 3-0'ına inanmıyorum. Önce onu söyleyeyim. Rutte tabii doğal olarak NATO Genel Sekreteri. Adamın işi bu. Ne yapsın yani, işini mi kötülesin? Adamı işsiz mi bırakacağız, ne yapacağız? Yani NATO'ya gerek var diyecek. Ama ben size çok net bir şey söyleyeyim. Bazı şeyler ihtiyaca binaen çıkar. Varşova Paktı neden çıktı? NATO'dan dolayı mı? Hayır. Rusya, Çekoslovakya gibi bazı ülkeler aradan kaçmasın diye bunlara müdahale etmek için bir şey buldu. NATO'ya karşı değil. Tamamen kendine müdahale etme hakkı tanımak için buldu. NATO'da çıkış sebebi Rusya'ya karşı, daha doğrusu Sovyetlere karşı birbirimizi koruyalım değil. Güzel bir sistem kuralım, malı benden alın. Üzerine dayalı bir sistemdir. Bunun için düşman aramaya gerek yok. Çünkü orada duruyor zaten. Bir de şunu unutmayacağız. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği sadece nükleer silahı olan bir ülke değildi. Bir ideoloji vardı işin başında. Yani dünya belki tarihinde ilk defa, bir daha da olur mu bilmiyorum böyle, iki ideolojinin, kapitalizmle komünizmin kavgasına şahit oldu. 90'dan önce gitti de hadi biz 90 diyelim. Bu iş bitti. Yani sizin var olma sebebiniz ortadan kalktı. Şimdi kalktı. Dedikler ki ne yapıyoruz arkadaşlar? Önce iyi huylu hegemon dönemimiz başladı. Clinton Amerikası. İyi huylu hegemon. Yani her şey çok güzel. Siz de NATO'ya gelin. Siz de gelin. Sovyetler sen de gel ya.
1: Hatta Putin'in bir açıklaması var. Gelebiliriz diye.
2: Tabii.
1: Çok çarpıcı bir açıklama. O videoyu izledim ve açıkçası şok olmuştum.
3: Yani genelde 19 artı 1 oldu.
1: Tabii
3: yani.
1: Tabii doğru.
2: NATO'nun dışında kalan ülke kalmamaya doğru gidiyordu. Gidiyordu. Bir ara. İşte Avrupa Birliği ülkeleri zaten orada olmalı da şuydu buydu. Böyle bir arayış içine girdi. 2000'lerde biraz önce de dedik bunu. Zaten 11 Eylül saldırıları bütün konsept değiştirdi. Ve ben 99'da ilk katıldığım NATO zirvesinde izleyici olarak, misafir olarak öğrenciydim. O yıldan bu yıla hiçbir NATO zirvesinin bu en önemli değil dendiğini duymadım.
1: Tamam. Tarihi olmayan NATO zirvesi
2: hiç, yok. Hiçbir, yani ben mesela hiçbir dönem bir NATO Genel Sekreterinin arkadaşlar boş verin pek ilgilenmeyin bu NATO zirvesiyle, bu çok tarihi değil.

0: bunların da hakkını yememek lazım. Çok kolay iş değil bu yapılan. Yani Türkiye bu işlerde güzel. Biz bu işlerde hizmet sektöründe zaten iyiyiz ama yani dünyanın en önemli savunma örgütüne ev sahipliği yapıyorsunuz. Çıtır çıtır giden bir süreç var. Herkesin eline sağlık. Herkes. Yani çok emekçiler var bu süreçlerde emeği geçen. Ama neticede şunu söylemek istiyorum. NATO kendine bu ittifakı, bu dostluğu, bu kulübü bozmadan hep bir şey arıyor. Şimdi ne aradığı sorusunun iki tane net cevabı var. Bir, bu soruyu sordum birçok kez. Bana tamamıyla tersini söyleyenler oldu. Size de sorayım. Yarın Orta Doğu'dan bir Arap ülkesi, çok petrolü olan bir ülke. Ya da Arap olmayan, Müslüman olmayan küçük ama Amerika ile çok iyi ilişkileri olan başka bir ülke. Kuzey Afrika'dan Batı ile ilişkileri olan bir ülke birden Türkiye'ye saldırdı. Hani başkaları alınmasın diye bizim adımızı veriyorum. Tamam. Açık ve net soru şu. Ya bizi bırak İtalya'ya saldırsın. Olmaz böyle bir şey de. Oldu diyelim. NATO ülkeleri yarın savunmaya geçip o ülkeden hesap sorar mı? Sorun net. Bu soruyu sorduğum bazı arkadaşlarım diyor ki tabii ki. NATO el birliğiyle o ülkeyi perişan eder. Ben edeceğini düşünmüyorum.
1: Bir soru da ben ekleyebilir miyim hocam? Özellikle NATO 2.0'da terör tehdidi, terörle mücadele noktası vardı. Meslek hayatımızın başıydı. 90'ların sonunda Üst Falabarda elbette görevdeydi. Terörün Türkiye'nin canını en çok yaktığı dönemlerdeydi. Terörle mücadelede biz de NATO'nun Güneydoğu sınırı olmamıza rağmen herhangi bir desteğini görmediğimiz gibi müttefiklerimizin terör örgütüne yönelik desteklerine de şahit olmuştuk. Bunun olmayacağını ben bu soruyla cevap olarak vermiş olayım. Anladığım kadarıyla.
0: Şimdi bir buydu soru.
2: Saldırdıkları da önemli.
0: İki, APO yakalandı. İfadelerinde tek tek kamplar, PKK'nın kamplarını açıkladı. Aa, kamplar nerede çıktı? Bizim müttefiklerin hep oralarda. NATO müttefikleri. İkinci sorum şu. Buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı. Bir hafta oldu olmadı. Dedi ki Teksas'tan, değil mi, doğru hatırlıyorum, Ankara'ya kadar amasız fakatsız ittifak. Çok doğru bir laf. Güzel bir laf. Şimdi ben de şunu soruyorum. Teksas'tan Ankara'ya kadar, yani işin bir ucundan öbür ucuna kadar. Bütün ülkelerin liderlerini toplasak ve desek ki NATO'nun tehdidi kim? Biraz önce de söyledim. Herkesten olmasa da en az 4-5 farklı cevap çıkar. Şimdi demek ki düşman belli değil.
3: O yüzden karar vermek.
0: Hep beraber, hepimiz birimiz için, birimiz hepimiz için işi tutmuyor. O da işte tutmamış da.
2: Bir defa tutdu.
0: Ya ne zaman diyeceksin?
4: Terörle.
2: 11
0: Eylül. 11 Eylül'de de şunu anladık. Johnson mektubunun ne olduğunu anladık. Hayır, yani şöyle, diyor ki Amerika bana olursa ittifak.
1: Tabii, hepimiz benim için.
0: Ben bakacağım.
3: Ben durum, kendim
0: için. Ben durum, o bakacağım diyor. Şimdi bu hep böyleydi. Ha, yeni bir şey değil bu. Şu, neticede gelinen nokta şu. NATO'nun içinde olmak çok faydalı bir şeydir. Tamam. Neden? Sizi dışarıya karşı değil, içeriye karşı korur. Evet, çok samimiyim. Sizi dışarıya değil, içeridekilere karşı korur. Bir. Ama kimse de NATO'da büyük bir böyle destek, Türkiye hiç merak etme, yanındayız falan hiçbir şey de beklemezsin. Çıkılır mı NATO'dan? Hayır, çıkılmaz. İçinde durulur. Çok güzel organizasyonlara katılır. Bunlar gerçekten faydalıdır, iyidir. Ama büyük şey beklemeyeceksin. Bu kadar nettir, basittir. Peki 3-0, 4-0 da olur. İleride 5 de denir. Yeni trend neyse onun da adı konur. Bundan sonra muhtemelen 10 sene sonra bu liderlerin hepsi, çünkü bir jenerasyon gidiyor artık yaş itibariyle.
1: Gösterelim liderleri de hemen.
0: Gittikten işte sonra muhtemelen bu da 15 sene falandan bahsediyoruz. Bir bakacaksınız, bu toplantı en önemli NATO toplantısı olmuş olacak 15 sene sonra. Kısaca tehditler sabit kalsa, Rusya gibi bir 60 yıl dayansa, komünizm gibi bir 60 yıl dayansa, bir devam edeceğiz 60 sene. Ama her 3-4 senede bir değişen dünya, ama en önemlisi şunu unutmayın. Artık dünya tek bir ağızdan, tek bir yerden konuşmuyor. Avrupa'nın içinde 50 tane farklı bir ülkede fraksiyon var. Avrupa ordusu kuracağım diyorsunuz. Bir yandan NATO işlerken ona parayı ayırıcı. Avrupa ordusu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şöyle bir şey Avrupa ordusu. Beyefendi bir ülke, ben bir ülke, ülke, ülke. Hangimiz tank üreteceğiz? Belki ikimiz de üretiyoruz şu an. Hangimiz feragat edeceğiz de ben tankı, siz topu.

0: o tüfeği üretecek.
1: Müşterek üretim, müşterek bakım.
0: Şimdi kusura bakmayın da ben size niye güveneyim üstad? Ayrı tarihimiz olan, belki o tarih içinde 100 kere savaştığım komşum da olsa bir ülke var orada. Şimdi Amerika öyle değil. Amerika bir devlet. Türkiye bir devlet. Var böyle.
2: Bir de rekabet normu var Avrupa'da.
0: Şimdi buna nasıl yapacaksın o işi? Buna nasıl güveneceksin? O yüzden uzun lafın kısası, dünyanın evrildiği yerde ne zaman yeni bir NATO adı aynı kalsa bile oluşur biliyor musun? Ben Rusya'nın NATO'ya tehdit olduğu kanaatinde de değilim. Hatta birçok Avrupa ülkesi bitse de barışsak da şu benzin ucuzlasa, doğalgaz ucuzlasa dua ediyor herkes. Rusya da öbür tarafta. Yani Ukrayna'ya da tamam abi sus artık diyenler var. Ne zaman bakın değişim olacak biliyor musunuz? Ne zaman ki Çin ekonomik, şu an ekonomik bir güç. Siyasi güç daha değil. O normda değil. Bunu nasıl anlarsınız? Şimdi ben üniversitedeyim. İşim üniversitede. Ekmeğimi üniversiteden yiyorum. E tabii üniversiteleri takip ediyorum. Bundan 10 sene önce hiçbir Çin ya da Uzak Doğu Üniversitesi dünya sıralamasında yoktu.
3: İlk 500'de o kadar çok üniversitesi var ki şimdi. Öyle değil mi hocam?
0: İlk 10'da. Ona girmeye başladılar. Ha şimdi duracağım.
1: Buna bir şey ekleyeyim. Paradigma değiştirip bir sürü bölümleri de kapattı. Dünyada hiçbir şekilde uygulaması olmayan şeyler deniyor.
0: Yani değişik oluyor iş.
4: Bir cümle ben ekleyeyim.
3: Buyurun.
4: Arge'ye ayrılan payda ilk defa Amerika Üniversitesi'nde bu sene Çin Üniversitesi geçti.
0: Geçer. Bu olurken Amerika'da da bir lafı, Amerika'nın en büyük özelliği özgürlüğüydü. Amerika'nın en muazzam şeyi özgürlük meselesi de bu 60'lardan sonra. Yani tam anlamıyla siyah beyaz ayrımının bitmesiyle birlikte 62.000 arası müthişti Amerika hikayesi. Şimdi siz Filistin'de insanlar ölüyor dediğiniz için üniversite rektörlerini görevden alır bir duruma geldiniz. Amerika bambaşka bir yere evrilirken Çin bir yere gidiyor. Şimdi bizim ömrümüz için, insan ömrü için bu gelişmeler uzun. Ama ülke ömürleri için böyle şipşak 5 dakika. Hani biz görürüz görmeyiz ama bir ülke evrimi o kadar hızlı olmaya başladı ki biraz önce bahsettiğim ekonomik ya da sosyal durumu ne zamanki Çin'in siyasi bir ihtirasa dönüşür ki bu illaki olur. Olmama güdüsü yok. O coğrafyada, o büyümede, o marjda bu buraya gider. O zaman yanında askeri olarak ihtiras da getirir. Bunlar birleştiği zaman biz burada olur muyuz olmaz mıyız onu bilemem. Sanmıyorum. Ama o gün geldiğinde işte o zaman NATO'ya hiç 3-0 5-0 aramanıza gerek kalmaz. Dersiniz ki aa bak yeni NATO geldi. Hatta önüne NATO'nun bir de Pasifik koyalım falan diye başka bir şey daha peki bulursunuz olur biter.
3: Peki. Üsfalabar da bu başlıklara dair yorumlarınızı alacağım elbette ama ilk bölümde Kaan'ı çok konuşmuştuk. Kaan'ın motorlarında çok konuşmuştuk. Artık bu kassayla birlikte biraz ete kemiğe bürününce Kaan nedir, süreci nasıl değiştirir? Buna dair de daha önce defalarca yayın yapmış gazeteciler olarak sizin yorumlarınızı merak eden izleyicilerimiz var. Sizi yanıma almak isterim.
1: Ben önce hocamla...
3: Ben onu alayım sonrasında Kaan'ı konuşalım ve onunla ben, tamamlayalım.
1: Bazı konular birbiriyle örtüşüyor.
3: Buyurun.
1: Tekrar etmeyeyim ama hocamın söylediği gibi yani Cumhuriyeti Devleti'nin bekasını salt NATO'dan bekliyor olmak, örneğin işte Kuzey Makedonya gibi ya da Arnavutluk gibi Yunanistan saldırırsa, Yunanistan da bir NATO üyesi ülke ama yani kendisini daha emniyetli ya da Baltık ülkeleri gibi diyeyim, eski Varşova düzeninde Sovyetler Birliği'den oldukça muzdarip olmuş ve kendisini canhıraş bir şekilde NATO'nun şemsiyesinin altına atmış ülkeler var. Gerçi hoş bizde Molotov sağda solda gezerken Sovyet Dışişleri Bakanı Ardahan'ı istiyoruz, Kars'ı istiyoruz falan deyince 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Demokrat Parti iktidarı değiştirmeden önce NATO başvurusunu yaptı.
3: Doğru.
1: 52'de de Türkiye'ye girdi. Ama şunu gördük biz zaman içinde. Ben bugün bunu bir uluslararası medya platformunda da söyledim. Türk insanı NATO'nun içinde kalmanın ne anlama geldiğini iyi bilir. Ama Türk insanı kendi göbeğini kesecek olanın kendisi olduğunu da bilir. Suriye'de olduğu gibi, Kıbrıs'ta olduğu gibi, Dağlık Karabağ'da, çünkü onlar da neticede Türk insanıdır. Azerbaycan Türklüğü için söylüyorum. Kendi göbeklerini kendisi...
3: Milli mücadelede de...
1: Tabii. Kendi göbeğini kendinin kesmesinin dışında bir şeyin bizim için çok anlamı yok. Ama NATO dünyanın en büyük savunma paktı olarak içinden çıkalım da İsrail

0: ilgili alan açalım, Güney Kıbrıs Rum yönetimine alan açalım, tehdit birken bire ikiye çıkartalım falan da demiyorum yani. Şimdi o yüzden hocamın söylediklerine katılıyorum ama gelelim 5. nesil savaş uçakları.
1: Şimdi evet. Çok merak ediliyor çünkü katsayı hep F-35'ler üzerinden konuştuk. F-35'le bağlantılı olarak Kaan'ın motorları üzerinden konuştuk. Şimdi F-35, Başkan Erdoğan'ın 5 tane F-35 sözü var. Evet. Amerikan Başkanı'nın sözü vardı. F-35 ile ilgili Amerikan Başkanı'nda neden olmasın ki? Buyurun. Neden olmasın ki sözü vardı. Şimdi F-35'ler bir boyutu. Eurofighter ile ilgili süreci defalarca konuştuk. İhtiyaçları var. F-16 modernizasyonu var. Bir de Kaan'ı yapıyoruz. Evet. Ya bunlar fazla mı? Eksik mi? Nerede? Ne devreye girecek? Ne zaman hangi başlıklarla olacak?
2: Çok güzel bir soru.
1: Bunu bir tanımlayalım.
0: Şimdi
1: anlatalım.
0: Biz artık yani medyada o kadar soğuk savaşın denklemleri içerisinde konuyu ele almaya başladık ki. Şimdi bu F-35 lobisinin konuşan ağızları var Türkiye'de. Yani F-35'iniz diyor yoksa en iyi ikinci olmak diyor sorununuzu çözmüyor diyor. Direkt diyor sizin hava kuvvetlerinizi imha ederler falan. Yani ben böyle bir yorumu nasıl yapabilirler? Bu yorumu yapanların hala belli başlı yerlerde muteber kabul edilmesi nasıl olabilir anlamış değilim. Var elinizde F-35 değil mi? Hadi git Tahran'da yönetimi devir. Hadi buyur var Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yüzlerce var. İsrail'de var. Hadi git işte orada Tahran yönetimi duruyor. Zenginleştirilmiş uranyum da orada duruyor. F-35'inde var. Bitti yani. İran'ın da hiçbir şeyi yok aslında. Neyi var? Kamikaze drone'u ve balistik füzesi var. Ne hava gücü var, ne deniz gücü var. Hiçbir şeyi yok. Buna rağmen demir kubbeyi kevgire döndürdü. Şimdi savaşın kendi içerisinde çok klişe bir şey bu da. Naturası, doğası değişiyor diyoruz ya. Hakikaten değişiyor kardeşim. Yani bir güvenlik bürokrasisindeki çok üst düzey bir isme bir sual ettiğimde şunu söyledi. Yeni konseptte birçok şey var ama dedi. En önemlilerinden birisi gömülmeyeni gömerler. Artık her şey gömülü bir vaziyette şey yapılıyor. Nüfuz edemediniz falan. Şimdi şuraya getireceğim lafı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hava unsurları içerisinde geliştirdiği en önemli projedir Kaan. İnsanlı sistemlerde. Ama şunu söyleyeyim. Elbette beşeri sermaye, Kaan'ın geliştirilmesi çok önemli olacak. Türkiye'nin önümüzdeki 20 yılına damgasını vuracak. Ama şu, çok iddialı olarak söylüyorum. 6. nesil, 6,5. nesil asla insanlı olmayacak. Hatta 6. nesil iki türlü de kullanılabilen uçak diyorlar. Yani insanlı insansız. Ama 6,5-7 artık insansız olacak. Farklı noktaya gitti. Bak hiç kimsenin dikkatini çekmeyen bir şey söylüyorum. Şurada şöyle bir manzara var. Ben apayrı bir şey söyleyeceğim size. Geçtiğimiz günlerde Leonardo'nun bir insanlı uçağı Kızıl Elma ile beraber ortak uçuş gerçekleşti. Doğru. Bu ne biliyor musun? Dünyada önümüzdeki süreçte hava muharebelerinin oturacağı konsept. Ya biz davul çalar gibi F-35'te. Ben F-35'e kötü bir uçak demiyorum. Ama yapıyorsun işte zaten. Eurofighter'ı da alıyorsun. Sayın Cumhurbaşkanı'nın o yüzden ağzından çıkan rakama dikkat edin. 5 adet söz aldı. Bu ne demek biliyor musun? Eskiden olduğu gibi 100 tane F-35 istemiyoruz biz. Ne yapacağım ben? 100 tane F-35 arkasından belki 50 tane daha bir parti alırım falan. O zaman Kaan'ı iptal edersin. Bizim için asla hedefinden saçmayacağımız bir hedef var. Kaan'ın geliştirilmesi. Kaan'ı geliştirirken de TF-35.000'le Kaan aynı anda eşgüdüm gitmedi.
1: TF-35.000 geliştirdiğimiz motor.
0: Motor. Yani Kaan'ı uçuracak motor ile Kaan eşgüdüm gitmedi. Neden gitmedi? Bu işin doğasında bu var. Şimdi motor çok önemli ama senin yazılımını yapman, görev bilgisayarını koyman, uçağı uçurman, dizaynını kendin yapman ve uçağı 2023 yılında uçarken herkese göstermen ve o uçağın yazılım kodları ve görev bilgisayarı senin tarafından yapıldığı için üretmiş olduğun havadan havaya füzeleri atabilmen, havadan karaya füzeleri atabilmen çok kıymetli. Aldın F-35'i. Bak buradan bir beyin fırtınası yapalım. Aldık F-35'i. Biz aynı zamanda AESA Murat radarı yaptık değil mi?
1: Evet.
0: Takabilecek misin F-35'ine? Takamayacaksın. E canım zaten var onun radarı. Ha var da friend or foe yani dost düşman ayrımı ile ilgili konularda ne olduğu konusu muamma. Kill switch konusu, The Telegraph'a konu oluyor, İspanya Savunma Bakanlığı'na konu oluyor, İngiltere Savunma Bakanlığı'nda konu oluyor.

0: P35 lobisine bunu anlattığımızda, ya diyor, ekrana çıkmışlar efsane anlatıyorlar. Ya kardeşim, okumanız yazmanız yok mu? Biz öyle kolay kolay demonize edebileceğiniz adamlar değiliz. Dünya gündemini bu konuyla ilgili dergi çıkartıyoruz. Satırına kadar takip ediyoruz yani. Savunma Bakanlıkları diyor ki, yani kardeşim bunda kill switch var. Yani seni istemediği zaman yer ile olan bağlantını bile kesebilir.
1: De, uçakların kalkmaması...
0: Şifre konusu ayrı bir şey de.
1: Öyle bir başlık yani, var dedim.
0: Bak, program direktörü var, Kor General. Yayınladım ben bunu sosyal medya mecramda. Amerikan Kongresi'nde hesap soruyorlar. Program direktörü Havacı Kor General'e. Siz P-35'leri Amerika dışındaki ülkelere sattığınızda, kendimize yönelik güvenlik almak istediğimizde gerekli düzenlemeyi yaptınız mı diyor. Bak, yayınladım diyorum bunu. Diyor ki efendim, o konuyla ilgili diyor tedbirlerimizi aldık. Ne demek istiyor bu? Lafın tamamı sapa söylenir ya. Yani Amerika'nın dışındaki ülkelerde P-35'lerin kontrol edilebilmesi açısından bir takım tedbirler alındı. Ha, bu hiçbir şey yaramaz, hiçbir şey yapmaz demiyorum ben. Ama mesela hava hava füzesi, Amerika Birleşik Devletleri'nden 1000 tane aldınız. Tamam, çok büyük rakam. 1000 tane almazsa 500 tane aldınız. Bir savaşa girdiniz. P-35'ten düşman uçağına attığınız hava hava füzeleri bitti. Amerika da dedi ki, sakın sen o güneydeki ülkeyle dedi savaşma F-35'leri kullanıp, tamam mı? Benim de 500 tane mühimmatım bitti. Amerikan Kongresi'ne döndüm. Ben F-35'lerimle güneydeki saldırgan ülkeyle mücadele edebilmek için bir 500 tane daha istiyorum. Ya burada 5 kişiyiz ya. Amerika, İsrail'e karşı F-35'i kullanmamız için zurnanın zırt dediği yerde bize 500 tane ilave hava hava füzesi satar mı? Ya kardeşim, yaşadık, kaç defa yaşayacağız yani? Kaç defa eşekten düşeceğiz ki tecrübe olsun? O yüzden şunu söylüyorum. F-35 kötü bir uçak değil. Alalım mı? Evet, siyasi stratejik karardır bunlar. İlla senin birebir ihtiyacını karşılamasıyla alakası yok. Mesela S-400 öyledir. 15 Temmuz ihaneti sonrasında semalarımızda hainlerin belirebilmesi ihtimaline karşı verilmiş siyasi stratejik bir karardır. Tamam. Bunu kullanıyor muyuz? Ne yapalım abi? Hava yolu şirketini mi düşürelim? Tamam. Yarın gerekirse üçüncü bir ülkeye de gider. Görevini ifa eder. 7 sene, 8 sene, 10 sene. Sonra tutarsınız bunu. Örnek olsun diye Somali'ye Rusya'nın da rızası, çünkü bunlar end user certificate'li, verip P-35 alabilirsiniz. Bunların hepsi ayrı bir şey. Ama bizim Kaan üretimimiz hedefini hiç şaşırmamalı. Şimdi, ve şaşırmayacak. Şöyle bir cümle daha söyleyeceğim.
1: Buyurun buyurun.
0: 2026 yılında, bu yılın sonu gelmeden, yani ben savunma sanayisiyle içli dışlı bir adam olduğum için söylüyorum, prototipleri uçan dizayn olandı. Dizayn amacıyla üretilmiş olan prototip sayılmaz. Prototipleri birden fazla 2026 yılında, 2027 yılında birçok uçuş yaptığını göreceğiz. Tıpkı Hürjet gibi. İşte şimdi o esnada da 80 tane motor gelirse, ki 40 tane Kaan üretilebilir bununla. 40 üretmez, bir kısmını yedek motor olarak kullanırlar. Diyelim ki 30 tane, hemen hemen 3 filoluk bir uçak gücü, çok kıymetli. Bir de sen 4,5 nesil olarak ne alıyorsun? 4,5 nesil olarak Eurofighter alıyorsun. Bir de şimdi Trump diyor ki, ya kardeşim, adama F-16'yı vermişsiniz, modernizasyon için kitini vermem, bakımının için malzemesini satmam olur mu diyor. F-16'larınızı siz özgür projesi kapsamında ABD'den alabileceğiniz kitlerle de 4,5 nesle getirdiğinizde olay farklı bir noktaya gidecek. Çünkü şu saymış olduğum sistem sadece bize bir 5-6 yıl için lazım. Neden? Hayır, o insansız sistemlerle beraber uçacaklar. Kızıl Elma seri üretime geçti.
1: Bu Kaan bugün burada bir ana platform olacak o zaman.
0: Tabii ki Kaan etrafında, örnek olsun, rakamları afaki veriyorum. 10 tane Kızıl Elma. Kızıl Elmaların hepsinde hava hava radarı var. Düşman uçaklarını 200-300 kilometreden görüyor. Kızıl Elmalara takılmış havadan havaya atılabilecek füzeler var ve 10 tane uçuyor. Ve onun görevinde daha stratejik derinliklere gidebilecek 5 tane Anka 3 var. 20 tane de Akıncı TİHA var. Şöyle bir bulut şeklinde, o uzay savaşları filminde olduğu gibi bir filo şeklinde uçan ve insanlı bir sistem tarafından da kontrol edilen bir muharebe konseptine gidiyoruz. Şimdi bunu Kaan'la da yapabilirsin, F-16'yla da yapabilirsin, Hürjet'le bile yapabileceğin bir olay bu. Dolayısıyla bizim fokuslanmamız gereken yer motorlardır, Kaan'dır, Kızıl Elma'dır, Anka 3'tür, insansız sistemlerdir. Bu hava ile ilgili söylediğim hususlar ve bunların kullandığı akıllı mühimmatlar. İran Savaşı'nda bunların hiçbirisini görmedik biz. Rahatlı İsrail. Ama Türkiye ile savaşan hangi ülke olursa olsun, örneğin İHA 500 Extended Range dediğimiz havadan atılan balistik füzeyle tanışacak kardeşim. İran'da tanışmadınız siz. Havadan atılan balistik füze, Air Launch Ballistic Missile diye geçiyor bizim o İHA 230 ve 500'ler. Ya da Türkiye'nin ürettiği balistik füzelerle tanışacaksın. Türk donanmasının içerisine seri üretim şeklinde verilen milli gemilerimizle, Piri Reis, Hızır Reis gibi küçük çok etkin denizaltılarımızla tanışacaksın. Bunu görüyor insanlar. Bunu gördüğü için konuyu biz habire F-35 üzerinden tartışıyoruz. F-35 iyi bir uçaktır. Bizim için verilirse elbette 1 kilo, 2 kilo elbette önemlidir. Siyasi stratejik karardır. Ama bizim için esas Kaan'ın uçurulması ve bu yeni konsepte göre Türk Hava Kuvvetleri'nin dizayn edilmesi, eğitimlerini, doktrinlerini bununla ilgili yapmasıdır. Son bir cümle. Buyur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Silahlı Kuvvetleri dünya havacılık tarihi açısından, dünya denizcilik tarihi açısından konseptler ortaya koyuyor dersem mübalağa etmiş olmam.
2: Peki. Bu arada çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim. Merak ettiğimiz konuya açıklık getirdiniz. Yavaş yavaş da noktalayacağız. Son bölüme girdik. Hocam yarın nasıl bir tablo bekliyorsunuz? Bununla yarına dair bir fotoğrafla ya da beklentiyle noktayı koyalım. İlginç görüntüler de ortaya çıkıyor. Örneğin Mehter takımı karşıladı bugün liderleri ve Miçotakis girerken Ceddin Deden çaldığı bir mesajdı Miçotakis'e. Böyle küçük küçük mesajların verileceği, ikili görüşmelerin yapılacağı, zirve olacak. En dikkat çekici buluşma ne olabilir? Yarın onlarca buluşma, evet, hatta evet, küçük küçük zirve olacak, ayaküstü sohbetler de olacak. Yarına dair küçük fotoğraflarla yorumlarınızı bitirelim, buyurun.
3: Bir kere Yunanistan'a yapılan evet bir hareket, bir Türkiye açısından bir hoşluk.
2: Zaten şöyle Miçotakis de gelirken gülümsedi. Gülümsüyor. Onu duyunca muhtemelen o marşı biliyor.
3: Biliyor çok
2: hatırlıyor.
3: Büyük ihtimalle.
4: Birileri de biliyordu. Ama tabii şöyle.
0: Hayır bir dakika. Şöyle Yunanlıların kendi İstiklal marşlarında dahi Türkleri istihza eden, alay eden, aşağılayan, hakaret eden sayısız şey var. Bizim marşlarımızın hiçbirinde Yunan'la alakalı Ceddin Deden, Nesrin Baban, hep kahraman Türk milleti. Bırakın da bunu da söyleyeyim ya.
3: Yani burada tam da geleceğim yer orası.
0: Estağfurullah. Hakkını yani, helal et.
3: Estağfurullah. Yani söyleyeceğim şey şu. Yunanistan Türkiye'nin özellikle artık mevcut şartlarda Türk dış politikasına, savunma politikasına bir ana konu değil. Yani burada Yunanistan Türkiye'yi evet bir ana konu olarak belirliyor, bunun üzerinden adımlar atmaya çalışıyor milli olarak AB üzerinden vesaire, ama Türkiye bölge üzerinden değerlendiriyor, Avrupa üzerinden değerlendiriyor vesaire. Yani Yunanistan'da bu karşı taraf kabarmadığı sürece, üçüncü tarafların tabiri caizse gazıyla kabarmadığı sürece konu bu şekilde gidecek. Yarınki konu ben açıkçası, şimdi herkes Trump'ı takip edecek doğal olarak. Ve özellikle en böyle krizli, dikkat çekilecek nokta bu gerilim yaşadığı liderlerle yan yana geldiği anlar, herkes kilitlenecek. Nasıl davranıyor, ne diyor vesaire diye. Şimdi burada mesela İngiltere Başbakanı, evet bir hükmü kalmadı. Başbakanlık koltuğunu
2: temsilen evet, burada. Evet.
3: Yani İngiltere koltuğu boş kalmasın diye geliyor aslında. Ama onunla bile konuşacağı şeyler olduğu kanaatindeyim. İtalya, İspanya, şimdi İspanya ile karşı karşıya gelmesi belki de en
2: Pedro Sanchez
3: en dikkat çeken konu olacak. Çünkü İtalya ile konu işte daha baktığınızda iç politik mesajlar veriyor.
2: İç politika da değil, benimle fotoğraf çektirmek istedi, ben çektirmek istemedim, sen çektirmek istedin gibi böyle biraz karşılıklı atışmalar
3: var. Trump'ın egosu. Meloni de sonuçta kadın ve genç bir lider olarak bunun altında kalmak istemedi. Çünkü yani biliyoruz bunun çarpan etkisi olur iç siyasette. Sonuçta konumlandığı yerde, siyaseten kendi konumlandığı yerde.
2: Doğru, yürüyemedi ilgiden ve destekten.
3: Yani o yüzden buna cevap ver. Yani o yüzden bunlar bir şekilde gülüp geçirebilecek şeyler. Ama Sanchez'de yan yana geldiğinde konuşacakları çok daha derin bir konu var.
2: Peki.
3: O yüzden onu takip etmek gerek.
2: Hocam son iki dakikam. Hocam Sanchez dedi, ben de Macron diyorum. Macron yine gözlüklerle burada. İzleyicilerimiz belki merak ediyordur. Bir göz sorunu var. O yüzden geliyor.

0: Ama eşi de yanında ve eşi çok sertti. Özellikle bugün yürürken yüzü asıktı açıkçası. Nasıl asık olmasın? Çok ağır ifadeler kullanmıştı Trump. Buyurun hocam.
1: İkili temasların doğru magazinsel boyutu var, siyasi boyutu var ve dikkat çekici boyutu var. Bununla beraber eğer NATO tehdit algısını ortaklaştırmayı başaramazsa, Trump diğer üye devletleri ikna edemezse ve ortak güvenlik konsepti bağlamında Rusya ile Çin'in tanımlamasını doğru şekilde kurgulayamazsa, Lahey'de alınmış bütçesel bazlı külfet dengesi yönetimi başarıya ulaşamaz. Ben bunu başaramayacağı kanaatindeyim. Bunu başarmasına NATO ülkelerinin ihtiyacı da olmadığı kanaatindeyim. NATO teknik olarak Macron az zamanda doğru söylüyor. Beyin ölümü gerçekleşmiştir cümlesi oldukça yerindeydi. Doğruydu. Bunu ispat etmekte zorlandı ama. Şimdi Pleven planından bu yana 70 yıldır Fransa Avrupa'nın kendi ordusu olması lazım diyor.
0: Doğru.
1: Her girişiminde sekteye uğradı. Akamete uğradı. Başaramadı. NATO'nun 60 bin kişilik bir mobil ordu kurma yeteneğinin dahi olmadığı görüldü. Hatta Batı Avrupa Birliği diye ayrı bir uluslararası
0: örgüt vardı. Son bir dakika hocam.
1: Savunma paktı vardı. O savunma paktını ordu kuralım diye Avrupa Birliği'nin içine aldılar, erittiler. Batı Avrupa Birliği de ortadan kalktı. Bu bağlamda ben de katılıyorum. Avrupa kendi güvenlik mimarisini inşa etme noktasına gitmek zorunda. Ve bunu yaparken de Türkiye'den bağımsız bir hareket kabiliyetin olmadığını, aksiyon alacaksa bunu beraber yapacağımızı kabul edecek. Belki NATO'dan bağımsız bir tane artısı olur son cümlem. Eğer savunma ve güvenlikte AGSK ve AGSP dediler ona, kimlik ve politika ortaklaşırsak yarın Türkiye için siyasi ve diplomatik bağlamda AB üyeliği açısından da güçlü bir adım olabilir.
0: Peki.
1: Umarım Avrupalılar irrasyonel davranmaktan vazgeçer.
0: Peki hocam, tarihi bir yayın gerçekleştirdik. Çok teşekkür ederiz. Basın merkezi kapanıyor artık. 24'te yani 00'da kapanmış olacak. Biz kapatacağız. Biz açmıştık tekrar. Çok uzun bir yayındı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımın emeklerini bir kez daha kutluyoruz. Çok teşekkür ederim hepsine. Sağ olsunlar, var olsun. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu geç saatte bu tarihi yayında bize eşlik ettiniz. Noktayı koyacağız. Tolga hocam teşekkürler. Levent hocam teşekkürler. Burak hocam, Yusuf Alabar'da çok teşekkür ediyoruz. Yarın yine buradayız. Görüşeceğiz. Zirveyi takip edeceğiz. Biz özel yayınımızı gerçekleştirdik, noktayı koyuyoruz ama başlıkları paylaşmayı sürdüreceğiz. Lütfen ayrılmayın. İyi geceler dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılalım.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yemeklerin vazgeçilmezi bitkisel yağlar ve balık yağları. Hepsi sofralarımıza gelmeden önce fabrikalarda yüksek ısıda rafine ediliyor. Ancak madalyonun bir de görünmeyen yüzü var. 200 dereceyi aşan o yüksek sıcaklıklar yağların içindeki maddeleri doğrudan genlere zarar vermese de vücutta kanser hücrelerini tetikliyor. Üstelik böbrekleri ve erkek üreme sağlığını da doğrudan tehdit ediyor. İşte bu küresel gıda tehlikesine karşı Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti ve resmi bir uygulama kılavuzu yayınladı. Yeni dönemde hem tarladaki tarımsal uygulamalarda hem de fabrikadaki rafinasyon sürecinde çok sıkı önlemler alınacak. Güvenli gıda üretimi artık fidan dikim aşamasındayken başlıyor. Yeni kılavuza göre çiftçiler artık her ağacı bahçesine dikemeyecek. Yeni yatırımlarda yağ kalitesini bozan enzimleri düşük bitki çeşitleri tercih edilecek. Sadece bu kadar da değil, gübre ve su kullanımında da radikal bir değişikliğe gidiliyor. Üreticiler klor içeren gübre, pestisit ve sulama suyunu artık en alt seviyede tutmak zorunda. Çünkü klor yağda istenmeyen kimyasalları tetikliyor. Ve hasat zamanı. Meyvelerin tam vaktinde toplanması şart. Zedelenmiş, hasar görmüş ya da dalında fazla olgunlaşmış meyveler fabrikaya sokulmayacak. Özellikle zeytin üreticileri için kırmızı çizgi çekildi. Zeytinler kesinlikle toprağa değmeyecek, elle ya da makineyle havada yakalanıp hızla fabrikaya taşınacak. Kılavuzun ikinci ayağı ise doğrudan yağ fabrikalarını hedef alıyor. Türk Gıda Kodeksinin belirlediği maksimum limitlerin dışındaki hiçbir yağ

0: piyasaya sürülemeyecek. En büyük hassasiyet ise bebek mamalarında. Bebek formüllerinde bu limitlere tavizsiz uyulacak. Fabrikalarda yağlar yüksek ısı yerine düşük termal yükle rafine edilecek. Kılavuz, pastane ve fabrika fırınlarındaki pişirme sıcaklığına da standart getiriyor. Zararlı maddelerin oluşmasını engellemek için bisküviler mümkün olan en düşük sıcaklıkta pişirilecek. Fırın içi hava sirkülasyonu homojen, yani her yerde eşit olacak. Böylece ürünlerin bir köşesinin yanması ya da bölgesel olarak fazla ısıya maruz kalması önlenecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerin desteğini talep ediyoruz.
0: İnşaat çalışmasında göçük meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarılırken inşaat çalışanları gazetecilere saldırdı. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyordu. O sırada bitişikteki 5 katlı binanın merdiven kısmında göçük meydana geldi.
2: Sabah uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık. 2-3 saattir çalışma yapılıyor.
0: Bina sakinleri dışarı çıkmadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Hatta bir bina sakini sarkıttığı sepette sokaktaki bir kişiden ekmek almasını istedi.
2: İtfaiye ekipleri acil iş olanları çıkardı. Diğerleri şu an içeride bekliyor.
3: Giriş merdiven, binaya giriş merdiven.
2: Giriş ve çıkış şu an yapılmıyor.
0: Göçüye neden olan inşaatın çalışanları ise görüntü alan gazetecilere saldırdı.
4: Çekil lan! Kamera karışan ben, çekil lan!
5: Abi, dokunma.
4: Sana ne ya? İşimi yapıyor.
0: Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yaptı.

0: Haberin merkezini Ankara'ya taşıdık. Başkentte dünyanın gözünün çevrili olduğu noktadayız. 36. NATO Liderler Zirvesi bugün gerçekleşecek. Öncesinde ise tabii ki dün ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Erdoğan arasındaki o tarihi görüşme, tarihi mesajlar, bir yandan da NATO Liderler Zirvesi kapsamında liderler için verilen o yemek ve o yemek sırasında verilen fotoğraf kareleri. Konuşacağımız çok fazla başlık var. Gece Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca hem Türkiye hem de dünyanın konuştuğu o başlıkları değerlendireceğiz. Çok değerli yayın konuklarımızla birlikte. Profesör Doktor Hamit Emrah Berişi hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz SETA araştırmacısı Doktor Hüseyin Arslan. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hayırlı yayınlar
0: diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Bir başka değerli yayın konuğumuz Doçent Doktor Hüseyin Mercan. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk Gökhan Bey. İyi geceler, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederim ve bir başka değerli yayın konuğumuz Oral Hocam, siz de hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Çok teşekkür ederiz. Dediğim gibi tarihi bir gündü ama bugün daha yeni bir güne başlayacağız. Bugün NATO'yu konuşacağız ama isterseniz öncelikle dünkü o kareler, yani ABD Başkanı Donald Trump'ın Başkan Erdoğan tarafından havalimanından karşılandığı andan külliyedeki o basın toplantısına, liderlerin bir araya kadar geldiği o atmosfere kadar isterseniz başlayalım. Oral Hocam, ilk olarak sizinle başlamak istiyorum. Bugüne ilişkin bir manşet atsak, bugüne ilişkin bir yazının manşetini koysak ne söyleriz?
4: Yani direkt manşet atabilir miyim bilmiyorum da liderler diplomasi bağlamında ders kitaplarına konacak tarzda bir durum aslında söz konusuydu. Yani hususen Trump'ın basın açıklamasında, Cumhurbaşkanımızla birlikte yaptığı basın açıklamasında söylediği dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yani özellikle o kişisel vurgular, dostlukla alakalı vurgular vesaire. Bunların hepsi bu liderler diplomasisi meselesinin altını kalın kalın çizen, artık daha öngörünür kılan bir şey. Nitekim malum Amerika içerisinde çok fazla Trump'ın bu söylediklerine çok fazla muhalefet olan sesler de yükseldi gün içerisinde. Netanyahu'dan da gene sesler çıktı ama günün sonunda yeni bir, yani 3-0 dedikleri şey, yeni bir sistem dedikleri şey boş, altı boş bir şey değil. Hatta malum bir açıklama gelmişti sürecin öncesinde. Yani bütün zirveler tarihi denir ama bu zirve gerçekten tarihi şey var. Çünkü aslında yani NATO'nun kuruluşundan itibaren bakıldığında hani Soğuk Savaş'la birlikte 1-0 bitti. Yani birinci şey bitti. Artık NATO kendisini arıyor. Tartışmaları vardı malum 90'lı yıllar boyunca. Sonrasında da işte Kosova vesaire, sonrasında işte 11 Eylül saldırıları, işin rengi başka bir yöne evrildi ve teröre karşı bu sefer hizalanmadan bahsedildi. Bu 2-0 dendi ve şimdi aslında bunun da ötesine geçilmiş. Bu yeni bir dünya düzeninden, yeni bir sistemden bahsediliyor ve şu an bununla alakalı görüşmeler gerçekleşiyor. Bu bağlamda bütün buradaki her kare gerçekten tarihe önem arz ediyor.
0: Şimdi son dakika olarak da veriyoruz Trump'ın sözleri. Vakit geldi, yaptırımları kaldıracağız ve katsa. Hamit Emrah Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi bütün gün boyunca biz bu ifadeyi çok kullandık. Katsa yaptırımları, katsa kaldırılacak, nasıl kaldırılacak vesaire. Şimdi isterseniz en temel noktadan başlayalım. Katsa yaptırımları neydi? Biz neden katsa yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldık?
1: Evet, katsa yaptırımları 2017 yılında, yani yakın bir geçmişte, Trump'ın ilk başkanlık döneminde aslında 4 devlete uygulanan yaptırım zinciri. Biz de bu yaptırım zincirini aslında esas olarak Rusya ve müttefiklerini hedef alıyor bu. Biz de o dönem içerisinde malum S-400'lerle alakalı Rusya'dan bir teşebbüste bulunduk. Yani S-400 alma sürecine girdik ve S-400'leri hava savunma sistemi olarak aldık. O dönem içerisinde Amerikan Kongresi'de çıkardığı bir yasayla kendi ulusal güvenliklerini tehdit olarak gördüğü 4 ülkeyi yaptırım kapsamına aldı. O dönemde de Trump'ın buna çok fazla niyetli olmadığı aslında biliniyordu, katsa yaptırımlarını onaylamak konusunda. Ama Kongre kendisine gönderince bunu, bir yerde bir yasal bir zorunluluk oluştu ve bu yaptırımlar devreye girdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri o dönemden itibaren zaten F-35'lerin o süreci, tabii orada bir takım farklı dinamikler var. Şimdi o teknik detaylarına girmeye gerek yok. Ama o süreçler bunların hepsine yakından bağlantılı olarak gidiyor. Şimdi bugünkü açıklaması, Trump'ın katsa yaptırımlarının kaldırılması durumu aslında özellikle savunma partnerliği konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin arasındaki işbirliğinin artacağına işaret ediyor. Burada Trump bundan sonraki süreçte yaptırımları gerçekten kaldırmaya karar verdiyse, ki bunu açıkça net bir şekilde ifade ettiğini gördük. muhtemelen büyük bir ihtimalle ülkesine döndükten sonra Türkiye'nin ilgili o yasa kapsamındaki şartları taşımadığını artık deklare edecek, açıklayacak ve bu yaptırım listesinden Türkiye çıkaracak. Şimdi bu da kongreye bildirecek. Kongre çok... onay gerekmiyor. Evet, onu söyleyelim. Onu çok spekülatif.
0: Bu çok konuşulan, çok tartışılan bir konuydu. Bugüne kadar hani çok Amerikan sisteminin içinde kalan bir bilgi olduğu için hep söylediğimiz kongrenin onayı gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Ama şimdi ortaya çıktık, aslında burada bir kongre onayı da gerekmiyor sanırım. Nasıl bir süreç işleyecek?
1: İşte Trump buradaki gerekli koşulların sağlandığını, artık Türkiye'nin savunma konusunda işbirliği yapılmaya devam edecek bir partner olduğunu bir başkanlık kararnamesiyle ilan edecek. Yani Türkiye'nin katsa kapsamındaki o yasadaki özel şartları bundan sonraki süreçte taşımadığını söyleyecek ve yaptırım listesinden çıkaracak. Yani bu yasanın iptal olması, katsanın iptal olması anlamına gelmiyor. Yani orada karıştırılan teknik ayrıntı oradan kaynaklanıyor. Trump katsayı iptal etmiyor. Katsanın kapsamından Türkiye'yi çıkaracak. Yani dolayısıyla bir başkanlık kararnamesi olacak ve kongreye bir bildirimde bulunulacak. Bundan sonraki savunma sanayi işbirliği süreçleri daha hızlı bir şekilde gelişecek. Tabii burada birkaç mevzu var bugün gün içerisinde konuşulan. Sık sık zaten öteden beri gündeme gelen bir F-16'ların modernizasyonu, evet, süreci var.
0: İşte orada bir kafa karışıklığı yaşandı çünkü o basın, yani o basının sorularını yanıtlarken Trump bir F-35 dedi ama bir F-16 motorları gündeme geldi. Orada da biraz kafalar karıştı sanırım.
1: Evet. Yani tabii burada Trump'ın kastettiği, o dönemde anladığımız, çünkü bunlar birkaç cümleyle hani sorulara verilen, evet, bir tane Türkçeden İngilizceye çevriliyor. Tercüman çeviriyor o anda. Çok anlık çeviriler oluyor. Evet, evet. Şu çok yoğun. Yani çok ekstra anlamlar yüklememek gerekiyor ama Trump'ın bu noktada gündemin ajandasının belli olduğu anlaşılıyor. Bir kere satılmayan F-35'lerin modernizasyonu söz konusu olamayacağına göre F-16'lardan bahsediyor. F-16'ların modernizasyonu zaten katsa kapsamında değildi. Onu da altını çizelim. Ama diğer taraftan uzun süredir sekteye uğrayan bir süreç söz konusuydu. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri içerisinde İsrail lobisinin etkisiyle böyle bir süreç yaşanıyordu. Bu sürecin öncelikli olarak ele alınacağı görülüyor. Yani şimdi F-35'leri de Sayın Cumhurbaşkanımız açıklama yaptı. İlk etapta 5 tane F-35 alınması konusunda muhtemelen

0: bir mutabakat oluştu. Ardından Kaan'a motor verilmesi konusunda başka bir mutabakat oluştu. Tabii bunlar resmi açıklamalara dönüşmedi. Tabii. Muhtemelen yarın ya da NATO zirvesi bittikten sonra, heyetler arasındaki tüm görüşmeler bittikten sonra bunlar açıklanacaktır. Onlar biraz daha uzun vadeli işler. Yani daha orta ve uzun vadeli işler diyelim. Çünkü sonuçta bir uçak motoru alıyorsunuz ya da uçak alıyorsunuz. Hani bunlar hazır olup da raftan indirilip verilecek şeyler değil. O ülkelerinde bir kaynak planlaması var. Bir takım lojistik, stratejik planları var. O planlar doğrultusunda. Ama çok da gecikmeden ben onların hayata geçirebileceğini düşünüyorum ama anlaşıldığı kadarıyla F-16'ların modernizasyonu çok daha öncelikli bir şekilde hayata geçecek.
1: Trump da onu söyledi. İlk adım F-16.
0: Evet, yani bu garip bir şey anlamına gelecek bir şey söyledi. Yani biz uçağı satmışız, nasıl bunu yenilemeyeceğiz diye kendi kendine böyle bir yorumda bulundu. Dolayısıyla oradan başlanacak ve 3 aşamalı ilk etapta böyle bir işbirliği gelişecek gibi görüyoruz. Zaten hani Trump'ın indiği uçaktan indiği sıradaki yayında yine sizle birlikteydik. Evet. Oradaki görüntülerde de söyledik. Yani normal diplomatik kuralların ötesine geçen bir samimiyet var.
1: Şimdi bir virgül koyalım. Onu konuşacağız. Önce bir izleyelim bugün neler yaşandığını. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi ABD Başkanı Donald Trump yeni uçağıyla geldi. Ankara Havalimanı'na indiği andan itibaren anlamıştık. Biz de yayın sırasında sizinle konuşurken tarihi bir gün olacağı çok belliydi. Çünkü Başkan Erdoğan tarafından bizzat karşılandı. Ardından iki liderin o fiziksel teması, birbirlerinin olan yakın diyalogları, konuk evine geçmeleri, ardından külliyede karşılanmaları ve hep o konuştuğumuz işte yaptırımları kaldıracağız sözünün söylendiği o toplantı ve uzunca süren heyetler arası görüşmeler. Şimdi bugün neler yaşandı? Daha sonra dün neler yaşandı sorusuna bir bakalım. O görüntüler ekranlara getirelim. Çünkü o görüntüler üzerinden konuşacağımız çok fazla başlığımız var.
2: Yaptırımları kaldıracağız. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: NATO zirvesinde tarihi bir dönüm noktası yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'ye katsayı yaptırımlarının kaldırılacağını açıkladı. Peki bu yaptırımlar neyi kapsıyor? Yürürlükten nasıl kaldırılacak? ABD'nin düşmanlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele yasası olan katsa, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alması üzerine 2020 yılında devreye sokulmuştu. Bu karar nedeniyle Türkiye, F-35 savaş uçağı programından çıkarılmış ve Türk Savunma Sanayi Başkanlığı'yla bazı üst düzey yetkililere kısıtlamalar getirilmişti. Ve ABD Başkanı Trump, Ankara'daki NATO zirvesinde yaptığı açıklamayla bu krizi çözüme kavuşturdu.
2: Yaptırımları kaldıracağız. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Yaptırım uygulayabileceğimiz pek çok insan var ve uyguluyoruz da. Ama dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz.
3: Şimdi gözler Washington'daki yasal sürece çevrildi. Katsayı yaptırımlarının kaldırılması için ABD Kongresi'nin onay süreci bulunmuyor. Sürecin tamamlanması için yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın yasa kapsamında bazı unsurları beyan etmesi gerekiyor. Amerikan yasalarına göre yaptırımların kaldırılması için S-400'lerin ilgili ülkenin kontrolünde olmaması ve ülkeyle ilgili güven verici bilgilerin sunulması gerekiyor. Bu mektubun ardından yaptırımlar Kongre'de bir onay ya da bekleme süreci olmaksızın anında kaldırılabiliyor.
1: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan uçağın inmesiyle birlikte dedik ya tarihi bir gün olacağı belli oldu. Özellikle de Başkan Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump arasındaki o yakın temas sadece Türkiye'nin değil dünya medyasının özellikle Amerikan medyasının ana gündem başlıklarından biri haline geldi. Hüseyin Hocam sizinle devam etmek istiyorum. Şimdi Fox News'un dikkat çeken bir başlığıydı. Trump çok fazla fiziksel teması seven bir lider değil ama buna rağmen Erdoğan'ın onun koluna girmesiyle birlikte o da ona yanıt verdi, karşılık verdi. O fiziksel teması, o diyaloğu gördük ve bu bizi de şaşırttı dedi Amerikan medyasında. O görüntüyle birlikte liderler arasındaki o temas ve yakınlık nasıl okunması gerekir?
4: Yani aslında Gökhan Bey, Başkan Trump'ın Ankara'ya indiği andan itibaren Sayın Cumhurbaşkanı ile olan sürece baktığımızda özellikle beraber yürümeleri, samimi bir sohbet havası içerisinde göstermiş oldukları tutuma baktığımızda şunu net bir şekilde görebiliyoruz. Trump normalde bu zirveye katılmak aslında çok fazla istemiyor.
1: Evet, kendi de söyledi zaten.
4: Kendi de bunu söyledi. Çünkü buradaki en önemli nedenlerden bir tanesi Avrupalı devletlere çok fazla kızgındı ve bu yeni süreçte aslında AB'nin taşın altında elini yeteri kadar koymaması

0: Sından mütevellit AB ülkelerini cezalandırmak, onları tedip etmek adına bu zirvenin biraz da gölgede kalmasını arzu ediyordu. Fakat nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine, ısrarı üzerine ona olan saygımdan dolayı ben bu zirveye katılacağım dedi.
1: Evet.
0: Ve zaten bu şu anlama geliyordu. Sayın Trump Türkiye'ye gelirken zirveden bağımsız olarak aslında 17 yıl sonra ilk defa Ankara'yı ziyaret edecek olan, Türkiye'yi ziyaret edecek olan bir ABD başkanı olarak geldi ve şu anki değişen süreçte ki baktığımızda bir taraftan Suriye meselesi, diğer taraftan Lübnan, Filistin bağlamı, diğer taraftan Körfez ve İran gibi diğer hususları da düşündüğümüzde Ankara ile Washington arasındaki o yakınlaşan ilişkilerin ortaya çıkmasında, bunların derinleşmesinde şüphesiz Trump'ın Ankara'da olması gerekiyordu. Ve şu yine şunu çok iyi biliyordu Sayın Trump. Eğer Ankara'daki bu zirveye katılmamış olsa ya da Sayın Cumhurbaşkanı'nın muhabbetine karşılık bir mukabelede bulunmamış olsaydı yine işler aslında istenilen düzeyde gitmeyecekti. Tabii bunun hazırlanma sürecinde açıkçası teknik çalışmaların, teknik ekiplerin çok iyi çalıştığını ve bu anlamda ortaya somut neticeler çıkardıklarını ve her iki başkanın da ortaya çıkan neticeden memnun kaldıktan sonra da bu aşamaya geldiğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Zaten beden dilleri bunu net bir şekilde de aslında bize söylüyor. Evet. Her iki tarafta birbirini dostum olarak tanımlıyor, evet. Ki bu şunu görüyoruz aslında uluslararası ilişkilerde veya diplomasi dilinde taraflar kardeş, dost kelimesini sıklıkla kullanır ama bu çoğu zaman daha böyle bir teamül gereği kullanılmış bir ifade havası oluşturur. Fakat bugün baktığımızda özellikle iki liderin birbirlerine olan mukabelesinde bunun samimi bir ortamda olduğunu çok net bir şekilde gördük. Sayın Trump
1: kimyamız tutuyor dedi. Bu çok önemli bir ifade.
0: Tabii ki çok önemli ve çünkü şu var. Sayın Trump aslında hep vurguluyor güçlü liderleri seviyorum diye. Çözüm üretebilen, inisiyatif alabilen ve beraberinde risk alabilen liderlerle çalışmayı yeğliyor. Statükoyu değiştirebilecek, statükoyu aşabilecek, paradigma değiştirme potansiyel olan liderleri seviyor. Ve bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'nın gücünün de farkında. Diğer taraftan da yine Sayın Trump'ın fark ettiği, idrak ettiği bir husus var. Geçmişteki duruma nazaran, evet. Yani 80'lerin 90'ların NATO üyesi olan Türkiye ile bugünkü Türkiye ile kıyasladığımızda Ankara'nın o yeni bir paradigma inşa edecek düzeyde ortaya koymuş olduğu irade ve bunun neticesinde savunma sanayindeki atılımlar, teknolojik atılımlar, know-how çerçevesindeki atılımlar artık NATO'nun en önemli unsurlarından, sütunlarından biri haline getirdi. Ya biz bugün NATO çerçevesine baktığımızda belki de 3 temel sütundan bahsedebiliriz. ABD, Avrupa ve Türkiye.
1: Evet.
0: Ve Trump bunun farkında ve bu farkındalığın bir neticesi olarak da Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı olan tavırlarında üstenci bir yaklaşımdan ziyade diğer liderlere uyguladığı hani o veya yaptığı şeyi gördüğümüzde üstenci bir tavırdan ziyade daha eşit bir ilişki kuruyor. Bu aslında çok da Sayın Trump için aşina olduğumuz bir durum da değildir.
1: Evet.
0: Sürekli olarak karşı tarafı tezif etmeye çalışan, tahfif etmeye çalışan bir tavrı vardır ama Sayın Cumhurbaşkanı'na geldiğinde o saygıyı net bir şekilde görüyoruz.
1: Hemen araya gireyim. Macron'a ilişkin söylediği sözler, yani Macron özel hayatından tutun da gözlük takmasına, sağlık problemlerine kadar o kadar duymaya alışık olmadığımız sözleri duyduk ki Trump tarafından. Dediğiniz gerçekten çok önemli. Yani Trump'ın tarzıyla şu anki bu Cumhurbaşkanı'na yaklaşımı arasında inanılmaz büyük bir fark var.
0: Sayın Trump aslında yaklaşımı itibariyle diplomatik teamülleri hiçe sayan bir karaktere sahip. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'na gelince dikkat etmesi gerektiğini biliyor. Niçin? Çünkü ABD'nin yeni bölgesel vizyonu, yeni küresel siyaset yaklaşımını da Türkiye'nin öneminin farkında. Evet. Ve bu nedenden dolayı da aslında son dönemlerdeki açıklamalarına baktığımızda da bunu net bir şekilde görebiliyoruz. Yani bir yanıyla Tel Aviv'i tedip eden tavrı, diğer taraftan Avrupa'yı tedip eden tavrı ama bunu yaparken de Türkiye'nin hakkını teslim ederek, Türkiye'nin artık merkezi konumunu fark ederek, idrak ederek ortaya koymuş olduğu söylem çok önemli ve bunu da bugün zaten net bir şekilde beden diline yansıttı.
1: Şimdi siz konuşurken ekranı ikiye böldük. O beden dilini aslında Başkan Erdoğan, Donald Trump

0: Trump'ın koluna girerek yürümesi, iki liderin o sohbet etmesi, mesela şu an çiçek verilmesi, o çiçek fotoğraf çektirelim diyor Donald Trump. Yani hiçbir şekilde bir bunun bir protokollüğünün, bunun o sıkılganlığını yaşamıyor Donald Trump. Gayet memnun.
1: Bu bir de şunu gösteriyor açıkçası. Sayın Trump Ankara'ya gelmeden önce zihni çok net.
0: Evet.
1: Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisinden neleri talep edeceğini çok iyi biliyor. Ve kendisinin Sayın Cumhurbaşkanı'ndan neler beklediğini çok iyi biliyor. Ve bu çerçevede, çünkü Washington'ın bölgesel düzlemde konumunu muhafaza edebilmesi için Ankara'ya yönelik bir mecburiyeti var. Yani özellikle Hürmüz nedeniyle yaşanan kriz, Lübnan'daki cereyan eden süreç, Suriye'de istikrarın devam edebilmesi ve Filistin'e dair daha yapıcı adımlar atılabilmesi için açıkçası Ankara'nın desteği çok önemli. Ankara'sız bu adımları atamayacağını bildiği için de Sayın Cumhurbaşkanı, az önce ifade ettiğim gibi, eşit ilişkiyi muhafaza ediyor ve bunun üzerine karşılıklı diyaloğu bina ediyor. Bu önemli bir Türk-Amerikan ilişkilerinde de belki tarihe geçen önemli bir kırılma dönüm diyebiliriz.
0: Amerika'ya
1: yani
0: gideceğim. İrfan Sapmaz bizi bekliyor ama Oral Hocam, hemen sizinle çok kısa bir değerlendirme almak istiyorum. Amerika'nın kafasında ne var? Yani Amerika nasıl bir NATO, nasıl bir Orta Doğu, nasıl bir bölge düşünüyor ki bu noktada Türkiye'nin bu süreçteki tam da merkez ülke konumuna geliyor? Amerika ne düşünüyor şu an?
2: Yani şimdi Amerikan uzmanları içeriden yorumları çok daha net yapacaktır ama benim okuduğum kadarıyla, benim gördüğüm kadarıyla resmen Monroe doktrinini tekrar bir yeniden yarattılar. Yani işte 1820'lerde ortaya çıkan neydi? Avrupalılar bizim işte kıta işlerimize karışmasın, biz de onların işlerine karışmayalım. Yani kıtasallık meselesi şeydi. Şimdi bu tabii aradan geçen 200 yıl sonra revize edilmiş halde tam yeniden ortaya çıkmış gibi. Kıtasallaşma durumu, Grönland meselesinden Venezuela meselesine kadar Amerika kıtasını ilgilendiren konularda Trump'ın bir duruşu var. Avrupa'ya artık kendi başınızın çaresine bakın derken aslında gene o 200 yıl önceki belki şeyleri, analojiyi kurabiliriz belki. Yani çünkü mesele sadece tabii ki Trump biraz da iş adamı gibi görüyor mevzuyu. Yani biz çok veriyoruz ama karşılığını tam alamıyoruz. Bir kurgusu da var ama dolayısıyla herkesin az önce hocamın da bahsettiği gibi güçlü bir şekilde ayakta durabileceği ama öz yeterlik yüzünden yükselebileceği ve gereğinden fazla artık dahil olmayacağı bir sistem aslında, evet, koşturuluyor diye düşünüyorum.
0: Değerlendireceğiz. Hemen bir Amerika'ya gidelim çünkü tam da bu tartışmaların yaşandığı nokta. Amerika Birleşik Devletleri. İrfan Sapmaz bizi bekliyor olacak. İrfan, kolaylıklar dileyelim. Biz gün boyunca Donald Trump'ın mesajlarını, Donald Trump'ın vermiş olduğu o görüntüleri konuştuk ama bir de bunun tabii ki Amerika'daki yansımaları var. Amerikan medyası Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Donald Trump arasındaki bu yakın teması, yaptırımların kaldırılmasını nasıl görüyor? Bir bunu değerlendirmeni rica edeceğim. Bir de işin bundan rahatsız olan tarafı da var. Netanyahu adeta iki gündür televizyon dolaşıyor. Son olarak CNN International'a bağlandı. Yine Türkiye'ye hedef aldı. Yapmayın, etmeyin diyor. F-35'leri vermeyin diyor. Bir de bu tarafa bakalım. Bu tarafta da, çünkü İsrail tarafında da ciddi bir rahatsızlık var sanırım bu görüntülerde.
3: Merhaba Gökhan, değerli konuklarımıza da merhabalar. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ana akım medya şu anda tüm askeri, siyasi, istihbarat çevreler, think tank kuruluşları Ankara'ya kilitlenmiş vaziyette. Tabii de Amerika için bu çok sürpriz olmadı. Donald Trump'ın Türkiye'ye karşı olan ilgisi, Sayın Cumhurbaşkanı'na karşı olan ilgisi ve saygısından dolayı o açıdan da şu anda tüm gözler, ben ona biraz o detaylara gelmek istiyorum ama kısaca şunu söylemek istiyorum. Donald Trump Amerika Birleşik Devletleri'nden ayrılmadan öncesine kadar hep şunun altını çizdim. Bundan rahatsız olan Netanyahu bu geziyi baltalamak için inanılmaz şekilde büyük bir mücadele içerisine girdi. Hem Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobiler aracılığıyla hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin de Netanyahu ve Yahudi lobisinin etkisi altındaki Amerikan ana akım medyası aracılığıyla gelmek için ve Netanyahu Donald Trump'la görüşmek için inanılmaz bir şekilde mücadele etti. Bu mücadele Fransa'dan itibaren başladı, hatırlayacağın gibi Gökhan. İran'la memorandum anlaşması imzalanmadan önce gelmek istedi, kabul etmedi. Arkasından baskı oluşturdu Donald Trump üzerinden. Buraya özellikle Türkiye ziyareti öncesi inanılmaz bir şekilde lobi çalışmaları yürüttü. Tabii Donald Trump bunları bildiği için ve Netanyahu da kendisini sürekli yanılttığı için Türkiye'ye gitmeden önce midesini bulandırmaması için, kafasını bulandırmaması için telefon görüşmesi bile yapmadı. Bunun altını öncelikle bir çizmek istiyorum. İkincisi, şu anda Amerika şuna kilitlenmiş vaziyette. Ona biraz ben açıklık getirmek istiyorum. Donald Trump zaten Türkiye'ye bir sürprizle gideceğini söylemişti. F-35 ve Kassa dosyasını halledeceği yönde mesajlar vermişti. Şimdi onu biraz ben Amerika'da nasıl bakılıyor ve bu süreç nasıl başlayacak? Amerikan yasalarına göre bu nasıl halledilecek? Ona bir

0: onları bir aktarmak istiyorum. Tabii önce Donald Trump'ın bugünkü açıklamalarını bir siyasi irade açıklaması olarak okumak lazım. Trump ilk adımı böylece Ankara'da atmış oldu. Şunun altını çizmek istiyorum. Yanında 3 önemli isim getirdi. Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savaş evet. Bakanı Pete Hegseth ve Hazine Bakanı Scott Bessent. Bu 3 isimin liderliğindeki kurumlardan geçecek bundan sonraki süreç. Yani bu 3 ismin yanında getirmiş olması tesadüfi bir getirme değil hiç şüphesiz. O açıdan da Türkiye kasa yaptırımlarını kaldıracağını ve F-35 satışı konusunda da karar vereceğini söyledi ve Washington bürokrasisine bu dosyayı çözün talimatı vermiş oldu bir anlamda. Ama bu bir siyasi süreç. Tabii bu tek başına bir hukuki sonuç doğurmuyor şu an itibariyle. Peki bundan sonraki süreç nasıl olacak? Donald Trump'ın buraya dönmesiyle birlikte S-400 için kabul edilebilir bir formül. Yani ana kilit S-400 burada malum. ABD yasası kasa yaptırımlarının kaldırılması için başkanın kongreye Türkiye'nin artık S-400'e veya Halef sisteme sahip olmadığını, sistemin Türkiye'de Rus personel tarafından işletilmediğini ve Türkiye'nin yeniden böyle bir sistem almayacağına dair güvence verdiğini bildirmesi şart koşuyor. Bu anlattıklarımın hepsi Amerikan yasalarına göre belirlenmiş kurallar olduğunu öncelikle altını çizmek istiyorum. Peki muhtemel S-400 çözümleri ne olabilir? Trump'ın ekibi tabii Türkiye ile şu seçenekleri çalışıyor olabilir. S-400'lerin üçüncü bir ülkeye devri, Türkiye dışına çıkartılması, envanterden düşürülmesi, NATO-ABD denetimli bir formül ya da Washington'ın Türkiye artık sahip değil diyebileceği başka bir hukuki çözüm. Çünkü depoda kilitli aktif değil formülü kongre için yeterli olmayabilir. Hep altını çiziyorum. Hem senatoda 435 sandalyeli temsilciler meclisinden de 100 sandalyeli senatoda evet bir 5 farkla yani 435 sandalyeli temsilciler meclisinde 223-217 cumhuriyetçilerde 100 sandalyeli senatoda da malum 53'e 47 şu anda önde görünüyor. Ama bunların içerisinde 435 sandalye temsilciler meclisinde Gökhan 368 tanesi hem cumhuriyetçiler hem de demokratlar olmak üzere bunlar APEC dediğimiz Amerikan-İsrail Halk İlişkiler Komitesi tarafından fonlanmış ve oraya taşınmış isimler. Esas zorluk evet. Bundan sonra başlıyor. O açıdan S-400 formülü kabul edilirse Trump kongreye resmi sertifikasyon göndermesi gerekiyor. Ardından Hazine ve OFAC yani şu anda Scott Bessent'ın liderliğindeki Hazine Bakanı liderliğindeki Hazine Bakanlığı'na OFAC'a dışişleri üzerinden Türkiye Savunma Sanayi Başkanlığı'na yönelik yaptırım kayıtları, lisans kısıtları ve finansal sınırlamalar temizlenmesi gerekiyor. Kasa tarafından Trump'ın yetkisi güçlü ama bu yetki tabii ki Amerika'da yasal şartlara bağlı. Peki F-35 için durum nedir? Tabii ayrı ve daha zor bir sertifikasyon süreci var. F-35 dosyasında Savunma Bakanı malum Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kongreye yazılı belge sunması gerekiyor. Bu belgede Türkiye'nin artık S-400'e sahip olmadığı, gelecekte almayacağına dair güvence verdiği ve F-35'in güvenliğini riske atacak yeni Rus savunma ekipmanı almadığının belirtilmesi gerekiyor. Bu sertifikasyondan sonra 90 günlük bir bekleme süresi var. Peki Pentagon ayağında yani Pete Hegseth ne yapacak? Pentagon'un güvenlik raporu yani Pentagon S-400 artık F-35 teknolojisi için risk oluşturmuyor demeden F-35 kapısı açılmayacak. Bu yüzden Savaş Bakanlığı'nın teknik raporu kritik olacak. Radar verisi, teknoloji güvenliği, bakım zinciri, üst güvenliği ve F-35 yazılım lojistik altyapısı yeniden değerlendirilecek. Yani 3 ayaklı bir süreç başlatılmış olacak. Onun için Savaş Bakanı, Dışişleri Bakanı ve Hazine Bakanı'nın Donald Trump'ın yanında Ankara'ya gelmiş olması son derece önemliydi. Siyasi sürecin başlatılması adına Gökhan.
1: Şimdi İrfan seninle konuşurken bir son dakika gelişmesi var. Bu bir anda gündemi değiştirecek bir gelişme. Aslında beklediğimiz bir başlık. İran'a yönelik Amerika Birleşik Devletleri dün geceden
0: unuttum.
1: İtibaren
0: çok
1: Hürmüz'den
0: doğru.
1: Geçen gemilere yönelik saldırılar düzenlemişti. Şu an CENTCOM'dan şu an bir açıklama geliyor. Tahran'a da gideceğiz. Konuklarımıza da konuşacağız. Ben CENTCOM'un açıklamasını hemen okuyayım. ABD Merkez Komutanlığı güçleri uluslararası bir su yolunda masum siviller tarafından mürettebatı yapılan ticari gemilere yönelik hedef alma ve saldırma nedeniyle İran'a ağır bedeller yüklemek amacıyla bir dizi güçlü saldırıyı başlatma kararı almıştır. ABD saldırıları İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen 3 ticari gemiye yönelik saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirilmektedir. İran'ın sergilediği saldırganlık temelsiz, tehlikeli ve ateşkesi açık bir şekilde ihlal eden

0: Çünkü şu an Tahran'da bu süreç nasıl yankılıyor? Ekber Karabağ önce bizi bekliyor olacak. Ekber kolaylıklar dilerim. Evet İrfan hem.
1: Şimdi çok önemli bu CENTCOM'un açıklamasından önce İrfan, daha önemli seni. Bir karar alındı. Hazine Bakanı yani şu anda Ankara'da Donald Trump'ın yanında bulunan Hazine Bakanı'nın emri ile Amerika Birleşik Devletleri'nin İran petrollerinin satışı ile ilgili imzalamış olduğu 60 günlük lisans süresi iptal edildi bugün durumu itibariyle. Son derece önemli bir son dakika gelişmesi bu. Yani CENTCOM'un açıklamasından önce aslında ben bir adım bekliyordum. Bir mesaj bekliyordum evet. Donald Trump'tan İran'a yönelik. Bugün verilmiş oldu. Yani artık bugünden itibaren ki 10 günlük bir süre var. Lisans İran'ın yasal olarak uluslararası arenada dünyanın herhangi bir yerine petrol satışına yasak getirildi. Lisans iptal edildi. Sadece 10 günlük bir süre yani 17 Temmuz'a kadar başlatılmış olan işlemlerin devam edebilmesi adına bankacılık, sigorta ya da çeşitli işlemler adına 10 günlük bir süresi var. Böylece bugünden itibaren artık İran dünyanın herhangi bir ülkesine petrol satışı yapamayacak. Ambargo yeniden başlatılmış oldu. Bunu da bir son dakika olarak bildirmek istiyorum.
0: Başladığımız yere geri dönüyoruz. Çok hızlı bir dönüş içerisindeyiz. İrfan seni de tutmaya devam edeceğiz. Konuşacağız ama bir Tahran'a gidelim. Ekber Karabağ'a hemen dönelim. Çünkü saldırıların adresi İran. Ekber şu an neler oluyor İran'da?
2: Evet Gökhan, iyi yayınlar dilerim sana değerli konuklarına. An itibariyle İran'a yönelik saldırılar söz konusu. Zaten sen de son dakika olarak bunu belirttin. İran Devlet Televizyonu az önce İran'ın güneyinde Hürmüz Boğazı etrafında Sirik ve aynı zamanda Peşm Adası yakınındaki bazı noktalara yönelik saldırıların olduğunu duyuruyor ve bu saldırıların hala devam ettiğine ilişkin İran medyasından gelen açıklamalar söz konusu. Peki bu saldırılar neden yapılıyor? Esasında İran'da bir taraftan bu cenaze merasimi devam ederken ki an itibariyle Ayetullah Ali Hamenei'nin cenazesi bugün Irak'ta yapılacak ve İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian da bu kapsamda an itibariyle Irak'ta bulunmaktadır. Yani bir tarafta cenaze merasimi İran'da tartışılırken diğer taraftan da az önce senin belirttiğin üzere son 24 saatte söz konusu bölgede Hürmüz'de Umman kıyısında Umman kara sularında 3 gemiye yönelik saldırılar söz konusu oldu. Bu gemilerden biri Katar'a ait olduğu ve Katar'ın gazını taşıdığı ifade edildi. Katar bu saldırıyla ilgili İran'ı suçladı. Gün içinde İran ülkesindeki temsilcisini çağırdı. Nota verdi. Her türlü hasardan İran'ın sorumlu olduğunu ifade etti. Suudi Arabistan'da aynı şekilde gemisine yönelik yapılan saldırıyla ilgili İran'ı suçladı. İran ise şu ana kadar resmi düzeyde bu üç gemiye yönelik saldırıların temsilcisinin yaptığına ilişkin bir açıklamada bulunmadı. Az önce de İrfan'ın belirttiği üzere takip olarak 2 saat önce Amerika Birleşik Devletleri önemli bir adım attı ve İran'a yönelik geçtiğimiz aydır. İşte uygulamaya başladığı o petrol satışı muafiyetini kaldırdı. Hatırlayacağınız üzere takriben 3 hafta önce ayın 21'inde İran ve Amerika Birleşik Devletleri bir uzlaşmaya varmıştı. Ve bu uzlaşmanın maddelerinden biri İran'ın petrol satmasının önü açılmasıyla ilgiliydi. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın tavrı dolayısıyla söz konusu muafiyeti bugün itibariyle kaldırdığını duyurmuş oldu ve dediğim üzere ikinci adım olarak da Amerika Birleşik Devletleri an itibariyle ABD ordusu İran'ın güneyini vurmaktadır ve dediğim üzere ben İran Devlet Televizyonu'nun haberine bakıyorum. Sirk adası ve aynı zamanda Peşm adasındaki bazı noktalara saldırıların söz konusu olduğu İran'la gelen bilgiler aslında.
0: Şimdi hemen İrfan'a dönelim. İrfan şimdi biz sürece başladığımızda savaşı konuştuk. İran'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ı vurmasını konuştuk. İran şu an Hürmüz'de gemileri vuruyor. Baktığımızda petrol ticareti yeniden durdu. Amerika İran'a petrol yaptırımları uyguluyor. Süreç içerisinde yeniden başa döndük ifadesini kullanmıştık. Ne olacak sence bundan sonra?
1: Donald Trump şu mesajı veriyor. Ankara'dayım ve İran'a çok yakınım mesajını vermiş oldu bugün. Bekliyordum böyle bir adımı aslında. Aynı zamanda tabii bu İran'a değil aynı zamanda da NATO üyesi ülkelere patron benim mesajı vermiş oldu. Ankara'dan Donald Trump ve bundan sonraki süreçte ben yine şunun altını çizmek istiyorum. Evet karşılıklı olarak birbirlerini vuruyorlar ama ben yine de Donald Trump'ın 3 Kasım öncesi ki şu anda bu lisansın iptal edilmesiyle birlikte petrol fiyatlarında 5 dolarlık bir yükseliş başladı. Bu Amerikan toplumunu, Amerikan halkını çok yakından ilgilendiren bir karar. Hep bunun altı

0: çiziyorum. O açıdan da bundan sonraki süreçte ben 3 Kasım'a kadar Donald Trump'ın tamamıyla bu işi büyütmeden yana olduğunu pek düşünmüyorum işin açıkçası. Bir uyarıydı bu. Ankara'ya geldim uyarısıydı. Yanınızdayım hemen uyarısıydı. Donald evet. Trump için çok önemli. Daha da önemlisi patron benim mesajı verdi. Sadece İran'a değil tüm NATO üyesi ülkelere bu mesajı verdi. Fransa'da da zaten patron benim mesajını nasıl bir şekilde verdiğini görmüştük. O açıdan da ben yine bu işin büyütüleceğini zannetmiyorum ama İran petrollerinin lisansının iptal edilmesi bu bana göre şu andaki saldırılardan çok daha önemli. İran'ı çok ciddi bir şekilde bu ekonomik olarak da zora sokabilir diye düşünüyorum ama şunun altını çizmek istiyorum. Tabii karşımızda İran diye bir ülke var ve devrim muhafızları var. Petrolün %40'ını kontrolünde bulunduran bu devrim muhafızları evet. hiç şüphesiz ben hep altını çiziyorum. Bu savaşın devam etmesinden yana olan bir grup var bu devrim muhafızların içerisinde. Onlar çok fazla etkilemez. Her halükarda bunlar 60 günlük memorandum süresi içerisindeki kafalarındaki plan şuydu. Mümkün olduğu kadar şu anda dünyanın 4000 yanında binlerce gemi var. İran gemisi, petrol gemileri var. Mümkün olduğu kadar bu 60 günlük süre içerisinde bunu nakit paraya çevirmekte. Amerika da tabii ki bunu biliyor. Amerika'dan bahsediyoruz. 18 ayrı istihbarat teşkilatı sadece bir teşkilat. Coğrafik istihbarat teşkilatının tek bir görevi vardır. Bu tip hareketlilikleri devam etmek. Tüm gözlerinin İran üzerinde olduğunu zaten biliyoruz. Ama ben bu işi Donald Trump'ın çok fazla büyüteceğini işin açıkçası Amerikan iç siyaseti açısından çok fazla ihtimal vermiyorum. Pahalıya patlayabilir Donald Trump'a bu kez bu 3 Kasım seçimleri dolayısıyla.
1: Evet. Değerli yayın konuklarımız var. Onlara da ben sözü bırakmak istiyorum. Öncelikle sağdaki arkadaşlarımızı yönelteceğiniz soruları alalım. Ardından tabii ki bambaşka bir gündem başlığına geçiyoruz şu an gibi duruyor. Onu konuşalım. Hüseyin Hocam isterseniz sizinle başlayalım. Muhabir arkadaşlarımıza yönelteceğiniz sorularınız varsa onlarla bir başlayalım. Ardından konuşmaya devam edeceğiz.
2: Yani burada belki Ekber Bey'e şunu sorabiliriz. Hani şu an itibariyle İranlı yetkililerden bir açıklama geldi mi ya da en azından saldırıların mahiyetine dair ya da bilmiyorum İrfan Bey de en azından şu an
0: İran Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi.
2: Şu an bir operasyon var, bir saldırı gerçekleşiyor fakat şu an çapını bilmiyoruz bunu.
1: Evet. İrfan?
0: Şu anda Ekber'e ulaştı mı bilmiyorum her ne kadar ama şu anda İran Dışişleri Bakanlığı'nın sayın konumuzun sorusuna cevap olsun açıklaması var. ABD Hazine Bakanlığı'nın İran petrol satışlarına yönelik yaptırımların geçici olarak askıya alınmasını kaldırma kararını kanıtı diyor. Ayrıca bakanlık İran Dışişleri Bakanlığı savaşın sona erdirilmesine ilişkin İslamabad mutabakatının ihlal edilmesinin sonuçlarından ABD hükümetini sorumlu tuttuğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı kendi çıkarlarını ulusal güvenliğini korumak için gerekli gördüğü her türlü önlemi alacağını açıkladı. Şu anda önümüze düşen son dakika gelişmesi bu.
1: Buna yanıt olarak şimdi biz daha önceki saldırılarda şunu görmüştük, hemen Ekber'e de sormak istiyorum. Amerika şimdi sıralama şu şekilde oluyor. İran Hürmüz'de gemileri vuruyor. Amerika İran'ı vuruyor. İran ise muhtemeldir ki saat 4-3.30-4 civarında, hep o civarlarda oldu çünkü, Körfez'i, Kuveyt'i ve Bahreyn'e yönelik saldırılar gerçekleştiriyor. Ekber, devrim muhafızları şimdi Amerika'nın bu saldırısına yine Körfez'e hedef alarak bir yanıt verir mi sence?
3: Büyük bir ihtimalle böyle yapacaktır. Evet, senin de dediğin üzere yani bir çıkış yaşamadı bu. Neredeyse biz bu ateşkes boyunca benzeri senaryoyu gördük. Aynen dediğin gibi. Bölgede oradaki gemilere yönelik saldırılar oluyor. Bu saldırılar bazen İran üstleniyor, bazen İran üstlenmiyor. Amerika Birleşik Devletleri İran'ın o Hürmüz Boğazı'nda etraftaki işte radar sistemlerini veya farklı alanlara saldırılar yapıyor ve İran da buna misilleme olarak genellikle Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt ve Bahreyn Emirlik saldırıları söz konusu oluyor. Esasında bu son 24 saatte yani Katar'a yönelik bu Katar'a ait gemiye yönelik saldırı yapılması çok biraz dikkat çekildi. Neden dikkat çekildi? Çünkü Katar an itibariyle İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yürütülen müzakereler arabuluculuk da yapıyor. Yani bir arabulucunun gemisi hedef alınmış oldu. Ve Katar yönetimi ayrıca geçtiğimiz 2 gün önce Ayetullah Ali Hamileyi'nin vefatı dolayısıyla hayatını kaybetmesi dolayısıyla İran'a bir heyet de göndermişti.
1: Şimdi konuklarımıza sözü bırakacağım ama şunu sormak istiyorum. Tam da NATO Liderler Zirvesi'nin yapıldığı bir günde Trump Türkiye'deyken İran'ın Katar'a ait bir gemiyi vurması, 3

0: geminin hedef alınması zamanlaması açısından tesadüf mü, yoksa burada İran bir dünyaya da bir mesaj mı vermek istiyor sence?
1: Gökhan, bana mı sordun bu soruyu? Ben biraz sesle bir gecikme söz konusu da şöyle cevap vereyim. Eğer bana sorduysan şöyle dikkat çekelim burada husus şudur.
0: Evet Ekber, sana sordum.
1: Türkiye gelmeden önce şöyle bir açıklaması vardı. İran'daki bu cenaze etkinliği dolayısıyla bir hafta boyunca müzakerelere ara verdi ve bu bir hafta boyunca karşılıklı olarak saldırılar yapılmayacak yönü bir ifadesi söz konusu olmuştu. Ancak bu cenaze etkinliği devam etse de görüyoruz ki taraflar buna uymuş değil ve karşılıklı olarak saldırıların söz konusu olduğunu işte görüyoruz zaten.
0: Evet, konuşmaya devam edeceğiz. Savaşın o sıcak başlıklarını değerlendiriyor olacağız. Ekber Karabağ ve İrfan Sapman sıcak noktalardan gelişmeleri değerlendirdi. Bu noktada hemen Hüseyin Arslan hocamıza dönmek istiyorum. Hüseyin hocam, çok kısa bir değerlendirme alayım savaşa ilişkin. Çünkü bir anda yeniden ibre buraya dönmüş durumda. Bu kısa süreli görülecek karşılıklı saldırılarla bitecek bir süreç mi, yoksa biz mutabakatın tamamen çöktüğü bir noktadayız? Kısa bir değerlendirme alayım, ardından anlatmaya devam edelim.
2: Yani mutabakatın tamamen çöktüğünü söyleyemeyiz. Aslında süreç başladığından beri takip ettiğimizde şunu gördük. Yani sürekli bir masaya oturma ve tekrar bozulma, tekrar oturma ve bir türlü bir orta noktanın bulunmama söz konusu. Aslında burada sadece ABD ve İran arasında cereyan eden bir durumdan bahsetmiyoruz. Yani hem Orta Doğu bölgesi ilgilendiren hem de İsrail'in bir işin içerisinde yer aldığı bir süreçten bahsediyoruz. Bu yüzden hani tamamen mutabakat bozulmaz. Çünkü Amerika ve Trump bölgede artık bir kaos istemediğini görüyoruz. Yani bölgedeki kaosun Amerika'ya maliyeti çok yüksek. Bu yüzden bu kaostan mümkün mertebe kaçınmak isteyecek. Ama nihayetinde her ülke girmiş olduğu bir savaşta kazandım moduyla çıkmak isteyecektir. Yani burada biraz daha İran'a zarar verecek şekilde çıkmak isteyecektir. Ama İran'da güçlü bir direniş gösteriyor ve buradan da hani en az zararla çıkmak isteyecektir. Nihayetinde bir noktada buluşacaklarını düşünüyoruz. Ama bu süreç tabii ki hani belki kısa sürmeyebilir. Yani mutabakat kısa bir sürede gerçekleşmeyebilir. Ama tamamen daha önceki bir savaşın bir benzerinin büyük boyutta gerçekleşeceğini söylememiz zor olabilir.
0: Hamit Emre Hocam, şimdi bu akşam gerçekleşen bu tablo yarınki NATO Liderler Zirvesi'ni nasıl etkileyecek? Çünkü Trump zaten Hürmüz'den dolayı Batılı liderlere, Avrupalı liderlere kızgın. Bir de bu üzerine bu eklenince o tahmin ettiğimiz gerilimi daha da arttırır mı?
3: Trump muhtemelen onu yapacaktır. Yani onu amaçlıyor. Burada karşılıklı bir satranç hamlesinin oynandığı görülüyor açıkçası. Büyük bir ihtimalle Trump'ın Türkiye'ye geldiğinde böyle bir hamle yapacağını İranlılar öngörüp gün içerisinde bu ticari gemilere yönelik saldırıyı gerçekleştirdiler ve aslında bir ön alma operasyonu, bir güç gösterisi yaptılar. Yani onlar yapmasa, yine bir ihtimalden bahsediyoruz burada, ama bu tür bir girişim Trump tarafından yine yapılacaktı. Bunun sebebi de büyük bir ihtimalle sizin söylediğiniz gibi, yani ki zirvede Trump'ın yapacağı konuşma ya da elini güçlendirme amacıyla olacaktı. Şimdi Hüseyin Hocam en başta söyledi. Trump buraya gelmek istemiyordu. Trump zaten NATO'yu da en baştan itibaren, ilk başkanlık döneminden itibaren çok sert bir şekilde eleştiriyor. Ve ikinci başkanlık döneminde, hani Trump ilk başkanlığı kaybettikten sonra NATO için işler biraz daha iyi gidiyor gibi görünüyordu. Ama diğer taraftan Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı. Ondan sonra Finlandiya ve İsveç'in kendilerini yakın tehdit altında hissedip NATO'ya üyelik için girme teşebbüsünde bulunmaları bir yandan da Trump'ın da elini güçlendirdi. Trump ikinci başkanlık döneminde NATO ile ilişkilerini çok daha güçlü bir şekilde yönetmeye başladı. Bakın şu anda geçen hafta, daha doğrusu geçen yıl Lahey'de ulaşılan mutabakatta NATO üyeleri savunma harcamalarının gayri safi yurt dışı hasılalarının %5'ine çıkarmayı kabul ettiler. Evet. Yani bu birkaç yıl öncesinde, hani 10 yıl 20 yıl önceden bahsetmiyorum, birkaç yıl öncesinde bile hayal edilemeyecek bir durumdu. Yani NATO üyelerini iki bandının üzerinde biraz tutmaya gayret ediyordu. Yani ikinin altına düşmesinler diye mücadele edilirken bir anda üyeler 5'in üzerine 5'te kalmayı taahhüt ettiler. Ha, bu çok kolay ve kısa vadede olabilecek bir durum mu? Değil. Yani onu da görmek gerekiyor. Ama

0: diğer taraftan Trump istediğini alıyor.
1: Şöyle bir açıklaması var bugünkü savunma sanayi forumunda. 2035'e kadar üyeler 4.2 trilyon dolarlık harcama gerçekleştirecekler. Evet. Tüm savunma sanayi 4.2 trilyon dolar çok büyük bir rakam.
0: Bir taraftan çok büyük bir rakam ama bir taraftan baktığınızda da Amerika'nın kendi harcamaları söz konusu olduğunda yani çok anlamlı olmayan bir rakam. Zaten Amerika bu harcamaların %50'sini tek başına neredeyse yaklaşık olarak %50'sini tek başına gerçekleştiriyor. Yani hem en büyük üretici, tedarikçi hem de en büyük tüketici durumunda Amerika. Evet. Bir taraftan da yani Trump'ın bu konuda NATO üyelerine baskı uygulamasının sebeplerinden birisi de zaten Amerika'dan bunları, ürünleri almaya zorlamak onları bir yönüyle. Dolayısıyla şu anda Trump istediğini alıyor bir gibi görüntü var. NATO zirvesinde yarın yapacağı İran'la ilgili konuşmalar da bunu baskılamaya, bunu devam ettirmeye yönelik olacak. Az önce Katsa yaptırımlarından bahsettik. Yani Katsa yaptırımlarının muhataplarından birisi de İran. Hı hı. İran'da Rusya ile olan ilişkilerinden dolayı S-400 meselesinde olduğu gibi aynı yaptırım kapsamında bulunuyor. Evet. Trump büyük bir ihtimalle yine bu durumu kullanıp Rusya'nın yükselen gücüne karşı NATO'nun etkili bir rol oynayabilmesi için savunma harcamalarının artırılması gerektiğini, kendisinin ne kadar haklı olduğunu en baştan itibaren bunu ısrarlı bir şekilde NATO üyelerine vurgulayacaktır diye evet. düşünüyorum, tahmin ediyorum.
1: Şimdi bu yaşananları yakından takip eden bir ülke var. Şimdi onu o başlığı açmamız gerekiyor. İsrail. Az önce de İrfan Sapmaz'la konuşurken Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump daha yola çıkmadan televizyon dolaşmaya başladı ifadesini kullandım. Önce Fox News'a Amerikan saatiyle sabah 7'de bağlandı. Yaklaşık birkaç saat önce de bu kez CNN International'a bağlandı. Hedefte Türkiye vardı. Artık çok net şekilde Türkiye'yi vurguluyor. F-35 satışına karşıyız dedi. F-35 satışı eğer gerçekleşirse bu İsrail'in Orta Doğu'daki hava üstünlüğünü tehlikeye sokar dedi. Evet, Erdoğan'la Trump'ın arası iyi ama bu Türkiye'nin ABD'ye dost olduğu anlamına da gelmez dedi. Ve ben olsaydım F-35'leri Türkiye'ye satmazdım dedi. Şimdi bu açıklamalara bir bakalım. Netanyahu ne yapmak istiyor? Ardından İsrail'de neler yaşanıyor, bunu konuşacağız. Because Turkey,
2: I think has... Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, soykırımcı Netanyahu'dan hemen tepki geldi. Türkiye'ye F-35 satmayın dedi. Ankara-Washington hattındaki kritik temasın ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ihtimali yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları Tel Aviv'i rahatsız etti. Trump Erdoğan görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'ın daha önce fake news olarak tanımladığı CNN International'da kameralar karşısına geçti ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesine karşı olduğunu söyledi.
3: Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
2: Netanyahu daha önce de ABD yönetimine Türkiye'ye F-35 ve jet motoru satılmaması çaresinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusundaki pozitif yaklaşımı İsrail basınında da geniş yankı buldu. Tel Aviv merkezi Times of Israel olası F-35 satışını bölgesel dengeler açısından değerlendirdi. İsrail medyasında yer alan analizlerde değişen bölgesel dengelerle birlikte Türkiye'nin ABD ve Avrupa karşısındaki stratejik öneminin arttığı yorumları yapıldı. Trump-Erdoğan görüşmesiyle yeniden gündeme gelen F-35 dosyası, önümüzdeki süreçte Ankara-Washington ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Gözler, Türkiye'nin F-35 programındaki geleceğine ilişkin atılacak adımlardı.
0: Ne zamandır set adasın?
4: Efendim hocam?
1: İsrail neden rahatsız? İsrail bu gelişmeleri takip ediyor. Oral hocam, hemen sizinle devam etmek istiyorum bu noktada. Netanyahu'nun açıklamalarını ekranlara getirdik. Netanyahu evet. çok net şekilde diyor ki Türkiye Amerika'nın dostu değil ve ben olsam satmazdım diyor. Neden bu kadar rahatsız oldu Netanyahu F-35'ler konusunda?
5: Yani kendisi zaten söylüyor, hava üstünlüğü meselesi zaten İsrail'in dayandığı temelde iki tane unsur var. İstihbari üstünlüğü, hava üstünlüğü. Çünkü kara kuvvetleri vesaire noktası o kadar da bir şey yok İsrail'in açıkçası. Dolayısıyla bu hava üstünlüğü meselesi önemli İsrail için. İstihbari üstünlüğü de önemli. Bunu kaybetmek de istemiyor. Şimdi Türkiye'de yeni hasım olarak konumlandırmaya çalışıyorlar.
1: Peki hocam, şunu söyleyeyim. Böyle bir kural. Şimdi izleyicilerimize şu soruyu sorabilir. İsrail'in

0: bütünlüğünü kimse bozamaz diye bir kural mı var?
1: Onların askeri doktrininde var. Yani Orta Doğu bölgesinde kendi coğrafyalarında hava üstünlüğü bizde olması gerekiyor kesinlikle diye. Ve tabii nükleer faaliyetler de bunun başka bir yansıması. Yani temelde aslında şu, bütün İsrail askeri doktrinleri temelde İsrail'in küçük bir ülke olduğu ön kabulüyle ortaya çıkar. Yani biz küçük bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizden başka nükleer silah sahibi kimse olmamalı. Aksi takdirde kullanılırsa ikinci vuruş kapasitemiz olamayacağından, küçüklüğümüzden kaynaklı önleyici saldırı yapmamız gerekiyor diyerek işte Begin doktrini, işte Irak'a yaptıklar, Suriye yaptılar, şimdi İran'a yapmaya çalışıyorlar kendi şeylerinde, askeri perspektifinde. Hava üstünlüğü noktasında da benzer bir durum var. Keza işte Mısır'la geçmişte yaşanan mevzularda yine bu hava üstünlüğü meselesi oldukça etken bir faktördü. Şimdi Türkiye'de yeni bir yeni İran sloganıyla bugünlerde hatta evet. Yunanistan'da çok fazla İsrail uzman şey veriyor, röportaj veriyor ve başlık Türkiye yeni İran şey oluyor. Yani bu şekilde tutuyor. Yunanistan içerisinde İsrailliler konuşuyorlar. Dolayısıyla şimdi bir Türkiye kuşatma, çevreleme gibi bir şeyler de çok fazla konuşuyor biliyorsunuz. Sayın Dışişleri Bakanımız da bunu zaman zaman dile getiriyor. Bu bağlamda bakıyorlar meseleye ama Türkiye ısrarla hasım bir ülke olmadığının altını çiziyor. Prensipte mevzular zaten çok açık, yani soykırım gibi konular, ilkesel siyaset ayrı. Ama bunun dışında bu F-35'ler vesaire, hani İsrail'e karşı kullanılacak, İsrail düşmanıdır Türkiye gibi bir, hiçbir zaman Türkiye böyle pozisyon almadı. Ama Netanyahu işte bugün az önce de size bahsettiniz. Türkiye'nin, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan dostu olabilir ama Türkiye kendisi hasımdır şeyi var, vurgusu var. Dolayısıyla biraz Türkiye'yi aslında var olmadığı bir çizgiye doğru çekerek
0: seçimler öncesi bunun üzerinden mi oy toplamaya çalışıyor
1: kesinlikle,
0: Netanyahu?
1: Kesinlikle. Türkiye, İsrail iç siyasetinde artık solcuları da dahil olmak üzere geçer bir akçe oldu. Yani Türkiye karşıtlığı, Türkiye karşı pozisyon bir geçer akçeye dönüşmüş durumda. Dolayısıyla bunun üzerinden bir anlatı kuruluyor ama bu anlatının sağa karşılığı ne kadar olur veya olabilir, oldurulabilir tartışmalı.
0: Hamit Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani yeni İran, Türkiye, İsrail'de söylenen mesaj geçerliliği nedir bunun?
2: Şimdi şöyle, bu Trump geldiği andan itibaren, hatta bu F-35'lerle alakalı açıklamalar yapıldıktan sonra Amerika kamuoyu içerisinde de İsrail lobisinin etkilerini hemen görmeye başladık. Mesela Mark Pence, Trump'ın bir önceki dönemdeki yardımcısı, hemen bir açıklama yapıp F-35'lerin satışının Türkiye'ye hata olacağını söyledi. Bu tür sesler, hatta Trump'ın azledileceğine yönelik haberler tekrar bir anda ısıtırıp sosyal medya üzerinden servis edilmeye başlandı. Bu çok açık bir şekilde İsrail istemediği bir hamle. Yani Oral Hoca söyledi, yani İsrail'in şu andaki, aslında İsrail'e de sınırlamayalım, şu anda savaşların gittiği yön hava üstünlüğü üzerinden evet. gidiyor. Dolayısıyla da bütün devletlerin amaçladığı şey havada en üstün teknolojiye sahip olan silahları edinmek, bir şekilde kullanmak. Dolayısıyla İsrail buna çok açık bir şekilde Türkiye'ye yönelik bir tepki gösteriyor. Neden? Türkiye, hani çok sloganik bir şey olacak gibi ama Türkiye Türkiye'den ibaret değil. Türkiye'nin temsil ettiğini de biliyor. Yani Trump'ın bugün Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hakkında, Erdoğan hakkında söylediği olumlu sözlerin ne anlama geldiğini de biliyor. Çünkü Türkiye aslında belli bir coğrafyada, bu sadece İslam ülkeleriyle sınırlı değil, 3. dünya ülkeleri olarak tabir edilen geçmişte pek çok mazlum milletin aslında temsilcinin ve sözcülüğünü yapıyor. Yani Trump'ın Sayın Cumhurbaşkanı'na kıymet vermesi tesadüfen gerçekleşecek ya da kişisel sempatisinden kaynaklanan bir durum değil. Evet. Daha önceki Suriye görüşmelerindeki o tabloyu hatırlayalım. Yani Trump Avrupa ülkelerinin liderlerinin hepsini karşısına alırken Sayın Cumhurbaşkanı Başkanıyla başka bir toplantıda Sayın Cumhurbaşkanı'yla yan yana oturdu. Yani, evet. Orta Doğu liderlerin hepsi onların yanlarındaki yerlere sıralandı. Aslında burada verilen bir mesaj, o masada iki tane lider var. O liderlerden birisi bir bakıma tırnak içerisinde Batı dünyasını, bir diğeri de Batı dünyasında dışında kalan yerleri, özellikle de İslam ülkelerini, İslam coğrafyasını temsil ediyor. Dolayısıyla İran, İsrail'de bu durumun farkında. Yani İsrail'de Türkiye'nin yükselen gücünün, Sayın Cumhurbaşkanı'nın sahip olduğu etki gücünün, bunların hepsinin farkında ve bu işin daha ileri boyutlara varmasını istemiyor ve bir ön alma sürecine girmiş vaziyette.
0: Peki bu ön alma süreci, şimdi İsrail ne kadar ileriye gidebilir? Bu soru da akıllara geliyor. Çünkü şimdi hani İran'a yönelik yapılanlar ya da bölgede yaşananlar belliyken, İsrail bundan sonra gerilimi daha ne kadar arttırabilir?
2: İsrail'in şu anda aslında bir bakıma İran'da yapılan saldırılarda tam bir sonuç alınamaması sebebiyle, hani amiyane tabir kullanacağım, kimse kusura bakmasın, karizması çizildi bir bakıma.

0: akımı. İsrail'in daha büyük bir hamleye girişme, özellikle Türkiye'ye kendisini hasım olarak alıp Türkiye'ye karşılık aktif bir saldırı gerçekleştirmek gibi bir şeyin kısa vadede bir durum olduğunu söylemek mümkün değil. Ama diğer taraftan İsrail özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki lobi gücünü kullanarak Türkiye'ye savunma silahlarının satışını engellemeye gayret edecek. Burada bir kısır döngü oluşuyor tabii. Trump da aslında bir ticaret adamı aynı zamanda. Kısır döngüyü bir taraftan da görüyor. Yani kendisi Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile ilişkileri bozmak pahasına, yani bir takım kazanımlar elde edecek buradan, o ilişkileri bozmak pahasına yaptırımlar uyguluyor. Ama Türkiye kendi savunma sanayi endüstrisini geliştiriyor. Bu kısır döngüden de Trump'ın çıkmak istediği çok kolaylıkla anlaşılıyor. Trump da Türkiye üzerinden aslında dünyanın geri kalanıyla ilişkilerini de bir şekilde rehabilite etmek istiyor. Yani Trump'ın ilk başkanlık döneminden itibaren hedefi işte o meşhur bahsedilen Monroe doktrininin güncellenmesi. Kendi ülkesinde kalmak gibi bir hedeften bahsediyor Trump. Çünkü şunu görüyor, yani dünyada özellikle Avrupa kıtasında dinamizm giderek kayboluyor. Yani nüfus yaşlanıyor, ekonomik göstergeler giderek geriye düşüyor. Sosyal bir takım sorunlar ortaya çıkıyor. Yani sokaklarda dolaştığınızda yüzlerce, binlerce artık evsiz görmeye başlıyorsunuz, evet. Ve bu yönetilemez bir duruma geliyor. Trump kendi ülkesinin böyle bir durumla karşılaşmasını engellemeye çalışıyor. Yani dünyanın en büyük ekonomisinden bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Yani NATO üzerinde bu kadar durmasının ya da diğer uluslararası işbirliği mekanizmaları üzerinde bu kadar olumsuz anlamda durmasının sebeplerinden birisi bu. Biz belli şartlar oluştuğunda kendi kendimize yetecek güce ve potansiyele sahibiz. Ama biz bir nüfuz alanı oluşturmak için ya da işte soft power'ı bir şekilde işletebilmek için geçmişten itibaren Avrupa'yla, dünyanın geri kalanıyla ilgileniyoruz. Bizim buna artık gereğimiz, ihtiyacımız yok diye düşünüyor. Neden? Soft power'ı zaten ben kurdum diye düşünüyor. Dünyanın büyük kısmında, belli ülkelerde belli bir etki alanı, etki gücü oluşturdum. Diğer taraftan da hard power'la da bir yerlere müdahale etmenin çok fazla maliyeti var.
1: Evet.
0: Yani şimdi Amerika'nın biliyorsunuz Trump'ın ilk başkanlık dönemi, ardından Biden döneminde artık Orta Doğu coğrafyasından ve Afganistan'dan çekilme girişimleri, daha doğrusu çekildiler. Yani girişimlerinden bahsedelim, Irak ve Afganistan'dan büyük ölçüde çekildiler. Neden? Çünkü son 20 yıl içerisinde, yani tam anlamıyla çekildikleri döneme kadar harcanan para 2,5 trilyon dolara yakın. Yani Trump da bunları görüp bir tüccar mantığıyla adeta hareket edip daha rasyonel kararlar almaya gayret ediyor. Ve buradan hareketle de dünya da değişiyor bir taraftan. Kesinlikle. Siyasetin genel ivmeleri, gidişatı değişiyor. Bunu yapabilecek de güçlü liderlere ihtiyacı var Trump'ın. Yani şimdi Macron'dan bahsediyoruz. Siz de bahsettiniz Macron'dan sürekli. Macron o anlamda güçlü bir lider profili değil. Macron bir dengeyi temsil ediyor. Ülke içerisinde bir koalisyonun iktidara getirdiği ve o koalisyonun etkisiyle her türlü dengeye cevap veren bir lider görünümünde. Böyle bir lider sürükleyici olamıyor Trump'ın dediği anlamda.
1: İstediği politikaya uymuyor.
0: Uygulamıyor.
1: Yani.
0: Zaten evet. Fransa Afrika'daki etki alanını kaybediyor bu yüzden. Bu politikasızlık yüzünden.
1: Evet.
0: Ama Sayın Cumhurbaşkanı için onu söyleyemeyiz. Sayın Cumhurbaşkanı çok dirayetli ve dolayısıyla kendi kitlesini hem ülke içerisinde tutma başarısı gösteriyor. 20 seneye aşkın bir süredir. Yani
1: çok zor bir iş.
0: 24 sene, 25 seneye yaklaşıyoruz neredeyse. Sürekli iş başında olan, demokratik yollarla iş başına gelen, dünya üzerinde çok nadir bir örnek var.
1: Evet.
0: Hem bunu yapıyor hem de bunun dışında dünyanın farklı yerlerinde, kendi komşu coğrafyasından tutun da Güney Amerika'ya kadar bir şekilde etkili olan, bir nüfus kuran bir siyasi lider var. Ve bu siyasi lider kararların arkasında. Yani gündelik politikalardan etkilenmiyor ya da gündelik çıkar hesaplarıyla yaklaşmıyor. Bir kararı var. Ve bu kararı doğrultusunda davranabiliyor. Ve uzun vadede kazanıyor. Trump da bunu görüyor. Evet. Dolayısıyla bu şekilde bir işbirliği mekanizması geliştirmek Trump için daha etkili olacak gibi
1: peki,
0: gözüküyor.
1: Peki şu konuyu sormak istiyorum. Hüseyin Hocam'a soracağım. Ardından da konuşmaya devam edeceğiz. Hüseyin Mercan Hocam şimdi F-35

0: F-35'ler dediğimiz silah sistemi, tabi biraz daha askeri terminoloji konuşmamız gerekiyor ama neden bu kadar önemli? Yani Türkiye neden F-35'i alma konusunda bu kadar istekli bir tavır koydu ve İsrail Türkiye'nin F-35'lere sahip olması ya da bırakalım F-35'leri, Kaan motorunu bile alması Türkiye'ye ne kazandıracak ki İsrail'i bu kadar rahatsız ediyor?
1: Öncelikli olarak artık savaşın değişen doğasında şüphesiz siz karşı tarafın çevrenizdeki tehditleri sınırlayabilmek adına ya da en azından rakiplerinizin sahip olduğu imkanlara sahip olmanız, hatta onun ötesine geçebilmeniz gerekiyor. Şu an itibariyle F-35 5. nesil savaş uçakları olmasası bile ve Türkiye'de Kaan'ın ortaya çıkması ve bunun envantere katıldıktan ve oradan bir filoya dönüşmesi zaman alacağı için Türkiye'nin etrafındaki o caydırıcılığını artırabilmesi için bu tarz bir silah sistemine her şeyden önce bir ihtiyaç söz konusu. Ama bu sadece tehdit algısı üzerinden değil, bir taraftan da dostluk ilişkisi üzerinden de sürdürülebilen bir husus. Çünkü F-35 birçok müttefik ülkenin bir araya geldiği, beraber geliştirdiği, çalıştığı bir projeydi.
0: Evet.
1: Ve bunun neticesinde Türkiye ABD tarafı özellikle Türkiye'nin projedeki rolünü teslim etmediği için, ödemesini gerçekleştirdiği duruma rağmen gerekli hakkını teslim edecek gerekli hamleleri yapmadığı için aslında Türkiye burada mağdur edilmiş bir durumda ve bu sadece ve bir yanıyla askeri bağlamı, güvenlikle alakalı bağlamı olduğu gibi diğer taraftan da dostluk ilişkisinin sürdürülebilmesi noktasında aslında bir iyi niyet göstergesi üzerinden de okunması gereken bir durum.
0: Ben size parasını vermişim, ödemesini yapmışım ama siz benim malımı tutuyorsunuz.
1: Şüphesiz aslında bu şununla alakalı, bu birazcık da Amerikan müesses nizamındaki dönüşümle de alakalı bir süreç. Malum bir önceki Amerikan Başkanı Joe Biden şunu defaatle söylemişti. Siyonist olmak için Yahudi olmaya gerek yok.
0: Evet.
1: Ve kendisi aslında bu süreç üzerinden meseleyi ele aldığı ve Türkiye'yi konumlandırdığı yer itibariyle Tel Aviv-Ankara ilişkilerinin gelecekteki seyrini de dikkate aldığı için aslında Türkiye birazcık bu sürecin dışarıda bırakılması noktasında demokrat bir yönetimden bile beklenmeyecek bir tavırla karşı karşıya kalmıştı.
0: Evet.
1: Şimdi Trump'ın normalde ilk dönemine baktığımızda Türkiye ile olan ilişkileri ivmeliydi. İniş çıkışlar var. Vardı. Fakat şu öngörülüyordu, demokratlar geldiğinde daha rasyonel bir zihin dünyasına sahiplerdir ve daha öngörülebilir bir siyaset ortaya koyarlar. Bu anlamda Başkan Trump'ın bir önceki dönemindeki o Türkiye'yi zarar verdiği, ilişkilerine zarar verdiği hususlar bu yeni dönemde tedavi edilir. Fakat gelinen noktada gördük ki biz Amerikan müesses nizamı içerisinde varlığını Amerika'nın varlığından ziyade işgal devleti İsrail'in varlığına adamış olanlar aslında Tel Aviv adına Washington-Ankara ilişkilerini bozma noktasında büyük bir gayret sarf ettiler ve bu da Türkiye'nin ötekileştirildiği, dışarıda bıraktığı bir duruma evrildi.
0: Evet.
1: Ve kadim müttefikini aslında o kadim ittifak ilişkisine zarar veren, kadim müttefikini zarara uğratan bir tarzı Amerikan yönetimi benimsedi ve bunu derinleştirmeye çalıştı. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'nın F-35 noktasındaki ısrarının altında yatan en önemli hususun bir yanıyla evet belki güvenlik noktasında caydırıcılık üzerinden okunabilir ama öte taraftan da artık Beyaz Saray'a şunu deme noktasında olduğunu göz ardı etmememiz gerekiyor. Eğer biz gerçek manada bir ittifak ilişkisine sahipsek ve bunu sürdürülebilir bir zeminde tutacaksak, bunun karşılığı olarak da biz sizden iyi niyet hamlelerini görmek zorundayız ve bunun en önemli test aşaması da katsa yaptırımları ve bu anlamda F-35
0: evet.
1: dosyası.
0: Peki şu soru akıllara geliyor. Evet, Donald Trump Türkiye'ye karşı bu şekilde yaklaşıyor ama sonuçta 2028 yılında Donald Trump'ın dönemi bitecek ve eğer ikinci bir MAGA iktidarı olarak adlandırdığımız o MAGA'cılardan biri gelmezse eğer bir demokrat iktidar gelebilir karşımıza. Onlar yeni devlet politikası olarak Türkiye ile ABD ilişkilerini yine bu şekilde yakın şekilde mi tutarlar? Yoksa bu sadece Trump'a özgü bir durumda mı?
1: Burada
0: kalırız?
1: Gökhan Bey, aslında bence biraz cevap sorunuzun ikinci kısmıyla kısmında saklı. Az önce Hamit Demir Hocam Trump'ı tanımlarken aslında onun o tüccar kimliğine atıf yaptı ve bu çerçevede Trump'ın genel siyaseti okuma bağlamında şu husus öne çıkıyor. Kârı maksimize etme, zararı minimize etme. Yani her bir yerden

0: kar edebiliyorsa oradan onu maksimize etmeye çalışıyor. Fakat bir yerden kar edemeyeceği durum varsa, ki bu mesela İran Savaşı ile alakalı durum bunu gösterdi. Kar maksimizasyonunun olmadığı yerde en azından zararı minimize ederek süreçten bir çıkış yolu arayabilme noktasına evrildi ki bugün gelinen noktada Türkiye ile alakalı ABD'nin gelecek vizyonunda demokrat veya cumhuriyetçi bir yönetimden ziyade aslında gelecek kişinin karakteri bunu birazcık daha belirleyecek. Çünkü bugün biz bir cumhuriyetçi başkan görmemize rağmen tipik bir cumhuriyetçi başkanla karşı karşıya değiliz.
1: Evet, çok farklı.
0: Yani o Bush profilinde mesela bir cumhuriyetçi başkan şu anki süreçte, özellikle işgal devletinin bölgede bu kadar çok yayılmaya başladığı bir süreçte Ankara'dan yana bir tavır kesinlikle almazdı.
2: Ya tam da tersine, ya da düşünecek olursak Biden bizim düşündüğümüz gibi ya da işte beklemediğimiz bir takım hamleler yaptı ve tamamen İsrail nasıl politika izledi. Tabii. Yani demokrat bir siyasetçinin, bir başkanın yapabileceğini düşünmezdik biz bunu.
0: Bunda belki şey gibi, hani Obama dönemiyle kıyaslandığımız, özellikle o Arap dünyasında tam da yeni bir ivmenin yakalandığı, oluşan momentumla beraber yeni bir siyasal gerçekliğin ortaya çıktığı dönemde aslında Obama bir şey söylemeye çalışmıştı. Yeni bir mesaj iletmeye çalışmıştı Arap dünyasına ve Türkiye bu anlamda önemliydi. Evet. Fakat tam da hocamın işaret ettiği gibi demokratlardan beklenmedik bir tavırda aslında şiddetli bir mukabele gördü Türkiye ve bu tamamen işgal devletinin işine yarayan ve işgal devletinin söylemleriyle paralel giden bir yaklaşımdı Beyaz Saray'ın benimsediği şey. Bu nedenle 2028'de cumhuriyetçi mi demokrat mı bir başkanın geleceğinden ziyade aslında bu kişinin karakteri nasıl olacak ve burada özellikle Siyonizmle kurduğu ilişkinin birazcık da boyutu, bağlamı, evet, bunu bize gösterecek. Ki şu da çok önemli, her şeye rağmen Gökhan Bey, Siyonizmle kurulan ilişki noktasında aslında Sayın Trump kendinden öncekileri, seleflerini aratmayacak bir düzeyde derin ilişkiye sahip. Hatta belki ondan daha, daha fazla olduğunu da belirtmemiz gerekiyor. Fakat yine Trump'ın, hocamın o haklı tespiti bağlamında tüccar kimliği ve burada meseleyi ele alırken karını maksimize etmek ve ABD'nin o büyük gücünü ortaya koyabilme noktasında atmış olduğu adımlar yeri geldiğinde Netanyahu'yu Türkiye üzerinden bile tedip edebileceği bir durumu ortaya çıkartıyor, evet, ki bu da beraberinde en azından bu önümüzdeki 2 yıllık süreçte bunu nasıl kurumsallaştırabileceğimize dair bir noktaya getiriyor. Bence şu an Ankara'nın önceliği bu 2028'e kadar giden süreçte, yani Amerika'daki, Amerika'nın yeni seçim satım ailine girdiği sürece kadar ilişkileri kurumsallaştırıp en azından Katsa'nın, Katsa yaptırımlarının dışında Türkiye'nin, evet, tutulması ve o ve F-35 meselesinin bir çözüme kavuşturulmasıdır.
1: Hüseyin Hocam, sizinle devam etmek istiyorum. Netanyahu'nun ya da İsrail'in Beyaz Saray üzerinde, Kongre üzerinde, Temsilciler Meclisi ve Senato tabii üzerindeki etkisinde bir azalma var mı? Ya da Amerikan kamuoyunda şimdi daha fazla eleştiri görüyoruz artık İsrail'e yönelik, ama bu gerçekten İsrail'in o Yahudi lobisinin etkisinin azaldığı anlamına mı geliyor, yoksa geçici bir süreç mi bu?
3: Şöyle, aslında 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana İsrail lobisi tüm Batı Avrupa dahil olmak üzere Amerika ve Batı Avrupa'da çok güçlü bir rüzgar estirdi. Bunu birçok yönden, işte edebi yönden, sinema yönünden, politik yönden, birçok yönden bu gücünü sağlamlaştırdı. Ancak 7 Ekim Aksa Tufanı ile başlayan Gazze soykırımında hem Batı Avrupa'da hem de Amerika'da mevcut politika kişilere rağmen, iktidarlara rağmen bir tepki yükseldi ve ne İsrail ne de hükümetler bu tepkileri dindiremedi ilginç bir şekilde. Bu da tabii ki İsrail'in, İsrail algısının gitgide azalmaya başladığını gördü. Biz 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan önce İsrail'e gelen eleştirilerin sürekli antisemitizm yaftasıyla yaftalandığını gördük ve direkt hemen bu insanlara karşı suçlu muamelesi yapılıyordu. Ancak günümüzde bu gitgide, bu uygulama gitgide azaldığını görüyoruz. Mesela çok ilginç bir şekilde Trump 7 Ekim olaylarından sonra şöyle bir ifade kullanmıştı. İsrail lobisi önceden Amerika'da her istediğini yapabiliyordu. Ama artık, evet, böyle bir gücü yok. Bu çok önemli bir şey. Yani bu bizzat ABD başkanının ağzıyla İsrail lobisinin gitgide azalmakta olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki biraz Trump'ın önce Amerika politikalarıyla ilişki. Yani çünkü Amerika yıllardır Orta Doğu'da İsrail'in güvenliğini sağlama amacıyla birçok maliyetin içine girmişti. Ama öteki yandan Çin gitgide yükselmek,

0: Ve bu madde...
1: İran Savaşı da bunun bir kırılması oldu diyebilir miyiz ABD-İsrail ilişkilerinde?
0: Hem İran Savaşı büyük bir kırılması oldu. Çünkü İran Savaşı'nın aslında kazananlarına baktığımızda Amerika burada kaybeden kısımda yer alıyor. Ve niçin bu savaşa girdiğine dair Amerika kamuoyunun ikna edildiğini göremiyoruz. Bu da Amerika kamuoyunda mevcut politikaya yönelik, özellikle İran'a yapılan politikaya yönelik büyük tepkilerinin ortaya çıktığını görüyoruz ki oradaki anketler, açıklanan anketlere baktığımızda bu çok net bir şekilde görülmekte. Bu da tabii ki hem Trump'ı hem de Amerika yönetimini zor durumda bıraktı ki zaten ABD Başkan Yardımcısı ve ABD Başkanı arasında bu konuda bir itiraf olduğu da zaten medyaya da yansıdı. Bunu da söyleyebiliriz. Tabii ki İsrail burada hem Amerika hem de Batı Avrupa'da baktığımızda öncelikle kendi politikalarını öncelediğini görüyoruz. Yani sürekli kendi politikaları ekseninde hareket etmesini istediğini görüyoruz. Mesela Almanya'da ve Fransa'da 7 Ekim Aksa olayları başladığında Filistin bayrağı dalgalanması suç olarak görülüyordu. Evet. Ama ilerleyen zamanlarda insanlar artık hani bu baskı ortamından dayanamayıp sokaklara dökülüp artık İsrail lehine eylemler yapmaya başladılar. Ve hükümetler burada bir anda İsrail'in politikaları ekseninde hareket etmenin sonucunda kendi halklarıyla karşı karşıya geldiklerini gördü. Ve geri adım atmak zorunda kaldılar bazı noktalarda. Bu da İsrail'in sadece Amerika'da değil tüm dünyada bir karizmasının artık çizildiğini, hocalarımızın ifade ettiği gibi İsrail lobisinin artık eskisi kadar her istediğini yapamayacağı bir ortama doğru kaydığını söyleyebiliriz.
1: Evet, peki şuna, bu noktada şunu da sormak istiyorum. Özellikle İsrail açısından baktığımızda Netanyahu'nun özellikle söylemiş olduğu iki canlı yayında da vurguladığı bir nokta var. Yunanistan diyor. Yunanistan işte tehdit altında diyor. Ve Kıbrıs konusunu devamlı bunu vurguluyor. Hatta Kıbrıs'ı Rum kesiminin NATO üyesi olarak da zannediyor iki yayında da. Onlar NATO üyesi diyor ama tabii gerçeklerinde de bunda bir alakası yok. Bunu nasıl değerlendirmek gerekir? Özellikle Yunanistan ve Kıbrıs üzerinden de bir propaganda çabasını da görüyoruz.
0: Şöyle, Netanyahu ve İsrail'in temel politikasında şöyle bir durum var. Kendisinin dünyaya karşı mazlum bir millet gibi pazarlama ihtiyacı hissediyor. Ve insanların duygularına hitap etmeye çalışıyor. Bu yüzden sürekli hani kendisini ezilen diğer insanların veya diğer topluluktan sürekli kendisini ezdiği bir şeymiş gibi gösteriyor. Ya yani örnek vereyim, mesela işte 2. Dünya Savaşı'nda birçok Yahudi öldürüldü. Ama birçok mesela engelli vatandaş da öldürüldü. Birçok çingene de öldürüldü. Ama bunlar hiç gündeme gelmiyor. Sürekli Yahudi soykırımı üzerinden İsrail'in mevcut politikaları meşrulaştırıcı hamleler dile getiriyor. Şimdi İsrail'in şu anda izlediği politika, bir önceden işte İran güçlüydü. İran burada tehlike barındırıyordu. Sadece benim için değil, aslında tüm Amerika ve Batı Avrupa için bir tehlike ülke olarak lanse ediyordu. Şimdi Türkiye'yi bu şekilde lanse etmeye başladı. Evet. Sadece kendisi için değil, işte Yunanistan ve Kıbrıs için de tehlikeli bir ülke olarak lanse etmeye çalışıyor. Bunun sebebi Türkiye'nin hem küresel hem de bölgesel bir aktör olarak yükselmesini engellemek istiyor.
1: Konuşmaya devam edeceğiz ama bir yandan da tabii ki bugünü konuşmamız, daha doğrusu dünü konuşmamız ve bugüne ilişkin de mesajları konuşmamız gerekiyor. Şimdi bugün Türkiye tarihi bir zirveye başlangıç yaptı. Bugün o zirvenin çok daha detaylarını konuşacağız. Dünyanın dört bir yanından binlerce gazeteci Türkiye'deydi. Gazeteciler zirveyi takip ettiler, takip etmeye de devam edecekler. Peki onların nasıl bir izlenimi vardı? Çünkü sadece gazeteciler değil, bürokratlar, ülkelerin diplomatik temsilcilerinden oluşan binlerce kişilik bir ekip burada görev yapıyor. Şimdi biraz da onların o izlenimlerini ekranlara getirelim. Ardından Türkiye'nin ev sahipliğini konuşacağız.

0: Ankara tarihi bir zirveye ev sahipliği yapıyor. Türk ve yabancı basın mensupları da NATO zirvesini saniye saniye takip ediyor. Kendilerine tahsis edilen basın merkezinde ekibimiz Ankara'ya gelen yabancı basın mensuplarına mikrofon uzattı.
1: Çok güzel ve büyük bir yer. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi büyük ve etkileyici. Bunun son yıllardaki en önemli zirve olduğunu düşünüyorum. Çünkü şu andan itibaren NATO 3.0'ı konuşuyoruz. NATO büyük askeri harcamalar yapacak. Donald Trump da burada olacak. Hepimiz Trump'ın ne yapacağını, ne düşüneceğini merak ediyoruz. Umuyoruz ki Türkiye Başkanı Erdoğan ile iyi bir görüşme yapar.
2: Bence Batı'dan ve yabancı medyadan gelecek herkes burayı beğenecek. İnşallah başarılı bir konferans olacağını düşünüyorum. İnşallah bölgeye ve tüm dünyaya fayda sağlayacak iyi sonuçlara ulaşması sağlanacaktır. Zirvenin 22 yıl sonra yeniden Türkiye'de olması çok önemli.

0: bölge ve dünya barışı için de büyük fırsatlar barındırıyor.
1: Amerikan Başkanı zaten zirveye, Trump'ın buraya gelmesi zirveye damga vuracak ama aslında Trump buraya zirve için gelmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan için geliyor. Bunu zaten kendisi de ifade etti. Bu ne demek? Sadece burada başka bir ülkede yapılmış olsaydı bu zirve, Trump buraya gelmeyecekti muhtemelen, başka bir ülkede olsaydı. Bu aslında biraz da Türkiye etkisi.
2: NATO zirvesi için başkent Ankara'da güvenlik hat safhada. Tüm bu güvenlik tedbirlerine ek olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde de keskin nişancılar faaliyetlerine devam ediyorlar ve an itibariyle arkamızda bulunan ekip burada izleme faaliyeti yapıyor.
3: Yabancı basın mensupları daha önce görmedikleri bir organizasyonla karşı karşıya olduklarını vurguladı. Hayranlıklarını dile getirdi.
0: Koordinasyon, organizasyon ve güvenlik önlemleri çok hoşuma gitti. Pek çok konferansa katıldım ama bu konferans diğerlerine kıyasla çok iyi organize edilmiş. Burası çok büyük ve uluslararası kütüphanede olmak, burada çalışmak çok güzel. Organizasyon da çok iyi. 3000 basın mensubunun bir arada çalışmasının organize edilmesi harika.
1: Çok ferah çalışma alanlarımız var. Bekleme süreleri neredeyse sıfıra yakın. Çünkü bizler akreditasyon kartlarımızı almak için saatlerce sıra beklediğimiz organizasyonlar gördük daha önce. Bu kadar büyük çapta bir organizasyondan bahsediyorsak eğer, bunlar yaşandı ama Türkiye'de böyle bir şey görmedik.
2: NATO zirvesini takip eden misafirler ve basın mensupları Türk mutfağının eşsiz lezzetleriyle aynı zamanda buluşmuştu oluyor. İşte onlardan bir tanesi de Maraş dondurması. An itibariyle burada bulunan ustamız keserek misafirlere ikram ediyor.
3: Kendilerine ikram edilen Türk yemeklerinden de övgüyle söz ettiler.
2: NATO zirvesini dünyanın dört bir yanından gelen 2500'ün üzerinde basın mensubu takip ediyor. Tabii ki basın mensuplarına, yani misafirlere Türk mutfağının eşsiz lezzetleri de ikram ediyor ve işte onlardan biri de Halis Mulis Ankara döneri.
0: Genel olarak Türk kültürünün ve yemeklerinin tanıtılması harika. Türkiye'ye ilk kez gelen gazetecilerin tadım yapması ve kültürü yakından tanıması için de büyük bir fırsat.
4: Türk yemeklerinin servis edilmesi de çok güzel, çok lezzetliler. Romanya'da da büyük bir Türk topluluğuna sahibiz. Onlarla da bir araya geliyoruz. Favori yemeğim de baklava.
0: Yemekler çok hoşuma gitti. Münih ve İsviçre'de de konferanslara katıldım ama buradaki yemekler daha iyi. Ben ve meslektaşlarım çok keyif aldık.
1: Arkadaşlar, buraya gelen yabancı arkadaşlar şok içinde. Hem lezzetli Türk yemeklerini tatma fırsatı elde ediyorlar, hem de hani bu kadar misafirperver bir toplum görmediklerini söylüyorlar.
5: Çok tarihi bir zirve. Buradan çıkacak kararlar NATO 3.0 diyoruz. Bölgenin ve dünyanın geleceğini etkileyecek. Ama her zaman bu kritik zirvelerde, bu tip büyük zirvelerde işin bir de magazinel kısımları vardır. Liderlerin vermiş olduğu mesajlar, giyilen kıyafetler, söylenen sözler ve yenilen yemekler. Şimdi haberimizin sonunda gazetecilerin o yedikleri yemeklerden ne kadar memnun olduklarını konuştuk ama bir de liderlerin menüsüne bakmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde o verilen menüye baktığımızda, şimdi başlangıç, ara sıcak, ana yemek. Başlangıca baktığımızda taş fırın pide var. Trabzon tereyağı, hizan karakovan balığı, zeytinyağlı sebzeler var. Ara sıcakta Kayseri mantısının verildiğini biliyoruz. Ana yemek iki seçenek veriliyor. Deniz levreği ya da ağır ateşte pişmiş dana kaburga ve tatlı. Sütlü Nuriye, Antep fıstığı gibi lezzetlerimiz var. Menüyü nasıl değerlendiriyorsunuz? Donald Trump, biliyoruz ki hamburger dışında çok da fazla bir ürün tüketmeyen bir isim. Trump sevmiş midir menüyü? Sizce kim bu menüyü daha fazla sevmiştir?
6: Yani bir Kayserili olarak Kayseri mantısının açıkçası menüde olması beni ziyadesiyle memnun etti.
5: Güzel bir menü.
6: Tabii. Bir de Denizli yoğurduyla beraber vermişler galiba.
5: Evet.
6: Onu da gördüm. Yoğurt ve ayaş salçasıyla, ayaş domatesinden yapılan salçayla beraber
5: yanık
6: vermişler.
5: Yanık Denizli yoğurdu ve isli ayaş salçası. Evet.
6: Yani bu anlamıyla hani Kayseri mantısını bence sevmişlerdir. Ki hamburgerin yanında belki Sayın Trump'ın da belki daha hoşuna gitmiştir hamur ve etin beraber olması açısından. Tabii şey var, yani bu tür zirvelere baktığımızda biraz işin latifesini yapıyoruz belki ama menüler, öncesindeki hazırlıklar, liderlerin giydiği elbiseler, yürüyüş tarzları ya da çok onların önemli. Karşılanma şekilleri çok önemli.

0: Yani biz bunu en çok nerede gördük? Geçtiğimiz birkaç hafta öncesinde o Trump'ın Çin'e yapmış olduğu ziyarette. Evet. Yani aslında Çin ABD başkanının üzerinde o ziyarette çok büyük bir etki uyandırdı. Evet. Çünkü Çin medeniyetinin bütün o binlerce yıllık birikimi salonlara yansıtılmıştı. Ya da beraberinde porselenlerle beraber aslında ya da sunum şekilleri Başkan Trump'ı hayran bırakmıştı. Yani bu çerçevede aslında bu tür zirveler ya da bu tür ziyaretlerde devletler tabii ki diplomasinin farklı bir tarafını da kullanmış oluyorlar ve bu yönüyle de büyük bir etki uyandırmak açısından çok önemli. Hem misafirperverliğin boyutunu, düzeyini göstermesi bakımından bu çok önemli. Diğer taraftan da karşı taraf üzerinde bir üstünlük kurmanın yoludur bu.
1: Kesinlikle.
0: Çünkü o geniş mutfağınızla ya da birikiminizle, medeniyetinizle,
1: büyük bir tarihim ben diyor.
0: Müziğinizle, her şeyinizle beraber. Mesela havalimanında Sayın Trump indiğinde çiçeği ona uzatan hanımefendilerin giymiş olduğu elbise aslında Anadolu kültürünü yansıtan bir evet. durumdu. Ya da atlarla beraber o karşılama anı, orada gösterilen o ilgiyi gösteren
1: mehteren
0: en önemli.
1: Mehteren takımının orada olması.
0: Hakeza mehteren takım ve beraberinde bir mehter diplomasisiyle beraber.
2: Yeniçeriler de vardı.
1: Evet, Yeniçeriler.
0: Mehter diplomasisiyle beraber aslında her lidere belirli bir mesajın verilmiş olması.
1: Şimdi onu konuşacağız. Liderleri konuşacağız. Menüden biraz devam edelim.
0: Yani menüde de tabii ki aslında şey bir yanıyla şunu çok net bir şekilde gördük. Anadolu mutfağının bir yansıması ama diğer taraftan da bu tür zirvelerde liderlere, misafirlere tercihlerini sunabilecekleri evet. şekilde ki bir taraftan deniz ürününün bir taraftan da et ürününün olması bunun en önemli göstergesi.
1: Sanki Akdeniz ülkeleri için ayrı bir seçenek, daha orta ve kuzey ülkeleri için ayrı bir seçenek gibi duruluyor. Oral hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz menüyü? Beğendiniz mi?
2: Yani hocamın bıraktığı yerden devam edersem Çanakkale'li olarak Çanakkale domatesine haksızlık edilmiştirim ya peynir elbasına da. Şaka bir tarafa şey söyleyeyim. Ya ben bütün aslında organizasyonun temeli tamamında bu menü de bunların bir cüzü yani külliğinin bir cüzü. Türkiye'nin bütün kültürel birikiminin çok net bir şekilde ortaya konulduğunu evet. yani tarihi ve kültürel birikimini. Bu çok önemli bir şey. Çünkü diplomasinin bir şeyi. Nitekim zaten hani çok konuşulur. Hani bayrak yapan şey aslında o zaten birikimdir. O tarihi birikim, o kültürel birikim, her şeyi temsilen zaten o bayrak oradadır. Dolayısıyla bunun böyle her cüzüyle liderlerin önüne serilmesi, hani Türkiye'nin aslında öyle sadece bir önemli coğrafyayı tutan bir avuç insanın kurduğu bir ülke değil de tarihiyle, köküyle, gerçek bir imparatorluk bakiyesi bulunduran
1: çok geniş bir mutfak.
2: Tabii ki. Yani zaten Türk gastronomisinin hak ettiği yerine dair çok fazla aşçılarımız, şeflerimiz konuşuyorlar bununla alakalı. Hani dünyada daha fazla promote edilmesi, evet. anlatılması gerektiğine dair. Ve bu zirve gerçek anlamda bu yönüyle de oldukça önemli ki zannediyorum bu Amerikan basınına düştü bu menü ilk olarak.
1: Evet, ilk Amerikan basınına.
2: Bu da çok önemli bence. Amerikan basının bunu haber haline getirip servis etmiş olması ki gerçekten hani kültür tarihimizi de anlatmak bağlamında oldukça önemli bir şeyi değerlendirmişiz yani. Bunu söyleyebilirim.
1: Evet. Konuşacağız. Şimdi menüyü değerlendirmeye devam edeceğiz ama bir de işin aslında diplomasi boyutuyla birlikte bir farklı ülkelerde nasıl yankılandığı konusu da var. Bir İngiltere'ye gidelim. Haber ekibinde Apasan Düven bizi bekliyor. Şimdi İngiltere dediğimizde aslında bir sonu beraberinde getiriyor. Çünkü İngiltere Başbakanı Keir Starmer son zirvesi. Muhtemeldir ki artık herhalde bir başka zirveye katılacak kadar bir görev süresi olmayacak Starmer'ın istifa ettiği için ama Türkiye İngiltere ilişkileri tabii başbakandan öte bir noktada ve önümüzdeki günlerde daha doğrusu yarın aslında tarihi bir anlaşma da imzalanacak. Savunma sanayi alanında İngiltere ile Türkiye arasında. Bu anlaşmayı nasıl değerlendirmek gerekiyor? Türkiye İngiltere açısından nasıl değerlendireceğiz? Ama Alparslan sana konuklarımıza sorduğumuz soruyu sana da sorayım. Sen menüyü nasıl buldun?
3: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Gökhan. Gerçekten menü oldukça iştah kabartıcı diyebilirim. Çok sayıda bölgemizin önemli ve lezzetli yemekleri menüde bulunuyor. Tabii ben yaklaşık belki 5 ya da 6 NATO zirvesi takip ettim. Hiçbirinde açık söyleyeyim Türkiye'deki ev sahipliği kadar mükemmel yani mükemmel bir ev sahipliği görmedim açıkçası bunun altını çizeyim. Ne menüsünde gördüm ne de evet. açıkçası basın odalarında bu mükemmelliği gördüğümü söyleyemem. Ama tabii ki Türkiye her zamanki gibi ev sahipliğini gösteriyor, konuşturuyor ve dünyanın birçok ülkesinden gelen ziyaretçileri liderleri

0: gazetecileri en iyi şekilde ağırlıyor. Tabii hem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o kritik görüşmesi dünya kamuoyu tarafından da yakından takip edildi ve hatta gündemin ilk sıralarına oturmuş durumda. Özellikle o samimi görüntüler, birçok hani düşman çatlatan görüntüler diyebileceğimiz deyim yerindeyse nitelikteydi ve uluslararası medya zirveyi Ankara'nın diplomatik ağırlığını arttıran tarihi bir buluşma olarak değerlendirdi ve özellikle İngiliz basını da ortak değerlendirmesinde Ankara'daki Erdoğan-Trump zirvesinin sadece iki ülke ilişkileri açısından değil, NATO'nun geleceği, savunma işbirliği ve Orta Doğu'daki dengeler bakımından da kritik bir diplomatik buluşma olarak öne çıktığını ifade ediyorlar. Diğer yandan dünya medyası özellikle Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlarının F-35 ve yaptırımlar konusundaki açıklamaları ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini zirvenin en dikkat çekici başlıkları arasında göstermiş durumda. Tabii Türkiye ile İngiltere ilişkileri son zamanlarda oldukça iyi seyrediyor ve karşılıklı gerçekten hem ticari anlaşmalar, ekonomik işbirliği, bunun yanı sıra da özellikle savunma sanayisindeki işbirlikleri son zamanlarda oldukça dikkat çekici ve çok önemli anlaşmaları iki ülke imza atmış durumda. Ve yarın da özellikle NATO zirvesinde de bazı anlaşmaların imzalanacağını biliyoruz ve bu da İngiltere tarafından memnuniyetle tabii karşılanıyor. Çünkü son zamanlarda Türkiye'nin yükselen bir güç olması ve en önemli NATO ülkelerinden biri haline gelmesi ve bunun yanı sıra da özellikle Avrupa Birliği de dahil olmak üzere okyanus ötesine kadar ve Afrika kıtasına kadar uzanan bir Türkiye'nin varlığının hissedilmesi birçok özellikle hem düşman ülkeler tarafından ya da işte İsrail gibi terör devletleri tarafından da kıskanılıyor. Ve tabii ki onlar da ellerinden geldiğince bu anlaşmalara, bu müzakerelere, bu görüşmelere, bu alım satımlara, anlaşmaların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat Türkiye gerçekten son zamanlarda özellikle bu NATO zirvesiyle birlikte dünya gündemine oturmuş bir ülke olarak zirveye çıkmış durumda. Dünyanın önde gelen haber ajanslarından Associated Press haber ajansı da zirveyi NATO gündemi ve savunma harcamaları ekseninde değerlendirirken yine de Trump'ın Avrupa ülkelerinin savunmaya yeterli kaynak ayırmadığı yönündeki eleştirilerini sürdürdü ve Ankara'daki ilk temasın yakın müttefiki olarak nitelendirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiğini yazdılar. Haberde tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'ı görkemli bir törenle karşıladığı belirtiliyor ve Avrupa ABD Başkanı'nın bazen onun gibi en sert insanlarla bile iyi geçinirsiniz sözleriyle özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dikkat çektiğini ve yine özellikle İran krizi sırasında Türkiye'nin ABD'ye gösterdiği desteği defalarca övdüğünü de ifade ediyor. Açıkçası yani hem İngiliz basını olmak üzere, başta olmak üzere.
1: Peki Alparslan, bunun yanı sıra da
0: az önce senin de belirttiğin gibi İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın da bu son zirvesi olacak. NATO zirvesi ve belki de dış gezisi olacak. Çünkü aynı zamanda İngiltere içerisinde de bir savunma harcamaları sıkıntısı var biliyorsun hükümette. Hükümetin savunma harcamalarını arttırması gerektiği yönde baskı vardı. Hükümet de son zamanlarda birçok kesintiyle birlikte bu savunma harcamalarını yerine getirebileceğini ifade etmişti. Fakat bu zirvede de İngiltere'nin fırçalayacak, yani daha doğrusu fırça yiyen taraf olacağı yönünde haberleri görüyoruz. Evet. İngiltere Başbakanı'nın hem ABD tarafından hem de NATO müttefikleri tarafından savunma harcamalarına yeterince destek vermediği için fırça yiyebileceğine dair bazı manşetleri görüyoruz, yorumları öne çıktığını görüyoruz. Fakat genel olarak baktığımızda Türkiye'de böyle bir zirvenin gerçekleştiriliyor olması, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'da olması ve Türkiye'nin yanında olması, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi pozlar vermesi ve o sıcak ilişkilerin dünyanın birçok noktasında oldukça olumlu bir izlenim ortaya koyduğunu söyleyebiliriz ve Türkiye'nin de açıkçası dünya genelindeki hem siyasi hem de açıkçası kültürel itibarının da en üst seviyelere çıktığını görüyoruz ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da aidiyet duygularının bu görüntülerle daha da kabardığının da altını çizerek sözü tekrar sana bırakalım istersen.
2: Alparslan Düven'e notları için teşekkür edelim. Şimdi evet, Erdoğan-Trump zirvesini konuştuk. O zirvenin olumlu yanları.

0: işte %5'lik mesele en başta İspanya'nın zaten bir şerhi vardı malum. O konuda da bir sorun görme ihtimalimiz var ama ben alenen böyle bir gerginlik, büyük bir skandala varacak bir şey beklemiyorum açıkçası yarın için. Ama bu %5'lik meselesi oldukça önemli. Bunun bir plana bağlanması, bunun somut bir şekilde ülkelerin planlarını bir şekilde sunmuş olması önemli. Bu bağlamda ilerleyeceğini düşünüyorum meselenin de.
1: Hüseyin Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şöyle, Trump sonuçta bu İran Savaşı'ndan itibaren NATO üyelerinden, ittifak ülkelerinden yeterince destek almadığını düşünüyor ve destek vermeyen veya bu süreçte uzak duran tüm ülkelere karşı nihayetinde bir mesafesi söz konusu. İkincisi, zaten biz NATO 3.0 adlandırmasından hareketle de yeni bir dönemin başladığını söylerken aslında temas ettiğimiz bir nokta daha var. Amerika bu NATO harcamalarını diğer ülkelere bir yaymak istiyor. Ve burada da bağımlılık ilişkisinden ziyade bir ortaklık ilişkisi kurmak istiyor ve maliyetini paylaştırmak istiyor nihayetinde. Buna yanaşmayan her ülkeyle Trump arasını açabilir. Çünkü Trump'ın bugün sert çıktığını, istediğini gerçekleştirdikten sonra onu övme potansiyeline de sahip. Evet. Yani 180 derece farklı bir söylem de gerçekleştirebilir. Ama yarın çok büyük bir şey çıkmaz. Çünkü Türkiye'nin hem arabuluculuğu hem de Türkiye'de gerçekleşmesi bu tip ani çıkışları, fevri çıkışları engeller diye düşünüyorum.
1: Hamit Hocam, sizinle devam edelim. Şimdi Meloni ile yaşanma potansiyeli olan sorunlar var diyorduk. Macron bir ikili zirve olur mu tabi bilmiyoruz. Yarın bugüne ilişkin ne göreceğiz. Bir de sonuç bildirisi. Evet. Daha önceki bildirilerde çok uzun metinler karşımıza çıkıyordu ama Trump'ın bundan çok da memnun olmadığı için daha kısa metinlere dönüştürüldüğü biliyoruz Lahey zirvesinde. Bugün Ankara zirvesinde de yine benzer bir metin mi görürüz sizce?
3: Yani açıkça konuşmak gerekirse Genel Sekreter Rutte Trump'ın çizgisinde gidiyor. Evet. Yani Trump'ın hilafına çok bir şey yapacak gibi gözükmüyor. Yani diğer genel sekreterlerden de çok da alışık olmadığımız şekilde. Yani Stoltenberg daha böyle dengeli birisiydi. Rutte mesela tüm açıklamalarında, dünkü açıklamasında, bugünkü açıklamasında ısrarlı bir şekilde savunma harcamaları üzerinde duruyor. Yani açılış konuşmasında bile onu vurguladı 5 dakikalık konuşmada. Yani dolayısıyla burada aynı Trump'ın altını çizdiğiniz gibi onun istediği türden daha kısa, vurucu, spesifik olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin isteklerine de hedeflerine yönelik bir takım açıklamalar geleceğini tahmin edebiliyoruz. Yine açıklamalarda yine muhtemelen bu harcamaların artırılması meselesine bir vurgu olacaktır. NATO'nun son dönem içerisindeki stratejisi, özellikle Rusya'ya karşı izlenen politikalar, hakeza İran meselesi kısaca da olsa değinilecek konular gibi geliyor. Ama asıl olan, Trump'ın da istediği, evet, asıl mesele bu savunma harcamalarının artırılması ki Rutte'de büyük bir ihtimalle öyle bir eğilim gösterecektir ve onu sonuç bildirgesine alacaklardır diye tahmin ediyorum.
1: Bunu konuşacağız ama diğer yandan tabii o dedik ya, görüntüler, görseller tabii çok, görseller çok önemliydi. Bu noktada liderler gelirken, o yemek öncesinde liderler gelirken mehter maaşının çalınması, evet, çok konuşuldu. Yunanistan'da da çok yankılanmış durumda. Özellikle Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in gelişi sırasında çalan Ceddin Deden marşı bir hali ses getirmiş gibi duruyor. Bir o anlara bakalım, ardından konuşalım.

0: karşılanma töreninde sırayı çalan Mehter Marşı. Evet, Yunanistan Başbakanı Mitsotakis ve eşinin külliyede karşılanma sırasında çalan Mehter Marşı tabii ki çok konuşuldu, ama bu konuşulma Yunanistan'da nasıl yankılandı? Bir Yunanistan'a gidelim. İlhan Tahsin bizi bekliyor olacak. İlhan, kolaylıklar dilerim. Şimdi Mitsotakis'ten gelen mesajları, özellikle bugün Yunanistan-Türkiye ilişkilerini, bir Erdoğan-Mitsotakis zirvesi olur mu? Tabii onu da bilmiyoruz, gün içerisinde göreceğiz, ama bu görüşme, daha doğrusu bu karşılama Yunanistan'da, Atina'da nasıl yankılandı?
1: Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Konuklarına da iyi yayınlar diliyorum. Tabii ki çok önemli, çok büyük bir heyecan yarattı burada. Neyin heyecanını? Nedir? Yeniçerilerle başbakanımızı karşıladılar gibi baktığımız zaman hem sosyal medyada hem bazı basın yayın organlarında bu böyle yankılandı. Çünkü böyle bir şey beklemiyorlardı. Ancak baktığımız zaman Yunanistan genelinde, Yunanistan her zaman olduğu gibi alışılmışın dışına çıkmadı. Türkiye'yi eleştirmekte ve Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştirmekte. Dolayısıyla bunu bir provokasyon olarak, ancak tabii ki aklı selim yazılar yazanlar da var, söyleyenler de var. Baktığımız zaman Gökhan, bunun orada sadece Mitsotakis için, Yunanistan için yapılmış bir provokasyon olmadığını, tüm konukların bu şekilde karşılandığını söyleyenler de var. Ama tabii bazı yanlı basın Mitsotakis'i hem muhalefet hem de Mitsotakis'i kötülesinler diye bu tür yazıları yazmaya devam ediyor. Ancak büyük gazeteler ve televizyonlara baktığımız zaman gerçek anlamda samimi bir karşılama Sayın Emine Erdoğan ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Mitsotakis ve Mareva eşinin samimi ve sıcak karşılanması, evet, Yunanistan'da büyük memnuniyetle karşılandı. Bu çok önemli. Çünkü zirvenin başından bugüne kadar sürekli olarak Yunanistan'da yazıldı, çizildi ve gündemden hiç düşmedi. Yine şu anda biz yayına hazırlanırken dahi gündemde bu olay. Yarın da bütün gün gündemde olacak Gökhan. Ancak baktığımız zaman Mitsotakis şu anda, biraz önce söyledin, ikili bir görüşme olabilir mi eğer Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la? Atina'dan, bizim kaynaklardan elde ettiğimiz bilgiler ve bize söylenen, herhangi böyle bir programda böyle bir şeyin olmadığı, ancak belki ayaküstü bir görüşme veyahut da işte arada olabilir diye bir Dışişleri Bakanlığı'ndan bir bilgi var. Onun yanı sıra tabii ki Yunanistan dersine çalışmış olarak buraya geldi. Yarın bir sürprizle karşılaşabilir NATO ülkelerin, evet, devlet başkanları. Yunanistan'ın sürekli olarak Güney Kıbrıs'ın NATO'ya alınması bir. İkincisi de NATO'da hem Yunanistan hem Türkiye, iki ortak müttefik NATO üyesi olan, sürekli olarak tehdit altında olduğunu dile getirebilir Mitsotakis. Bunlar, yani dosyasında bu var, ama esas olan da bu. Bugün Donald Trump'ın buraya, Ankara'ya gelmezden önce ve geldikten sonra samimi bir şekilde Türkiye'ye yaptırımların kalkması, Katsa'nın ve dolayısıyla da savaş uçağına motorların verilmesi, onun yanı sıra 5 adet söz var, Yunanistan'ı oldukça tedirgin etti. Yarın oldukça da Başbakan Mitsotakis bunu dile getirecektir. Çünkü Dışişleri Bakanı Gerapetris'in bir açıklaması var. Yunan halkı rahat olsun, F-35'ler Türkiye'ye verilmeyecek diye çok ciddi bir açıklaması da oldu bir gün önce. Dolayısıyla da şimdi, evet, şu anda zaten diasporada, Amerika Birleşik Devletleri'nde kongreyi etkileyecek bir lobi var. Bu lobi de zaten terör devleti İsrail ile birlikte hareket ettiğinden dolayı. Dolayısıyla da yarın Mitsotakis'in muhakkak ki hem Güney Kıbrıs'la ilgili hem Yunanistan'la ilgili ve şikayet anlamında muhakkak ki söz alacaktır diye o beklenti var. Çünkü Yunan basınının bir kısmı da, muhalefet de bunu bekliyor zaten. Yani Mitsotakis belki iyi karşılandı, çok samimi karşılandı. Bu, evet, hakikaten bir Türk misafirperverliğidir. Ancak Mitsotakis söylemesi gerekenleri de yarın zirvede söyleyecek diye bir beklenti de var Atina'da.
0: Bakalım ne diyecek, eğer söyleyecekse konuşacağız tabii onları yarınki yayınımızda. İlhan Tahsin bize detayları aktardı. İlhan, kolaylıklar dileyelim sana. İyi geceler.
1: İyi yayınlar.
0: Evet, İlhan Tahsin'le konuş. Şimdi Hamit

0: Ümit Hocam sizinle devam edeyim. Şimdi İlhan'ın bıraktığı noktadan önemli bir nokta. İki başlık söyledi. Ankara zirvesi sırasında biz Türkiye tarafından tehdit altındayız. Mesaj verebilir mi Yunanistan Başbakanı? Bir de Rum kesiminin NATO'ya üyeliği konusu. Bu son dönemde çok dillendirilmeye başlanan bir başlık haline getirildi. Bu iki konu gerçekten dillendirilir mi ya da gündeme getirebilir mi Yunanistan?
1: Yani ilk başlığı gündeme getirmesinin çok anlamlı olmayacağını düşünüyorum. Yani Yunanistan'ın da artık bu Türkiye kompleksinden bir şekilde kurtulması gerekiyor. Yani çok geriye gitmek gerekirse benim çocukluğumda Türkiye'nin düşman demeyelim ama siyasi olarak rakibi Yunanistan gibi gösterilirdi. Evet. Yani aradan 40 yılı geçti ve Türkiye bunları çoktan aştı. Yani Türkiye'de ne halkın ne herhangi bir siyasetçinin hangi partiden olursa olsun ne işte bürokrasinin, güvenlik bürokrasinin gündeminde Yunanistan diye bir ülke de yok, Yunanistan diye bir tehdit de yok. Yani açık söylemek gerekirse. Ama Yunanistan sürekli olarak kendi varlığını Türkiye düşmanlığıyla üretmeye güçlü devam ediyor. Yani çok anlamlı olur mu ya da Mitsotakis böyle bir zirvede, NATO zirvesinde iki NATO ülkesi arasında bu tür bir zıtlık kurgulamaya çalışır mı? Ona çok ihtimal vermiyorum. Ama ikinci mesele Güney Kıbrıs'ın NATO üyeliği meselesini zaten sürekli olarak gündeme getiriyorlar. Mitsotakis'e bir fırsat bulursa aynı durumdan bahsedecektir diye düşünüyorum. Çünkü onlarda da bir arada kalmıştık söz konusu. Evet. Yani bir taraftan evet NATO ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri iyi bir şekilde yürütmek gerekiyor. Ama bir taraftan da Rusya ile ilişkileri var. Yani çok yakın diyebileceğimiz türden tarihsel bağları da olan bir takım ilişkileri var. Bir taraftan da onu korumak zorunda. Dolayısıyla arada bir kaçış noktası olarak diyelim bir hani kaçış rampaları oluyor otobanda. Yani öyle bir kaçış rampası olarak Güney Kıbrıs meselesi küçük bir olasılık olarak da Türkiye ile ilişkiler gündeme gelebilir. Ama unutmadan şunu söyleyeyim Gökhan Bey. Konuyla ilgisiz ama şimdi törenlerin yapıldığı yerden bahsettik. Törenlerin ihtişamından bahsettik. Verilen yemeklerden bahsettik. Ya şu külliyeye de bir parantez açmamız tabii gerekiyor. Ki. Yani muhalefet tarafından çok eleştirildi buranın yapılma süreci. Hepimiz biliyoruz. Ama bunun ne kadar önemli ve ne kadar gerekli bir ihtiyaç olduğunu şu anda bu törenler ya da bu toplantı vesilesi çok yakından anlıyoruz. Yani burası bir devlet başkanlığı binası. Burası Cumhurbaşkanlığı yapısı içerisindeki çok sayıda kurumu ve bürokratik mekanizmayı barındıran bir bina ve bir yapı.
0: Bu görüntü izleyen hemen muhtemeldir ki herkes gururlanmıştır bugün. Yani Türkiye'nin o gücünü, gelişen yüzünü gösteren işte ekranlara getiriyoruz. Tüm dünya liderlerini ağırlayan büyük bir kompleksten bahsediyoruz.
1: Yani biz bu tür bir yapı olmadan önce mesela bir önceki NATO toplantısında 24 yıl önce ne oluyor? İstanbul'da yapmak evet. durumunda kalıyorsunuz. Çünkü Ankara'da bu ihtiyacı cevap verebilecek bir kamu binası, devlet binası yoktu. Başbakanlık kapanmadan önce başbakanlık binasını biliyorsunuz. Kızılay'da sokak arasında kalmış küçük bir bina. Yani orada herhangi bir devlet başkanını tek kişi ağırlama şansınız yok. Bırakın böyle bir organizasyonu yapmayı. Bu tür organizasyonlar da İstanbul'da eski saraylarda düzenlenmek evet. durumunda kalıyordu. Ama şu anda yani gerçekten Türkiye'nin de gücüne, ihtişamına yakışır bir devlet başkanlığı binamız var.
0: İstanbul'da bu organizasyon yapılmış olsaydı İstanbul'da da bu kadar görkeme sahip bir görüntü muhtemelen çıkmayacaktı.
1: Olmazdı evet çünkü böyle bir o organizasyonun yapılacağı, yerleşeceği böyle bir boş alanınız evet. olmayacaktı. Ya da bu süreci yürütmek mümkün olmayacaktı. Yani biz devlet başkanları odaklandık ama devlet başkanlarının dışında yanlarında gelen binlerce kişilik heyetler var. Binlerce kişilik basın mensubu var. Yani bunların bir yerden bir yere transfer edilmesi, işte hemen arkamızda birkaç kilometre ileride İletişim Başkanlığı'nda basın üssü malum var. Onların külliyeye ya da Ankara'daki diğer toplantı merkezlerine transfer edilmesi çok ayrı bir iş, çok ayrı bir operasyon.
0: Çok büyük bir organizasyon var burada. Çok büyük bir hazırlıktan bahsediyoruz.
1: Evet, yani emeği geçen geçenlere şimdiden teşekkür etmek gerekiyor. Gerçekten ellerine sağlık. En ince detayına kadar düşünülmüş. Az önce yemek meselesinde ben bir şeyler söyleyeyim. Hep ana menüye odaklandık ama gördüğümüz kadarıyla basın mensuplarına ve muhtemelen heyetlerdeki diğer üyelere de o kısımları evet. göremedik. Onlara da gerçekten çok güzel Türkiye'nin misafirperverliğini gösteren menüler hazırlanmış.
0: Sizin favoriniz hangi yemek oldu? Vallahi, madem yemeği açtınız.
1: Şöyle ben tabii klasik bir Ankaralı olarak dönerciyim ben. Dolayısıyla döneri tercih ederim. O gerçekten önemli bir şey. Çünkü bu tür toplantılarda evet bir takım ikram

0: oluyor. Ama diğer taraftan bu ikramlar hani çok sınırlı, hani böyle ayaküstü aperatif atıştırmalıklar şeklinde oluyor. Burada gerçekten bütün heyet mensuplarına, gazetecilere, herkese kendi ağız tatlarını, aynı zamanda Türkiye'yi tanıtacak mahiyette çok güzel
1: Evet.
0: yemekler hazırlanmış. Yani bu Türkiye'nin cömertliğini ve misafirperverliğini de gösteriyor.
1: Evet.
0: Bunun da altını çizmek gerekiyor.
1: Liderlerin gelişlerine ilişkin Oral Hocam sizinle devam edeyim. Meloni'nin geç kalması.
2: Evet.
1: Biraz konuşulan başlıklardan biri, çünkü hani bütün liderler geldi. Başkan Erdoğan en son ABD Başkanı'nın Trump'ı karşıladı, içeri geçti. Meloni'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz karşıladı. Baktığımızda en son gelen lider de Meloni oldu burada.
2: Konuşuldu, o bayağı sosyal medyada da gündem oldu Meloni'nin geç gelmesi, ama sonuç olarak geldi. Önemli
1: tabii.
2: olan kısım o. Ben Yunanistan'la alakalı birkaç şey söylemek istiyorum izninizle.
1: Tabii ki.
2: Şimdi Yunanistan'da önümüzdeki yıl doğru bir seçim görülüyor. Temmuz'a kadar yapacaklar, 2027'nin Temmuz'una kadar. Ve Mitsotakis temsil ettiği parti için özellikle Mitsotakis'in şöyle bir stratejisi var. Ben işte Ankara'ya gittiğimde, önceki ziyaretinde, işte Erdoğan'ın yüzüne Yunan tezlerini söyleyebilmiş bir başbakanım diyerek bir şey var. Gene benzer bir şekilde burada Kıbrıs'ı gündeme getirecektir. Yani Güney Kıbrıs'ta en azından bir cümle bile olsa söyledim diyebilmek adına kendi iç kamuoyuna bunu gündeme getirecektir. Keza şimdi Yunanistan içerisinde hocam değindi. Birçok zaten klikler, aileler, bağlantı ve onların bağlantılı şirketler var. Ve basında aslında bu 3-4 aile denildi. Bütün hikaye. Bunlardan bir tanesi de işte Rus bağlantılı olanlar vesaire. Şimdi burada şöyle bir hikayesi var Yunan siyasetinin. Türkiye'nin işte yani Türkiye'ye olan bu gelişlerde, hikayelerde bazen anlamak da istemiyorlar. Yani az önce bahsetti işte İlhan Bey, hani her ne kadar akil olan bir taraf dese ki bu herkese karşı yapıldı, herkesin işte standart bir prosedürdü bu Mehteran meselesi.
1: Evet.
2: Ama mesela az önce de baktım, sağ cenaha yakın ve açıkçası maddi zorluklar yaşadığı bilindiği için İsrail'e de böyle yakınlaşan bir grup gazeteler var. Onların attığı başlık mesela Mitsotakis şey gibi, fakir bir akraba gibi karşılandı. Hani figüran, bu tip tabirlerle özellikle anlamamak üzerine ve buradaki konuyu da manipüle ederek kendi iç piyasalarında, kendi iç siyasetinde bir başka şey çevirmek için bir fırsatlar penceresi olan bir şey. Dolayısıyla çok fazla o iç siyasetik tartışmaları önemseyip ciddiye almamak gerekiyor, doğrusunu söylemek gerekirse. Ama F-35 meselesiyle alakalı şöyle bir durum var. Şimdi Yunanlar için özellikle hava üstünlüğüne sahip olmak Türkiye ölçeğindeki geniş bir ülkede bir koz olarak ve bir avantaj olarak görülüyor. İsrail de buradan oynuyor açıkçası. Evet. Ve bu kozu, avantajı da kaybetmek istemiyorlar. Çünkü psikolojik olarak üstün olduklarını hissediyorlar bu şekilde ve açıkçası bazı sağ kesime yakın mı diyeyim artık, hani söylemekten de çok hicap diyorum ama şöyle bir tasarı da, tasarruf da var kafalarında bir grubun, ülkenin tamamı için konuşmuyorum. Şok saldırısıyla Türkiye'nin işte belli stratejik altyapılarını hava gücüyle vurup hızlı bir şekilde büyük güçlerin araya girmesiyle, bakın hani geçenki o fırkateyn meselesine vurdular vesaire, ona benzer. Bakın biz işte Türkiye'yi aşağıladık ve
1: Türkiye bize yanıt veremedi.
2: Büyük güçler araya girdi gibi şeyleri var. Tasarrufları var kafalarında bir grubun, Yunanistan içerisindeki. Dolayısıyla bu tasarrufun da ana bileşeni olmazsa olmazı hava üstünlüğü.
1: Evet.
2: Onun da bir şeyi tarafı var ama
1: peki hemen o arada şunu da sormak istiyorum. Daha dün zirvenin başlamasına birkaç saat kala İsrail Hava Kuvvetleri ile Yunan Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Ege Denizi'nde ortak bir tatbikat.
2: Evet.
1: Yakıt ikmalini de içeren bir tatbikat vardı. Bu o dediğiniz senaryo da destekleyen bir
2: tabii. Yani İsrail Yunanistan'a biraz mavi boncuk dağıtıyor diyeyim amiyane tabirle. Çünkü şöyle bir şey var. İsrail için Güney Kıbrıs ve Yunanistan aslında bir geniş bir hinterland sağlıyor. İsrail dar bir ülke, küçük bir ülke.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Güney Kıbrıs vesaire böyle bir genişlik sağlıyor İsrail'e. Böyle bir taraf var, stratejik taraf var. Ama diğer taraftan Türkiye'yi meşgul edecek bir başka cephe açmaya çalışıyor. Batı ve güneyinde başka bir cephe açmaya çalışıyor. Egeydak meselesi vesaire, bunlar da gündeme geliyor bu ara. Bu hava operasyon, yani bunları yaparak Yunanistan'a aslında bir destek, fiziki anlamda destek gösterme. Yani istihbari olarak da bazı yardımları basına düşüyor, açık kaynaklara düşüyor. Bu anlamda da bazı yardımları açık kaynaklara düşüyor. Amerikan iç siyasi zaten Yunan diasporası, İsrail diasporası şu aralar yakın bir şekilde bu konuya F-35 konusunda aykırı şekilde hareket ediyorlar. Ama günün sonunda bunun bir anlamı yok. Çünkü bu çok böyle feasible yapılabilecek bir şey olmasa da işte Yunanistan içerisinde özellikle bazı grupları İsrail bizim arkamızda, dolayısıyla sermaye ve işte Amerika da bizim arkamızda gibi bir

0: Evet. Anlatıya sevk ediyor ve Türkiye'yi sıkıştırabilecek neler bir inanç geliştiriyorlar. Bunlar da çıktı.
1: O zaman savunma sanayi isterseniz artık bültenimizin sonuna gelirken savunma sanayi başına geçelim. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte bugün NATO zirvesi kapsamında ilk kez düzenlenen ana program kapsamında savunma sanayi forumuna katıldı. Özellikle NATO'nun bundan sonraki savunma sanayi alanında atacağı adımlara ilişkin de önemli mesajlar verdi. Rutte ne dedi? Bir ona bir bakalım. Ardından da akşam saatlerinde tabii Aselsan'da önemli bir etkinlikte düzenlendi. Türkiye'nin savunma sanayindeki gurur projeleri birer birer havalandı. Onları daha detaylı konuşacağız.
2: Bugün birçok müttefikimiz hava kapasitesi için tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar.
3: Gündeminde NATO'nun hava gücü kapasitesi vardı. Yeni uçaklarla ittifakın filosunu genişleteceklerini açıkladı.
2: Müttefiklerimiz çok rollü tanker uçağı filosuna 10. Airbus A330 uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor. Bugün birçok müttefikimiz hava kapasitesi için tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 tane uçak alacaklar.
3: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi Savunma Sanayi Forumu'yla başladı. Forumun tanıtım konuşmasını yapan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte önemli mesajlar verdi. İttifakın hava kuvvetlerine tanker uçağı takviyesi yapacağını söyleyen Rutte, havadan istihbarat kapasitesini güçlendirmek için de çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi.
2: NATO'nun istihbarat ve keşif gücüne 5 adede kadar Triton yüksek irtifa uzun menzilli insansız hava aracı ekliyoruz. Bugün aynı zamanda çeşitli müttefikler E-3 hava uyarı ve kontrol uçaklarının yerine geçmek üzere 10 adede kadar Saab Global Eye uçağının ortak tedarikini duyuruyor.
3: Müttefiklerin drone karşıtı silahlara karşı elini güçlendireceğini belirtti.
2: Önümüzdeki 5 yıl içinde insansız hava araçlarına karşı koyma yeteneklerine 40 milyar dolardan fazla yatırım yapacak. Ayrıca 2027 yılı sonuna kadar İHA operatörlerinin sayısını 5 katına çıkarmayı taahhüt ediyor.
3: Rutte'nin duyurusunun ardından çok rollü tanker uçağı projesine katılım sağlayan 10 Avrupa ülkesinin temsilcileri sahneye çıktı. İsveçli savunma şirketi Saab, NATO'nun sözleşme için elini çabuk tutması halinde Global Eye istihbarat uçaklarının 2030 yılına kadar teslim edilebileceğini kaydetti. Söz konusu uçakların adet fiyatının 400 ila 450 milyon dolar arasında olması bekleniyor. Mark Rutte, Avrupa ülkeleri ve Kanada'nın Trump'ın talebiyle %5'e yükseltilen savunma harcaması hedefinde %4 seviyesine ulaştığını da açıkladı. 10 milyarlarca dolarlık savunma sözleşmelerinin de yolda olduğunu belirtti.
1: Şimdi savunma sanayi tabii ki bugün yapılacak zirvede ana başlık olacak ama özellikle dün akşam saatlerine baktığımızda NATO zirvesi kapsamında Türk savunma sanayinin milli hava unsurlarının birer birer havalandığını da gördük. Nelerden bahsediyoruz? Hürjet, Hürkuş 2, Anka 3, Gökbey, Atak, Akıncı, TB3, Anka, Aksungur saymakla bitmeyen pek çok gurur projesinden bahsediyoruz. İsterseniz o gurur projelerine bakalım. Hamit Hocam sizinle başlayalım bu bölüme. Belki de siz de bugün oradaydınız, izlediniz. Hepimizi gururlandıran projeler ama buralara kolay gelinmedi.
4: Tabii bunun çok ciddi bir altyapı hazırlığı var. Tabii Türkiye özellikle son 10 yıl içerisinde bu anlamda çok ciddi mesafe kat etti. Giderek de artıyormuş. Şimdi dünya teknoloji değişiyor Gökhan Bey. Yani artık eski ağır teknolojilik hem gündelik hayatta kullandığımız yani sivil amaçlı araçlar hem de aynı şekilde işte savunma endüstrisinde kullanılan araçların bir bakıma miyatları dolmaya başlıyor. Bunun yerine yeni yüksek teknolojilerli araçlar kurulması gerekiyor. Bunun için de hem Ar-Ge yatırımlarının yeni bir boyut kazanması hem de bunlara ilişkin farklı tesislerin meydana getirilmesi çok önemli. Türkiye'nin avantajı çok hızlı bir şekilde bu alana girmek oldu. Çünkü gelişmiş bir endüstriniz varsa bunu dönüştürmeniz çok zor.
1: Evet.
4: Ama Avrupa'nın yaşadığı krizlerin merkezinde bu var. Yani sadece burada savunma sanayi araçlarından bahsetmiyorum. Yani bu otomobil teknolojisinden başka ağır sanayi teçhizatlarına kadar pek çok olan da Avrupa bu

0: dönüşümü gerçekleştiremiyor. Yaşadığı krizlerden birisi bu. Türkiye çok hızlı bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanlığı'nın önderliğinde buraya girdi ve bir bakıma geleceğin teknolojileri öngörüldü.
1: Evet.
0: Ve bir dönüşüm ihtiyacımız da yok bizim. Biz sıfırdan bir bakıma bu yeni teknolojilere uyum sağlayacak alanları oluşturuyoruz, yatırımlarımızı yapıyoruz ve yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın etkisiyle oluşan Türkiye'nin etki alanı bu cihazların aynı zamanda dış pazarlarda bulunmasını da sağlıyor. Şimdi bir cihazı üretme kapasitesine sahip olmanız tek başına bir anlam taşımıyor. Yani prototipini de oluşturabilirsiniz. Gayet yetkin, gayet iyi bir cihaz da oluşturabilirsiniz. Ama bunu seri üretime dönüştürmek ve kendi maliyetlerini karşılayabilecek hale getirmek gerekiyor. Bu andan itibaren ekonomik olarak rentable ve sürdürülebilir bir sistem ortaya çıkarıyorsunuz. Türkiye son dönemde bunu hızlı bir şekilde yapıyor. Bir taraftan prototipler geliştiriliyor ama bir taraftan da hızlı bir şekilde seri üretime geçiliyor. Başka ülkelerle savunma sanayi anlamında anlaşmalar yapılıyor. İşte bugün yine Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey de açıkladı. İşte 12 milyar doları geçiyoruz. Hızlı bir şekilde dünyadaki ilk 100 savunma şirketine bizim şirketlerimiz hızlı bir şekilde giriyorlar ve bundan sonra da bu olacak. Ama bu tür harcamalar bir taraftan da başka unsurlarda da desteklenmesi gereken harcamalar. Yani Ar-Ge'ye yapılan yatırımın size kısa vadede bir dönüşü olmuyor. Aynı alanda çalışan çok sayıda farklı aktör eş zamanlı olarak ve koordine içerisinde hareket etmeden bir arada bulunabiliyorlar. Neyi kastediyorum? NATO bir ittifak. NATO ittifakı içerisinde de eğer bu işbirliği mekanizması devam edecekse, ki bunun devam etmesi gerektiği anlaşılıyor. Evet. Bu anlamda da Ar-Ge planlaması, yatırımlar ve yatırımların ticarileşmesi alanında da işbirliğine gidilmesi gerekiyor. Diğer taraftan kaynakların işte israf edilmesi, bir şekilde etkili bir şekilde kullanılamaması gibi bir sonuçla karşılaşılacak.
2: Çok önemli şeylerden bahsettiniz ama bir de sahaya yansıması var. Şimdi Avrupa Birliği'nin oluşturduğu bir SAFE programı var. Bu program içerisinde özellikle Rumların ve Yunanistan'ın nasıl Türkiye'yi dışlamak için nasıl bir çaba harcadığını biliyoruz. Biz burada ittifaktan bahsediyoruz. Biz burada ortak projelerden bahsediyoruz. Külfet paylaşımından bahsediyoruz. Ama hala Yunanistan'ın ve özellikle Rum kesiminin Türkiye'yi dışlamak için bir veto kartı var. Şimdi Avrupa Birliği bu gerçekleri okuyamıyor mu?
0: Avrupa Birliği artık muktedir olmaktan çıkıyor. Avrupa Birliği dediğimizde tek bir birlikten söz etmiyoruz. Avrupa Birliği aslında İngiltere'nin daha Brexit'le oradan ayrılmasından da çok görüldüğü gibi eski dinamizmini ya da eski heyecanını kaybetmiş vaziyette. Şimdi 1990'ların ortalarından itibaren, yani Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra, kısa bir süre sonra Avrupa Birliği'nin çok farklı bir siyasi projeye evrilebileceği ve bir bakıma ortak Avrupa devletine dönüşeceği düşünülüyordu. Ama bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. En ufak bir kriz karşısında birlik üyesi bütün ülkeler milli reflekslere dönüştü, harekete dağlı geçirdiler. Evet. Milli çıkarlarını korumaya başladılar. En son pandemi sürecinde gördük. Yani birbirlerine en temel tıbbi malzemeleri, sağlık araç gereçlerini vermekten imtina ettiler. Evet. Ya da en temel gıda maddelerini vermediler. Ve bu şu anlama geliyor. Bu nasıl bir birlik? Özellikle İngiltere'nin ayrılmasından sonra da birlik büyük ölçüde anlamını kaybetmeye başladı diyebiliriz Gökhan Bey. Evet, ticari olarak bir anlamı var. Ve bu anlam devam edecek. Çünkü herkesin kazandığı bir sistem var. Ortak dolaşım yine herkesin faydasına olan bir şey. Ve somut olarak çok fazla ülkeleri etkileyen olumsuz bir yüzü de yok. Tam tersine ticari olarak olumlu bir sistem. Ama bunun dışında Avrupa Birliği ortak savunma ve güvenlik politikası oluşturamıyor. En başta da oluşturamadı. Şimdi hiç oluşturamıyor. O yüzden yani Yunanistan'ın vetosu, Kıbrıs evet. Rum kesiminin vetosu. Bunlar çok anlamlı gibi gözükmüyor. Ama şu noktayı da altını çizelim. Şimdi NATO ile Türkiye arasındaki ilişkilerin de aslında karşılıklı olarak bağımlılık demeyeyim ama karşılıklı olarak bir takım ihtiyaçların karşılanmasından hareket de ortaya çıktığını evet. görelim.
2: Son sözleri alayım.
0: Evet hocam. Yani Türkiye bu anlamda NATO'ya NATO'dan alabileceğini alacak. NATO'da Türkiye'yi güvenilir bir partner olarak içinde yapısında bulundurmaya devam edecek ama bunun da bir kader olmadığını görmemiz gerekiyor. Evet. Türkiye bu süreçten en fazla kendi milli menfaatleri doğrultusunda yararlandığı sürece bu süreç devam edecek.
2: Edecek diyorsunuz. Son 3 dakika içerisinde 1,5 hemen hızlıca toparlamanızı rica edeceğim. Hüseyin Hocam, bugün zirve, tabii ki bugün artık NATO'yu daha fazla konuşacağız.

0: konuşacağız. Bugüne ilişkin manşetimiz ne olacak? İlk başta sordum, açılışta sordum soruyu, kapanışta tekrar sorayım. Bugüne dair en önemli başlığımız ne olacak sizce?
1: Ya bence en önemli başlık NATO 3.0'ın Türkiye yüzyılında Türkiye'de başlaması oldu. Yani hem Türkiye için yeni bir yüzyıl başladı geçtiğimiz senelerde, NATO için de yeni bir dönem başlıyor ve bunun ilk fitilinin Türkiye'de başlaması, ateşlenmesi aslında önemli bir başlık ve önemli bir şey içeriyor. Bundan sonra yeni bir NATO'yla tabii mutlak anlamda bir değişimden bahsetmiyorum ama artık klasik bir NATO'nun dışında yeni bir NATO ile karşılaşacağımızı söyleyebilirim.
0: Oral Hocam, siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani şeye bakmak gerekiyor. Çıktığı sonuç raporuna bakmak gerekiyor. Orada Rusya'ya karşı ve İran'a karşı, Çin'e karşı NATO bir dil kullanılacak ya da İran dahil edilmeyecek mi? Pozisyonlanma nasıl olacak? Bu bize zaten 3.0 hakkında da netice bir bilgi verecektir. Bu da zaten yeni bir dönemin başlangıcının en önemli işareti.
0: Trump'la İran konusu üzerinden bir Avrupa liderler arasında bir problem bekliyor musunuz?
2: Açıktan bunun üzerine merkeze gideceğini düşünmüyorum ama illaki Trump tarafından zikredileceğini düşünüyorum çünkü hayal kırıklığı çok büyük Hürmüz, evet, konusunda.
0: Şunu da sorayım, şu dakikalarda Kiev vuruluyor. Buna ilişkin son dakikalarda var. Ukrayna lideri Zelenski ile Trump arasında bir görüşme trafiği de bekleniyor. Bu görüşmeden Zelenski'nin beklediği daha fazla hava savunma sistemi, daha fazla yardım gibi başlıklar çıkar mı, yoksa Amerika yine burada bir frene basan tavrını sürdürür mü?
2: Yani nacizane okumam benim bu şekilde bir süre daha gideceği yönünde. Yani doğrudan böyle bir pozisyon değişikliğini net göreceğimizi düşünmüyorum.
0: Bir de Şara Trump görüşmesi pek çok önemli görüşmeden biri olacak.
2: Oldukça önemli. Macron da gitti biliyorsunuz.
0: Evet.
2: Yani zaten Suriye'nin uluslararası camiaya kabulü noktasında birçok yol geçirmişti Rusya Amerika ziyaretleri gibi. Bu da oldukça önemli bir aşama Suriye'nin inşası için.
0: Bugünkü saldırı, tabii süremizin artık çok sonuna geldik, önemli bir başkan. Bugünkü saldırıyı hem Macron hem de Trump görüşmeleri açısından kime ne mesajdı sizce?
2: Hangi saldırı?
0: Şam'da gerçekleşen.
2: Şam'da gerçekleşen. Yani şu an çok sıcak. Onun hakkında bir spekülasyon, bir şey söylemek istemem ama çok fazla unsur var. Şam'ı şu an istikrarsızlaştırmak isteyen İsrail var, İran var, Hizbullah'ın bir tarafı var falan. Yani bir kolu var diyeyim. Dolayısıyla spekülatif olur şu an bir yorum,
0: evet,
2: yapmam.
0: Pek çok başlığımız var. O başlıkları artık bugün Başkan Erdoğan, Donald Trump zirvesi, ABD-Türkiye ilişkilerini gün boyunca konuştuk. Ama artık bugünden itibaren NATO'yu, NATO 3.0'ı ve NATO'nun geleceğini ve tabii ki Türkiye'nin rolünü konuşacağız. Çok değerli yayın konukları, yaklaşık 2 saat boyunca bize eşlik ettiler. Profesör Doktor Hamit Emrah Beriş bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Bir başka değerli yayın konuğumuz SETA araştırmacısı Doktor Hüseyin Arslan bizlerle birlikteydi. Hocam çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ve bir başka değerli yayın konuğumuz İRAM araştırmacısı Oral Toğal bizlerle birlikteydi. Oral Hocam çok teşekkür ederiz.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Yayınımıza katıldığınız için Doçent Doktor Hüseyin Mercan da yine yaklaşık 1,5 saat boyunca yayınımıza eşlik etti. Bugünü tamamladık. Daha doğrusu artık dünü konuştuk tabii ki. Özellikle liderlerin gelişi, bürokratların burada oluşu, heyetlerin burada oluşu vardı ve A Haber ekranlarında pek çok önemli isim de Türkiye'nin ev sahipliğini, Türkiye'nin yapmış olduğu zirveyi ve aynı zamanda NATO zirvesine ilişkin mesajları da değerlendirme fırsatı da bulduk. Peki kimler neler söyledi? Ekranlara getireceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.

0: Türkiye NATO'nun son derece önemli bir müttefiki. Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Türkiye güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke.
1: Türkiye, Avrupa Birliği'nin SAFE programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz.
0: Türk savunma sanayine gelince, önceki yıllarda yaptıklarınız için sizi tebrik etmeliyim.
2: NATO zirvesine katılan liderler A Haber'e konuştu. Türkiye'nin savunma sanayine işte bu sözlerle övgüler dizdi.
3: NATO Liderler Zirvesi kapsamında dünyanın birçok farklı noktasından liderler ve bakanlar şu anda Ankara'dalar.
2: Diplomasinin kalbi Türkiye'de atıyor. 36.sı düzenlenen tarihi NATO Liderler Zirvesi, dünyanın en güçlü aktörlerini başkent Ankara'da buluşturdu. Zirvenin nabzını tutan, liderlerin görüşlerini sıcağı sıcağına aktaran yine A Haber oldu. Başbakanlardan savunma bakanlarına, dünya siyasetine yön veren isimler A Haber mikrofonlarına konuştu. İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye'nin NATO'daki rolünden övgüyle söz etti.
0: Türkiye NATO'nun son derece önemli bir müttefiki, en güçlü üyelerinden biri. Burada olmaksa harika. Bu İsveç'in tam kapsamlı bir NATO zirvesine 3. katılımı. Kendimizi son derece iyi bir grubun içinde bulduk. Savunma sanayi alanında, NATO'ya hava gözetleme kabiliyetleri sunma bağlamında,

0: kendimizi ve kabiliyetlerimizi kanıtladık.
1: Estonya Başbakanı Kristen Mihal de A Haber'e konuştu.
0: En önemlisi bu tür bir birlikteliği sergilemektir. Çünkü NATO dünyadaki en güçlü müttefik ve öz savunma gücüdür. Ankara'dan herkese birleşmiş olduğumuz ve birlikte çalıştığımız mesajı verilmelidir. Bu ilk öncelik. İkincisi ise Lahey'de başlattığımız sürecin Ankara'da da sonuçlandırılacağı ve savunma harcamalarımızı artıracağımıza dair verdiğimiz sözün yerine getirileceğidir. Bu nedenle herkesin aynısını yapması gerektiğini kabul ettik. Ayrıca Ukrayna'ya destek vermek ve savunma sanayi konusu da önemli. Örneğin Türkiye'nin mükemmel bir savunma sanayisi var. Ancak bu Avrupa'da da geliştirilmeli. İşte bunlar en önemli konular.
1: Finlandiya Savunma Bakanı Antti Hakkanen de A Haber ekranlarındaydı. Türkiye ile Finlandiya arasındaki sanayi ve teknoloji alanındaki işbirliğine dikkat çekti.
0: Bu ülkeyi, sıcakkanlı insanlarını ve lezzetli yemeklerini çok seviyorum. Büyük toplantılar için gerçekten çok iyi olanaklar var. Ankara'da olmaktan çok memnunum. Türkiye güçlü bir ulusal savunmaya ve köklü bir kültüre sahip gelişmiş bir ülke. Bu açıdan oldukça benziyoruz. Biz de ulusal güvenliği ve ulusal savunmayı gerçekten çok ciddiye alıyoruz. Türkiye'de gerçekten yüksek kapasiteli bir sanayiye sahip. Bu nedenle ülkenizin sanayi ve teknoloji alanındaki uzmanlığıyla çok daha fazla işbirliği yapmakla yakından ilgileniyoruz. Finlandiya ve Türkiye arasında yapılabilecek birçok yeni potansiyel işbirliği alanı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin gerçekten yetkin bir sanayisi olduğunu biliyoruz. Örneğin Finlandiya'nın komşusu Rusya'yı düşündüğümüzde tüm askeri teçhizatların gerçek bir savaşta mücadele edebilecek kapasitede olması gerektiğine inanıyoruz. İşte bu yüzden Türkiye'nin Finlandiya gibi bir ülkeyi savunmak için gerçekten yüksek kabiliyete sahip teçhizatlar ürettiğine güvenimiz tam.
1: Belçika Savunma Bakanı Theo Franken ise Türkiye'nin Avrupa'nın SAFE programına dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
2: Bence birkaç ay önce 400'den fazla Belçikalı girişimciyle Türkiye'ye çok verimli bir ekonomik misyon gerçekleştirdik. Savunma konusunda da Türkiye ile iyi bir işbirliğimiz var. Ayrıca askeri olarak NATO içerisinde ve ikili olarak da işbirliklerimiz var. Mevkidaşım bakana da büyük saygım var. Güçlü güvenilir bir adam. Bence teknoloji, yenilik ve üretim alanında da işbirlikleri yapmalıyız. Bence Türkiye Avrupa Birliği'nin SAFE programında yer almalı ve birlikte üretmeliyiz. Bence yönetim merkezi değişmemeli. Brüksel'de politik ve diplomatik bir yönetim merkezimiz var. Ayrıca Mons'ta askeri bir yönetim merkezimiz var. Belçika'da kalacaklar. Belçika'da bu binalar için yüksek yatırımlar yapıyoruz. Son birkaç yıldır yeni bir NATO yönetim merkezinin inşası için de yatırım yapıyoruz. Bu değişmeyecek. Değişen bir şey varsa o da ABD'nin kuvvetlerini Avrupa'dan çekmesidir. Bizim de bu boşlukları doldurmamız gerekecek. Bu boşlukları yeni NATO kuvvet modelleriyle doldurmalıyız. Çok amaçlı tanker nakliye uçağı, MQ-9B, ISR dronları ve F-16'larla bunu yapıyoruz. Yani Belçika öne çıkıyor ve boşlukları dolduruyor. Kesinlikle bence Türkiye bizim için öncelikli bir ülke. Güzel ülkeniz Türkiye ile çalışmak bir öncelik. Sizinle iyi ilişkilerimiz olması için çalışıyorum. Halkınızın misafirperverliği muazzam. Ankara'da her seferinde bizi bu kadar sıcak karşılamanız beni çok etkiledi.
1: Romanya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Radu Miruta da A Haber'e konuşan isimlerdendi.
0: Bu iki gün konuşacağımız çok fazla konu olacak. Bunlar kendimizi nasıl savunacağımız üzerine kurulu ve bugün bu hususu yoğun bir şekilde ele alacağız. Türk savunma sanayine gelince, önceki yıllarda yaptıklarınız için sizi tebrik etmeliyim. Siz NATO savunma harcamasının %2'lik hedefine ulaştınız. Böylece diğer ülkelere desteğinizi de artırabilirsiniz. Savunma Bakanlığı olarak sizinle çok fazla etkileşimimiz var. Bunu artırabiliriz. Ancak biz elbette Savunma Bakanlığı olarak bazı parçaların ülkemizde üretilmesini istiyoruz. Buna sadece ekonomik açıdan değil, bir strateji olarak bakmalıyız. Hem Avrupa'da hem de küresel olarak yaptığımız anlaşmalara bu şekilde bakıyoruz. Örneğin Bayraktar İHA için anlaşma imzaladık. Çok iyiler, ancak tabii ki geliştirilebilirler. Bu da anlaşmanın bir parçası. Rusya-Ukrayna savaşına gelince, bu savaşın sonuçlarını biz Romanya olarak hissediyoruz. Rus dronları hava sahamıza izinsiz girdi. Bu artık durmalı. Ukrayna'yı tamamen destekliyoruz. Savaş içinde olan bir ülkede neler olup bittiğini anlayabiliyoruz. Ancak herkes uluslararası hukukun farkında olmalı. Bu yaşananlara artık bir son verilmeli.

Gezen merhaba efendim, ben Esra Akgürek. A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak gelişmelerle birlikte olacağız. Bültenimize başlayacağız. Elbette NATO'yu konuşacağız.

0: NATO liderler zirvesinde yaşanan gelişmeleri ama öncesinde bir Orta Doğu'ya dönelim. Çünkü Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon başlattığını duyurdu. CENTCOM operasyonun İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere yönelik saldırılarına karşılık düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada İran'ın hava savunma sistemleri, füze ve İHA konuşlanmalarıyla kıyı gözetleme altyapısına hedef aldığı duyuruldu. CENTCOM'un açıklamasında İran'ın sergilediği saldırganlık yersiz, tehlikeli ve ateşkesin açık bir ihlalidir ifadesi kullanıldı. Saldırıların hemen ardından İran Devlet Televizyonu, Hürmüz Boğazı kıyısındaki stratejik Sirik ve Bender Abbas kentlerine şiddetli patlama sesleri duyulduğunu haber verdi. Sirik'teki Tahir-i-Ruyi iskelesi çevresinde 6 mühimmatın isabet ettiği bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte Keşm Adası'nda da patlamalar yaşandığı aktarıldı. Bölgede hava savunma sistemleri devreye girdi. Güvenlik güçleri ise en yüksek alarm seviyesine geçti. İran Dışişleri Bakanlığı Washington yönetimine sert tepki gösterdi. Tahran yönetimi ABD Hazine Bakanlığı'nın İran petrol satışlarına ilişkin geçici muafiyeti kaldırmasını kınadığını duyurdu. Açıklamada savaşın sona erdirilmesi için hazırlanan İslamabad mütabakatının ihlal edilmesinin tüm sonuçlarından ABD hükümeti sorumludur denildi. İran'ın ulusal güvenliği ve çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü her türlü tedbiri alacağını vurgulayan bu açıklamada aynı zamanda misilleme sinyali de verildi. Ve efendim Donald Trump 17 yıl sonra Türkiye'ye gelen ilk Amerika Birleşik Devletleri Başkanı oldu. Başkan Erdoğan karşıladı Trump'ı. Erdoğan ve Trump'ın külliyede yaptıkları görüşmede söylediklerine bir kulak vereceğiz. Zira hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için çok önem taşıyor. ABD Başkanı Trump günün manşetine Türkiye'ye 9 yıldır uygulanan katsayı yaptırımlarının kaldırılacağını duyurarak verdi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz ifadesiyle bunu söyledi. Başkan Erdoğan da savunma sanayisini yakından ilgilendiren bu karara F-35'leri de ekledi. 5 uçağın sözünü aldık dedi. İşte tarihe geçen o görüşmede verilen mesajlar.
1: NATO Liderler Zirvesi'nin bugün Ankara'da yapılıyor olması ve tüm liderlerin şu anda ülkemizde bir araya gelmesi, yarın değerli dostum Sayın Trump'la birlikte olması bizlere ayrı bir güç katacaktır.
2: Bu ambargoların müeyyidleri kaldırıyoruz. Artık vakti geldi.
3: Baş başa görüşme öncesi birlikte kameraların karşısına geçtiler. Kritik mesajlar verdiler. ABD Başkanı Trump'ın en çarpıcı mesajı 2017'den beri uygulanan katsa yaptırımlarıyla ilgiliydi.
2: Yaptırımları iptal edeceğiz, tamam mı? Dostumun bunu yanıtlamakla vakit kaybetmesini istemem. Bu yaptırımları kaldıracağız. Zamanı geldi. Biz dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyoruz. Ben dostumu yaptırımlarla boğmak istemiyorum.
3: Trump'ın bu sözleri üzerine akıllara F-35 savaş uçaklarıyla ilgili süreçte geldi.
4: F-35 konusu biliyorsunuz bizim için yeni bir konu değil. Ve bunu bizler Amerika ile daha önce de görüştük. Biz 5 uçağı da sözünü aldık ve Sayın Trump'ın bu konuda bize ayrıca sözü var. Sayın Trump her zaman sözünün arkasındadır. Burada yine inşallah F-35 konusunda bu liderler zirvesinden hayırlı bir karar çıkacağına inanıyorum.
3: İlk sinyaller olumluydu.
2: Bu konuda bir karar vereceğiz. Çok iyi bir ilişkimiz var ve sanıyorum ki birçok kişi neden bunu yapmıyoruz diye düşünüyorlar. Türkiye müttefikimiz. F-35 harika bir uçak ve kesinlikle bu konuda bir şeyler düşüneceğiz.
3: Yabancı gazetecilerden Trump'a Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasından endişe duyuyor musunuz diye soruldu. Yanıtı çok netti.
2: Benim hiçbir endişem yok. O çok daha

0: güçlü bir ülkeye attı. Ne kadar güzel olduğunu görmüşsünüzdür. Türkiye ile ilişkimiz en iyi dönemde. İlk dönemimkinden de daha iyi. Çok güçlü bir ordu kompleksinden bahsediyoruz. Gittiğimiz zaman göreceğiz. Toplantılar yapacağız.
1: Trump açıklaması boyunca Türkiye'ye ve Erdoğan'a övgüler yağdırdı. İlişkilerimiz her zaman olduğundan çok daha iyi dedi.
0: Çokça basına da yansıdı. Çok yakın arkadaş, dostuz. Başından beri iyi ilişkimiz var. Çok özel bir ilişki aramızdaki. Kendisi harika bir lider. Tüm dünyada saygı gören bir lider. Oldukça iyi ilişkilerimiz var. Türkiye askeri anlamda çok kuvvetli bir ülke haline geldi. İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika. Bizim de ilişkilerimiz bugüne kadar çok güzel gitti. Sayın Cumhurbaşkanı'na çok büyük saygı duyuyorum. Sizinle olmak büyük bir şeref, büyük bir onur.
1: Trump'a NATO ile ilgili düşünceleri de soruldu. ABD Başkanı NATO müttefiklerini yerden yere vurdu.
0: NATO'dan büyük bir hayal kırıklığı içerisindeyim. İtalya bizi yarı yolda bıraktı. Almanya bizi yarı yolda bıraktı. Fransa bizi yarı yolda bıraktı. Türkiye olmasaydı belki katılmayabilirdim. Ancak dostumdan dolayı katılmam gerektiğine inandım.
1: Yerli savaş uçağı Kaan'ın motorlarının Amerika'dan alınması da gündemdeydi.
2: Ben bunu daha önce değerli dostumla görüştüm ve Kaan'la ilgili onun motorları noktasında bu liderler zirvesinde onu görüşeceğiz ve inanıyorum ki bununla ilgili bize verdiği müjdeyi burada da tekrar edecektir ve bu müjdeyle de herhalde liderler zirvesinde kendisine teşekkür edeceğiz.
1: Ve ABD-İran savaşında müzakere süreci.
2: Bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz? Onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
0: Türkiye İran'ı çok iyi tanıyor. İran'la olan problemleri de çok iyi biliyor. İsrail'le olan ilişkiler nedeniyle bu çatışmaya Türkiye de dahil olabilirdi. Ama bunu yapmadı. Bunu yapmama sebebi belki benim. Amerikan Başkanı olarak şunu söyleyebilirim. İlişkilerimiz açısından Türkiye harika işler yapıyor. İran'la olan savaşın bitirilmesi açısından da.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'yi de unutmadı.
2: Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
1: İki lider bu mesajların ardından baş başa görüşmeye geçti.
3: Şimdi işte bu yaşananların ardından da İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Amerikan yayın kuruluşu CNN'e yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 satışı konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a karşı çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan'a Trump'ın yakın dostluğundan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Netanyahu, Trump F-35'leri satmamalı, ben olsam satmazdım ifadesini kullandı.
4: Trump F-35 için yeşil ışık yaktı, soykırımcı Netanyahu'dan hemen tepki geldi. Türkiye'ye F-35 satmayın dedi. Ankara-Washington hattındaki kritik temasın ardından Türkiye'nin F-35 programına dönüşü ihtimali yeniden gündeme geldi. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik olumlu mesajları Tel Aviv'i rahatsız etti. Trump Erdoğan görüşmesinin ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Trump'ın daha önce fake news olarak tanımladığı CNN International'da kameralar karşısına geçti ve Türkiye'nin F-35 programına dönmesine karşı olduğunu söyledi.
5: Başkan Trump'ın Erdoğan'la kişisel dostluğuna rağmen bunun Türkiye'yi ABD'ye dost bir devlet yapmadığını herkes anlıyor. Bence F-35'ler Türkiye'ye satılmamalı.
4: Netanyahu daha önce de ABD yönetimini Türkiye'ye F-35 ve

0: jet motoru satılmaması çaresinde bulunmuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin F-35 programına dönüşü konusundaki pozitif yaklaşımı İsrail basınında da geniş yankı buldu. Tel Aviv merkezi Times of Israel olası F-35 satışını bölgesel dengeler açısından değerlendirdi. İsrail medyasında yer alan analizlerde değişen bölgesel dengelerle birlikte Türkiye'nin ABD ve Avrupa karşısındaki stratejik öneminin arttığı yorumları yapıldı. Trump-Erdoğan görüşmesiyle yeniden gündeme gelen F-35 dosyası, önümüzdeki süreçte Ankara-Washington ilişkilerinin en kritik başlıklarından biri olmaya devam edecek. Gözler, Türkiye'nin F-35 programındaki geleceğine ilişkin atılacak adımlardı.
1: Başkan Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan tarihi zirvede küresel meseleler de masadaydı. Erdoğan, İran-ABD ilişkilerini düzeltmek için gayret gösterdiklerini ve dünya barışı için birlikte çalıştıklarını söyledi. Gazze için de zirveden barış kararı çıkabileceğini sinyalini verdi. Trump ise Rusya-Ukrayna savaşını sonlandıracaklarını ifade etti.
2: NATO'da iki önemli ülke olarak bizler bu liderler zirvesinden de dayanışma içerisinde güçlü bir çıkışı sağlayacağız ve bunu da başaracağımıza inanıyoruz.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski ile de görüştüm. Bence bir anlaşmaya varmak istiyorlar.
4: İran'la ABD arasındaki müzakere süreci, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Rusya-Ukrayna savaşı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan kritik zirvede küresel meseleler de masadaydı. Erdoğan, İran-ABD ilişkilerini düzeltmek için gayret gösterdiklerini ve dünya barışı için birlikte çalıştıklarını söyledi.
2: Bu süreçte yine aynı şekilde bizler İran-Amerika ilişkilerini nasıl bir düzleme kavuştururuz, onun gayreti içerisindeyiz. Elimizden geleni yapmak suretiyle dünya barışına bir adım atalım diye gerek şahsım gerek arkadaşlarım hep birlikte çalışıyoruz, çalışacağız.
4: Erdoğan, Gazze için de zirveden barış kararı çıkabileceğinin sinyalini verdi.
2: Gazze konusunda tabii değerli dostumla bunları da konuşarak özellikle bu bölgedeki barışı sağlama için bu liderler zirvesini çok çok önemsiyoruz. Ve bu liderler zirvesinden aynı şekilde bir kararın çıkmasını da hayra yorumluyoruz. Ve bunun olabileceğine de ben ihtimal veriyorum.
4: İki liderin gündeminde 4 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşı da vardı.
2: Biz Rusya-Ukrayna arasındaki bu gelişmeleri de yine değerli dostumla burada paylaşacağız, görüşeceğiz ve ona göre de adımlarımızı atacağız.
3: Rusya Devlet Başkanı Putin ve Zelenski ile de görüştüm. Bence bir anlaşmaya varmak istiyorlar. 8 savaşı sonlandırdık. Sanırım 9.'yu da sonlandıracağız.
4: ABD Başkanı Donald Trump'a İtalya Başbakanı Meloni ile yaşadığı gerginlik de soruldu.
3: İlişkimiz biraz kötüye gitti çünkü kendisi İran konusunda bize yardımcı olmayı reddetti. Bu bizim ilişkimizi biraz gerdi ama kendisini seviyorum.
1: Efendim, ABD Başkanı Trump, NATO zirvesine gelirken yeni Air Force One uçağını ilk kez kullandı. Uçak gelişmiş savunma teknolojisi ve lüks donanımıyla uluslararası kamuoyunun da dikkatini çekti. Gelin şimdi piyasa değerinin yaklaşık 800 milyon dolara olduğu belirtilen o uçağa birlikte bakalım.
5: Uçağın ilk uçuşu bu. Şu an yepyeni, 800 milyon dolar.
0: ABD Başkanı Donald Trump Ankara'daki NATO zirvesine yeni Air Force One uçağıyla geldi. Son teknoloji sistemleri, nükleer saldırılara karşı gelişmiş savunma donanımı ve ultra lüks detaylarıyla dikkat çeken uçak Katar tarafından Trump'a hediye edildi. Peki 800 milyon dolar değerindeki bu uçağı özel kılan ne? Katar'a ait koyu mavi dış tasarımı tamamen değiştirilen uçak, ABD Başkanlık

0: filosunun simgesi haline gelen kırmızı, beyaz, koyu mavi ve altın renkleriyle Ankara semalarında görüntülendi. 76,3 metrelik dev uçak, dünyanın en büyük yolcu uçaklarından biri. Ancak onu farklı kılan sadece lüksü değil, olası savaş senaryolarına karşı sahip olduğu askeri özellikleriyle de dikkat çekiyor. Uçak nükleer saldırılar ve füze tehditlerine karşı özel haberleşme, şifreleme ve savunma sistemleriyle donatıldı. 4 yüksek verimli motorla donatılan dev jet tam yüklü halde 14.800 kilometreyi durmaksızın kat edebiliyor. Maksimum hızı ise saatte 910 kilometreyi aşıyor. Katar Kraliyet ailesi filosundayken sahip olduğu ultra lüks iç tasarım modernizasyon sürecinde de büyük ölçüde korundu. Uçağın içi adeta 5 yıldızlı bir oteli andırıyor. Kabinde masaj özellikli tam yatabilen deri koltuklar, geniş yataklar, özel toplantı ve yemek alanlarıyla altın tonlarında lüks aydınlatmalar bulunuyor. Ankara'daki diplomasi trafiğinin en dikkat çeken unsurlarından biri olan bu özel uçağın geleceği de şimdiden belli. Donald Trump ve diplomatik heyeti tarafından geçici başkanlık uçağı olarak kullanılacak uçak, Trump'ın görev süresi sona erdikten sonra Trump Başkanlık Kütüphanesi Vakfı'na devredilecek ve müze olarak sergilenecek.
1: Efendim, baş döndüren diplomasi trafiği gün boyu devam etti. Ankara sokakları ve caddelerinde ise derin bir sessizlik hakimdi.
2: Gerçekten çok garip. Her yer bomboş, sokaklar bomboş. Bir anda sanki zombi filminden çıkmış gibiyiz yani. Tek biz kalmış gibiyiz yani.
3: Çünkü Ankara'da NATO alarmı verildi. Trafik durdu, sokaklar sessizliğe büründü.
4: Kent genelinde özellikle lider konvoylarının geçeceği güzergahlarda trafik zaman zaman tamamen durduruluyor. Bazı bölgelerde ise sadece yayaların geçişi kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Herkes görevini yapıyor. Bizim de beklemek zorundayız. Beklemekten de hiçbir şey kaybetmeyiz. 5 dakika geç veya 5 dakika erken. İlk defa olacak bir şey. Buna da saygı duymak gerekir.
3: Ankara'nın 2 günlük NATO düzenini anlayışla karşılayan da vardı, tepki gösteren de.
6: Ülkemiz için önemli olan bir NATO zirvesinde Ankara'da yapılmasında mutluluk duyuyoruz. Biz de ekibe hizmet ediyoruz şu anda. Dünya liderleri burada. Türkiye'miz için gurur verici bir şey.
7: Trafik bu kadar kapanması iyi olurdu. Arabanın baltası bitti. Burada kaldım ben yani. Çekici masrafım kaçtası iyi olur ya. Katlanacağız abla mecbur.
8: Tabii ki toplantıya saygı duyuyoruz ama vatandaşın da bu şekilde mağdur olması bizi gerçekten üzüyor.
9: Biz mağduruz burada. Bir saattir falan bekliyoruz. Daha da bekleyeceğiz gibi.
3: Güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı ise yerli teknoloji oldu.
4: Aselsan imzalı emniyetin dijital gözü Roadguard yapay zeka desteği sayesinde plaka okuma kulağa kalmıyor. Aynı zamanda hareket halindeki araçların içindeki kişileri de yüksek hassasiyetiyle tespit edebiliyor.
3: Belirlenen güzergahlarda motosikletli kurye geçişleri geçici olarak durduruldu. Ağır tonajlı araçların gün boyu şehir merkezine girmesi yasaklandı. Konvoyların kullanacağı yollar üzerinde araç parkına izin verilmezken park halinde bulunan araçlarsa ekipler tarafından kaldırıldı.
4: Şu anda Belçika Devlet Başkanı ve beraberindeki heyetin bulunduğu konvoy güzergahtan geçiş yapıyor. Boş kalan caddeler ve normalde yoğun olan noktaların işte bu sakin görüntüleri bulunduğumuz yer ne araç trafiğine ne de yaya trafiğine kapalı. Ancak başkent Ankara'da sessizlik hakim. Çünkü pek çok Ankaralı şehir dışına çıkmayı tercih etti.
10: Ankara tamamen boş şu an. Birçok arkadaşım, akrabam gitti.
3: Zirve kapsamında uygulanan güvenlik tedbirlerinin bir bölümü liderlerin programının tamamlanmasının ardından kademeli olarak kaldırılacak. Ancak motokurye kısıtlamaları, park yasakları ve ağır tonajlı araçlara yönelik geçici trafik tedbirleri 10 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacak.
1: NATO zirvesi için dünyanın dört bir yanından liderler Türkiye'ye akın etti. 32 devlet ve hükümet başkanlarından bazıları Ankara'dan önce İstanbul'a geldi. Onlardan biri de Macar Başbakanı Peter Madiar'dı. Madiar zirve öncesinde İstanbul'un tarihi yerlerini gezerek stres attı. Ankara'ya da geldi. Ankara'ya gelen devlet başkanları da yine Başkan Erdoğan tarafından kabul edildiler.
3: Ankara güne diplomasi hareketi.

0: İstanbul Başkonsolosu Laszlo Keller'de eşlik etti. Magyar Ankara'ya giderkense İzmit'te mola verdi. 99 depreminde küçük bir kızı kurtaran kahraman arama kurtarma köpeğinin heykelini ziyaret etti. Saatler sonra ise tüm gözler başkente çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi kabul etti. Ardından da Kanada Başbakanı Mark Carney ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'le külliyede bir araya geldi. Zirveye ABD Başkanı Trump'ın yanı sıra 31 müttefik ülkenin liderleri katılıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin de aralarında bulunduğu 32 ülkenin devlet ve hükümet başkanları 2 gün boyunca Ankara'da olacak. NATO'nun geleceği de bu tarihi zirvede şekillenecek.
1: Efendim, NATO ülkelerinin savunma harcamalarını artırma kararı birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bunların ilki yeni savunma planının ne olacağı? Peki küresel güvenlik mimarisi tamamen değişecek mi? Türkiye'nin rolü ne olacak? 3 dakikada bu soruların cevabını araştırdık.

0: yapılacak olan NATO zirvesi öncesi NATO üyesi ülkelerden üst üste gelen savunma harcamalarını arttırmalıyız açıklamaları tartışmalara neden oldu. Peki NATO'nun yeni savunma planı ne? Türkiye'nin rolü ne olacak?
1: 1990'lardan itibaren Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun Avrupalı ittifaktaki üyelerine artık siz de elinizi cebinize atacaksınız, ben sizi finanse etmekten bıktım, siz de savunmaya katkı bulunacaksınız dedi. Buna burden sharing, yük paylaşımı dediler. En son şu anda Rusya'nın Ukrayna'da, Gürcistan'da yaptıkları Kırım'ı işgalinden sonra Amerika Birleşik Devletleri NATO'lu müttefiklerine ne diyor? %5'e gayri safi milli hasılasını %5'e çıkartacaksınız diyor. Ve bazı Avrupalı ülkeler buna itiraz etmeye başladılar. Çünkü refahlar azalacak. Ama yapacakları başka bir şey yok. Dünya hızla bir 3. Dünya Savaşı'na gidiyor. Herkes silahlanıyor. Herkes kendi milli savunma sanayini kurmak zorunda.
2: Avrupa'nın Türkiye gösterdiği teveccühü Amerikan medyasında, Avrupa medyasında Türkiye'nin işte savunma sanayindeki gerçekleştiği devrimin NATO'ya öncülük edebileceği, yani NATO'nun rol modeli olarak Türkiye'nin görüldüğü bir dönemden geçiyoruz. Sadece Avrupa için değil, Amerika için de bir rol model olarak Türkiye NATO üyelerine örnek olarak sunuluyor. Türkiye'nin savunma sanayinde gerçekleştirdiği bağımsız öncü devrimlerin, savunma sanayinin paradigmasını dönüştüren yapısının her tarafta teveccühle karşılandığı, imrenilerek izlenildiğini görüyoruz.
3: Güç dengesi değiştiğinde Avrupa'da iki tane dünya savaşı çıktı. Tabii ki 3. Dünya Savaşı bu dengesizlikten çıkacaktır diye bir yorum, çok zorlama bir yorum olur ama artık dünya çok kutuplu bir küresel eksene kaymış durumda. Her kutup kendi başına otonomik. Türkiye'de orta eksende bir kutup lideri olabilecek kapasiteye haiz. Onun için bu silahlanma yeni bir küresel savaşın çok önemli işaretlerinden bir tanesi gibi okunmakta. NATO da buna uyum sağlamak için bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin külfetlere olan katkısını, harekatlara olan katkısını azalttığında onun bıraktığı boşluğu doldurma peşindeler.
4: Avrupa'nın güvenlikle ilgili endişesi hali hazırda devam ediyor. Haliyle NATO bu endişeleri giderecek yeni bir konsepte ihtiyaç duyuyor. Çünkü Amerikan şemsiyesi artık Avrupa üzerinden uzaklaşıyor. Doğal olarak artık yeni bir aktöre ihtiyaçları var. Bu aktörün başında da güçlenen imajı, siyasi kararlılığı ve güçlü ordusuyla Türkiye var.
0: Bir sonraki 3 dakikada görüşmek üzere.
5: Efendim, Türkiye 22 yıl aradan sonra NATO liderlerine ev sahipliği yaparken zirvenin en yakın takipçilerinden biri de Rusya oldu. Kremlin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde verilecek mesajları ve alınacak kararları

0: dikkatle izliyor. Rusya bir yandan NATO'nun Moskova'ya yönelik söylemlerini eleştirirken diğer yandan da ABD ile süren temaslar ve Ukrayna'da barış ihtimaline ilişkin temkinli mesajlar veriyor.
1: Türkiye 22 yıl sonra NATO liderlerini Ankara'da bir araya getirirken zirvenin en yakın takipçilerinden biri de Rusya oldu. Kremlin 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde alınacak kararları dikkatle izliyor. Rus devletine ait RT'de yayınlanan analizlerde de NATO 3.0 söyleminin Moskova'yla ittifak arasındaki gerilimi derinleştirdiği vurgulanıyor. NATO 3.0, ABD'nin ittifak içindeki belirleyici rolünün azaldığı, Avrupa'nın ise savunma harcamaları ve askeri teknolojiler başta olmak üzere daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni dönemi tanımlıyor. Rus uzmanlar da NATO'nun Moskova ile ilişkileri yönetmekte başarısız olduğunu savunuyor. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Ankara'daki zirvenin Rusya açısından büyük önem taşıdığını açıkladı. Moskova'nın toplantıyı büyük bir ilgiyle takip ettiğini belirtti.
2: Biliyorsunuz ki çalışma kanalları aracılığıyla Amerikalılarla temas halindeyiz. Ve bu durumu barışçıl bir yöne çevirmeye yönelik çabalarının başarılı olmasını umuyoruz. En azından Rusya Devlet Başkanı'nın defalarca söylediği gibi bunu açık kalacağız.
1: Peskov zirve öncesinde Rusya'yı hedef alan savaş yanlısı açıklamalar yapıldığını öne sürdü. ABD ile çalışma düzeyindeki temasların sürdüğünü belirtti. Washington'ın Ukrayna'da barışa yönelik girişimlerinin sonuç vermesini umduklarını ifade etti.
2: Burada size bu çatışmayı siyasi ve diplomatik yollarla çözmeyi tercih ettiğimizi hatırlatmak isterim. Kiev rejimin barış görüşmelerine girmeye hazır olmadığı için hedeflerimize tam olarak ulaşana kadar özel askeri operasyonumuza devam ediyoruz.
1: ABD Başkanı Donald Trump da Ankara'daki zirvede Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılmasına yönelik başlıkların gündeme geleceğini söyledi. Tarafların anlaşmaya yaklaştığını savunan Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı görüşmeye de dikkati çekti.
2: Başkan Putin'le çok iyi bir görüşme yaptım. Ki bu arada Başkan Erdoğan'a büyük saygı duyuyor. Dün uzun bir görüşme yaptık. 8 savaşı çözdüm ve sanırım 9.sunu da çözeceğiz.
1: Ankara'daki NATO zirvesinde alınacak mesajlar yakından izlenirken, Moskova'nın da hem masadan çıkacak kararları hem de Ukrayna başlığındaki temasları dikkatle takip etmeyi sürdüreceği değerlendiriliyor.
0: Hamas, Gazze'nin yönetimine ilişkin yeni bir dönemin kapısını araladı. Hükümet Acil Durum Komitesi feshedildi. İsrail ise Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.
3: Hamas'tan Gazze'nin yönetimine ilişkin kritik bir adım geldi. Hükümet Acil Durum Komitesi feshedildi. Gazze'nin yönetiminin 15 üyeli geçici Filistinli Teknokrat Komitesi'ne devredildiği açıklandı. Hamas, kararın ateşkes anlaşmasıyla ve halkın talepleriyle uyumlu olduğunu duyurdu.
2: Savaşın gerçekten sona ermesi ve koşulların iyileşmesini umuyoruz. Elektrik ve suyun yeniden sağlanmasını, çocuklarımızın okula dönebilmesini ve hayatımızın normale dönmesini istiyoruz.
3: Filistinli siyasi analistler, Acil Durum Komitesi'nin feshini uluslararası süreçle uyumlu siyasi ve idari bir geçiş adımı olarak değerlendiriyor. Ancak ateşkese rağmen İsrail'in saldırıları durmuyor. İsrail donanması Gazze açıklarında avlanan balıkçı teknelerini hedef aldı. 5'i aynı aileden 7 Filistinli balıkçı gözaltına alındı. İsrail'e ait bir insansız hava aracı yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Mevasi bölgesini hedef aldı. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, en az 10 kişi yaralandı.
2: Siyonist İsrail'i hedef alma eylemleri durmuyor. Gazze şeridinde ateşkes veya geçici bir barış sağlandığı söyleniyor. Ama biz bunu görmüyoruz. Aksine tüm Gazze halkı öldürülüyor.
3: Gazze Sağlık Bakanlığı verilerine göre 10 Ekim 2025'ten bu yana düzenlenen saldırılarda 1072 Filistinli hayatını kaybetti. 3463 kişi yaralandı. 799 cansız beden enkaz altından çıkarıldı. Ekim 2023'ten bu yana ise Gazze'de can kaybı 73.098'e, yaralı sayısı 173.571'e yükseldi.
0: Sırada Dünya'dan haber turu var.
4: Ukrayna, Rusya'yı akaryakıtsız bırakmakta kararlı. Dronlar tankerlere işte böyle

0: kaldırdı. Kiev'de de can kaybı arttı. Venezuela'dan artık sadece acı haberler geliyor. Deprem anları enkazdan kurtarılan can dostlarla bölünüyor. İki haftanın sonunda ülke 60 bin yıkılmış veya hasarlı bina ile baş başa. Çin'de selle birlikte aniden ortaya çıkan hortum herkesi korkuttu. Kuvvetli rüzgar cam pencere bırakmadı. Sel her şeyi önüne kattı. Alt katlar su baskınları yüzünden kabusu yaşadı. Muson yağmurları araçlarında mahsur kalan Myanmarlılara da kabusu yaşattı. Amerika'da bir alışveriş merkezinin çatısı çöktü. Neye uğradığını şaşıran müşteriler ölümden döndü. Tayvan'da çamur volkanları alev püskürtmeye devam ediyor. Amerika'nın yaptırımlarıyla petrol tedarik zinciri çöktü. Küba bir kez daha ülkece karanlığa gömüldü. Tüm elektrik şebekesinin çökmesi ne yazık ki ilk kez olmuyor. Kübalılar bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyor.
1: Efendim, 20 yaşındaki Ömer kaygısız ilk kez gittiği Erzurum'daki Sarp Kayalıklara çıktı ama sonrasında inemedi. Neyse ki telefonu çekiyordu ve AFAD'dan yardım isteyebildi. İşte o andan sonra yaşananlar.
0: Merak etti, kayalığa çıktı. İnişi ise düşündüğü kadar kolay olmadı.
2: Şu an görünüyor kişi. Burada. Evet. Tanıdık mı bu?
3: Yok, değil.
0: Erzurum Uzundere'de gezintiye çıkan 20 yaşındaki Ömer kaygısız Sarp kayalık alanda mahsur kaldı.
4: Yabancı biri olarak oraya çıktık ise helal olsun ama.
0: Saatlerce uğraştı, kendi imkanlarıyla geri dönmeyi denedi ama başarılı olamadı. Takati kalmayınca da 112'yi arayıp yardım istedi.
2: Ya 50 kişi uğraşıyor sabahtan beri.
0: İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Önce gencin bulunduğu nokta belirlendi, ardından da kurtarma çalışması başlatıldı.
5: Bizim arkada kültürel varlıklarımız var. Vatandaşlar orayı ziyarete gelirken yolu şaşırıp bu tarafa geliyor.
0: Ekipler zorlu arazide yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından Mersinli gence ulaştı.
6: 12'de ben oraya çıktım.
2: Evet.
6: O zamandan beri oradaydım.
5: Amacınız neydi oraya çıkmaktaki?
6: Yanlık evesi.
0: Ömer kaygısız Artvin otobüsüyle gelip yolunu kaybetmişti.
5: Doğal güzelliği olan bir yerde, yani Guraniye.
6: Ya, aslında rastgele, yalan söylemeyi yaramış.
0: Kurtarma operasyonu sağ salim tamamlanınca herkes rahat bir nefes aldı.
5: Bu gibi olayların önlenmesi bakımından yolun ne kadar elzem olduğu ortaya çıktı.
1: İstanbul'da Mahmut Bey stadında düzenlenen futbol turnuvasında görev yapan TFF hakemi futbolcular tarafından darp edildi efendim. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken olayla ilgili de inceleme başlatıldı.
7: Amatör maçta hakeme tekme tokat saldırdılar. İstanbul'da Bağcılar Mahmut Bey stadında Bayburtlular köyler arası futbol turnuvası vardı. Maç sırasında görev yapan Türkiye Futbol Federasyonu hakemi futbolcular tarafından darp edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler tepki çekti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Futbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo, Dünya Kupası kariyerini noktaladığını açıkladı.
8: Cristiano Ronaldo'nun Dünya Kupası hayali sona erdi. 2026 Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya elenen Portekiz turnuvaya veda ederken maçın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Ronaldo'nun Dünya Kupası kariyeri de son buldu. Portekiz formasıyla son kez Dünya Kupası maçına çıkan efsane futbolcu 20 yıllık turnuva serüveninde önemli rekorlara imza attı. Cristiano Ronaldo FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçına 2006 yılında Almanya'da çıktı. O zamanlar 21 yaşında olan Portekizli forvet 6 maçta forma giydi ve 1 gol attı. Portekiz 2006'da 4. olurken bu aynı zamanda Ronaldo'nun da Dünya Kupası'ndaki en iyi derecesi olarak kayıtlara geçti. Lionel Messi ile beraber 6 Dünya Kupası'nda forma giyen Cristiano Ronaldo 6'sında da gol atan tek futbolcu oldu.

0: 41 yaşındaki yıldız Hırvatistan'a attığı golle Dünya Kupası eleme turlarında gol atan en yaşlı oyuncu unvanını da elde etti. Cristiano Ronaldo bu zamana kadar yer aldığı 6 Dünya Kupası'nda 27 maça çıkarken 11 gol attı ve 2 de asist yaptı. Josebio'yu geçerek Portekiz'in Dünya Kupası'nda en çok gol atan oyuncusu unvanını eline geçiren Ronaldo İspanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.
1: Normal, triste por salir así del mundial.
2: Dünya Kupası'ndan böyle ayrılmak üzücü. Ben her şeyimi verdim, elimden geleni yaptım ve vicdanım rahat bir şekilde ayrıldım. Bu bir futbolcunun hayatı. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin ama yoluna devam etmelisin. Evet, bu benim son Dünya Kupam'dı. Yarın da bugünkü gibi uyanacağım. Vicdanım rahat. Portekiz'le 3 şampiyonluk kazandım. Cristiano'dan önce Portekiz tek bir şampiyonluk bile kazanamamıştı. Bu arada 2016 Avrupa şampiyonluğumuz benim için Dünya Kupası ile aynı ağırlığa sahip. Bu yüzden vicdanım rahat. Hayat devam ediyor.
1: Contento. La verdad que el mayor título que gané en la selección fue 2016.
0: Cristiano Ronaldo çok uzun milli takım kariyerinde dünya futbol tarihine geçen rekorlar kırdı. Portekiz milli takım formasıyla 233 maça çıkan ve 146 gol atan süper yıldız iki kategoride de rekorları eline geçirdi. Ronaldo Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası'nda toplamda 25 gol barajını geçen ilk futbolcu olarak kayıtlara geçti. Efsane yıldız Portekiz milli takımıyla Euro 2004 ikinciliği, Euro 2016 şampiyonluğu, 2019 ve 2025'te ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu kazandı.
3: İzmir Seferihisar'da halka açık plajda yaşananları ekranlara taşımıştık efendim. Başörtülü anne ile kızını kovmaya çalışan ve adli kontrole serbest bırakılan İpek Akıncı hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kamuoyunda büyük tepki çeken o karara başsavcılık itiraz etti. Mahkeme kaçma ve delil karartma şüphesiyle o kadın hakkında tutuklama kararı çıkardı.
4: Türkiye'yi ayağa kaldıran nefret saldırısında yeni bir gelişme yaşandı. Anne ile kızını plajdan kovmaya çalışan İpek Akıncı hakkında bu kez tutuklama kararı çıkarıldı. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki kumsalda anne ve kızına yaptığı sözlü saldırı sonrası gözaltına alınan İpek Akıncı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrole salıverilmişti. Kamuoyunda tepkilere neden olan o karar sonrası Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Serbest bırakılma kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, dehşet anlarının yer aldığı somut delilleri ve suçun mahiyetini göz önüne aldı. Adli kontrolün yetersiz kalacağına hükmeden mahkeme, şüphelinin kaçma ve delil karartma şüphesini de değerlendirerek tutuklanmasına karar verdi. Akıncı hakkında nefret ve ayrımcılık suçundan yakalama kararı çıkarıldı.
3: İstanbul Küçükçekmece'de inşaat kazısında bitişikteki binanın merdivenleri çöktü. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Olay yerine güvenlik önlemleri alındı. Binaya geçici merdiven yapıldı. Görüntü alan basın mensupları ise inşaat çalışanlarının saldırısına uğradı.
5: Binaya giriş çıkış sağlayamıyoruz. Yetkililerin desteğini talep ediyoruz.
6: İnşaat çalışmasında göçük meydana geldi. Bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarılırken inşaat çalışanları gazetecilere saldırdı. Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi'nde bir inşaatta temel çalışması yapılıyordu. O sırada bitişikteki 5 katlı binanın merdiven kısmında göçük meydana geldi.
5: Sabah uyandığımda merdivenin çöktüğünü gördüm. Ekipleri aradık. 2-3 saattir çalışma yapılıyor.
6: Bina sakinleri dışarı çıkmadı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları merdiven yardımıyla kurtardı. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkmak istemedi. Hatta bir bina sakini sarkıttığı sepette sokaktaki bir kişiden ekmek almasını istedi.
5: İtfaiye ekipleri acil iş olanları çıkardı. Diğerleri şu an içeride bekliyor. Giriş merdiven, binaya giriş merdiven. Giriş ve çıkış şu an yapılmıyor.
6: Göçüye neden olan inşaatın çalışanları ise görüntü alan gazetecilere saldırdı.
7: karışanlar.
8: Abi.
7: Gidin lan buradan.
8: Dokunma. Dokunma. Dokunma. Dokunma. Dokunma.
7: Sana
8: ne ya? İşimi yapıyorum.
6: Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve zabıta ekibi sevk edildi. Ekipler binadan çıkış sağlanabilmesi için geçici bir merdiven yaptı.
3: Bartın'da gece saatlerinde aracıyla kaza yapan sürücü hasarlı otomobilini olay yerinde öylece bırakıp gitti. Sabah aracı bahçelerinde gören mahalle sakinleri ise jandarmaya haber verdi. Bakın sürücü nerede bulundu?
6: Kaza yaptı, aracını öylece bırakıp uyumaya gitti. Bartın'ın Ulus ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki beton direk ve demir kapıya çarptı. Kazayı yere almadan atlatan sürücü hurdaya dönen aracını öylece olay yerinde bırakıp 3 kilometre yürüyerek evine gitti. Sabah saatlerinde hasarı gören mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine jandarma sürücüye ulaştı. Olay yerine giden sürücü seyahatten geldiğini ve yorgun olduğu için kaza sonrası eve gidip uyuduğunu söyledi. Bahçe kapıları zarar gören mahalle sakini şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
3: Kars'ta sağanak sonrası dereler taştı. Çok sayıda mahallede su baskınları meydana geldi. Mahsur kalanlarsa iş makineleriyle tahliye edildi. Konya'da da yine şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.
4: Sağanak sele döndü. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Kars'ın Arpaçay ilçesinde şiddetli yağış sonrası dereler taştı. Çok sayıda mahallede ev ve ahırları su bastı. Devreye AFAD, jandarma ve devlet su işleri ekipleri girdi. Mahsur kalanlar iş makineleriyle kurtarıldı. Selde tarım arazilerinin yanı sıra yollar su altında kaldı. Bazı mahalleler arasında ulaşım durdu. Ekipler su tahliyesi için çalışma başlattı. Konya'da da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Caddelerde su birikintileri oluştu. Araçlar güçlükle ilerleyebildi. Binaların giriş ve bodrum katlarında da su baskınları oldu. Belediye ekipleri su tahliyesi için geniş kapsamlı çalışma başlattı.
3: Efendim, Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Zihni Göktay son yolculuğuna uğurlandı. Göktay için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Usta tiyatrocuyu Şakir'in camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
9: Hayır! Bir dakika arkadaşlar! Olmuyor! Kestik!
6: Lüküs hayatın rızası... Tosun Paşa'nın telli oğlu Ruhisi...
10: Geliyor!
11: Kim geliyor?
10: Şaban! Tosun Paşa efendim.
6: Cennet Mahallesi'nin Almancı etemiydi.
9: Kazandığım çil çil yoralarım, gelecek umutlarım hepsi bitti.
12: Ağlama benim abim.
6: Sanat dünyası 81 yaşında vefat eden tiyatronun usta isimlerinden Zihni Göktay'ı son yolculuğuna uğurladı. Göktay için ilk tören Harbiye'deki Muhsin Ertuğrul sahnesinde düzenlendi. Anma töreninin ardından Türk bayrağına sarılı naaşı Üsküdar'daki Şakir'in camiine getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet mezarlığında toprağa verildi.
13: Vasiyeti bizi çocuklarını bıraktı. İşte biz de onun seven oyuncu arkadaşları devam ettirecek işte bu kurum. Çünkü kurumsal bir adamdı benim babam. Hiç dışarıda özel tiyatroya

0: çok davet ettiler ama ben kurumumda kalmak istiyorum. Benim bu kurum var etti diye.
1: Çok mutlu bir kız çocuğu olarak büyüttü beni. Ben babişkosuyla büyüyen nazlı bir kız çocuğuydum. Artık büyüme vakti. Annemin yanına gitti. Onu diyorum, bir tane meleğim vardı, iki tane oldu. Oradan bana destek olmaya devam edecek biliyorum.
2: Çok önemli bir ustayı kaybettik. Türk tiyatrosu adına gerçekten çok büyük bir kayıp. Usta denen insanların başında geliyordu zaten. Gerçekten bir ustaydı. Hem kişiliğiyle, oyunculuğuyla, tavrıyla, tarzıyla herkese örnek olan müthiş bir insandı. Çok özleyeceğim.
3: 2 Aralık 1945 yılında dünyaya gelen Zihni Göktay, profesyonel kariyerine 1964 yılında Ankara Meydan Sahnesi'nde başlamış, 1973 yılından itibaren İstanbul Şehir Tiyatroları'nda 36 yılda 72 oyunda rol almıştı.
4: Bütün acılar gelir geçer ama hayat kalır. Onun için ağlamak yok. Neymiş? Ağlamak yok.
3: Tiyatro sahnesinde Lüküs Hayat operetindeki performansıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, Türk tiyatrosunda tülahat geleneğinin son temsilcilerinden biri olarak kabul ediliyordu.
5: Efendim, Kars'ta yaşayan Neriman Öztürk, Türk bayrağına duyulan saygı ve vatan sevgisinin yaşı olmadığını bir kez daha gösterdi. Öztürk'ün gönülden gelen hareketi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.
3: Bir bayrak ve yürekten gelen vatan sevgisi. Kars'ta Neriman Öztürk'ün Türk bayrağına gösterdiği saygı görenleri duygulandırdı. Valilik önünden geçerken makam aracında dalgalanan ay yıldızlı bayrağı gören yaşlı kadın durdu ve bayrağı öptü. O görüntülerin ardından Kars valisi Ziya Polat Öztürk'ü makamında misafir etti.
6: Devletine, milletine bayrağı bağlı.
7: Demek ki benim bayrağım.
6: Nesine yetiştiriyoruz.
7: Bu anda desinler, bayrak için gözümü kırpmam.
6: Allah razı olsun.
7: Gözümü kırpmam yani. Aklınıza, bu benim vatandaşlık görevim.
6: Kalbinize, yüreğinize sağlık.
7: Teşekkür ederim.
6: Bak, hem biz hem torunlarımızı, gelecek nesilleri bu devleti, bu millete yani bağlı yetiştireceğiz. Yani, yetiştirmek zorundayız. Evet. Allah sizden razı olsun.
7: Sizden de Allah razı
6: olsun. Ne güzel yetiştirmişsiniz. Hayırlı evlat.
7: Cumhuriyet çocuğuyuz. Atatürk deyince içimde bir şeyler oluyor. Bizim atalarımız, dedeler neler verdiler Çanakkale'de.
6: Bize bunu anlayan ve bunu iyi anlatan büyükler lazım. Allah başımıza eksik etmesin.
7: Allah razı olsun. Bayrağımız var olsun ki biz de yaşayalım.
3: Çok. Vali Polat bu anlamlı davranışı için Öztürk'e teşekkür etti.
5: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 18-30 yaş arası gençlere yönelik ücretsiz konaklama sağlayan Seyahatsever projesi 2026 yaz döneminde kapılarını açtı. Başvuru yapan gençler 6 Temmuz'la 21 Ağustos tarihleri arasında 81 ildeki yurtlarında 5 güne kadar bedelsiz şekilde konaklayabilecek.
3: Bakanlık yurtları Seyahatsever uygulaması kapsamında gençlere kapısını açtı.
8: Seyahatsever projesiyle gençlerimiz Türkiye'nin dört bir tarafında 5 gün süreyle tamamen ücretsiz olarak yurtlarımızda misafir olarak konaklayabilmektedir.
3: Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen Seyahatsever projesi kapsamında konaklama dönemi 6 Temmuz ila 21 Ağustos 2026 tarihleri olarak belirlendi. Konaklamak istedikleri şehirlere başvuru yapan gençler yurtlara yerleşmeye başladı.
9: Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2022 yılından beri uyguladığı Seyahatsever projesi kapsamında bu yazda Antalya'da yurtlar kapılarını gençlere açtı.
8: İlimize olan talep doğrultusunda 7500-8000'e yakın talebimiz mevcut. Önceki senelerde de olduğu gibi Antalya olarak, ilimiz olarak en fazla Seyahatsever projesi talep olan illerden bir tanesiyiz. Hatta en tepede biz varız. Bugüne kadar 50 bin gencimizi misafir ettik.
3: Proje sayesinde 18-30 yaş arası gençler 81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında 5 güne kadar tamamen ücretsiz konaklayabilecekler.
10: İlk başladığından beri geliyorum Antalya'ya. Daha önce de Burdur, daha sonra Eskişehir şeklinde gezmiştim.
11: Buradan sonra Çanakkale'ye rezervasyonumuz var. Ancak Giresun ve Karadeniz'e de uğramak istiyorum.
3: Seyahat Sever projesi gençlerin yaz tatillerinde mali kaygı taşımadan Türkiye'nin farklı şehirlerini gezmelerini, tarihi ve doğal güzellikleri yerinde keşfetmelerini hedefliyor.
10: Hem yurdun lokasyonu çok güzel, üniversiteyi görmek de çok güzel, farklı bir üniversite. Aynı zamanda da tarihi tabii her açıdan çok güzel bir yer Antalya.
3: Kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan bu uygulama sayesinde hayata geçirildiği günden bugüne kadar toplam 518.713 genç yurtlarda ücretsiz konaklama şansı elde etti.
5: Efendim tatil sezonu başladı. Peki aracınızla yola çıkmadan önce hangi bakımları yaptırmak zorundasınız? Sıcak havalarda araçta neye dikkat edilmeli? Uzmanı anlattı, izleyelim.
3: Tatil yolculuğuna çıkmadan önce sadece valizler değil, aracınız da yola hazır olmalı.
11: Güvenli sürüşün en önemli unsurlarından biri de güvenli araç olmadan güvenli bir sürüşten bahsedemeyiz.
3: Uzun yolda yaşanabilecek arızaların ve olası risklerin önüne geçmek için araç bakımlarının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor.
12: Peki aracınızla tatile çıkmadan önce öncelikle hangi bakımları yaptırmak zorundasınız? Aracınızda olmazsa olmazlar neler? İşte bu soruların yanıtları.
11: Aracımızın bakımları düzenli yapılmalı. Yazın ekstra dikkat edilmesi gereken bir konu da aracımızın hararet yapmasıdır.
12: Evet.
11: Kışa göre yazın bu daha riskli, risk arz eder.
3: Güvenli sürüş eğitmeni İlkay Sular'a göre yaz aylarında uzun yolculuklarda karşılaşılan en önemli sorunlardan biri motor harareti.
11: 90 derecenin üstündeki bir ısı hararet yaptığını gösterir bize. Bunu gören bir sürücü derhal, burada da zaten bu kırmızı bir uyarıdır. Bu uyarıyı gören bir sürücüye tavsiyemiz derhal yetkili servise aracını teslim etmesi ve müdahale yetkili servise yapması.
3: İlkay Sular, hararet yapan araçta en sık yapılan hataya da dikkat çekti.
11: En çok yapılan hatalardan biri de herhangi bir hararet olduğunda bu kapağı derhal ıslaklı mendille açmak oluyor. Bu kapağı hararet yapan bir araçta açarsak çok ciddi yaralanma riski vardır. Kesinlikle sürücüler böyle bir şey yapmasın. Bu kapak kesinlikle bir ıslak bezle dahi olsa hararet yapmış bir araçta bu kapak kesinlikle açılmasın.
3: Yolculuk öncesi motor suyunun yanı sıra lastik basınçlarının da kontrol edilmesi gerekiyor.
11: Lastik hava basınçları lastikte yazmaz. Aracın kapı içinde yazan bir etiket vardır.
12: Evet.
11: Bu etiketteki belirlenen değerlere basalım. Lütfen ve lütfen çok sıcak veya çok soğuğa göre hava basıncını kendi mantığımıza göre basmayalım. Mühendis ne diyorsa, araç üreticisi mühendis ne diyorsa bu değerler basılsın.
3: Uzmanlar ayrıca yaz sıcaklarında araç içinde bırakılan ısıya duyarlı eşyalar konusunda da sürücüleri uyarıyor.
11: Dışarısı 35 derece, 40 derece olduğu için içerisi 70-80 derecelerden daha fazla bir sıcaklığa bir dolaşabiliyor. Cep telefonu, arabada şarj aleti, bilgisayarlar, deodorant. Bu mesela mercek görevi görür. Bu su şişesi de olabilir. Bunu masum gibi gözüküyor ama mercek görevi görür. Aracımızda bir yangına çıkmasına sebep olabilir. Gördüğünüz gibi şöyle bir cam, bir de mercek görevi görür.
3: Isıya duyarlı eşyalar güneş altında adeta birer bombaya dönüşebiliyor. Bu nedenle tedbir için araçlarda mutlaka yangın tüpü bulunmalı. Uzmanlara göre güvenli bir tatil yolculuğunun ilk şartı periyodik bakımları tamamlanmış ve tüm güvenlik kontrolleri yapılmış bir araçla yola çıkmak.
5: Efendim Şanlıurfa'ya gideceğiz. Köylüler yöresel kıyafetleriyle toprak sahaya çıktı. Ellerine raketleri alıp adeta profesyonellere taş çıkarttı. 7'den 70'e herkesin korta çıktı. İzleyenlerin Şanlıurfa usulü Wimbledon dediği o renkli görüntüleri şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Birlikte izleyelim.
3: Toprak kort yaptılar, yöresel kıyafette tenis oynadılar. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi Yukarı Esence mahallesinde antrenör Kadir Ökten'in girişimiyle toprak tenis kortu kuruldu. Sonrasında ise renkli görüntüler ortaya çıktı.
13: Mersin'den döndükten sonra ek işim kendi memleketime nasıl bir fayda sağlayabilirim oldu. Bu konuda da spor anlamında çok eksikliğimiz vardı. Ve branşım tenis olmasından dolayı zenginlik

0: tek zengin sporuymuş algısı olduğunu gördüm. O algıyı kırmak için yola çıktım. Bundan Aralık ayı gibi bir proje yaptım. Köye geldim. Köydeki insanlara tenis oynattım. Ve bu hem halkımız hem de köydeki insanlar için çok güzel oldu.
1: Yöresel kıyafetleriyle ellerine raket alan mahalleli eğlenceli anlar yaşadı. Kısa sürede köyün sosyal yaşamının bir parçası haline gelen tenis sadece gençler tarafından değil, köydeki yaşlılar tarafından da benimsendi.
2: Sağ olsun Kadir Hoca geldi, tenisle tanıştırdı. Tenis oynamaya başladı.
3: Bütün bakanlarımıza, milletvekillerimize sesleniyoruz. Bir tenis sahasını yapmasını istiyoruz.
4: Efendim ilginç bir haber var sırada. Geçen yıl denize girdikleri gerekçesiyle gündem olan ve bir süre kümeste kapalı tutulan kazlar bu yaz yeniden Erdek sahillerinde görülmeye başladı. Tatilcilerin yoğun ilgi gösterdiği o kazlar sahilde yine en çok fotoğraf karelerinin en renkli konukları oldular.
1: Geçen yıl denize girdikleri için gündem olan kazlar bu yaz yeniden sahile indi. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşayan Mehmet Keşniş, geçtiğimiz yıl denize giren 30 kazı nedeniyle CİMER'e şikayet edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Keşniş'ten kazları dışarı çıkarmamasını ve denize sokmamasını istedi. Bir ay süreyle kümeste kalan kazlar denize girmemek, sokağa çıkmamak şartıyla tahliye edildi. Yazın gelişiyle yeniden tatilcilerin arasına karışan kazlar sabahın erken saatlerinden itibaren kümeslerinin bulunduğu bahçeden çıkıyor ve sahile iniyorlar.
5: Kazları soruyorlar. Yolda yürüyorum, kazları soruyorlar. Herkes kazların derdine düştü yani. Kazlar devamlı ilgi halindeler. Kazlara bir de bu sene bir yavru ördek katıldı.

tarihi bir günde o günü tamamladık. O günün gecesinde NATO zirvesi özel yayınımızla çok özel bir noktadan karşınızdayız. Biz şu anda yayınımızı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden gerçekleştiriyoruz. Haber merkezimizi, program merkezimizi haberin bulunduğu noktaya, haberin merkezine taşıdık. Gelişmeleri konuklarımızla ilerleyen dakikalarda gün boyu bu noktadan takip ettiğimiz başlıklarla, çok özel detaylarla sizlerle buluşturacağız. Ama önce bulunduğumuz bu noktayı, buluşturacağımız konukları sizlerle paylaşacağım. Bulunduğumuz nokta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içerisinde Uluslararası Basın Merkezi. Gazeteciler gün boyu yaşanan gelişmeleri bu noktada takip ettiler. Hemen arkamızda, şu anda arkamda o görüntüyü ekranlara taşıyoruz. Yarın zirveye ev sahipliği yapacak o nokta var. Liderler yarın hemen Turkuaz Alı'nın üzerinden geçerek arkamda bulunan binaya giriş yapacaklar ve çok önemli başlıkları değerlendirecekler. Peki şu anda liderler ve eşleri nerede? Onu da hemen paylaşayım. Bu arkamdaki binanın hemen solunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, o hep alışık olduğunuz karşılamaların yapıldığı noktada zirvenin en önemli anlarından bazıları kayıt altına alınıyor. Liderler ve eşleri de o noktada bir akşam yemeğinde buluşmuş durumdalar. Şu anda da o görüntüyü ekranlarınıza canlı olarak getiriyoruz. Yani içinde bulunduğumuz alan şu anda saat 21'e gelmiş durumda. 21'i de geçmiş durumda. Hala canlı. Gazeteciler gün boyu yaşananları kendi ülkelerindeki kamuoylarına, kendi ülkelerindeki televizyonlarına, haber merkezlerine ulaştırmaya çalışıyorlar. Elbette zirvenin yıldızı Amerikan Başkanı Donald Trump'tı. Başkan Erdoğan'la yaptığı görüşme oldukça önemliydi. Katsa ile ilgili verdiği mesajlar, F-35 ile ilgili süreç, kanun motoru ile ilgili gelişmeler ve daha birçok başlık var. Zirveye dair çok özel notları derledik. Çok özel görüntülerle birlikte aktaracağız. Değerli konuklarım da birazdan bana eşlik edecek ama bu uzun gün

0: De haber programları müdürümüz Emine Kavasoğlu da tüm yaşananlara bizlerle birlikte tanıklık etti. Şu anda o gelişmelerin ayrıntılarını paylaşmak için de hazırlıklarını tamamladı. Eğer Emine hazırsa hemen sözü Emine'ye bırakalım. Ardından da döndüğümüzde konuklarımızla birlikte gün boyu yaşananları ve yarın yaşanacakları birlikte değerlendireceğiz. Emine Kavasoğlu, kolaylıklar dileyelim ve sözü hemen sana bırakayım.
1: Evet Aktan Uysal, yorucu bir gündü ama bu daha başlangıç. Çünkü asıl yoruculuk, asıl yorgunluk o tarihi zirve yarın başlayacak. Şimdi sen detayları uzaktan da olsa anlattın ama biz biraz daha Niyazi'nin görüntüleriyle yarın neler yaşanacak onları istersen aktaralım. Şimdi o az önce göstermiş olduğunuz nokta, yani yarın liderlerin Turkuaz Halı'dan geçecekleri nokta, işte tam karşımızda bulunan o fıskiyelerin hemen arkasındaki nokta. Oradan teker teker geçiş yapılacak. Konuşmak isteyenler hemen o noktanın yanı başında, bana göre sağ tarafta bir duvar oluşturuldu. Orada belki kısa açıklamalar yapılacak. Bir hoş geldin seremonisi gerçekleştirilecek. Ardından karşı tarafa geçecekler. Fotoğraf çekimi gerçekleşecek. Aile fotoğrafı çekilecek. Tabii buradan öteye basın mensuplarının geçmesine izin verilmiyor. Demir bariyerlerle kapatılmış durumda. Zira hala o hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor. 32 ülkenin lideri an itibariyle artık külliyede. Bugün yoğundu, hava trafiği yoğundu. Ankara'da her ne kadar güvenlik önlemiyle yollar önlem amacıyla kapatılmış olsa da trafik yoğunluğu da vardı. Çünkü dediğim gibi 32 ülkenin lideri Ankara'ya gelmiş durumda bu tarihi zirve için. Tarihi zirve diyoruz, günlerdir anlatıyoruz. Çok önemli bir yol haritası planı çıkacak aslında bu tarihi zirveden ama senin de belirttiğin gibi Amerikan Başkanı Donald Trump bu zirvenin yıldızıydı. Hemen şöyle de bir detay paylaşalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşılığı da eşi Emine Erdoğan'la birlikte her birini kapıda, her bir lider için ayrı ayrı marşlar çalındı. Mehter takımı yine oradaydı. Renkli görüntüler yaşandı. Tabii asıl şu dakika itibariyle içeride neler yaşanıyor, neler olacak? Çünkü biraz da magazin yapmak gerekirse ondan da bahsedelim. Çünkü bazı liderlerin arasının bozuk olduğunu biliyoruz. Özellikle Meloni ve Donald Trump arası. Bakalım bu zirvede o buzlar eriyecek mi? Aradaki gerginlik sona erecek mi? Bunları göreceğiz. Şu an itibariyle yemeğin yendiği nokta Niyazi size gösteriyor. Bize yaklaşık 400-500 metre uzaklıkta külliyenin içerisinde akşam yemeği, NATO liderleri onuruna verilen akşam yemeği, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştiriliyor. Ama dediğim gibi yarın önemli, çünkü o toplantı artık yarın başlayacak. NATO'nun bundan sonraki yol haritası ne olacak? Bunlar netliğe kavuşacak. Şu an itibariyle peki bulunduğumuz yerde, yani basın merkezinde neler yaşanıyor? Biraz onlardan da bahsedelim. 3000'in üzerinde medya mensubu an itibariyle artık külliyede. Gün boyunca sürekli bir yoğunluk vardı. Basın mensupları için farklı noktalarda setuplar oluşturuldu. Biz -2. kattayız. Bir bakıma giriş katı ama farklı noktaları var, dediğimiz gibi buranın -2. kat bulunduğumuz nokta ve basın merkezlerinden bir tanesi de hemen işte -2. kata kurulan bu noktada. Şunu da hemen söyleyeyim, yine giriş katta, giriş katında, onun üzerinde farklı bir noktada, 6. katta da yine ayrı ayrı basın mensupları için oluşturulan noktalar var. Tabii şu an artık karanlık olduğu için, canlı yayınlarda herhangi bir görselliğe yer verilemediği için basın mensupları yukarıda kendi ülkelerine bugün yaşanan notları geçmek üzere toplandılar. Medya merkezinden bilgiler geçiliyor, görüntüler geçiliyor. Yoğun ve hummalı bir çalışma basın mensupları için, bizler için devam ediyor. 2 gün boyunca sürecek bu zirvede neler yaşanacak, bunlar konuşulmaya devam ediyor. Yanımda En Yüz Yayın Koordinatörü Orhan Sali var yine. Orhan, dünden bu yana burada yaşananları aktarmaya çalışıyoruz. Gerçekten tarihi bir gün. Ne tanıklık ettik bugün. Liderler geldi, açıklamalar yapıldı ama dediğimiz gibi zirvenin yıldızı hiç şüphesiz Amerikan Başkanı Donald Trump. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ne kadar samimi ve iyi bir ilişkisi olduğunu bugün de gördük. Hatta NATO'ya gelmesinin sebebi, Ankara'ya gelmesinin sebebinin Erdoğan olduğunu açık bir dille ifade etti. Merak edilen noktalar vardı, sorular vardı. Katsa yaptırımları, F-35 ve onun dışında pek çok başlık var hiç şüphesiz. Az sonra da detaylarıyla konuşacağız ama açık açık Katsa'nın kaldırılacağı yönünde bir değerlendirme de bulundu Trump. neler bekliyoruz, neler yaşanabilir sence? Daha doğrusu önce şunu sorayım. Bugün Donald Trump'ın, ki daha önce defalarca NATO zirvelerini takip ettin sen de, Donald Trump ve Başkan Erdoğan